0: olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur adayın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi diyor Özgür Özel için. Parti içinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması yeniden alevlendi diyor. Kulislerde Yavaş ve Özel'in adı dillendirilirken sürecin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın takınacağı tutuma göre şekilleneceği öyle ifade ediliyor.
1: Ben kulisleri farklı yorumluyorum. Yani ben öyle düşünmüyorum. Bence Mansur Yavaş aday olmayacağını ilan etti.
0: Yani öyle
1: boşuna
0: mi?
1: Bek, tabii.
0: Aa dur
1: i̇lan
0: iddialı.
1: Boşuna şimdi bunlar bunu şeye sürüyorlar. Acaba Özgür Özel olur mu? Yani acaba Özgür Özel aday olur mu olmaz mı? Denemesi yapılıyor. Mansur üzerine yapılıyor bu. Mansur ilan etti.
0: Nereden
1: çekecekler,
0: abi?
1: Yani çekecekler kılıcı. Şimdi bu lafı kesecekler. İlan etmedi lan. Nereden çıkartıyorsun? Ya şuradan çıkartıyorum. Yani, tamam kabul ediyorum. Yani randevuyu bir ay önce söyledin aldın. 9 Eylül'de tekabül etti. İstemeden oraya rast geldi. Tam bir yere rast geldi. Manzarayı da koydun. Fotoğrafı da koydun. Manzara orada. Sayın Erdoğan'la Mansur Yavaş. Ülke, benim Ankara'mın menfaati buradan şey yapmayın canım. Ankara menfaati olmaz. Olmaz. İki, yeni partiye niye atlamadı bu adam? Bir soruyor musunuz?
0: Evet ya. Hikmet abi.
1: Hayır, peki bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş'tan yeni partiye neden geçmediğine dair bir açıklama duydunuz mu? Ben duymadım. Sorduk, cevap yok. Bir daha yok. 150 sene daha sorsan karnından konuşuyor adam. Bakın Mansur Bey kızmayın. Bu kadar karnından konuşan, bu kadar ne yaptığı belli olmayan, bir oradan menfaat, işte ben partim için çalışırım ama İmamoğlu güzel olsa bile Mokoko'nun da hakkı yenmez. Ömer çok iyi, Hikmet böyle dedi ama olmadı ama ne dediğini bilmiyorum ben kardeşim. Ne diyor? Mansur neci adam, neci bu adam? Bir renginiz olsun yahu. Ama ayıp. Şimdi bu benim düşüncem tabii. Belki bu da siyaset tarzı.
0: Bu bir strateji olabilir.
1: Bazen
0: benim aklıma
1: öyle bir
0: o geldi.
1: Bir kalıyor ki, hatta buradan tekrarlamıştım. Aradılar bile, dediler abi ne güzel. Hem radyo dinleyicilerimiz de ister, söyleyeyim. Neydi? Söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar. Bu minvalde giden bir adam. Sükut eyleyince adam zannedeceğiz. Hiç konuşmayacak, oyda %45 abi. Şu andaki Erdoğan'ı geçiyor.
0: Konuşursa sevmezsin diyor ya.
1: Hocam bu palavrayı adama da inandırmaya çalıştılar. Bence Mansur Yavaş biliyor bunu gerçek yüzü. Biliyor. Ve diyor ki madem öyle, gel böyle iki de çay söyle diyor adam. Gel iki çay söyle, oturup konuşalım. Ya 9 Eylül'de yani Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıl döneminde sen kiminle görüşürsün? Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebiyle yani yok etmeye yönelik. Erdoğan yok edelim, indirelim. 20 yıldır yapan bir partiler benziyoruz. Bu partinin sen kuruluş yıl döneminde Altı Ok, Atatürk 2000 klapları, çağdaş, laik, aydınlanmacı, ultra, alkolcü, değil mi? Mezarlıkçı, sevici, metresçi, tecavüz, tacizci olan bir partinin üyesisin. Üyesisin hocam. Bana bir şey söyle bari. Ve gitmemişsin yeni parti, arındırılmamış bir insansın sen. Doğru mu? Peki ne işin var Erdoğan'ın da, ne işin var külliyede? Sorarlar mı? Ben sormam. Ama sormuşlar.
0: Soranlar var.
1: Abi milyon bak 5-10 milyon arası Twitter'da, sosyal medyada hocam gömer bak.
0: Şu fotoğrafı
1: bak, ne diyor? Tabii ne diyor şey Yılmaz Özdil? Ya diyor 40 yıllık diyor CHP'liler bana gebersin diye beddua okudu diyor. Koymuş Yılmaz Özdil'e. Koyar tabii. Allah senin belanı versin. Tavaf ediyordunuz hani. Mustafa Kemal diye kitap yazdın. Beşiktaş'ta ortaya koydular fanusun içerisine. Başladılar, bir başlangıç noktası var burada. 1923 başlangıç noktası. Tavaf ede ede sol taraftan bir de aynı yerden selam veriyorsun. Böyle Anıtkabir Farizi yap. Sen yaptın lan bunu. Ben değil, sen yaptın bunu. Leblebi havaya atıyorsun. Bir tane fotoğraf koyuyorsun. Bir de iguana derisinden, makak maymunun poposundan bir şey yaptı, bitti. Şimdi bak, bu fotoğrafı düzgün okuyun arkadaş. Ben demedim. Mansur Bey, sizi gömdüler. Beddua okuyanlar, ne işin var onun yanında?
0: Tabii,
1: bilmem
0: yani. Tabii.
1: Bence eğer umursasaydı Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını en ufak şekilde kafasından geçirseydi oraya gitmezdi. Bir anda mı sıkıştı bütün yıllar boyunca gitmeyen ta 2019'dan beri?
0: O zaman sen diyorsun ben, ki
1: yani bu imajdan korkmadan gitti değil mi? Korkmadı değil mi? Aferin, helal, güzel. Git. Sorun yok hocam. Erdoğan der ki arkadaş benim vaktim burada var, istiyorsan da gel. Heh. Erdoğan görüşür.
0: Sen,
1: ama sen
0: şu fotoğraf seyircilerimiz
1: mesaj gönderdi.
0: Seyircilerimiz görüyor, dinleyicilerimize de yeterince

0: Tasvir ettin zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 9 Eylül'de külliyede tabii. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kabul hocam. Fotoğrafı. Bu fotoğraf olmayacağım ben demek. Aday değilimin ama, ilanıdır
1: ama,
0: diyorsun.
1: Ama Özel mu? Ne yapıyor? Kıvranıyor. Garibim. O kadar küçük gibi böyle minik yavru kedi gibi. Hani annesi gider avlanmaya. Mik mik mik mik. Sabaha kadar bağırır ya. Mik mik kedi gibi bağırıyor. Niye bağırıyor? Çünkü şu. Onu istemiyorlar. Ne kadar çok çapsız olduğunu, ne kadar basit olduğunu. 3-5 tane dışında bir tane adam çıkıp da vay büyük lider. Onu Uğur diyor ona, tamam mı? 80 tamam. Üzeri söylüyor. Şimdi adam kendini bir şekilde kontrol etmesi lazım. Yani piyasa beni kabul ediyor mu? CHP piyasası kabul etmiyor mu? Yeni partiyi kurduk da. Hani ben kurmadım, herkes biliyor. Ben bir adamın maymunu gibi orada geziyorum. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Bu hakaret değil. Kuklası gibi. Hop zıpla. Otur Özel. Zıpla Özel. Uzağa zıpla Özel. Gel buraya Özel. Parti kur Özel. İçeriden Eko hala sesleniyor. Eko'ya gebe bunların hepsi. Çünkü Eko'nun yapmış olduğu tüm eylemlerin içerisinde bunlar vardı. Hepsi beslendi. Kurultay da öyle. Eko'ya
0: en sağlam ortaklık suç ortaklığıdır diyorsun
1: Eko'ya
0: yani.
1: Eko'ya bedel ödemek zorunda. Eko çık oradan dedi, çıktı. Bak hepsi geçti oraya yeni partiye. Peki Mansur Yavaş neden yeni partiye geçmemesine karşın yeni partinin adayı olabiliyor?
0: Ha, nasıl oluyor?
1: Olmaz. Ya evet. Yani Özgür Özel diyor ki acaba ben bak bir teknik olarak bir ne diyordu? Teknik direktör diyor penaltı kendi atmaz.
0: İki forveti
1: var. Attırır. Bir tane attıramıyorum. Öteki içeride. O atamaz artık içeride.
0: O da olmaz.
1: Allah öbürü dışarıda. Geçmiş olsun. Bay bay. Tamam. Öteki dışarıda ama. Dışarıda. Tam vakti de gitti. Erdoğan'da konuştu ya bu adam. Ha, demek ki teknik direktör ne yapar? İki tane forveti varsa. Birisi sezonu kapatmış.
0: Ha, bak, soyunma sakat. Odasında. Öbürü de stadın dışında.
1: O sezonu kapatmış. Bu başka takıma transfer olmuş. takımına daha gelmemiş adam.
0: Ha.
1: Sen takım değiştirdin
0: o
1: ya.
0: O zaman o penaltı
1: kim
0: meselesine.
1: Hocam? Teknik direktör atar artık. Atabilir mi?
0: İş başa düştü
1: atabilir
0: diyorsun.
1: Atabilir mi? Çek edeceksin.
0: Peki.
1: %12 alır mı bilmem.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan. Bir açıklama yaptı. O açıklamayı kaç saniye bunun sesi Kubilay? 27 saniye. 27
1: Kubilay
0: saniye.
1: Buradan duyuluyor be. Vay
0: maşallah. Duydun mu? Tamam.
1: Reji maşallah.
0: Bir kulak verelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'a sonrasında yorumlayacağız. Buyurun.
1: Bir oyuncu var onu çok
2: İstanbul beğendim. Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmeti sırasında aldığı akaryakıttan eğer ÖTV ve KDV şu savaş koşulları sona erene kadar alınmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir talimat verirse biz de İBB olarak taşın altına elimizi sokacağız ve bilet fiyatlarını 35 liraya indireceğiz.
0: 35 liraya indireceğim ama diyor şu ÖTV ve KDV'yi diyor yakıttan çıkartırsanız. İkinci meşrutiyet döneminin bir Maarif Nazırı var. İkinci meşrutiyet döneminde Maarif Nazırlığı efendim, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir isim Emrullah Efendi. Ona atfedilen yani bazı kaynaklarda Haşim Paşa olduğu da dillendirilir. Ona atfedilen bir söz var. Diyor ki Eğitim Bakanı şu mektepler olmasa Maarif'i çok güzel yönetecek. Ama mektepler var, sıkıntıyı oradan yaşıyorum diyor. Tıpkı mevcut durum gibi. Sayın Nuri Aslan.
1: Nietzsche'nin dediği gibi kadınlar olmasa savaş çıkmaz. Öyle diyor yani.
0: Nuri Aslan. İsterseniz şöyle yapalım efendim. Siz 35 liraya indirmeniz için biz komple iktidarla el ele verelim bütün kamuoyu. Biz yakıtı bedava verelim efendim size. Mansur Bey suyun bedava olması noktasında öyle bir talebi vardı zaten. Size elektriği bedava yapın bak nasıl bedava su getiriyorum diye. Öyle yapsınlar. Komple yakıttan para alınmasın. Bu sayede de ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi, görevi hani o ortada olmadığı iddia edilen 100 yıllık yolsuzluk davasında adı geçen rakamlar var ya işte o rakamlar bu bahsedilen ulaşımın sübvanse edilmesine su faturası abi. Elektrik faturasının 3 katı olur mu ya? Neyse sen...
1: ama güzel bence iyi bağladı şu yani başka neydi Aslan Nuri Aslan. Nuri Bey bence doğru teklif yaptı Ömer Bey. Dönün arkaya içeri bir sorun mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hatta dünya tarihinin yolsuzluk bazında değil mi? Hırsızlık, rüşvet, irtikap, yolsuzluk olarak görülen en büyük davalarından biri değil, en büyük dava. Tabii şey dönemi bilmiyorum. Yani

0: Roma dönemini bilmiyorum. Roma öncesi bilmiyorum. Belki de Cengiz Han döneminde Büyük İskender de olabilir. Değerini bilemiyorum. Şaka değil.
1: Cumhuriyet dönemi.
0: İnsanlık tarihinde yazılı kayıtların olduğu detayda dünyanın dedim en büyük, bak

0: oradan sübvanse edilir mi? Paralar nerede? Mesela şu İmamoğlu inşaata ait 3 tane villayı satsan seni çıkartırsın.
1: O savaş döneminde.
0: Evet evet. Şey yapmıyorum.
1: Evet.
0: Rahat çıkartırsın.
2: Hatta ödenen para İmamoğlu'na bak, iade edilsin. Tabii. Bak o 15 milyon iade edilsin.
0: Tabii. Çıkar.
2: Rahat kalan çıkar. Miktara
0: tabii.
2: O savaş dönemi sonuna kadar ÖTV ve KDV'yi sübvanse edebilir İstanbul Büyükşehir
0: Belediyesi. Hocam diğerleri
2: net de, olarak söylüyorum.
0: Yani bir sıvacının banka hesabında 1 milyarı da dahil edip de eğer tamamını yaparsanız bu sene sonuna hatta 2027 ilk çeyreğine kadar bütün ulaşım bedava bile olur. Bak. Sadece bakım parası çıkart koy oraya. O yüzden dalga geçmeyin. Abi yani lütfen dalga geçmeyin ya. Bu kadar ağır ve acı yani bir şeyler yaşanıyor burada. Çıkmış orada. Bir öğüt evde ne diyor biliyor musun? Ya şu demek istiyor. Ne kadar şimdi 100 lira mı? Ha, 30 lira istiyor. Yani ÖTV, KDV falan dedikleri var ya. Böyle çıkarttığı zaman bir şey kalmıyor zaten.
1: Ben de onu diyorum.
0: Ya ne kadar
1: bedava verelim. En azından indirim
0: bedava yapsın. Yakın iniyor zaten yani. Işte
1: bedava olsun.
0: Ya, ya ne kadar iyisin be rahatsın ya.
2: Evet. Peki teşekkür ederiz İsmet abi. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Damarlarımızda hiç durmadan çalışan görünmez bir sistem var, kan. Al yuvarlar akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere taşıyor. Al yuvarlar virüsleri, bakterileri ve diğer tehditleri izliyor. Trombositler bir damar yaralandığında kanamayı durduracak sistemi harekete geçiriyor. Plazma ise bütün bu hücrelerle birlikte proteini, hormonları, besinleri ve vücudun kimyasal mesajlarını taşıyor. Ama bugün bilim kana artık yalnızca bizi hayatta tutan bir sıvı olarak bakmıyor. Çünkü damarlarımızda

0: ulaşan kan aynı zamanda bedenimizde olup bitenlerin izlerini taşıyor. Mesela bir enfeksiyonun, bir bağışıklık tepkisinin, bir organın çalışma biçiminin, hatta bazı tümörlerin kana bıraktığı moleküler işaretlerin. İşte bilim insanları şimdi bu izleri okumaya çalışıyor. Peki okuyabilecekler mi? Mesela bir gün sıradan bir kan testi, henüz hiç belirti hissetmediğimiz bazı hastalıkların ilk işaretlerini çok daha erken yakalayabilecek mi? Ya da laboratuvarda üretilen kan hücreleri, özellikle nadir kan gruplarına sahip insanların hayatını kurtarabilecek mi? Yaşlandıkça kanımızı üreten kök hücrelerde meydana gelen değişiklikleri çözmek, sağlıklı yaşlanmanın yeni yollarını gösterebilecek mi? Hatta gelecekte yapay zeka, kanımızdaki milyonlarca biyolojik veriyi bir araya getirerek bedenimizin geleceğine ilişkin bugün göremediğimiz örüntüleri ortaya çıkarabilecek mi? Kısaca binlerce yıl boyunca insan hayat kanda dedi, belki de haklıydı. Ama 21. yüzyılın sorusu artık çok daha büyük. Kan yalnızca bugün yaşadığımızı değil, yarın nasıl yaşayacağımızı da anlatabilir mi?
1: Damarlarımızın içinde doğduğumuz andan son nefesimize kadar hiç durmadan akan bir nehir var, kan. Görünüşte sadece birkaç litre ama içinde hayatımızın belki de en önemli sırları saklı. Oksijeni hücrelerimize taşıyor, bağışıklık sistemimizi harekete geçiriyor, yaralandığımızda kanamayı durduruyor. Sadece bu kadar da değil, çünkü insanlık kana biyolojik bir olgudan çok daha fazlasını yükledi. Kan çekiyor dedi, kandan korktu, kan uğruna savaştı, hatta gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını onda aradı. Şimdilerde ise bilim, bir damla kandan hastalıkların moleküler izlerini okumaya, laboratuvarda kan hücreleri üretmeye, kan ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Belki de damarlarımıza yalnızca hayat değil, bedenimizin geçmişten geleceğe uzanan dev bir biyolojik bilgisi akıyor. Peki ne dersiniz? Kan gerçekten nedir? Yalnızca bizi yaşatan bir sıvı mı? Yoksa bedenimizin sürekli güncellenen canlı veri ağı mı?

0: kanı sadece bir taşıyıcı olarak tarif edersek haksızlık etmiş oluruz. Evet, bir taşıyıcılık fonksiyonu var. Sonuçta nefes almamızla beraber oksijenleri dokulara taşımak, daha sonra artık olan maddeleri transferi, kanın içerisinde bulunan diğer hücrelerden kana geçen maddelerin, hormonların ya da biyolojik sinyallerin taşıması kanın görevleri içerisinde. Bu kısım taşıyıcılık kısmı. Ancak bununla beraber aslında kan bizim için 24 saat bize veri veren bir veri bankası diyebiliriz. Bu verilerin doğrultusunda biz kişinin günlük sağlık durumunu, hastalıklara olan elverişini yahut hastalığın tedavisi söz konusuysa gidişatını takip edebiliyoruz. Bu açıdan biz kanı hem taşıyıcılık fonksiyonuyla hem de verileri bize vermesi ve bunların yorumlanması doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Ancak tabii ki bu veriler sadece kan parametrelerini değerlendirmekle yeterli değildir. Çünkü o anki durumu evet bize gösterir. Bunun yanında hastanın şikayeti, hastalığın durumu, diğer yapılan tıbbi tahlillerin de değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla kan bize veriyi verir ama tıbbın yapması gereken diğer bütün verilerle beraber kan verilerini harmanlayarak yorumlamasıdır.
1: Size kanınızda gelecekte yakalanacağınız hastalıklar yazıyor deseler öğrenmek ister miydiniz?
2: Tabii ki öğrenmek isterim.
3: Onlara karşı önlem almak isterdim. Hayatımı öyle yaşardım.
4: Yani tabii ki öğrenmek isterim çünkü en azından çaresini bulmak için bilmem lazım ki ona göre bir çare bulalım.
1: ...1900'lerin başına kadar kan nakli büyük bir bilinmezdi. Sonra A, B ve sıfır kan grupları keşfedildi. Bu keşifle birlikte tıp çok önemli bir gerçeği de anladı. Ani yuvarların yüzeyindeki moleküler işaretler bağışıklık sisteminin kanı nasıl algılayacağını belirliyor. Yani her kırmızı kan aynı değil. Bu yüzden

0: hiç tanımadığımız bir insanın kanı hayatımızı kurtarabilirken, uyumsuz bir kan ciddi ve hatta ölümcül bir bağışıklık tepkisine yol açabiliyor. Peki beden bu ayrımı nasıl yapıyor? Vücudumuzun ben ve yabancı sınırı kanımızın üzerinde mi yazılı? Ne dersiniz?
1: Kanın içerisinde bir kimlik kontrol sistemi var diyebiliriz. Bu kimlik kontrol sistemi kan hücrelerinin içerisinde, eritrositlerimizin üzerinde bulunan antijenler vasıtasıyla oluyor. Bu antijenler kişinin kendine ait, kendinden olanını tanımaya yarıyor. Buna karşılık eğer bir yabancıyla karşılaşırsa eğer antikor üreterek yabancı olduğunu tanımlayabiliyor. Bununla beraber bağışıklık sistemi de yabancıya karşı bir reaksiyon geliştirebiliyor. Çok önceki zamanlardan beri kan nakillerinin yapıldığını biliyoruz. Ancak bu kan nakillerinin bir kısmına başarı sağlanırken bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmış. Ancak bunun neden kaynaklandığı bilinemiyor. Sonra kandaki grupların AB0 gruplarını ve RH faktörünün özellikle bulunmasıyla beraber kendine ait olanı nasıl tanımladığı yahut yabancı olanı nasıl ayırt edebildiği ile ilgili büyük bir keşif oldu. Bu hem kan nakillerinde aslında neye dikkat edilmesi gerektiği, dolayısıyla uyumluluk denen bir kavramın göz ardı edilmemesi gerektiği ve organ nakilleri için doğru naklin yapılması için hangi kriterler göz önüne alınması gerektiği bulunmuş olundu. Kan transferi mümkün olmasıyla beraber birçok tedavinin önü açıldı. Birçok organ nakli ile beraber böbrek hastalıkları, kornea nakilleri, birçok organ nakilleri söz konusu. Tabii ki şu an kan bağışıyla ancak bu nakiller söz konusu olabiliyor iken en azından doğru kan, doğru grup ve doğru uyumluluk yakalandığı zaman hastaya maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için uygun olan faktörlerin göz önüne alınması gerektiği biliniyor. Kan nakli ile beraber dolayısıyla doku nakilleri, bazı tedavilerin daha kolaylıkla devam etmesi, bunların içerisinde kanser tedavileri söylenebilir yahut kozmetik tedaviler, gençleşme yahut yüzle ilgili, saç ekimiyle ilgili bazı tedavilerde PRP elde edilerek bunların önünün açılması sağlandı. Kanın tanınmasıyla beraber, kanla ilgili daha çok bilgi almakla beraber biz şu an belli parametrelere bakıyoruz. Belli parametreleri ancak değerlendirebiliyoruz. Ancak hastalıkları aslında biz belirti verdiği zaman ancak tedavisine başlayabiliyoruz. Kanı tanıdığımız zaman, içeriğiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olduğumuz zaman belki de hastalıklar belirti vermeden kanda bıraktıkları izlerle yahut hücrelerin kana aktardıklarıyla da biz yola çıkabiliriz. Ve böylece aslında küçük belirtiler bile ihtiyacımız olmadan sadece kan parametrelerini değerlendirerek, bunlar üzerinden gidilerek çok erken teşhisler yahut kişisel tedaviler geliştirilebilir. Her kişinin kanına göre belli tedavi grupları oluşturulur ve buna özel tedavi yöntemleri de gelecekte geliştirilebilir.
0: Kan görünce korkar mısınız?
2: Hayır, korkmuyorum hiç.
0: Peki sizce neden kırmızı boya değil de kan bizi bu kadar etkiliyor?
2: İnsan sağlık sorunuyla ya da bir kazayla ilişkilendirdiği için ya da canından korktuğu için, endişelendiği için olabilir.
3: Ya kanın çağrıştırdığı şeylerle alakalı bence. Kırmızı boya görünce insanın aklına ne bileyim işte kanınlanması, hasta olması vesaire gibi çağrışımlar yapmadığı için korkmuyorlardır.
4: Bence kanın kokusundan dolayı, çünkü insan dışarıda gördüğü kanı kendi kanı zannettiği için tansiyonu düşüyor vesaire, bayılmalar olabiliyor. Bu yüzden olabilir.
5: İlk başlarda 20 yaşına kadar korkardım, hatta bayılırdım. Ama onu çok şükür atlattım şimdi.
0: İnsan DNA'yı keşfetmeden binlerce yıl önce biyolojik mirasını kanla tarif etti. Kan bağı, kan çekmesi, kanımızda var gibi. Oysa bugün biliyoruz, mirasımızı taşıyan kanın kendisi değil, hücrelerimizdeki genetik bilgi. Üstelik hikaye genlerle de bitmiyor. Zekadan davranışlara dek tüm karmaşık özelliklerimiz genlerimizle birlikte çevrenin ve yaşam deneyimlerimizin oluşturduğu bir sonuç. Ama yine de soralım, insanlık kanımızda var derken tamamen mi yanılıyordu?

0: kanında var dediğimiz zaman biz aslında annesine ya da babasına daha çok bağlıyormuş gibi konuşuyoruz. Annesi gibi, babası gibi. Bireyler tabii ki genetik aktarım olarak annesinden ve babasından DNA'lar alır. Ancak bu sadece demek değil ki bir birey haline geldiği zaman bu aldığı genetikten ibarettir. Çünkü bazı kısımlar, evet, fiziksel özellikler, yetenek, bazı kabiliyetler, bazı eğilimler anneden ve babadan gelmekte. Ama bununla beraber anne ve babanın öğretileri, toplumda gördükleri, ekonomik düzey, yaşam koşullarında bunun içine katkı sağlar. Örneğin bir kişinin yeteneği vardır ancak bu keşfedilmezse eğer ortaya çıkmayabilir. Yahut çok yetenekli olmamakla beraber eğitimle, çeşitli faktörlerle bu geliştirilerek belli bir seviyeye eriştirilebilir. Dolayısıyla burada insanların kendine ne kadar katkı sağladığı yahut çevresinin yaşadığı olaylar, gördüğü, öğrendiği olaylarında kendi birey olma yolunda katkısı muhakkak ki vardır. Dolayısıyla insan sadece DNA'sından ibaret değildir. Yaşadığı çevre, öğrendikleri, kazandıkları yahut travmalar ya da acı olaylar sonucunda kaybettikleriyle belli duyguları, belli kavramları hayatına kazandırır. Örneğin korkular, evet, aile bireylerinde bazen deriz ki ablası da zaten korkardı karanlıktan. Ancak bu ablası gibi anne ve babasından aktarılmış da olabilir. Yahut daha önce yaşadığı bir korkudan kaynaklı gelişmiş de olabilir. Bir bebeklik travması da söz konusu olabilir. Kanla ilgili söylenen terimler aslında toplumların kana kattığı anlamlardır. Mesela kan bağı dediğimiz zaman bir aitlikten bahsediyoruz, bir birliktelikten bahsediyoruz. Kan davası dendiği zaman bir kaybedilen hayata karşılık verilmesi gerekenden bahsediyoruz. Kan çekmesi, kan tutması gibi kavramları da aslında biz yaşadığımız hayatlarda olan durumlara karşılık biz toplum aslında bunları koyuyoruz. Kendi kültürümüze bağlı olarak yorumluyoruz. Bunların içerisinde bir kısmı bize olumlu, aitlik, bağlanma, sadakat kazandırıyorken bir kısmı da aslında olumsuz olayları bize çağrıştırıyor. İhanet, şiddet, karşılıklı tavizlerin verilmesi şeklinde. Dolayısıyla kan aslında bir biyolojik terim iken toplum aslında onu farklı manalarda da kullanabiliyor. Kanımızın içerisinde hücrelerimize aktarılan DNA'larımız var ki bu DNA'larımız annemizden, babamızdan, daha önceki atalarımızdan alıyoruz. Ve dolayısıyla atalarımızdan gelen şifreler bizim kanımıza aktarılıyor. Biz aynı şifrelerle aslında nesillerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz ki kan aslında bir DNA taşıyıcısı ve DNA şifresi içeren bir sıvıdır.
1: Kan çekiyor diye gerçekten bir şey var mı? Mesela hiç tanımadığınız bir akrabanıza yakınlık hissedebilir misiniz?
2: Bence bununla alakalı bir yakınlık hissetmiyorum ben yani. Olduğunu düşünmüyorum. Daha çok insanın uyumlu olmasıyla alakalı.
3: Toplum olarak hani öyle düşünüyoruz. Zihnimize de öyle yerleşmiş sanki. Bence var, inanıyorum öyle şeye.
4: Var ama kanla alakalı bir şey değil bence ya. Sosyal çevreyle falan alakalıdır yani, kan çekiyor değildir.
5: Öyle bir şey var yani, inanıyorum ben.
6: İnsan genleri keşfetmeden binlerce yıl önce akrabalığı kanla tarif etti. Aynı aileden gelenlere kan bağı dedi. Hiç tanışmamış iki akrabanın birbirine yakınlık duyabileceğine inanıp kan çekiyor dedi. Bir aile ferdinin öldürülmesini yalnızca bir insan kaybı değil, bütün soyun kanına karşı işlenmiş bir suç saydı. Ve kimi toplumlarda akan kanın karşılığı yine kan oldu. Peki insan neden soyunu, sadakatini ve hatta intikamını kan üzerinden tanımladı? Bugün biliyoruz ki bizi akrabalarımıza bağlayan şey damarlarımızda dolaşan kanın kendisi değil, kuşaklar boyunca aktarılan ortak genetik miras. Anne

0: ve babamızdan aldığımız DNA geçmişimizin biyolojik izlerini taşıyor. Ama burada hala ilginç bir soru var. Halk arasında kan çekmesi dediğimiz o açıklanamaz yakınlığın bilimsel bir karşılığı gerçekten olabilir mi? Mesela bir insan hiç tanımadığı akrabasını gerçekten hissedebilir mi? Yoksa kan çekmesi insanlığın akrabalığı anlamlandırmak için yarattığı güçlü bir kültürel hafıza mı? Bir zamanlar soyun taşıyıcısı olduğuna inanılan kanın yerini bugün DNA aldı. Artık birkaç damla kan içindeki hücrelerden geçmişimize ilişkin genetik bilgileri okuyabiliyoruz. Belki insanlık binlerce yıl boyunca kanımız bizi birbirimize bağlar derken bilimsel olarak doğru kelimeyi kullanmıyordu. Ama doğru bir gerçeğin peşindeydi. Geçmişimiz gerçekten içimizde taşınıyor.
1: Bir bardak kırmızı boya ve bir damla kan. Renk aynı olabilir ama beynin verdiği cevap tamamen değişebiliyor. Daha da ilginci, kan ve yaralanma korkusu bazı insanlarda diğer korkulardan çok daha farklı bir tepki yaratabiliyor. Mesela önce kalp hızı ve tansiyon değişiyor, ardından kişi hızla düşebiliyor veya bayılabiliyor. Buna vazovagal tepki deniyor. Peki neden? Kan görmek neden beynimiz için yalnızca bir görüntü değil? Acaba bu tepkiler milyonlarca yıllık bir yaralanma ve hayatta kalma alarmı olabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Biz mi kandan korkuyoruz yoksa evrimsel geçmişimiz mi?
2: Kan İki tarafı da aslında temsil ediyor. Hem damarlarımıza akan kan, hayatı, canlılığı temsil ederken bu kanın dışarıya çıkması bize şiddeti, yaralanmayı, ölümü tabir eder. Dolayısıyla canlılıkla ilgili olan kısım bizim için olumlu, güzel, hayatta kalma sebebimiz, bizim varoluş sebebimiz iken ölüm korktuğumuz, kaçındığımız bir kavram. Kanın ortaya çıkmasıyla beraber içgüdüsel olarak biz bu korkuyla yüzleşiyor olabiliriz. Buna karşılık bazı insanlarda vazovagal refleks dediğimiz ekstra durumlar ortaya çıkabiliyor. Tansiyonun düşmesi, mide bulantısı, baş dönmesi, hatta bayılma gibi daha hassas davrandıkları, daha yoğun yaşadıkları duygular söz konusu olabiliyor. Bu her insanda böyle olmamakla beraber çok eski çağlardan beri insan yaralanmadan, ölümden kaçmak zorunda olduğu için, hayatta kalmak zorunda olduğu için kanı gördüğü yerde bir alarm durumuna geçmeye koşullanmış bir varlık. Dolayısıyla kanı gördüğü zaman mesela kanın dışarıya akması tansiyonun düşmesine sebep olur ki vücut kanı içeride tutmak ister. Yahut kanı gördüğü yerde donup kalması aslında enerjiyi azaltarak bir savunma hattını oluşturur, hareketsiz kalarak bir kendini koruma psikolojisi oluşturur. Dolayısıyla aslında vücudun bu verdiği tepkiler belki daha önceden bizim öğrendiğimiz, evrimde öğrendiğimiz, bu şekilde yaparsak daha verimli oluyordan yola çıkarak aldığımız tedbirler de olabilir.
1: Hayat demekti ama insanlık onu ölümün de sembolü yaptı. Hatta kutsal saydı, kirli saydı, soyu kanla tanımladı, yemini kanla mühürledi. Akan kanın karşılığını yine kanla istedi. Kan borcu diyerek intikamı kuşaktan kuşağa aktardı. Peki nasıl oldu da aynı biyolojik sıvı hayatın, ölümün, kutsallığın, kirliliğin, namusun ve adaletin sembolü olabildi? Kana bu anlamları biyoloji mi verdi, insan mı?
2: Kan canlılığı temsil ettiği için bizim için önemli bir sıvı, önemli bir madde. Çünkü kanımız olduğu sürece biz canlıyız, bizim için kutsal. Ama aynı zamanda bize görüntüsü ölümü çağrıştırdığı için de aynı zamanda korktuğumuz ve tepki verdiğimiz bir madde. Dolayısıyla kan yoluyla biz belli kavramlarımızı, aileden gelen ya da toplumdan gelen belli kavramlarımızı nakledebildiğimiz için kanımızla ilgili bazı olaylar bizi tepki vermeye de sürükler.

0: sebepten kana kan ifadeleri, kan bağı ifadeleri, kan davası gibi aslında bizim için kutsal saydığımız kanı akması yahut kanımıza dokunan, kanımızla ilgili bizim yahut ailemizin yahut atalarımızla ilgili kanla ilgili ifadelerin kullanılması bu kutsallığa aslında bir nevi dokunduğundan ötürü olabilir.
1: Hiç tanımadığınız bir insanın kanının bugün damarlarınızda dolaştığını bilmek size ne hissettirirdi?
2: Açıkçası bir şey hissetmezdim yani. O kişiyle kendi aramda bir bağ kurmam. Ondan kan aldığım için.
3: Spesifik bir şey hissettirmez. Minnet belki, sonuçta ihtiyacım olmuş. Tanımadım, anonim birisi kan bağışı yapmış. Ben de onu kullanıyorum herhalde.
4: Ya tabii ki bir tuhaf olurdum. Yani en azından kanı veren kişiyi bir öğrenmek isterdim. Hani nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik. Çünkü sonuçta onun kanını taşıyacağız. O yüzden isterdim yani.
5: Bir insan öldüğünde neden kanı yerde kalmasın deriz? Neden adaletin, intikamın, hatta namusun dilinde bile kan vardır? İşte bu düşüncelerin kökleri modern mahkemelerden ve merkezi devletlerden çok daha eski bir toplumsal düzene uzanıyor. İnsanın güvenliğini yalnızca kendisinin değil, ailesinin, soyunun ya da ait olduğu grubun sağladığı dönemlerde bir kişiye yapılan saldırı, yalnızca o kişiye karşı işlenmiş bir suç sayılmıyordu. Bütün gruba yönelmiş bir saldırı olarak görülebiliyordu. Öldürülen kişinin kanıysa kaybedilen hayatın görünür simgesine dönüşüyordu ve zamanla ortaya çok güçlü bir kavram çıktı: kan borcu. İşte kan davası dediğimiz döngünün en karanlık paradoksu da burada. Adaleti sağlamak için başlayan misilleme yeni bir adaletsizliğin nedeni oluyordu. Modern hukuk sistemlerinin yükselişiyle cezalandırma yetkisi aileden, aşiretten ve kişiden alınarak giderek devlete geçti. Ama binlerce yıllık izi dilde kaybolmadı. Bugün hala kan borcu diyoruz, kanının hesabı sorulacak diyoruz, kanı yerde kalmayacak diyoruz. Çünkü kan insanlık tarihinde yalnızca damarlarımızda dolaşmadı. Akrabalığın, aidiyetin, şerefin ve adalet fikrinin içinde de dolaştı ve belki asıl soru şu: insan adaleti hukuka teslim etti, peki kanın hafızasını gerçekten silebildi mi?
6: Yıllardır anlatılan vampir ya da Drakula efsanelerinin merkezinde hep aynı fikir vardı: genç kan yaşamı uzatabilir. Bugün ise Epstein dosyasıyla yeniden dolaşıma giren adrenokrom anlatıları da aynı fikri işaret ediyor. Yani çocuklardan ya da gençlerden elde edilen bir maddenin insanı gençleştirdiği öne sürülüyor. Ama maalesef ki bu iddianın henüz bilimsel kanıtı yok. Yine de şurası biliniyor: bilim dünyası gerçekten de genç ve yaşlı organizmaların kanında dolaşan faktörleri inceleyerek kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştırıyor. Yani hayvan deneylerinde kullanılan heterokronik parabiyoz çalışmalarından plazma araştırmalarına kadar artık soru laboratuvarlarda. Peki efsane nerede bitiyor, bilim nerede başlıyor? Ve asıl soru şu: yaşlanmanın bazı biyolojik anahtarları gerçekten kanımızda olabilir mi?

yaşlanmaya bir çare henüz bulunamadı. Ancak adrenokrom diye bir madde evet var. Adrenalinden türevli bir bileşiktir adrenokrom. Bazen şöyle ki bir madde evet bulunuyor, fayda sağlandığı biliniyor. Ancak sansasyonel bir hale getirilip medyatik olduğu zaman olay aslından çıkıp çok daha başka boyutlara getirilebiliyor. Bu şekilde insanlara tanıtmak insanlara da hoş gelebiliyor. Adrenokrom için mesele aslında biraz da böyle. Korku anında, stres anında adrenalin salgısı artmasından sebep adrenokromlar da dolayısıyla artacaktır. Bu maddelerin tıpta ya da deneylerde kullanım alanı gençlerle yaşlılar arasındaki aslında metabolik farkları değerlendirmek. Şöyle ki, yaşlandıkça tabii ki hücrelerin içerisindeki moleküller değişecek, metabolizma değişecek, yapı değişiyor. Buna çare olarak gençlerden elde edilen maddeler yaşlılara verilerek tedavi

0: yöntemleri yahut daha ileri bir seviyede, daha efektif bir seviyede metabolizmayı ilerletmek amaçlanıyor. Buradaki amaç yaşlılığa çare bulmak mertebesinde henüz değil. Dolayısıyla bu tür bulunan maddeler evet tedavi olarak kullanılabiliyor. Ancak bir gençlik iksiri yaşlanmaya bir çare olarak henüz kanıtlanmış değil.
1: Laboratuvarda üretilmiş yapay kan güvenli olsa gerektiğinde kullanılmasını kabul eder miydiniz?
2: Çalışmalarda medikal olarak onaylanırsa bence kullanılabilir yani. Bir endişe duymazdım.
3: Vallahi şu an hiçbir şeye güvenmiyorum. Yapay olarak hiçbir şeye güvenmiyorum. Hele bu koronavirüs aşılarından sonra falan. Zaten millet hep hasta. Kalp krizleri, kanserler çok yoğun. Şu an kabul etmezdim.
4: Yani sağlığım için mecbursa ederdim. Ama mecbur değilse etmem.
5: Yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. Başkasının kanını alan onun yaşamından da bir parça alabilir mi? Vampir hikayelerinde cevap evetti. Dracula yaşlanmıyordu. Geceleri avına çıkıyor, insan kanıyla besleniyor ve yüzyıllara meydan okuyordu. Elbette vampirler bir efsaneydi ama insanlığın kanla gençlik arasında kurduğu bağ hiç kaybolmadı. Yüzyıllar geçti, şatoların yerini laboratuvarlar, efsanelerin yerini moleküller aldı. Bugün internette Epstein dosyaları etrafında da yeni dolaşıma giren çok karanlık bir iddia var. Adrenokrom. Çocuklardan ya da genç insanlardan elde edildiği ve insanı gençleştirdiği öne sürülen gizemli bir madde. Oysa bilim başka bir şey söylüyor. Adrenokrom, adrenalin oksitlenmesiyle oluşabilen kimyasal bir bileşik. Laboratuvarda da üretilebiliyor, çocuk kanına ihtiyaç duymuyor ve insanı gençleştirdiğini ya da ömrü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ama hikayenin şaşırtıcı tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü genç kan fikrinin kendisi bilim dünyasının tamamen dışında değil. Araştırmacılar genç ve yaşlı hayvanların dolaşım sistemlerini birbirine bağladıkları deneylerde kanda dolaşan bazı moleküllerin yaşlanmış dokuların davranışını etkileyebildiğini gördüler. Bu yöntemin adı heterokronik parabiyoz. Şimdi bilim insanları çok daha temel bir sorunun peşinde. Genç kanın içinde yaşlanmayı yavaşlatan özel bir gençlik maddesi mi var? Yoksa asıl mesele genç kanda bulunmayan bir şey değil, yaşlı kanda zamanla biriken bazı biyolojik sinyallerin azalması mı? Henüz kesin cevabı bilmiyoruz. Genç plazmanın insanı gençleştirdiği kanıtlanmış değil. Ama düşünün, ya gelecekte bilim kanın içindeki yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan moleküler sinyalleri tek tek çözebilirse? İşte o zaman belki de geleceğin insanı genç kalmak için başka bir insanın kanına ihtiyaç duymayacak. Bir laboratuvar genç bir bedenin biyolojik ortamını taklit eden molekülleri üretecek. Yaşlanmış hücrelere yeniden gençmiş gibi davranmaları için sinyaller gönderecek ve kan yalnızca hayatı taşıyan bir sıvı olmaktan çıkıp yaşlanmaya müdahale eden biyolojik bir platforma dönüşecek.
6: Bugün kan testi sonuçları bedenimizde o an ne olduğunu anlamaya yönelik. Oysa geleceğin tıbbı daha ne olmadı sorusunun peşinde. Örneğin bazı tümörler kana DNA parçaları bırakabiliyor. Bilim insanları da buradan yola çıkarak bu moleküler izleri yakalayan sıvı biyopsi yöntemleri geliştiriyorlar. Yani bilim insanları kanda dolaşan proteinleri, DNA'yı ve başka biyolojik işaretleri giderek daha ayrıntılı inceliyor. Gelin burada bir duralım ve bu verilere bir de yapay zekayı ekleyelim. İşte çok yakın bir gelecekte bu büyük dönüşüm gerçekleşebilir. Düşünün, binlerce biyolojik işaret birlikte okunabiliyor. Müthiş değil mi? İşte o an bir kan testi hastalık henüz belirti vermeden bedenimizin verdiği sessiz alarmı yakalayabilir. Ne dersiniz? Bir gün kanımız yalnızca bugünkü sağlığımızı değil, gelecekteki risk haritamızı da çıkarabilir mi?

0: kanla ilgili birçok parametreyi şu an biliyoruz ama aslında bildiklerimiz tamamının belki de çok azı. Bir laboratuvar tahlili yaptırdığımız zaman bizde birçok sonuç geliyor. Kimisinin artışından, kimisinin azalışından bahsederek bir değerlendirme yapıyoruz. Ancak demiştik ki tabii ki hastanın durumunu yahut diğer vücut sıvılarından ya da yapılan diğer alınan numunelerden elde edilen sonuçlarla beraber ancak bunları değerlendirerek bir sonuç elde edebiliyoruz. Kanserle ilgili bazı belirteçler var. Mesela meme kanseri yahut prostat kanseriyle ilgili bu belirteçler yardımıyla bunu teşhis edebiliyoruz. Ancak birçok hastalık için o parametrelerin artışı aslında bize net olarak bir sonuç veremiyor. Bir hastalık var, bir sorunu var ama şurada ve şu hastalık şu sebeple henüz bize bunu diyemiyor. Ancak bütün çalışmalar bu belirteçlerin bulunması, kanın bize daha çok bilgi verebilmesi ve bunlarla beraber hastalıkları daha erken safhada yakalayarak bunlara çare aramak yönünde. Belki de ileride bu gelişmelerle beraber bir damla kanla beraber biz hastalık belirti vermeden sadece bu izlerle beraber ya da metabolik değişimlerin kattığı değişikliklerle beraber hastalıkları daha öncesinden tedbirini alabileceğiz yahut kişisel tedavi yöntemleri geliştirebileceğiz ya da kan bize aslında tedbir almamız yönünde bir katkı sağlayacak. Bunun gelişmesi sayesinde sürekli değil, ihtiyaç halinde kan alınıp ihtiyaç tedavinin uygulanması gelecekte gerçekleşebilir.
1: İnsanlık binlerce yıldır kanı yalnızca insandan elde ediyor. Ama artık bu kural da değişecek gibi görünüyor. Çünkü bilim insanları laboratuvarda kök hücrelerden kırmızı kan hücreleri üretmenin yollarını araştırıyor. Bu çalışmaların sonuçları insanlarda erken aşama klinik araştırmalarına dek ulaştı. İşte bunu başarabilirsek nadir kan gruplarından afetlere, savaşlardan acil ameliyatlara kadar tıbbın en eski sorunlarından biri ortadan kalkabilir. Bu da yeni bir büyük dönemin başlangıç sorusunu akla getirir. Kanı yalnızca bağışlanan bir yaşam kaynağı değil, tasarlanabilen bir biyoteknoloji olarak görmeye başlarsak ne olur? Evet, bugün kanı okuyoruz. Yarın bazı parçalarını da üretebiliriz. Peki bir gün onu değiştirmeyi de başarırsak, insan sağlığının ve sağlıklı yaşam süresinin sınırlarına müdahale edebilir miyiz?
0: Gelecekte kanın yapılabilir olması muhakkak ki çok büyük bir çığır açar. Kan ihtiyacına çok güzel bir çare olur. Çünkü biliyoruz ki kan bağışıyla ancak şu an kan temin edebiliyoruz. Orada da bahsettiğimiz gibi uyumluluk söz konusu olmalı, doğru kan grubu olmalı. Bazı kan grupları çok daha nadir bulunuyor. Onlar çok dezavantajlı durumda iken bu konular çok rahatlamış olacaktır. Ancak yine biliyoruz ki kan aslında sadece kırmızı hücrelerden oluşan bir sıvı değil. İçerisinde farklı farklı hücrelerin olduğu, aynı zamanda plazmasının sıvı kısmının olup vücut içerisinde birçok molekülün, biyolojik sinyallerin, hormonların, farklı malzemelerin de içerdiği aslında komplike bir sıvıdır. Dolayısıyla şu anki şartlarda bir kan yapımı çok mümkün olmamakla beraber ileride teknolojinin ve ekonominin de getirileriyle beraber yapay bir kan üretimi laboratuvar şartlarında belki mümkün olabilir. Ve bunun mümkünatıyla beraber hem kan ihtiyacı karşılanabilir, artık bireylerin kan vermesi gerekli olmayabilir ki bu durum afetlerde, deprem gibi çok büyük kitlelerin kan ihtiyacının olduğu zamanlarda bireylerden kan elde etmek yetersiz kalabiliyor. Bu konuya çare olabilir ve laboratuvar üzerinde kan elde edilmesiyle beraber çalışmalar çok daha hızlı ilerleyebilir. Kanla ilgili çok daha verimli ve çok daha rahat çalışmalar yapılabilir. Çünkü insandan elde etmekten çıkmış olacaktır.
1: Bilim kan üzerinde insan ömrünü uzatmanın bir yolunu bulsa, siz kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz?
2: Kaç yaşında? Hayattan keyif aldığım sürece yaşamak isterdim. Ama bir süre sonra sıkıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden tam bir sayı veremiyorum.
3: Yani şu ankinden çok...

0: farklı olsun istemem herhalde. Ortalama yaşam ne kadarsa o kadardır, 80 falan herhalde.
1: Aslında bu çok zor bir soru çünkü çok uzun yaşamak da huzur getirir mi bilemeyiz. O yüzden buna net bir sayı veremem de yine de bir sayı vermemi isterseniz herhalde 300'dür ya.
2: Vallahi en fazla 80 istemem yani, öyle fazla uzun yaşamayı.

Efendim, bir damla kan bir zamanlar soyumuzun işaretiydi. Kutsaldı, yasaktı, korkutucuydu. Uğruna savaşlar verildi, intikamlar alındı. Sonra bilim o damlayı mikroskobun altına koydu. Ve insanlık kanın içinde efsanelerden çok daha şaşırtıcı bir dünya buldu. Bugün kan bizi yaşatıyor. Hastalıklarımızın izlerini taşıyor. Bir yabancının hayatını kurtarabiliyor. Ama yarın belki de hastalıkları başlamadan haber verecek. Hatta laboratuvarda üretilebildiğinde yaşlanmanın sırlarının bazılarını açığa çıkaracak. Kısaca binlerce yıl boyunca kim olduğumuz kanımızda dedik. Şimdi çok daha büyük bir sorunun eşiğindeyiz. Ya kim olacağımızda kanımızda saklıysa?

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı otomotiv ve motor sporları 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bakalım bu hafta neler var diye soruyorsunuz elbette. İlk olarak Opet test köşemizle başlayacağız. Volkswagen ID Polo lansmanını getiriyoruz ekranlarınıza. ID Polo lansmanı için Münih'e gittim. ID Polo'yu kullanmadan önce Volkswagen'in elektrikli mobilitede verimliliği merkeze alan Mission Efficiency vizyonunu yakından inceleme fırsatı buldum.

Volkswagen'in ID. Polo şasisi üzerine geliştirdiği Mission Efficiency modeli birçok rekoru da beraberinde getirmiş. Özellikle aerodinamik ve verimlilik konusunda inanılmaz değerleri imza atmış durumda. CD katsayısı 0.158, 6.48 kWh'lik 100 km'de bir tüketim değerine imza atıyor ki oldukça düşük bir değer. Wolfsburg'dan Viyana'ya 7.51 kWh 100 km'de tüketim değerine imza atarak bu 3 rekordan birini gerçekleştirmiş oldu. Burada da 3 rekoru görebiliyorsunuz. Bir tanesi sürtünme katsayısı, bir tanesi yine tüketim değeri, yine 7.51 kWh 100 km'de olan da gerçek yol şartlarında yapılmış bir tüketim verisi. Hem verimli hem de inanılmaz bir bagaj hacmine sahip. Burası 480 litre. Hemen alt bölümü kaldırdığımızda ise bir 120 litre de bunun altında yer alıyor ve toplamda 600 litrelik bir bagaj hacmine

sahip. Tabii ki bu koltuklar yatırılmadan evvel, koltukları yatırdığınız zamansa 1000 litrenin üzerine çıkıyor bagaj hacmi. Aerodinamiği sağlamak için gördüğünüz gibi yan taraf, özellikle tekerleğin üstü eski Amerikan otomobillerinin olduğu gibi kapalı, kapaklı. Ama burada bir sürpriz daha var. Hemen onu da size gösterelim. Bakın şöyle açtığınız zaman burada 60 litrelik bir alan daha var ki bu alanı da kabloları saklamak için kullanabiliyorsunuz. Sol tarafta da aynısı var. Burada da 60 litre daha var. Burada tabii kablolar yok. İlk yardım kiti ve güvenlik yeleği var. Açılmışken size hemen aracın tekerleğini de göstereyim. Bakın hem üstü kapalı hem de jant kapağı aerodinami sağlaması açısından düz olarak, kapalı olarak tasarlanmış. Tabii ki üzerinde özel lastikler de bulunuyor. Şöyle bir de içine bakalım. Evet, içi de oldukça fütüristik. Kafalıklar da oldukça enteresan. Bir örümcek ağına benziyor aslında. İçleri de aydınlatılmış durumda. Şöyle ortadaki ekrana da bakalım. İşte bu ekranı çıkartabiliyorsunuz. Buraya isterseniz kendi telefonunuzu da koyabiliyorsunuz. Çok esnek bir yapıya sahip. Bunu isterseniz yolcunun önüne doğru da hareket ettirmeniz mümkün. Evet, altta da hoparlörünü görüyorsunuz. Önden değil, arkadan öne doğru açılıyor. Ve ön tarafta da işte elektrik motorunu görüyoruz. Bütün aksamlar öne konumlandırıldığı için bunda da arkada çok geniş bir alan elde edilmiş ve tabii ki bu geniş bagaj hacmi de bundan kaynaklanıyor. ID Polo ile aynı motor haznesine sahip, birebir aynı görüntü, aynı motor, aynı özellikler. Ancak tabii ki gövde yapısı aerodinamiği sağlamak için biraz farklılaştırılmış durumda. Kaputu kaldırdığınızda eğer üstünde su varsa işte bu araya geliyor ve buradan aşağıya gidiyor. Motorun içine gitmiyor. Ön taraftaki bir başka detayı da yine göstereyim. Burada da ön flaplar var. Bunlar da açılarak aerodinamiği ve soğumayı sağlıyor. Aerodinaminin nasıl şekillendiğini görüyorsunuz. Rüzgar tünelinde yapılan testlerde rüzgarın aracın üzerinden nasıl akıp gittiğini net bir şekilde görebiliyoruz.

Volkswagen'in rekortmen aracını inceledikten sonra sıra geldi ID Polo'ya. Sevgili seyirciler, yeni elektrik ID Polo için Viyana'ya geldik. Havalimanından aracımızı aldık ve çok güzel bir rotada sürüşümüzü yaparak bu noktaya kadar geldik. Şimdi ben size yeni Polo'dan, ID Polo'dan bahsetmek istiyorum. En gerçekçi Volkswagen olduğu söyleniyor. Bunun sebebi şu, baktığınızda tasarımı yalın, sade ama birçok teknolojik özelliği bünyesinde barındıran, dinamik bir şasiye sahip ve Volkswagen'in ruhunu yansıtan bir model olarak karşımıza çıktığı için diğer modellerden farklı olduğu söyleniyor. ID Polo neler sunuyor? Biraz ondan size bahsedeyim. Ön yüze baktığınızda o gülen suratı görebiliyorsunuz. Tasarımda temiz, sade çizgiler kullanılmış. Dışarıdan gözüktüğünden daha fazla içeride geniş bir yaşam alanı sunuyor. Ve içerisi oldukça sessiz, konforlu. Virajlı yollarda da sürüş performansının, sürüş dinamiklerinin oldukça iyi olduğunun altını çizmem gerekiyor. Özellikle bu konuda çok iyi çalışmışlar. ID Polo 441 litrelik bagaj hacmiyle de bu segment için oldukça etkileyici bir bagaj hacmine sahip. Ön yüze baktığımızda az önce söylediğim gibi o gülen suratı görebiliyoruz. Bu da aracı daha sempatik hale getiriyor ve tabii ki IQ Light'lar da gece size iyi bir aydınlatma sunuyor ama IQ Light'lar geliştirilmiş durumda. Yani aynıları değil, daha geliştirilmiş bir far sistemine sahip. Yan tarafa baktığımızda lastik ve jant ebatlarına 225-40-19 ebadında jant ve lastiklerin kullanıldığını görüyoruz ama bu lastiklerin elbette ki bir özelliği var. Yuvarlanma direnci düşük, elektrikli araçlara uygun lastikler kullanılmış ki menzile katkı sağlasın diye. Gövde rengi de aslında Golf'ün biraz geçmiş modellerine gönderme yaptığını söylemek lazım. Şimdi gelin arkaya bakalım. ID Polo'nun arkasına baktığımızda yine Volkswagen ailesinin karakteristik özelliklerini görmek mümkün. Bu tabii ki diğer modelleri size çağrıştırabilir ama gece çok şık duruyor ve aracın karakterini gerçekten net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu arada buradaki ID Polo yazısı ve beyaz logo, iki beyaz da yine dikkat çeken detaylar arasında. Şöyle bagajı hemen açalım. Manuel bu arada, elektrikli değil, onu söyleyeyim. 441 litrelik alandan bahsetmiştim. Bakın iki tane orta boy, bir tanesi hatta biraz daha büyük çanta, bir tane sırt çantası ve hala bir alan var. Tabii ki bunun altındaki alanı da şu şekilde kullanmanız mümkün. Evet, C sütununa gizlenmiş kapı kolundan kapıyı açarak içeri rahatça geçebiliyorsunuz. Bakın diz mesafesi bu şekilde, yani 4 parmak kadar bir boşluk kalıyor. Baş mesafesi de yine buradaki kavis, böyle güzel bir kavis var burada. O da bir 4 parmak kadar. Dolayısıyla boyu böyle hani 1.80'e kadar olanlar arkada rahatlıkla oturabilir. Arkada bizi ne karşılıyor? Hemen burada 2 adet Type-C USB çıkışı mevcut. Burada bir kol dayama bulunmuyor ve arkası yine sade. Ama inerken tabii ki hemen dikkatimi çeken şey buradaki kapı açma kolu. Gerçekten bunu da farklı yapmışlar. Hem önde hem arkada bakın böyle yukarı kaldırarak açıyorsunuz kapıyı. Ve üstünde de yine bir yazı. Gerçi ön tarafta değinecektim ama Harman Kardon ses sistemi kullanılmış ki bu segment için bence oldukça üst segmentlere ait bir özellik. Dolayısıyla içeride keyifle müzik dinlemek mümkün. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Bakalım önde bizi neler karşılayacak. Evet, içeri oturduğunuz zaman ilk neler dikkatini çekiyor derseniz hemen söyleyeyim. Tabi burada bir 10 inçlik, bir tane 13 inçlik iki dijital ekranımız var. Direksiyonun arasından çok rahat okunuyor. Direksiyon üstten ve alttan basık görmüş olduğunuz gibi. Hoşuma ne gitti onu söyleyeyim. Buradaki vites kolunun konumunu çok rahat görüyorsunuz. Hemen arkadaki bu kolun konumunu ve düğmelerin nerede olduğunu çok rahat görüyorsunuz. Ve buradaki ekrana hemen değinmek istiyorum. Bu ekranı şu an görüyorsunuz. Çok net okunuyor ama şuradaki tuşu aşağı çektiğinizde solda retro var. Bu retroya bastığınız anda bakın göstergeler değişti. Golf MK1'in kadranı buraya geldi. Yine buraya aynı döneme ait göstergeler geldi. Size içeride bir nostalji yaşatıyor. Buradaki malzemelere baktığımda kumaş malzemeler silinebilir, rahat temizlenebilir. Üstte yine yumuşak malzemeler var torpidonun üstünde. Koltuklar elektrikli, dolayısıyla çok rahat hareket ettirebiliyorsunuz.
Bunun dışında ne söyleyebilirim? Evet, bir Volkswagen kalite algısının içeride olduğunu söylemek mümkün. Hem kullanışlı, hem fonksiyonel, hem şık, hem de sade. Buraya kadar gelirken sağ koltukta oturduğum için çok keyifli olmuştu. Bakalım sürüşte bana neler hissettirecek. Evet, ID. Polo'nun direksiyonuna geçtim. Böyle köy yollarında çok keyifli bir yerde gidiyoruz. Aracın da hem dinamiklerini anlamak adına bu virajlı yollar oldukça iyi. Öncelikle size aracın teknik detaylarından bahsedeyim. Hani hangi donanım paketi gelecek, hangi bataryalar bizde olacak? Bizde 37 kWh saatlik ve 52 kWh saatlik iki batarya tipi olacak. 37 kWh saatlik batarya LFP batarya, 52 kWh saat olan da NMC batarya. Bunların tabii güç çıkışları da var, farklı güç çıkışları. Onlardan 85 kW olanı bize gelmiyor. Bize 99 ve 155 kW'lık güç çıkışları gelecek. Bu ne demek? 264 Nm tork anlamına geliyor. 155 kW'da ise bu 290 Nm'lik bir tork anlamına geliyor. Peki menziller nasıl bu bataryalarda? Menzillerden şöyle bahsedebiliriz. 37 kWh saatlik bataryada ve 99 kW'lık güç çıkışında menzil 330 km yaklaşık olarak. Bir diğerinde ise, yani 155 kW olanda ise bu menzil tam 454 km. Yol tutuşu çok iyi. Viraj tepkilerine bayıldım. Böyle küçük tip top bir arabadan böyle bir performans gerçekten çok iyi bir mühendislik gerektiriyor ki bunu çok iyi başarmışlar. Şimdi bu iki batarya tipini en hızlı DC'de ne destekliyor? Bir de ona bakalım. 52 kWh

saatlik bataryayı 105 kW'la maksimum DC şarjda şarj edebiliyorsunuz. Diğerini ise 90 kW'la şarj ediyorsunuz. Ve %10'dan %80'e şarj süreleri ikisinin de aşağı yukarı aynı, yani 23 ile 24 dakika olarak veriliyor. Bu da oldukça yeterli bir süre bence. Ama işin ilginç tarafı bu araçların çekme kapasiteleri. 37 kW saatlik bataryaya sahip olan, yani 99 kW çıkışlı aracın çekme kapasitesi 500 kilogramken 52 kW saatlik 155 kW'lık bataryayla, güç çıkışıyla tam 1200 kilogramlık çekme kapasitesine ulaşıyor. Bu da böyle bir araç için, yani bu segment bir araç için oldukça başarılı. Peki araçta başka neler var? Hani dururken söylemiştim, buradaki retro tasarımını aldığınızda güzel bir retro ekran sizi karşılıyor. Çok şık duruyor. Ben çoğunlukla aslında onu kullanabilirim. Gayet keyifli bir ekran. Bunun dışında Travel Assist özelliği sayesinde de aracın birçok yeteneği var. Nedir onlar, onu söyleyeyim. Şimdi bağlantılı bir araç olduğu için bu Travel Assist özelliği sayesinde sürücülerin aynı rota üzerinde yolda vermiş olduğu tepkiler belli bir sayıya ulaştıktan sonra orada bir problem olduğu, yani örneğin bir çukur olduğunu algılayıp diğer araçların o çukura girmeden hafif böyle kenarından dolaşacak manevrayı yapmasını sağlayabiliyor. Tabii karşıdan gelen şerit boş ise. Diyelim ki kırmızı ışık tanıma sistemi de var. Gördüğünüz yolda gidiyorsunuz siz. ACC açtınız. Adaptif hız sabitlemeyi. Travel Assist de açık. Ve kırmızı ışık yanıyor. Araç tam anlamıyla durabiliyor kırmızı ışığı gördüğü için. Şerit değiştirme de nasıl çalışıyor? Yine siz Travel Assist ile yolda gidiyorsunuz. Belli bir hızda seyahat ediyorsunuz. Öndeki aracı geçmek istediniz. Sol sinyal verdiniz. Sensörler hemen devreye giriyor. Eğer sol şerit müsaitse, arkadan gelen araçta çok çok hızlı gelmiyorsa sizi sol şeride çıkartarak öndeki aracı geçmenizi sağlıyor. Sizin burada yapacağınız tek şey tabii ki direksiyonu dokunmak, direksiyonu tutmak. Otonom sürüşe çok çok yaklaştığını söyleyebilirim araçların bu sistemler sayesinde. Birçok ADAS sistemi var elbette. Bu ADAS sistemleri sizin güvenliğinizi sağlarken aynı zamanda sürüş konforunuzu arttırıp kolaylık da sağlıyor. Bu şekilde çok rahat aracı kullanabilirsiniz ve çok uzun seyahatler yapabilirsiniz. ID Polo'da ortalama tüketim 13.3 kWh'e kadar düşebiliyor. Bu tabii ki sizin kullandığınız yola ve sizin kullanım stilinize bağlı. Eğer çok iyi kullanıyorsanız, azimli bir sürücüyseniz 13.3'ün altına düşürmek de mümkün. Evet, bu güzel rotayı burada tamamlamak üzereyiz. Birazdan otelimize geleceğiz ve bu sürüşü tamamlayacağız. Viyana'dan ID Polo ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir başka lansmanda buluşmak üzere, şimdilik hoşçakalın.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Kaan Demirtaş'tan gelen soruyu okuyorum. Modern arabalarda artık ömürlük şanzıman ya Field for Life deniyor ve değişim periyodu verilmiyor. Serdar abi, mekanik olarak ömürlük bir sıvı gerçekten mümkün mü? Yoksa üreticilerin ömür dediği şey sadece garanti süresi mi? Biz bu yağı değiştirmeli miyiz diye sormuş.
1: Asla garanti süresi veya bir amiyane tabiri bir kandırmaca değil. Biliyorsun Murat, yağ teknolojisi çok fazla ilerledi. Yani bugün artık otomobil motorları milyonlarca kilometre yapabiliyorsa, bu sadece motorların çok iyi olmasından değil, kullanılan yağların da kalitesinin çok yükselmesinden. Hı hı. Bu ömürlük şanzıman yağları da aynı şekilde tam sentetik, çok özel o şanzımanlar için üretilmiş yağlar. Ve yani arkadaşımız onu kendi imkanlarıyla değiştirmeye kalksa da değiştiremez zaten. Hı hı. Yani bu sıvılar ancak şanzıman arıza yaptığı takdirde, şanzıman söküldüğü zaman ehil bir şekilde değiştirilebilecek, hı hı, sıvılar. Yani özet olarak yağın ömrüyle şanzımanın ömrü birbiriyle doğru orantılı. O şanzıman bitene kadar o yağ da yeterli vasıflarını taşıyor. Hem yağın miktarı fazla şanzımanın içi, hem yağ tam sentetik çok güzel şekilde üretilmiş, şanzımanı tamamen ona göre yapılmış olduğu için değiştirmesine, yani değiştirmeye kalkmasına bile gerek yok. Değiştirmeye kalkarsa başına daha fazla işler açabilir.
0: Zaten serviste yapması gerekiyor. Yani, şu hani normal yapacak bir şey değil.
1: Normal yapılabilecek. Hani öyle benzinciye gider, tıpayı aç, evet, yağ boşaltır, filtreyi çıkar, yeni

0: kavanoz gibi düşün diyor. Bunun içinde yağ var ve içinde mekanik parça çalışıyor diyor. Dolayısıyla açtığında diyor bunu tam dolduramazsan o yağ, içeride hava
1: havasını
0: kalırsa
1: almak
0: falan.
1: Lazım falan. Evet. Yani onun için ben çok detaya girmek
0: komplike
1: istemedim.
0: Komplike bir sistem.
1: Yani bu senin de söylediğin gibi teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı bir sistem. Hatırlarsın çok eski yani Amerikan otomobillerinin, otomatiklerinin kullanıldığı dönemlerde şanzıman yağ çubuğu vardı Murat. Hatırlar mısın? Yani ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Onu
1: yani
0: hatırlamıyorum
1: ben
0: da.
1: Ben çok iyi hatırlıyorum.
0: Şanzıman tıpası vardı, onu hatırlıyorum.
1: Yani ve bu 90'lı yıllara kadar falan devam etti. Yani o otomatik şanzımanın da aynı şekilde motor yağ çubuğu gibi yağ çubuğunu çekip yağın seviyesine ve yağın kirlilik durumuna bakıyordun. Sonra son 25-30 senedir o şanzıman yağ çubuğu denilen şey tamamen ortadan kalktı. Son 10 senedir de neredeyse artık şanzıman yağı değiştirilmeyen bir ürün haline geldi.
0: Evet Serdar abi, teşekkürler. Biraz nostalji, biraz teknoloji, ikisine de değinip bu soruyu da yanıtladık. Haftaya yeni bir soruda tekrar birlikte olacağız. İşin doğrusundan sonra 8. etapta yine bir konuğumuz var. Tanıdığınız bir isim Hüseyin Sayın, iletişimci yazar. Bizlerle beraber Hüseyin hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Murat, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün ne konuşacağız dersek önce şunu söylemek istiyorum. Seninle tam 2 sene önce yine bu stüdyoda bir program yapmıştık ve o zaman sen bazı gelecekte şunlar olacak diye öngörülerinden bahsetmiştin. İstersen o bölümü bir hatırlayalım. Orada neler söylemiştin? Bunu dinledikten sonra da sohbetimize devam edelim.
2: Tabii.
0: Evet, bakın Hüseyin Sayın tam 2 sene önce bu stüdyoda neler söyledi?
3: Yapay zekanın en önemli taraflarından bir tanesi aslında sistemi besleyebilen veriyi aslında orada sağlıyor. Mesela bir arkadaşım bana anlatmıştı. İşte Almanya'da mesela araç giderken yol durumu hakkında sisteme öyle bir veri sağlıyor ki hani deniyor ya yapay zeka işte insan sağlığıyla ilgili çok önemli faydalar sağlıyor diye. Bu aynı zamanda yaşamımızla ilgili de yani faydalar sağlıyor. Mesela trafik kazalarının çok fazla olduğu yeri düşün lütfen. Yani orada kar, kış, yağmur gibi durumlar. Yapay zeka burada ciddi analizler yapıp anlık araçlara veri sağlayabiliyor.
0: Veri sağlıyor. Bir tane datada şey var biliyorsun. Aracınla gidiyorsun. Hı hı. Bir çukur var orada. O süspansiyonun çalışmasından orada çukur olduğu datası araca. O bilgi de hani buna belediye diyelim biz. Yerel yönetime iletiliyor. Oradaki çukur nedir? Hani çukur mudur? Bilinçli midir? Nedir? O data sayesinde de orada eğer gerçekten bir çukur oluştuysa hani yama diyelim ona da yama yapılması sağlanıyor. Bu bütün çok işleyişi tamamlayan bir şey. Sadece sürücüye değil, yerel yönetimlere de bilgi gidiyor. Sağlık kuruluşlarına da bilgi gidiyor. Bunu bütünleşik yaptıklarında hayatımız çok daha kolaylaşıp çok daha hızlanacak ama data aktarımı tabii ki bir takım sıkıntıları beraberinde getirecek.
3: Mesela yapay zekanın sağladığı özellikle şoför ve yolcu en büyük avantajlardan bir tanesi de kişiselleştirme. Aslında hiper kişiselleştirme diyelim. Kişiselleştirme artık çok makro kalmaya başladı. Ben mesela genel kişiselleştirilmiş şeyleri çok sevmiyorum. Tamamen benim tüketimime özel bir şey istiyorum. Ve bu son çıkan yapay zeka araçları gerçek zamanlı verilerin sisteme işlenmesi, sana sunulabilmesi, arada bu çok kısa sürelerde gerçekleşiyor. Bunu çok hızlı yapabiliyor ve hiper kişiselleştirme yapay zeka ile birlikte otomotiv dünyasında çok büyük fırsatlar sağlayacak bence. 3-4 yıl içerisinde kritik noktalardan bir tanesi de böyle çok kritik nokta söyledim ama bir diğeri de şu an aslında yapay zeka araçları insanları davranışlarına göre analiz edebiliyor. Teknolojik sistemlerde öyle. Tutum ve değerleri de analiz edebilir boyuta geldiğinde düşünsene bir tane sistem var karşında senin inancını biliyor, dilini biliyor, doğduğun toprağı biliyor ve bununla ilgili sana sonuç çıkarıyor.
0: Evet Hüseyin, o günden bugünü aslında biraz da öngörüyle tahmin etmiştin. Şimdi bu gelişmeyi neye bağlıyorsun ve bundan sonraki öngörülerini merak ediyorum. Bunlarla ilgili artık hayatımıza yerleşen birçok şey var, o gün söylediklerin bugün artık gerçekleşti.
2: Ya aslında şöyle, şimdi yapay zekanın hayatımıza girme sürecine baktığımızda 3-3,5 yıldır aslında, tabii çok daha eskisi var da, ne zaman kullanmaya başladık dersek dil modelleriyle birlikte 3-3,5 yıldır hayatımızda. Bizim de 2 yıl önce bunu bu anlamda konuşabiliyormamız bu stüdyoda bence kıymetliydi. Şimdi geldiğimiz noktada tabii süreç başka bir yöne evriliyor. Şimdi en basitinden, yani şimdi yapay zeka deyince bizim kullandığımız yapay zeka aslında ağırlıklı dil modelleri üzerine insanların kullandığı, işte telefonlarımıza indirdiğimiz uygulamalar var. Fakat otomobillerde yapay zeka biraz daha farklı gelişiyor. Çünkü şimdi dil modellerinde senin

0: yazışma dilini veya görselleri anlamaya çalışırken otomobildeki kullanılan yapay zekada şu an öncelikli olan okuduğum ve araştırdığım kadarıyla, deneyimlediğim kadarıyla fiziksel dünyayı algılamak üzerine geçerli. Aslında ben bunu kafamda 3 seviyeye ayırmıştım. Hani ilk seviye insan otomobili yönetiyor ve aslında yapay zeka veya diğer teknolojiler diyelim, sadece yapay zeka değil, sürücüye destek oluyor ve yolculara destek oluyor. İkinci seviye yavaş yavaş içine böyle dahil olmaya başladığımız hem yapay zekanın hem dijital teknolojilerinin hem de sürücünün artık araçta neredeyse ortak söz sahibi olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Üçüncü aşama aslında bakıldığında yapay zekanın ve diğer dijital teknolojilerin kontrolü ve yönetimi ele geçirip aslında yolcunun veya sürücünün aracın içinde artık tamamen kendisine özgür bir alan oluşturulması. Şimdi burada kritik olan ne olacak yakın gelecekte? Artık biz bir otomobil alırken teknolojilerine, yakıtına, birçok şeyine dikkat ederken belki de bu her zaman söylediğim şey var. Otomobil içindeki bu İngilizce entertainment denilen eğlence sistemleri çok kıymetli olmaya başlayacak. Çünkü artık belirleyici otomobilin içinde harcadığın zamanın daha kaliteli olması. Ben yakın zamanda işte hatta seninle de konuşmuştuk, Amerika'daki bir seyahatimde ileri seviye bir otonom taksi denemiştim. Şimdi otonom araçlar da biliyorsun 5'e ayrılıyor. O 4. seviyeydi. 5. seviyedeki otonom araçlar hani aslında her yerde kullanılması, yani bir araçta artık gaz pedal yok, aracın bir yapay zeka veya dijital teknoloji tarafından yönetiliyor ama bağımsız her yere gidebiliyorsun. O daha sınırlı bölge olduğu için acaba gelecekte otomobil içinde harcadığımız zaman belirleyici olacak. O zamanı üreticiler ne kadar kaliteli hale getirebilirse senin harcadığın zamanı, belki de otomobil satışlarında bu çok belirleyici olacak. Tabii bunun yakın zamanda hayatımıza böyle 2-3 yılda bir sürede entegrasyonu ben çok mümkün bulmuyorum. Çünkü bu tarz teknolojik dönüşümler yani sadece aracın dönüşmesi değil, sistemlerin de dönüşmesi anlamına geliyor.
1: Bütün o ekosistem dönüşmesi lazım.
0: Evet, çünkü mesela ben o taksi deneyimlerken, hatta videosunu da veririm sana, belki istersen bölüme de koyabilirsin o küçük deneyimden. Şimdi bir ekran var. Ekran bütün her şeyi algılıyor dış dünyada. Ama şehir de tabii ona entegre olmuş durumda. Hani acaba dedim bu Türkiye'de işler mi? İşte yakın zamanda bazı haberler çıktı, Türkiye'de otonom taksi gelecek falan diye.
1: İşler mi?
0: Yani ben böyle çok engeller koymuyorum. Sınırlı bölgelerde bence denenebilir. Ama hani bütün sistem açısından baktığında örnek veriyorum, işte yol çizgilerinin de düzgün çizilmesi burada kritik. Birçok trafik kuralına herkesin riayet etmesi çok kritik. Şu an Türkiye o anlamda biraz zorlayıcı bir yer. Hani baktığımızda trafik kurallarının tam anlamıyla uygulanması anlamında çok böyle zorlayıcı engellerimiz var aslında bakılırsa. Ben kısa vadede çok mümkün görmüyorum ama sınırlı bölgelerde, daha düzenli olan, yerleşim daha iyi olan bölgelerde bence denenebilir. Hani kafamda bir engel yok, yani Türkiye'de olmaz gibi bir engel yok. Neden olmasın, yani yapılabilir.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim, ben çok umutluyum bu konuda ve son dönemde yapılan çalışmaları da çok başarılı buluyorum aslında. Tabii sürücü olarak baktığında diyorsun ki yani ya şu yolda da 120 ile gidilir mi, 110 ile gidilir mi, böyle bir serzeniş var. İnsan tabii ki sıkılıyor çünkü artık altımızdaki otomobiller o kadar konforlu, o kadar sessiz ki yaptığı süreti de hissettirmiyor. Aynen. Sen de daha üst süratleri yapmak istiyorsun doğal olarak, ama bunun güvenlik için olduğunu düşündüğümüzde ve bunu da bize zorla uygulatmaları konusunda, yani artık ona döndü iş çünkü biz uymuyoruz kurallara. Diyorsun ki ya radar koymuşlar, onu yapmışlar, ya ne yapsınlar, yani devlet bu konuda ne yapsın? Şimdi diyor ki tabela 110, 120, işte 140 yerine göre koymuşlar. 50, 30 bölgeye göre. Sen uymuyorsun. Uymazsan ceza yiyorsun. Yani uysan ceza yemeyeceksin. Cezanın miktarı da yemediğin cezanın miktarı seni ilgilendirmemeli. Yiyorsan hata yapıyorsun. O zaman yüksek olacak ki caydırıcı olsun. Şimdi bu şeyde ben hükümeti aldığı adımları çok doğru buluyorum. Yollar çok güzelleşti. Yani Anadolu'nun birçok yerine gitmiş biri olarak söylüyorum bunu. Tabela sistemleri düzenlendi. Evet, belli bir iki şey vardı. Onlar da düzeltildi. Gayet güzel gidiyor. Şimdi bu dijital teknoloji, dijital radarlar, AI dahil olan radarlar var. Çok daha iyi tespit ediyor. Araçların sınıflarını ayırabiliyor. Hız limitlerini ayırabiliyor. Bunlar geldiği için otonom sürüşler de bunun arkasından yavaş yavaş gelebilir diyorum, eğer biz kurallara uymayı istersek.
0: Ya orada tabii otonom sürüşler otomobildeki bir teknoloji değişimini oluşturuyor. Ama ben oraya biraz daha böyle kendi perspektifimden, pazarlama ve iletişim tarafından da bakmak istiyorum. Şimdi yapay zeka ve otonom teknolojiler böyle otomobillerde yaygınlaşmaya başladıkça artık bizim otomobille kurduğumuz frekans ve iletişim boyutları da değişmeye başlıyor.

0: Çünkü seni artık sürücü dikkatinden alıp dikkatini araç içindeki başka şeylere harcamaya odaklıyor.
1: Sen yolcu oluyorsun artık zaten, evet. Sürücü olmuyorsun.
0: Yani kontrol eden bir, aslında çok doğru, kontrol eden bir yolcu konumuna geçiyorsun. Hı-hı. Burada ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Artık araçlar bir dizayn teknolojisi değişmesi de gerekecek. Çünkü mesela otomobillerde ağırlıklı şu an hani direksiyon odaklı bir dizayn tasarımı var. Yani sürücüyü oturtuyorsun.
1: Sürücü odaklı tasarım, evet, diyoruz yani, hep değil mi?
0: Ben ona direksiyon odaklı diyorum. Hani sürücü odaklı diyebiliriz. Ama artık yolcu odaklı bir dizayn tasarımı dönme bence olasılığı var. Bu tabii birlikte dediğim gibi 2-3 yılda değil ama bir hani belki yakın gelecekte.
1: O da başladı
0: gelecekte.
1: Bu arada. Hani hep anlatıyoruz ya, boydan boya entegre ekranlar var artık. Hı-hı. Yani sürücü tarafından başlayıp yolcu tarafına devam ediyor.
0: Bu bunun bir başlangıcı bence.
1: Evet, başlangıç.
0: Burada ne olacak? Neden araçlar iletişim merkezi haline geliyor? Şimdi artık bu V2X denilen Vehicle to Everything dedikleri, hı-hı, aslında araç aslında dış dünyadaki her şeyle iletişim haline geliyor. Ve sen yolculuk yaparken mesela buradan İstanbul'dan İzmir'e gidiyorsun. Bir durmak istiyorsun, mola vermek istiyorsun, işaretliyorsun. Araç senin için hangi benzin istasyonu kalabalık, hangisinin daha tenha olduğu, senin de ihtiyaçlarını biliyor mesela. Buna göre nerede duracağını araç seçebiliyor. Şimdi bu ne demek? Aracın aslında seninle iletişim kurup dış dünyayla senin isteklerini bir sonuca ulaştırması demek. Aslında araç bir iletişim merkezi haline geliyor ve hep söylüyorum, teknolojiler kullandığımız cihazlardaki dizayn değişimini çok tetikleyen bir şey. Yani bugün kullandığınız kahve makinesinden, evde yemek makinesinden tutun, düşünün lütfen. Her şeyi değiştiriyor. Şu an otomobiller bu dizayn teknolojisine sadece aslında ekran ve benzeri yaklaşımlarla henüz uyum sağlayabilmiş durumda. Ama otonom sürüşlerin artmasıyla, yani otonom araçların artmasıyla daha doğru ve yapay zekanın gelişmesiyle birlikte aslında dizayn teknolojisi bence otomobilde çok değişecek. Orada da biraz daha böyle Türkiye'nin iddialı olabilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz belki çok daha sürüş odaklı bir dizayn teknolojisi henüz ülkede yaratamasak da konfor odaklı bence dizayn teknolojisinde bizim mantalitemize çok daha uygun. Biz çünkü ona çok dikkat ediyoruz. Ben eski otomotiv geçmişimde çalışırken hep şeydim böyle, mesela Asya'da bir araba üretildiğinde işte bize gelirken oradaki yetkililerle konuşurken hep tamamen analiz üzerine, sürücü üzerine, dikkat üzerine bir şey vardı. Biz hep derdik ki yani Türkiye'de konfor çok önemlidir. Hani yolcu çok önemlidir. Bu kişinin aracının içinde harcadığı zamanı bizim de unutmamamız gerekiyor. Ama hiçbir zaman onları ikna edemiyorduk. Ama şimdiki pazar gelişmelerine baktığımızda artık bu dizayn teknolojileri değişimi de hayatımıza girmeye başlıyor bence.
1: Senin dediğin şey çok doğru. Artık o bildiğimiz klasik hatchback, ufak hatchbacklerin devri maalesef bitti. İçeride çok fazla alan sunmadıkları için. Batarya geldiği için araçlar yerden yükseldi. SUV'ler o yüzden çok arttı. Hani SUV trendi diyoruz, evet, ya. Bunun tabii ki bir sebebi var. O bataryaların entegre olmasıyla araçların daha yüksek olması gerekiyor. Bunlar araçların şeklinde şekillendiriyor.
0: Değiştiriyor.
1: Peki gelecekte nasıl bir tasarımla araçları göreceğiz sence? Böyle bir öngörüm var mı?
0: Yani bunun böyle çok daha tasarım anlamında haddimi aşmak istemem. Hani o anlamda şeyler söyleyip ama bence özellikle direksiyonun biraz daha küçülmeye, yok olmaya gittiği, gaz pedalının çok fazla, otonom sürüşler için bahsediyorum. Ama bence kritik olan şey, artık otomobilleri biz bir ulaşım aracı olarak görüyoruz ama ciddi anlamda aslında kişisel psikolojimizi ve verilerimizi analiz eden bir ekosistem kendisi. Hı hı. Çünkü Türkiye'de İstanbul'u saymasak da ortalama araç içinde geçirilen zaman 60-80 dakika arasında değişiyor günlük. Şimdi biz bunu çok ulaşım odaklı kullanıyorduk bu zamana kadar. Ama artık bu otomobili içinde geçen, hı hı, zaman, yani sen bindiğinde işte araba dinlediğin müzikten senin psikolojini analiz eden bir sistem olduğunu düşün ve diğer cihazların birbirine entegre olduğu bir dünyada bunların arasında seninle ilgili veriler paylaşılıyor ve sen eve gittiğinde işte otomobilin psikolojini evde daha nasıl daha iyileştirebilirsin gibi, bak şimdi bu filmi izle daha iyi olabilir gibi, bunlar biraz daha şimdi uzak öneriler gibi gelebilir hani izleyicilerimize, çok da anlıyorum, fakat biraz daha böyle farklı ülkelere gezince aslında bu teknolojilerin çok da uygulanmaya başladığını ben gördüm. Hani bize böyle şu an henüz belki hayatımıza çok entegre değil ama bence çok hızlı geliyor. Yıkıcı bir ihtimal, eksponansiyel bir büyümeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok uzun gibi gelecek teknolojik gelişmeler bence çok kısa sürede hayatımıza girecek. Birincisi bence direksiyon tasarımından çıkılacak. Hani orası artık merkezden ziyade aracın içindeki bu konfor alanı önemli. İkincisi bir yolcu veya sürücü otomobilin içerisinde zamanını nasıl değerlendirilebiliyor, hı-hı, boş kaldığında. Bu kıymetli olacak. O yüzden de bu eğlence sistemleri. Bir diğer madde bence otomobilin hangi cihazlarla, hangi sistemlerle iletişim haline

0: geçebildiği belirlenmeye başlayacak. Hani buralarda tabii çok farklı rekabet unsurları ortaya çıkacağına eminim ama artık şu bence ütopik değil. Bir otomobil bir yayayla nasıl iletişim kurabilir? Onun da sistemi aynı veri merkezine bağlıysa, yoldan geçiyorsan ve kırmızı ışık yanıyorsa, yaya yolu atlıysa araba yayayla haberleşip frene basabiliyor. Otomobil artık bence yakın gelecekte benim yorumum bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp zamanını en iyi değerlendirdiğin alternatif ikinci veya üçüncü mekan olma noktasına gelecek. İşte bu mantıkta artık otomobile yaklaşacağız. Şimdi otomobili satın almaya gittiğimizdeki dikkat ettiğimiz şeyler önceden çok farklıydı. Hani ben hatırlıyorum eskiden işte babamla giderdik jant, işte teker, yakıt, ikinci eli satacak mı satmayacak mı? Ama artık gittiğimizde ben şuna odaklanıyorum. Ya gerçekten zamanımı araç içinde nasıl değerlendirebiliyorum? Bu çok önemli olmaya başlayacak. Bence dediğim gibi otomotiv artık gerçekten otomobil, otomotiv dedim, otomobil ikinci veya üçüncü bir yaşam alanı olma noktasında önemli bir aday. Tasarım da bunu desteklerse iyi bir noktaya
1: gidecek. Bence destekleyecek sektör. En önemli şey, hani buna benzetme, telefon. Eskiden telefon sadece alo diyorduk. Bugün telefonla fotoğraf çekiyoruz, maillerimizi oradan gönderiyoruz, mesajlaşıyoruz. Birçok işlevi yapan bir cihaz haline geldi. Otomobiller de artık birçok işlevi bize sunan bir cihaz haline gelecek.
0: Otonom beklemeye gerek yok bu arada. Bu bahsettiklerimiz hani otonom teknolojisiyle çok başka şeyler. Otonom aslında daha ağırlıklı biliyorsunuz hani sürüşle biraz daha ilgili. Hani bu bahsettiğim şeyleri yani ilk önce otonom araçlar gelecek, sonra bunlar gelecek gibi bence düşünmemesi lazım
1: seyircilerimizin. Önce bunlar gelir.
0: Yani ben bunların daha öncelikli olacağını düşünüyorum. Çünkü otonom dediğimiz şey çok farklı regülasyonlarla, onun bir yasal hukuku falan da var. Hani bunlar çok daha hızlı hayatımıza entegre olacak.
1: Evet Hüseyin, teşekkür ediyoruz. Bir iki sene sonra bu bölümü konuşmak üzere diyorum. Ağzınız sağlık. Evet sevgili seyirciler, iki sene önce gelecekten bahsetmiştik. Bazı şeyleri anlatmıştık. Bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün de yine bazı şeylerden bahsettik. Bakalım onlar ne zaman gerçekleşecek. Onları da eğer programımız tabii devam ederse o tarihte, 27 seneyi tamamladık. Bilmiyorum kaç sene daha ekranlarda olacağız. O tarihte de demiştik, bunları söylemiştik, konuşmuştuk diye yine sizlerle beraber olur, konuşur, anlatırız diyorum. Evet, 8. etabın bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu, konuklar ve içeriklerle karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. İzleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Tam 27 senedir sizlerle beraberiz. 1200 bölümden fazla bölüm ekranlara geldi 8. etapta. Sağlık el verdikçe, yayınlar devam ettikçe biz burada olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Ve Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yeniden düzenlenmeye hazırlanıyor. Türk dünyasını birbirinden özgün ve başarılı filmleri uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda Turna Kuşu ödülü için yarışacak. Diğer detaylara gelin birlikte göz atalım.

Haberci Turna'nın çağırdığı bu ses Korkut Ata'nın sesiydi. O, çağlayan suları name name döken Kopuz'un mucidiydi.

0: Kutata, Kırgız bozkırlarından.
1: Türk dünyasının ortak hafızasını, kültürel zenginliğini ve güçlü hikayelerini sinemanın diliyle buluşturan Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali, başladığı şehre geri dönerek Türk dünyasının sinemacı, sanatçı ve sektör temsilcilerini 3-7 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Sinema Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalde bu yıl ilk kez programa dahil edilen kısa film yarışmasıyla genç ve bağımsız sinemacılara da yeni bir alan açılacak. Festival kapsamında Türk dünyasının birbirinden başarılı ve özgün filmleri, uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film olmak üzere 3 dalda Turna Kuşu ödülü için yarışacak. Türkiye'den başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. İlki 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Korkut Atatürk Dünyası Film Festivali, 2022'de Bursa'da gerçekleştirilmiş, sonraki yıllarda Azerbaycan'ın Bakü, Türkmenistan'ın Aşgabat ve Kazakistan'ın Aktau şehirlerinde Türk dünyasının sinemacılarını ağırlamıştı. 6. yılında yeniden merkezine dönen festival, bundan böyle tümüyle İstanbul'da düzenlenecek. Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ve gözlemci ülkelerinden sinemacıları, yapımları ve sektör temsilcilerini buluşturacak festivalin, ülkeler arasındaki sinema ilişkilerinin geliştirilmesine ve yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

0: İstanbul Modern'de yeni bir sergi açıldı değerli izleyenler. Aynı Mavinin Altında adını taşıyan bu koleksiyon sergisi, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden ele alarak karşımıza çıkıyor.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında açıldı. İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alarak karşımıza çıkıyor. Sergi, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. İstanbul Modern, Aynı Mavinin Altında'yla müzenin kuruluşundan bu yana oluşturduğu koleksiyon birikimini yeni bir küratöryel yaklaşımla kronolojik ve tematik olarak yeniden yorumluyor. Sergi, Dr. Necat Eczacıbaşı'nın adını alan koleksiyon sergi salonunun yanı sıra müzenin farklı kamusal alanlarına da yayılıyor. Küratörlüğünü müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile küratör Deniz Pehlivaner'in üstlendiği serginin asistan küratörlüğünü Naz Uğurlu Benek, yapım yöneticiliğini ise Selen Erkal yürütüyor. Adını, farklı zamanları, yerleri ve deneyimleri birbirine bağlayan mavi renginden alan sergi, farklı dönemlerde ve bağlamlarda üretilmiş yapıtları ortak bir zeminde buluşturuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları sanatçı ve akademisyen Profesör Doktor Münevver Üçer ve nakkaş ve akademisyen Doçent Doktor Kaya Üçer bizimle birlikte Kırmızı Halı'da kendileriyle sanata ve yolculuklarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Nasılsınız Münevver Hanım?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Kaya Bey, sizler?
2: İyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir mukabele. Hemen müsaadenizle başlamak isterim. Benim için ve Kırmızı Halı için bir girizgah, ama klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Sanat sizler için ne demek? Pratik ve kavramsal olarak sizlerdeki karşılığı nedir bu kavramın? Lütfen Münevver Hanım, sizle başlayalım.
1: Evet, teşekkürler. Kısaca özetlemek gerekirse benim için sanat, yaptığım o eserlerin sanatçılarla buluştuğu gibi karşımdaki kişilerle, halkla bir bütünleşerek duygularımı ve ifade etme şekli diyorum kendi adıma.
0: Çok güzel bir özet oldu. Lütfen siz.
2: Bence yaşamın kendisi, çünkü ben sevdiğim bir işi yapıyorum. Dünyadaki şanslı kişilerden biri olarak addediyorum. O yüzden de yaptığınız işi sevmek, karşınıza da o sevgiyi yansıtabilmenin aracı olarak görüyorum sanatı ve o yüzden de uzun sürekli, soluklu olarak bu sanatı icra ediyorum.
0: Klişe ama çok doğru değil mi? Yani sevdiği işi yapıyor olmak meselesi çok
2: kesinlikle
0: kıymetli bir yerde duruyor.
2: Kesinlikle.
0: Siz de bunu tekrarlamış oldunuz. Peki sanata ve kendi disiplinlerinize ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Bu süreç nasıl başladı? Kaya Bey, lütfen sizle devam edelim.
2: Çok küçük yaşta başladı, çünkü babam Topkapı Sarayı'nda nakkaş amatüsta 52 yıla yakın bu kalem işi sanatını yürüten bir ustaydı. Herkes çocuğunu sokakta top oynamaya yollarken ben de sarayda bahçesinde top oynuyordum. Tabii içinde büyüyünce ilginiz bir farklı oluyor, bakış açınız bir farklı oluyor ve babam hep şey derdi, biz okuyamadık evladım, sen oku, bu işin akademisyen yanını da yap derdi. O yüzden işin akademik kısmına da yönelerek hem de uygulamacı hem teorisyen olarak bu işi icra etmeye başladım ve yaklaşık 45 yıla yakın bir süredir de bu sanatın içindeyim.
0: Maşallah, çok tebrik ediyorum gerçekten. Münevver Hanım, sizin için peki bu süreç nasıl gelişti?
1: Ben eşim gibi değil, çocuk yaşlarda değil. Lise yıllarında, yani hocaların insanların hayatlarına ne kadar güzel dokunduğunun bir ifadesi, tek örneği gibiyim. Lisedeki resim öğretmenim bana hep şey, Münevver, elin yeteneğin çok fazla, bir güzel sanatlar üniversiteye gitmen gerekiyor demişti. Normalde arkeolog olmak istiyordum ama başaramayınca güzel sanatları denedim ve dereceyle de girdim ve benim hayatım değişti. İyi ki de girmişim diyorum, iyi ki Paydaran'la karşılaşmışım diyorum, hocamı dinlemişim diyorum. Çünkü biraz önce eşimin dediği gibi sevdiğim bir işi yapıyorum. Bu bence Allah'ın en büyük lütfu.
0: Çok doğru söylediniz hakikaten. Peki bütün bunları konuşmuşken kendi sanat üslubunuzu teknik, tat, doku, duygu ve içerik olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Şöyle kendi sanatınıza bir perspektif sunarsanız eğer.
1: Şimdi sanatçı, ben özellikle kendim için söylüyorum, kıskançtır. Ya ben çok kıskancım ama bu nedir? Kendi adıma bir şeyler üretmek, bir şeyleri insanlara aksettirmek istiyorum. Ve bunu yapabilmem için ben tabii geleneksel sanatlarla uğraştığım için 8 ve 9. yüzyıldan itibaren bu sanat yapılan bir sanat, tesip. Ve ben araştırma ve akademisyen olduğum için şunu fark ettim. Binlerce kişi bu sanatla uğraşmış ama bazı kişiler var, isimleri hala zikrediliyor. Ve ben biraz önce söylediğim gibi kıskancım dediğim nokta burada geliyor. Ben de 21. yüzyılda bir Münevver Üçer vardır dedirtmek için kendi tarzımı, tabii o potada kendime bir şeyler ekleyerek 16. yüzyılın karememisinden, Şah Kulu'ndan örnekler aldım. Ama bir Münevver Üçer üslubu yaratmaya çalışıyorum. Bunu da işte renklerle, renk geçişleri, çünkü ecdadımız her şeyi yapmış. O dönemin bütün sanatçıları yapmış. Çünkü bir padişah korkusu var ve padişaha en güzel eseri yapma korkusu var. Onun heyecanı var. Günümüzde sadece biz eser üretmiyoruz, hayatımıza devam ediyor. Ve bir padişahımız yok bizi destekleyecek. Bir evet, devlet büyüklerimiz var ama tam anlamıyla da bir
2: hamilik
1: sistemi tam anlamıyla olmadığı için ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gençleri sevdirmeye çalışıyorum.
0: Çok güzel.
1: Yenilikler yapmaya çalışıyorum.
0: Harika bir motivasyon ve yolculuk. Bu arada ben o cümleyi kuracağımıza inanıyorum. Bir Münevver Üçer vardı ve tarzı ve tavrı vardı. Diyeceğinize gerçekten inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Peki Kaya Bey, sizin bakışınız nedir kendi eserlerinize ve çalışmalarınıza?
2: Ben tabii işin genelde restorasyon kısmındayım. Yani ben eskiyi yaşatmayı çok seviyorum. Kendim de bunu zaman geçtikçe daha da fazla hissetmeye başladım. Eskiden esinlenerek eserlerimi de üretiyorum. İstanbul besin kaynağım. Yani sanatımızda İstanbul'un Kasım ayındaki güneşin batışı,

0: çıkışındaki o grup vakti, güneşin doğuşundaki o topraktan gökyüzüne giden renkler bizim sanatımızda önemli bir yer. Türk motifleri Orta Asya'dan süregelen bir uygulama alanımız. Ama bunu 13. yüzyılda veya 16. yüzyılda yapılmış bir yapının, bir Mimar Sinan'ın dokunduğu bir yapının bugün oraya dokunabiliyor olmak ayrıcalık olarak görüyorum.
1: Çok.
0: Yani ben Ayasofya Camii olsun, Süleymaniye Camii olsun, Topkapı Sarayı'nın muhtelif yerleri olsun, pek çok yerde çalıştım restorasyonlarında. Buraya dokunabiliyor olmak bir ayrıcalık.
1: Çok
0: ve inanılmaz keyifli bir şey. Derslerde de öğrencilere bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bakın, herkesin yapamayacağı bir şey yapıyorsunuz aslında, yapacaksınız. Gönül verirseniz, biraz meşakkatle yaklaşırsanız ilerisi sizin için çok parlak diye anlatıyorum. Çünkü teknoloji çağındayız, her şey teknolojiyle gidiyor. El işi olan her şey yok olma sürecinde. Ama kalacak olan da aslında geleceğe el işiyle yapılanlar olacak. O yüzden de kendimi dediğim gibi şanslı addediyorum kendi sanatım konusunda.
1: Harika. Birazdan restorasyonla ilgili ve diğer çalışmalarınızla ilgili sorularım olacak. Sizin sanatınız aynı zamanda hem geleneksel detaylara sahip hem de modern detaylara sahip. Yorumlamanız ve elbette işçiliğiniz de çalışmalarınız da bununla ilgili. Bunun sizdeki karşılığı nedir merak ediyorum.
2: 21. yüzyıldayız. Bir sürü teknikler gelişiyor. Çağımızın getirdiği üç boyutlar giriyor. Entegre olmuyor. Yani biz sanatçılar olarak sadece geçmişi evet devam ettirmek zorundayız ama geleceğe de bir şeyler taşımak için bu yüzyılın verdiği nimetler diliyorum. Teknolojiden de yararlanmamız gerekiyor. O nedenle de yüzyıllar içerisinde gelişimimizi sürdürerek devam eden bir sanat haline gelmeli. Ben akademisyen olduğum için öğrencileri sevdirmem gerekiyor. Direkt yapılmış bir şeyi kopya yaparsanız onu öğrenciler sevmiyor. Kendi duygu, o dediğimiz sanat olayı giriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de içine katmamız gerekiyor. Ve birazcık şey gibi, bir anne olduğum için nasıl çocuğumu 9 ay karnımda taşıyorum ve ben büyütüyorsam, sanatımda da benim bir dokunuşumun olması gerektiği için öğrencilerle yeni hevesle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi ecdadımız o kadar şeyi, her şeyi yapmış ki biz sadece işte kağıttı, deriydi ve özellikle bu yüzyılda ben tuval üzerine birleştirmeye çalışıyorum. Yani sanatı hem resimle hem tesiple, inceliğiyle bir araya entegre etmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel. Kaya Bey'e bu soruyu şöyle sormak isterim. Sizin çalışmalarınızda ve üslubunuzda modern detaylara yer var mı ve söz hakkı var mı?
0: Tabii ki var. Yani işin biraz bilhassa restorasyon kısmındayken inanılmaz teknolojiden yararlanıyoruz şu anda. Yani malzeme öyle gelişti ki bizim 40 yıl önce yaptığımız büyük çaba sarf ederek ve emek sarf ederek, zaman harcayarak yaptığımız işi teknolojik malzemelerin katkısıyla veya laboratuvar ortamında yaptığımız incelemelerle çok kısa şekilde değerlendirme şansına sahibiz. Ama sonuçta her şey bilek. Yani gönlünüzden geçeni fırça yardımıyla, boya yardımıyla o tuvale, kağıda, uygulama yüzeyine aktarmak, her şey sonuçta sanatçının bilek hakimiyetine dayanıyor. Ve bunun da güzelliği o fırçanın tuvalde bıraktığı doku her şeye bedel.
1: Harika. Münevver Hanım, takdir edersiniz ki yaptığınız sanat ve eserler özü gereği dini öğeler de barındırıyor içerisinde.
2: Evet.
1: Bu size çok güzel dini öğeler barındırıyor.
2: Kesinlikle.
1: Bu size bir sorumluluk yüklüyor mu aynı zamanda, merak ediyorum.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü her sanatçının, özellikle geleneksel sanatlarla uğraşanların bir duayı, özellikle bir Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi olayında, bezenmesi diyelim, insana büyük bir haz veriyor. Yani çünkü sonuçta kutsal bir sözü, bir duayı süslüyorsunuz ve başkasının bir evine o duayı tek başına değil ama yaptığınız eserlerle sunuyorsunuz. Ve bana hep şunu söylüyorlar, özellikle koleksiyonerlerim. Dua evet, bizim için kutsal ama öyle bir hale getiriyorsun ki Münevver, baktığında o Allah'ın arkasındaki ışık bize onun sanki nurunu hissettiriyor. Bu o zaman bana o kadar güzel bir has veriyor ki, yani duanı duayla insanları birleştiriyormuşum gibi geliyor. O da sanatçının en büyük sanatçıya katılan en büyük zevk diyorum.
1: Harika. Kaya Bey, size dönmek istiyorum. Buyurun. Müsaadenizle. Zaman zaman tarihi yapılar üzerinde de işler yapıyorsunuz. Bu anlarda en dikkat ettiğiniz, özenle yine sorumluluk beraberinde gelmek istiyorum. Dikkat ettiğiniz, Kaya dikkatli ol dediğiniz noktalar oluyor mu? Tabii ki müthiş bir tecrübe ve bunca yıllık emek, o ayrı bir şey. Onu göz ardı etmiyoruz kesinlikle. Ama neler söylemek istersiniz?
0: Valla benim şimdi her yerde öğrencilerde, akademisyen arkadaşlarımın da kullanmaya başladığı bir sözüm var. Hani her hocanın bir veciz sözü vardır ya, en iyi restorasyon aslında yapılmamış olandır diyorum ben. Bunun için de yapıya veya ürüne çok iyi bakmak lazım. Yani onu sadece seyretmek değil, hava şartlarına göre, imkanlara göre değerlendirerek onarımını ona göre yapmak lazım. Bizim bu konularda en dikkat ettiğimiz konu aslına zarar getirmemek. Yani biz aslını koruduğumuz zaman gelecek nesiller de bundan faydalanacak. Veya onlar daha yeni teknolojilerle çok daha bizden iyi restorasyonlar yapacaklar belki. O yüzden aslını muhafaza ederek, bozmadan geleceğe bunu taşıyabilmek en büyük görevimiz. Hep böyle ben bir yapıda çalışırken rahmetli babamın nefesini ensemde duyarım. Hatalı bir şey yapıyor muyum, yapmıyor muyum? O benim için bir şeydir, kriterdir. O yüzden de çok dikkat ederim. Bu anlamda bu sorunuz da gerçekten çok önemli. Aslını korumak.
1: Aslını korumak gerçekten temel mesele bu. Peki çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Gerçekten çok güzel özetlediniz, anlattınız hem yaptığınız işleri hem sanata bakışınızı, perspektifinizi. Bu bağlamda sanat insanı iyileştirir mi? Böyle bir iyileştirici gücü olduğunu düşünüyor musunuz? Sizin işleriniz elbette insanlara bu anlamda çok iyi geliyor olabilir. Ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum Münevver Hanım.
2: Ben hep şunu söylüyorum. Ben Allah'ın sevgili kuluyum. Çünkü yaptığım bir, çok sevdiğim bir meslekle uğraşıyorum. Mesleğim sayesinde çok güzel yerlere gidiyorum. Çok güzel insanlarla tanışıyorum. Bu ayrı. Ama eserle bir araya geldiğinizde, özellikle fırçayı salladığınızda o eseri içinde bir duayı hissedin. Onun kenarını süslerken hem o duayla birlikte oluyorsunuz hem her şeyi unutuyorsunuz. Çünkü biz bir oturduğum zaman ben masamdan 8-9 saatten önce kalkmıyorum. Bunu bir kişiye söylediğimde 8-9 saat çok uzun bir süre, nasıl kalkmıyorsun? O öyle bir haz ki ya, siz kalkamıyorsunuz zaten.
1: Çok doğru.
2: Öyle bir bütünleşiyorsunuz ki onunla. O bir aşk, bir sevgi. Ben hep şunu söylüyorum. Geleneksel sanatlarla uğraşıyorsanız eğer, sevginizin yanında sabırınız olması lazım. Sabır varsa zaten her şey bitiyor. Zaten öyle değil mi? Hangi mesleği seçerseniz için sevmeniz gerekiyor ve sabretmeniz gerekiyor. O zaman zaten en güzelini yapıyorsunuz.
1: Harika bir özet oldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Lütfen size sözü size bırakıyorum.
0: Evet. Münevver kendi aldığı haz ve mutluluk açısından yaklaştı. Benim için de ortaya koyduğum eserin insanlar onu izlediğinde, baktığında evrensel bir tını yakalayabiliyor olması çok önemli. Yani yerelde evet, zaten herkesin beş aşağı beş yukarı bildiği bir şey, evet. Ama bunu evrensele yayabilirsek, yurt dışından sanat eleştirmenlerinden tutun da sıradan halk da bizim yaptığımızdan bir keyif almayı gördüğünde vay dedirtebiliyorsak, bu benim için çok önemli. O yüzden evrensel düşünmeye çalışıyorum. Evrensel değerleri eserlerime taşımaya çalışıyorum. Böyle olunca da diyorsunuz ya, bir iyilik doğurur mu? Evet, bence sanat insanı iyileştirir. Ondan keyif alabiliyor olmak. Bu kadar sanatın çeşitli olmasının sebebi de bu bence. Herkes kendinden bir şey bulabiliyor aslında sanat eserlerinde. Ve benim ürettiğimden de insanlar bir keyif alabiliyorsa, evet, sanat bence evet
1: zamanda
0: iyilik üretiyor demektir.
1: Harika. Aynı zamanda ikiniz de birer akademisyensiniz. Hem akademiyi de üretmeye devam ediyorsunuz hem de pratik olarak üretmeye devam ediyorsunuz. Hem kuramsal tarafta hem de diğer tarafta olmak üzere. Bu nasıl bir duygu? Münevver Hanım. Zor vallahi, değil mi? Yani?
2: Zor ama gençlerle bir arada olmak o kadar güzel ki. Çünkü onların bakış açıları, yeni nesil,

0: hep dinç kalıyorsunuz. Hı hı. Hep yeni yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Ben gençlerden çok şey öğreniyorum. Ben de onlara kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Çünkü hep babam şunu söylerdi. Tecrübeleri kimseye veremezsin. Kimse tecrübeleri kabul etmiyor ama ben yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü geleneksel sanatlarla uğraştığım için çocuklara, genç nesile bu geleneksel sanatları devam ettirmeleri için onlara aşkla, sevgiyle yaklaşmaya çalışıyorum. Onlarla bir oluyorum, genç oluyorum ve onları anlamaya çalışıyorum. Onların da beni anlamasını için uğraşıyorum elimden geldiği için.
1: Umarım anlayabiliyorlardır. Bu kadar kıymetli bir şey içerisinde umarım alacaklarını ve kapması gereken her şeyleri bünyelerine, hafızalarına ekliyorlardır diyelim.
0: İşte onların yaş grubuna inmeye çalışıyorum. Çok İndiğimiz güzel. Zaman onlarla entegre olabiliyoruz.
1: Peki Kaya Bey?
2: Kesinlikle. Yani kızım diyor ki sen bu bir şey söylüyorum mesela sen bunu nereden biliyorsun diyor. Diyorum ki senin yaş grubunda insanlarla her sene 40-50-60 tanesiyle beraberim. Ben senden daha iyi günümüzü takip edebiliyorum diyorum. Çünkü her şeyi kelimeleri kullanışlarından tutun da neyi izlediklerine kadar her şeyi takip edebiliyorsunuz. Takip etmezseniz yabancı kalıyorsunuz. Öğrenciyle hocanın birbirine yabancı olması bu iş mümkün değil. O yüzden de onlardan biz çok şey öğreniyoruz. Biz de onlara eminim ki çok şey öğretiyoruz. Zaman geçtikçe bizim öğrettiklerimizi anlayacaklar, kavrayacaklar. Ay hoca ne kadar doğru söylemiş diyecekler. Bizim için bu yeterli.
1: Çok güzel. Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Müsaadenizle siz elbette eserler üretiyorsunuz, var olan eserler üzerine kendi eserlerinizi işliyorsunuz vesaire. Ama aynı zamanda çeşitli baskı kitaplar da hayata geçiriyorsunuz. Eserlerinizin ve diğer motivasyonlarının içinde barındırdığınız. Böyle bir eseri göstermek istiyorum. Çok kıymetli bir eser hakikaten. Evet. Nedir bunun sizdeki karşılığı?
0: Lale-i Münevveran. Benim ilk kitabım. Rahmetli belediye başkanımız Kadir Bey ile yaptığımız bir serginin kitabıydı. Bana hep Lale Hanım diyordu. Çünkü laleler biliyorsunuz Orta Asya çiçeğidir ama İstanbul'un lalesi, İstanbul lalemiz çok önemlidir. Ve biz tekrardan İstanbul'un lalesini İstanbul'la buluşturmak istedik. Her yeri dikildi. Ondan sonra lalenin soğanlı bir bitki olması nedeniyle kendi kendini yeniliyor olması çok önemliydi bizim. İkinci kitabım Rumi. Rumi bizim geleneksel motiflerimizden bir tanesidir. Çok önemli bir motiftir. O gene Orta Asya çıkışlı bir motiftir. Ben akademisyen olduğum için Topkapı Sarayı'na olsun, Süleymaniye Kütüphanesi'ne çok rahat girebiliyorum. Ama giremeyen, alaylı olan, bu sanatla uğraşan kişilere bir katkım olsun diye. Çünkü sergiyi açıyoruz. Sergi boyunca evet eserleri görebiliyorlar ama ondan sonra göremiyorlar. Bu kitaplar sayesinde devamlı kütüphanelerinde görebilmelerini sağladım. İçlerinde hep orijinal eserler var. Onlardan yararlansın istedim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Literatüre kattığınız bu iki değerli ve eminim gelecek olanların da yeni çalışmalarınızın da çok tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür. Herkes adına. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkürler.
1: Kırmızı Halı'da süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi burada ağırladınız. İyi ki sizi tanıdık. Ve sizler sayesinde insanlara ulaşabiliyoruz. Bizim için çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu haftada Kırmızı Halı'da iki değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
3: Merhaba. İnsan bazen geçmişte yaptığı bir hatayı geride bırakıp yepyeni bir hayat kurmak ister. Ne var ki geçmiş çoğu zaman o insanın peşini bırakmaz, en umulmadık anda yeniden karşısına çıkar. 1998 yapımı Sefiller tam da bu duygunun izini süren etkileyici bir film. Victor Hugo'nun unutulmaz romanından uyarlanan yapım, Jean Valjean adlı bir adamın yalnızca kaçışını değil, iyi bir insan olabilmek için verdiği uzun ve zorlu mücadeleyi anlatıyor. Bu başarılı uyarlamada yönetmen koltuğunda Billy August otururken başrolleri Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman ve Claire Denis paylaşıyor. Jean Valjean açlıktan ölmemek için bir somun ekmek çaldığı gerekçesiyle yıllarca kürek mahkumu olarak yaşar. Hapisten çıktığında ise hürriyetine kavuşmaktadır.

0: suçmuştur ama toplum gözünde hala bir suçludur. Kimse ona ikinci bir şans vermek istemez. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda karşılaştığı bir din adamının merhameti hayatının yönünü değiştirir. O andan sonra Jean Valjean'ın geçmişinden kaçmaya çalışan bir adam olmanın ötesine geçer, başkalarının hayatına dokunmaya çalışan vicdanlı bir insana dönüşür. Yıllar içinde kimliğini gizleyerek küçük bir kasabada saygın bir hayat kurar. Belediye başkanı olur ve fabrikalar açarak yoksullara iş sağlar. Ancak ne kadar değişirse değişsin, peşindeki polis müfettişi Javea onu affetmeye hiç niyetli değildir. Javea için insanlar değişmez. Bir kez suç işleyen ömür boyu suçludur. Film boyunca Javea ile Valjean arasındaki mücadele aslında merhametle katı adalet anlayışının çatışmasına dönüşür. Film yalnızca bu iki karakterin hikayesini anlatmakla yetinmez. Arka planda yoksullukla boğuşan Paris'i, özgürlük ve eşitlik isteyen gençleri, sınıf ayrımlarını ve yaklaşan toplumsal değişimi de izleriz. Bu nedenle Sefiller hem kişisel bir vicdan hikayesi hem de dönemin Fransa'sına tutulmuş güçlü bir aynadır. Valjean'ın hayatındaki en büyük umutsa evlat edindiği Cosette'tir. Onu kötülükten koruyup sevgiyle büyütür. Cosette de Valjean'ın yeniden hayata bağlanmasının en önemli sebebi olur. Genç kızın ilerleyen yıllarda devrimci gençlerden Marius'a aşık olması ise hikayeyi bir tarafıyla toplumsal olayların merkezine taşır. Böylece kişisel mutluluk arayışı ile halkın özgürlük mücadelesi aynı anlatıda buluşur. Sefiller en çok da sevginin ve merhametin insanlığı, insanı değiştirebileceğini anlatır. Valjean'ın iyiliği yalnızca kendi hayatını değil, çevresindeki insanların yaşamını da dönüştürür. Hatta ömrü boyunca katı kurallarla yaşayan Javea bile bu iyiliğin karşısında kendi doğrularını sorgulamak zorunda kalır katı bir polis şefi olarak. Sonuç olarak Sefiller yalnızca geçmişin peşini bırakmadığı bir adamın hikayesi değildir. Aynı zamanda insanın değişebileceğini, affetmenin bazen cezalandırmaktan daha güçlü olduğunu anlatan etkileyici bir uyarlamadır. İzleyiciyi adalet, vicdan ve insanlık üzerine davet eden güçlü bir film Sefiller. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda iki değerli konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

Fotoğraf görülmüş olanı kaydederken daima ve doğası gereği görünemeyene de işaret eder. Böyle söylüyor John Berger bir Fotoğrafı Anlamak isimli kitabında. Peki gerçekten fotoğraflar görünmeyene de işaret eder mi? Söz konusu bir gurbet fotoğrafıysa evet, fazlasıyla mümkün.

0: özlem. Yani ilk aklıma gelen özlem şöyle. Aile fotoğrafı, yani toplu bir aile fotoğrafı belki bir defa çekiliyor hayatta. Çünkü bir daha o aile bir arada olmuyor. Ben bunu gördüm. Baktığımda o fotoğraflarda, hani biz bir kere bir arada olmuşuz, o fotoğrafı çekilmişiz. Daha sonra asla bir araya gelinmedi. Yani ya aynı dönemde izine gidilmedi, ya ölüm oldu, o şekilde ayrılıklar oldu. Yani o fotoğraf asla bir daha tam olmuyor. O yüzden ilk çekilen aile fotoğrafı, herkesin olduğu fotoğraf, bence aileden kalan en güzel miras.
1: Türkiye'den Avrupa'ya giden ilk nesil misafir işçilerin ailelerine gönderdikleri fotoğraflar, taşıdıkları anlam itibarıyla kadrajda görünmeyen pek çok şeyi de içinde barındırıyor. Bu dönemin karakteristik fotoğraflarında işçilerin mekan ve giyim kuşam tercihleri dikkat çekiyor. Deutsche Post'la Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen zarflar içinde afili pozlar taşımaktadır. Bu pozlar bir maden ocağında, bir fabrikanın akar bandında veya bir atölyenin çelik dişlilerinin önünde. Kirli, paslı tulumlar ve yorgun bakışlarla verilmiş pozlar değil. Aksine şehrin en süslü mekanlarında, en şık kıyafetlerle verilen, tabiri caizse havalı pozlar.
2: Eski fotoğraflardaki insanların o gençlikleri, biz çünkü anneyi babayı görüyorsun gencecik. Biz o zaman çocuk kalıyorduk onların yanında. Teyzendir, amcandır işte, ya da arkadaşındır ya da komşundur yani muhakkak yani. O çekildiğin o ortamda baktığın insanları, gördüğün insanları, aa ne kadar da gençlermiş diyorsun. Çünkü yıllar sonra gidip gördüğün zaman, onunla hayal ettiğin zaman, karşılaştırdığın zaman o insanların canlılığı o zaman daha farklıydı. Ama biraz da özlemle bakıyorsun. Keşke yaşlanmasalar diyorsun. Hep böyle taze, dinamik kalsalar. Yani gittiğin zaman yine aynı o ortamı bulabilsen. Ama maalesef mümkün değil.
1: Bir gurbet fotoğrafı size çok şey anlatır. Misafir işçi neslinin nasıl ve ne şekilde yaşadığını, bu dünyaya nasıl bir iz bıraktığını fotoğrafa bakarak anlayabilirsiniz. Eskiler suret dermiş. Hani Arapça'da görünüş, biçim anlamına geliyor. Gurbet fotoğrafları da böyledir. Fazlasıyla biçimlidir. Size geçmişin belli bir diliminde asılı kalmış o anı gösterir. İçindeki insanların isimleri, bir geçmişleri, aileleri ve duyguları vardır. Kim olduklarını bilmeseniz dahi onun bir gurbet fotoğrafı olduğunu öğrendiğinizde zihniniz size bazı referanslar yollamaya başlar. Göç, göçmenlik, gurbet, hasret, özlem, kavuşma, sıla ve daha niceleri. Hepsi ardı ardına gelir ve fotoğraf artık zihninizde hareket etmeye başlar. Size bir kapı aralar. Artık mekanın ve zamanın bir parçası olursunuz.
0: Bulunduğu ortamdaki durumu daha iyi anlatır fotoğraflar. Kelimelerin yetmediği yerde. Çünkü fotoğrafta ki bir bakış çok şey anlatabilir. Bir duruş çok şey anlatabilir. O yüzden yani fotoğraf da önemlidir duygularını yansıtmak için kişinin.
3: Babam 9'lu yaşlarında annesini kaybediyor. Tabii amcamlar da var bu arada. 2 tane amcam var, halalarım var. Öyle bazen evet bakıyorum ya, değişimine bakıyorsun.
1: Bir tren kompartımanında cam kenarında oturan yalnız bir adam düşünelim. Yolculuk ediyor. İçinde olduğu tren onu bir yere ulaştıracak. Ama nereye? Bu adam göçmen bir işçi ise ve 2 yıllık ayrılığın sonunda Almanya'dan memleketine dönüyorsa, adamın içindeki heyecanı biz de hissedebiliriz. Muhtemelen bavulunda bir sürü hediyeyle ve cebinde biriktirdiği parayla çocuklarına, eşine kavuşmak için sabırsızlanıyordur. Babasının getirdiği oyuncaklarla oynayan neşeli çocuklar canlanır gözümüzde. Fotoğraf bir anda bize mutluluk ve umut veren bir imgeye dönüşür. Peki ya tam tersi ise? Adam ailesini geride bırakarak, para kazanmak uğruna bir bilinmeze doğru gidiyorsa, bu artık bizi mutlu edecek bir an olmaktan çıkar. Trenin gittiği yön, bizim duygularımızın yönünü de belirler. İstanbul'dan Münih'e doğru giden bir yolcunun çaresizliği bize olduğu gibi yansır. Ailesiyle veda sahnesi, istasyonda ona son kez bakıp el sallayan bir çare eşi canlanır zihnimizde. Fotoğraf artık hüzünlü bir imgeye dönüşür.
3: Mesela ben ne görüyorum? Eskiden zordu abi. Yani şimdi sene 2025, istediğimizi alabiliyoruz, istediğimizi içebiliyoruz. Ama zamanında iş konusu olsun, hayat şartları olsun, babalar, amcalar nasıl büyümüş, çok şükür bizim her şeyimiz var.
4: Yani fotoğraflar mı anlatıyor?
3: Var, var. Fotoğraflarımız var. Evde dağla durur. Onlar benim için özeldir.
1: İşte zaman dehlizlerine doğru bir başka yolculuk. Misafir işçiler. Haftanın tek tatil günü olan pazar gününe özenle hazırlanıyorlar. Sabah erkenden tıraş olunur, kokular sürülür, saçlar yapılır, takım elbiseler giyilir, kravatlar takılır, ayakkabılar da cilalandıktan sonra şehrin merkez tren istasyonunun yolu tutulur. İstasyon misafir işçilerin buluşma mekanıdır. Her pazar günü istasyonun meydanında veya bekleme salonunda buluşarak birbirleriyle hasret giderir, kendi iş yerleri ve yurtlarında olup bitenleri paylaşırlar. Bir yandan da memleketten havadis getirenler dinlenir ve varsa eski gazeteler birlikte okunur. Geçen günlerin muhasebesi yapılırken iş değiştirmek, araba almak, daha iyi bir heyim bulmak isteyenlere ya da başkaca maruzatı olanlara çözüm aranır. Bugünün en unutulmaz anıysa birlikte ya da tek olarak verilen pozlardır ve hepsinin ortak bir adı vardır. Pazar fotoğrafı. Genellikle bir park, bir cadde ya da gösterişli bir binanın önü seçilir. Fotoğrafa fon olması için şehrin sembol yapıları ya da onlara çekici gelen diğer mekanlar tercih edilir. Bir Alman arabasının önünde verilen pozlar hiç az değildir. Kırmızı, yeşil veya sarı Alman arabalarıyla verilen pozlar bir şeyler anlatmaktadır aslında.
2: Şu anki yaşadığımız dönemde bu işler çok basitleşti, çok kolaylaştı. Zaten görüşme şartlarımız farklılaştı. İletişim çok muhteşem seviyeye geldi diyebiliriz yani. İlk geldiğim dönemde mektupla haberleşiyorduk. Metroya inip telefon, o zaman evde telefon dahi olsa arayamadık Türkiye'yi. Ya komşumuzun evine ilk zamanları. Ya da işte babam daha sonra aldılar onlarını. Ama eskiden bağlantılar biraz köy yerlerinde daha kötüydü. Hani bulunduğun ortama bağlıydı. Metroya inip, çünkü şeyin bunun bir de ekonomik mali boyutu var yani. Daha ekonomik olanı metroya inip kartla telefon ediyorduk. Bazen arıyordun, bulamıyordun, meraklanıyordun. Ve gönderdiğim mektup bazen 2 ayda, 3 ayda eline geçiyordu. Gönderdiğim mektubun çok çabuk gelmesini, önemli bir haber gönderdiysen ya da önemli bir haber bekliyorsan o mektubun gelmesini bambaşka bekliyordu insan.
1: Eğer bir fotoğraf çekilecekse muhtemelen eve gönderilecektir ve eve gönderilecek bir fotoğraf mutlaka iyi görünmelidir. En iyi kıyafetleri, en düzgün halleriyle çıkmalıdırlar ailelerinin karşısına. Bu mizansen kökeninde derin bir duyguyu da barındırmaktadır. Bakın ben buralara kadar geldim, şeytanın bacağını kırdım, sınıf atladım demenin en sessiz ama en cüretkâr da yoludur. İşte oldu. Almanya'nın onları ne kadar değiştirdiğini gösteren fotoğraflar kadrajdan süzülerek filme yansıdı. Bir fotoğrafçı stüdyosundaki kısa yolculuğun ardından beğenileri toplamak için hazır. Artık memlekete doğru yola çıkması için tek bir şey kaldı. Arkasına yazılacak tılsımlı sözcükler. Bu özgüvenli ve kendinden emin verilen pozların arkasına yine aynı duruşu sergileyen sözcükler yazılmalıdır. Ancak ilk nesil gurbet fotoğrafları bu yönüyle de sürprizlerle doludur ve ortadaki tezatlık bir çırpıda anlaşılır.

hissediyorum. Ve eski fotoğraflara baktığımda tabii ki hissediyorum. Tabii çocuklarımın büyüdüğünü gördüğünde de şimdi zaman çok hızlı geçiyor gibi geliyor. Öyle gibi.

Sanki hep bildiğimiz, hissettiğimiz fakat zamanla unuttuğumuz bir duyguyu ansızın hatırlatıyor bu cümle. Uzun yıllar boyunca pek çok fotoğrafın arkasına buna benzer cümleler yazıldı, durdu. Unutulmaktan ve fotoğrafın bir kenara atılmasından duyulan korku dile getirildi. Oysa unutmak, bir kenara atmak şöyle dursun, akla gelen her an bakılırdı o fotoğraflara. Yalnızca Türkiye'ye gönderilen fotoğraflar değil, çok geçmeden tersi istikamette yola çıkan posta zarfları da benzer ifadelere bürünmüş fotoğrafların taşıyıcısı olacaktı. ...1972 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen bir fotoğrafın arkasında işte tam şunlar yazıyordu. Baktıkça hatırlamak için değil, hatırladıkça her an bakmak için gönderiyoruz. Sakın bizi unutmayasın. Bu resmimiz sana hatıra kalsın. Küçücük yavrular nasıl dayansın? Bizim yüreğimiz taş mı,

Endişeli ve mahzun bakışların birbirine karıştığı bir suretti bu. Uzak bir diyarda ailesi için daha iyi bir hayatın peşinde koşan evin babasına gönderiliyordu. Eşini ve çocuklarını her an hatırlaması ve hatırladıkça da fotoğrafa bakması isteniyordu. "Sakın bizi unutmayasın" cümlesi, öylesine söylenmiş bir cümleden öte, içinde hayali anlamlar taşıyan bakışların tamamlayıcısıydı. Ve okuyanı olduğu yere çivileyen "bizim yüreğimiz taş mı, demir mi" cümlesi.

0: yıllarda fotoğraf çektirmek lüks sayılabilecek bir şeydi. Uzaklardan gelen bir fotoğraf başına bir şey gelmesin diye özenle saklanırdı. Peki bu denli kıymetli bir şeyin arkasına neden sürekli "sakın unutmayın" notları düşülüyordu? Belki gözden ırak olan, gönülden de ırak olur düşüncesiyle. Unutulma korkusu dile getiriliyordu. Uzakları yakın etmenin en kısa yollarından biri ise hiç şüphesiz resmin gücünden yararlanmaktı. Onlar da öyle yapıyordu. Fotoğrafları gönderen ve alıcı arasında yalnızca onların bildiği bir dilde bağ kurmaya yarayan hayali bir imgeye dönüşüyordu. Belli ki unutulma korkusu her şeyin önüne geçiyordu. Giden için de kalan için de değişmeyen tek şey hatırlama, hatırlanma arzusuydu.
1: Ama fark etmiyorsunuz onların büyüdüklerini. Bazen bir durup baktığınızda ya diyorsun bu kadar zaman nasıl geçmiş, daha dün küçücüktüler. Şimdi kocaman oldular. Tabii onlar büyüdükçe biz de yaş alıyoruz. Ve zaman da su gibi akıp geçmiş diyoruz.
2: Çok sevdiğim bir insana, eşin olur, annen baban olur, başka arkadaşın olabilir, bu gayet doğal bir şey yani. Neyi çok seviyorsan ona gönderdiğinin cevabı daha insanı çok bambaşka bir ruh haline sokuyor insanı yani. Çünkü onu beklemek, onu sabretmek farklı bir duygu yani.
0: Dedem 4 çocuk sahibi bir babayken 1972'de ailesini bırakıp Almanya'ya tek başına işçi olarak gitmiş. Tabii o zamanlar şimdiki gibi sık gelip gitmek yok. Ailesi dedeme hatıra olsun diye hep beraber bir fotoğraf çektirip Almanya'ya göndermiş. Dedem fotoğrafta bir tek kendisinin eksik olmasına üzülmüş olacak ki orada bir fotoğrafçının kapısını çalmış, kendi vesikalık fotoğrafına bir ceket ve kravat çizdirip kendini anneciği ve babacığının tam ortasına ve eşinin hemen yanı başına eklemiş. Böylece aile tamamlanmış. Melike'nin dedesi hangi içgüdüyle bu fotoğrafın peşine düşmüş ve kendini fotoğrafın içine sonradan eklettirmek için 50 yıl öncesinin Photoshop tekniklerini kullanmıştı. Ailesinden fiziki olarak uzak olmanın yanında fotoğrafta dahi onların aralarında yer alamamak mı ağır gelmişti ona, yoksa kendi suretini onların yanına ekleterek eski günlere gidip gitmeye yarayacak bir hayalin peşine mi düşmüştü?

0: Ailesinden fiziki olarak uzak olmanın yanında, fotoğrafta dahi onların aralarında yer alamamak mı ağır gelmişti ona? Yoksa kendi suretini onların yanına ekleterek eski günlere dalıp gitmeye yarayacak bir hayalin peşine mi düşmüştü? Hayalindeki yakınlık yetmemişti belli ki. İlla bir fotoğrafın içinde yan yana olmak istemiş, bir fotoğrafçının yardımıyla o kareye girmeyi başarmıştı. Ona bunu yaptıran şey unutulma korkusu olabilir miydi? John Berger haklıydı. Takım elbiseli, janti adamların fotoğrafın ön yüzündeki özgüvenli ve tırnak içinde afili duruşu, arka tarafa yazılan unutulma korkusuyla çelişerek tezatlarla dolu bir dönemi resmediyordu. O şık suretlerin arkasında madenlerin, fabrikaların, savaştan kalma 8 kişilik yurt odalarının ve gurbetin gölgesi görülebiliyordu. Cümlelerse ön taraftaki emin duruşun ürkek bir silüeti gibi korkulara ev sahipliği yapıyordu. Evet, gurbet fotoğrafları görünenden fazlasını taşır üzerinde. Cevabi mektuplar da öyle.
1: Zaman nasıl geçtiğini bilemiyorsun. Onun hayallerini kuruyorsun yerine göre. Acaba düşüncelerin farklılaşıyor. O günler çok farklıydı yani. Şimdi özlem farklıydı orada yani. Özlem gerçek özlemdi yani. İnsanlar birbirini özlüyordu. Vardığın zaman hasretle kucaklıyordu seni yani. Sen de onları kucaklıyordun. Evet, şimdi bu Köroğlu'nun dediği delikli kurşun çıktı mertlik öldü diyorlar ya. Öyle bir söz vardı ya. Bu WhatsApp'lar falan çıkınca biraz özlem azaldı gibi geliyor bana yani. Ha tabii gerçek özlem hissedenler farklı bir şey. Yanından bir sene ayrılsan dahi özlemini çeken insanlar da muhakkak var. O insanlara da selamlar olsun diyeyim. Çünkü öyle güzel olmak, öyle güzel kalpli olmak çok farklı bir şey yani. Bu insanca bir duygudur yani. Öteki şeyler biraz bana yapmacık geliyor artık. Çünkü dünyanın yaşam şartlarında insanların beklentileri farklılaştı. Böyle diyeyim yani.
0: Bildiğimiz bir şey var ki, birbirini tanımayan ancak aynı duyguyu paylaşan on binlerce insan bir zamanlar aynı yollardan yürüyüp geçtiler. İlk kim söylemişti? İlk kim yazmıştı fotoğrafın arkasına o tılsımlı sözcükleri? Hani şöyle devam ediyordu. Kendim uzaktayım, hayalim yakın. Resmimi saklayın, atmayın sakın. Cismim uzaksa hayalim yakın. Resmime baktıkça ağlama sakın.

olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Aslına bakarsanız dünden bu yana çok yoğun bir şekilde hem bizde hem de tüm ekranlarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez düzenleniyor. Ve özellikle bugün merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde dünyaya hangi mesajları vereceği. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Aslında birçok platformda daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da dile getirdiği gerçekleri bir kez daha tüm dünyaya haykırmış oldu, dile getirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salonda İsrail heyeti vardı. Onlar da adeta kaçtılar. Çünkü gerçekleri duymak belli ki hoşlarına gitmedi. Şimdi konuşacağız tabii, 3 değerli konumuz var. Hepsini ele alacağız. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, ABD Başkanı'nın mesajları. Guterres de konuştu, o da son kez genel kurulda. Dolayısıyla birçok önemli mesaj var. Ele alacağız hepsini. Öncelikle değerli konuklarımızı tanıtalım. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Mehmet Bey.
2: Teşekkürler.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız. Hoş geldiniz
2: Kurtuluş. Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabii çok uzun bir konuşmaydı bu ama bir bölümünü ekranlara taşıyalım. Önemli çarpıcı noktaları sizlerle paylaşalım. Ardından değerli konuklarımızla hemen konuşmaya başlayacağız.
3: Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde İnsanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii çok önemli mesajlar verdi. Biz bir bölümünü ekranlara taşıdık. Sizinle başlayalım İsmail Bey. Sadece bu meseleler değil, Avrupa Birliği ile ilgili mesajları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 zirvesine değindi. Evet. Yapay zeka, aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuşmasının bir bölümünde değindiği gibi. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler yapay zeka sözleşmesi yazılmalı dedi. Aileyi korumalıyız gibi önemli mesajları var ama tabii ki en çok beklenen aslında Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin, İsrail'in katliamlarına ilişkin vereceği mesajlardı. Genel olarak bir nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını öyle başlayalım evet. isterseniz.
1: 3 seneden beri soykırım suçuyla yüz yüze ona maruz kalmış durumda ve insanoğluna karşı bu dünyada işlenebilecek en ağır suç da insanlık suçudur, soykırımdır. Bunu bütün dünyanın gözü önünde İsrail 3 senedir ika ediyor. Dolayısıyla oradan başlaması, Filistin'in sesi olacağız demesi, zaten öteden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep tekrarladığı bir şey. Bütün platformlarda Filistin davasını gündeme getirdi bugüne kadar. Mazlumların, kimsesizlerin sesi olacağız dedi. Aslında sadece tabii Filistin değil ama Filistin'de, Gazze'de yangın var, soykırım var. Kıbrıs meselesi öyle, Keşmir meselesi öyle. Dünyanın diğer bölgelerindeki haksızlıklar, iç savaşlar, çatışmalar, Afrika kıtasında, işte Somali'de, Etiyopya'da, Sudan'da, efendim Libya'da, birçok yerde rahatsızlık bulunan, ihtilaf bulunan, çatışma bulunan, kanın döküldüğü, insanların mutsuz olduğu, insanların hayatta kalmaya can attığı ama beceremediği ortamlarla ilgili olarak bir çarpıcı tabloyu bütün dünyanın gözü önünde bir kere daha özetlemiş oldu. Uluslararası Adalet Divanı'nın kayıtlarına göre İsrail orada soykırım suçu işliyor. Bu Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organı. Diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesi bu soykırımcıları efendim mahkum etmiş, tutuklanma talebinde bulunmuş durumda. Şimdi bu kadar haksızlık karşısında Amerika Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyelerini cezalandırma yoluna gidiyor. Onların kredi kartlarını kullanamayacağı bir statüye sokuyor. Yani bu kadar çelişki, bu kadar samimiyetsizlik, bu kadar ikiyüzlülük, bu kadar siyonizme uşaklık yani kabul edilebilir, düşünülebilir bir şey değil. Ama bunu yapıyorlar. Şimdi bütün bu haksızlıklara, bu yüzsüzlüklere, bu samimiyetsizliklere karşı Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması bir hakikat çığlığı mesabesinde. Yani bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar kapsayıcı ve dünyanın şu anda hali hazırda rahatsız olan bütün bölgelerindeki durumlarla ilgili fikrini efendim ifade eden bir konuşma. İşte Kafkasya'da barışın kalıcı olması, Keşmir çözümü, Keşmir meselesi de Filistin meselesi gibi 80 küsur yaşında. Orada da her gün kan akıyor, zulüm var, baskı var. Pek seslerini duyuramıyorlar ama Hint zulmü orada İsrail zulmünden hiç aşağı kalmıyor. Dolayısıyla bunların tek tek dile getirilmesi, bu olaylara seyirci kalmak yerine müdahale etmesi gereken teşkilatların durumu, hem de insanlık adına adaletsizliklere karşı çıkmak, zulüme dur demek, erdemini göstermek üzere Sayın Cumhurbaşkanı çok muhtasar ama çok kuşatıcı, çok çarpıcı bir çağrıda bulundu diye ben şimdilik...
0: Şimdilik evet, tabii detaylandıracağız. Mehmet Bey sizinle devam edelim. Aslında İsmail Bey de değindi. Yani Trump'ın konuşmasını biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa bir süre önce takip ettik, dinledik. Orada genellikle bir kibir hakimdi ve evet. ben özelinde ben diyen bir Trump. İşte 8 savaşı bitirdiğini söyledi. Bilmiyorum hani şu anda o 8 savaşı sayabilir miyiz yani hangi savaşlardan bahsediyor ama birçok krizinde bu dönemde ortaya çıktığına da tanıklık ettik. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına baktığımız zaman tabii son derece kapsayıcı, kucaklayıcı ve önemli mesajlar içeriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii şimdi Birleşmiş Milletler'in bu kadar fonksiyonsuz hale gelmesinin temel müsebbipleri arasında Amerika Birleşik Devletleri var. İşte İsmail abinin hatırlattığı 2003 Körfez Savaşı. Birleşmiş Milletler kararı almadan başlattığı bir savaş ve o savaşla birlikte Birleşmiş Milletler'in daha da itibarını kaybettiği, fonksiyonunu yitirdiği bir dönemin önü açılmış oldu. Şimdi tabii ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını dikkatli bir şekilde dinlediğim zaman esasen bu işte 16 defadır BM kürsüsünde konuşuyor. Hep birbirini tamamlayan, birbiriyle bir bütünlük arz eden bir konuşma metni karşımıza çıkıyor. Verdiği mesajlara baktığımız zaman da esasen yaptığı uyarılara baktığımız zaman da dünyanın gidişatına dair ne kadar haklı bir pozisyonda olduğunu biz her yenilenen yıl boyunca

0: önce karşımıza çıkan gelişmelerle görüyoruz. Şimdi mesela dünyanın gidişatı gidişat değil anlamına gelen vurguları oluyor. Burada dünya beşten büyüktür söylemiyle birlikte, yani Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki o adaletsiz yapının krizlere karşı, çatışmalara karşı bir çözüm bulamamasına yapılan vurgu orada söz konusu. Bu yönüyle baktığımızda, yani BM kürsüsünden bütün dünyaya hitaben yapılan bu konuşmalarda ben bu vurguyu görüyorum. Yani gidişat gidişat değil, dünyanın bu gidişatı gidişat değil vurgusunu görüyorum. Ve bu vurgunun, yani mütemadiyen kendisini tekrar ediyor bu vurgu ve her sene daha yeni örneklerle kendisini teyit ettiğini, doğruladığını görüyoruz. Şimdi ben mesela 2021'de gittiğimde bugünkü bu çatışmaların hiçbiri yoktu. Yani şeyi saymıyorum, İsrail'in yaptığı işgaller.
1: Rusya-Ukrayna savaşı
0: yoktu. Rusya-Ukrayna savaşı yoktu. İran'daki bu savaş yoktu. Daha dingin bir dünya vardı ama bunun varacağı yer burasıdır biçiminde yorumlayacağımız konuşma vardı yine orada. 2021'deki konuşmasını ben hatırlıyorum. Filistinler kabul etti, İsrail kabul etmedi. Amerika da kabul etti aslında. Orada bir geçiş formülü konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Amerika'nın da tamam dediği bir uzlaşmaydı o. Neydi o? İşte Hamas silahları bir yerde toplayacak ve yeni gelecek Filistin yönetimine devredecek. Bunu Amerika kabul etti. Bunu Türkiye yine ikna etti. Yani Hamas'a bunu Türkiye ikna etti. Çünkü arka planda da Amerikalıların bu konuda bir arzusu vardı. Bunu Hamas kabul etti, Filistinler kabul etti, Amerika Birleşik Devletleri kabul etti. İsrail yok dedi, ben dedi kabul etmiyorum dedi. Ve yine yani Gazze'de bu saldırıları tekrar taraftan da başlattı yani. Yine onun üzerine.
1: Cumhurbaşkanı onu da söyledi yani. Evet, evet. Ateşkesten sonra da devam ediyor.
0: Devam etti, ediyor yani. Şimdi burada bunu açık yüreklilikle Birleşmiş Milletler kürsüsünde ifade etmenin küresel ölçekte bir karşılığı oluyor. İfade etmeye çalıştığım husus bu. O nedenle sessiz cıvıların sesi olmak bir tarafıyla büyük halkların, kitlelerin sesi olmak, yani dünya halklarının sesi olmak derken bunu özellikle kastediyorum. Bunu çok az kişi yapıyor orada. Bunu çok az kişi yapıyor ve uzunca bir süredir de artık sahnede olan birisi olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı bilinen ve bu yönü artık tanınan bir lider haline gelmiş durumda. Dünya çapında bunu bu şekilde kastediyor. Bir de yani analiz olarak da şimdi bir yerde zorbalık varsa, bir yerde zulüm varsa, zulüm gören insanlar, halklar varsa, katliamlar varsa bunları dillendiriyor. Bunları dillendiriyor. Bu yönüyle karşılık buluyor. Bir de analitik olarak baktığımızda da sözlerinin gerçekten karşılığın, yani bir rasyonel tarafının da olduğunu ben düşünüyorum, görüyorum. Neyle alakalı? Mesela işte dünyanın gidişatıyla alakalı, dediğim gibi. Birleşmiş Milletler'in giderek daha fazla kan kaybettiği ve yani en başta da söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. Bu gidişat gidişat değil anlamına gelen vurgular var burada. Bu da dediğim gibi yani dünyanın geleceğine dair dertlenen insanlar üzerinde etki bırakan, iz bırakan bir konuşma içeriğine sahip. Bu da bu bakımdan bence önemli. Yani orada bir hani kimilerinin hamasi olarak suçladığı, yani özellikle Türkiye'deki bir takım muhalif çevrelerde bunu görüyoruz.
1: Konuklarımızın söylediği gibi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan işte 16. kez hitap ediyor ve bugün geldiğimiz noktada o ilk hitabından bu yana ne söylediyse aslında gerçekleştiğini de görüyoruz. Galiba şunu da söyleyebiliriz herhalde, artık muhalefet de şeyden vazgeçti yani, biliyorsunuz hep Cumhurbaşkanı konuşurken salonun boş olduğu iddiasında bulunurlardı. Bir de söylediklerinin karşılığı olmadığı iddiasında bulunurlardı. Ama artık onlar da bundan vazgeçtiğine göre demek ki gerçekten söylediklerinde çok ciddi bir karşılığı var Cumhurbaşkanı.
2: Evet. Ya şu an yani bir işte yerel bir, ulusal bir parlamento gibi düşünün. Burada bir iktidar olur, bir muhalefet olur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bu küresel arenada küresel güçlere karşı bir muhalefeti sergiliyor, simgeliyor. Yani 16 kez bu zirvede bulunmuş, konuşmuş. Özellikle son yıllardaki konuşmaları.

0: küresel sistemin krizlerine yönelik, özellikle de eleştirilerinde bu mevcut Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi düzeninin ne kadar yanlış olduğunu ve sınırlı bir ülkeyi temsil ettiğini, dünyanın geri kalanını temsil etmediğini vurguluyor. Şimdi burada şu aslında genel olarak şöyle bir bakmak gerekiyor. Yani uluslararası sistem kriz yaşadığında bu uluslararası kuruluşlar da en zayıf, en güçsüz dönemlerini yaşıyorlar. Şimdi şöyle, dünyada böyle bir evrede uluslararası sistemin krizinden bahsediyoruz. Nedir bu kriz? Ya yani Batı merkezli hegemonya sistemi, yani dünyaya hakim olan Batı merkezli sistem devam edecek mi? Yoksa dünyada çok kutuplu bir düzen kurulacak mı? Yani çok kutuplu, çok
1: dengeli bir düzen diyelim.
0: Çok gücün bulunduğu, yani tek merkezli değil de güçlerin ülkelere göre dağıldığı bir sistem kurulacak mı, kurulmayacak mı? Şimdi aslında şu çatışmayı söyleyelim. Batı merkezli sistem hala dünyada tek bir hegemonya modelini dayatıyor. Son 50 yılın, 60 yılın en kanlı dönemini yaşıyor dünya. En kanlı dönemini yaşıyor ve en iradesiz uluslararası bir irade, yani bir örgüt, kuruluş, en zayıf, en güçsüz, en müdahalesiz, en izleyici pozisyonunu yaşıyor. Bu şeyde diğer bir nokta, bu Filistin devletini boğamayacaksınız. İsrail'e uyarısı. Filistin devletini boğamayacaksınız. Yani bu da uluslararası platformda İsrail'e, bu korkunç terör devletine tek muhalefet olan Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, dünya açısından aslında çok önemli olan, geri kalan açısından utanç verici olan bir pozisyon. Yani bizim sorunumuz değil ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorunu değil ki bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorunu mudur yani tek başına?
2: Onu da söyledim.
1: Konuşmanın en çok alkış alan bölümü o oldu.
2: Tabii Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir diyor Cumhurbaşkanı. Yani dediğiniz gibi o dikkat çekiyor.
0: Yani bizim sorunumuzmuş gibi sürekli, ama biz neyse bunu dile getiriyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu Türkiye adına dünyada, bak ben de tek kalsam diyor, ben bunu dile getiririm. Hiç bu mesele de ne politik bir mesele ne bilmem böyle yaklaşmıyor. Bu dünyanın en büyük insani meselesi ve şöyle ifade ediyor ya, insanlığınızla ilgili bir mesele bu. Bu ona vurgu yapıyor. Bir de bu dikkat çekici bir başlık daha söyleyeceğim. Bu biliyorsunuz küreselcilerin geliştirdiği bir şey var. Böyle dünyada biz şeyden bahsediyoruz. Yani bu yeni Batı merkezi hegemonya modeli değişsin, yeni bir sistem oluşsun. Onlar bunu daha inceltilmiş bir şekilde küresel bir yeni egemenlik modeli dayatıyorlar. Bu cinsiyetsizleştirme de bunun araçlarından, vasıtalarından biri. Yani ulus devletleri zayıflatmak, toplumlar ortak kimlikleri zayıflatmak.
1: Belki buna karşı en tehlikeli,
0: evet,
1: en tehlikeli
0: aileyi korumalıyız. Aileyi korumalıyız. Yasalarımızla da bütün bu Birleşmiş Milletler'deki bütün işte devletler, Birleşmiş Milletler bunu öncülük etmeli. Aileyi korumalıyız. Buna göre yasalar çıkarmalıyız. Bir nokta da bu yapay zeka sözleşmesi. Yani ortak bir yapay zeka sözleşmesi hazırlanmalı. Yine orada bir kavram kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dijital hegemonya biçimi. Şimdi bu hegemonya biçimi aslında biz Carl Schmitt'ten bu yana dünya şunu bilir, yani egemenlik nedir? Toprağa dayalıdır, kültüre dayalıdır. İşte sırayla gelir yani bir mekan üzerinden. Ama şu an egemenlik biçimi değişmeye başladı. Sınır tanımıyor. Yani eskiden bir ülkede egemenlik için bayağı bir hatta şeyden kalkacaksınız da bir başka yerde bir işgal gerçekleştireceksiniz ya da başka vasıtalarla bunu kuracaksınız. Bir toprağa dayalı olacak. Değil. Artık hegemonya dijital etkinlikle ve hegemonya ile alakalı. Yani eğer bu dijital hegemonyaya karşı da tedbirler alınmazsa, bir model olmazsa, biz efendim bağımsızlığımızı kazandık dediğimiz noktada dijital olarak fethedilmiş olabilirsin. Yani bunlara ilişkin de Türkiye aslında kendi açısından çok önemli tedbirler alıyor. Biz artık bu uzay programlarımız çok önemli. Yani uzay

0: programı dendiğinde insanlar skeçlerde alay etmek için kullanıyor olabilirler. Ama değişen dünyada egemenlik biçimleri de
1: değişiyor,
0: iktidar tabii. biçimleri de değişiyor. Dijital bir hegemonya modeli var. Buna karşı ülkenizi ya da bağımsızlığınızı koruyabilmeniz için kendi adınıza yazılımlarının kendinize ait olduğu, programlarınızın bağımsız olduğu bir uzay programlarınız olacak. Siber alemde bütün kendi siber aleminizi kendiniz kurmuş olacaksınız. Sanal ortamlarda kendi damganız olacak. Yoksa egemenliğinizi kaybedersiniz ama biz buradayız falan diye bir yanılsamaya da kapılabilirsiniz. Yani egemenlik modelleri de değişiyor. Yani Cumhurbaşkanı işaret ettiği çok önemli noktalardan
2: biri. Peki bir küçük nokta ona ilintili olarak teknolojik kutuplaşmanın tehlikesine işaret etti. Bir taraf teknolojiyi iyi kullanan gelişecek, gelişmeye daha çok gelişmeye devam edecek. Öbür taraftan bunu kullanamayan geri kalan daha berbat geri kalmış olacak. Dolayısıyla uçurum daha derinleşecek. Buna mani olunması lazım ve teknoloji gelişmesinde insan merkezli bir yaklaşım gösterilmesi lazım.
1: Şimdi sizinle devam edeceğiz ama birkaç böyle ufak hazırlığımız vardı. Hani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilişkin ben arkadaşlardan rica edeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti dedik. 15 hitabında ne söylemişti? Onunla ilgili bir ledimiz var. Hazırsa ben arkadaşlardan rica edeyim. Şöyle bir bakalım ona. Böyle ufak ufak elimde hatırlatmalarda bulunmuş olalım. Peki buna bakalım önce. Şimdi bu Bloomberg için bir makale kalem aldı Cumhurbaşkanı. Aslında burada da bugün yapacağı konuşmanın şifrelerini verdi diyebiliriz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız, bir sorumluluk daveti dedi Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalıdır. Bu çok çarpıcıydı. Aslında bu makalenin başlığı da bu olabilir diyebiliriz. Hesap verebilirlik artırılmalı. Daha adil dünya için ortak bir zemin gerekiyor. Reform ihtiyacı yol haritasına dönüşmeli diyor Cumhurbaşkanı. Kalıcı barış kopuk bloklarla kurulamaz. Reform arayışında sorumluluk üstleneceğiz. Trump'la diyalogumuz güçlü ve samimidir diyor. Bu, tabii bu konuda konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı'yla da görüşecek. ABD ile engelleri artık geride bırakmalıyız. Savunma sanayinde dünya aktörüyüz. Türkiye krizlere rağmen istikrar adası oldu. Elinde haritayla da konuştu oldu Cumhurbaşkanı'nın 2019 yılında. Daha sonra geçtiğimiz yılda Gazze'de yaşanan Filistin'deki drama dikkat çektiği fotoğraflar da oldu. İlki 2005'te. Birleşmiş Milletler 60. Genel Kurulu'nda bu ilk konuşmasıydı. Daha demokratik ve şeffaf, daha aktif ve dirayetli bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanlığın ortak yararınadır dedi Cumhurbaşkanı. Tabii 2009'daki konuşmasında 64. Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler'in yapısında reforma gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ve 2014 tabii ki çok önemli, 69. Genel Kurul. İlk konuşması burada Cumhurbaşkanı ilk olarak zikrettiği dünya 5'ten büyüktür ifadesi. Zaten sonrasında da bu ifadeyi birçok ortamda, birçok platformda, Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında da sık sık dile getirdi. Ve reform ihtiyacını bu biçimde, bu şekilde ortaya koymuş oldu. 2018'e bakalım. Güvenlik Konseyi'nin sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya büründüğünü bir kez daha tüm dünya liderlerine söyledi, aykırdı. 2019'da düzensiz göç sorununu o hepimizin hafızalarında, belleklerinde yer eden Aylan Bebek örneğiyle anlatmıştı. Filistin haritasındaki değişimi bakın işte 2019'da göstermişti Cumhurbaşkanı ve Filistin sorununa dikkat çekmişti. Yine 2021'de iklim değişikliğiyle mücadeleye vurgu yapmıştı. 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru ve Türkiye'nin çalışmalarını anlatmıştı. 2023'te önemliydi, 78. Genel Kurul'da uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırmıştı ki bugünkü konuşmasında da yine değindi ve 2024'te İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası topluma çağrıları olmuştu Cumhurbaşkanı'nın ve geçtiğimiz yılı zaten hatırlıyoruz hepimiz, yine büyük bölümünü Gazze'de devam eden soykırıma ayırmıştı. Yani aslında tüm konuşmalarında Cumhurbaşkanı küresel meselelere, küresel sorunlara değinen ve bu çarpık düzeni net biçimde ortaya koyan tek lider olarak karşımıza çıkıyor. Peki Birleşmiş Milletler'in yapısı nasıl değişecek? Nasıl bir reforma ihtiyaç var? Aslında Cumhurbaşkanı biraz ondan da bahsetti. Önerileri de oldu. Güçlüye farklı, zayıfa farklı hukuk olmaz dedi. Uluslararası krizlerde tahıl

0: koridorunda olduğu gibi bölgesel sahiplenme kullanılmalı. İşbirliği ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koymalı gibi öneriler de oldu. Evet. Yani bir reform ihtiyacı olduğu tabii çok açık ama bu nasıl olacak?
1: Şimdi Birleşmiş Milletler de daha önceki cemiyeti akvam gibi, kavimler cemiyeti gibi Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin haklarını korumak üzere teşkil edilen bir yapıydı biliyorsunuz. Sözde barışı korumak içindi cemiyeti akvamı ya da kavimler cemiyeti. Ama mantığı üzerine dayandığı argümanlar, sütunlar galip devletlerin haklarını korumaya devam etmek bir biçimde. Şimdi bu kısa zamanda çöküverdi ve hemen 20 yıl geçmeden İkinci Dünya Savaşı başladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler de aynen cemiyeti akvam gibi yine galiplerin haklarını korumaya dönük, onların sultasını devam ettirmeye dönük bir yapı oldu maalesef. Şimdi baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in bir genel kurulu var. Bütün üye devletlerin liderlik seviyesinde temsil edildiği genel kurul var. Bir de yaptırım gücü olan Güvenlik Konseyi var. Esas mesele burası. Diğer yerleri yaptırım gücünden yoksun. İşte UNICEF'te, efendim FAO'ydu, Gıda Örgütü, Kalkınma Programı filan bunlar hepsi tamam Birleşmiş Milletler'in birer organı ama hiçbirisi Güvenlik Konseyi gibi yaptırım gücü olan, başka ülkelere karşı zor kullanabilen ve zorla bazı kararları icra ettirebilen bir yapıda ve salahiyette değil. Şimdi genel kurul, bakın 140 tane devlet, 148 tane devlet İsrail aleyhine karar alıyor.
0: Ama
1: İsrail Amerika ile birlikte 5 tane Karayip adalarından devletçikle birlikte azınlıkta kalıyor. Yani 148'e karşı 7 tane devletçik, devlet ve devletçik ama hiçbir anlamı yok. Oysa dünya devletlerinin 1/4'ü neredeyse bu karara katılıyorsa bunun bir ağırlığı, bir anlamı, bir manası olmalı. İşte Birleşmiş Milletler'in aslında en zayıf tarafı bu. Hani yumuşak karnı mı deriz, başka bir şey mi deriz. Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminin bir yapısıydı. 45 sene şu veya bu şekilde bazı meselelere müdahale ettiyse de sadra şifa derecesinde bir çözüm getiremedi ama bazı şeylerde, küçük olaylarda yine bir fonksiyon ifa ettiği görüldü. Ama 2003'ten beri tamamen dediğimiz gibi felçli durumda. Bir karar alamıyor, bir müdahalede bulunamıyor. Sadece lafla çağrıda bulunuyor. Onun da hiçbir ağırlığı, anlamı kalmıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu zaafı, bu yumuşak karnı gördüğü için 2014'ten bu tarafa istikrarlı bir şekilde her platformda bu dünya beşten büyüktür argümanını gündeme getiriyor ve seslendiriyor. Gerçekten öyle. Dünya nüfusunun yapısına baktığınız zaman, yani eğer Çin'de olmasa hepten bir dengesizlik olacak. Ama beri tarafta koca bir Hindistan var mesela, koca bir İslam dünyası var. Temsilcisi yok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Yani daimi üyelik bazında. Dolayısıyla bu artık yürümüyor. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Buna cesaretle eğilip bir reform yapılması lazım. Ama bu reformun da adilane olması lazım. Yani yeni şartların, yeni çağın şartlarına göre bir yeniden yapılandırma olması lazım. Bu o kadar kolay değil. Çünkü hegemonik güçler buna müsaade etmek istemiyor. Yani bir konfor var ellerinde. Hayır dedikleri zaman her şeye mani olabiliyorlar. Dolayısıyla onu muhafaza etmeye, devam ettirmeye çalışıyorlar. İşin açmaza düştüğü nokta da burası zaten. Ama Birleşmiş Milletler'in de bu haliyle artık ileriye doğru yürüyemeyeceği çok net ve kesin. Şimdi dünya gerçekçi olarak cesaretle bu problemin çözümüne mi gelecek, yoksa kendini kandırıp böyle gözlerini gerçeklere mi kapatacak? Burası önemli bir şey. Yani dünya yeniden şekillenirken asgari seviyede de olsa bir adilane yapının ortaya çıkması için objektif şekilde bir görüş ve irade ortaya konulması lazım. Ama baktığımız zaman bu 5 tane daimi üyenin çok fazla buna böyle yanaşacak gibi görünmediği anlaşılıyor. Bu da dünyanın en büyük meselesi. Çünkü zulümlerin, haksızlıkların, zorbalıkların önlenebileceği, müdahale göreceği teşkilat olan Birleşmiş Milletler eğer bu noktada kendini reforme edemezse bugün yaşanan olaylar daha büyüyerek devam eder.
2: Yani soru sormadan
0: yani bir
2: şey.
0: Tabii buyurun.
2: Yani zikretmek istediğim bir husus var.
0: Bitmiş miydi bu arada, özür dilerim.
1: Yok, birkaç bir şey
2: buyurun,
1: daha.
2: Buyurun. O yani, virgülü nokta olarak aldı adamlar.
0: Ben de öyle aldım. Buyurun hemen alalım onları da o zaman.
1: Evet. Yani bir kere değişim kaçınılmaz. Yani ihtiyaç büyük. Ama bu ihtiyaca karşı Avrupa'nın bu güvenlik mimarisinde yaptığı ikiyüzlülüğün bir benzeri orada tekrar etmemeli. Yani Avrupa bir taraftan NATO üzerinden kendi şeyini, eski şemsiyesini devam ettirmek istiyor ama bir taraftan da kendini kendi başına ayrıca sağlama almak istiyor. Dolayısıyla orada büyük bir çelişki ve ikiyüzlülük var.
0: Benzer bir durum
1: şimdi
0: burada
1: Birleşmiş olmamalı. Birleşmiş Milletler'in yapılanmasında da bu olmamalı.
0: Olmamalı.
1: Yani gerçek manada dünyanın bütün bölgelerinin ihtiyaçlarını, ağırlıklarını dengeli biçimde dağıtan ve etkili, objektif bir şekilde görev yapacak bir kıvama getirecek bir yapılandırma olması lazım.
2: Peki. Şunu ben ifade etmek istedim Kahraman Bey. Şimdi hani Sayın Cumhurbaşkanı her sene gidiyor, işte 10 saat yol kat ediyor. Orada 4 gün, 5 gün kalıyor. İkili görüşmeler de yapıyor ama hani bu tabii BM kürsüsünden yapılan görüşmeler, konuşuyor da ne oluyor cümlesinin altını doldurmak adına birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bu tabii sadece vicdanlara hitap eden veya sessiz yığınların sesini orada Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünyaya haykıran bir konuşmadan ibaret bir mesele değil bu. Şimdi bu şekilde konuşunca bir geniş bir sempati hâlesi oluşuyor. Nerede oluşuyor? İşte İslam dünyasında oluşuyor. Nerede oluşuyor? Afrika'da oluşuyor. Şimdi bu sempati, yani bu konuşmayla ortaya çıkan bu sempati siyasal alanda Türkiye'ye çok büyük kazanımlar getiriyor. Ekonomik anlamda Türkiye'ye çok ciddi getiriler sağlıyor. Hani konuşuyor da ne oluyor? Mesela biraz önce önümde rakamları yanlış konuşmayayım diye açtım. 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile olan ticaret hacmi 5.4 milyar dolar iken, 5.4 milyar dolar. 2025 itibariyle bu rakam 36.7 milyar dolara gelmiş. Yani neredeyse 10 katlık bir artış söz konusu. Şimdi böyle bunlar rastgele, spontane gelişecek şeyler değildir. Yani buradaki bir konuşmanın hani şeyde siyasette kelebek etkisi vardır ya, burada da yani bir taş attığınızda okyanusun bir kıyısında onun bir şekilde öbür tarafta da etkisi görülür tezinden hareketle bunu söylüyorum. Burada Afrika'nın sesini duyurduğu zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaki sömürgeciliğe yani soyup soğana çevirdiler demişti. Bir ara bir Afrika gezisinden dönerken onu hatırladım. Bu işte aynı zamanda çok bu ülkeye, yani Türkiye'ye ciddi geri dönüşler ve kazanımlar sağlıyor. Şimdi mesela belli dönemlerde birkaç kere yapıldı. 2018'de ben yapıldığını hatırlıyorum. Galiba 2021'de de oldu. Burada İstanbul'da Türkiye-Afrika zirveleri yapıldı. Bu şöyle, yani Türkiye bir tarafta...
1: 2005'te ilki yapılmış.
2: O zamandan beri ben hani son evet. dönemde... yapılanları hatırlıyorum. Türkiye bir tarafta, öbür tarafta bütün Afrika ülkelerinden şey, onlarca devlet başkanı, bakanlar, hükümet başkanları, başbakanlar falan. Ve bunun neticesinde işte savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda, yani bu 37 milyar seviyesine gelmişse yıllık ticaret hacmi, savunma sanayi bunun içinde çok ciddi bir yekün Bayağı tutuyor baktım. Mesela. Yani şu anda bu biz çift, yani yıllık 10 milyar doları aştı Türkiye. İlk yüzde işte 4-5 tane Türk şirketi var. Bunlar hiç yoktu daha önce. Şimdi burada çok ciddi bir ekonomik pazar haline geliyor. Ve size geliyorlar. Büyük bir coşkuyla size geliyorlar. Yani Türkiye'den almak istiyorlar. Gidip de Amerika'dan, Fransa'dan almak yerine büyük bir iştahla gelip bunları Türkiye'den, Türk teknolojisi tabirini kullanarak, övünerek

0: böyle. Ben diyor mesela Nijerya'ydı galiba. Burada terörle mücadelemi Türk teknolojisi kullanarak başarı elde ettim diyor. Ve yani hatırlıyorum da şimdi o dönemde bazı konuştuğumuz yetkili isimler hani şöyle bir görseniz hani Türkiye'deki bu gelişmelerden o kadar mutlu oluyorlar ki Afrikalılar adına söylüyor. Yani Türkiye SİHA üretiyor. Onlar orada bizden daha çok mutlu oluyor. Türkiye savaş uçağı üretiyor. Endonezya'dan
1: zaten
0: daha büyük.
1: Bir düzineden fazla ülkenin ordusunu da Türkiye eğitiyor.
0: Eğitiyor. Şimdi dolayısıyla buradan yükselen bir ses bunu bu çünkü Türkiye'de var bu. Konuşuyor da ne oluyor? Ben hani çok bunu bir sloganik hale getirdim. Konuşuyor da ne oluyor? Diyorlar ya hani. Havaya konuşmuyor diyorum ben de. İşte bakın bu bir tanesini örnek verdim.
2: Ama bugün çok özür dilerim. Mesela ben Brezilya Devlet Başkanı'nı biraz dinledim. Hani o tabii simultane. Mesela o da diyor ki hepimiz diyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından rehin alınmış durumdayız.
0: Tabii.
2: Saygınlığı hiç bu kadar düşük olmamıştı diyor. Mesela geçen sene yanılmıyorsam Ürdün Kralı da çok eleştirilmişti. Soykırıma katliamları hiç değinmiyor diye. Yine İsrail'in adını almıyor ama baktığımız zaman mesela o da değiniyor. Yani Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara değiniyor. Yani sanki böyle diğer liderler üzerinde de bir Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajları sanki biraz bir baskı oluşturuyor. Yani ya bir şekilde.
0: Baskı demeyelim de bir senkronizasyon diyelim buna. Şimdi Lula da Silva, Brezilya Cumhurbaşkanı bu adaletsiz uluslararası
2: yani
0: sistemin kendi ülkesinde bedelini, maliyetini ödemiş bir isim. Yani
1: hapse girip çıktı. Evet. Ama güçlü bir siyasi lider.
0: Evet yani biz 1,5-2 sene önce o Brezilya'daki zirveye ben gitmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir zirveydi. Orada Lula da Silva'nın yaptığı açıklamalar var. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı görüşme sırasında. Bu 2013'te bizde gezi olayları olduğu zaman onun hemen sonrasında Brezilya'da da benzer bir buradaki gezi olaylarını orada da tekrarlamak istediler. Kime karşı? Lula da Silva'ya karşı. Brezilya Cumhurbaşkanı diyor ki ben diyor olaylar sırasında Erdoğan aradı ve uyardı diyor. Bak bunlar çok tehlikeli şeyler. Dikkat et kendine. Mealen söylüyorum. Burada bunların niyeti bozuk. Kendine dikkat et dedi diyor. Tamam mı? O dönemde. Şimdi Lula da Silva Brezilya ben de kısmen izledim onu. Bunları söylüyorsa tabii orada bir şey var. Yani bir dert ortaklığı var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesele ettiği, dert edindiği konular neyse orada da çünkü o da o dediğim gibi bu adaletsizliğin ceremesini çekmiş.
1: Amerikan tasallutuna şeyde bulundu ya.
0: Tabii o Bolsonaro döneminde bizatihi yani Amerika'nın da devreye girmesiyle birlikte cezaevine girdi. Şimdi o da sosyalist kökenli birisidir şeyde Lula da Silva. Ama yani var evet bu şekilde gerçekten gerçekleri görüp de bunu dillendirenler var. Ama ben sadece şimdi burada kalbimle kelamım arasına perde koymadan bazı gerçekleri ifade edeceğim cümlesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet bu yönüyle çok kıymetli doğrudan perdesiz bir şekilde düşüncelerini oradan o kürsüden bütün dünyaya ve karşısındaki muhataplara aktarıyor. Ama bu aktarım Türkiye'nin lehine çok pozitif sonuçlar da üretiyor. Orada aktarımla kalmıyor yani demek istediğim. Bu örnek Afrika örneğinden bahsetmemin bir sebebi de budur. Yani ekonomik anlamda, siyasal anlamda Türkiye'nin dış ticaretine, ekonomisine, ikili ilişkilerine çok ciddi katkı sağlayan sonuçlara da destek sağlıyor bu konuşmalar. Türk Hava Yolları dünyanın bu kadar işte geçen dünyanın en çok yolcu taşıyan hava yolların arasında. İstanbul Havalimanı dünyada 6. olmuş, Avrupa'da 1. 2. oluyor. Şimdi bakın burada da mesela şimdi bu kadar dünyanın her tarafına gidiyorsa Afrika'ya bir ülkeye işte haftada şu kadar sefer yapılıyorsa bu da bu etkileşimin buna da bir katkısı var. Yani bilmiyorum ifade edebildim mi? Dolayısıyla bunu hani siz sormadan bir şey söylemek istiyorum derken ifade etmeye çalıştığım husus buydu.
2: Altını yani doldurmuş olduk yani.
0: Yani orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan 85-90 milyon ne kadar insan varsa onların menfaatini de gözeten, onların da menfaatini konuşmalar oluyor burada yapılanlar. Havaya gitmiyor, boşa söylenmiyor. Karşılığı olan, somut anlamda sonuçlar üreten konuşmalar oluyor bunu derken biraz da maksadım buydu.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı bu veto hakkı kaldırılmalıdır ifadesi dikkat çekici. Özellikle farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız diyor Cumhurbaşkanı. Olabilir mi sizce?
3: Paradigma değişmeli. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da mevcut uluslararası sistem ve bunun içindeki BM'nin rolünü değerlendirirken çözüm modelleri öneriyoruz değil mi? Tek tek böyle diyoruz ki ya şu olmalı, bu olmalı, şöyle yapılmalı. Bunlardan temel yani temel değişim, bir anlayış, görüş, paradigma değişimi olmadığı sürece bu bahsettiğimiz gelişmelerin başlık altında olması mümkün değil. Tabii ki tek başına Güvenlik Konseyi'ni biz reforme ediyoruz. Oturduk, şey yaptık. Ya buraya 10'a çıkardık ya da 20'ye çıkardık da denilebilir. Ama öncelikli gördüğümüz problem bu paradigma değişimi. Böyle bir değişim söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı gidiyor, konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı dünyadaki uluslararası sistemdeki değişim dinamini temsil ediyor. Yani bir ihtiyacı dile getiriyor. Bir ihtiyacın öznesi. Yani dünyaya bakış açısıyla Sayın Cumhurbaşkanı kendi görüşüyle, düşüncesiyle şunu diyor. Böyle bir dünyada böyle bir Birleşmiş Milletler olmaz. Kendisi zaten hukuksuz. Kendisi zaten haksız. Kendisi zayıf ülkeleri ikinci plana atıyor. Burada 5 tane güçlü devletin devlete göre kurulmuş, dizayn edilmiş bir sistem var. Bunu değiştirmek lazım. Yani şunu demek istiyorum. Yani dünyada da mevcut geldiğimiz durumda zaten bu değişim ihtiyacı var. Ama bunu kim dile getiriyor? Ya bunu dile getiren kim? Bunun bayraktarlığını yapan isim kim? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Yani bunun sadece ulusal siyasette değil, küresel siyasette de çok etkili bir aktör. Ama bu dik duruşuyla olabilecek bir şey zaten. Yani sadece realpolitik icabı ya şu bizi zorlar şunu söylemeyelim, yok bunu söylemeyelim pozisyonunda. Mesela
1: Trump dedi ki İran'a baskı yapın. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki İsrail'e daha fazla baskı yapın. Yani orada çok enteresan bir şey var.
0: Evet. Cevap mı verdi ona?
1: Bir nevi cevaptır yani. Orada şimdi İsrail kimle iş tutuyor?
0: Tabii.
1: İsrail kimle birlikte İran'a saldırıyor veya Amerika kimle birlikte İran'a saldırıyor? Kusura bakma araya girdim ama
3: ne
1: bu
3: demek? Çok Mehmet abinin o bahsettiği ya konuşuyor da ne oluyor? Konuşuyor işte ne oluyor? Bütün İslam coğrafyası İsrail'e karşı en azından bir tane güçlü bir ülkenin liderliğinde hem diplomatik hem siyasi hem askeri hem ekonomik bir ittifak oluşturuyor burada.
1: Yani bu şimdi Netanyahu New York'a şey geldiği zaman göreceği protestolar.
2: Evet. O da var mesela Netanyahu, onu soracaktım zaten ama mesela birkaç saat kalıp dönecekmiş yani New York'a gelecek. Birleşmiş Milletler Genel
3: Kurulu'nda
2: boş salonlara hitap edecek.
3: Tutuklanmazsa New York'ta tutuklanmama sözü veriyorlar herhalde. Evet. Öyle geliyorlar.
1: Onun tedbirini, yani pozisyonu, onun tedbirini almışlar.
3: Onun pozisyonu o seviyede. Bu pozisyonda tabii ki bu ben öncelikle dünyada harekete geçen o küresel vicdana bağlıyorum ama bu uluslararası platformlarda, uluslararası düzeyde bu Netanyahu'nun ve İsrail'in bu soykırımcı gerçek yüzünün afişe edilmesinde Cumhurbaşkanı da çok tartışılmaz bir önemde yeri olduğunu vurguluyorum. Ya Birleşmiş Milletler dediğim şey paradigma değişimi. Bu tür cemiyetler işte Büyük Dünya Savaşları'ndan sonra kuruldular genelde. Yeni bir düzen ihtiyacını karşılamak amacıyla oturdular. O düzenin, o dönemin şartlarının, koşulların ve güç dengelerinin uzantısında bir sistem kurdular. Yani o dönemin güç dengelerini yansıtan bir sistem. Ama bu güç dengeleri değişti dünyada. Fakat hala bu şey değişmedi. Yani gömlek küçük geliyor. Büyük bir değişime ihtiyaç var. Bunun da savaşla olmaması istiyoruz. Yani sorun bir, bunun içinde bir dünya savaşına gerek yok. Ama öbür taraftan da bu sistemlerle insanları oyalayıp uluslararası sistemi kendine göre yazan işte güçler var, şirketler var. bir küresel bir odaktan bahsediyoruz. Güç odağından bahsediyoruz. Biz burada Birleşmiş Milletler'le oyalanırken onlar aslında yeni dünyanın kurallarını yazmaya çalışıyorlar. Neyle yazmaya çalışıyorlar? Teknoloji üreterek ve bu teknolojiyi kullanarak, sadece kendileri sahiplenerek dünyaya bir düzen vermeye çalışıyorlar. Bunu tabii biz işte dünya kendince ya BM'ye gidiyoruz, şey yapıyoruz ama öbür taraftan kendi tedbirimizi alıyoruz. BM'nin insafını da kalmamamız gerektiğini
2: sizin
3: biliyoruz.
2: Dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı diyor ki güvenlik konseyine ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez. İmtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Bir de şu ifadede dikkat çekici: bugünün dünyasında kalıcı barışın birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır diyor Cumhurbaşkanı.
3: Ya mevcut durumda zaten ya kalıcı barış bazen ya, yani son yıl ya sadece son birkaç yıl yani dünyanın geri 30 yılından daha fazla kanlı geçmiş. Evet. Ya toz pembe bir şekilde bakmıyoruz. Biz ülke olarak zaten kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Her tarafın istikrarsızlık içerisinde olduğunu da görüyoruz, farkındayız ve buna göre de şu son yıllardaki özellikle geliştirdiğimiz politikalar şunu gösterdi, yani diplomasi daha doğrusu şunu gösterdi. Biz ülkemizin kalkınmasını sürdürmekle beraber dünyayla ticaret bağlarını, ilişkilerini devam ettirmekle beraber askeri anlamda istikrarsızlık üretecek çatışmaların içerisine girmiyoruz. Yani bunlardan kaçınıyoruz ya da yangının kendi ülkemize sıçramasını istemiyoruz. Ya Rusya bakın bazen atlattığımız felaketler atlattığımız için, yaşamadığımız için bize o kadar büyük gelmiyor. Ya Rusya ile karşı karşıya geliyorduk.
1: Tabii. Evet.
3: Yani Rusya ile karşı karşıya geliyorduk. Yani Rusya ile karşı karşıya
4: getiriyorlardı.
3: Evet, getiriyorlardı. Tuzak kuruyorlardı, getiriyorlardı. Belki de Ukrayna'nın yerinde bizi sürükleyeceklerdi.
2: Biz olmayınca Ukrayna oldu.
3: Tabii. Ya o, bizimle beraber NATO'yu da bu işe sokmak istiyorlardı.
1: Ukrayna'nın belki daha büyük bir dünya savaşı var.
2: Var tabii.
3: Ya bunun ağır sonuçları olacaktı ülkemiz için. Ama bu tuzağa düşmedik. Şimdi bu tuzağa düşmedik ama savaş başladığında bir anda Avrupa eski demir perde ayarlarına geri döndü. Bizim ülkemizde eski tuhaf o şey ayarına gitti. Hemen biz Avrupa'nın yanındayız. Hemen demir perde şeylerine biz de uyacağız.
1: Yani, savaş ilan edilsin hatıra, diyen parti liderleri evet, oldu.
3: Yani tarafımızı hemen ya ülke yani ülke yönetmek gerçekten başka bir şey ama şimdi, ülkenin çıkarlarını düşünmek de başka bir şey.
1: O benzeri felaketin en büyüğü Birinci Dünya Savaşı'na katılma kararıdır.
3: Evet.
4: Değil mi? Rus gemilerinin Rusya'yı bombalaması bizim.
1: Yani savaşa girmek kolaydır ama çıkmak zordur.
3: Yani savaşa nasıl giriliyor? Bakın Mehmet abi hatırlattı. Bir tertiple girdik biz savaşa. Bak yine Rusya'ya karşı bir tertiple girdik. Bir Sivastopol'u burada bir tertip işte denizaltıların bilmem bayrakları değiştirerek gittik Sivastopol'u bombaladık. Savaş ilan edildi. Biz de Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Ama bir tertiple bak. Aynısı yine Rusya tabii üzerinden Dünya Savaşı'na neredeyse girecektik. Obama'nın açıklamasını çok şey yapıyorum, hatırlıyorum. Ya ilk defa ya o günkü düşüncem ve duygum şu. Obama bize tavır aldı. O böyle sopalı mesajlar verdiği bir dönemde burada Rus uçağı düşürdüğünde Türkiye'nin yanındayız dedi. Bizim yanımızda niye bizim yanımızdasınız yani? Bizi nereye sürüklemeye çalışıyorsunuz? Teşvik etmeye çalışıyorsunuz? Çok büyük bir tuzaktı.
4: Yani Montreux'u doğru bir şekilde Türkiye yorumlamamış olsaydı evet, yine savaşın içine çekilebilirdik evet, biz bu son savaşta. Yani boğazlardan savaş gemilerini evet, geçişini daha ilk gün hemen
3: o iradeyi gösterdik.
4: Tabii ya yani bunu gör yani gelecek ya, olan muhtemel bir felaketi evet, öngörüp ona göre tedbir alınca önünü kesmiş oluyorsun.
3: Şimdi Ukrayna'dan görüntüler vardı. Ukrayna'da zaten nüfus kalmadı. Zorla askere savaştırılmanın
1: 50 sene belini doğrultamaz.
3: Büyük bir nüfus boşalması var. Yani terk ettiler ülkelerini. Bir Ukrayna gibi bir millet dağıldı dünyanın bir yanına. Ya bunun şunu demek istiyorum. Ya biz bu büyük felaketleri biz yaşamadık, yaşatılmadı diye
2: yani
3: şey
4: bir de çok affedersin yani güzel bir yere getirdin sözü de
0: Almanya'da şimdi Ukrayna'ya şunu

0: öneriyor. Biz buraya gelen genç Ukraynalıları toplayalım, size geri gönderelim. Siz askeri alın onları, savaşsınlar Rusya'ya diye. Böyle bir haber
1: Evet.
0: gördüm ben şimdi.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Tekrar hoş geldiniz. Boston Express devam ediyor. Yine bu bölümde özellikle tabii devam eden savaşlar var. Bunları konuşacağız. Yani Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında tabii ki dünya liderleri bir araya gelecek. İkili görüşmeler de gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'e bir çağrısı vardı. Savaşın sonlandırmasını istedi. Aynı zamanda gözler bir yandan da tabii ki Trump'la Zelenski arasında gerçekleşecek görüşmede. Bir hedefimiz var, onu da paylaşalım, sonra devam edelim. Şimdi dün yani 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'ydü. Şimdi Uluslararası Barış Günü diyoruz ama barışa belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Çünkü birçok savaş ve birçok işte sözlü ateşkes ama devam eden soykırımlar ve işgaller söz konusu. İşte Lübnan'la İsrail, zaten genelde başrolde hep İsrail'i görüyoruz. 27 Kasım 2024'te bir ateşkes sağlanmıştı ama 2 Mart 2026'da yoğun hava saldırıları başlattığını görüyoruz İsrail'in. 17 Nisan 2026'da yine bir ateşkes yürürlüğe giriyor. Ancak İsrail ordusu buna rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettiriyor. 26 Haziran'da bir çerçeve anlaşması imzalandı. Ancak buna rağmen İsrail'in katliamları durmadı. Halen de devam ediyor. Lübnan topraklarını işgalini sürdürüyor. Gazze'de yaşananlar zaten malum. Ekim 2023'ten bu yana 3 ateşkes oldu ama nihayetinde geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün söyledi, uygulanmıyor maalesef. İşte ikinci aşamaya geçildi dedik ama orada da ciddi sıkıntılar var. Zaten İsrail, ABD, İran üçgeninde de aslında İsrail'in biraz artık geride durduğunu, ABD-İran savaşına dönüştüğünü görüyoruz ama 28 Şubat'tan bu yana devam eden bir savaş var. 8 Nisan'da bir 2 haftalık ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı, o uygulanmadı. 17 Haziran'da İslamabad mutabakatı imzalandı ama 8 Temmuz'da çatışmalar yeniden başladı. Bu arada İran Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı düzeltiyorum. Orada olacak, New York'ta olacak. Ama hani bir Trump'la görüşme olur mu? O biraz meçhul. Rusya-Ukrayna savaşı da 2022'de başladı. 24 Şubat'ta 4,5 yıl oldu artık. 5. yıla doğru gidiyoruz. Halen devam ediyor. Ve işte İstanbul'da biliyorsunuz bir tahıl anlaşması, tahıl girişimi anlaşması imzalanmıştı. 5 Ocak 2023'te bir 36 saatlik ateşkes, 18 Mart 2025'te enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları 30 gün durdurma, yine bir 8-11 Mayıs 2025'te Zafer Günü dolayısıyla bir ateşkes 3 günlük olmuştu. Ama geldiğimiz noktada halen karşılıklı olarak tam da bu zirve sürecinde de çatışmaların çok yoğun şekilde devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yani böyle bir tablo var. Dünyanın genelinde savaşlar devam ediyor yoğun şekilde. Buradan biz de İsmail Bey'e sözü verelim. Trump'ın da açıklamaları var bu arada İran'la ilgili. İran diyor nükleer silaha sahip olamayacak. Bu önemliydi. Bir de seçimlerden sonrasını işaret ediyor. Orada bir hani bir barış yolunda en azından diyelim. Diğer taraftan işte Putin'e yönelik mesajları var. Savaşın sonlandırılmasını istiyor. Zelenski ile görüşecek. Ne olur ne biter, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi barışın sağlanabilmesi için tarafların biraz samimi olması lazım. Yani Trump diyor ki 8 tane savaş durdurdum. Siz de demin söylediniz, bu savaş 8 tane savaşı sayabilir miyiz? 8 tane savaş başlattım dese daha kolay onu bulmak. Şimdi bir taraftan barış çağrısı yapılıyor ama öbür taraftan bugüne kadar sattıkları silahların dışında Amerika 2.7 milyar dolarlık hava savunma sistemi takviyesinde bulundu son zamanlarda. Yani Ukrayna'yı savaşa devam ettiriyor. Bunun bir fazlasını Avrupa Birliği yapıyor.

0: Avrupa Birliği ülkeleri peş peşe destek paketleriyle, diğer taraftan Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolara destek vermek suretiyle, bir taraftan Rusya'yı köşeye sıkıştırma, yıpratma hedefinden hiç şaşmadan devam ediyor. Bir taraftan da Ukrayna'nın bütün yanıp yakılmalarına rağmen savaşa devam diyorlar. Yani ne zaman Ukrayna bir barış masasına oturacak gibi olsa hemen Avrupa'dan ters bir hareket geliyor. Hatırlayınız, İstanbul'daki ilk esaslı ve bütün aslında görüşmelerin onun üzerine hala kurulmakta olduğunu görüyoruz. Yani tam çözüme yaklaşmışken İngiltere'nin o dönemin başbakanı olan Boris Johnson bir anda Kiev'e gitti ve her şey ters yüz oldu. Şimdi Avrupa bir 10-15 sene uğraşarak Rusya'yı tahrik etmeye devam etti. 2014'te işte Kırım'ı işgal etti. Rusya çok sert bir karşılık verdi. Ondan evvel Gürcistan'ı 3'e böldü. Buna rağmen Avrupa o renkli devrim sevdasından vazgeçmedi. Ve şeylere söz vererek, işte sözde Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik için söz vererek ya da hayali vaatlerde bulunarak onları savaşa teşvik etti ve sonunda buraya geldi. Rusya bu savaşa girmemek için aslında çok uğraştı. Hatta malum Putin 5000 küsür kelimelik bir makale de yazdı bu hususta. Yani girip girmeme noktasında Rusya'nın yaklaşımının ne olduğu, endişelerinin ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Yani yazılı ve sözlü olarak Rusya bu savaşa heveskar değildi baktığınız zaman. Ama renkli devrim sevdası maalesef bu duruma getirdi. Bu da bunun burada Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ve gizli niyetleri. Yani gizli niyet nedir? Aslında açığa çıkmış durumda. Rusya'nın muhtemel tehlikesini ve tehdidini bertaraf etmek için bu koca devleti, bu en büyük nükleer gücü, en geniş toprağa sahip devleti, en fazla kaynağa sahip olan ülkeyi savaşla yıpratmaya çalışıyorlar. Bakın bu kadar şey oldu. 4,5 senedir bu savaş devam ediyor. Bütün Avrupa desteği Ukrayna'nın arkasında. Bugüne kadar Amerika'da çok destek verdi. Rusya ambargolara rağmen çok da fazla sarsılmadan bu savaşı devam ettirdi ve daha da devam ettirebilecek kapasitesi ortada. Dolayısıyla eğer beri tarafta aynı kör mantıkla devam edilirse bu barış Ukrayna'ya gelmez. Ve şu an itibariyle baktığınız zaman Ukrayna 40-50 yılda belini doğrultamayacak bir noktaya gelmiş durumda. Demin Kurtuluş da bahsetti. İşte nüfus boşaldı, kaçıyorlar, gidiyorlar. Yakıldı, yıkıldı her taraf. Şu anda arada bir Avrupa'nın verdiği silahlarla Ukrayna, Rusya işlerine taarruzda bulunuyor. Hedefler vuruyor. İşte en son etkili bir rafineriyi vurdu. Rusya'da efendim akaryakıt sıkıntısını meydana getirdi ama bunlar geçici durumlar. Ha, bu Rusya'nın mağlup olduğu, olacağı ya da pes edeceği anlamına gelmiyor.
1: Trump'ın sözlerini nasıl değerlendiriyorsun? Yine savaşı hızlıca bitireceğim dedi. Bu.
0: Şimdi doğrusunu isterseniz Trump'ın sözlerine hakikaten inanmak çok çok zor. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. Yani keşke doğruluk tarafı olsa. Şimdi kol bükmek suretiyle İran'ı yola getirmek.
2: Değil mi sözlerim?
0: Yani tehdit ediyor. Mesela Pezeşkian gitmiş New York'a. Hani belki bir görüşme ihtimali, en azından dolaylı bir temas, yollarını kapatmak üzere konuşmasında baştan aşağı İran'a hakaret eder derecede böyle tehditle, kol bükmekle barış sağlanmaz. Barış diplomasiyle, esneklikle, makul yaklaşımla elde edilebilir ama bu tavır en azından Trump'ın üslubunda yok. Yani göremedik bunu. Kendisinden başka herkesi karalıyor. Bazen göklere çıkarıyor Putin'i, bazen de şey yapıyor. Yani daha dikkatli bir dille tabii onu ve Xi Jinping'i eleştirmeye kalkıyor. Ama tutarsız yani. Ne tarafa oynadığı belli değil. Şimdi Ukrayna savaşını gerçekten bitirmek istiyor mu? Tam emin olamıyoruz yani. Eğer isteseydi Ukrayna'yı baskılayarak barışa biraz daha zorlayabilirdi. Ve Rusya o zaman masaya yanaşmakta daha istekli davranabilirdi. Ama o objektiviteyi gösteremediği için Amerika

0: bütün çabalar göstermelik olarak kalıyor. Yani ileriye dönük bir şey getiremiyor. Dolayısıyla şu an itibariyle tarafların tutumuna baktığımız zaman maalesef barış adına konuşulan noktalarla ilgili önemli, olumlu bir gelişme göremiyoruz. Yakın zamanda da olacak gibi değil eğer böyle devam ederse. Ama beri tarafta daha çok savaş ve savaşların genişleme tehdidi var.
1: O şimdi, sanki daha yakın ihtimal
0: işte
1: değil mi?
0: Baltık ülkeleri tehlike ve tehdit altında. Efendim, Doğu Avrupa, Polonya başta olmak üzere, Romanya, Moldova, buralar mesela büyük tehdit altında. Her an için Rus silahlarına, füzelerine hedef olabilir.
1: Şimdi dün bir haber vardı. Mesela bu İHA üretim kapasitesini genişletmeye hazırlanıyor Moskova diye.
0: Evet.
1: Yani 2029 yılına kadar her yıl ek 500 ton askeri sınıf havacılık karbon fiberi üretecekmiş yeni bir tesis. Evet. Ve bu güçlü hafif malzeme İHA'ların yapımında kilit rol oynuyormuş. Diğer taraftan NATO'nun askeri komite başkanından bir açıklama var. O da diyor ki ittifakın Rusya'nın olası bir saldırısına karşı yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiriyor.
0: Hazır diyor ama ne kadar hazır onu Allah bilir. Şimdi biliyorsunuz Rusya bir sene sonrasında bir reforma gitti. Yani savaş ekonomisi düzenini kurmak üzere yapılandırma yaptı. Eski savunma bakanını o işin başına getirdi. Gerasimov değil de o şey olan, Türk asıllı olan savunma bakanı. Şoygu.
1: Evet. Şoygu.
0: Sergey Şoygu'yu o savaş ekonomisinin başına getirdi. O günden beri Rusya'nın ekonomisinin çarkları ona göre dönüyor. Yani uzun soluklu bir savaşa hazırlık, onun ikmali, onun hazırlığı. Ama şu anda Avrupa daha yeni başladı. Bunu ne kadar sürdürür, ne kadar devam ettirir? Çünkü Avrupa ülkelerinin ekonomileri çok iyi durumda değil. Ha denilecek ki Rusya'nın da ekonomisi iyi değil ama Rusya'nın kaynakları Avrupa'ya göre
1: daha geniş.
0: Çok daha geniş, çok daha zengin. Ve Rusya tarihinde de direnç manasında daha büyük performanslar da ortaya koymuş bir ülke. Dolayısıyla kendi şartlarının kabulünü bekliyor Rusya. Aslında Trump dolaylı olarak bunu Ukrayna'dan istiyor. Yani işgal edilen bölgelerin işgal edilmiş kabul edilmesini ve kayıpların bu noktada tutulmasını telkin ediyor. Fakat bunu çok açıktan yapmıyor. Burada da Avrupa ile olan ilişkiler herhalde etkili oluyor. Çünkü Avrupa'nın bunca savaş çığırtkanlığı yanında Amerika'nın ters tarafta yer alması beklenemez. Amerika Rusya'yı karşısına almak istemiyor. Bunu Çin'e fazla yaklaşmaması noktasında bir tutamak olarak görüyor. Fakat sonunda da mesela yeni bir ambargo kararı imzalandı biliyorsunuz. Çok sert, çok daha kapsamlı ve etkili. Yani iki arada bir derede Amerika. Ama Amerika için en kötüsü İran'la başladığı savaşı gün be gün daha fazla kaybediyor olması. Yani Amerika girdiği bütün savaşlarda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir zafer elde edemedi. Vietnam öyle oldu, Afganistan öyle oldu, Irak öyle oldu. Şimdi efendim İran'la aynı şey devam ediyor. İran bir hafta içinde ya da 3 gün içerisinde teslim olması beklenirken 8-9 aydır giderek sertleşen bir direniş gösteriyor ortaya ve her seferinde de Amerika'yı daha bir zora sokuyor. Yani şimdi bu şartlar altında ben 8 tane savaş durdurdum diye Trump'ın söylediklerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Ve bu gidişle de olmayacak ama şimdi bir nirengi noktası var. İşte Kasım seçimlerinde durum ne olacak? O zamana kadar bu vaziyeti, yani İran'ı yola getiremeyeceğine göre, İran'a gerekli tavizleri vermeden yola getiremeyeceğine göre, Rusya'ya karşı da fazla bir şey yapamayacağına göre Trump zorda.
2: Tarzan zorda.
1: Evet, şimdi gözler tabii bir yandan da burada yapılacak görüşmelere, ikili liderlerin temaslarına da çevrildi. Şimdi Zelenski ile de görüşecek Trump. Bir yandan işte Putin'e yönelik mesajları var. İran'a sesleniyor. Bir yandan da diyor ki ABD geri döndü. Yani çok daha güçlüyüz diyor.
2: Şimdi İsmail abinin bıraktığı yerden birkaç şey söylemek istiyorum. Esasen Trump'ın bu Rusya-Ukrayna savaşında başlangıçtaki pozisyonu son dönemde biraz değişti. Bu İran savaşına bağlı olarak onu izah edeceğim. Yani öncesinde Rus tezlerine yakın bir yerde duruyordu. Umursamıyordu Rus-Ukrayna'nın işgal edilmiş olması vesaire. O ve Rusya'nın o Donbas bölgesindeki taleplerine de hak veriyordu. Zelenski'yi fırçaladığı Beyaz Saray'daki görüşmeyi hatırlayalım. Azarladığı diyelim daha doğrusu. Şimdi yeni durum şu. Bu çok gözle görülür bir yeni durum. İran savaşında Putin Amerika'yı bilinçli bir şekilde zora sokarak o durumu kendi lehine kullanmaya çalıştı. Ne yaptı? İran'a Ruslar uzayda güçlüdür biliyorsunuz. Uydu istihbaratı verdi. Ve o istihbarat sayesinde İran nokta atışı yaptı. Saldırılar yaptı. Yani Orta Doğu'daki Amerikan üslerine ve aynı şekilde diğer Körfez ülkelerine. Bunu Amerikalılar ve Trump bunu gördü ve çok kızdı Putin'e. Çünkü ciddi anlamda canı yandı. Bir taraftan da bitiremiyor savaşı. Bir öfke içerisinde. Yani İran'la alakalı ben Temmuz'da Türkiye'ye geldiğinde NATO zirvesi çok yine çok ağır hakaretlerle dolu laflar etmişti. Bir dünya laf etmişti yani İranlılara. Çünkü kendi içinde tutamadığı bir öfke var. Yani bir türlü neticeye varamıyor. Ve sürekli bir şekilde savaşın uzamasına daha hazır bir görüntü veren bir İran var. Seçimlere gidiyor. Amerika'da akaryakıt fiyatları almış başını gidiyor. Bütün dünyada olduğu gibi. Bir de kendi kendisiyle zaten çelişki içerisinde. Yani Orta Doğu savaşlarını bitirip Orta Doğu'da Amerika'ya masraf çıkartan, bütün bu yükü üzerinden atmak isteyen bir ideolojiye sahipti. MAGA ideolojisi Trump'ı iş başına getiren. Bu Orta Doğu'daki sonu gelmeyen savaşlara bitirme taahhüdüyle destek vermişlerdi. Yani kendi kendine inanmadığı bir savaşı yürütmek zorunda kalıyor. Uzayan bir savaş, bitiremiyor bir türlü. Dikiş tutmuyor, bir yerden şey yapıyor, öbür taraftan patlıyor falan. Şimdi burada Putin bu okumayı yaptı ve Amerika'nın İran'da zorda kalmasını hesap ederek kendi pozisyonunu Ukrayna Savaşı'nda güçlendirmeye çalıştı. Bu da çok öfkelendirdi Trump'ı.
1: Tabii.
2: Ve son dönemde bir pozisyon değişikliği oldu. Evet. Yani şimdi artık Zelenski'ye daha yakın duruyor.
0: Ama hala Rusya ile ipleri koparmıyor.
2: Yok tabii koparmadı. Bir şekilde şeyin geri adım atmasını bekliyor aslında yani Putin'in. Yani Putin bugün bıraksa İran'a destek vermeyi bıraksa tekrar hemen eski pozisyona dönecek. Yani biraz konjektürel bir durum burada söz konusu. Ben Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Moskova'ya 1600'den fazla rakamı yanlış vermeyeyim. Drone saldırısı olduğunu ve savaşın başından bu yana ilk defa bu kadar yoğun bir drone saldırısıyla ilk defa karşılaştık diye Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Ben bunun da bu BM zirvesine denk getirilerek yapıldığını düşünüyorum. Yani eğer bir masaya oturulacaksa, tekrar bir ateşkes arayışları başlayacaksa bir tarafın elini zayıflatmak ve masaya daha güçlü bir şekilde oturmak adına. Şimdi burada eğer bu görüşmelerde BM marjında yapılan ikili temaslarda daha güçlü bir şekilde ve bir taraftan da tabii Putin'i elini zayıflatmak için burada çok açık bir destek durumu söz konusu. Dolayısıyla giderek zorlaşan yani İsmail abi hatırlattı daha savaşın 40. günü burada İstanbul'da Türkiye'nin inisiyatifiyle bir ateşkes zemini oluşmuştu. Yani 2022 Nisan ayından bahsediyorum. Bu ateşkes zemini çerçevesinde Rusya Kiev'e yaptığı kuşatmayı geri çekti. Askerlerin işte Çernihiv'den, Kuzey'den geri çekti. Fakat yine İsmail abinin hatırlattığı gibi o dönem İngiltere Başbakanı Boris Johnson gitti Zelenski'yi mükafat cezalandırma sarmalı içerisinde. Yani şunu yaparsan mükafat, bunu yaparsan ceza bir şekilde ikna etti ve o dönem Zelenski bozdu o ateşkesi. Sürdürmedi yani gerçekten de. Ama şimdi bu iş...

0: daha da dal budak saldı diye ben düşünüyorum. Yani İran Savaşı ve Rusya'nın bu savaştan kendi pozisyonunu güçlendirmek için yararlanma arayışı içine girmesi işi daha da zora soktu. Bir de bunun üzerine yani şeyi çok yakın takip etmek gerekiyor. Ciddi bir orada tehdit var çünkü Avrupa'ya dönük olarak. Yani hibrit savaş deniyor buna. Fransa bile işte bir alarm seviyesine geçti Macron orada. Baltık ülkeleri yine aynı şekilde. Almanya'da tuhaf şeyler oluyor. İşte
1: Evet.
0: havaalanlarında patlamamış,
1: İHA'lar
0: bomba
1: oluyor.
0: yüklü İHA'lar tespit ediliyor falan. Şimdi Avrupa kendi ensesinde hissediyor Rusya tehdidini. Ve bu şekilde zora düştükçe Rusya açısından bunu söylüyorum, sıkıştıkça daha agresif bir reaksiyon verme ihtimali artan bir Rusya durumu var şu anda karşımızda. O nedenle ben Avrupa'ya dönük bu tehdidin de arttığı algısı içerisindeyim son dönemde. Bu iş uzadıkça, bu iş böyle dal budak saldıkça Rusya özellikle Putin kendi vatandaşlarına karşı mahcup olduğu bir takım durumlarla karşı karşıya kaldıkça neyi kastediyorum? Yani dünyanın petrolünü, doğalgazını temin eden bir Rusya kendi vatandaşına akaryakıt
1: Evet.
0: veremiyor. Rafinerileri saldırıya uğruyor. Türkiye'nin Rusya'ya petrol sattığını biliyoruz biz yani. Şimdi böyle bir ortamda kendi vatandaşlarına karşı bu mahcubiyeti yaşayan bir Putin sıkışmış durumda bir Putin demektir. Ve bu hani nereye nasıl tepki vereceği belli
1: Belli
0: olmayan
1: değil.
0: bir ana doğru gidebilir bu
1: O
0: iş.
1: konuda sözünü unutma. Bir şey var, açıklanan bir durum. Rus tehlikesinin Avrupa'ya yönelik olarak tabii 3 sene daha öne çekildiği noktasında bir kanaat hasıl olmuyor. İstihbari kanaat tabii bu. Yani normalde 2030'larda beklenen tehlike aslında
2: Yanıbaşı yani
1: hemen
2: önümüzde.
1: hemen evet, bugüne gelmiş yani.
0: Şu anda mesela en çok dillendirilen NATO'yu bir test etmek. NATO'nun özellikle o 5. maddesi birimize yapılan saldırı diğerlerimize yapılmış sayılır. Buna karşı NATO'nun refleksini ölçmek, test etmek için bir aksiyon alabileceği söyleniyor Rusya'nın. Ve bu tabii ciddi bir soru. Yani NATO böyle bir durumda,
2: Ne
0: şimdi
2: yapacak?
0: ismini zikretmeyeyim de Baltık ülkelerinden bir tanesinde bir hareket çekti, bir şey yaptı. Orada ne olacak mesela? Kim ne kadar bununla ilgili? Çok şey yazıldı çizildi. Böyle yabancı basında hani bir Estonya, bir Litvanya, bir Letonya bunlara yapılacak bir Rus saldırısı işte Avrupa'nın en batısındaki İspanya'yı niye şey yapsın yani tetiklesin
1: Evet.
0: veya Fransa'nın ne kadar umrunda olur böyle bir şey yani bu ülkeler için Fransa savaşa girer mi? Hani çok şey yazılıyor ben bakıyorum bazen yani Avrupa basınında da bunlar çok yazılıyor. Yani şeye de müsait bir iklim bir taraftan oluşuyor. Rusya'nın bunu test etmesi ne elverişli bir ortam da oluşuyor bir
1: Ama
0: taraftan.
1: Rusya'yı hakikaten tahrik ediyorlar
0: Evet.
1: yani.
0: O baştan beri o var zaten.
1: Ha.
0: Yani o 2014'ü hatırlattınız. Ben dinlemiştim bir
1: Öncesi
0: ara o
1: var.
0: dönem Türkiye 2004'te de
1: 2004'e
0: var tabii. O
1: geriye
0: Kadife
1: gidiyor.
0: devrimler,
1: Evet.
0: Turuncu devrimlerle böyle nasırına basarak şeyin Rusya'nın harekete geçirmişlerdi. Bir pervasızlık şeyi içerisinde. Ukrayna'ya da bunu yaptılar. Yani tarafını seç kardeşim. Bizimle misin, Rusya'yla
1: Evet.
0: mısın? O 2014'te giden süreçte bu pervasızlık içerisinde hareket ettiler. Doğru, bir tahrik durumu da aynı zamanda söz konusu. Dolayısıyla bu gidiş gidiş değil.
2: Gidiş değil. Yani hep konuşuyoruz işte NATO zirveleri, Birleşmiş
0: Evet.
2: Milletler genel kurulları ama değişen de bir şey yok ve hani gidişat sanki ortaya çıkan manzara tablo daha kötüye gittiğimiz
3: Ya
2: yönünde.
3: bu bölgesel çatışmaların en büyük endişe bu bölgesel çatışmaların küresel bir savaşa dönüşme ihtimalinin olmasıydı. Burada en yakın tehlikede zaten küresel diyebileceğimiz bir kavramın içerisine koyabileceğimiz savaş ancak Rusya, NATO, Avrupa ve NATO savaşı şeklinde olabilir. Şimdi önce şunu söyleyelim. Sovyetler Birliği çözüldükten sonra Batı Rusya'yı biraz yağmaladı. Yani sınırlarını yağmaladı, kontrol hegemonya alanlarını yağmaladı, çıkar bölgelerini yağmaladı, ele geçirdi. Rusya'nın

0: ya o dönemki işte Kremlin'in zayıflığı ile ilgili geçirdiği bir dönem ve evre. Daha sonra tabii Rusya Federasyonu adı altında bu toparlanma gerçekleşti. Ama yani bir Rusya Avrupa, Rusya NATO savaşı dediğimizde şunu görüyoruz. Yani Batı sürekli aslında ilk Rusya'yı böyle kışkırtan bir güç, mobbingi uygulayan taraf. Şimdi buna hep şöyle örnek verirler. Ya işte bak Rusya Ukrayna'ya saldıracak dedik, istihbaratı doğru çıktı diyorlar ve Rusya Avrupa'ya da saldıracak. Bu da bakın doğrudur diye kabul edin diyorlar. Şimdi Ukrayna meselesini Rusya ne diye algıladı? Zaten NATO ve Avrupa nasıl bir program izledi bu konuda? Hatta Trump öncesi Amerika diyebiliriz. Biden Amerikası ve o bildiğimiz soğuk savaş ayarlarına sahip Amerikan sistemi NATO'nun sınırlarını Rusya'ya kadar genişletmeye çalışıyor. Zaten NATO'nun varlık sebebi ne? Rusya, Sovyetler Birliği'ne karşı aslında. Bir
1: Varşova Paktı'na karşı var.
0: Evet, yani buna karşı kurulmuş bir yapı. Yani siz ısrarla ve ısrarla hep Rusya'ya yakın sınırlarında müzahir stratejik ülkeleri, noktaları kontrol altına almaya çalışırsanız burada bir reaksiyon gelişir. Ukrayna bir reaksiyon. Yani Rusya'nın kendi hegemonya bölgesi şüphesiz var. İşte bu kabul edilebilir mi? Hayır, elbette kabul edilemez. Ama NATO'nun bu savaşı özellikle kışkırtmasını biz Biden'ın o dönemki açıklamalarından gayet iyi çözdük, anladık. Yani nedir buradaki mesele dediğimizde, Biden zaten daha önceki pek çok konuşmasında, toplantı konuşmasında şunu demiş: biz NATO agresif bir genişleme gerçekleştirecek ve Rusya'yı da burada kışkırtmaya, reaksiyon vermeye zorlayacak. Şimdi Ukrayna savaşı çatışması biraz bunun neticesi. Ama öngördükleri belki bir NATO-Rusya savaşı ya da Rusya'nın sindirilip Ukrayna'nın en azından NATO'ya dahil edilmesi gibi hedeflere hiçbirine ulaşılmadı. Ters tepti. Rusya bu süreçten daha da güçlenerek çıktı. Çok büyük bedeller karşılığı, çok ciddi savaş kayıpları karşılığı şüphesiz bunlar gerçekleşti. Ama şu tehlike hep masada duruyor. Rusya-Avrupa Savaşı. Yani tarihte de bakıyoruz, böyle böyle bir 100-150 yılda bir Avrupa bir Rusya'nın üzerine gidiyor. Şimdi
1: Napolyon gelmiş, Hitler
0: ya
1: gitti.
0: Napolyon da gitti. Yani şimdi hep Rusya geliyor diyorlar ya, daha Rusya'nın gittiği bir örneği biz bilmiyoruz. Ya yani İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'e girdi. Yani o da Hitler'e sebebi malum yani. Doğu Avrupa'nın, Doğu Almanya'nın kendi kontrolüne alınması, işgali falan, onlar doğru. Ama Rusya gitmedi, hep Avrupa gitmiş. Gitmiş, yenilmiş gelmiş. Bonapart da öyle, Hitler de öyle. Demek istediğim biraz Avrupa bunu gerçek kıldı. Yani bu savaşı, bu noktaya, savaş ihtimalini bu noktaya taşıyan, gerçekçi bir ihtimale dönüştüren
2: Avrupa.
0: Avrupa. Avrupa'da da kim bunun öncülüğünü yapıyor? İngiltere. İngiltere, Rusya arasındaki ne bileyim tarihsel işte hegemonya mücadelesinin bir parçası. İngiltere'de NATO'yu kendisine şemsiye olarak biraz da burada kullanmak
1: Biraz da
0: istiyor.
1: Amerika'nın rolünü de çalmış oldu.
0: Tabii. Ama Trump'ın gelişiyle yani İkinci Dünya Savaşı'na da Birinci Dünya Savaşı'na da çok çok sonradan dahil olan bir güç olarak, yarın öbür gün Dünya Savaşı çıktığında bile büyük ihtimalle her şey çözüldükten sonra dahil olabilecek bir aktör olarak duruyor şu anki pozisyonunda. Yani Trump ya da Amerikan çıkarları gerektiriyor diye anladık ki ne Ukrayna, ne Rusya, ne de İran öyle hevesli değil o kadar. Yani düşünsenize, İran çok razıdır bu işlere denilmesine rağmen altın değerindeki anlaşma bile sunulmasına karşın İran kabul etmedi. Yani bu olaylar bu noktaya geldi. Yine de olumlu. Ama orada zaten ucu açık bir çatışmalı evrenin kalacağını biliyoruz. Yani o kapanmaz. O çatışmanın ucu açık. Şimdi ateşkes, fiili ateşkes gibi bir şey uygulanıyor. Evet. Bu belki devam eder ama ya dünyada çok büyük sorunlar var. O şu ihtimal devam. Bu bölgesel savaşların küresel bir savaşa dönüşme ihtimali masada.
2: Masada. Şimdi iki farklı açıklama var. ABD'li kaynaklar Arakçı ile görüşüldüğünü ve yaklaşık da 3 saatlik bir görüşmeden bahsediliyor. Ama İran Devlet Televizyonu da diyor ki Arakçı ABD temsilcisinin ısrarı üzerine BM'de ayaküstü Witkoff'la bir araya geldi diyor. Yani İran'da bu şekilde açıklama yapılmış.
1: Bu şaşırtıcı
2: yapılmış.
1: Değil. Yani İran hep bunları şey yapıyor. Daha önceki görüşmelerde de işte şöyle şunu görüştük, şunu görüşmedik. Sürekli olarak inkar politikası. Şimdi İran tabii şu testi yaptıktan sonra biraz özgüven geldi. Hani Amerika'nın yaklaşımı neydi? Bir hafta içinde İran'ı teslim almaktı. Evet. Bu olmayınca İran'a bir cesaret geldi ve bu cesaret neticesinde neler elde edebileceğini tekrar gözden geçirmeye başladı. Hürmüz Boğazı'ndan başlayarak ta Babul Mendeb Boğazı'na kadar. Yani Amerika'nın zayıf taraflarını tabir yerindeyse tırnak içinde söyleyelim. Amerika'nın zaaflarını keşfettikçe İran meseleyi derinleştirmek için şey değiştirdi, politika değiştirdi veya geliştirdi. Dolayısıyla Amerika'da dişini çok gösterdi. Hani Trump yok edeceğim, görülmemiş saldırı, şu olacak, bu olacak. Evet belki İran'a ciddi tahribat verdi ama İran'ın da buna karşılık Amerikan üslerine ve Körfez ülkelerinin efendim bölgedeki varlıklarına verdiği zarar ve hasar çok da aşağı değil.
2: Yine geçen hafta da o ABD medyasında gündeme geldi. Ölen askerlerin sayısı hep hala tartışma
1: konusu. Gizliyorlar. Yani o Amerikan askeri sayısının gizlendiği gerçek. Onda hiç tereddüt yok. Yakılmış yerlerde işte uçak enkazları falan. Yani neticede özellikle demin şeyi Rus uydu hizmetlerini de aldıktan sonra nokta atışlarıyla ciddi hasar verdi Amerikan tarafına. Ve en önemli şey tarafı da pes etmemesi İran'ın. Yani çatışmaları göze alıp zorlamaya devam etmesi. Yani şartlar konusunda. Tabii bu Amerika'nın beklemediği bir şeydi. Bu noktaya geldikten sonra şimdi bir taraftan seçim var, seçimi kaybetme tehlikesi var. Çünkü Amerikan yakın tarihinde benzin ve motorin fiyatlarının bu kadar yükseldiği hiç görülmemişti. Amerika deyince de hepsi böyle zengin, ultra milyarder kişiler değil. Amerikan halkının çoğu orta halli, ay sonunu zor getirebilen, efendim çoğu kez borca batık vaziyette devam ettirmeye çalışan. Burada benzin fiyatlarının artması onlar için ölüm demektir. Yani hakikaten Amerikan halkının önemli bir kısmı şu anda büyük sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla bu da Trump'ı fena halde sıkıştırıyor.
2: Ama o şey geçti herhalde artık. Yani ilk başladığında da hani seçime kadar bu işler hani biter, bir sonuç alınır diyorduk ama bu saatten sonra kısa bir zaman da kaldı. Yani
1: gene zorluyor yani Trump. Şimdi halk desteği %32'lere inmiş vaziyette anketlere göre. %32 ne demek? Hem temsilciler meclisinde hem senatoda çoğunluğu kaybediyor olması anlamına geliyor. En azından %40'larda filan bir destek yanında tutabilmek için atraksiyonlara başvuruyor Trump. Ama şu ana kadar hepsi sonuçsuz kaldı. Dolayısıyla demin söyledik Tarzan zorda. Tarzan'ın zor durumda olması devam ediyor. Ama bir tarafta dünya ekonomisi çok büyük zarar görüyor. Yani sadece Amerika değil, petrol fiyatları böyle uçtukça bundan etkilenmeyen yok. Zaten uzun zamandır Rusya'ya ambargo yüzünden Avrupa akaryakıtı 3 misli fiyata mal ediyor. Amerika'nın keyfi yerinde o pahalı şeyi yakıtı Amerika satıyor. Efendim Amerika para kazanıyor. Avrupa ekonomileri de borç yükü altına gidiyor. Bunu nereye kadar sürdürebilir? Burada da böyle bir acayiplik var. Ama şu anda hem Ukrayna cephesinde hem İran cephesinde bir yani barışa evrilebilecek bir gelişme hani belli olmaz. Bir anda da olabilir ama bu heyetin görüşmesinden mesela dişe dokunur bir şey çıkacak mı acaba?

0: Yani bu görüşmenin ilk başta Pezeşkiyan seviyesinde, yani Trump'la Pezeşkiyan arasında olması bekleniyordu. O
1: Herhalde o
0: bir
1: olmayacak
0: alt seviyeye indiğine göre çok da fazla bir netice çıkacak gibi görünmüyor.
1: Tabii İran devlet televizyonundan gelen açıklama, yine görüşme sırasında İran'ın kararlı tutumları ABD temsilcisine aktarıldı deniyor. Hemen hani ABD'den gelen açıklama hemen karşı bir açıklamayla yanıt veriyor İran.
0: Şimdi İran da tribünlere oynuyor tabii.
1: Evet,
0: Trump da
1: öyle bir durum
0: oynuyor.
1: var.
0: İran daha fazla. İran kitlesel
2: Yani
0: olarak oynuyor.
2: Pezeşkiyan konuşsa ne olacak Trump'tan? Yani ne olacak? Pezeşkiyan'ın
0: Yetkisi yok, bir şey
2: tabii,
0: yok.
2: evet, şey var mı,
1: O da var
2: etkisi var mı?
1: yani. Ben de
0: Ama
1: ona şey yapacağım.
0: istisnai olarak belki de bir açık kapı bırakmış olabilirler. Neticede aynı ülkenin insanları, hani
2: Evet.
0: giderken bir yere hazırlıklı gitme noktasında böyle bir altyapı olabilir.
1: Olabilir. Peki Mehmet Bey.
3: O, şimdi hani hangi İran diye sormak gerekiyor. Yani İran şimdi bir taraftan işte bu göz önünde diplomasi kanallarını kullanan aktörler var. Pezeşkiyan var, işte Arakçı var. Bir taraftan da mesela ateşkes sağlandıktan sonra bu ateşkesi İran bozmuştu. Kim bozmuştu? Devrim muhafızları bozmuştu. Şimdi orada asıl aktör kim? Asıl işte daha önce Ali Hamaney, şu anda da oğlu, dini
1: Henüz
3: rehber olarak
1: yüzünü
3: hiç
1: göremediğimiz işte bu
3: göremediğimiz.
1: amane.
3: Ama netice itibariyle son sözü söyleme hakkına sahip olan kişi o. Ve onların etrafında kümelenen işte devrim muhafızları örgütü yapısı başta olmak üzere. Yani o ikili sistemi İran içindeki bilmeden İran'ın reflekslerini doğru yere oturtamayabiliriz.
1: Çok özür dilerim. Trump'ın bir açıklaması var. Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi diyor. Bunun sonucunda neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşmaya varmak için büyük bir ivme var diyor. Yani yine bir anlaşma yolu belki doğacak ama Trump'ın bu mesajlarından sonra İran tekrar tepki gösterebilir. Yani yine yok ettik, mahvettik.
3: Şimdi bizim izleyicilerimiz görmedi ama biz burada her cümlede kendi aramızda bir reaksiyon gösterdik. Mesela bazı propaganda cümleleri de var tabii. Doğru olmayan cümleler var. Hürmüz'de bir defa durum iyi değildi. Yani Hürmüz'de onda bire düştü şu anda tanker geçişleri. Orayı çok normalmiş gibi
1: anlatıyor.
0: Eski haline getirdik diyor.
3: Eski haline getirdik diyor. Şimdi burada tabii masa dikkat çekici. Masayı ilk gördüğüm anda geçen seneki
1: Yine bir araya gelmişti liderler.
3: fotoğraf aklıma geldi. O zaman tabii yani Trump'tan bu gördüğümüz liderlerin hepsinin ortak bir isteği vardı. Bu İsrail'in bu soykırımını durdur. Bunu ancak sen durdurursun şeklinde bir talepti o. Netice de verdi. Yani onun devamında bir Gazze ile alakalı bir süreç işledi ve o korkunç boyuttaki soykırım, katliamlar yine devam etti devamında, ama bir ateşkes sağlanabildi. Yani şeyi saymıyorum, bunu İsrail'in devamında da yine o ateşkesi bozan kıyımları devam etti, ama o ölçekte yani bu New York öncesindeki dönemde olduğu yoğunlukta
1: Değil.
3: değildi. Dolayısıyla bu format orada bir netice aldı. Trump üzerinde nüfuzunu kullandı bu isimlerin hepsi bir araya gelerek ve dediler ki bu İsrail'i durdurabilirsen sen durdursun, durdur dediler. Ve Trump onun üzerine harekete geçti. Ve Gazze'de bir ateşkes zemini o zaman ortaya çıkmıştı. Burada da şundan yararlanmaya çalıştığını anlıyoruz. Yani İran'a karşı Batı, bakın bütün bölge ülkeleri benimle birlikte hareket ediyor mesajı vermeye çalışıyor bu fotoğrafla birlikte. Yani burada tabii kısmen doğru. Yani zaten bu özellikle Körfez ülkeleri doğrudan İran'ın
2: Şöyle
3: hedefi haline
2: İran
3: geldiler.
2: savaşını da yine bu aynı bu formattaki ülkeler şey yaptı, durdurdu.
3: Durdurdu, doğru.
1: Evet, tabii. Aynen
3: Yani
1: öyle.
3: onların da yine aynı şekilde bir telkini, baskısı devreye girmişti. Yani bir yönüyle iyi bu, yani bu Trump'la böyle topluca belli konularda talepte bulunmak, mesela İsrail'i özellikle frenleme anlamında bu mekanizmanın ortak bir ses vermesi, tek
1: Önemli.
3: tek yani tek
0: Etkili
3: tek
0: oluyor.
3: vermeleri,
0: Etkili
3: tabii.
0: oluyor tabii.
3: Yani tek tek konuştukları zaman bir neticeye
1: Farklı bir durum.
3: varılamayan hususlar, topluca bir şey talep edildiği zaman, işte geçen sene

0: Gazze örneğini o yüzden verdim. Sonuç verebiliyor. Ben o bakımdan hani bu verilen görüntü önemli bir görüntü olarak düşünüyorum.
1: Yani evet, ivmelendi diyor yani. Anlaşmaya varmak için büyük bir ivme var diyor
2: Ya
1: Trump.
2: bunu çok duyduk. Biz ilk
1: Onun
2: günden bu
1: için.
2: yana çok duyduk. Yani sevindirici olan şu, en azından o bir, ilk günkü bu savaş saldırı sürecinin durmuş olması. Bunun sebepleri İran'ın verdiği reaksiyon, misillemeler, işte belki de Rusya ve Çin'in istihbarat desteği ya da başka katkıları. En çok da bu bölgedeki devletlerin, liderlerin bu saldırıyı durdur deyip İsrail'i dışarıda bırakan İran-Amerika anlaşmasının ortaya çıkması. Şimdi uygulanmıyor ama o kaba taslak gidiyor aslında fiili
0: Evet.
2: olarak şey durum. Bu önemli. Yine bu Trump'la bu yan yana geliş bir adım daha ötesini, yani bu savaşın artık daha da normalleşmesi gerekiyor. Bir neticeye bağlayın bunu gibisinden. Burada sadece Amerika'nın zorluğu yok. Amerika, biz görüştük, evet, Arakçı ile de görüşülür. Yani İran'daki yapı şöyle, bir siyasi bürokratik bir grup var. Parlamento Başkanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın böyle simgelediği, temsil ettiği. Bir de asıl karar vericiler diyebileceğimiz, yani İran'ın, yani
0: Devrim
2: devrim
0: oldu.
2: ordusu, rehberlik makamı ve onun etrafı, bir de Ulusal Güvenlik Konseyi İran'ın. Bunlar, ya burada bir karar verecek bir merkezi irade de yok. Ya yani o anlaşmayı da yapacak merkezi bir irade de yok. Yani çok mu bir şey istiyorsunuz? Aslında o kaç maddeydi? 14 madde miydi?
0: 14,
2: 14
0: 14.
2: madde. 14 maddede İran'ın istediği her şeyi vermişlerdi. Ama biz buna evet diyebilecek merkezi bir irade var mıydı?
1: Yok.
2: Yoktu orada. Yani orada sadece zorluk Amerika'dan da kaynaklı. Amerika sürekli işte biz anlaşalım, anlaşalım, anlaşalım demesine rağmen anlaşabileceği bir yapının olmaması. Ha, İran kendisi açısından devrim muhafızları diyelim. Bunu daha stratejik bir akıl diye de bulabilir. Ona da ben bir şey söyleyebilirim ama İvedilikle dünyanın ihtiyaç duyduğu, özellikle bu coğrafyanın ihtiyaç duyduğu, ya bu uluslararası ticaret rotalarını, özellikle bu enerji taşımacılığına da kullanılan bu rotaların işte bazı gerekçelerle engellenmemesi.
1: Zirve bir sonuç verir mi bu akşamdan sonra bir şeyler?
0: Yani temenni edelim ki versin ama zor görünüyor hakikaten. Yani İran cephesindeki dağınıklık, kararsızlık veya aşırı talepkar havası. Çünkü biraz fazla hani özgüven geldikçe alamayacak şeyleri de,
2: Evet.
0: alamayacakları şeyleri de istemeye
1: İstemek
0: başladılar.
1: durumu var.
0: O kolay değil tabii. Yani karşısında Amerika var. Diğer taraftan Amerika'nın da sıkıntıda olması aslında çözüm için kolaylaştırıcı bir unsur olarak ortada duruyor. Tabii İran'ın bir şekilde konsensüse varması gerekir. Yani içerideki o dağınıklığın bir şekilde asgari müştereklerde birleşerek ülke adına en yararlı olabilecek ya da o ihtimali taşıyan bir karar vermeleri lazım. Bunu becerebilirlerse sonuç çıkabilir.
1: Peki
0: Yani
1: tabii.
0: Amerika her zamankinden daha ziyade istekli diyebiliriz yani.
1: Evet, tam da değil mi? Seçim süreci
0: Evet.
1: de belki herhalde bunda etkili oluyordur. Peki şimdi Trump'ın mesajlarını şöyle bir kere daha hızlıca ben de hatırlatmış olayım ne söylüyor. Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Bunun sonucunda neler olacağını göreceğiz diyor ABD Başkanı. Bence bir anlaşmaya varmak için büyük bir ivme var. Herkesten duyduklarımız bu yönde ama az önce tekrar bu açıklamaların üstüne işte İran'ın donanmasını yok ettik.
0: Denizin dibinde.
1: Denizin işte öyle yaptık.
0: Evet.
1: Yani yine o nasıl diyelim hani enseyi karartmıyor mu derler ne?
0: Yani enseyi karartmıyor duruş... ama İran halkını kızdıracak şeyler söylüyor.
1: Evet evet.
0: Onu yani... söyledikçe de ne devrim muhafızları ne öbürleri.
1: Tam bir iğmeleniyor derken bu açıklamalar evet. üstüne işi biraz sıkıntıya da sokuyor gibi. Tabii bugün çok fazla konuşamadık. ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir görüşmesi olacak ki burada da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan için o sizin dediğiniz tough man yani güçlü çetin adam ifadesi yine kullandı. O görüşmeden çıkanlar ne olur? Onları da artık haftaya konuşacağız. Öyle görünüyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda da mutlaka gazetecilere flash açıklamalar yapacak. Onları da değerlendiririz. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Acet, İsmail Kapan ve Kurtuluş'tayız. Teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam akıllı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Savaş Barkçin'le. Akılın kökeni, anlamı, hangi akıl, ne zaman akıllı oluruz, en akıllı, bizim aklımız, Batı'nın aklı, bugün hangi akıldayız? Her zaman olduğu gibi kitapları da tanıtayım. Savaş Barkçin'in pek çok kitabı var ama bizim bu akşam konuşacağımız kitap Ketebe Yayınları'ndan Bakışlar ve Görüşler yazılarının toplandığı. Ben açıkçası tavsiye ediyorum bu kitabı size. Kendim okudum. Bazen nereden başlayalım? Ben de kitap okumak istiyorum, bir şey okuyayım diye soranlar oluyor. Bu kitaptan başlayabilirsiniz. Düşüne düşüne okunabilir. Ayrıca da gençlerle sohbet ederken de bu kitaptan istifade edilebilir. Sadece akıl mevzuunda değil ama aslında içinde sıkıntı yaşadığımızı bildiğimiz ama dediğim gibi neresinden başlayacağımızı bilmediğimiz birkaç mevzu üzerinden çok istifade edilebilecek bir kitap olduğunu söyleyeyim. İkinci kitap, bunu da bir ara yapacağız. 40 makam anlam.
1: 40 yine, anlam, evet.
0: Ketebe Yayınları'ndan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Savaş,
1: eyvallah.
0: Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizinle daha önce de yaptık bu yayınları.
1: Evet.
0: Ama bu defa geçen sefer medeniyet aklı, Osmanlı aklını konuşmuştuk. Kalbin aklı var.
1: Evet.
0: Avni konuğu konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Belki mesela en akıllı insanlar, akıllı insanlar arasında.
1: Keyif.
0: Belki, evet. Konuştuktan sonra aklı, ondan da söz ederiz. Ama portresini konuşmuştuk.
1: Aynen.
0: Siz de kitabın ön sözünde yazmışsınız. Adam aklını akılla bozmuş.
1: Evet.
0: Diyebilirsiniz diyorsunuz. Sormak istiyorum öncelikle, akıl ne demek, kökü ne demek? Çünkü akıl kelimesi çok şükür ne olduğu belli, kökeni, sülalesi belli bir kelime. Bizim,
1: evet,
0: bir de öyle bir sorunumuz var, bu akşamın konusu değil.
1: Sonradan türeme değil.
0: Evet, değil. Onun için hazır ne olduğu belli bir kelime,
1: evet,
0: üzerine konuşacağız. Onun için kökeninden,
1: evet,
0: başlayalım. Nedir aklın kökeni?
1: Evet.
0: Nereden gelir?
1: Tabii akıl kelimesi Arapça kökenli. Etimolojik kökeni akil, işte makul diyoruz, makuliyet diyoruz vesaire, hepsi aynı kökten geliyor. Aslında develerin park edildiği zaman, çünkü deve çok güçlü bir hayvan, büyük bir hayvan, bir insanı zapt etmesi kolay değil. O yüzden deve çobanları mola verdiklerinde develeri çökertirler. Fakat çökertmeyle deveyi zapt edemezsiniz. Yani istediği zaman kalkar gider. Ne yapman lazım o zaman? Bir bağ ile bağlaman lazım. Ön ayaklarını şu şekilde oturur develer çöktükleri zaman. O iki bacağını bir urganla bağlarlar. Bir ip vardır. O bağın adı akıyla.
0: Hmm.
1: Bir rivayette oradan geldiği söyleniyor. Neden? Çünkü deveyi düşünün. Büyük bir güç, büyük bir enerji, seni bir yerden bir yere götüren bir vasıta, senin kıymetli eşyalarını bir yerden bir yere sevk ediyor, rızkını temin etmene vasıta oluyor. Bütün bunları düşünün. Yani aklın işlevleri konusunda bize çok güzel bir açılım veriyor. Evet. Size süt verir, et verir, vesaire. Çok az yer, yani çok dayanıklıdır. En şiddetli, en çetin şartlardan çıkmasını bilir. Gözleri ona göredir. Kum fırtınasında yürümeye devam eder. Vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları düşünün. İşte akıl neymiş, onu anlarız yani. Ama bu o devenin kontrol altında olduğunda sağlanan faydalar. Kontrol altında tutmanız için zapt etmeniz gerekiyor. Bir sınırda, bir ölçüde tutmanız gerekiyor. Yani sahiplik, mülkiyet sizde kalsın diye onu zapt etmeniz lazım. İşte onu sağlayan bağın adı. Dolayısıyla akıyla bu. Hatta kal'a kelimesiyle de irtibatı olduğu söylenir. Bir şeyi muhafaza eden, bir şeyi koruyan şeydir. akıyla yani etimolojik kökeninden bahsediyoruz. Hatta bir manası da kalptir. Şimdi kalbin de bir manası akıldır Arapçada. Şimdi bunlar tesadüf şeyler değil.
0: Boşuna.
1: Asla değil. Dolayısıyla akıl kelimesi dediğin zaman sadece akıl nerede? Burada. Orada değil. İslam'da orada değil. Akıl buradadır. Kalptedir. Burası zihindir. İdraktir, dimağdır. Yani beynin işlevleri akla ne diyelim? Aklın türevleridir. Aklın ürettiği şeylerdir. Ama aklın mekanı Hazreti Ali Efendimizin de söylediği gibi kalptir. Zaten ayet-i kerimeler de vardır. Yani kafirlerin kalpleri vardır fakat anlamazlar diye. Halbuki biz anlamayı yapan organ hangisi? Beyin sanıyoruz. Beyin işlemcidir. Beyin emredici değildir. Beyin kalbin, yani kalpteki aklın emriyle iş yapar. Dolayısıyla
0: yani önce kalbin kımıldar, kıpırdar.
1: Kalp şeydir, amirdir bütün vücuda. Aklı da o hareket ettirir. Mesela işte üç kağıt yaptıran akıl da vardır. Aynı akıl çok hayırlı bir iş de yapabilir. Aklı ona çalışır. Mesela deriz ya, aklı hep bunu fesada çalışıyor. Veya bunun aklı hep hayra çalışır. Çok iyi bir insandır deriz. Demek ki akıl nereye sevk edilirse oraya koşan bir binittir. Yani bir at gibi düşünün. Süvarisi kalptir. Kalp ona der ki şuraya doğru koş, küfre doğru koş. En sağlam küfürle ilgili delilleri sana toplar getirir. İmana doğru koş der. İmanla ilgili her şeyi sana toplar getirir. Dolayısıyla Rabbimiz de zaten hidayet kavramı burada önemli. İnsanın kalbi hidayete erdiği zaman, yani Allahu Teala'yı, sahibini, yaratıcısını tasdik edip tanıdığı zaman, eyvallah dediği zaman, akıl da onunla beraber başa eğer. Yani kalbini Allah'ın huzurunda eğdirmeyenin aklı da eğilmez. Aklı başka bir tarafa gidiyorsa, kalbi başka bir tarafa gidiyorsa o zaten olmaz. Mutlaka o hayatta bir yerde tökezler. Yani bunu en çok bu entellik yapan kardeşlerimizde görüyoruz. Benim somut olarak tanıdığım, çok gençliğimden tanıdığım, şimdi deist olan insanlar var. Onların da yoldan çıkma yolları, öyle bir yazım var burada. Yoldan çıkmanın yolları diye anlatıyorum. Aşama aşamadır ve hepsinde aynıdır. Yani mümin olarak başlayan birisi zıvanadan nasıl çıkıyor? Zıvana da bu arada biliyorsunuz kanının tekerlerinin bağlı olduğu ana metal demire denir. Rod yani. Zıvana o. Zıvanadan çıkması demek teker çıkar.
0: İşte bağ.
1: Artık yürüyemezsiniz. Aynen.
0: Devedeki bağ gibi.
1: Dolayısıyla akıl kelimesi bizde böyle. Bir de batıda bunun muadilleri var. Yakın anlam işte. Diyelim ki siz de biliyorsunuz Fransa'da raison denir, entelekt denir,

Bunların hepsi Latince kökenden geliyor. Bütün hemen hemen batılı dillerde aynı kökten kelimeler var. Yani reason, raison veya işte intellect, entelekt. Bunların kaynağı bizdeki akıl kelimesinden farklıdır, etimolojik kaynağı.

0: Yani ölçmek, hesaplamak. O yüzden bir şeyin rasyonel olması, ölçülüp biçilmiş olmasını gerektiren bir şey. Demek ki onların akıl dediği şey bana ne yarar, ne yaramaz. Sınırlı bir işlemci akıldır, hesapçı akıldır. Biz ona hesapçı akıl diyoruz zaten, kalkülatif, yani entelijans kalkülatif.
1: Ya da o aklı kullanıldığı alanları sınırlıyor
0: İşte o yüzden
1: İsra.
0: sınırlıyor, çünkü
1: Bir şey yemek
0: ölçüp
1: yaparken ölçüp
0: kârına ve
1: biçiyorsun.
0: zararına bakacağı
1: Otomobil
0: alanlar,
1: kullanırken
0: aynen.
1: ölçüp biçiyorsun.
0: Aynen. Yani bu aslında insanın temel işlemsel aklıdır. Yani bu eski modada bu akıl vardır. O da bilir. Ateş elini uzatınca yanacağını. Budist de bilir, Yahudi de bilir, Müslümanı da bilir. Kâr edeceği yerleri herkes bilir. Üçü alıp beşe satarsan iki kâr edersin. Bu bütün dinlerde, bütün coğrafyalarda, zamanlarda ortak. Fakat bu standart akıldır. Yani temel akıldır. Üstün olan akıl, insanı asıl insanlık makamına, olması gereken, Allah'ın onu yarattığı makama doğru yükselten akıl, kalbin aklıdır. O yüzden bizim büyük bir yanlışımız, Osmanlı'nın son döneminden bu yana birçok tercüme yanlışı ve birçok eş tutma yanlışından birisi, akıl kelimesiyle rasyonalite kelimesini eş tutmaktır. Eş değildir. Yani ona işte aklı meaşi denir. Yani hayatını sürdürmene yardımcı olan akıl, ticaret yapmanı sağlar, yoldan karşıdan karşıya geçmeni, bir şey düşünmeni, yemeği nasıl yapayım, bununla nasıl konuşayım, şu cümleyi mi söyleyeyim. Bunların hepsi bütün insanlarda ortaktır. Bunlara aklı meaşi denir İslam literatüründe. Fakat bizim bahsettiğimiz kalbin aklına, yani nurani akla, aklı nurani denir. O hidayete ermiş akıldır. O sadece Müslümanlarda olur, müminlerde olur. Yani hayrı emreder, şerden uzaklaştırır. Hatta Resulullah Efendimiz bir gün diyor ki, insanların en akıllısı hangisidir? Yaptığı şeyi ahireti düşünerek yapandır, mahşeri düşünerek. Zaten oradaki akıllı kelimesi de keyis kelimesidir. Yani bu da ayrı bir zeka türü, ayrı bir düşünme tarzı türü. Bunun pek çok yansımasını pek çok alanda görürüz. Mesela fıkha yanlışlıkla yıllardır hala da söylüyorlar, İslam hukuku diyorlar. Fıkıh hukuk değildir. Hukuku da içine alan çok büyük bir alan. Neden? Çünkü hukukta ahiret şeyi yoktur, boyutu yoktur. Yani Roma hukukunda ahiretle ne alakası var? Veya bugünkü Anglo-Sakson hukuku veya common law dedikleri kıta Alman, Avusturya, Fransız hukukunda.
1: Bizimkinde de.
0: İşte seküler hukukta öyle bir şey olmaz. Çünkü Allah'ı
1: Mesela hak
0: tanımıyor.
1: kaybın oluyor diyelim ki 5 yıl, değil mi, zaman aşımına
0: Aynen.
1: uğruyor. İşte şey sigortalılarda işte 10 yıl mesela hizmet
0: Evet.
1: tespit davası açacak 5 yıl açacak. Kıdem tazminatı 10 yıl. 5 yıl açtı açtı açmadı açamadı bitti
0: Zayi oluyor.
1: gitti.
0: Şimdi
1: Hatta cinayette falan bile
0: tabii
1: var.
0: onda da var.
1: Meşru zamana uğramak.
0: Aynen. Dolayısıyla bir kere burada iki tane büyük fark var. Birincisi fakih, yani İslam'da Allah ve Resulü'nün ölçülerine göre önüne gelen bir günlük mevzuya, güncel bir mevzuya hüküm veren insan, o seviyede olan insan,
1: Cevap arayan.
0: cevap arayan insan çok farklı bir

24 ekranlarından 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek, elbette ki moderatör Sabah. Başlıyoruz. Dünyanın gündemi, Türkiye'nin gündemi tabii günlerdir Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda. Hemen ilk haberimizle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine tarihi mesajlar verdi. Küresel adaletsizliklere ve Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine sert tepki gösteren Erdoğan, dünya

0: işten büyüktür diyerek Güvenlik Konseyi'nde acil reform çağrısı yaptı. Konuşmasının ana omurgasını Gazze'deki trajedi oluştururken İsrail'in eylemlerini çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı sözleriyle kınadı. Erdoğan, İsrail üzerindeki baskının artırılması çağrısında da bulundu.
1: Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
2: Filistin'i unutmadı. Tüm dünyaya gerçekleri bir kez daha haykırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Konuşmasının merkezine Gazze'yi yerleştirdi.
1: Son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
2: Erdoğan, bölgeyi çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı olarak niteledi.
1: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
2: Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Uluslararası topluma açık bir çağrı yaptı.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı, Filistin devletinin kurulmasının engellenemeyeceğini savundu.
1: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Erdoğan'ın hedefinde barışı sağlamakta yetersiz kalan Birleşmiş Milletler de vardı. Cumhurbaşkanı reform çağrısını yineledi.
1: Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.
2: Diplomatik çağrıların bir diğer odak noktası ise Kıbrıs'tı. Erdoğan tüm dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Suriye, Irak, Ukrayna ve Karadeniz'deki gelişmelere de değindi. Savaşların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması için Türkiye'nin temaslarını sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunun altını çizdi.
1: Türkiye, gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir.
2: Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine destek verdiklerini, Türkiye'nin de Ermenistan'la normalleşme adımlarını sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı iklim krizine ilişkin de mesajlar verdi.
1: Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız.
2: Erdoğan, konuşmasının sonundaysa mazlumların yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.
1: Gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri liderler zirvesine katıldı ve zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. Gayretlerimizle Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz, dedi.
1: Kritik Orta Doğu zirvesine katıldı, ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta diplomasi rüzgarı estiriyor. Erdoğan, New York temasları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle düzenlediği kritik zirvede yer aldı. Toplantıya Trump'ın Erdoğan'a yönelik söylediği övgü dolu sözler damga vurdu.
2: O benim dostum. Bakın, çetin biri. Onu seviyorum.
1: Trump, Gazze'de akan kanın durdurulması çabalarını anlatırken Erdoğan'ı işaret etti.
2: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
1: Zirvede ayrıca İran'la olası bir nükleer anlaşma ihtimali, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru projeleri değerlendirildi. Zirve sonrası Erdoğan, Türkiye ve önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Körfez'deki sorunları aşmak için atılan diplomatik adımların meyvelerini en kısa sürede almayı hedeflediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler hitabının ardından da yoğun temaslarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğini belirtti. İki devletli çözümün korunması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinde ise egemen eşitlikten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Ukrayna, İran ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği gibi konularda tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin diplomatik gayretleri sürdürdüğünü belirtti.
3: Ukrayna tarafı.
1: Erdoğan daha sonra Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin yatırım, ticaret, savunma sanayi ve enerji alanlarında daha ileriye taşınması kararlaştırıldı. Bölgede enerji arzını tehdit eden gelişmelere dikkat çekildi. Enerji ve ulaştırma koridorlarındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Liderler, İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerinde güçlü bir baskı kurması gerektiği konusunda da mutabık kaldı. Erdoğan, temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile de bir araya geldi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, kabulde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin her alanda güçlendiğini, savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok başlıkta atılacak adımlarla işbirliğinin daha ileriye taşınacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi de kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede enerji, altyapı ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı temaslarını Türk evinde de sürdürdü. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuysa Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'dı. Erdoğan, kabulde ikili ilişkilerin daha kurumsal zemine taşınması ihtiyacından bahsetti. Cumhurbaşkanı, savunma sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ve karşılıklı ticaret hacminin arttırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti. Erdoğan, Bangladeş'in 1 milyonu aşkın Rohingyalı Müslümana kucak açmış olmasının takdirle karşılandığını, Türkiye olarak barınma, eğitim ve altyapı alanlarındaki insani yardımları sürdüreceklerini vurguladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. Kürsüden ABD altın çağını yaşıyor diyerek küresel bir gövde gösterisi yaptı Trump. İran'a ya anlaşma ya yok oluş resti çekti.
4: Thank you very much. Mr. President, Mr. Secretary General.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Tam 38 dakika konuştu. ABD'nin altın çağını yaşadığını iddia etti. Küresel krizlere de doğrudan müdahale ettiğini belirtti.
2: Liderlerle kurduğum ilişkiler ve gümrük vergisi tehditleriyle bugüne kadar 8 savaşı

0: bitirdi.
1: Later we ended the war in Gaza, saving untold.
2: Trump'ın konuşmasının ana gündemi ise İran'dı. İran'ı terör sponsoru olmakla suçladı. Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını da yineledi.
0: İran, terörün sponsoruydu. 51 yıllık fanatik İran rejimi kaos yarattı. Orta Doğu'nun zorbalarıydılar. Artık zorba değiller. İran'ın nükleer silahlara erişmesine asla müsaade etmeyeceğim. Nükleer programlarını, teröre desteklerini sonlandırmak için müzakere masasına oturdum. Ama onlar kabul etmedi.
2: ABD Başkanı, İran'la ilgili hala bir karar aşamasında olduğunu söyledi. Tüm dünyayı İran'ı izole etmeye çağırdı. Trump, ara seçimlerden sonra İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti.
0: Daha iyi bir ülke olmaları için fırsat mı vereceğim, yoksa cehennemin en dibine mi göndereceğim, bunun kararını vereceğim.
2: Trump, Gazze'deki savaşı hızlı bir süreçte durdurduklarını da iddia etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların da kısa sürede bir anlaşmayla sonuçlanacağını öne sürdü.
1: Thank you very much.
2: Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de hedef aldı. Tüm ülkeleri kurumdan çekilmeye davet etti. Trump, yapay zekayı artık süper zeka olarak adlandıracaklarını söyledi. Trump, ayrıca Danimarka ile varılan anlaşma sonucunda Grönland'da hızla bir ABD askeri üssü kuracaklarını duyurdu.
3: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını Genel Sekreter Antonio Guterres yaptı. Guterres, Genel Sekreter sıfatıyla son kez Genel Kurulu açtı. Bu nedenle hitap bir yandan da veda konuşması niteliğindeydi. Guterres, dünyadaki krizlere değindi. Uluslararası sistemin yetersizliğine vurgu yaptı ve artık bu düzen değişmeli dedi.
4: Rights and future matter. Zorla yapılan güç hiçbir şekilde hukuku sağlamaz. Bugünün dünyasında ancak hukukla hareket edebiliriz. Şu anda sözde ateşkesler, güya bir ateşkes var ancak bakıyoruz ki ateşi hiç azaltmıyorlar ve bu yeterli değil, artık yeter. Artık inanıyorum ki bu dünyada barış için gerekli adımlar atılacak. Lütfen buradan topluca bir mesaj gönderelim. Savaş durmalı. İnsanlık artık yükseğe çıkmalı, daha da yücelmeli. Artık dünyada olup biten krizler uluslararası hukuk tarafından yönetilmeli. Bu yıkıcı durumlar karşısında susmamalısınız. Geçen yıl şurada mutabık olmuştuk. Artık Gazze'deki insanlık durumuna karşı bir şeyler yapılmalıydı ve oradaki insanlar korunmalıydı. Bir sürü paktlar için, anlaşmalar için adımlar atıldı. Ancak ne oldu? Hala daha orada şiddet, saldırı devam ediyor. Şu anda orada saldırıları daha da şiddetini artırarak devam ettiriyorlar. Artık buna izin veremeyiz. Biz bir ulusun bu şekilde gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz. Bir sürü daha kriz var. Anlatmakla bitmez. Ama şunu da mutabık olalım. Bir gücün toplanması gerekiyor ve o gücün askeri bir güç olması gerekiyor. Ancak sadece askeri güç de değil ve bir karşı koyma gerekiyor burada. Bir hukukla, hukuka uygun şekilde artık yeter demeliyiz. 21. yüzyıldayız ve Güvenlik Konseyi'ne bakıyoruz işte. Ve ne yazık ki hala daha uluslarından koparılan insanları görüyoruz. 21. yüzyılın Güvenlik Konseyi artık kalıcı bir çözüm bulmalı. Artık bu düzen değişmeli.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump istediğini aldı. Trump, New York'ta Danimarka ve Grönland'la ABD'ye adada kalıcı güvenlik kontrolü sağlayan üçlü anlaşmaya imza attı. ABD, Danimarka ve Grönland stratejik öneme sahip adanın geleceğini şekillendiren üçlü anlaşmaya resmiyet kazandırdı. Trump imza töreninde konuştu. Geçmişte hiçbir ABD başkanının başaramadığı somut adım attıklarını belirtti. Trump, bu anlaşma Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland için muazzam bir gelişmedir dedi. Danimarka'da anlaşmayı dönüm noktası olarak niteledi. Anlaşma, ABD'ye Grönland topraklarında Altın Kubbe adı verilen gelişmiş bir füze savunma sistemi kurma yetkisi veriyor. Washington bu adımla Kuzey Kutbu'nda askeri etkinliğini artıran Rusya ve Çin tehdidine karşı kendi ana karasını koruma altına almayı hedefliyor. Metne göre Amerika Birleşik Devletleri'nin açık yazılı onayı olmadan hiçbir düşman unsurun Grönland'a yaklaşmasına, askeri tesis kurmasına veya hassas yatırımlar yapmasına izin verilmeyecek. Metinde ayrıca Grönland'ın gelecekte Danimarka'dan ayrılması ihtimali de teminat altına alındı. Olası bir bağımsızlık durumunda bile Grönland'ın NATO bünyesinde kalması ve ABD ile imzalanan savunma protokollerine bağlılığını sürdürmesi zorunlu kılındı.

0: Birleşmiş Milletler'in siyasi gündeminin yanı sıra bir de iklim krizi, sıfır atık gündemi var. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan işte bu gündemle önemli temaslarda bulundu. Dikkat çeken mesajlar verdi. Emin Erdoğan New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi. Erdoğan, sıfır atık hareketi bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü yapmıştır dedi.
1: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
2: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Emine Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
1: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
2: Emine Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
1: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
2: Emine Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'ten %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
1: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
2: Erdoğan, uluslararası işbirliğinin önemine değindi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Antalya'daki COP31 zirvesinin önemine dikkati çekti.
1: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri

0: ürünü olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
1: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ve Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Mada Bio'yla da bir araya geldi. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı. Yoğun temas trafiği sürdü. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programa da katıldı.
0: Çocuklar, geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkasıdır. Himaye edilmesi gereken en kıymetli emanetlerimizdir. Fakat ne yazık ki günümüzde çocuklar zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler.
1: Dijital sistemlerin çocukları hedef haline getirdiği uyarısında bulundu. Çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımının 5 yaşa kadar düşmesi, bağımlılık davranışları ve çocuk beyninde ekran kullanımıyla ilişkili biyolojik tahribat bunlardan yalnızca birkaçı ifadesini kullandı.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli gündemlerden biri de iklim değişikliğiyle mücadele. Bu kapsamda Türkiye'de düzenlenecek COP31 toplantıları da çok önemli. Dünya liderlerinin buluştuğu New York'ta COP31 için de yoğun bir tanıtım ve farkındalık kampanyası yürütülüyor.
1: Birleşmiş Milletler'deki zirvenin ardından dünyanın gözü Kasım ayında Türkiye'de olacak. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı yani COP31 9-20 Kasım arasında Antalya'da düzenlenecek. İklim değişikliğiyle mücadele bu yılki genel kurulun en önemli başlıklarından biri. Türkiye'de verilen taahhütlerin adil şekilde eyleme geçmesi için önemli bir zemin olmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Antalya'daki zirve içinde yoğun tanıtım çabaları var. New York'ta BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Türk Evi'ne dev bir COP31 tanıtım afişi asıldı. Afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. Erdoğan BM kürsüsündeki görseliyle yer alıyor. Afişte "Dünyanın geleceği Türkiye'de" başlığı kullanılıyor. COP31 tanıtım afişleri ayrıca dijital reklam kamyonlarıyla da New York'un en işlek bölgelerinde dolaştırılıyor. Hafta boyunca da dolaştırılacak. Böylece farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bununla birlikte Times Meydanı'nda COP31'e vurgu yapmak için geleneksel Ebru sanatıyla sergiler ve sanat çalışmaları var. Bu kapsamda Ebru sanatçısı Garip Ay sunum gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olan eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkinde bir dizi programa katılacak. Erdoğan, 23 Eylül'de BM Genel Sekreterinin düzenleyeceği İklim Eylemi ve Adil Geçiş üst düzey toplantısında Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgilendirme yapacak. Diplomatik temasların yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak için ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda New York'ta detaylı bir program hazırlandı. Bakan Murat Kurum da aynı zamanda COP31 başkanı sıfatıyla önemli temaslar yürütüyor.
3: COP31'i bir uygulama kopu olarak konumlandırıyoruz ve eylem gündemimizde iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz. Artık yalnızca ne yapılması gerektiğini değil, nasıl yapılacağını da birlikte ortaya koymalıyız. Diyalogdan uygulamaya, hedeften sonuca hep birlikte ilerleyelim.
1: BM Genel Kurulu boyunca birçok önemli etkinlik var. Türk Evi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar yapılacak. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Türkiye'nin COP31 maskotu Karetta'nın yapay zeka destekli LED uygulaması ziyaretçilerle etkileşimli deneyim kuracak. Kaleidoskop fotoğraf alanında ise Türk Ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerin kullanıldığı interaktif fotoğraf deneyimi sunulacak. 6. katta yer alan steteskop alanındaysa dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan iklim sorunlarının sesini dinleme fikri üzerine kurulu Mehmet Ünal'ın ses ve mapping çalışması yer alacak. Ayrıca Türkiye'nin iklim yolculuğu alanında iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar geniş bir LED duvar üzerinden anlatılacak. Bunun yanı sıra üst düzey pek çok toplantı yapılacak. We have presented our vision for COP31.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

0: Yolunda gözlerin üzerinde olacağı isimlerden biri de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Ancak bu yıl Birleşmiş Milletler ziyareti Netanyahu için rahatsız edici ve kısa olacak.
1: Dünyanın dört bir yanında her geçen gün daha fazla tepki çekiyor. Müttefiki ülkeler bile İsrail'e karşı rahatsızlıklarını yüksek sesle dile getiriyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işte böyle bir ortamda gidecek BM Genel Kurulu'na. Netanyahu ABD'ye çarşamba günü uçacak. Perşembe sabahı orada olacak. Uçağı New York yerine New Jersey'de bir askeri havaalanına ya da Newark Havalimanı'na inecek. Çünkü New York Belediye Başkanı Netanyahu'nun Filistin'de yaptığı katliamlara tepkili. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararını hatırlatıp yerinin Lahey olması gerektiğini söylüyor. Netanyahu New York'a inerse uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesi var. İsrail Başbakanı aynı gün yerel saatle 14'te, Türkiye saatiyle 21'de genel kurula hitap edecek. Büyük bir protestoyla karşılaşması ve çoğunlukla boş bir salona konuşması bekleniyor. Ağırlıklı olarak İran ve Filistin'le ilgili mesajlar verecek. Türkiye'ye değinip değinmeyeceği merak konusu.
2: If Hamas agrees to our demands, the war could end right.
1: İsrail Başbakanı, belediye başkanıyla kavgalı olduğu New York'ta gecelemeyecek. Sadece birkaç saat kalacak. Akşam saatlerinde tekrar ülkesine hareket edecek. Bu kararda protestolardan çekinmesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Başkan Trump'la görüşmeyecek. Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmesi ihtimal dahilinde. Trump ise aynı gün ülkesine gelecek Çin Devlet Başkanı'nı ağırlayacak. Netanyahu'nun Teksas'ta planladığı Elon Musk görüşmesi de iptal edildi. İsrail basınına göre Netanyahu ile New York'ta bulunan liderler arasında görüşme ayarlamak için girişimlerde bulunuldu. Ancak şu ana kadar koordine edilebilmiş bir görüşme yok. Yetkililer bunu kısa süreli ziyaret ve yoğun programa bağlıyor. Lakin pek çok liderin kendisiyle görüntü vermek istemediği de biliniyor.

Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı Deniz Kurdu tatbikatında gövde gösterisi yaptı. TCG Anadolu'dan havalanarak gerçekleştirilen görevle denizaltı savunma harbinde kritik bir kabiliyet sergilendi. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak düşman denizaltılarına gözdağı verdi. İşte o anlar. Türk savunma sanayiinde deniz havacılığı adına çığır açan bir başarıya daha imza atıldı. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen Bayraktar TB3, bünyesindeki sinyal işleme kabiliyetiyle denizaltı hedeflerini havadan tespit ederek denizaltı savunma harbi görevlerinde yeni bir çağ başlattı. ...20 Eylül'de başlayan ve Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Deniz Kurdu tatbikatı sürüyor. Dosta güven, düşmana korku salan tatbikat, milli platformların yetenek gösterimine sahne oluyor. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri de Bayraktar TB3 oldu. Milli SİHA Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle gerçekleştirdiği 2 adet sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak Deniz Karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı. Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı. Operasyon bölgesindeki Deniz Karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS-POT üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı. Gerçekleştirilen testin en kritik aşamalarından birini ise veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3, operasyon sırasında kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki Deniz Karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimiyle işledi. Milli SİHA, elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de başarıyla gerçekleştirdi. İmamoğlu suç örgütü davasında yeni beyanlar var. İBB'ye

0: Bağlı Ağaç Anonim Şirketi çalışanı, iş insanı Tamer Gümüş, mahkemede verdiği 30 bin avroyu anlattı. Gümüş'e göre dönemin satın alma müdürü Ümit Polat, seçim öncesi yukarıdan baskı geliyor, destek vermeniz lazım dedi. Gümüş, 30-40 milyon liralık alacağını ve şirket ticaretini kaybetmekten korktuğunu, bu nedenle 30 bin avroyu elden bizzat verdiğini söyledi. Polat'ın eşi için sağlanan elit üyelik ve alışveriş kartları da duruşmada gündeme geldi.
1: Ekrem İmamoğlu'nun da sanıklar arasında bulunduğu davada İBB iştiraki Ağaç AŞ ile çalışan iş insanı Tamer Gümüş savunma yaptı. Gümüş, Ümit Polat'a 30 bin euro verdiğini kabul etti. Ama bunu daha fazla ihale almak için yapmadığını söyledi. Anlatımına göre para talebi seçimlerden önce geldi. Ümit Polat'ın kendisine yukarıdan baskı var, seçim için para isteniyor. Destek vermemiz lazım, aksi takdirde Ağaç AŞ ile ticaretiniz biter dediğini anlattı.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
1: O tarihte Gümüş'ün Ağaç AŞ'den yaklaşık 30-40 milyon lira alacağı vardı. Ürünleri teslim etmişti, parasını bekliyordu. Hem alacağını hem de yıllardır sürdürdüğü ticareti kaybetmekten korktuğunu söyledi. Ve 30 bin euroyu Ümit Polat'a elden verdiğini anlattı. Gümüş paranın gerçekten seçim için kullanılıp kullanılmadığını ya da başka birine verilip verilmediğini bilmediğini özellikle belirtti. Mahkemede sadece nakit para konuşulmadı. Gümüş Ümit Polat'ın eşi için elit üyelik sağladığını da söyledi. Bu işlem nedeniyle hesabından 40 bin mil düştüğünü, bu milin bugünkü karşılığının yaklaşık 2800 dolar olduğunun altını çizdi. Alışveriş kartı taleplerinin de geldiğini anlattı. Gümüş'ün savunmasına göre bütün bu talepler ödeme ve ticari ilişkinin devamı konusunda baskı hissettiği bir dönemde yaşandı. İmamoğlu davasında mahkeme şimdi bu beyanları ve para hareketlerini diğer delillerle birlikte değerlendirmeye başladı.
0: FETÖ'nün örgütsel bağlılığı evlilik üzerinden sürdürdüğü iddiasına ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi. Örgütün izdivaççı olarak adlandırdığı kişiler aracılığıyla adayların kişisel bilgilerinin toplandığı ve örgütsel kriterlere göre eşleştirmeler yapıldığı belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
3: FETÖ'nün evlilik yapılanması mercek altına alındı. Örgüte bir darbe daha vuruldu. Örgüt üyelerinin evliliklerini yönlendirmek için aday havuzları oluşturulduğu tespit edildi. İddiaya göre bu havuzlarda kişilerin yaşı, eğitimi, mesleği, memleketi, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarının yanı sıra fotoğrafları da kayıt altına alındı. Uygun görülen adayların bu kriterlere göre eşleştirildiği, faaliyetlerin dijital platformlardaki gruplar üzerinden de yürütüldüğü belirlendi. Operasyonun geçmişi ise 5 Mayıs'a uzandı. O tarihte gözaltına alınan ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daşlı'nın dijital materyalleri incelendi. İncelemelerde yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi. Tespitlerin ardından düğmeye basıldı. İstanbul merkezi 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı.
0: Moderatör sabahın ilk saat dilimini noktalıyoruz. Kısa bir ara ama ardından saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime

Müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, 6 sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha günaydın. Kanallarını ve radyo frekanslarını yeniden açanlar için ara bitti. Moderatör sabahın ikinci saat dilimiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Gayretlerimizle Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz," dedi.
1: Kritik Orta Doğu Zirvesi'ne katıldı, ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta diplomasi rüzgarı estiriyor. Erdoğan, New York temasları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle düzenlediği kritik zirvede yer aldı. Toplantıya Trump'ın Erdoğan'a yönelik söylediği övgü dolu sözler damga vurdu.
2: O benim dostum. Bakın, çetin biri. Onu seviyorum.
1: Trump, Gazze'de akan kanın durdurulması çabalarını anlatırken Erdoğan'ı işaret etti.
2: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
1: Zirvede ayrıca İran'la olası bir nükleer anlaşma ihtimali, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru projeleri değerlendirildi. Zirve sonrası Erdoğan, Türkiye ve önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Körfez'deki sorunları aşmak için atılan diplomatik adımların meyvelerini en kısa sürede almayı hedeflediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler hitabının ardından da yoğun temaslarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğini belirtti. İki devletli çözümün korunması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinde ise egemen eşitlikten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Ukrayna, İran ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği gibi konularda tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin diplomatik gayretleri sürdürdüğünü belirtti.
3: Ukrayna tarafı.
1: Erdoğan daha sonra Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin yatırım, ticaret, savunma sanayi ve enerji alanlarında daha ileriye taşınması kararlaştırıldı. Bölgede enerji arzını tehdit eden gelişmelere dikkat çekildi. Enerji ve ulaştırma koridorlarındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Liderler, İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerinde güçlü bir baskı kurması gerektiği konusunda da mutabık kaldı. Erdoğan, temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile de bir araya geldi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, kabulde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin her alanda güçlendiğini, savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok başlıkta atılacak adımlarla işbirliğinin daha ileriye taşınacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi de kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede enerji, altyapı ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı temaslarını Türk evinde de sürdürdü. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Narodski ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'dı. Erdoğan, kabulde ikili ilişkilerin daha kurumsal zemine taşınması ihtiyacından bahsetti. Cumhurbaşkanı, savunma sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ve karşılıklı ticaret hacminin arttırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti. Erdoğan, Bangladeş'in 1 milyonu aşkın Rohingyalı Müslümana kucak açmış olmasının takdirle karşılandığını, Türkiye olarak barınma, eğitim ve altyapı alanlarındaki insani yardımları sürdüreceklerini vurguladı.
0: Başkent Ankara'da aniden sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanak ve bazı araçlar suya gömüldü. Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu meydana geldi. Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar otobüs duraklarıyla kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Basın evleri semtinde ise sağanak sele neden olunca bazı araçlar selle oluşan çamur yığınlarına saplandı. Yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağışla birlikte Eyüp Sultan'da cadde ve sokaklar göle döndü.
1: İstanbul'da gökyüzünün rengi bir anda değişti. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Caddeler suyla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmurun en çok etkilendiği noktalardan biri İslambey Caddesi oldu. Cadde, sağanağın ardından adeta küçük bir göle döndü. Araçlar suyun içinde ilerlemeye çalışırken sürücüler zor anlar yaşadı. İddiaya göre asfalt çalışmalarının ardından rögarlar açılmadı. Bu durum yağmur suyunun tahliyesini engelledi. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. İstanbul'un akşam trafiği sağanağın ardından adeta suyla imtihana dönüştü.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı. Tedavi altına alınan öğrencilerden biri taburcu edildi. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa'ya gitti. Bakan Çiftçi soruşturma başlatıldığını hatırlatarak olayda herhangi bir sorumluluğu olan ya da ihmali olanlar tespit edilecektir dedi.
3: Pompalı tüfekle geldiği öğrencilere ateş etti. Sabah saatlerinde elindeki silahla gelen saldırgan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise çevresinde etrafa rastgele ateş açtı.
4: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı.
3: 9. sınıf öğrencisi olan saldırganla birlikte ailesi de gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
4: İçişleri Bakanlığımız 2 tane mülkiye baş müfettişi, 2 tane de polis baş müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız 2 tane baş müfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek. Olayın adli yönden de soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendirildiğini belirtti.
4: Değerlendirme neticesinde okullarımızı 1., 2., 3. ve 4. dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Saldırının gerçekleştiği okulda 1. dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi.
3: Bakan Çiftçi okullar için alınan tedbirleri bir kez daha hatırlattı.
4: Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki okul yanında meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır dedi. Birleşmiş Milletler Zirvesi için Amerika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da okul yanında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Olayda yaralanan 11 çocukla ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırının ilgili birimler tarafından titizlikle soruşturulduğunu vurgulayan Erdoğan, Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Kaşif Kuzinoğlu'nun Silivri'ye uzanan sürecinin başında FETÖ firarisi Savcı Zekeriya Öz vardı. 10 Mart 2011 tarihli sevk yazısında Kuzinoğlu'nun tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderilmesini isteyen isim FETÖ'cü Öz'dü. Soruşturmanın başka bir ayağında Enver Altaylı adliyeye getirildi ve ifadesi sonrası kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Ayrıca ifadesi sırasında savcıyı tehdit ettiği için hakkında bir de soruşturma başlatıldı. Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
5: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim. Ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz.
1: Kaşif Kuzinoğlu'nun Silivri'ye gönderildiği sürecin başında FETÖ'cü firari Zekeriya Öz vardı. 2011 tarihli sevk yazısı ortaya çıktı. 10 Mart 2011'de FETÖ'cü savcı Öz, Kuzinoğlu'nun tutuklanması talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk edilmesini istedi. Kuzinoğlu, FETÖ'cü savcının bu talebi sonrası Silivri cezaevine gönderildi. Ve 12 Kasım 2011'de burada hayatını kaybetti. 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada, şimdi o ilk sevkten ölüm gününe kadar uzanan hat yeniden inceleniyor. Silivri Adliyesi'nde iki ayrı isim vardı. Biri Enver Altaylı, FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü bulunan Altaylı, sağlık sorunları nedeniyle daha önce alınmayan ifadesi için cezaevinden adliyeye getirildi. Ve ifadesi sonrası kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Enver Altaylı'nın ifade sırasında tehditler savurduğu ortaya çıktı. Hedefinde ifadesini alan Cumhuriyet Başsavcı Vekili vardı. Altaylı, kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız diyerek tehditler savurdu. Bu skandal tehditlerin ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Kamu görevlisine karşı tehdit suçundan reysen soruşturma başlatıldı. Kurtlar Vadisi Pusu ile ilgili incelemede sürüyor. Savcılık, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürülme sahnelerini ve bazı görüntülerdeki FG plakaları, FETÖ lehine mesaj ya da yönlendirme bulunup bulunmadığı açısından inceliyor. Soruşturma böylece 3 ayrı hatta aynı anda izliyor. FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün imzasıyla başlayan tutuklama süreci, Kuzinoğlu'nun cezaevindeki ölümü ve Kurtlar Vadisi Pusu'daki FETÖ bağlantısı şüphesi.
0: Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli daha yakalandı. Daha önce gözaltına

altına alınan 5 fon yöneticisi ise tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken başsavcılık da soruşturmaya dair açıklama yaptı. Fon soruşturması

0: Kapsamında İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda derinleştirildiği bildirildi. Operasyonların ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguda. Soruşturmada bugüne kadar 60'tan fazla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Mali boyutta mercek altında. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklamasında vatandaşların birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve mağdurların haklarının takipçisi olunacağını vurguladı. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tere Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tere Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tere Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. 5 şüpheli de cezaevine konuldu. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan da bir açıklama geldi. Sosyal medya platformlarında soruşturmaya ilişkin yer alan bazı bilgilerin dezenformasyon niteliğinde olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek bu içeriklere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Soruşturmada hukuken sorumluluğu tespit edilen şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen kazançların da takip edileceği bildirildi.
1: Borsa İstanbul'daki fonlara ilişkin gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun sorumlulukları yeniden gündemde. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı yayımladığı bilgilendirmeyle kurulun denetim ve yaptırım yetkilerini hatırlattı. Paylaşımda piyasa manipülasyonu şüphesi bulunan durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunulabileceğini de vurguladı.
2: Borsa İstanbul'da 131 fonun tasfiye sürecine alınmasının ardından gözler SPK'ya çevrildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve yaptırım yetkileri gündemdeyken AK Parti'den dikkat çeken bir hatırlatma geldi. AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı SPK'nın görev ve yetkilerini madde madde hatırlattı. Paylaşımda Sermaye Piyasası Kurulu'nun piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı sağlamakla görevli olduğu belirtildi. Yatırımcıların hak ve yararlarını korumanın da kurulun sorumlulukları arasında bulunduğu vurgulandı. SPK'nın yaptırım yetkileri de hatırlatıldı. Mevzuata aykırı hareket eden kişi ve kurumlara idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Faaliyetlerin geçici olarak durdurulabileceği, yetki belgelerinin iptal edilebileceği ifade edildi. Paylaşımda suç duyurusu yetkisine de özellikle dikkat çekildi. SPK'nın piyasa fiyatlarını yapay olarak etkilemeye çalışan ya da gizli şirket bilgileriyle haksız kazanç sağlayan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabileceği hatırlatıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek sık sık yapılan büyük operasyonların duyurusunu paylaşıyor. Sadece Eylül ayında Türkiye genelinde büyük ses getiren 14 operasyona imza atıldı. Bakan Gürlek'in bu operasyonlar için mesajı çok net. Kim olursa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasında saklanırlarsa saklansınlar, adaletten kaçamayacaklar. Özetle deyim yerindeyse bugünlerde adalet fırtınası esiyor.

0: Deyim yerinde ise tam anlamıyla adalet fırtınası esiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek hemen her gün yeni bir operasyona dair açıklamalarda bulunuyor.
1: Kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasına saklanırlarsa saklansınlar, adaletten kaçamayacaklardır.
0: 24 Nisan'da faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda dosyalar açıldı. Türkiye'de hiçbir suçun cezasız kalmaması için bir mücadele başlatıldı. 46 dosyada 52 maktul ve

0: 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesi aralandı.
1: İşledikleri suçların bedelini hukuk önünde kanunlarımızın öngördüğü şekilde mutlaka ödeyeceklerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse dokunulmaz değildir.
0: Sadece Eylül ayında bile İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MIT'in ortaklaşa yürüttüğü nefes kesen operasyonlar yapıldı. 4 Eylül'de panel operasyonu yapıldı. Vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla elde eden hukuk büroları mercek altına alındı. 39 avukatlık bürosunda arama yapıldı. 31'i avukat, 41 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
1: Hiç kimse dokunulmaz değildir. Hukuk ve kanunlar karşısında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kimliğine, makamına, ünvanına ve gücüne bakılmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
0: Aynı gün çocukların eline silah tutuşturan yeni nesil 4 ayrı suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 46 şüphelinin peşine düşüldü. Tarih 5 Eylül'ü gösterdiğinde yasa dışı bahis operasyonu duyuruldu. İstanbul Jandarması 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu. 7 Eylül'de Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü gündeme geldi. Adalet Bakanı Gürlek dosyanın tekrar açıldığını duyurdu. Sadece ölüm olayı değil, Kurtlar Vadisi pusu dizisi mercek altına alındı.
1: Vatandaşlarımızın hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı bir düzeni birlikte inşa etmektir.
0: Aynı gün Ahbap soruşturmasında 5. dalganın başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. 20 ilde 53 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 6 Şubat depremi sonrası toplanan milyarlarca liranın izi sürüldü. ...8 Eylül tarihinde ise 4 ilde esnafı dolandıran büyük suç örgütlerinin peşine düşüldü. Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de esnafın güvenini kazanıp sonra karşılıksız çeklerle tuzağa düşüren şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Tarih 9 Eylül olduğunda herkes bu görüntüleri konuşuyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen şüphelinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandığını duyurdu. 12 Eylül'de turizm bölgelerinde faaliyet gösteren çetelerin peşine düşüldü. Bakan Gürlek, 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı açıklamasını yaptı. 14 Eylül'de okulların açıldığı gün yeni nesil suç örgütlerinin çocuklara çengel atmasının önüne geçmek için sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. Tarladan markete vurgun yapanların da peşine düşüldü. Organize bir şekilde fiyatları şişiren, tedarik zincirindeki kritik isimlere yönelik baskınlar yapıldı. 41 şüpheli gözaltına alındı. Büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının da aralarında olduğu 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik.
0: Ailem güvende operasyonlarıyla Batı Fonlu Sözde Sivil Toplum Kuruluşu ve derneklere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Türk aile yapısını sistemli olarak hedef aldığı iddia edilen LGBT derneklerine baskınlar gerçekleştirildi. 16 Eylül'de İstanbul merkezde düzenlenen ve 6 LGBTİ derneğini de kapsayan ailem güvende operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. 18 Eylül'de fon vurgunu soruşturması başlatıldı. Bakan Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır mesajı verdi.
1: Toplumumuzun huzur ve güvenliği için sizlerin işlerini ve çalışmalarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeniz için devletimizin bütün kurumları

0: mekanizması gece gündüz görevinin başındadır.
1: Hemen ardından İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı duyurusu paylaşıldı. MIT, Emniyet ve Interpol'ün ortak çalışmasıyla 28 şirkete ait 42 çağrı merkeziyle 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste baskınlar yapıldı. Bakan Gürlek, şebekenin 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını duyurdu. Özetle sadece Eylül ayında Türkiye gündeminde geniş yer tutan 11 büyük operasyona imza atıldı. Yeni Türkiye inşa edilirken devlet çok ama çok kararlı görünüyor. Mesaj net. Suç işleyen kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacak.
2: Tarladan tezgaha uzanan fiyat zinciri mercek altında. Sebze ve meyvede fahiş fiyat soruşturmasında 22 ilde 41 büyük dağıtıcı firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 40 isim tutuklanmıştı. Peki ürünün tarladan pazara uzanan yolculuğunda fiyatlar nerede yükseliyor? Pazarcı esnafı bu tabloyu nasıl değerlendiriyor? Vatandaş denetimlere ne diyor? 24 ekibi semt pazarının nabzını tuttu.
3: Şimdi çiftçi bunun için yani bir sürü emek veriyor dikerken. Tek diş ekiyor. Eğiliyor tarlada güneşin altında çalışıyor. Satarken çiftçinin emeğini karşılamıyor. Ama çiftçiden alıp hani burada çiftçiden uygunu alıp daha pahalıya satanlar var. Yani sonuçta herkes yani niye fazla para versin ki daha uygunken? Yani boşuna emeği, onların da hakkı var o parada. Çalışıyorlar, kazanıyorlar.
4: Ürünler mesela halde bulunmadığı zaman fiyat yükseliyor. O zaman normal fiyat olur. Ben de kazanırım, herkes kazanır. Yani bir rayiş bir fiyat farkı olmaz o zaman.
5: Tarlada başlayan bir yolculuk. Kasalardan geçip tezgaha ulaşan ürün sofraya gelene kadar kaç kez fiyat değiştiriyor? Bir domatesin, bir biberin, bir kilo meyvenin etiketine yansıyan o farkın peşine düşüldü.
6: Vatandaş pazara geliyor ancak bir bakıyor ki tarlada ucuza satıldığını bildiği ürünler burada 3 basamaklı fiyatları bile bulabiliyor. İşte gıdada, sebze meyvede fahiş fiyat tartışmasının odağında bu kez tedarik zinciri var.
7: Fiyat nerede uygunsa ben oradayım. Yani tarladan buraya gelene kadar ben Adana'da da tanıdıklarım var. Buraya gelene kadar çok fark ediyor. Yani öyle diyeyim. Orada 5 ise buraya 15'e geliyor, 20'ye geliyor. Derhal müdahale edilmesi gerekiyor. Ben de çok memnunum. Duyumlar aldım bu ara. İyi olacak inşallah.
8: Bahçede, tarlada duyduğumuz rakamlar pazarda satılanlardan çok farklıdır. İyi olur, güzel olur. İnsanlar biraz daha rahat alışveriş yaparlar. Mutfaklar biraz daha neşelenir, iyi olur.
5: Sebze ve meyvede fahiş fiyat iddialarına yönelik soruşturmada 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. İncelemelerde bazı tedarikçilerin ürün maliyetini yüksek, arz miktarını düşük gösterdiği ortaya çıktı.
6: Bazı tedarikçilerin çiftçiden aldıkları ürünleri gerçekte daha yüksek fiyata almış gibi gösterdikleri, fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri ve işte bu noktada fahiş fiyat oluşumuna sebep oldukları tespit edildi.
5: 22 ilde 109 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilirken 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 isim tutuklandı. Operasyonlardan ve denetimlerden sonra bu kez gözler fiyatlara çevrildi.
9: Fiyatlar yüksek olunca ama pazarda da yüksek oluyor. Şimdi fiyatları düşürseler haldekiler fiyatları düşürse en azından biz de uygun satacağız burada. 20 liralık malı 30 lira derlerse, 40 lira derlerse ne olacak? Maydanoz 15 lira. Aracı mesela bahçıvancı bunu veriyor. Belki 3 liraya 4 liraya aracı koyuyor, 7 lira 8 lira 10 lira diyor. Bu kadar da fahiş fiyat olmaz ki. İyi yaptılar, daha da iyi yaptı. Daha da iyi yapsınlar.
10: Tabii ki yani denetlemeler iyi olur bizim için. Çünkü en azından haklı mı artırıyor, haksız mı artırıyor? Fiyat farkı çok fazla. Semt bile fark ediyor. Ben mesela Mecidiyeköy'e gittiğim zaman biraz daha farklı oluyor. Burada farklı oluyor ya da Bağcılar'a gittiğim zaman biraz daha farklı olabiliyor fiyatlar. Bu marketlerde de aynı şekilde.
11: Kesinlikle memnunuz. Böyle olması hem pazar açısından hem insanlar açısından daha iyi oldu. Tabii ki bu denetimlerin daha çok artırılması gerekiyor ve daha güzel, daha verimli hale gelmesi gerekiyor. Tabii.
2: TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerine yönelik %25 indirim kampanyası başladı. Peki kampanyanın ayrıntıları ne? Kimler?

0: Hangi koşullarda yararlanacak? İşte detaylar.
1: TOKİ indiriminde başvuru başladı. Borcunu peşin kapatana %25 indirim yapılacak.
2: TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat geldi. Evinin ve iş yerinin borcunun tamamını ödeyenlere %25 indirim yapılacak. Başvuru tarihleri ise 22 Eylül ile 19 Ekim arası.
1: Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatmak isteyenlere %25 indirim, bir kısmını kapatmak isteyenlere ise borç bakiyesinin en az %25'ini ödeme koşuluyla %25 indirim uygulanacak. Kampanya 340 milyar lira tutarındaki 228 bin konut ve iş yerinin satışını kapsıyor.
3: TOKİ'nin her yıl uyguladığı standart bir kampanya ama tabii tarihleri değişebiliyor. Bu yıl bugün itibariyle 22 Eylül'de başladı, 19 Ekim'e kadar devam edecek kampanya.
2: TOKİ'nin indirim kampanyasından yaklaşık 228 bin kişi faydalanabilecek. Peki başvuru şartları noktasında herhangi bir kriter aranacak mı?
3: Kampanyanın başvurusunun en önemli kısmı 12 taksitten fazla borcunuz olması lazım. 12 ve 6 taksitlerde kampanyadan yararlanamıyorsunuz. Dolayısıyla 2025 Haziran'dan önce ödemenizi yapmaya başlamanız da gerekiyor. Bu da ödeme tarafındaki, yani daha öncelikli taraf. Yani bundan sonra alınan konutlarda henüz bu sene bu kampanyadan faydalanamıyor. Onlar önümüzdeki seneki kampanyayı bekleyecekler. Bunun dışında herhangi bir emlak vergisi borcunuz olmaması gerekiyor. TOKİ'ye taksitlerinizi aksatmamış olmanız gerekiyor. Bunlar önemli ve ya tamamını kapatacaksınız ya en az kalan borcun %25'ini, biz burada da bir örnek yaptık zaten, 1 milyon TL diyelim TOKİ'ye bir borcunuz var, ya tamamını, 1 milyonun hepsini kapatıp tapunuzu alacaksınız veyahut minimum 250 bin TL kapatıp orada kapattığınız tutarın %25'i kadar yine bir indirim alacaksınız. Bunlar temel şartlar.
1: Hak sahipleri satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek.
3: TOKİ'yi alır TOKİ'deki konutunuzu alırken sözleşmeyi imzaladığınız bankaya gideceksiniz. Bu bankada ödemenizi yapıp tapu için müracaatınızı da daha sonrasında TOKİ'ye yapabilirsiniz. Bunun dışında bir şans daha var. Çok kullanılacağını düşünmüyorum çünkü TOKİ'nin şu andaki taksit oranları zaten bankalardaki kredilerin hepsinin çok altında olduğu için çok kullanılmayacaktır. Ama işte tapumu bir an önce almam lazım, daha doğrusu işte buradaki taksitleri ödeyemiyorum gibi düşüncelerde olup banka kredisi çekmek isteyenlere de bu kısımda mevcuttaki bankaları kredi verebiliyor. Konut ve iş yerleri için tamamı için TOKİ'deki kampanya geçerli, bunu da belirtelim.
0: Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri ve il özel idarelerinin de ulusal coğrafi veri ekosistemine dahil edildiğini açıkladı.
4: Yerel yönetimlerimiz tarafından sağlanan coğrafi verileri standartlara uygun hale getirerek 147 coğrafi veri ögesi için coğrafi veri paylaşım matrisleri oluşturduk.
5: Merkezi idare kurumlarının coğrafi verileri ortak standartlarda bir araya getirildi. Şimdi sırada belediyeler var. Mavi vatan hedefleri de bir üst noktaya taşınıyor.
4: Şimdi bu yapıyı bir adım daha ileri taşıyoruz. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimiz, su ve kanalizasyon idarelerimiz ile il özel idarelerimizi de ulusal coğrafi veri ekosistemimize dahil ediyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Yılmaz, E-Devlet'e entegre edilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun kullanıcı sayısının 1 milyon 116 bini aştığını açıkladı. Coğrafi veriden katma değer üretme hedefinin deniz yetki alanlarında kapsadığını belirtti.
4: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezi'nin kurulması projesiyle Mavi Vatanımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz.
5: Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile başlatılan Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı projesine de değindi. Proje kapsamında hava fotoğrafı çekimleri, gerçek ortofoto üretimi ve 3 boyutlu dijital ikiz çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Üretilen verileri KKTC'ye teslim aşamasına getirdik dedi.
0: İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini rahatlatacak yeni pist artık hizmette. Özellikle rüzgarın yönü ve şiddetin uçuş operasyonlarını etkilediği durumlarda 4. pist kolaylık sağlayacak.
6: İstanbul Havalimanı'nın pist kapasitesine yeni bir halka daha eklendi. 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4. ana pist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Doğu-batı yönünde inşa edilen pist, havalimanının bu doğrultudaki ilk ana pisti olma özelliğini taşıyor.
7: İstanbul Havalimanı gibi iniş kalkışı çok yüksek olan havalimanlarında crosswind için ekstra bir pist yapılır. Bu da halihazırda olan 3 tane piste 90 derece olan doğu-batı yönündeki bir pist olur. Yan rüzgar estiği durumlarda, crosswind durumlarında uçaklar bu crosswind pistine yönlendirilerek çok hızlı inişleri sağlanır ve zaman kazanılır. Dolayısıyla bu da çok doğru bir karardır.
6: Doğu-batı yönünde açılan yeni pist, yoğun vakitlerde iniş kalkış trafiğini rahatlatırken farklı hava koşullarında da uçuş operasyonlarına alternatif sağlayacak. Yeni pistle birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi. İstanbul Havalimanı'na açılan yeni pistle birlikte yolcular daha kısa bekleme süreleriyle daha konforlu seyahat edecek. Yeni pist aynı zamanda farklı hava koşullarında operasyonel esnekliği artıracak. Bir uçağın havada geçirdiği her fazladan dakika hem yakıt hem zaman demek. Yeni pistle birlikte bekleme süresinin kısalması, yakıt tüketiminin düşürülmesi amaçlanıyor.
7: Yani aynı anda iki pistte iki ayrı uçak inebilir veya kalkabilir. Bu durumda bekleme süreleri azalır, uçuşun kalitesi artar, yakıt masrafı azalır ve daha konforlu bir uçuş olur.
6: Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık faaliyetlerinin daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak.
0: İstanbul Esenyurt'ta gece yarısı otolastikçide çıkan yangın bitişikte bulunan 5 iş yerine sıçradı. Alevler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
8: Lastikçide başladı, bitişikteki iş yerlerine sıçradı. 6 dükkan alevlere teslim oldu. Gece yarısıydı. İstanbul Esenyurt'taki bir lastikçi dükkanında yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki 4 iş yeriyle yemek şirketine sıçradı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. Yangına müdahale edildi. 2 saatte kontrol altına alındı. Sonra da soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak alevlere teslim olan iş yerlerinde büyük çapta hasar vardı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Sigorta işlemlerinde trafik kazası geçiren vatandaşlar üzerinden yaklaşık 16 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiği belirlendi. Vatandaşların kişisel verilerini hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktaran şebekeye operasyon yapıldı. Peki sistem nasıl işliyordu? Dolandırılmamak için nelere dikkat etmek gerekir? Haberimizde.
9: Kaza sonrası vatandaşları aradılar, kişisel verilerini ele geçirdiler ve milyarlarca liralık haksız kazanç sağladılar.
10: Günümüzün çoğu artık yoğun trafikte geçiyor. Fakat trafikteki ufak bir dikkatsizlik sizi kazaya sürükleyebiliyor. Dolandırıcılarsa işte o kazanın hemen ardından ortaya çıkıyor.
9: Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirdiler. Ardından kazazedeleri arayıp hukuki destek teklifinde bulundular.
10: Süreçse işte tam da kazanın ardından başlıyor. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde eden dolandırıcılar mağdurları ağına düşürmüş oluyor.
9: 253 bin kişiden vekaletname alındı. 15 milyar 600 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Şüphelilere yönelik operasyonun adresi ise İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep oldu.
11: Kazazede kendisine doğrudan ulaşan ve hiçbir şekilde tanışıklı olmayan bu kişilerden aldığı telefonlara itibar etmemesi gerekiyor öncelikle.
9: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından düğmeye basıldı. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete eş zamanlı arama yapıldı. 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
11: Vatandaş daha hastanedeyken, daha tedavi görürken kendilerine sigortadan işte alacaklarınızı, tazminatlarınızı eksiksiz alacağız şeklinde vaatlerde bulunuyorlar. Ve kazazedenin vatandaşın o anki mağduriyetinden, çaresizliğinden faydalanarak vekalet alıp sigortalara başvuru yapıyor.
9: Trafik kazasının ardından kazazedenin kimlik ve iletişim bilgileri çeşitli kanallardan temin edildi. Ardından çağrı merkezleri devreye girdi. Kazazedeler kısa süre içerisinde aranarak belirli danışmanlık merkezleri ve hukuk bürolarına yönlendirildi.
11: Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesindeki kişisel verileri hukuka aykırı elde etme ve yayma suçu hem de sigorta şirketleri aracı kullanıldığı için nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmakta.
12: Önce kendimiz kaza tutanı tutarız. Sonra kendi sigorta şirketime bildiririm.
9: Alo kaza, alo tutanak ve alo trafik kazası gibi isimlerle faaliyet gösteren yapılar da mercek altına alındı. Vatandaşlara değer kaybı, hasar farkı ve benzeri talepler üzerinden hukuki destek teklif edildi. Sonrasında ise belirli avukatlara vekalet verilmesinin sağlandığı tespit edildi.
3: 10 tane avukat bürosu, 10 tane sigorta şirketi, gelin sizin bu mağduriyetinize gidelim.
9: İncelemelerde dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Bazı kolluk kuvvetleri, tahkim mahkemeleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri yapıldığı belirlendi.
11: Kendi avukatları vasıtasıyla, yani tanıdıkları, bildikleri, güvendikleri avukatlar vasıtasıyla veya vatandaş olarak kendi hak arama hakkını kullanarak kendileri bireysel olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.
13: Böyle olaylar yaşandığı zaman biz kendi sigorta şirketimizi arıyoruz. Onlarla herhangi bir iletişim kurmuyor. Zaten arıyorlar. Aradıkları zaman direkt kapatıyoruz telefonu.
0: Trafikte motosiklet kazalarına karşı yeni dönem başlıyor. Her iki kazadan birine karışan motosikletten dolayı İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Hazırlanan özel eylem planıyla denetimler arttırılacak. Özellikle motokuryelere yönelik eğitim ve ek tedbirler devreye girecek.
14: Önce aynalarıma dikkat ediyorum, sonra frenlerime, lastiklerime, daha sonra da sağdan soldan çıkacak araçlara dikkat ediyorum.
15: Özellikle kurye arkadaşlar çok dikkatsiz kullanıyorlar. Yani canlarını tehlikeye atacak çok sıkıntılı süreçler yaşıyorlar trafikte.
6: Kimi işe yetişiyor, kimi ise sipariş götürüyor. Trafikte sayıları her geçen gün artıyor. Ancak motosiklet kullananlar arttıkça kaza bilançosu da büyüyor. Çünkü Türkiye'de her iki kazadan birine motosiklet karışıyor.
1: Motosiklet sürücülerinin yalnızca %1,6'sını kuryeler oluşturuyor. Ancak motosiklet kazalarının %16 ile 17'sine motokuryeler karışıyor.
16: Sürücülerimizin artık bir karnesi oluşacak. Bu karneye göre de buradaki kaza yapan sürücülerin ek eğitime alınması söz konusu. Görüşmeler sürüyor. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımız çalışmalarını gerçekleştiriyor.
1: Uzun çalışma saatleri, yoğun trafik ve siparişi zamanında yetiştirme baskısı. Tüm bunlar kuryeleri trafikte daha fazla risk almaya itebiliyor. Motosiklet kazalarındaki artışın ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
17: Ülkemiz genelinde sayıları 7 milyonu geçen motosikletliler için İçişleri Bakanlığı yeni bir eylem planı hazırladı. Yoğun artan denetimlere rağmen ölümlü yaralanmalı kazalarda motosiklet sürücüleri artık %50'nin üzerinde pay almaktadır. Her üç kazadan ikisinde motosiklet, her iki kazadan birinde de motosiklet sürücüsünün kusurunu görmekteyiz.
1: Yeni planın önemli başlıklarından biri de eğitim olacak. Çünkü uzmanlara göre yalnızca motosiklet sürücülerinin değil, trafikteki diğer sürücülerin de motosikletleri doğru şekilde fark etmesi gerekiyor.
16: Şimdi sürücülerimizin yapmış olduğu en büyük hata bir kere dikkatsiz hareket etme, trafik bilgimizin güncel olmaması, çok fazla telefonla araç kullanırken uğraşmamız, dikkatsizlik, aşırı hız, bunların hepsi kazalara sebebiyet veriyor.
1: Hazırlanan eylem planının ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Denetimlerde özellikle büyük şehirlerde daha görünür hale gelecek.
17: Özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde, pilot bölgelerde, kavşaklarda motosikletler için özel bir taralı alan belirleniyor. Özellikle yüksek tonajlı ve ağır vasıtaların kör noktalarında kalmamaları için motosiklet sürücülerine kavşaklarda bekleme alanları yapılmaktadır.
18: İlk önce tam ekipmanlarımın tam olmasına dikkat ediyorum. Montumun, kaskımın, dizliğim, her şeyimin yerli yerinde olmasına dikkat ediyorum. Daha önce bir takım kazalar geçirdim ve ekipmansız

0: Yalnızlıktan dolayı çok canım acıdı. Onun dışında en çok çevreme dikkat ediyorum. Çok kuralcı bir insanım. Kendi kurallarım dışında en çok çevreden gelen tehlikelere dikkat etmek zorundayım.
1: Genelde tabii ki de her zaman kaskıma, eldivenime, gözlüğüme ve işte hava şartları çok önemli. Bugün mesela yağışlı olduğu için araçla gelmeyi tercih ettim. Ana arterlere çıktığımda veya sokak aralarında genellikle hızımı çok düşürürüm ve 2-3 defa bakmaya dikkat ederim.
2: Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evden iki çelik kasanın çalınması ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin dereye attığı iki çelik kasa da bulundu.
3: Evden kasaları çaldılar, içlerini boşaltıp dereye attılar. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. Emniyet ekipleri Gündoğdu Mahallesi'nde bir ikametten 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyasının olduğu iki çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Sağ araştırması yapan ekipler iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait 3 farklı adresle 2 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda spiral kesici alet ve çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmında ele geçirildi. Şüphelilerin dereye attığı 2 çelik kasada bulundu ve dalgıçların yardımıyla çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
2: İzmir'de taşıdığı yolcusundan 920 lira yerine yanlışlıkla 920 bin lira havale alan taksici, müşterisini bıraktığı berbere geri dönerek parayı iade etti. Taksi şoförü örnek davranışıyla takdir topladı.
4: İBAN'a telefonumdan para geldiğini gördüm ama rakamı görmedim. Biraz yürüdükten sonra rakama baktım. 920 TL yerine 920 bin lira atmış.
3: Taksi ücreti 920 lira tuttu. Ancak tutar kısmına sıfırlar fazla yazılınca hesap biraz karıştı.
4: 920 TL yerine İBAN'ıma 920 bin TL attım.
3: İzmir'de taksiye binen bir vatandaş gideceği yeri taksi şoförüne tarif etti ve yolculuk başladı. Müşteri yolculuk bitince ücreti İBAN'dan ödeyeceğini söyledi.
4: Dedim ki hesapta bir yanlışlık var. Parayı dedi gönderdim ödedim dedi. Yo, ödediğiniz zaman dedim. Biraz fazla ödediniz.
3: Yanlış anlaşılmanın çözülmesi üzerine para müşteriye iade edildi.
4: Dedim, benim dedim yakın gözlüğüm yanımda değil. İBAN'ımı açtım, yani hesabımı açtım. Açtıktan sonra da dedim kendisine, kendi hesabına dedim bu parayı gönderir misin?
3: Duyarlı taksi şoförü örnek davranışıyla takdir topladı.
4: Yani aklımdan geçen sadece o parayı yerine iade etmekti. Çocuklarıma yediremezdim o parayı.
3: Taksici örnek davranışı sonrası İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ağırlandı. Kendisine ödül takdim edildi.
5: Kendisine ufak bir çapta biz İzmir Şoförler Odası olarak.
2: Kahramanmaraş'ta otomobilini boyatmak isteyen vatandaş sanayide yaklaşık 80 bin liralık fiyat alınca boya malzemelerini temin edip aracını kendisi boyadı ve maliyeti 10 bin lira oldu.
6: 80 bin lira istenilen arabaya 10 bin liraya halledeceğiz.
3: Otomobilini sanayide boyatamadı, kolları sıvadı, kendi boyadı.
6: Bugün halledeceğiz, bitireceğiz inşallah.
3: Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Özdemir, otomobilinin kaportasındaki eksiklerin giderilmesi için sanayinin yolunu tuttu.
7: 93 modelli araba, 33 yaşında. Bayağı boyası eskimişti. Kaportacılara götürdüm.
3: Özdemir aldığı yüksek fiyat teklifleri karşısında adeta şoke oldu.
6: Abi dedim bunu ne kadara komple boyarsınız dedim. 80 bin lira dedi. Abi dedim araba zaten 80 bin lira biliyorsun değil mi dedim. Evet dedi.
3: Sanayiden çıkan sürücü iş başa düştü diyerek aracını kendi boyamaya karar verdi. Ve gerekli malzemeleri piyasadan araştırarak temin etti.
7: Ben de gittim kaportacılara kızdım. Boyacılara gittim. Bütün malzemelerini, boyasını, astarını, macununu ve üstelik tabanca da aldım. Tabancasıyla beraber hepsini 10 bin liraya mal ettim.
3: 33 yıllık otomobili kendi imkanlarıyla boyayarak büyük bir başarıya imza atan Özdemir, görenlerden de tam not aldı.
7: İşten çıktıktan sonra sabahleyin başladım. Akşama arabamız hazır oldu. 10 bin liraya bütün malzemeleriyle beraber arabayı boyadım, bitirdim.
3: Aracını istediği gibi boyayan sürücü hem bütçesini korudu hem de el becerisini konuşturdu.
7: Sadece birazcık el alışkanlığı, yani bir acemilik çekiyor ama sonra eli alışıyor. Gerçekten bundan yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Uğraşın, bence yapın, yapılır.
2: Moderatör sabahı nokta alıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kuter, analiz sentezle sizlerle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Türkiye'de eğer sanayi yoksa hiçbir şey yapılamaz. Döner dönmez 66 yılında endüstri tasarımı bölümü kurma kararını verdim. Dolayısıyla biz bu mesleği kurarken herhangi bir şeyi güzel yapmak olarak tek kelime konuşmadık. Yasal olarak riskli olan, ekonomik olarak riskli olan, kuşa kurda çevreye zarar vermemesi gereken bir ürün yapmak gerektiğini tanımladık. Bölümün kurgusu budur. Peki adı ne olacak? Tasarım diye bir kelime yok. O dönemdeki ismi sanat. Ama o dönemde mesela Anadolu'daki bir şehre giden tiyatro grubu, oradaki jandarma grubuna bulaşıcı hastalığı olmadığına dair belgeyi göstermek zorunda. Sanatçı dediğin böyle şarkıcı, gazinocu zannediliyor.
2: Evet.
1: Onun için biz sanat kelimesini kullanmamaya karar verdik. Tasarım kelimesinde Profesör Safa Erkün tasarlayarak suç işleme maddesinden yaratarak çıkardı. Ve tasarım kelimesi öyle ortaya çıktı. Biz bu bölümü kurarken tasarlanarak suç işleme potansiyeli olan bir meslek olarak tanımladık.
2: Harika.
1: Ancak bu bölümü kurma kararını verirken askeri ihtilal oldu. 70 ihtilali.
2: 12 Mart arasından bahsediyorsunuz.
1: Evet. Ve faydalı bir kurum oluşturuldu. Devlet Planlama Teşkilatı. Ben şöyle söyledim. Devlet Planlama Teşkilatı Türk sanayinin gelişmesi için teşvikler vermek için kuruldu. O halde hocam derhal biz Ankara'ya gidelim. DPT'de bir şu soruyu soralım. Siz sanayiyi teşvik ediyorsunuz. Tamam. İyi de birader, bu sanayide yapılacak şeyleri kim çizecek?
2: Nereden adam yetişecek?
1: Bu insanlar nereden çıkacak? Ben genç, sarı kadifeler giyen, fularlar takan, ukala bir akademili bir doçent olarak Ankara'ya gittik. Devlet Planlama Dairesi'nde, hala hatırlarım, bir sosyal planlama dairesinin başında bir hanım vardı. Ve gayet asık yüzle bizi karşıladı. Yani akademiden bizimle ne ilgimiz olabilir diye. Dedim ki hanımefendi, biz böyle bir bölüm kurmak istiyoruz. Herkes karşımızda. Bu bölümü kurmak için desteğiniz var mı? Çünkü dedim, siz sanayiyi teşvik edeceksiniz de sanayi kendi kendine ne üretecek? O üretecek olanları da kim eğitecek ve destekleyecek? Kadın şöyle söyledi, anladım dedi. Siz dedi, endüstri tasarımının sosyal bir konu olduğunu söylüyorsunuz ve bu işe sanayi kuruluşlarının da teşvikini istiyorsunuz. Evet dedim. Bize en büyük desteği Devlet Planlama Teşkilatı şöyle verdi. Bütçe verdi, bütçe. Bu bütçe bize şu avantajı sağladı. Öğrenciye diyorduk ki, oğlum sen ne yapmak istiyorsun? Efendim ben televizyon yapmak istiyorum. Tamam güzel, git şu Beşiktaş'taki beyaz eşyacıdan ne marka istiyorsan bir televizyon al, faturasını okula getir. Ve parçala. Ne olduğunu aç. Öl senindir.
2: Hangi malzemeler kullanıldı, nasıl
1: gayet
2: yapıldı?
1: Tabii. Buzdolabı yapacağım.

0: diyor, git karşıdaki beyaz eşyacıdan mal getir. Hatta bir ara eşi büyüttük, otomobil yapmak istiyoruz diyenlere gümrükteki arabalardan hala hatırlarım. Bir Döşova otomobilini gümrükten bizzat çektiler, el konmuş hasarlı bir otomobili. Gümrük teşkilatı kendi arabasıyla Beşiktaş'taki okulun önüne getirip bıraktı.
1: Aslında siz şu an yapılmakta olan bu teknopark hamlelerinin başlatıcılarından birisiniz. İlk nüvelerinden birisiniz. Yani
0: Birisi
1: o...
0: değilim, doğrudan doğruya benim.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkayaktar, analist sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla değerlendireceğiz. Ankara gündemine gitmeden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Evet, beklenen konuşma dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez kürsüye çıktı ve dünya liderlerine, tüm dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminin ilk maddesi beklendiği gibi Gazze'ydi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda da tarihi mesajlar verdi. Küresel adaletsizliklere ve Birleşmiş Milletler'in işlevselliğine sert tepki gösterdi. Dünya beşten büyüktür diyerek Güvenlik Konseyi'nde acil reform çağrısı yaptı. Konuşmasının ana omurgasını az önce de belirttiğimiz gibi ve beklendiği gibi Gazze oluşturdu. Gazze'deki trajedi oluşturdu. İsrail'in eylemlerini çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı sözleriyle kınadı. Erdoğan aynı zamanda İsrail üzerindeki baskının artırılması çağrısı da yaptı tüm dünyaya Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Aynı zamanda beklenen bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump Körfez ülkeleri zirvesinde bir araya geldi. Trump yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili övgü dolu sözlerde bulundu. Çetin bir dostum ifadesini kullandı. New York'ta yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Trump'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri liderler zirvesinde bir araya geldiler. Erdoğan zirve sonrası yaptığı açıklamada gayretlerimizle Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz ifadesinde bulundu. New York'ta sıfır atık çağrısı. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan, birey çözümün baş aktörü olduğu ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'in siyasi gündeminin yanı sıra bir de iklim krizi, sıfır atık gündemi var ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tüm liderleri Türkiye'de gerçekleşecek COP31 zirvesine davet etti aynı zamanda. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan işte bu gündemle önemli temaslarda bulundu, dikkat çeken mesajlar verdi. Emine Erdoğan New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi. Sıfır atık hareketi bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü yapmıştır ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında kritik bir görüşme, Witkoff görüşmeler verimliydi dedi. New York'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında dikkat çeken bir temas yaşandı ki işte uzun zamandır da Birleşmiş Milletler'de bir barış diplomasisi umudu olur mu diye petrol ve altın tarafındaki gelişmeleri de takip ediyoruz. Petrolde gerileme vardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan bir açıklama geldi. ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya gelip bu konuyla ilgili görüştüler. Onu da değerlendireceğiz analiz sentez sırasında. Mavi Vatan'da gurur dolu anlar. TB3 SİHA'dan sonoboy atışı geldi. Hemen detaylarını aktaralım. Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı Deniz Kurdu tatbikatında gövde gösterisi yaptı. TCG Anadolu'dan havalanarak gerçekleştirdiği görevle denizaltı savunma harbinde kritik bir kabiliyet sergiledi. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak düşman denizaltılarına gözdağı vermiş oldu. Evet, az önce de aktarmıştık. Petrol diplomasi umutlarıyla gerilediği Suudi Arabistan arzı da yeniden arttırdı. Petrol, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan kritik bir petrol boru hattındaki ham petrol sevkiyatını yeniden artırmaya başlaması ve New York'taki Birleşmiş Milletler görüşmeleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşına diplomatik bir çözüm gelir mi acaba umutlarının güçlenmesiyle çarşamba gününe hafta ortasına gerileyerek başladı. Brent ham petrol tarafında %0,07 düşüş var. Varil başına 100 doların altına, 99,18 dolara geriledi diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akkaya-Ükter, herkese kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, günün elbette en önemli gelişmelerinden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklendiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. kez kürsüye çıktı ve dünya liderlerine, dünyaya seslendi. Çok önemli başlıklar vardı. Buyurun detayları sizden alarak başlasın analiz sentez.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda hitap etti. Yine tarihi mesajlar verdi aslında dünya liderlerine. Küresel adaletsizliklere değindi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine de yine sert eleştirilerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette gündeminde Gazze vardı. Filistin'i yine unutmadı, unutturmadı Cumhurbaşkanı. Son 3 yılda özellikle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 bin kardeşimizin İsrail'in devlet terörünün yine kurbanı olduğunu bir kez daha dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle bölgeyi çağımızın en insanlık dışı temerküs kampı olarak niteledi Cumhurbaşkanı ve Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek yine çocuk ampute oranına sahip bölgedir ve şu anda Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküs kampıdır ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette Gazze'nin yeniden inşasına da değindi. Bu inşanın yine geciktirilmemesi gerektiğini özellikle belirtti Cumhurbaşkanı. Uluslararası topluma bir kez daha Birleşmiş Milletler kürsüsünden açık bir çağrı yaptı. Gazze'nin inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor dedi. Bu konuda sizleri İsrail üzerine daha fazla baskı kurmaya yine çağırıyorum ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı. Filistin devletinin kurulmasının engellenemeyeceğini de yine savundu Erdoğan ve şunu artık herkes anlasın ve kabul etsin diye başladı sözüne. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz ifadelerinde bulundu. Tabii hedefinde barışı sağlamakta yetersiz kalan BM'de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda eleştirileri de netti ve yine reform çağrısı yaptı. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi de dünya 5'ten büyüktür İlkesine göre mutlaka reforme edilmelidir dedi. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğunu ve bu yapının da adil olmadığını yine dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinde. Diplomatik çağrıların elbette bir diğer odak noktası da Kıbrıs'tı. Erdoğan tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmen tanımaya davet etti bu konuşmasında. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü tescil edilmeli ve maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık sona ermelidir dedi Cumhurbaşkanı.

0: Başkan Erdoğan. Tabii Suriye, Irak, Ukrayna ve Karadeniz'deki gelişmelere de elbette değindi Cumhurbaşkanı. Bu konularla ilgili de yine önemli mesajları vardı. Savaşların sona erdirilmesi ve aynı zamanda bölgesel istikrarın korunması için de Türkiye'nin özellikle temaslarını sürdüreceğini bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin yine çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarının koruduğunun da bir kez daha altını çizdi. Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençle, ekonomisiyle çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir ifadelerinde bulundu. Yine Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine destek verdiklerini de söyledi Erdoğan. Türkiye'nin de Ermenistan'la normalleşme adımlarını sürdüreceğini belirtti ve iklim krizine karşı da elbette Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Bu yıl Kasım ayında yapılacak olan biliyorsunuz Antalya'da COP31 zirvesi var. Bu ev sahipliğini de yine yapacağımızı belirtti Cumhurbaşkanı. Zirvede özellikle iklim adaletinin de öne çıkarılmasını sağlayacağız ifadelerinde bulundu. Batı'da artan İslam düşmanlığına da özellikle dikkat çekti Erdoğan. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları yine son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette gelişmekte olan yapay zeka konusu da kürsüdeki gündem başlıklarından bir tanesiydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ortak kurallar gerektiğini özellikle bu konuda altını çizdi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanmasını ve yürürlüğe konulması için de yine yürütülen çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir ifadelerinde bulundu. Konuşmasının sonunda yine mazlumların yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Bunu bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı ve şu ifadeleri kullandı. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onlar için de konuşmaya ve mücadele vermeye inşallah devam edeceğim dedi. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında durmayız, susmayız, zulme de asla rıza göstermeyiz ifadelerinde bulundu Elif Hakkı Öktar.
1: Çok teşekkür ediyoruz tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda New York'ta Trump'la da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmesi bekleniyordu. Hatta Tom Barak bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri Liderler Zirvesi'nde iki lider bir araya geldi. Oradaki detaylarla devam edelim buyurun.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği büyük bir hızıyla diplomasi rüzgarı da diyebiliriz esiyor. Kritik Orta Doğu Zirvesi'ne katıldı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Senin de söylemiş olduğun gibi New York temaslarına baktığımız zaman ABD Başkanı Trump'la da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Toplantıda tabii Trump'ın Erdoğan'a yönelik söylediği o övgü dolu sözleri yine duyduk. Bu sözler de yine tabii gündeme damga vurdu diyebiliriz. O benim dostum dedi Trump. Bakın çetin biri dedi. Onu seviyorum dedi. Gazze'de kanın durdurulması için çabaları anlatırken yine Erdoğan'ı işaret etti Trump ve Türkiye'den gelen dostum da burada dedi. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır sözlerinde bulundu Donald Trump. Tabii zirvede ayrıca İran'la olası bir nükleer anlaşma ihtimali, Hürmüz Boğazı'nın yine güvenliği ve Hindistan'da Orta Doğu ve Avrupa Ekonomik Koridoru projeleri de yine bu zirve kapsamında değerlendirilen başlıklar arasındaydı. Zirve sonrası Erdoğan yine Türkiye ve önünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Neler söyledi hemen onlara da bakalım. Körfez'deki sorunları aşmak için atılan diplomatik adımların meyvelerini en kısa sürede almayı hedeflediklerini belirtti Cumhurbaşkanı. BM hitabının ardından da yine yoğun temaslarını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Guterres ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı. İsrail'in Gazze'de barış istemediğini yine bir kez daha dile getirdi. İki devletli çözümün

korunması gerektiğini yine vurguladı. Kıbrıs meselesinde ise yine egemen eşitlikten taviz verilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi Cumhurbaşkanı. Ayrıca Ukrayna, İran ve Karadeniz'deki seyir-ü sefer güvenliği gibi konularda da yine özellikle

0: ile ilişkilerin yatırım, ticaret, savunma, sanayi ve enerji alanlarında daha da ileriye taşınması kararlaştırıldı bu görüşmede. Bölgede enerji arzını özellikle tehdit eden gelişmelere yine dikkat çekildi. Liderler İsrail'in saldırganlığını da elbette konuştu ve bu saldırganlığın dizginlenmesi için uluslararası toplumunda yine İsrail üzerinde güçlü bir baskı kurması gerektiği konusunda da mutabık kılındı. Erdoğan temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile de yine bir araya geldi. İngiltere Başbakanı Burnham'ı da yine kabul etti. Kabulde Türkiye-İngiltere ilişkileri özellikle ele alındı. Her alanda bu ilişkilerin güçlendiği, aynı zamanda savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere de birçok başlıkta atılacak adımların ve bu adımlarla birlikte işbirliğinin de yine daha da ileriye taşınacağına inandığını özellikle söyledi. Cumhurbaşkanı. Tabii Japonya Başbakanı'nı da kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel meseleler de bu görüşmede ele alındı. Enerji, altyapı, savunma sanayi alanlarındaki işbirliği fırsatlarını da yine değerlendirilmenin önemli olduğunu bir kez daha belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Temaslarını daha sonra Türk evinde sürdürdü Cumhurbaşkanı. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile yine burada bir araya geldi. İkili ilişkiler yine konuşuldu. Bölgesel gelişmeler ele alındı. Türk evindeki bir diğer konuğuna baktığımız zaman da Bangladeş Başbakanı Rahman'dı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan yine kabulde ikili ilişkilerin daha da kurumsal zemine taşınması ihtiyacını özellikle bu görüşmede dile getirdi. Savunma sanayi alanında yine işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ve karşılıklı ticaret hacminin arttırılması için de yine adımlar atılmasının faydalı olacağını dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda tabii Bangladeş'in 1 milyonu aşkında Rohingya'lı biliyorsunuz Müslüman'a kucak açmış olmasının da yine takdirle karşılandığını sözlerine ekledi. Türkiye olarak barınma, eğitim ve altyapı alanlarında da yine insani yardımı sürdüreceklerini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Cumhurbaşkanı ve Şemin Erdoğan da daha sonra ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen resepsiyona da katıldılar. Elif Hakkı Kutar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hande İpekkil. Valla eksik saymadıysam dediniz ya diplomasi rüzgarıydı diye. İkili görüşmelerin sayısı bu yoğun temponun içinde 2 günde 13 liderle ikili teması oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eksik saymış bile olabilirim. Devam edelim. Birleşmiş Milletler'in siyasi gündeminin yanı sıra biraz önce bitirirken Emine Erdoğan'la noktalamıştınız. Oradan devam etmiş olalım. İklim krizi sıfır atık gündemi vardı. Tabii ki bu gündemi de Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan taşıdı. New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi. Devam edelim buyurun.
0: Elbette Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık artık dünyanın tabii gündeminin önemli başlıkları arasındaki yerini elbette koruyor. Elif Hakkı Öküter, Birleşmiş Milletler yine sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanı Emine Erdoğan New York İklim Haftası açılışında yine konuştu ve Emine Erdoğan'ın da burada önemli mesajları vardı. Özellikle iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil aslında aynı zamanda sınır tanımayan bir tüketim talebinin de yine bir sonucu olduğunu özellikle vurguladı Emine Erdoğan ve elbette fosil yakıtların sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız dedi Emine Erdoğan. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir? Diye sordu oradan kürsüden Emine Erdoğan ve tabii konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi de elbette vardı. 1950'lerden bu yana özellikle 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü özellikle hatırlattı Emine Erdoğan ve İsrail itirafın ahlaki bir duruşla da yine durdurulabileceğini özellikle belirtti. Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çok

0: çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor dedi Emin Erdoğan. Öyleyse işe attıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki o aşırılıkları özellikle azaltarak, sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız dedi Erdoğan ve doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine de kurmalıyız ifadelerinde bulundu. Sıfır atık uygulamalarının özellikle Türkiye'de 2017'de başladığını bir kez daha hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının da yine %13'ten %37'nin üzerine çıktığını belirtti Emin Erdoğan. İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapı kurmanın da yine önemine değindi. Ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve özellikle tabii yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için de yine uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur dedi. Erdoğan uluslararası işbirliğinin bu anlamda önemine de elbette dikkat çekti. Türkiye'nin Antalya'da yapacağı yine COP31 zirvesinin önemine de bir kez daha vurguladı ve Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de sıfır atık yaklaşımının özellikle iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını yine çok önemsiyoruz dedi. Emin Erdoğan tabi konuşmasının ardından Çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını da izledi. Şu an ekranlarda görüyoruz ve tabi bu çalışmaya da bizzat katkıda da bulundu kendisi. Emin Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı'nın eşiyle de yine bir görüşme gerçekleştirdi. Onunla da bir araya geldi. Çevre sorunları ve özellikle iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemdeki konuları, COP31 sürecine yönelik çalışmaları da yine değerlendirdik ifadelerinde bulundu Elif Akkaya-Küter. Tabii Emin Erdoğan'ın da yine yoğun temas trafiği sürdü. BM'de çocuklar için özellikle dijital güvenlik sistemlerinin inşasına ilişkin o programa da katıldı. Dijital sistemlerin özellikle çocukları hedef haline getirdiği uyarısında da kendisi bulundu Elif Akkaya-Küter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Rampara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parafpara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
6: Telefonu arabam.com'a. Değerinde tring sat.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Konuklarımızla birlikte olacağız bu bölümde. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını değerlendireceğiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Elif Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam, size de iyi yayınlar. Çok kısa bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle birlikte olacak. Diyelim biz başlayalım hocam. Beklenen konuşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünya liderlerine, tüm dünyaya Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Aslında başlıklar, çerçeve tahmin ediliyordu ki bir önceki günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması vardı. Aslında oradaki başlıklardan da yine Cumhurbaşkanı'nın Gazze'yi konuşmasının ilk maddesi yapacağını herhalde tüm dünya tahmin ediyordu hocam. Evet, Birleşmiş Milletler'deki mesajları nasıl okunmalı Cumhurbaşkanı'nın? Buyurun.
1: Ben 3 ana eksende okuyorum Elif Hanım. Birincisi, dediğiniz gibi Gazze üzerinden küresel vicdan meselesi. İkincisi, Birleşmiş Milletler'in özellikle Güvenlik Konseyi üzerinden yaşadığı meşruiyet ve temsil krizi. Ve üçüncüsü de Türkiye'nin bu sistem içinde kendini nasıl konumlandırdığı. Çünkü Sayın Erdoğan'ın konuşması sadece Gazze'de yaşananlar olarak kabul edilemez diyen bir konuşma. Yani değil aslında. Baktığımız zaman sadece bu yaşananları durduramayan bir uluslararası sistemin kendisini sorgulamak zorundayız önemini vurguladı. En önemli nokta burada bence. Çünkü Cumhurbaşkanı aslında Gazze'yi bir dış politika dosyasından çıkarıp uluslararası sistemin aynasına dönüştürmeye çalışıyor ve dönüştürdü. Yani mesele sadece İsrail-Filistin meselesi değil. Mesele şu: Birleşmiş Milletler gerçekten kurulduğu amacı yerine getirebiliyor mu? Uluslararası hukuk gerçekten herkese eşit uygulanıyor mu baktığımız zaman? Çünkü güçlü olanla güçsüz olan aynı hukuk terazisinde tartılıyor mu? Yani yoksa sistem bazı krizlerde çok hızlı işlerken bazı krizlerde kilitleniyor mu? Yani bu adil miyi sorguluyoruz? Özü bu aslında. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'in barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığını söylüyor. Ve Güvenlik Konseyi'nin kapsamlı biçimde reform edilmesi çağrısını yapıyor. Özellikle 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 daimi üyenin kararına bağlanmasının adaletsizlik yarattığını vurguluyor. Tabii ben dünya beşten büyüktür ifadesini tam burada anlamlı buluyorum Elif Hanım. Çünkü bu artık sadece siyasi bir slogan değil. Arkasında çok somut bir kurumsal tartışma var. Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi var ama Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi veto hakkına sahip. Yani bu 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, biliyorsunuz işte Fransa, Birleşik Krallık ve uluslararası barış ve güvenlik gibi en kritik konularda bu ülkelerden birinin vetosu sistemi kilitliyor. Şimdi burada çok temel bir soru var. 1945'te oluşturulmuş bu yapı 2026'nın dünyasını gerçekten temsil ediyor mu? Çünkü 1945 dünyası bambaşka bir dünyaydı. Afrika'nın önemli bölümü bağımsız değildi örneğin mesela. Hindistan bugünkü ekonomik ve demografik güce sahip değildi. Çin'e baktığımız zaman bugün Amerika'nın yarıştığı Çin küresel ağırlığında değildi. Latin Amerika'nın sistemindeki rolü bugünkü gibi değildi. Türkiye bugünkü gibi değildi. Ama karar mekanizmasının ana omurgası hala aynı. Ben bunu eski bir evin elektrik tesisatına benzetiyorum Elif Hanım. Yani evin içinde yıllar içinde mesela bir klima ekliyorsunuz, bir bilgisayar ekliyorsunuz, akıllı sistem ekliyorsunuz. Cihazların sayısı artıyor ama elektrik tesisatı hala 1945'teki kapasitede. Yani sigortalar atar. Ya bugün Birleşmiş Milletler'de yaşanan tıkanmanın bir kısmı tam olarak bundan kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı konuşması bu yüzden sadece Gazze değil, sistemin altyapısına da yönelikti. Tabii Gazze ise bu sistemin krizinin en görünür örneklerinden biri. Konuşmanın da merkezinde. Gazze'deki bu tabloyu son derece ağır ifadelerle anlattı Sayın Erdoğan ve uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskıyı arttırma çağrısı yaptı elbette. Burada şu ayrımı yapmak önemli. İsrail'in eylemlerini çok ağır ifadelerle nitelendirdik. İsrail bu suçlamaları reddediyor hala maalesef işte. Salonu boşaltacak kadar vesaire. Askeri operasyonlarını Hamas'a karşı yürütüldüğünü hala savunuyor. Bütün dünyanın kendisine açtığı vicdani savaşa rağmen enteresan bir şekilde. Yani burada Sayın Erdoğan'ın konuşmasında Gazze'nin anlamı şu. Birleşmiş Milletler'in başarısını New York'taki konuşmalarla değil sadece Gazze'deki bir çocuğun hayatında ne değiştirdiğiyle ölçmek gerekiyor. Her şey konuşulur masada ama bu güçlü bir çerçeve kuruldu evet fakat karşılığında artık bir sistemin dönüşmesi lazım. Buna özellikle çağrı yaptı. Çünkü uluslararası sistemin problemi artık sadece karar üretip üretmemesi değil. İnsanlar sonuç görmek istiyor. Bu yıl Birleşmiş Milletler'in ana teması da zaten güveni yeniden tesis
0: Evet.
1: etmek, dönüşümü yönetmek. Herkes için sonuç üreten bir sistem Birleşmiş Milletler. Ama güven deklarasyonla kurulmaz. Güven sistemin içinde, sistemin gerçekten sonuç üretmesiyle kurulur. Yani bir arkadaşınız size sürekli senin yanındayım diyebilir ama en zor gününüzde hiç gelmiyorsa bir süre sonra söylediği cümlenin değeri kalmaz değil mi? Yani uluslararası kurumlarda da aynı şey geçerli. Birleşmiş Milletler barış diyor ama Ukrayna devam ediyor, Gazze devam ediyor, işte Sudan var, İran savaşı var. Dünyanın farklı yerlerinde çatışmalar var. O zaman insanlar şu soruyu soruyor. Peki bu kurumun gerçek gücü ne? Tam da Cumhurbaşkanı'nın konuşması bu güven krizine temas etti. Bu önemli konuşmalardı elbette.
0: Evet. Şimdi hocam dediğinizde çok aslında ağır örneklerle anlattı diye. Belki onları da biraz cümle cümle aktarmak lazım. Gazze sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en büyük ampute oranına sahip bölgedir ifadesini kullandı. Öyle sanıyorum sizin de çok ağır dediğiniz kısım budur. Şimdi Birleşmiş Milletler'in temasını söylediniz. Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleşiyor. Ki 2005 yılında ilk konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nde ilk yaptığı, gerçekleştirdiği konuşmada her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tüm üyeleri tarafından yüceltilen daha aktif ve daha dirayetli bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanlığın ortak yararınadır. Aslında bugünün teması 2005 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı ilk konuşma.
1: Kesinlikle haklısınız. Evet, 2005 yani o yıllardan beri aynı şeyi biz ülke olarak savunuyoruz. Bakın Elif Hanım, dünyanın en uzun süren siyasi ihtilaflarından biri konuşuluyor ama Filistin tarafının uluslararası sistemdeki statüsü hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Filistin devletinin tanınması çağrısı sadece mesela o çağrı da çok önemli. Sembolik çağrılar değil bunlar. Yani aslında Filistin'in sürekli bir sorun olarak değil. O yıllardan beri bakın tekrar ediyoruz sürekli. Siyasi bir özne olarak da kabul edin diyor. Şimdi sadece yalnız insani yardım konuşarak ya da başka şeyler konuşarak Filistin meselesini de çözemezsiniz. İnsani yardım gerekli, ateşkes gerekli. Ama bu

0: Bunlar siyasi çözümün yerini tutmaz. Sürekli su alan bir evi düşünün mesela. Siz kovayla su boşaltıyorsunuz, su yine geliyor, geliyor, geliyor. Başka bir kova getiriyorsunuz, yine geliyor. Çatıyı tamir etmek lazım o zaman. Yani bütün bu meselelerde çatıyı tamir etmek siyasi statüyü çözmek demektir. İşte iki devletli çözüm önerdi Sayın Cumhurbaşkanı. Daha önce de önermişti zaten. Sınırlar, güvenlik, tanıma, yönetim, işte Kudüs, mülteci, bunları çözmeden sadece krizi yönetirsiniz dünyada Birleşmiş Milletler olarak ya
1: Hocam
0: da
1: tam yeri
0: siyasi
1: geldiği
0: erdem
1: için
0: olarak.
1: parantez içinde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dediniz ya çözüm önerdi diye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda Mustafa Bey'in altını çizdiği bir şeydi. Aslında siz de aynı şeyi söylemiş oldunuz. Sadece işte bir başlık üzerine konuşma niteliği de taşımıyor. Çözüm önerisi de içeriyor.
0: Kesinlikle çözüm önerisi. Birçok başlık var zaten Elif Hanım. İşte iklimden, işte yapay zekaya, bu güven tesisinden, herkes için adalete kadar. Hakikaten öyle. Şimdi Sayın Erdoğan'ın konuşmasının başka bir önemli tarafı da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, evet eleştiriyoruz ama gereksizdir demiyoruz biz. Yani gereksizdir noktasına da götürmüyoruz. Bu ayrı bir önemli. Bizim söylediğimiz şey bu arada Birleşmiş Milletler artık gereksizdir değil, tam tersine. Birleşmiş Milletler'in masasında bu konuları, birçok konuyu götürerek Birleşmiş Milletler çok önemlidir ama bugünkü yapısıyla da yeterli değildir diyoruz. Şu ayrım çok önemli. Trump'ın Birleşmiş Milletler eleştirisinden farklı bakıyoruz. Yani bu kurum yeterince adil ve temsili mi acaba diye söylüyoruz. Trump diyor ki bu sistem Amerika'nın hareket alanını kısıtlıyor. Biz aynı şeyi söylemiyoruz. Bu sistem neden 5 ülkeye bu kadar ayrıcalık veriyor? Bence bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Sistemin mantığını değiştirelim. Onun çabasındayız. Tabii Türkiye dediğiniz gibi birçok başlık var. Gazze konusunda özellikle kullandığımızda ise son derece sert ve hakikaten kararlı. Bizim Filistin politikamızın sürekliliğini gösteriyor. Türkiye burada sadece bir ateşkes çağrısı yapmıyor Elif Hanım. İsrail üzerinde de daha fazla uluslararası baskı istiyor ve Filistin devletinin bu refaha kavuşması için. Şimdi bu Türkiye'ye özellikle Arap ve Müslüman kamuoyunda da ciddi bir görünürlük kazandırıyor. Ama aynı zamanda Batılı müttefiklerle de bazı gerilim alanları da yaratıyor. Dış politika tam olarak böyle bir şeydir zaten. Bir pozisyon size bir anda nüfuz kazandırırken başka bir alanda maliyet çıkartabilir. Türkiye bunu biliyor. Bilinçli bir tercih bu. Gazze konusunda da yüksek profili, işte sert ve ahlaki söylemi öne çıkarıyoruz. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki bütün kartları masaya yatırdığı o konuşmasını denge konuşması ve pozisyon konuşması olarak görüyorum. Hatta denge konuşmasından daha çok bir pozisyon konuşması olarak görüyorum. Yani çok açık biçimde tarafını belirleyen bir konuşmaydı. Filistin konusunda, Birleşmiş Milletler reformu konusunda, küresel temsil konusunda başka bir önemli bir unsur da aslında baktığımız zaman Türkiye'nin kendisini sadece bölgesel meselelerin değil, küresel düzen tartışmasının aktörü olarak sunması. Bu çok önemli. Çünkü orta ölçekli güçlerin küresel sistemde etkisini sadece askeri veya ekonomik büyükleriyle ölçülemez. Gündem kurabilme kapasiteleriyle ölçülür. Bir kavramı uluslararası tartışmanın parçası haline getirebiliyor musunuz? Yani bir reform fikri ortaya koyabiliyor musunuz? Başka ülkeleri etrafınızda toplayabiliyor musunuz? İşte arabuluculuk yapabiliyor musunuz? Türkiye'nin son yıllarda yaptığı ve yapmak istediği şey de bu. Sadece masada olmak değil, masanın nasıl kurulacağını da tartışmak. Bu sebeple Cumhurbaşkanı konuşmasının dünya beşten büyüktür bölümü Türkiye'nin uzun vadeli dış politika söyleminin en ana parçalarından biri. Ama şunu da söylemek gerekiyor, küresel adalet talebi ile ulusal çıkar birbirinden de tamamen ayrı değil. Türkiye daha fazla temsil, daha fazla diplomatik alan ve daha fazla karar etkisi istiyor. Bu çok doğal ve olması gereken bir şey. Uluslararası ilişkilerde hiçbir devlet sadece idealist sebeplerle reform istemez. Kendi konumu da önemlidir. İşte G20 üyesi Türkiye, NATO üyesi, Karadeniz ülkesiyiz. Yani baktığınız zaman Orta Doğu'da, Kafkaslar'da

0: Balkanlarda, Doğu Akdeniz'de stratejik bir ülkeyiz. Rusya ile konuşuyoruz, Ukrayna ile konuşuyoruz, İran, işte Türk dünyası. Dolayısıyla ben bu yeni düzeninde daha fazla söz sahibiyim ve olmak istiyorum demek kadar doğal bir şey yok. Bu kadar güçlüyseniz. Bu da dünya beşten büyüktür söyleminin en realist tarafı. Sadece ahlaki değil, jeopolitik yani. Dolayısıyla artık Birleşmiş Milletler'de reform edilmeli mi sorusuna tartışma büyük ölçüde evet tarafına da kaymış durumda. Baktığımız zaman Elif Hanım, yani aslında reformu kabul etti diğer devletlerde bence. Asıl soru nasıl reform edilecek bundan sonra? Mücadele burada başlayacak. Veto kalkacak mı? İşte Rusya veto kalksın istiyor. Başka ülkeler yeni daimi üyeler istiyor. Bazı daimi üyelik yerine uzun süreli seçilmiş üyelik istiyor. Herkes bir şey istiyor yani. Bu yüzden önümüzdeki yıllarda Birleşmiş Milletler'in geleceği konusunda daha sert tartışmalar görebiliriz. Sadece küresel düzenin yeniden kurulması gerektiği iddiasının ötesine geçecek diye düşünüyorum.
1: Evet, en azından hocam sizin dediğiniz gibi reform edilmeli mi noktasında artık reform tema gösteriyor ki reform edilmesi konusuna en azından birçok kişi evet diyor. Ama söylediğiniz gibi nasıl reform edilecek veto kalkacak mı, bu sorular bundan sonra gündemde olacak. Çok güzel anlatan bir cümle aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 190'dan fazla ülkenin iradesi sadece 5 ülkenin keyfine bağlı bir yapı ne kadar adildir sorusunun cevabı artık en azından aranacak gibi gözüküyor temadan anlaşıldığı üzere. Şimdi buna döneceğiz, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına. Mustafa Bey gelince elbette onun da görüşlerini almak istiyorum ama biz tabii beklenen bir görüşme vardı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde New York'ta. Trump'la Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelmesi bekleniyordu. Körfez ülkeleriyle düzenlenen zirvede iki lider bir araya geldi. Oradaki gözlemlerinizi de almak isterim hocam.
0: Tabii biliyorsunuz bizim Trump'la aramız her zaman stratejik olarak da dostane olarak da Türkiye-Amerika arasında her zaman iyi anlaşmalar, iyi ilişkiler vardır. Elbette savunma sanayinde de bir arada güçlü bir diyalogumuz var. Hem stratejik açıdan hem de dostluk açısından. Şimdi Trump'ın söylemleri de biliyorsunuz dün damgasını vurdu. Erdoğan sert bir adamdır, çetin cevizdir, çok iyi dosttur, çok iyi bir adamdır diyerek de Trump da elbette Türkiye ve Erdoğan'a olan sevgisini de burada dile getirmiş oldu. Şimdi tablo tabii biraz daha somutlaştı. Aynı masaya geldiler ve güzel bir diplomatik gelişme. Burada çok önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Baş başa bir Erdoğan-Trump zirvesi değil bu tabii ki. Yani Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Körfez İşbirliği Konseyi'nin işte liderleriyle beraber işte önemli bir geniş toplantıda aynı masada geldi. Kimler vardı burada? İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, işte hatırlıyorum Mısır, Suriye, Irak, Lübnan gibi. Bölgesel güvenlik masası kurulmuş oldu aslında sadece İran Savaşı'nın geleceği için baktığımız zaman. Bu görüşmenin önemini tam da burada önemli görüyorum. Tabii ki Erdoğan ve Trump'ın da aynı masada olması çok önemli. Çünkü o masada da söylendi birçok tabir. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Trump İran'a son derece sert mesajlar verdi. Anlaşma olmazsa daha ağır sonuçlardan bahsediyordu. İran'ın ekonomik izolasyonunu istiyordu. Tabii Türkiye'yi bölgedeki diğer aktörleri de topladığına göre daha sonrasında Türkiye'nin fark ettiyseniz İran'la özür dilerim. Amerika ile İran arasındaki en sert durumlarda Türkiye ciddi arabuluculuk yapmıştı. Burada çok net bir şey var. O kürsüdeki sertlikle dostane sohbetler ardındaki diplomasi farklı ilerliyor. Bu da işte Türkiye ve bence Amerika'nın, daha doğrusu Trump'la Sayın Erdoğan'ın o dostane ilerleyişinden, yan yana ilerleyişinden geliyor. Ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü uluslararası

0: Siyasette bazen liderlerin kameraların önünde kullandığı dil başka olur. Birkaç saat önce Trump daha sert kullanabiliriz derken birkaç saat sonra yanında güçlü bir devletle konuşunca anlaşma için bir ivme alabiliyorum diyebiliyor. İlk bakışta çelişki gibi duruyor ama Trump'ın dış politika yöntemini artık biz de çözdük ülke olarak. Özellikle bence Cumhurbaşkanı Erdoğan da çözdü. Yani Trump baskı yükseltip sonra karşı tarafın masaya gelmesini beklediğini biz artık çok iyi biliyoruz. Ama Trump'ı nasıl dize getirir, yani amiyane tabiri dize getireceğimizi de biraz ülke olarak öğrendik galiba. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın o iletişim başarısı ve arabuluculukla ilgili o birebir teması elbette Türkiye açısından, dünya açısından da oldukça önemli.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada anons etmiştim. Günaydın, hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Günaydın hocam, selamlar, günaydın.
0: Merhaba hocam, teşekkür ederim. Ben çok uzatmadım.
2: Yok,
0: Ekranda
2: estağfurullah.
0: görünce Mustafa Bey'i bekletmek
2: Estağfurullah.
0: istemedim.
1: Sağ olun
2: Şimdi
1: hocam.
2: ben de gelirken dinliyordum, isterseniz ben şimdi oradan bir gireyim.
1: Evet.
2: O şu elektrik tesisatı
1: Çok
2: benzetmesinin
1: güzeldi,
2: üzerine
1: değil mi? Ben de
2: düşünüyordum
1: hemen
2: gelirken.
1: yazdım hocam. Artık
2: Şimdi
1: kulaklarınız bol bol çınlayacak
2: şey gibi
1: analiz
2: oldu
1: sentezi.
2: benimki. Hani var ya, Avustralya'da Laz'ın teki yanlış yola girmiş. Ne birisi demiş sonra, hepsi yanlış, hepsi yanlış. Radyodan anons gelince. Çünkü sağdan gidiyormuş bu, trafik soldan aktığı için. Bizde şimdi elektrik tesisatı düzgün değil. Şey, eski, her yerden patlıyor. Bir sürü cihaz gelmiş. Dün düşün, bir tek elektrik tesisatı olsa iyi. Bunun 5 kolon üzerine kurulmuş. Kolonların 3'ü kirişle birbirine bağlı. İkisi ayrıca birbirine bağlı ama o 3 ve 2'nin arasında başka bir bağlantı yok. Dolayısıyla zemin biraz hareket edince binanın bir tarafı ayrı, başka bir tarafı ayrı hareket ediyor. Şimdi kurulduğu zemin de sağlam değil. O da savaş kazanan kazananların zemininde kurulmuş bir örgüt ki orada Çin bile dahil değil. Ve onların da üçü bir tarafta, biri bir tarafta. Şimdi o sağlam zeminde çoluk çocuğa yurt yapmaya yer yok. Artık biraz daha ovaya doğru açılmış bir alanımız var. Ne yapacaksınız? Oradakilerin en ufak bir sallantıda depreme uğrayacağı bir yerleşim yapmasına izin mi vereceksiniz? Verdiniz zaten. En ufak bir sallantıda devler yerinde kalıyor. Bina bir şekilde yerine kalıyor da aşağısı dağılıyor. Bütün devletler iç savaşlar giderek artık büyüklerin de savaşa katıldığı savaşlara dönüştürdü bu işi, başta İsrail olmak üzere. Başta demeyelim, aslında neredeyse sadece. Yani birçok şey de oradan başlıyor zaten. Şimdi siz böyle baktığınızda neresinden tutacaksınız? Hangi bir tarafını düzelteceğiz şimdi biz bunun yani? Şey gibi, devenin hörgücü gibi. O yüzden düzeltecek çok fazla bir yerimiz yok gerçekten. Çok fazla yerimiz var, pardon, ama hiçbirinde adım atmadığın zaman hiçbirini düzeltemiyorsun. Bir yerden başladığında en azından yaptığının işe yarayıp yaramayacağı konusunda da bir fikrin olur da dersin ki ya böyle yaparsak onlara sıra gelmez. Veyahut da şunu yaptık, bak iyi oldu, orada da bunu yapalım falan. Hiç öyle bir adım da yok. Şimdi yani duvardaki kabloyu değiştirdiniz, prizi de değiştirdiniz, çok güzel. Ya eve gelen ana akım da problem aslında. O kadar eşyanızı, elektronik eşyanızı tartmıyor. Hakikaten çok yerinde bir benzetmeydi hocam. Teşekkür ederim. Bizim de üstüne düşünmemize sebebiyet verdi. Cumhurbaşkanı buna senin de işaret ettiğin ilk konuşmasından beri Birleşmiş Milletler de vurguluyor. Ama biraz şey tabii. Ya işte onlar da çok şey istiyorlar ya. Yani kurduk bulduk ama geleceksiniz 2 dakikada bize ortak olacaksınız. O kadar da uzun boylu değil filan diye. Uzun süre kulak arkası edildi. Birçok kişi yani, bizde de öyle yani. Ya Cumhurbaşkanı diyor da boş konuşuyor. Onlar öyle söylenmez. O öyle yapılmaz. Efendim önce oradan bir ağırlığını koyarsın. O bir taraftan bir sürü... Şimdi hocam derler ya, futbolda ve siyasette herkesin söz hakkı vardır. Neden? Çünkü şeyi her iki tarafın da liderliğini, gücünü tribünler temsil ediyor. Siyasette oy oranı, öbürü de tribünler. O yüzden herkesin söz hakkı var. Herkes de her şeyi bilir. Her iki konuda da. Konuşmayan adam yoktur yani. Fakat bir şey dikkatimi çekiyor. Bizim gazeteci tayfasında da diplomasi. O kadar iyi biliyor ki herkes diplomasiyi. Ben diplomatların ya da diplomasiyle ilgilenenlerin kritik edildiği kadar atıyorum İçişleri Bakanlığı'nı, yani senin daha doğrudan muhatabın ya. Onları o kadar kritik etmezler. Çok da akıl verirler. Şimdi ben bunu biraz daha hani o şeye bağlıyorum. Biz dışarıdan birçok şey aldık. Siz akademisyen olarak buna daha fazla maruzsunuz elbette doğal olarak. Kavramların çoğunu biz dışarıdan aldık. Bizim birçok bilim alanımız, araştırma alanımız maalesef böyle. Kavram yani malzeme başkasının olunca da biraz zorluk çekiyoruz doğal olarak. Şimdi bakıyorum insanlar çok daha bu konularda tırnak içinde yerli kavramlar kullanıyorlar. Bir, iki daha da güzeli geliştiriyorlar. Ve yeni çerçeveler oluşturuyorlar. Başkasının penceresinden bakmıyorlar yani. Bizim penceremizden bakıyorlar. Bütün pencerelerden bakmanız lazım manzarayı tam görmeniz için. Evet. Ama biz sadece dışarıdan bize sunulan pencereyle baktığımızda bugüne kadar birçok şeyi görmedik. Kendi halkımızı bile, milletimizi bile yanlış gördük. Hani
0: Buyurun. Batı'nın anlatısıyla okuduk. Hep Batı'nın dediğiniz gibi tabii. Batı'nın kavramlarıyla okuduk. Tabii. Bu şekilde anlatıldı.
2: Tabii.
0: Hiç başka gözden kendimize bakmadık. O yüzden ezberletirdi bize. Çok haklısınız.
2: Siz Türk olmayan coğrafyalarda yani bulunduğunuzda Batı size dedi ki tam sen de benim gibi sömürgecisin. Orada ne işin vardı dedi. Bir dakika dur bir saniye. Aynı şey değil ki bunlar. Aynı şey değil. Tamam orada da rakamlar var. Burada da rakamlar var. Çok güzel de işlemimiz fizik. Matematik değil yani. Farklı işlem var iki tarafta. Ama siz öyle öyle bakanların penceresinden baktığınız zaman bunu söylüyorsunuz ve bir süre sonra artık ondan sonra zaten adamların size yeni bir mantalite üzerine sizin üzerinizde inşa etmesine gerek yok. Onu artık siz yapmaya başlıyorsunuz. Bizde de biraz böyle yapıldı. Bizim hani ne bileyim işte bizde çok modaydı bir ara köylüyü ağalardan kurtarmak. Şimdi tam köylüyü ağalardan kurtaralım. İtirazım yok yani. Ağa köylüye baskı yapıyorsa, ağa toprak sahibi ve köylünün emeğini sömürüyorsa buna hiç itirazım yok. Ama onu da dışarıdan aldık. Şimdi dönüp bir bakıyorum arkaya doğru. 70'lerdeki söylemi bir kısmını hatırlıyorum. Bir kısmını da okudum. Onlara bakıyorum. Sonra bir de Avrupa'ya gidiyoruz sağa sola bir bakıyoruz. Ya ağaların hepsi yaşıyor. Üstelik hepsi de hala toprak sahibi. Kralların hepsi yaşıyor. Hepsi de etki sahibi, güç sahibi. Öyle ya da böyle. Şimdi bir dakika ya biz hani onlar öyle diyor diye biz burada böyle yaptık. Ama onlar yapmadılar. Başka bir şey yaptılar onun o sorunu çözmek için. Sen başka bir şey yapmadın. Sen onların başladığı yerden vurdun, gittin. Sovyetler gibi bir şey yapmaya çalıştın. İkisinin arasında saçmaladın. Saçmalayınca da kendi sosyolojini bozdun. Şimdi neden? Malzeme, pencere hepsi başka malzeme. Senin malzemen değil. Senin bakış açın değil. Bunu kendin oluşturamadın. Çalışmalar yok muydu? Vardı. O tarihlerde de vardı. Ama onlar da işte Cumhurbaşkanı'nın ilk BM konuşmalarındaki konuşmalarının yorumlandığı gibi. Yani konuşuyor ama onlardan ne olur? Abiler izin vermez. Sonuç alamaz ki. Tamam sonuç almayacağız da hiçbir şey yapmayacağız öyle mi? Ben o zamanlar çok da yazan biri değildim. Hala çok aşırı yazma isteğim yoksa yazmam. Yani illa sütün doldurmak zorunda değiliz. Biz yazmasak da dünya dönüyor. Onlardan birine şunu söylediğimi hatırlıyorum. Ya söylüyor da ne oluyor canım orada konuşuyor. Sen dedim ya bu söylüyor da ne oluyor dediğin adam BM kürsüsünde konuşuyor. Sen bir yerde yazı yazıyorsun. Gazeten şu kadar satılıyor. O zamanlar pek internet yoktu. En azından bugünkü gibi değildi. Ve

0: Siz yazı yazıyorsunuz, yazınızda aşağı yukarı şu kadar okunuyor. Ya şimdi onu kıymetsizleştiriyorsan kendi kıymetini de bir daha düşünmen lazım. Ha yani o zaman bozuluyor insanlar. Kıymetsizleştirmek bize, o da bize dışarıdan gelen bir şey. Ben buna da bir kez daha itiraz etme fırsatı buldum, söyleyeyim. Peki.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyorum dersinize. Çok az kala bile olsa analiz sentezi kabul ettiğiniz için İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özgenur Reyhan Güler, değerli vaktinizi ayırdığınız
0: için. Bizi de o dersin bir parçası yaptığınız için.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Saygı bizden, çok sağ olun.
1: Buyurun. Devam edelim bir
0: gibi. Velhasıl durumumuz bu. Hani evet. Hocam buradayken söyleyeyim, çünkü kavramlar konusu daha onların hem maruz kaldığı hem muzdarip olduğu bir konu. O yüzden onun da katılmış olması iyi oldu.
1: Bir de dün söylediğiniz gibi çözüm önerileri içeren.
0: Tabii bunu hep söylüyor zaten. Bir işte insanlar hop bir dakika dur, o öyle olmaz diyorsunuz ya. Tamam, bu iyi, bu uyarıcılık kıymetli bir şeydir. Güzel. Peki nasıl olacak sorusuna da öneriniz varsa, ha işte o zaman dersini çalışmış adam oluyorsunuz. O zaman o konuyla gerçekten ilgilenmiş, ilgilenmeyi de hak eden birisi oluyorsunuz. Yoksa gelip ortalıkta bağıran çağıran adam çok. O değil. Bu böyle olmaz. Olmaz demek değerli bir şeydir. Ama her şey olmaz dediğinizde kendi sözünüzün değeri birse, ne kadar şeye olmaz diyorsanız o kadara bölünüyor. Ondan sonra her biri aynı hükme geçiyor. Halbuki söylediklerinizin arasındaki bir olmaz, hayati önemde. Diğerleri çok o kadar önemli değil. Ama siz her şeye olmaz olmazla giderseniz bizim muhalefetin durumu böyle.
1: Asıl olmaz da arada kaynar o zaman.
0: Öyle olmaz. Peki nasıl olur? İşte biz yurtta sulh, cihanda sulh filan. Ya lafı yanlış anladın sen. Biz yurda da cihana da sulh getireceğiz diye baksana bu işe ya. Aman bulaşmayalım, başımız ağrımasın. O baş ağrısı sana öyle bir geliyor ki, dört nala geliyor. Sen bulaşmadığında başın daha fazla ağrıyor, farkında değilsin. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın bugün hem hakikaten önerileri vardı. Ya hiçbir şey yapamıyorsanız şu vetoyu kaldırın. Bak dönüşümlü gitsin. Bunları kabul etmeyeceklerini adım gibi eminim. Ben de eminim. Ama siz kabul etmeyeceklerini yukarıya koyun. Ondan sonra kabul edilebilir olanları da aşağıya koyun. Öyle gitti zaten. Dün söyledim. Bugün neden Birleşmiş Milletler Kurulu, Genel Kurulu şey diye başlığını, işte güveni yeniden tesis etmek. Kime güven? Neye güven? İşte buyurun Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinin yarısını yapın. Güven için bir adım atmış olursunuz, size onu zaten öneriyor. Gide gele de hep böyle diyor. En son Fransızlar söylediler bunu. Yani Birleşmiş Milletler'de reform bilmem ne filan. Ama herkes kendi alanını kaşıyor. Şimdi burada 5 şey var ya, 5 artı 10 var ya, yedek üyeler. Öyle bir birbirleriyle yarışıyorlar ki. Ama yarışmayı şöyle anlama. Hani sen, ben, başkaları, atıyorum patrona karşı örgütleniyoruz. Tamam. Öyle değil bu. Oradaki 5 kişiye, 5 üyeye karşı örnek şey yapmıyorlar. Örgütlenmiyorlar. Oy toplarken hangimiz 5 kişiden birine daha fazla yaranacağız diye oy topluyorlar. Yani geçmiş olsun yani. Onu bir anlattılar bana da benim nevrim döndü. Herkes, atıyorum işte bak, Amerika bizi istiyor. Siz de bize destek verin. Hani siz orada Amerika'yı dengelemek için bulunacaktınız? Onun elemanı olarak orada bulunmayacaksın ki sen. Böyle bir eleman ülkeler sınıfı var ya memlekette, dünyada. Çok enteresan. Hani dün söyledim ya. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail lehine veto ettiği. Amerika 1, İsrail 2 ve arkada bazen 4'e kadar düşen, toplamda 6'ya olan o 4 tane ülke var. Paraguay mı, Uruguay mı, bir tanesi onlardan biri. Bir iki tane Latin Amerika ülkesi, bir iki tane aday ülkesi. Amerika'nın BM Büyükelçisi'nin İsrail aleyhine yapılan oylamalarda oy versinler diye, yani İsrail lehine oy kullansınlar diye parayla tehdit ettiği ülkeler bunlar.

0: parayla ya bildiğin. Hani sizi Trump'a şikayet ederim. O kadar para alıyorsunuz, karşılığını verin. Yoksa paranızı keseriz. Ayıptır. Ondan sonra oy vermek ayıptır yani. Hani kadın bu lafı söylüyor, onlara demiyor. O zaman zaten veriyordu, başkalarına söylüyor. Bundan sonra Amerika ile beraber oy kullanan ülkeler var. Besleme, parayla beslenen ülkeler. Amerika'nın parayla beslediği ülkeler. Benim de kabahatim var şimdi. Onların isimlerini tek tek aslında çıkartıp burada listelemeliydim. Bir ara bakarım sen konuşurken. Ama hakikaten böyle bir besleme ülkelerini, ama yani iyi olan tarafı ne? Bunlar 4-5 taneler. Yani son tahlilde 4-5 taneler. Sadece beslemeyle değil, korkutmayla da yanına çektiği ülkeler var. Ama son tahlilde düşe düşe bunlar 4'e falan düşüyorlar. Amerika ve İsrail ile beraber toplamda 6. Körfez Savaşı'nda da George Bush 2, Bush 2'nin yani daha akılsız olanı öyle demişti. Uluslararası koalisyon kurduk Irak'a falan. 8 kişi İngiltere'yi de Tony Blair'i de zorla yanlarına aldılar. Hani bu Blair'i de çok zorladılar falan anlamında söylemiyorum. Çok zorlandılar yanlarına almak için, ama Blair dünden razıydı. Şeydir. Saldırgan kötüdür, tamam, ama saldırganın yardakçısı kötü bile değildir. Çirkindir yani. O yüzden Blair'in orada yatacak yeri yok. O kadar uluslararası koalisyon dediği işte bir iki tane hani devlet diyebileceğiniz bir iki tane, 4-5 tane de ıvır zıvır isim altında. Uluslararası koalisyon zannedersin ki büyük bir şey. Bizde de var öyle, bazen meslek örgütleri vardı. Uluslararası bilmem ne filan 4 kişiden oluşuyor ama adını öyle koymuş, uluslararası. İçişleri Bakanlığı bence böyle şeyleri yasaklamalı. Şeyde de var bir tane, FETÖ'cülerin örgütü var mesela. Sözde gazetecilik örgütü. Küresel gazetecilik bla bla bla bir şey. Yani sen nereden küresel oldun ya? Dedim bu isim nasıl alınabiliyor Avrupa'da, Almanya'da? Ha, tabii Almanya olunca alınabiliyor. Çünkü BND elemanı için elinden geleni yapıyor. Küresel gazetecilik bilmem ne. Sonra onun altında bir küresel, bir başka medya tırnak içinde internet medya örgütü falan. Böyle gidiyor. Adına küresel dediğin zaman oluyor. Kimden öğreniniz bunu? George W. Bush'tan öğreniniz. Küresel dediğin zaman oluyor. Niye? 4-5 tane ıvır zıvır isim yanınıza kattığınız zaman şey oluyorsunuz. Koalisyon, pardon. Koalisyon oluyorsunuz. Bunlar da kavram tabii. Bu kavramlara da itiraz etmek lazım. Ama Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin karşılığı bir defa, evet, bu yönetimde reformda henüz yoksa da ki bence en azından söylem, ihtiyaç ve artık bir şey yapmamız lazım. O adam bizi çok zorluyor tarafına getirildi. Orası ayrı. Ama koltuklarda oturanlar bakımından bence çok etkili oluyor. Herkes uyanıyor. Herkes uyandı. Herkes uyandı. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın küresel etkisi sözünün de özünün kendisinin de küresel etkisi daha fazla. Yani insanlar sadece Türkler daha iyisini yapıyor, daha ucuza yapıyor. Hem bize verirken bizden başka bir sürü başka bir şey istemiyor diye gelip Türkiye'den savunma sanayi ürünü almıyor.
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanına güvendiği için, Türkiye'ye güvendiği için oluyor. Onu sağladığı çok net yani.
1: Peki, teşekkür ederiz.
0: Bu arada şey görüşmesi oldu mu? Ben takip edemedim mi?
1: Trump.
0: Trump'la
1: Tabii,
0: görüşme.
1: evet, oldu. Körfez toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Körfez ülkeleriyle düzenlenen zirveye, orada ikili bir temas da gerçekleşmiş oldu. Yine çok çetin biri, çok sağlam dostum
0: Tamam,
1: ifadeleri
0: şimdi
1: kullandı.
0: evet.
1: Şimdi hatırladınız değil mi? Yine
0: O her zaman kullandığı hoşuna da gidiyor,
1: evet.
0: niye biliyor musun? Bunu söylerken sadece Erdoğan övmüyor. Kendisinin de böyle çetin adamlarla arkadaş olduğunu
1: Hem de
0: falan.
1: onlarla
0: Ha,
1: dostum.
0: tabii, öyle yani. Kendini de bir yere getirmiş oluyor ya.
1: Evet, ondan sonra Gazze'deki geçen yılki Birleşmiş Milletler toplantısında Gazze'deki kan savaşı nasıl sonra erdirebileceğimizi tartışmıştık dedi. Neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen tam şuradaki dostum da vardı ifadesini kullandı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Harika bir adamdır.
0: Kendi dedi, de uğraşmasın, katsayı kaldırsın.
1: Evet. Bütün sözlerini tutsun.
0: Evet.
1: COINTR CEO'su Ali Eşelioğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk. Günaydın Mustafa Bey.
0: Kolay Ali Bey, yerine. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Evet.
2: Selam Mustafa.
1: Birleşmiş Milletler'deki konuşmaların nasıl bir etkisi oldu hem küresel tarafta hem içeride piyasalara diye sorarak mı başlayalım, yoksa bu
0: Şöyle, aslında tabii küresel piyasaların uğraştığı her şeyin müsebbibi turuncu Donald Trump. Her şeyin müsebbibi o. Şimdi bugün yarın çözüyoruz, bitti bitecek diyordu. Şimdi seçimden sonraya bıraktı.
1: Evet, kısımdan sonraya kaldı.
0: Evet, şimdi bir tabii onun hakikaten onun yarattığı etkiler var. Şeyde gördüm, biraz ekonomi tarafıyla fazla ilgilendim. O yüzden Trump'ın konuşmasını kulağımda kalmış sadece. Dinlemişim ama okumadığım için. Ne dedi, dur bakayım. Petrol fiyatlarının düşmesi falan, bunların hepsi, ha, Fatih Karahan dedi ki işte bu enflasyon işi, tamam bizdeki para sıkılaşma iyi gidiyor da petrol fiyatları ve enflasyon konusu biraz problemli, anlayabildiğimi söylüyorum. Aynı şeyi de Fed de söylüyor zaten. Faiz arttırıyor falan. Şimdi bir taraftan bu küresel etkiler var, itirazım yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsine herkes bakıyor da. İkiye bölelim şöyle. Yani şunun dörtte birinde bize bunun hakikaten bir pozitif bir eğilim olup olmadığını ya da negatife doğru mu gider, onunla ilgili sizden bir analiz rica edeyim. Ama bize asıl merak ettiğimiz konu ne? Kaç yıldır hatırlıyorum ya, borsa işi riskli, tehlikeli, o çıkar bu düşer bilmem ne, ama fon alın. Fon şirketleri çok fazla arttı, fonlar çok fazla arttı, 1 milyon tane, isimleri de birbirine benziyor, nasıl ayırt ediyorlar onları bilmiyorum. Fonlar, hı hı, çıktı, tamam, güzel, hoşuma da gitti. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, bakış açımı bilmeniz açısından söyleyeyim, hep şunu söylüyorum, insanlar faizden kaçıyor, girmek istemiyorlar, çok tanıyorum. Benim mahallem böyle olduğu için demiyorum yani. Mahallenin dışında da biliyorum. İstemiyor adam yani. Çünkü sonuçta faiz alıyorsunuz, güzel. Her gün para geliyor. Rakamsal olarak sıfırlarınız da orada duruyor. Ama o sıfırlarınız bir yıl sonra işinize yaramıyor ki. Kendi paranızı yiyorsunuz aslında. Kemiriyorsunuz. Peynir küçülüyor. Dolayısıyla istemiyor insanlar bunu. O zaman ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz faize gitmeyelim, dövize gidelim. Onu da devlet istemiyor. İhracatçı istemiyor, ithalatçı istemiyor, neyse, devlet istemiyor. Yani. Çünkü o da fırlıyor. O fırlayınca manav bile portakala zam yapıyor. Dolar arttı diye. Şimdi o zaman ne yapacağız biz? Fonlar ya can kurtaran, borsa can kurtaran. İşte katılım endeksi çıkarttınız, şahane. İçinde faizle çalışmayan şirketleri bir araya getirdik. Hadi bunlardan alın. Onlar da faizle çalışmıyor da kardeşim, müşteriye de ortağına da bir şey vermiyor ki. Hani bir 3-5 kuruş bir temettü dağıtırsan falan diyeceksin. Kağıdın işte hisselin fiyatı 400 lira, 5 lira vermiş, 0.01. Şimdi baba, ben bu temettü için bir sene seni niye taşıyayım, ben manyak mıyım ya? Bu bana bir şey kazandırmıyor, adam gibi. Sonra bakıyorsunuz şirket o kadar biriktirmiş ki birden 1'e 10 bin bölünüyor falan. Onu niye biriktirdin ya? Bunu bana dağıtaydın zamanda. Şimdi bu saçmalıkların düzenlenmesini istiyoruz ama bunlar olacağına geliyor bir de birileri bizi o fonlarla bir tokatlıyor, bir tokatlıyor, bir tokatlıyor, yerimizden kalkamıyoruz. Bütün bunların kurallarının ve düzenlemesinin de bir takım şeylere, ne derler, kurallara bağlı olduğunu, denetlemelere bağlı olduğunu da biliyoruz da, güvendiğimiz yer de orası. Sonra bir baktık, duvar zannettiğimiz yere pano gerilmiş meğer. Duvar desenli. Omuzunu vuran öbür tarafa geçiyormuş. Bir asıl %80 de bize bunu bir anlatın bakalım. Kim bizi nasıl yedi? O yüzden ben kapattım.
2: Peki, önce Önce müsaadenizle Elif Hanım'ın şeyden başlayalım. Birleşmiş Milletler'deki gündemden başlayalım. Şimdi ama Mustafa Bey'in söylediği doğru. Turuncu kafa, sarı kafa, Trump hakikaten çok ciddi manipülatif şekilde piyasayı etkileyebiliyor, tüm piyasaları. Burada işte dünya faizle başlıyor, işte petrol fiyatlarına kadar, işte değerli metaller, emtialar, işte Japon, Çinlerle, Çin tarafıyla gerilme, diğer ülkeler.

Dolayısıyla piyasayı etkilemişti. Şimdi bunlar tartışılacak. Diğer taraftan yapay zeka ve çip kriziyle ilgili bir takım görüşmeler olacak. Onun dışında Trump'ın İran'la görüşmesi olursa bu önemli piyasaları etkiliyor olacak. Ve günün sonunda buradaki görüşmeler ekonomide etken olacak. Bizim Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan'ın söylediği petrol fiyatları çok önemli bir nokta. Şimdi aslına bakacak olursanız 2026 başında petrol fiyatları yaklaşık 65 dolarlardayken Fed'in, Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağını konuşuyorduk. Ama Şubat sonunda İsrail, Amerika ve ardından işte İran gerginliğiyle beraber işte 65 dolarlardan 120 dolara giden bir Brent petrol gördük. Şimdi de geldiğimiz noktada işte 100 küsürlerde dolandı, 98'lere geldi. Birkaç günlük iyimserlik var orada. Ama baktığınızda yine 100 dolar çevresindeyiz. Ve bu da tüm dünya ekonomilerinde, tüm merkez bankalarında faizde baskı yaratıyor. Niye? Çünkü enflasyon yaratıyor. İşte temel aldığımız akaryakıt fiyatları ardından birçok sizin saydığınız ürünlere yansıması. Dolayısıyla birçok ülkenin enflasyonunda baskı yaratıyor ve o da merkez bankalarının yüksek faiziyle, faiz dönemiyle karşılaşmasına sebep oldu. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz bir hafta 10 günde merkez bankalarının toplantıları vardı. Fed faiz arttırdı, Japonya faiz arttırdı, ECB Avrupa tarafı faiz arttırdı. İngiltere ve Türkiye bu ay pas geçti. Ama direniyor özellikle İngiltere. Bu yüzden artık merkez bankalarının yüksek faiz dönemi açıkçası bu pandemiden sonra başlayan daha aşağılara gelen faiz dönemleri bitti ve artık yüksek faizle alışmaya başladık ve mecburen böyle gideceğiz gibi görünüyor. Çünkü bu bizim Merkez Bankası Başkanımızın söylediği başta akaryakıt fiyatları ardından mesela LPG, LNG, doğalgazı konuşacağız yakın zamanda. Orada da bir takım stresler var. Kış yaklaştıkça burada baskıyı da göreceğiz. İşte bunun yarattığı mesela gübre fiyatlarına bunun yansıması ardından bunun gıda fiyatlarını etkilemesi gibi birçok alanda merkez bankalarının ve faizin üzerinde baskı var. İşte enflasyon ve Merkez Bankası faizinin yüksekliğinden itibaren tahvil faizlerinde de baskıyı gördük. Çok yüksek tahvil faizleri var ülkelerin. İşte Amerika, Japonya özellikle son 30 yılda görülmemiş tahvil faizlerine ulaştı İngiltere ve Avrupa tarafı. Dolayısıyla aslında makroekonomi tarafında bu petrolün getirdiği enflasyon baskısı ve ardından yüksek faiz, hem Merkez Bankası faiz hem tahvil faizi ekonomilerde baskı yaratmaya başladı. Bunu biraz daha hissedeceğiz açıkçası. Şimdi biraz daha sizin söylediğiniz Türkiye tarafından bizim ülkemize dönecek olursak işte fonları konuştuk. Şimdi fonlar tarafında aslında 7 kurumun yönettiği 130 fonu konuşuyoruz şu anda. Kamu kurumlarının işte BDDK, Merkez Bankası, SPK, Borsa İstanbul'un müdahil olduğu çeşitli önlemler alındı biliyorsunuz. Geçtiğimiz Perşembe günü Fiyat İstikrar Komitesi tarafından. Burada şu var, yaklaşık 131 fonu konuşuyoruz ama bunun dışında 2000 tane daha fon var. Sizin söylediğiniz gibi sermaye piyasaları derinleştikçe bu tüm ülkelerde de beklediğimiz bir şey. Türkiye'de de gelişti. Birçok hem portföy yönetim şirketi kuruldu hem de ciddi anlamda fonlar ihraç edildi SPK onayıyla. Şimdi ama bu dünyada 2001 ve 2008 krizlerinde de gördük. Sermaye piyasaları geliştikçe, genişledikçe bazı yatırım kurumları diyelim daha riskli davranabiliyor. Kuralları zorlayabiliyor açıkçası. Aslında çerçeveler belli. Şimdi bu sektör üzerinde baktığımızda SPK başta olmak üzere ortaya konulmuş kurallar belli. Ama bazı kurumlar buradaki sınırları zorlayabiliyor ve daha fazla risk alabiliyor. Ama dediğimiz gibi 2131 fondan sadece 130 tanesi bu riskli hareketleri yapmış ve günün sonunda da agresif fiyat yükselişleri yaşanmış bir süredir. Bu hem hisse senedinde başlamış ardından da fon fiyatlarında başlamış. İşte toplamda 500 bin civarında bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Bunların hepsi belki etkilenmeyecek. Çünkü bir kısmı çok daha az etkilenecek para piyasası fonlarına yatırım yapmış durumda. Bunlar sadeleşecek ve işte 3 ay demiştik sonra 6 aya çıktı. Bunlar fonlar tasfiye edilecek. Burada da önemli kararlar alındı. İki büyük finans kurumuna bunun yönetimi verildi işte Ziraat Bankası ve İş Bankası'na. Dolayısıyla belki bir miktar daha erken önlem alabilir.

0: bilirdik ama günün sonunda bu önlemler alındı ve açıkçası hem yerli yatırımcı hem de global yatırımcılar için daha biraz daha kontrollü bir piyasa sunabileceğiz önümüzdeki günlerde. İslami tarafa, katılım bankacılığı tarafına bakacak olursanız aslında Türkiye'de katılım bankacılığının pozitif anlamda destekleniyor. İşte burada son verilen lisanslarda bile görebilirsiniz. Katılım bankalarının lisansları ve birçok kurum katılım bankacılığı lisansı aldı. Ama baktığınızda toplam bankacılık aktifindeki payı %9 küsürlerde. Yani çok fazla da büyüyemedi. Yani belki Orta Doğu tarafındaki İslami ülkelerdeki bankacılık, katılım bankacılığı büyüklüğü Türkiye'de ulaşılamadı ama pozitif ayrımcılık var. Burada sizin söylediğiniz gibi ürünler de gelişiyor. Yani katılım bankacılığı büyüdükçe hem yatırımcıya sundukları ürünler hem de işte fonlar tarafında da katılım fonları öneriler yapılıyor. Ama tabii burada da limitli, sınırlı diyebiliriz. Çünkü yani orada her şeyi, her ürünü koyamıyorsunuz katılım bankacılığı felsefesinden dolayı. Dolayısıyla da burada hem getiri hem risk katılım fonlarında açıkçası sınırlı oluyor. Bununla ilgili de düzenlemeler geçtiğimiz dönemlerde olmuştu. Bu son karışıklık döneminde oralarda çok ciddi bir hareket yok. Ama tabii çeşitli ürünler, alternatif ürünler gelişecek zaman içerisinde. Ama başa dönecek olursak bu işte genel fonla ilgili dalgalanmalarda regülatif önlemler biraz daha katılaşarak alındı. Ve bir süre sonra oturacaktır diye tahmin ediyoruz çok kabaca.
1: Evet. Hocam şimdi tabii çok uzun zamandır konuştuğumuz konu petrol fiyatları. Malum Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması sebebiyle. Şimdi Trump'tan bir açıklama geldi. Biraz önce Mustafa Bey de söyledi. İran'la anlaşma 3 Kasım seçimlerinden sonra olacak diyor ki işte her zaman petrol fiyatlarını konuşurken işte bu gerilimin ne zaman biteceğini konuşurken Kasım'daki seçimlere kadar sürdüremeyeceğini düşündüğümüzü çok sık burada dile getirdik. Çünkü ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçmenlerden de tepki var. Birçok seçmen bu bizim savaşımız bile değil diyor. Ne dersiniz bu nasıl etkileyecek hem petrol tarafını, petrol fiyatlarını hem de 3 Kasım seçimlerinden sonra nasıl çözülür bu konu?
0: Yani şey net aslında 3 Kasım'dan önce Trump'ın hedeflediği birçok çözüm hedefi vardı ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Aslında biraz da İran tarafı da artık bunun farkında. Agresif hareketlerini Trump'ın açıkçası onlar da satın aldılar ve buna göre adımlarını attılar. Hürmüz önemli bir gösterge oldu. İşte yakıt tarafında çok büyük yüzdesel oranda baktığınızda büyük bir kısım Hürmüz'den geçiyor. Ardından şeyler de etkiledi. Tabii şimdi çok üzerinden zaman geçtikçe unutuyoruz belki ama mesela Rusya tarafında, Rusya-Ukrayna ile ilgili motorin tarafında bazı testlerin zarar görmesi dolayısıyla orada motorun fiyatlarında baskı ve hem fiyat anlamında hem de lojistik anlamda yani ürün tedariği anlamında sorunlar gördük. İşte yine Körfez tarafında bu defa işte Yemen, Suudi Arabistan tarafında Suudi Arabistan'ın bazı tesislerinin zarar görmesi, Katar'da işte doğalgazla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri'nde doğalgazla ilgili tesislerin zarar görmesi dolayısıyla hem dediğim gibi fiyat anlamında hem de ürün tedariği anlamında sorunlar gördük. Ve burası biraz önce söylediğimiz gibi seçim öncesi 3 Kasım Amerika ara seçim öncesi düzeltilme çözüme yönelmesi hedefleniyordu ama gerçekleşmedi. Şimdi 3 Kasım'a da böyle girecek muhtemelen ama aslında hızlı da değişebilir. Yani sabahtan akşama farklı Trump'ın yorumlarını görüyorsunuz. Bir taraftan çözeceğiz derken bir taraftan yerle bir edeceğiz gibi tehditler, agresif tehditleri de var. Dolayısıyla 3 Kasım aslında geniş bir zaman var diyebiliriz. Her şey olabilir. Umarım çözüme ulaşır ama diyelim ki çözüme ulaşmadı ve Trump bu şekilde girdi. Amerikan seçmeni açıkçası çok rahatsız sizin söylediğiniz gibi. Özellikle motorin petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarının bu kadar yüksek olması Amerika halkını çok ciddi rahatsız ediyor ve birçok sosyal medyada videolarla karşılaşıyoruz. Ama tabii bu sonuçta Kongre tarafında bir seçim ve Cumhuriyetçilerin mevcut gücünü koruyamama ihtimali yüksek. Bu ne yapacak ama günün sonunda 3 Kasım'dan sonra bir takım kararları, yönetimsel kararlarında bu kadar güçlü hareket edemeyecek Trump yönetimi. Dolayısıyla bir takım kararların alınması zorlaşacak. Bence bugünden daha zor, eli daha dar olacak Trump yönetiminin. İran tarafı için de geçerli. Açıkçası çok radikal bir hareket yapabileceklerini sanmıyorum. 3 Kasım seçiminden sonra bir uzlaşma arayışı yine başa dönüp uzlaşma arayışı devam edecek. Karşılıklı pazarlıklarla bir yerde buluşulmaya çalışılacak. Umarım kalıcı bir çözüm gelir. Çünkü herkesin lehine bu agresif fiyatlamalar ve işte özellikle ürün tedariğindeki sorunlar biraz önce saydığımız gibi tüm ülkelerin enflasyonuna, işte faizlerinin yükselmesine sebep oluyor ve herkes için bir stres yaratıyor. Bu yüzden burada çözüm herkesin gönlündeki hedef bu. Umarım seçimlerden sonra muhtemelen de Trump biraz güç kaybedince burada daha az agresif yaklaşımlarla, biraz daha somut adımlarla çözüme gidilir diye bekliyoruz.
1: Evet. Yine vurguladı, 8 savaşı sona erdirdim dedi ama
2: onu da diyebilir. Elini tutan yok ki. Ben olsam onu derdim, yuvarlak olsun. Ya
1: bunu da diyorsunuz.
2: Yani çünkü 8 de doğru değil, 10 da doğru olmayacak. Ne fark ediyor ki?
0: Değil.
2: Yani o yüzden madem sallıyorsun, şimdi biz de arkasında konuşalım böyle bol bol. Şimdi bu saatte uyuyorlar ya. Ama durum bu yani, yapılacak bir şey yok. Fakat adamın söylediği değilse de yaptıkları hepimizi etkiliyor. Bu çok önemli bir şey. Hani bir de bizim hani piyasalar dediğiniz şey, bak Cumhurbaşkanı'nın hem BM konuşması hem BM'den önce yayınladığı bir makale vardı ya, bu ikisini yan yana koymak lazım, onlar birbirinin mütemmim cüzü ve dünyanın bu 5 ülkenin verdiği kararlarla paranın da belli bir yere, belli yerlerde temerküz ettiğini, toplandığını, çünkü faiz veriyor Amerika. Hop parayı topluyor ya, dolar geliyor tekrar evine, yuvasına. Bütün dünyayı dolarize etmişsin. Sonra diyorsun ki hop çekiyorum geriye. Şimdi herkese bu sefer ne oluyor? Küçükler gidiyor. Yani en yoksulundan başlamak üzere para çekiliyor piyasada. En yoksul, zaten en yoksul olduğu için hayatında çok bir değişiklik olmuyor olabilir. Ama bu sefer orta sınıf diyelim, orta gelirli olan ülkeler, oraya yaklaşan, oradan henüz uzaklaşmamış olanlar, yani asıl ana kitle şey yapıyor, bozuluyor. Oradaki dağılma her şeyden daha kötü. Bizde de öyledir. Türkiye'de siyaset neye bakar? Orta sınıfa bakar. Yoksulluk kalsın istemez bir şeyde. Bazen bunu söylesetlerse iktidar herkesi yoksullaştırıp kendine oy vermek zorunda bıraktırmaya çalışıyor. Hayır, iktidarlar yoksul istemez. İktidarlar orta sınıf ister. Çünkü o kalabalık olan orta sınıftır. İktidarı sağlayacak olan orta sınıftır. Siz onu sağladığınızda yoksul olan zaten orta sınıfa bakıp ben de oraya geleceğim diye size destek verir. Şimdi orta sınıfı, küresel anlamda orta sınıfı tehdit eder bir noktaya geldi. Para bir yere temerküz ediyor. Tekrar dağılması lazım. Para bir tek orada mı temerküz ediyor? Yok. Şimdi ben çok anladığım bir konu değil. Yani yok hükmünde olduğu için gözümle görmediğime inanmam derler ya. Coin tarafına çok fazla şey yapmam. İnanmam tırnak içinde. Fakat ya coin de para topluyor. Bir taraftan daha demokratik olduğu, daha liberal olduğu söyleniyor. Hani isteyen herkese her yerde filan. Tamam da ya biri kaybolduğunda nereye gittiğini biliyorum. Yani buradan gittiğinde nereye gittiğini biliyorum da o burada gittiğinde nereye gittiğini bilmiyorum. O da oraya gidiyor olabilir yani. Bundan da emin değilim. O yüzden parayı hortumlayan çok fazla etken var şimdi. Bu da tırnak içinde o orta sınıfın şeyini, kanını emiyor. Bir tek küresel mi oluyor? Hayır, az önce bahsettiğim fon meselesi. O da orta sınıfın kanını emiyor. Şimdi bunlara bizde bir düzen gelmesi gerekiyor, evet. Şimdi nasıl bir düzen gelecek bilmiyorum. Ama düzen gelene kadar mahalleye bir dozer girmiş, bu belli. Esas olan nedir? Kabiliyet nedir? Mahalleye dozeri sokmadan o düzeni sağlayabilmek. Şimdi biz mahalleye dozeri söktük, soktuk. Dozer sağ solu kıra döke orada bir takım düzenlemeleri, temizliği yapacak. Biz tekrar döneceğiz. Dozerin bozduğu yolları bir daha tamir edeceğiz. Ekstra bir para harcayacağız yani. Ondan sonra diyecek, aha ne kadar güzel oldu. E bozmayaydınız zaten güzeldi. Şimdi küresel anlamında da işte Trump dozeri var. O da bir ortalığı dağıtıyor. Ben bugün ters tarafından kalktım üstad. O yüzden yani iyi bir şey gördüğüm zaman da bu niye zamanda kötüleştirildi falan diye bakıyorum. Tamam, şimdi yaptığın şey iyi olabilir de.
1: Trafik çok kötüydü.
2: Trafik de kötüydü bugün. Bizim İstanbul milletinin alışmadığı bir tek şey var. İstanbul'da normalde yani yarı yarıya yağışlı geçer normalde senede. Ama bu millet o yağmura hiçbir türlü alışamaz. Hele bu senenin ilk yağmuru sayılır. Bunu gördü, herkesin eline yağ tutu, şey yaptı, birbirine dolandı. Yolda birkaç tane birbirine değen araç gördüm. Olmayacak yerlerde. Bir tanesi bize değdi gelirken mesela. Çok ciddi bir şey değil ama. Değdi yani, çünkü dursan daha fazla zarar vereceksin. Hadi yürü git üstüne, ne kadar çizikse onun şeyini, ne derler ona, maliyetini üstüne al. Millete eziyet etmene değmez yani. Şimdi yolda da bir sürü gördüm. Arka mahallenin tamamını dolaştım. Ve biraz şöyle geldim şeye, bugün kanala. Şimdi onun da etkisi var mı bilmiyorum. Ben şerbetlendim ama. Ama mesela hakikaten bu çok asap bozucu bir şey. O yüzden bir havuz örneğini verirdim ya bu borsadan konuşurken, evet. Üstad hep şey derdim.
1: Sünger.
2: Sünger atılıyor sürekli havuza. Habire işte halka açıklara izin veriyorsunuz filan. İhracatçıya destek vereceğiz diyorsun. İşte leblebiciye destek veriyorsunuz, halka açıyorsunuz filan. Bilmiyorum, ben hak ediyor olabilir de bana şey geliyor, tuhaf geliyor yani. Şimdi bu onlar olunca da bu sefer aynı havuzdan zaten suyu azalmış havuza habire sünger atıp duruyoruz. Ondan sonra diyoruz ki kalakası niye yosunlandı, niye suyun kalitesi bozuldu? ne olsun? Ya havuzu sürekli temiz tutacaksınız ya da suyunu bol tutacaksınız ki en azından temizliği konusunda da çok fazla göze batmasın her şey. Şimdi ben aklımdakileri sizi görmüşken söyledim de buradan nasıl bir soru çıkar onu bilmiyorum. Bu benim için hadi bir değerlendirme olsun ama bize iyi şeyler söyleyin diye bunları söylüyorum, ha yanlış anlamayın, bana katılmayın yani.
1: Evet, benim moralimi düzeltin.
2: Ben evet ya, çünkü neden? Çünkü ben maruz kalmış birisi olarak kafam da karışıyor. Vatandaş kimliği konuşuyorum. Kafam da kalıyor. Bu ne, o ne filan diye bakıyorum. Bana ama iyi şeyler de duymak şöyle, istiyorum ya. Kötü şeyler duymak istesem ama kendimi dinlerim.
0: Şöyle. Açıkçası şu şey net. Önce çeşitli yatırım ürünlerinden kriptodan bahsettiniz. Mesela belki 15 yıllık geçmişi var. Şu anda 2.6 trilyon dolar dünyada kripto sektörüne yapılmış yatırım var. Dolayısıyla sizin söylediğiniz havuz pastadan bir miktar para buraya gitmiş. Şimdi önümüzdeki dönemde biraz önce saydığımız işte merkez bankalarının yüksek faiz dönemi, bu neden var? İşte enflasyonlar birçok ülkede kontrol altına alınamadığı için, yüksek devam ettiği için açıkçası merkez bankaları da faiz arttırarak orayı dizginlemeye çalışıyor. Bu birçok ülkede var, ülkemizde de var. Şimdi dolayısıyla sıkı para politikası, yani Türkiye'de vardı zaten ama yurt dışında Amerika başta olmak üzere biraz daha sıkılaşacak. İşte Japonya'da 30 yılda görülmeyen tahvil faizleri ve Merkez Bankası faizini söyledik. Ve buradan Amerika'ya gidecek paralardaki akıştaki azalma da söz konusu olacak. Dolayısıyla biraz parasal sıkılaşma dünyada olacak. Ne yazık ki bu ekonomiler için, özellikle gelişmekte olan ekonomiler için maalesef çok iyi bir dönem değil. Ama bu da geçecek. Günün sonunda dünya nüfusu artmaya devam ediyor. Sonuçta ekonomilerin ihtiyaçları var. Bir yerden sonra bu büyüme tarafında sorun yaşandığında ne yapacak? Bu defa tam tersi adımlar, işte parasal genişleme yönünde, faiz indirimleri yönünde adımlar atılacak. Yani bu döngü dönem dönem işte yaşanıyor. Belki 3 yıl, 5 yılda bir Dolayısıyla bunu yaşıyor olacağız. Bu Türkiye tarafına dönecek olursak da tamam, bir takım sorunlar yaşadık. Ama aslında regülasyonlar yok değil, regülasyonlar var. Sadece biraz önce söylediğim bir takım işte 2250 fonun 130 tanesinde böyle agresif hareketler yapıldığını gördük. Ama şu anda açıkçası atılabilecek adımlar atıldı. Krizin bir kronik hale gelmemesi için, başka piyasalara yansımaması için şu anda adımlar atıldı. Bir yerde toparlanıyor. Şunu söyleyebilirim, yani fon piyasası, hisse senedi piyasası muhtemelen bugünkünden daha kötü olmayacak, daha iyi olacaktır. Gecikmeli de olsa bir takım önlemler alındı. Buna göre de ilerlenecek. Tabii şimdi şey de önemli, yani diğer merkez bankalarını saydık. Ülke Merkez Bankamızın alacağı kararlar da önemli. Şimdi yıl sonuna kadar Fed'in iki toplantısı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın üç toplantısı var. Son Eylül toplantısında faiz indirimi olmadı ama üç toplantıdan ikisinde belki faiz indirimi söz konusu olabilir. 37'lerden belki kademeli olarak 35'e inebiliriz veya 36'da kalabiliriz. Veya belki bir miktar daha aşağısı da söz konusu olabilir. Çünkü enflasyon beklentileri aşağıda. Şimdi mesela aslında iç talep tarafında Türkiye'de bir miktar sorunlarımız vardı ama bu hafta açıklanan kapasite kullanım oranı bir datası var. Son 3 aydan beri ilk defa kapasite kullanımında artış oldu. Bu güzel gelişme. Tüketici güven endeksi dönem dönem işte her ay periyodik olarak yapılıyor. Tüketici güvenliği ile ilgili anket yapılıyor. Burada da son yapılan ankette artış var. Tüketici güveni artıyor. Yani vatandaşlarla yapılan görüşmelerde. Bu da son 8 yılın en yüksek tüketici güven endeksine ulaştık demek. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti genelinde baktığımızda yüksek enflasyonlu bir dönemdeydik. Ama artık enflasyon kontrol altına alındı, daha aşağı gidiyor ve gidecek. Bu kanıksanmaya başlandı. Buna göre adımlar atılmaya başlandı. Buna göre beklenti oluşmaya başladı. Ve işte bu tüketici güveninin artması önemli bir gösterge. Dolayısıyla burada pozitif, biraz daha pozitif hareketler bekleyebiliriz. Diğer taraftan işte fon tarafı da daha kontrol altına alındı. Bundan sonra açıkçası belki hatırlarsınız, bundan birkaç ay önce MSCI endeksinin tarafında uyarılar vardı. İşte Türk hisse senetlerinin portföylere alınması ile ilgili uyarılar. Şimdi bu son alınan kararlardan sonra aslında yabancı yatırımcılar Türkiye'ye daha rahat girebilecekler. Yani zaten kurallar çerçeve belliydi ama bazı yerlerde kaçabiliyordu. Kurallar tam, denetimler belki gecikmeli yapıldı vesaire. Ama şimdi bu gelişmelerden sonra yabancı yatırımcı da şunu daha rahat görebilecek. Tamam, regülasyonlar var ve tam anlamıyla uygulanabiliyor. Ben bu piyasaya daha rahat yatırım yapabilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Birleşmiş Milletler'de şeyi söyledi. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır dedi. İşte biliyorsunuz İstanbul Finans Merkezi adımı atıldı. Orada vergisel teşvikler atıldı. İşte Dubai'de savaşla beraber Dubai tarafında küçülme dolayısıyla bazı şirketlerin merkezlerini Türkiye'ye getirmesi ihtimali var. Bunun görüşmeleri var. İşte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Finans Ofisi görüşmeler yapılıyor. Bazı önemli kurumlar da gelmeye başladı. Dolayısıyla CDS tarafında genelde olumlu gidiyor. Bunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu Türkiye'ye yabancı yatırımcının gelişi de artış hep beklediğimiz buydu. Burada bir takım gelişmeler olabilir önümüzdeki dönemde. Bu sıcak para olarak da gelebilir. Yani zaten ağırlıklı olarak önce tahvil bono piyasasına giriyorlar. Ardından hisse senedine giriyorlar yabancı yatırımcılar. Ama burada bizim Türkiye olarak, ülke olarak asıl beklediğimiz doğrudan yatırımlar. Burada işte şirket satın almaları. Belki duymuşsunuzdur, Saudi Aramco'nun görüşmeleri var Türkiye'de. Büyük bir enerji grubuyla bir yatırım yapılabilir. Rafineri yatırımları olabilir. Sonuçta başta saydığımız global tarafta sorunlar var. Parasal sıkılaşma ve yüksek faiz dönemi. İşte geçtiğimiz yakın dönemde Türkiye'de yaşadığımız fonlarla ilgili sorunlar var. Ama burada da işte gerekli adımlar atıldı. Sözün özü, ben daha pozitif bekliyorum. Düne göre yarını tarafında daha ılımlıyım diyebilirim.
2: Yani kentsel dönüşümden sonra daha nitelikli bir komşular gelecek diyorsunuz. Daha nitelikli bir, daha kaliteli bir piyasa oluşacak diyorsunuz. Bir şey evet. Var mı vaktimiz?
1: Bir şu son dakikanın tabii. detaylarını kısaca nedir aktarayım. O? İçişleri Bakanlığı'ndan gelen 8 farklı ülkede yakalanan 29 kırmızı bültenli 47'si ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu ülkemize iade edildi.
2: Ha, bu geçtiğimiz aylarda evet. da evet olmuştu. Evet. Bu bizim de aslında şey, bizim kendi diğer taraftan, işin hukuki taraftan da, adalet tarafından da, normalleşme demeyelim de muhatabımızdaki normalleşme algısı. Şimdi bizim ki siyasi rakiplikten kaynaklanan, nereden vuralım, adaletten vuralım durumumuz hep vardı. Şimdi siyasi rakip olmak değildi ama nasıl ortak oluruz yaklaşımı başlayınca adalet tarafına da bir güven geldi. O yüzden de bunların iadeleri falan biraz daha kolaylaşıyor. Biz zaten Gürcistan, Mürcistan bir sürü komşudan ilişkilerimizin iyi olduğu ülkelerden suçluları tahsil ediyorduk. Şimdi Avrupa'dan da tahsil etmeye başladık. Onu söyleyeyim ama ya çok kısa bir şey rica edeceğim Ali Bey'den.
0: Buyurun.
2: Şu fonların tasfiyesi işinde kaç kişi olduğunu siz bulabildiniz mi? Yani kaç kişi bu işten zarar gördü ve bir biçimde sonuçta vatandaş arıyorum da ben orada. Vatandaş değilse, 3 koyayım 5 alayım falan peşinde koşan biri ise müstakdir, itirazım yok da. Vatandaştır ve o şeye, sürüye kapılmıştır. Sonuçta siz önüne bir yol açıyorsunuz. Yani o yola girmeyeydin falan diyemezsiniz kimseye.
0: Şöyle açıkçası, yani yaklaşık 500 bin rakamı konuşuluyor.
2: 500
0: son
2: bin.
0: Yatırımcı, evet, son yatırımcı fon yatırımcılarında. Ama şurada belki biraz farklı düşünüyoruz, onu söyleyeyim. Şimdi sonuçta hem hisse senedi tarafında hem de bu işte hisse senedini içeren fonlar tarafında yatırımcı özgür, istediği yere yatırım yapıyor. Ve aslında bakacak olursanız mesela bu belki bir buçuk yıllık bir süreç. Çok ciddi anlamda yükselişler nedeniyle kazanan yatırımcılarımız da oldu. Bu hem bazı işte agresif yükselen hisse senetlerinde hem de bu özellikle bu hisse senetlerini portföyünde bulunduran fonlarda. Yani hem hisse senedi fiyatında hem fon fiyatında çok ciddi yükselişler yaşandı geçtiğimiz bir buçuk yılda. Dolayısıyla çok da güzel kazanan vatandaş da oldu. Ama burada en büyük zararı gören bu son tasfiye süreci tam başlamadan önce bir o zamandan beri hisse senedi fiyatlarında düşüş var. Dolayısıyla son dönem giren yatırımcılar ne yazık ki burada en büyük zararı görenler onlar olacak. Ya tabii ki şeyi söyleyemeyiz, vatandaş her zaman yatırımcıyı korumak üzere adımlar atıyor, regülasyonlar da buna göre oluşturuluyor ama şu da net, yani yani belki 9-10 milyon yatırımcı var hisse senedine yatırım yapan en tepe nokta. Son dönemlerde 6 milyonun üzerinde yatırımcı var. Yani herkes o hisse senedine yatırım yapmayı biliyor ama herkes o yatırımı yapmıyor. Çünkü yani bu kişilerin finansal davranışta risk algısına göre de değişir. Yani bazı kişiler der ki burası çok hızlı yükseliyor, ben de bundan alayım, faydalanayım bu yükselişten der. Ama bazı yatırımcı da der ki burası çok hızlı yükseliyor, çok hızlı da düşebilir. O yüzden de temkinli olayım deyip girmeyebilir. Sonuçta bu bir bireysel yatırımcı kararı. Burada da yatırımcılar kararlarına göre bu yatırımları yaptılar ama kar zararın kardeşidir. Ne yazık ki keşke daha önce önlem alınsa da uyarı yapılsaydı. Ama günün sonunda olan oldu ve bir takım şu an için yapılabilecek adımlar atıldı. Sayı dediğim gibi 500 bin ama hepsi zarar gören yatırımcımız değil. Para piyasası fonlarındakiler o kadar zarar görmeyecek. Dediğim gibi 3 ay ile 6 ay içerisinde bir tasfiye planlanıyor. MKK'da da bu net bilgiler var. Zaman içinde daha rahat raporlarla görebileceğiz.
2: Evet, ala vere dala vere. Son yatırımcı Mehmet nöbete. Kabak birinin başına patlayacaktı, oraya patladı ama o kabağı güzelce tatlısını da çorbasını da püresinde götürenler oldu zamanında. O yüzden benim derdim o, yani işin siyasi sonucu olmasın. Hani böyle bankacılık krizlerinde falan olur ya, siyasi sonucu olmasın ama oradakilerin de hani bankalardaki gibi mevduat güvencesi veriliyor. Orada da öyle bir güvence vermek gibi bir şansınız yok. Doğru da değil.
1: Peki, evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve COINTER CEO'su Ali Eşelioğlu, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun. Analiz Sentezi'ni sunuyoruz. Hoşçakalın.

0: Halkın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
9: Canım Cimri.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıf Bank daima
1: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
5: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Bugün de televizyondan başlayalım. Hayırlı sabahlar diyorum herkese. Bu arada soğuk ve yağışlı bir İstanbul sabahında.
0: Evet.
1: Bir korkunç bir trafikle geldik yine.
0: İnanılmaz bir şey. Uyarmıştı.
1: Evet. Ama yani hakikaten bugün dünden de beter bir trafik vardı. Bilmiyorum, gitti gün be gün kötüleşiyor. Yani ay sonunda da üniversiteler de değil mi açılacak?
0: Peyderpey. Bir kısmı açılacak.
1: Yani trafik biraz daha yoğunlaşacağı kesin. Çünkü doğru, daha fazla insan trafikte olacak.
0: Doğru.
1: Havaların da daha yağışlı olacağı inşallah belli. Ondan sonra yani işte bizim ne çekeceğimiz de belli. İstanbullu olarak. Kolay gelsin herkese. Bugün hakikaten anormal bir trafik vardı. Hem şeyde yani Fatih Sultan Mehmet'te, Yavuz Sultan Selim'de hakikaten trafik orada bile vardı yani bağlantı yollarında. Doğru. Korkunçtu. Allah kolaylık versin herkese.
0: Allah İstanbulluların yardımcısı olsun.
1: Ama yağmur güzeldi, biliyor musun? Yağmur kapalı hava. Bereket. Tabii. Önümüzdeki haftalarda da artık kış geldi hocam ya.
0: Bu sene sert sonra... bir kış mı bekliyorsun peki sen Hikmet abi?
1: Vallahi bilmiyorum abi ya. Yani ancak çok yakın zamanda biliyorsun hava. Bir şeye inanmıyorum bunlara bu arada. El Nino, Carpatino bir var ya bu şey. Albedino neyse. Bunları falan gene baktım. Bugünlerde çok çokça haber var. Biz de haberleştiriyoruz zaman zaman. Uzmanlar şunu söylüyor. Son 145 yılın abi her yıl son 70 yılın son 165 yılın bu yüzyıl bu milenyum falan diye her yıl çıkar abi bu. Bir de şu en gıcık olduğu bir şey. Mevsim normal üzerinde. Lan geçen sene mevsim yani bu durumda eğer her şey hakikaten
0: mevsim normali ne diyorsun
1: ya? Kata koydum mu 85 dereceye geliyor. Yani evet. Böyle de bu yani normali bu falan filan neyse. Yani yer de o gök de onun Rabbim bilir.
0: Aynen öyle. Peki başlıyoruz.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı dün 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Yine tarihi bir konuşmaydı.
1: Evet.
0: Küçük bir ses arkadaşlar kesti. Onunla tamam. Başlayalım. Sonrasında gazetelere nasıl yansımış? Hı-hı. Mesajların satır arasında ne var? Hangi ayrıntılar öne çıkıyor? Bunları konuşacağız. Evet. Önce bir Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kulak verelim. Buyurunuz.
2: Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz. Ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir.
0: Önemli olan diyor karanlığa yumruk sallamak değil, o kolaydır. Önemli olan o karanlığa mum yakabilmektir diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Aslına bakarsan söylediklerinin tamamının özeti de bu gibi evet. Görünüyor.
1: Ben bunu canlı dinlerken, izlerken daha doğrusu aklıma şey belirdi. Hani biliyorsan seviyorum ya bu dille, yabancı dilde o deyimler, söyleyişlerin işte kelime kökenleri, anlatım tarzı, edebiyat. Yani çünkü dünyada böyle konuşun, gene diyecekler ki nereye? Vallahi bağlamak için demiyorum. Bakın, karanlıkta yumruk sallamak kolaydır ama asıl olan karanlıkta
0: mum yakıp
1: görmektir diyor. Şimdi bunu tercüme et abi. Ben bu işin bu tarafındayım.
0: Evet.
1: Ve tercüme et mesela.
0: Evet abi.
1: Yani herhangi bir dile. Adam bakacak şimdi böyle. Yani bir BM toplantısı, Birleşmiş Milletler genel kurulunda bir ülke lideri çıkıyor. Yani şey gibi kainat güzellik yarışması vardır ya, biliyorsun o dünya güzellik yarışmalarında en son mikrofonu koyarlar. Ya kızmayın, sarış aptal diye bir şey yoktur da. Hani o çıkar o dünya güzeli, bir mesaj verir. Hı. Üçten başlar, bire doğru giderler. Dünya barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz değil mi? Barış'ı işte keretta kerettalar kurtulsun. Hı. Kutup ayılarına özgürlük. Bir de dünya barışı bizim için falan diye öyle biter o. Ama genelde böyle bir, hatta komedisi yapılır. Şimdi BM gibi yani uluslararası kuruluşların toplantıları da aşağı yukarı buna benzer biter. Aşağı yukarı ama. Bak şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Bak dinle abi. Ya ben dinleyeceğim abi, yani şimdi ya bana akılda kalan ne var abi? Bana şimdi 1975'te özel kürsüden hareket çekenler var, onları takdir ediyorum. Kürsüye çıkıp da nah yaparsın diye bağıran da var. Onlar kalıcı şeyler, özel. Hı. Ama genelde şudur, dünya barışı, bölgesel istikrar, hı, huzurumuz kalsın. Çok severim, sevilerim, gel danış, savaşma seviş falan bu. Şimdi Erdoğan'ın tabii bu serde edebiyat, serde kuvve-i natıka var. Kuvve-i natıka nutuktan gelir. Yani konuşma gücü, hitabet var. İmmatipli, ders okudu bu adam. Benim gibi. Bizde Türkiye'de tek vardır lise olarak. Hitabet dersi. Gerçi ondan nasip alamadım ben ama. Hitabet dersi diye bir şey var. Adamda hem aura var hem de hitabet var. Kuvve-i natıka da var. Adam öyle istiyor. Şimdi verdiği metaforlar, örneklemeler, hatta oradaki şiir. Bak dünya liderleri böyle bir şey yapmazlar yani. Alıntı yapar. Der ki Martin Luther King bunu demişti. Al buyur. Bunu koyar ortaya. Öyle değil. Erdoğan hem konuşmasında, hem tavrında, hem aurasında bir de dünyayı bunları anlatıyor. Hani daha önce de Fransız parlamenterin başına geldiği gibi. Baba bu ne dedi ya? Bak iyi bir şey mi söylüyor? Bu küfür mü etti bize? Bunu Fransızlar yaptılar, hmm, Erdoğan. O da orada bir şey örnekleri kullandı. Yani arkadaş Fransız mı? Evet Fransız. Ha bizim ülkemizde de Fransız yalnız bu arkadaş. Ha, o dünya karıştı ortalık. Şimdi onun gibi bunu hiç anlattım. Şunu hiç anlattım. Bunu seviyor. Yani böyle deruni manalar ihtiva eden cümlelerle insanların beynini böyle bir anda yakalamayı seviyor.
0: Tercüme edilebilmiş midir?
1: Bence edilmiştir ama yani mesela Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, işte İspanyolca gibi, hı, adam böyle bir anda ne dedi falan, Aristo gibi. Yani karanlıkta yumruk sallamak kolaydır. Ama o karanlıkta mum yakıp da bak çok enteresan değil mi? Yani çok derin manalar ihtiva eden cümlelerle gidiyor. Çok hoşuma gidiyor bu. Dünya da böyle bakıyor buna zaten. Mesela çok basit gibi görünüyor cümle. Değil mi? Aristo gibi felsefecilere bak. Değil mi? Eflatun'a bak. Platon. Basit bir cümle. Dünya beşten büyüktür. Ama bütün her şeyi anlatıyor. Bütün insanlık tarihini son yüzyılını anlatan bir şey bu. Dünya beşten büyüktür. Kazandınız bu haklı olduğunuzu göstermez. Doğru mu? Evet. Eşitlik hangi şartlarda eşitlik olunca adalet getirir? Ya da getirmez. Bu kadar basit. Yani altında olan kuralı koyar diyen bir ülke var orada. Altında olan kuralı koyar. Ben güçlüyüm, ben koydum kuralı diyen bir ABD var orada. Nitekim bunu yapıyor zaten adam. Şimdi bir Trump'ın konuşmasına bak. Diğer tüm liderlerin tek tek parça parça basılı var bulursun. Bak bir de Erdoğan'ın konuşmasına bak. Bir küresel vicdan konuşuyoruz. Sanırsın kapat üzerini görme. Bir ses çıkmış oradan, bir nida var. Ta başlıyor Vietnam'dan. Hı. Değil mi? Patagonya'ya kadar dünyanın her tarafına ulaşan bir nida var. Bir vicdan var. Bir ses var. Adaletle başlayan, adaletle biten bir ses var. Neden? Ya benim liderim tam benim ülkemi menfaatlerini korusun yeter. Ya öyle düşünmez misin normalde?
0: Evet.
1: Benim ülkem abi ben tamam ben ne kazanacağım baba? Bu akşam eve ne götüreceğim? Değil. İşte o yüzden Erdoğan yapan faktör de bu. Bu keyfi yapılan bir şey değil. Keyfi bir politika da değil. Çünkü böyle politika her zaman faydalı olmayabilir. Ona bakmıyor. Serde bu var diyor. İnsanlığım benim bu diyor.
0: Şimdi bunu da bahsettiğin gibi kelimenin gücüyle pekiştiriyor, perçinliyor. Tabii. Ve bütün dünyaya bunu ilan ediyor.
1: Örneklemeler, metaforlar, benzetmeler, şiirler.
0: Merhum Sezai Karakoç'un onlar sanıyorlar ki şiirini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi. Evet. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar diyor.
1: Evet.
0: Tamam işte.
1: Yani işte bu, ben bunu demek istiyorum. Yani Erdoğan'da böyle bir hasret var. İnsanlar da böyle o tercümeyi dinlerlerken. Hani o anda çünkü o konuşmanın değil mi? Geçmesi lazım sana.
0: Doğru.
1: Yani teşbihde hata olmasın. Bu bir şey gibi düşün. Teatral bir şey. Yani seninle ben konuşuyorum. Senin ne kadar etki aldığımı alabiliyorum. Erdoğan'da bu böyle bir güç var. Yani bu doğuştan olan bir şey. Yani diyorum ya, okumakla olmuyor bu. Sadece okumak, dünya bilmem ne, siyaset bilmek de değil. Bu doğuştan herkeste olmayan bazı özel. Bu sadece Erdoğan'da değil, diğer dünya liderlerinde de vardı. Tarihe baktığın zaman, değil mi? Napolyon'dan başla, dünya liderinden bahsediyorum. Bu aura vardır onlarda. Bir anda konuşur, milyonları, yüz binleri etkiler. Böyle bir alanı var adamın, çekim alanı var. Bu bir gerçek. Bunun bir sürü ispatı da vardır. Bu doğuştan bir şey, tamam, bunu koy bir köşeye. Ama mesela anlattıkları şeyleri eğer kendi dilinde tercümesini dinlediğin zaman da yani sanki bir hakikaten böyle kişisel iletişim bir işte bir şey geliştirmek kitabı okur gibi yani hakikaten bir daha düşünüyorsun. Yani acaba hakikaten değil mi? Yani öyle görüyorum ben. Tercümelerin neticesini de köşe yazarlarında görüyorsunuz zaten Batı'da. Erdoğan buraya seslendi ve ilk defa bu oldu diye şey yazıyor. Mesela bir köşe yazıyor adam. İlk defa böyle bir şey konuşuldu. Ya da ilk defa küresel vicdan dediğimiz şeyin bu kadar net bir şekilde açıklamasını gördük. Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi diye başlayan tercümeleri görüyoruz. Bunun etkisi bu hocam. Yoksa şu var. Şimdi doğru konuşalım. Ne diyordu Sayın Erdoğan? Barış 5 ülkenin keyfine bırakılamaz. Çok güzel. Bu vicdan kalacak. Bundan 50 sene sonra, 100 sene sonra insanlık tarihi bundan bahsedecek. Bundan kayıtlara giriyor. Bir adam vardı, bir lider vardı, çıkıyordu. Tüm dünyada zulüm devam ederken, adaletsizlik, haksızlık devam ederken bu adaletsizliğe dur diyen birisi vardı diye tarihlere geçecek.
0: Doğru.
1: Değil mi? Ya bu ama şunu da görmek lazım. Birleşmiş Milletler bir bakıma da aslında Erdoğan çok sert tepkisi de var Birleşmiş Milletler'e. Orayı da atlamayalım. Fonksiyon nedir kardeşim? Ne iş yapıyorsun diye sordu Erdoğan BM'ye. Ve de aynı zamanda oradaki adaleti temsil et, yani o 5 ülke yerine oylama temsiliyet noktasında çok daha fazla ülkenin dahil olması gerekiyor değil mi? Daha büyük bir konsensus gerekiyor dünyada. Beşi vicdanla bırakılamaz diyor. Ve yapılan ve yapılmış olan şeylerden de bahsediyor aslında. Şu anda BM ne durumda? Ben hep söylüyorum ya, ben oradan ondan ayrı şöyle bir şey söylüyorum ben sürekli. Şimdiye kadar hangi sorunu çözmüştür? Yani 5 ülkeden bir tanesi veto ediyor, pıt, kesiliyor gidiyor.
0: Evet.
1: Yani ya da 5 ülkeden bir tanesi veto ediyor ya da ikisi birden ya da 4'ü veto ediyor. Bir tanesi ben gene yaparım arkadaş diyor. Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi ben yaptım oldu diyor. Körfez Savaşı'nda olduğu gibi. Hiç kimse istemiyor, desteklemiyor ki. Ama diyor ben yaptım oldu diyor arkadaş. Yani ben kuralı koyuyorum diyor. Neticede şunu bağlayayım. Hani aradaki fark diye de sorarsan orada Trump da konuştu değil mi?
0: Doğru.
1: Trump her zamanki işte great job, büyük iş yaptı falan filan gibi konuştu.
0: Yıkarım dedi. Yıkarım dedi yani.
1: O çok güzel söyledin. Ya adam nedir BM? Dünya barışını sağlamak değil mi? Temel amacı bu. İşte
0: tenakızı görüyorsun değil mi?
1: Savaşları sona erdirmek.
0: Evet.
1: Bir adam çıkıyor. Ondan sonra diyor ki dünya barışı böyle öyle değil, böyle sağlanır. Şimdiye kadar sağlamadınız. Bari adam olun, sağlayın. Dengeyi sağlayın.

0: Belki de birkaç sene sonra dünyada yani ABD, gerçi hala şu anda da öyle. Tartışacak pek fazla bir şey yok. Dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesi. Savaşmıyor belki ama
1: Ekonomik güç.
0: ekonomik güç. Hani diğer yani nüfus da 1,5 milyar kardeşim. Yani 3 tane Amerika yanına koy, 5 tane Amerika'ya koy yani. Böyle kolay bir şey değil bunlar. Ama ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaş? Nerede sen hangi Çin askeri üssünün bir yerde bir şey yaptığını gördün? Görmedin değil mi?
1: Görmedim.
0: Dünyanın fabrikası var çalışıyor. Kapalı devre fabrikayı kurmuşlar. Pıs pıs pıs pıs başlıyor. Milyarlarca, trilyonlarca üretim. Her şeyi üretiyor. Böyle yaşıyorlar şu anda. Ama öteki tarafta öteki operasyon yapıyor. Hürmüz'e giriyor, tıkıyor, oraya giriyor, tıkıyor. Baktık iş olmayacak. Husiler, abi para yok. Ben sana veririm parayı. Sen Mekke'ye bir salla bakalım. Neymiş bu Mekke anlaşması? Sallayın bakalım. Her şeyi karıştırabiliyor. Çıkıyor sonra BM şeyden, kürsüsünden. Diyor ki arkadaş ham yaparım, Grönland'da da yerim, pıt pıt yerim, orayı da efendim neydi o, Venezuela'yı ham yaptım zaten o cepte, bu da cepte, Kolombiya hop seçim oldu, kıt yakalarım seni. Ulan bu barış içindi bu. O zaman dediğimize geldiniz mi? Dünyanın en büyük silahlarını satan, dünyada savaşları başlatan, onlar adına başlatılan savaşlardan geçilemeyen bir dünyada onların üzerine kurulmuş bir barış tesis sistemi var. Barış onların üzerine duruyor. Hayır derse bitiyor iş.
1: Restorasyon için 5 başlıklı bir öneri sundu Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün onu Hürriyet gazetesi manşetten derleyip toplamış. Bütün gazetelerde aşağı yukarı aynı vurgu var. Ama Hürriyet gazetesi tam olarak o 5 maddeye değinmiş. Onu arz edeyim. Uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yapanın yanına kar kaldığı uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci madde, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol, bölgesel sahiplenme kullanmak durumundayız. Üç, işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz diyor. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığı gibi tarih bize acı tecrübelerle pek
0: Tabii.
1: çok defa göstermiştir diyor. Dört numaralı başlığımız, dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz diyor. Ve beşinci başlık, insan merkezli teknoloji anlayışına hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine
0: Evet.
1: izin vermemeliyiz diyor.
0: Problem şu. Problem ne biliyor musun? Bu 5 başlık emperyalistlerin işine gelmez. Hoş değil. Bunlar yanlış işler. Marabınına gelme diyor adam. Ben bunları yok ettiğim için, dünyadaki bu adalet sistemini dağıttığım için,
1: Tamam.
0: sömürebildiğim kadar sömürdüğüm için ben böyleyim. Hem sömürüyorum hem yani semizleniyorum. Ve dünyayı ben böyle yaratıyorum. Ben bunun için varım ya. Efendim yapay zekaymış. Efendim neydi o? İşbirliği, diplomasi bilmem ne, bunlar değil. Bunlar benim menfaatim doğrultusunda dünyada benim gücüm nispetinde ortaya koyduğum dünya gerçekleridir. Dünya gerçeği ne demek? İşte uluslararası arenada kim nerede oturur? Denge nerede? Budur. Rusya var. Biz o lazım bize. Rusya diye bir düşman yok. Yani ismi var, cismi yok. Bir kağıtta öyle Rusya. Büyük düşman. Ben onun gerektiğinde ağabeyi terbiye ediyorum onda. Böyle bir kırbaç var böyle. Şırak diye sırtımı vuruyorum. Tak. Zıplıyor Almanya. 10 bin asker çektim. Adam da 3,5 atıyor. Baya bir öt korkusu var orada. Niye? 10 bin asker çektim ya. Almanya'dan. Ne oldu Almanya? Adam ol bakayım. İngiltere. O kardeş o. Başka bir şey yok. O varlık sebebimiz. Başka bir şey. Niçin yaşıyorsun? Bugün gene hala dünden beri hala işte Netanyahu konuşurken bir sürü hocalarımız. Ya adamlar kağıtta, onlar da doğru. Bak onlar da haklı. Yani buraya bağlayayım. Madem konumuz BM. Birleşmiş Milletler ismi var cismi yok dedim. Yani ismi var. İşte bu. Cismi yok. Yani Birleşmiş Milletler ne işe yarar? Ben bir daha soruyorum bak. NATO diyorsun ya ismi var cismi yok. Ya yani bana saldırdılar abi. Hani 5. madde vardı ya. Eğer bir ülkeye saldırı olursa NATO çerçevesinde diğer tüm ülkeye saldırı olmuş gibidir.
1: Evet.
0: Yazıyor orada.
1: Evet.
0: Vallahi yazıyor bak. Bildiğini hemen emin. Yazdık. Neredesin? Yok baba bilmiyorum. Baba ya bak adamlar güneyden kendi adı koalisyon güçleri Haçlıları toplamışlar Türkiye'ye saldırıyorlar NATO. Saldıran NATO. Ulan sen beni koruyacaktın. Saldırmayacaktın. ABD askerlerinin terör örgütlerine hem DAEŞ'e tahterevallerinin bir ucu hem de PKK YPG

0: PYD, YRK. Hepsine para verdiğini, sah verdiğini bilmiyor mu? Biliyoruz. Sonra çok güzel iş yaptınız. Sağ ol. Great job. Abi bunu da biliyoruz. Tamam mı? Niye böyle bu kadar çok yokmuş gibi davranıyoruz? Diplomasi böyle bir şey midir? Diplomasi de aynen böyle bir şeydir.
1: Hmm.
0: İki göz. Diplomasi. Diploma. Şimdi iki gözle bakıyorsun. Bu tarafa başka yere bakıyor olabilir. Fark etmez. Ama netice şu. Yani Erdoğan'ın bu çağrıları biraz şey, hani var ya, sanat icra ediyor Erdoğan. Ama diyor kayıtlara geçsin.
1: Hmm.
0: Ben diyor Osmanlı dönemi ben olsaydım eski zamanlarda ben bunu böyle yapardım diyor yani. Benim tinetim budur diyor. Yani şudur. Dünya beşten büyüktür. Bu beş maddeyle reform edin diyor. Ama Amerika diyor ki, dediğin çok güzel. Ne dedi şey Trump? Böyle alacağım, böyle keseceğim, böyle biteceğim. Evet. Nerede? Dünya barışını ve huzurunu sağlamak kuran kurumun
1: kürsüsünde.
0: Evet, başat aktörü olan ABD diyor, evet, ki ben sizi ham yapacağım.
1: Hadi bakalım.
0: Silah da bende var.
1: Bu ne tenakuz diyorsun?
0: Önümüzde tıkarım. Orada
1: o zaman
0: tıkarım,
1: burada diyor. Trump'ın yanına bir virgül koyalım. Malum biliyorsun, dün Manisa'da bir okul yakınında böyle bir silahlı olay meydana geldi.
0: Evet, evet.
1: Bu mesele bütün ilgiyi birazcık da o asayiş meselesine çevirdi. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi yeni göreve atanan emniyet müdürleriyle bir toplantı yapıyor. Arkadaşlarım da o toplantıdaki hitabı hazırladılar. Bir kulak verelim Bakan Bey'e. Hı-hı. Önemli mesajlar olacağını düşünüyoruz. O Trump'ın yanındaki virgülden devam edeceğiz sonra. Buyurun.
0: Tamam.
2: Şefkatini hissettireceksiniz. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale müsaade etmeyeceksiniz. Koruma kararlarını yakından takip edecek, tekrar mağduriyetin önüne geçeceğiz. Karakolumuza gelen her vatandaşımız devletin adaletli, ilgili ve çözüm üreten yüzüyle karşılaşacak. Suçlu karşısında devletin kudretini, mağdur karşısında ise devletin merhametini göstereceğiz. Altıncısı, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstereceğiz. Suçla mücadelede son derece kararlı olacağız. Ancak bütün gücümüzü hukuktan alacağız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hukuk bizim sınırımız, mevzuat bizim rehberimizdir. Ölçüsüz güce, kötü muameleye, ayrımcılığa, keyfiliğe ve kibre teşkilatımız içerisinde yer vermeyeceğiz. Devletin kudreti hukuktan, polisin itibarı adaletten doğar. Yetki sorumlulukla, sorumluluk ise adaletle, hukukla ve vicdanla anlam kazanır. Yedincisi, personelinize sahip çıkacaksınız. Personelinizi tanıyacak, sorunlarını bilecek, sahadaki yükünü göreceksiniz. Başarıyı takdir edecek, hatayı zamanında düzeltecek, usulsüzlüğe kimden gelirse gelsin müsaade etmeyeceksiniz. Personelimizin çalışma şartlarını, aile hayatını ve görev kaynaklı yorgunluğunu yakından takip edeceksiniz. Personelinden disiplin isteyen yönetici önce kendi kararında, dilinde ve davranışında disiplin göstermelidir. Sekizincisi, ilinizde ortak güvenlik aklı ve kesintisiz koordinasyon kurmanız gerekiyor. Valilerimizin ortaya koyduğu güvenlik politikaları ve verdiği direktifler, koyduğu güvenlik politikaları temel çerçevemiz olacaktır. Kaymakamlarımızla yakın istişare içinde çalışacak, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, adli makamlar ve diğer kurumlarımız arasındaki bilgi akışını hızlandıracaksınız. Güvenlikte kurumlar arasında boşluk bırakmayacaksınız. Dokuzuncusu, başarıyı sadece operasyon sayısıyla ölçmeyeceğiz. Yakalanan suçlu, ele geçirilen uyuşturucu, çökertilen çete ve gerçekleştirilen operasyon bizim açımızdan elbette önemlidir.
1: Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve yeni atanan emniyet müdürlerine önemli tavsiye diyeceğim ama talimat gibi tavsiyelerde bulunuyor. Arkadaşlarımın ilettiği notlar, keza onlar bu okulların güvenliği meselesi. Hiçbir emniyet müdürümüz, diyor Bakan Çiftçi, bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak değerlendiremez, diyor. Çünkü çocuklarımızın güvenliği milletimizin ve geleceğimizin güvenliğidir. Bu bilinçle yaklaşacaksınız meseleye, diyor. Göreve yeni başlayacak olan emniyet müdürlerine dediğim gibi tavsiye gibi ama aslına bakarsanız çok net talimatlar. Bir kısmını ekrana getirdik. Trump'ın yanına virgül koymuştum abi. Oradan evet. Devam edelim.
0: Evet.
1: Şimdi
0: Trump dün İran okudu dedik.
1: İran toplantısı yapıldı. Bölge ülkeleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yer aldığı Trump'lı bir toplantıda bir araya geldiler.
0: Evet.
1: Orada da yine Sayın Cumhurbaşkanı'na atfen ne dedi, çok güçlü adam.
0: Çetin Ceviz.
1: Onunla uğraşmayın ha, bak zararlı çıkarsınız gibi bir şeyi vardı, ifadesi vardı Trump'ın. Evet. Ne diyorsun?
0: Her zaman Trump zaten o gözle bakıyor. Trump bu yeni değil. Ben Trump'ın bundan 7-8 sene önceki halini bilirim. 10 sene önce, değil mi? Yani o zaman da böyleydi. Şunu diyorum. O dönemlerde ilk şey yaparken seçim kampanyasında yeni bir şey keşfetmiyor Trump aslında. O seçim kampanyasında örnek verdiği isimlerden bir tanesi, haberleştirdiğim o zaman, hatta köşe yazdım onunla ilgili olarak. Enteresan bir şeydi. Ben hoşuma gidiyor bunlar. Mesela Erdoğan'ı hedef oluyor bazen uluslararası arena. Bunu haberleştirip kızıyoruz ya. Benim mesela bazen ben çok kızmıyorum. Yani mesela çıkıyor Almanya hedef alıyor Erdoğan'ı. Çok kızmıyorum. Bak şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum bunu. Şu açıdan kızmıyorum. Hani böyle bir Kafkas şeyi yiyor diye o grubundan bahsetmiyorum şundan. Adam orada bir öt korkusu var. Niye? Daha önce yoktu çünkü bu. Neden biliyor musun? Benim gibi gurbette yaşayacaksın hocam. En az 10 sene gurbette yaşa. Gör bak bakalım. Kızıyor musun? Seviliyor musun? Seninle ilgili haber çıksın diye yırtılıyorsun abi. Yabancı gazetede. Yok, Türkiye ile ilgili. Haber çıkıyor, tanklar yürüyor diye. Sincan'da. Turkish Army bilmem kup. Ne lan bu? Adam suratımı attı bana Sudan'da. Bak tenirken demokrasi var diyordun falan dedi. Haber bu mu olur? Haber böyle olur. Çetin Ceviz olur. Ya da 7-8 sene, kaç sene işte Biden'dan önceki ilk Trump
1: döneminde. Yani 2 sene buradan olsa, 4 sene Biden yaptı, 4 sene de oradan, 10 seneye yakın işte.
0: Yok ama hayır, bu Trump'ın Biden'ın gelmesinden hemen önceki seçim. Yani 6 senedir o. 7-8 neyse. Adam şey diyor ya, çok hoşuma gitti o laf. Ya diyor, bu Biden'a oy vermeyin diyor. Argümana bak. Çünkü diyor, bu dünya liderleriyle başa çıkabilecek bir kapasiteye haiz değil. Adam bir kendine değil diyor ya. Ama diyor, yani kolay mı diyor, sen diyor Putin, Merkel'le uğraşacaksın. O zaman Merkel, sen diyor Putin'le uğraşacaksın. Sen diyor Erdoğan gibi insanla uğraşacaksın. Bunlarla uğraşmak kolay değil. Yalnız uğraştığı şey, uğraştı kelimesini kullanıyor ya. Buna kızmıyorum hocam. Tabii ki böyle olacak. Uğraşacaksın tabii. Ben de seninle uğraşıyorum. Ama karşında bir şey var yani. Bir dünya devi var ya. Uğraşacaksın tabii. Ya da Almanya'daki gibi. Sen söyle bakayım. Türklere karşı ne yapacaksın? Sen söyle bakayım. Erdoğan'a karşı ne, hangi tedbir alacaksın? Politikacılara bak abi. Erdoğan'a karşı kim ne kadar tedbir alacak tartışması yapıyorlar. Kötü mü? Kötü görünüyor ama bence hiç kötü değil. Çünkü karşılarında çok Çetin Ceviz var. Yani kafana göre at oynatamazsın Erdoğan olduğu yerde. Ben böyle okuyorum abi. Hoşuma gidiyor. Çarpışın lan. Hanginiz daha çok karşı koyacaksınız. Kim kazanırsa kazansın. Problem değil. Benim üzerimden siyaset yapabiliyor musun? Yapıyorsun. Ben demek ki bir şeyim. Burada bir denge oluşturan bir faktörüm. Ben böyle bir adamım. Evet. Ya da Le Pen gibi olacaksın. Değil mi? Yani Le Pen'i konuşturan kimdi o zaman? Aynen Sayın Cumhurbaşkanı Langırt diye giydirdi şeye, Macron'a. Ama ağır giydirdi. Yani bir defa dedi, durun bir dakika, bir saniye. Soykırım mı, siz iyi bilirsiniz.
1: Ermeni soykırımı tabii. İddiaları üzerine.
0: Ya beni bırak, sen kendine baksana diyor ya. Yani Ruanda'da ve aynı zamanda Afrika'daki soykırımlarda toplam 1.8 milyon insanı sen öldürdün. Soykırımcı sensin asıl ya. Asıl isim babası da sensin diye gidilince Le Pen, tarihi bir sordular Le Pen'e bunu. Bak,
1: Le Pen de o zaman Fransa'nın muhalefet
0: lideri. Aşırı sağcı. Tabii aşırı sağcı muhalefet lideri. Seçimi kaybetti gerçi ama cümle çok hoş bir cümle. Yani o da şu, hoş derken şu açıdan hoş. Örnek olunabilecek bizim muhalefet dedik. Aha da al Le Pen ol lan. Bırak CHP'yi, bu faşizmi. Eğer faşist olacaksan da Le Pen gibi faşist ol. Dediler ki Macron'a böyle laf giydirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne diyorsunuz? Bir mevzu yani Fransa televizyonunda Le Pen var. Ve gazeteciler Türkiye'yi soruyorlar sana. Ecevit Demirel'i sormazlardı bunlar. Kim bilmez. Kim? Demirel kim diyor sana? Şey, Türkiye başbakanı. Ha tamam. Şaka yapmıyorum ha. Birçok lider bilmezdi. Aniden sorarsan tanıyamaz yani. Ama Erdoğan öyle değil. Havada bile bir figür geliyor böyle. Hayalet gibi geliyor gözün önüne. Dediler ki Erdoğan laf giydirdi Macron'a. Hani sen de faşizm falan filan diyorsun ama yani böyle yani öyle bizi böyle itham edemez. 1 milyon konuda anlaşamasam dahi Macron benim cumhurbaşkanım dedi.
1: Hadi bakalım. Buyur.
0: 1 milyon konuda anlaşamasam dahi bu Erdoğan bir dünya lideri. Bana laf giydirmiş öyle mi? Yok. Ben bu konuda korurum ve ben cumhurbaşkanını tanırım. O da Macron. Bitti hocam. Senin gibi, senin paçoz ne yapıyor? Senin paçoz şunu yapıyor. Çok özür dilerim. Paçozluk da bir payedir yani. Paçozluk da bir şeydir ha. Paçoz. Onun da altında.
1: Ne yapıyor?
0: Gidiyor Fransa'ya diyor ki Eyfel Kulesi eğri. Hayır böyle eğri.
1: Pisa Kulesi İtalya'ya diyor.
0: Çok özür dilerim. Tamam. Yani hep Eyfel'le Pisa'ya. Tamam. Aklımdan şey gireyim.
1: İtalya'ya. İtalya. Pisa Kulesi
0: Pisa eğri. Pisa Kulesi eğri. Ben bunun ne kadar eğriyse Türkiye'de o kadar demokrasi yok. Ama bu doğru olduğu iddia edersem Pisa niye eğri gibi anlamadığımız tamam mı? Bir şey söylüyor. İtalyanlara.
1: Evet.
0: Erdoğan'ın gitmesinden bir gün önce İtalya'ya
1: evet.
0: Makale veriyor. Bu nasıl bir paçozluktur hocam ya? Durdum. Ya Pisa Kulesi'ne kadar diktersem Türkiye o kadar demokrasi. Maalesef Türkiye'deki demokrasi Pisa Kulesi gibi eğri. Özgür pardon ne oldu şimdi? Olsun Trieste İtalyan'a Mancare Gentile. Oğlum niye? Çünkü Erdoğan gidiyor ya bir fit atayım dedim bir şey olsun diye falan. İngiliz'de niye beraber
1: Le Pen kadar olun diyorsun yani.
0: Le Pen kadar olamadılar hocam.
1: Olun ya. Geçenlerde, Le Pen kadar olun
0: geçenlerde
1: ya.
0: Nereye şikayet etti? Bir yerden şikayet etti hatırlıyorsun değil mi?
1: Mütemadiyen ediyor zaten.
0: Geçen hafta biliyorsun
1: evet,
0: konuştuk.
1: Evet.
0: Ya sanki İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman gelecek.
1: Fransa'ya yetmişti değil mi? Le Figaro'ya
0: Le Figaro doğru yazmıştı. Doğru evet, bravo evet, iyi hatırladın evet. Le Figaro. Evet. Le Figaro'ya dedik yani ya bırakmayın Türkiye demokrasi falan filan. Abi senin mabadını onlar mı kurtaracak ya? Sende bir sıkıntı ne var? Silivri'den seni çıkartacaklar mı patronunu? Ne yapacaklar senin için? Yani oyu Fransız, İtalyan, İngiliz mi veriyor? Bu oyu bu millet veriyor ya.
1: Ya enteresan bir strateji. Yani hani siyaseten ne okumaya kadar, çalışıyorum. Siyaseten bir ne kadar karşılığı yok.
0: Yok abi.
1: Toplum açısından sosyolojik olarak bakıyorum. Yok. Sosyoloji bunu zinhar kabul etmez.
0: Paçozluk hocam.
1: Yani ben bu motivasyonun gerçekten bak Türkiye'yi yurt dışında sürekli şikayet etme motivasyonunu merak ediyorum ya muhalefetin
0: ben,
1: ya.
0: Ben mesela ben bunlara yani şöyle bir kızgınlığım yok. Adam belli ki işte müstemleke çocukları ya da Amerikan oğlanları dediğimiz kesimden bahsediyoruz. Zaten o yani görevini yapacak. Benim üzüldüğüm şey şu. Ona üzülmüyorum ha. O zaten o. Yani paç seviyor o. Ya mesela Fransa, İngiltere oraya buraya. Hani ben de gideyim yine yurt dışında uzun süre yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Ya onlara ayıp oluyor ya. Vallahi mesela Fransa ayıp ediyorum ben. Peki. Adam böyle bakıyor bana. Bakıyor. Lan ne kadar garip ya. Adam dünya bir tarzı meydan okuyor. İşte biliyor musun? Türkler garip insanlar diyordur herhalde. Alman ya da İtalyan. Ya bu adam dünyayı meydan okuyor. Adama hayranız. Arkadan gel depar attı geçti gidiyor. Çeyrek asırdı. Hasta dedik. Adam hiç hasta görünmüyor. Ulan arada aynı yerde bir adam çıkıyor. Abi beni gel beni kurtar diye bağırıyor. Bakıyorum neyi kurtar? Hırsızlıktan kurtar. Beni yargılıyorlar. Demokrasi yok.
1: Terk edilmiş lan, adam
0: manyak. Yani. Adam seni almışsın ülkeni bizim önümüze geçirmiş. Sen neyi şikayet ediyorsun? Manyak lan bu demesi tamam. Diyorlar da diye üzülüyorum.
1: Hadi Birleşmiş Milletler'den devam edelim. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoğun bir diplomasi trafiği de vardı. Madem sen bahsettin uluslararası ilişkilerden. Efendim Genel Sekreter Guterres'le görüştü Sayın Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Katar Emiri, Senegal Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı, Japonya Başbakanı, Polonya Cumhurbaşkanı, Bangladeş Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanı normal. Hepsiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler toplantının marjında. Şimdi evet. Netanyahu da şu ara...
0: Guterres'te galiba herhalde veda herhalde.
1: Evet evet, son. Onun son genel kurul toplantısı. Netanyahu i̇yi da yani. Şu ara New York'a gidiyor abi.
0: Ha.
1: Vardı varıyor falan.
0: Hı. Ama galiba birkaç saatte konuşup ben geri dönecek. Çünkü New York
1: belediye başkanı...
0: Ya
1: o da bir garip durum ya.
0: Gelme hamle para falan filan diyor.
1: Ne yapacak? Alacak mı? Alabilecek mi?
0: Yetkisi yok ama. Yani belediye başkanının ABD'de yani öyle bir ülke de yoktur herhalde.
1: Eyalet, bilmiyorum, eyaletlerin yasalarının yok, değil, takibi yok. Valilerde değil mi?
0: Alan kullanımlarda olabilir. Mesela ne bileyim havalimanı bilmem ne, işte belediyenin etkin olduğu alanlar var ama tabii detayları bilmiyoruz. Ama tabii ki tutuklama ya da gözaltına alma gibi böyle bir şey yapmayayım ki söz konusu değil.
1: Mamdani'den bahsediyor Hikmet Bey. New York'un Müslüman kökenli yeni belediye başkanı. O demişti ki Netanyahu, senin yerin Birleşmiş Milletler New York değil de Uluslararası Ceza Mahkemesi La Haye demişti. O açıklamayı hatırlatıyor bugün Sabah gazetesi ve Netanyahu'nun sosyal medya hesabından da Mamdani, Birleşmiş Milletler'e seni ifşa etmeye geliyorum tehdidine de yine haberde yer vermiş. Bakalım, bekleyip görelim ne olacak soykırımcının hali.
0: Protesto edilir yani diye düşünüyorum. Bence o büyük sıkıntı. Ben de merak ediyorum. Birleşmiş Milletler'e protesto edilebilir. Yani şey gibi olmaz. Hani o var ya ABD'de değil de o. Nerede alkışlanmıştı?
1: Temsilciler Meclisi'nde mi? Bir yerde. Yoksa Senato'da mı? Senato'da ayakta saatlerce.
0: Dakikalarca alkışlandı. İyi ki
1: alkışlandı.
0: Öldürdün. Aferin sana. Çok güzel öldürüyorsun. Evet, çok güzel
1: o da
0: patlatıyorsun diye insanları.
1: Yani o insanların, alkışlayan insanların ve Amerika Birleşik Devletleri'nin boynundaki utanç tablosudur. Yani net olarak söylüyorum o tablo.
0: İşte ben de biraz belki de bunu anlatamıyorum diye biraz üzülüyorum Ömer Bey.
1: Ama yani bak hala...
0: Bak utanç tablosu dedin ya. Sen öyle düşünüyorsun. Dünya da biliyor. Bak olaylara bak. Dünyanın her tarafında. Kim bir şey Filistin bayrağı açsa nerede olursa olsun dünya bir heyecanlanıyor. Sanat etkinlikleri, konserler, stadyumlar herhangi bir yerde. Nerede bir tane bir Yahudi taraftarı ya da Siyonistler tarafından açılan bir İsrail bayrağı ortaya çıkınca millet yuhalıyor.
1: Evet.
0: Bak bu oluşmuş ha.
1: Evet evet.
0: Bak buradan dönüş yok. Şimdi bak bütün dünya şu an Netanyahu'nun böyle fare gibi gelip mimim geri kaçmasını bekliyor. Nerede? New York'ta. Büyük gelişme. Çünkü New York'ta bundan bir sene önce değil mi? Yaklaşık. O da ondan utanç diyorsun ya ama aslında hikayenin gerçek yüzü bu. O yüzden abilerim ablalarıma, çubuklu abi ablalarıma seslenirken kastettiğim o. Ayırmayın. ABD o. Yani ABD'nin hoşuna gitmez Netanyahu bunu yapmış olması. Cümlesini kurabileceğimiz günler yakındır. Ama daha kurmayın bu cümleyi. Yani ABD özgürleşince ancak bu cümleyi kurabilirsin. İsrail, Siyonizm, katliamcı, katil ülke. Asla destek verilmez. Hatta gömülür. ABD ayrı bir Anglo-Sakson ülkesi. Değil mi? Amerika. Make America great again. Bunun için vakit var daha. Ama geçen sene utanç diyorsun ama dünyanın hiçbir yerinde olacak bir şey değildir bu. Bak bir daha söylüyorum. Yani bir Türk lider Erdoğan Fransa parlamentosunda dakikalarca ayakta alkışlanır mı?
1: Evet.
0: Mesela Macron geldi bizim mecliste konuşma yapıyor. Dakikalarca yok mu? Kim abi? Ya alkışlarsın bir defa alkışlarsın. Ya da iki. Evet. Yani Aliyev gelse ancak alkışlarsın. O da kalır. O da kardeş ülke diye. Ben her zaman sorayım.
1: Seyircilerimize söyleyelim. Bu konuşmadan bahsetmiyor Hikmet Bey. Amerikan parlamentosunda yani temsilciler meclisinde ve senatoda katliamın hızla devam ettiği, soykırımın hızla devam ettiği o günlerde senatörlerin defalarca 70 küsür sefer ayağa kalkıp alkışladıkları bir konuşma yapmıştı. Ondan bahsediyor Hikmet Bey.
0: Bayağı sik çadır gibi olmuştu biliyor musun? Bayağı çadır gibiydi yani. Tiyatroydu ve iğrençti.
1: Evet aşağılık, evet bu görüntü. Evet bu görüntü.
0: Bakar mısın? Haşa bu Tanrı. Tapacaklar.
1: Kahraman gibi karşılıyor.
0: Kahraman bu katil alçak şerefsiz onun bunun çocuğu. Ama ABD tarafından taltif edildi. Kutsandı.
1: Şimdi ben bunu utanmalısınız. Demeyeyim de ne diyeyim yani buna.
0: Cümle
1: utanmalısınız demeyeyim de ne diyeyim.
0: Ama ABD'nin bak bir yerde şunu da görmek lazım. Yani bunları bu fotoğrafı görmeden yokmuş gibi yapıp arkasından yorumlarken ABD ve İsrail ilişkilerini, ABD ve Siyonizmi yorumlarken hataya düşüyorsunuz. Ondan sonra kontrpide kalıyorsunuz. Aynen kaleci gibi. 90'a atlıyor solda dur. Sağdan 90'dan giriyor top. Yani kaleci gibi bak bir daha kalıyorsunuz. Çünkü bu gerçeği görmeden yorum yapma. Bu çok zor bir diplomatik bir dil yok burada. Bunu defalarca söyledim. Çok zor bir analiz, çok zor bir uluslararası ilişkiler, diplomasi, bu konudaki derin bilgileriniz ve analizlere ihtiyaç yok. Basit bir fotoğraf var ortada. Bunu görmüyorsan,
1: evet.
0: Hani o şey gibi, ben diyorum ya profesör, beyin kitlenmesi, düşünme yetisini kaybediyor.
1: Hı.
0: Çok yukarılarda çünkü adam, değil mi?
1: Hı.
0: Atomun, atom altı parçalarını da incelemeye başlamış bir adam. Ama altta 4x4 kaç eder bilmiyor. Altı unutmuş. Alt denklemleri. Diyorlar ki ne yapıyor adamları? Bu bir çalışma metodu bu. Metodolojinin içinde var. Bu bilim adamını alıyorlar. Ya da kendisi bir yıl NASA bırakılıyor. Bir yıl boyunca bahçecilik, çiçek yetiştirme, düşünmek yok. Ondan sonra arkasından birinci sınıflara derse giriyor. Daha üniversite birinci sınıf. Oradayken bir daha keşfetmeye başlıyor. Temelleri kaçırıyorsun. Temelleri atlıyorsun çünkü. Yapay zekada olduğu gibi. Siyaset de böyle bir şey yani. Şimdi görüntüler de bu da. Uluslararası... Yani işte kağıt üzerinde BM var abi, o BM üyesi, NATO üyesi olduğu için, ABD enerji koridorları için 105 milyar tane konu var. Konuşuyor sabahlara kadar. Ama şu fotoğraf her şeyi anlatmıyor. Aptal yapmaya gerek yok yani. Hani ABD, Siyonistlerin kölesi olmaktan kurtulduğu gün ABD olacak.
1: Sadece ABD değil, madem konusu geldi hızlıca onu da vereyim, o bilgiyi de vereyim geçeyim. Bugün Yeni Şafak gazetesi konuyu, haberi işlemiş. MERS var ya, MERS.
0: Evet.
1: Kiplalı yani MERS. Tıpkı Amerika gibi hararetli bir İsrail destekçisi olan, tabii, Almanya'nın başbakanı kimyası bozulmuş efendim. Nasıl kimyası bozulmuş?
0: Ne diye, ne olmuş ki?
1: Bu seçimde biliyorsun üst üste mağlubiyet aldı, baraj altında kaldı vesaire falan, hafta sonu yapılan seçimde de Türk kökenli bir başbakan adayı Berlin'de
0: göğüsledi.
1: Evet. Diyor ki CDU Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Merz, beni en çok endişelendiren şey Berlin'de antisemitizm diyor. Merz ayrıca Berlin'in Yahudilere artık, Yahudiler için artık güvensiz olduğunu ile sürerek Yahudilerin güvende olması için elinden gelen her çabayı sergileyeceğini ifade ediyor. Yani son artık son şeyi, imdat çekicini kullanıyor yani. Ne olur diyor, bana yardım edin, ben gidiyorum diyor.
0: Çok acınası bir durum değil mi hocam?
1: Çok, çok.
0: Yani
1: çok,
0: şöyle söyleyeyim. Çok. Mesela İsrail katil devlet. Dünyanın göz içine baka baka devam eden bir soykırım var. Bütün dünya tepkisini biraz önce anlattık değil mi? Tepki anlattık ama. Dünyanın neresinde olursa olsun. Doğudan batı, kuzey, güney hiç fark etmez. Dünyanın her tarafında bir Yahudi aleyhtarlığı var. Var.
1: Tamam.
0: Bu oluştu. Koy. Bu adam çıkıyor diyor ki ne o Berlin antisemitizmi falan filan. Ve abi tamam, bir borç. Hani adamları iyi takmışlar zamanında. Vakti zamanında. Hı. Bu Siyonistler bunu iyi koymuşlar borcu. Adam hala çıkartamıyor ya. Ciddi söylüyorum bak. Hala. Sayın Erdoğan tabii okumuş adam. Cumhurbaşkanı olduğu için. Ne diyor? Ne cenderesi diyor? Soykırım cenderesinden. Neydi ne cenderesi?
1: Neyse, ne cenderesi? Tamam.
0: İşte soykırımla. Tamam, hala soykırımla. Onun diyor, onun baskısından dolayı konuşamıyorlar diyor. Benim öyle bir derdim yok diyor ya.
1: Bagajınız dolu diyor yani.
0: Tabii, özetle. Ben de soykırımmış efendim diyor.
1: Tertemiz.
0: Adamları fırında yakmakmış. Steril kamplarmış. Auschwitz bilmem neymiş. Aryanlıkmış. Ben dünyayı kucaklamışım ya. Üç kıta, 7 iklimde hüküm sürdüm. Adamların gittiğim yer, her taraftaki adamların hiçbir tanesi ne kültürüne dokundum, ne diline dokundum, ne kimseyi içeri attım bu yüzden. Sadece ulul emre itaattir dedik. Seni ben korurum dedik ve koruduk da. Onun insanların namusları, toprakları, aileleri bize emanettir diye biz öyle çıktık bu yola. Biz dünya nizamını böyle kurduk. Ama sen alçaksın. Sen aynı Roma gibi zorla döve döve, değil mi? Romalı yaptın milleti. Mısır'a kadar indirdin.
1: Yeah.
0: Biz farklıyız diyor adam. Şimdi ama abi şu hale bakar. Çok acınası bir durum değil mi?
1: Çok.
0: Yani Almanya, çok. Efendim neymiş? Artık Yahudiler. Ya dünyada bir şey söyleyeceğim. Dünyada artık bütün bu aleyhtarlık, karşıtlık.
1: Hikmet'in söylediği doğru. Yani hakikaten Amerika'da bir yerde İsrail bayrağı açıp da propaganda yapana tepki gösteriyor insanlar.
0: Ne güzel
1: insanlar.
0: Öldürdük diye mi yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın?
1: Yani bu uzun yıllara sari oluşturulmak istenen korku iklimini de.
0: Abi şu faşist parti gelsin.
1: Merz'in, Merz'in Almanya Başbakanı'nın o son tutunduğu ip var ya, antisemitizm, işte o korku iklimini de

0: dağıttı. Son yaşananlar, antisemitizmin de bir lüzumsuz sopa olduğunu bütün dünyaya gösterdi ve olanları da artık mızrak çuvala sığmayacak şekilde ortaya koydu bütün ya yaşadıklarımız.
1: Şey ama, yani nereye geliyorsun? Hani şey diyordu ya, kimde bir tane çatlak, hani sınırımızda ne derdi ona, şeriatçı DAEŞ olacağını layık bildiğimiz Pekka olsun. İkisi tane şey. Ya manyak, onu kuran da aynı kafa. Yani arkasındaki o tankları aynı kafa. Bayrağı veren de o.
0: Kurmay zekası var
1: tabii
0: mı acaba?
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi bunu duydukça böyle. Hı. Eyvah, ben gidiyorum da aşırı sağcılar geliyor falan filan diye. Ben de hani teşbihte hata olmasın. Yani öğeleri karıştırmayın. Hı. Ama yani böyle bir adam olacağını, faşist olsun abi. Anlaşırım ben. Yani şu Mers gibi bir adam olacağını.
0: Ya.
1: Adam dedim, pardon.
0: Peki.
1: Yani şu adam hala ağladığı şeye bak. Hektarı kaybediyor. Evrensel barış bilmem ne. Netanyahu'nun olmuş FIFO'su. FIFO diye bir şey yok. Ne o? FIFO'su. Finosu. Bulduk hocam. Olmuş Netanyahu'nun Finosu. Oradan çıkmış, bir de ağladığı şeye bak.
0: Ya.
1: Efendim böyle olursa eyvah, antisemitizm gelir, dünya yok olur. Ne dünya? 70 binin üzerinde insan, bebek, kadın, çocuk, çoluk, çocuk toprağa gömdüler, öldürdüler lan. Haysiyetsiz. Adam olun yani ya. O neyin peşindesin sen? Hangi bayrağı kurtarmaya çalışıyorsun? Açamıyorlar ki. Tabi açamayacaksınız. İsrail bayrağını açamayacaksınız dünyanın hiçbir yerinde. Fazla zaman yok. Ama o sen kippayı takıp takıvasına böyle. Aynı ABD'deki dostların olduğu gibi. Bir tarafını yırtana kadar alkışlayan tiplere söylüyorum. Ben size samimi söylüyorum, adamın dediği gibi. Yani buradaki metaforu ve öğeleri lütfen karıştırmayalım. Benzerlik olduğu için söylüyorum. Merz gibi birisi olacağına şansölye olarak Almanya'nın başında. Faşist.
0: AFD'nin başkanı olsun.
1: Olsun, çok daha iyi.
0: Peki.
1: Bana biraz faşist davransın. Tamam, dünyaya.
0: Anlayacağı dilden
1: konuş. Ayırsın tabii. ABD'li kim lan desin. Ben Kelt. O Anglo-Sakson. Ben ayrıyım desin. Doğru, ayrılsın. Aryan desin. Kabul. Sonra
0: sen de Fatih Sultan Mehmet
1: hocam,
0: stratejisi seziyorum.
1: Adamlar,
0: kiliseleri parçalara bölüp de
1: adamlar birbirimizi. İnsanlık, we are the world üzerinden dünya barışı tabii diye ya, adam öldürüyorlar.
0: Ya, uyuttular.
1: Bak,
0: ya, yani
1: dünya yıllar. Demokrasisi için Afganistan'da 200 bin kişi gömüyorsun.
0: Evet.
1: Abi bırak demokrasiyi ya. Bana getir AFD bilmem faşizmini.
0: Bir
1: abi,
0: de öyle
1: biz
0: görelim.
1: Biz anlaşırız onlarla.
0: Bir de öyle görelim. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri Hikmet Bey'in söylediği çok doğru. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeninde.
1: 10 milyonca insan öldürdüler.
0: Böyle
1: ya.
0: Güzel soslarla servis demokrasi edilen, içinde, servis edilen bir şey var. Katliam var. Demokrasi sosuyla, özgürlük, freedom, insan hakları tabii, sosuyla. Bu servisleri yedik. Hepimiz tabii. yedik. Bizde hala yemiş şeyler var. Batıcı
1: tabii.
0: manyak ruh hastaları var yani.
1: Tabii tabii. Değil o yüzden ben
0: bizim zaten yüzümüzü batıya dönme. Eksenimiz kaydı, eksenimiz bak, diyen biz, şeyler
1: tabii,
0: var.
1: Sen bizde bırak de, biz yere kayarız. Neyse, problem değil. Sen, ama mesele şu.
0: Gel yani, içeriye de bir girelim.
1: Hemen girdik ama dediğim gibi yani bu dediğim şeyi doğru anlamanız açısından tekrar söyleyeyim. Bu bir metafor. Şunu demek istiyorum. Bu adamdan ne hayır geldi diyoruz ya. NATO'dan bize ne hayır geldi? ABD'den bize ne hayır geliyor? Biz ortak çalışırız. Mal satırız, malarız, veririz. Diplomasi devam eder. Ama benim gözümde Batı'nın demokrasi, hürriyet, 11 Eylül'den hatırlasana.
0: Evet.
1: Şeytan üçgeni, bu bir haç seferidir, bilmem ne, Afrika, Orta Doğu. 10 milyonlarca insan benim coğrafyamdan öldü. Şimdi de bu yüzden bana bununla gelme, bana faşist bile gel. Anlaşırız ya, daha önce anlaşmadık mı hocam? Bir dakika dur, ben değil. CHP bir defa önce olmalı bu konuda. Hitlerci olan ben değilim, CHP. Değil mi?
0: Neydi? Milli Şef'ten Hitler'e samimi, Führer'e samimi tebrikler.
1: Heh, aynı zamanda
0: Kemalist Türkiye'den
1: faşist İtalya'ya selamlar.
0: Vay be.
1: Bana faşist de geldi. Işte. Canım benim.
0: Peki. O zaman madem CHP'ye getirdin mevzuyu.
1: Almanya'da olsak var ya, çıkışta bizi götürürler
0: yani. Madem CHP'ye getirdin mevzuyu. Gel o zaman CHP'den devam edelim. CHP'de bir ince hesaptan bahsediliyor.
1: Yani var, ben sana
0: fıkra bu kadar var. Hadi topla.
1: Geri bir gel Muharrem.
0: Ama oradaki
1: geri bir gel Muharrem.
0: Evet, oradaki ince cinaslı kafiye.
1: Dans, yani, tökezleyen, hem tökezleyen gergedan dansı
0: tutmadı. Hassas hesap anlamında kullanılan tabii, ince o. Hem de soyadı itibarıyla ince. Efendim CHP'nin yönetimini Muharrem İnce'ye bırakacaklar diye bir şaya

0: çıktı.
1: Ben sana bir söyleyeyim abi. Yani
0: Hacı Muharrem.
1: Aklıma geldi geçen gün. Bir yazıya oturacağım. Ya bir parti düşün abi. 2022 23'te tabii seçim oldu. 21'i sonunda başladı. 5 yıl. 5 yıldır aday tartışıyor adamlar ya. 5 yıl. Bak, size yeni bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bazen kızıyorsun abi eskiyi bırak tamam. Yeni bir şey anlatıyorum size. Tam 5 yıl oldu hocam. 5 yıldan beri önce CHP'nin adayı, arkasından altılı masanın adayı, o adayı tutmadı başka bir adayı. Abi geldi 2024 bu sefer Ekrem'in kurtulacaklar ya. Ekrem belli oldu, geliyor gelmekte olan. Bütün bu efendim yolsuzluk dosyaları, itikap, rüşvet, sahtekarlık bilmem ne ortaya çıkmaya başlayınca dediler nasıl kurtaralım bu adamın mabadını? Şöyle kurtarabiliriz. Efendim onu aday yaparız, kutsal bir yere koyarız. CHP'nin adayı. İşte şu. Ne bu? CHP'nin koltuğu Atatürk'tü ya. İz düşümü kutsal oluyor. Dokunulmaz. Devleti yutturacaksın bunu değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yutturacaksın değil mi? Eskiden olsa olurdu. Problem yok. İsmet İnönü'nün olurdu. 60'lar olurdu. 70'ler olurdu. Muhtıra belirdi. Genelkurmay'dan ışığı açıp kapatırdı. Evet. Buna dokunmayın derdi. Dokunmazdınız. Ya da bazı hakim çıkardı satılıklar. Kalemi kırdıktan sonra da
0: sizi buraya getiren irade böyle istiyor der. Bitirirdi.
1: Rahmetli Adnan Menderes hakkında idam evet. kararı veren hakimin söylediği lafıdır bu. İdam evet. kararı veren.
0: Evet.
1: Böyle istiyor bazı derler. Ama öyle olmayınca tutmadı değil mi hocam? Adamı yalan bir de palavra sıktılar. Bilmem kaç milyon insan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin adayı olması tartıştık. Düşünebiliyor musun abi? Günlerce sokaklarda bilmem ne kurdular burada. Aday geliyor. Hep böyle bir de hep aday geldi. Hop gitti Silivri'ye.
0: Diploması da alındı.
1: Gitti Silivri'ye. Gel bakalım dediler. Bu olay yani burada takdim tehir meselesini çok iyi anlamak lazım. Hı. Takdim tehir. Yani zamanlamayı bu böyle olduğu için değil.
0: Takdim kader, önceden kader tehir gibi. Ertelenen. Hı.
1: Kader gibi düşün. Hı. Kader vardır. Tamam. İnanç, Müslüman inancında. Tamam. Allah-u Teala geleceği bildiği için yazmıştır. Sen yapacağını bilmiştir. O uzun bir metafor anlatır sonra. Onun gibi yani senin yapacağın şey belli. Bak bunlar burada hocam. 3 tane villa, 5 tane sıvacı, 1,5 milyar, 15 milyar, 150 milyar asfalt projesi, incik boncuk bilmem nesi. Ama sen yapmışsın abi geliyor gelmekte olan. Ve adama şey ilan ettiler. Niye anlat? Bir şey anlatacağım. Adamı aday yaptılar. Bitti. Mansur gitti. Devre tamam. dışı. Aday o artık. Tamam. Mansur dedi lan bana bir gün işini düşer gösterir ben sana de. Bak son geçen yıldan beri 1,5 yıl oldu. 2. seneye geliyor. Ekrem İmamoğlu Silivri'de.
0: Tamam.
1: 1,5 yıldan beri hakkındaki şey konu. Dün ne konuştuk? Adayı konuştuk. Tamam. Dün ne konuştuk? Mansur girer mi girmez mi? Girmez. Abi 5 yıl geçti.
0: Hala.
1: Peki, peki CHP'nin adayından bahsediyorduk. CHP kalmadı ortada. Heh. Kutsal koltuk da gitti.
0: İşte
1: kutsal
0: kase de yok. CHP'nin genel başkanlığını şey
1: hangisi kutsal
0: mi? Muharrem alabilir
1: mi? Bir dakika CHP koltuğu diyoruz. Atatürk'ün koltuğu kutsal. Mukaddes.
0: Ha işte. Tamam, ben de diyorum kutsal. Ki en son genel kurulda tuvaletin yanındaki bir sandalyeye evet. oturttukları
1: evet.
0: gel buraya Muharrem'e şey mi parti yönetimi mi verirler?
1: Bir de,
0: ya belki verirler mi? Ben yanılırım.
1: Yine adaylık meselesi hocam. Yani bunların, bu muhalefetin adayla büyük bir imtihanı var.
0: Anlaşıldı.
1: Yeni partide bugün de şeyi konuşuyor adamlar. Yani ulan Ekrem olmadı. Ekrem'in bir daha dönüş çok zor.
0: Tamam.
1: Onlar da biliyor. Ulan Mansur yapacağız. Mansur'da acayip tepki var. Mansur kafasına göre takılıyor.
0: Ona bir de CHP'de. Yani tamam. Rozet daha yeni parti rozeti
1: peki.
0: değil.
1: Tamam. Peki CHP'nin adayı mı, yeni partinin adayı mı, ikisinin de adayları kimi temsil ediyor? Daha çok taze aylık çünkü o yüzden soruyorum. Yani CHP'li olmak mı, yeni partili olmak mı?
0: Abi
1: Ekrem'i attık ya.
0: Sen bana çok uzun cevabı olan ve bu sürede bu cevabı veremeyeceğim
1: düşün.
0: Sorular soruyorsun.
1: Kılıçdaroğlu gittiğini düşün. CHP kadrosu değişti. Taze sıfırdan geldi. Cillop gibi bir tane kadro getirdiler. Muharrem İnce de dans edebiliyor güzel.
0: Tamam.
1: O da bir tane aday koydu ortaya. Şimdi bir daha sorayım. CHP mi yeni parti mi?
0: Hadi bakalım.
1: Yıllar boyunca burada kutsadınız. O evet. CHP ki... O CHP ki yere düşmez.
0: Sana bir şey söyleyeyim.
1: Olup...
0: Kapatayım ondan sonra. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için o bir siyasi tutsak değil. İddialar da siyasi tabii. değil. Dolayısıyla aklansın gelsin. O zaman CHP'nin de adayı olur mealinde bir şey söylemişti. Biz bekledik ki Özgür Özel ve arkadaşlarından bir ses gelecek. Sadece İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu dedi ki eşim siyasi tutsaktır öyle diyorlar ama tam bir siyasi tutsaktır dedi. Çok cılız kaldı. Partide tık yok bak. Her şeyi konuşan, homoseksüelleri bile savunan Ali Mahir Başarır suskun. Veli Ağbaba zaten bir süredir ortada gören yok. Parti yönetimi şu bu, yeni partide tık yok. Kemal Kılıçdaroğlu sen siyasi tutsak değil diyorsun ama o bir siyasi tutsaktır demiyorlar. Demiyorlar. Aradan geçti 20 gün. Dün Ekrem İmamoğlu'nun kendisi. Bak kendisi. Ben... Bazıları beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş. Ama bununla övünen zihniyet ancak ve ancak özgürlüğü saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta daha da ileri gideyim. Kendini oraya tabi ve oraya teba olarak gören zihniyetin tezahürüdür demiş. Kendi kendini savunmaya başlamış. Yeni parti çok karışabilir. 15 saniye süren var kapatacağım.
1: O kadar bir gerek yok. Geçmiş olsun Ekrem. Boş lafı konuşuyorsun.
0: Peki.
1: Bir şey söylemiyorum abi. Yani evet. O kendi kendini mutlu etmeye devam etsin ama... Hocam Atalan üstleri geçti. CHP eski CHP değil. Bitti. Yeni parti de sana kazık atmaya bekleyen ben değil mi Ersin? Çok düşmanım var farkında değilsin.
0: Bekleyip göreceğiz.
1: Çok düşmanı
0: efendim,
1: var.
0: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik. Hoşçakalın. Sürçülisan ettiyse kalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Vakıfbank Winov sundu. Winov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Bugünün en sıcak başlığıyla başlayalım. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Tamamlanan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı. Detaylarına bakalım şimdi. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan'ın yarıştığı seçimde Kemal Türk Yılmaz başkan vekili olarak seçildi. CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de istifa etmesiyle Adalar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 3. turda 5, Cumhuriyet Halk Partisi adayı 0 oy aldı. Seçim 4. tura kaldı. 4. turda AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı ve Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Çiftçinin gündeminde okul güvenlikleri vardı. Malum zaten dün Manisa'da bir lisenin önünde yaşananlar o meseleye de hatırlattı bakan ve tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi.
1: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Tehdidi kaynağını da tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yenilenen Siirt Havalimanı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Siirt Havalimanı 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkardı dedi.
2: 2026 yılı Türk havacılığı açısından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir yıl oluyor. Ocak ayında Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve modern hava trafik kontrol kulesini hizmete açmıştık. Mayıs ayında İstanbul Havalimanı'nda JETEX, İGA, genel havacılık ve CIP terminalini açarak özel havacılıkta küresel ölçekte yeni bir standart belirledik. Tarihi NATO zirvesi öncesinde eski adıyla Etimesgut, yeni adıyla Ankara Havalimanı'nı tamamlayarak başkentimizin havacılık altyapısını hem sivil hem resmi protokol ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniledik, güçlendirdik. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçen cuma günü küresel bağlantı noktasında önemli bir konumu olan İstanbul Havalimanımızın 4. pistini devreye aldık. Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3135 metrekareye yükselttik. 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşım altyapısını Siirt'imize kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu tarafa 63 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik.
0: Şimdi İzmir'e bakalım. Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında eski belediye başkan vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadeleriyle şüphelilere ait MASAK verileri incelenerek suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkan vekili Erkan Özkan'la bir kuyumcunun da olduğu öğrenildi.

0: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması, dünya 5'ten büyüktür diyerek Güvenlik Konseyi'ne acil çağrısını, reform çağrısını Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dile getirdi. Ama konuşmasının geneline baktığımızda ana omurgasını Gazze'deki trajedi oluşturuyordu. İsrail'in eylemlerini çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı sözleriyle Erdoğan kınadı. İsrail üzerindeki baskının da artırılması çağrısı yaptı.
1: Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
2: Filistin'i unutmadı. Tüm dünyaya gerçekleri bir kez daha haykırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Konuşmasının merkezine Gazze'yi yerleştirdi.
1: Son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
2: Erdoğan, bölgeyi çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı olarak niteledi.
1: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
2: Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Uluslararası topluma açık bir çağrı yaptı.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Filistin devletinin kurulmasının engellenemeyeceğini savundu.
1: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Erdoğan'ın hedefinde barışı sağlamakta yetersiz kalan Birleşmiş Milletler de vardı. Cumhurbaşkanı reform çağrısını yineledi.
1: Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.
2: Diplomatik çağrıların bir diğer odak noktasıysa Kıbrıs'tı. Erdoğan tüm dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Suriye, Irak, Ukrayna ve Karadeniz'deki gelişmelere de değindi. Savaşların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması için Türkiye'nin temaslarını sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunun altını çizdi.
1: Türkiye, gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir.
2: Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine destek verdiklerini, Türkiye'nin de Ermenistan'la normalleşme adımlarını sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı iklim krizine ilişkin de mesajlar verdi.
1: Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız.

0: Erdoğan, konuşmasının sonundaysa mazlumların yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.
1: Gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
2: Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri liderler zirvesine de katıldı. Zirve sonrası bir açıklaması oldu Cumhurbaşkanı'nın. Gayretlerimizle Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz dedi.
3: Kritik Orta Doğu zirvesine katıldı, ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta diplomasi rüzgarı estiriyor. Erdoğan, New York temasları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle düzenlediği kritik zirvede yer aldı. Toplantıya Trump'ın Erdoğan'a yönelik söylediği övgü dolu sözler damga vurdu.
4: O benim dostum. Bakın, çetin biri. Onu seviyorum.
3: Trump, Gazze'de akan kanın durdurulması çabalarını anlatırken Erdoğan'ı işaret etti.
4: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
3: Zirvede ayrıca İran'la olası bir nükleer anlaşma ihtimali, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru projeleri değerlendirildi. Zirve sonrası Erdoğan, Türkiye'ye önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Körfez'deki sorunları aşmak için atılan diplomatik adımların meyvelerini en kısa sürede almayı hedeflediklerini vurguladı.
5: Bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için... Onun için de yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini aldık.
3: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler hitabının ardından da yoğun temaslarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğini belirtti. İki devletli çözümün korunması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinde ise egemen eşitlikten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Ukrayna, İran ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği gibi konularda tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin diplomatik gayretleri sürdürdüğünü belirtti.
6: Ukrayna tarafı.
3: Erdoğan daha sonra Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin yatırım, ticaret, savunma sanayi ve enerji alanlarında daha ileriye taşınması kararlaştırıldı. Bölgede enerji arzını tehdit eden gelişmelere dikkat çekildi. Enerji ve ulaştırma koridorlarındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Liderler, İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerinde güçlü bir baskı kurması gerektiği konusunda da mutabık kaldı. Erdoğan, temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile de bir araya geldi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, kabulde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin her alanda güçlendiğini, savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok başlıkta atılacak adımlarla işbirliğinin daha ileriye taşınacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi de kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede enerji, altyapı ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı temaslarını Türk evinde de sürdürdü. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'dı. Erdoğan, kabulde ikili ilişkilerin daha kurumsal zemine taşınması ihtiyacından bahsetti. Cumhurbaşkanı, savunma sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ve karşılıklı ticaret hacminin arttırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti. Erdoğan, Bangladeş'in 1 milyonu aşkın Rohingyalı Müslümana kucak açmış olmasının takdirle karşılandığını, Türkiye olarak barınma, eğitim ve altyapı alanlarındaki insani yardımları sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen resepsiyona katıldı.
2: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, o da New York'ta. Fidan pek çok ülkeden mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan. Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Bakan Fidan, Suriye ve Suudi

0: aldı. Bakan Fidan temasları kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Özellikle Orta Doğu'daki durumun ele alındığı tahmin ediliyor. İran ve İsrail'in öncelikli konular olduğu düşünülüyor. Bölgesel dörtlü olarak da anılan bu dört ülkenin birlikteliği son zamanlarda öne çıkıyor. Bir önceki toplantıları 20-21 Haziran 2026'da Mısır'da gerçekleştirilmişti. Hakan Fidan ayrıca MİKTA Dışişleri Bakanlarının 30. toplantısına katıldı. MİKTA ülkeleri Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşuyor. Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı deniz kurdu tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak düşman denizaltılarına gözdağı verdi. Bakalım o anlara.
1: Türk savunma sanayiinde deniz havacılığı adına çığır açan bir başarıya daha imza atıldı. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen Bayraktar TB3, bünyesindeki sinyal işleme kabiliyetiyle denizaltı hedeflerini havadan tespit ederek denizaltı savunma harbi görevlerinde yeni bir çağ başlattı. ...20 Eylül'de başlayan ve Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen deniz kurdu tatbikatı sürüyor. Dosta güven, düşmana korku salan tatbikat, milli platformların yetenek gösterimine sahne oluyor. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri de Bayraktar TB3 oldu. Milli SİHA Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle gerçekleştirdiği 2 adet sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak deniz karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı. Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı. Operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS pot üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı. Gerçekleştirilen testin en kritik aşamalarından birini ise veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3, operasyon sırasında kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimiyle işledi. Milli SİHA, elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de başarıyla gerçekleştirdi.
0: Şimdi Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na yeniden dönelim. Donald Trump'ın konuşmasına bakalım. Trump dünya liderlerine seslendi. ABD altın çağını yaşıyor dedi. Bir anlamda aslında küresel bir gövde gösterisi yaptı. İran'a da ya anlaşma ya da yok oluş resti çekti.
2: Thank you very much. Mr. President, Mr. Secretary General.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Tam 38 dakika konuştu. ABD'nin altın çağını yaşadığını iddia etti. Küresel krizlere de doğrudan müdahale ettiğini belirtti.
3: Liderlerle kurduğum ilişkiler ve gümrük vergisi tehditleriyle bugüne kadar 8 savaşı bitirdim.
1: Trump'ın konuşmasının ana gündemi ise İran'dı. İran'ı terör sponsoru olmakla suçladı. Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağını da yineledi.
3: İran, terörün sponsoruydu. 51 yıllık fanatik İran rejimi kaos yarattı. Orta Doğu'nun zorbalarıydılar. Artık zorba değiller. İran'ın nükleer silahlara erişmesine asla müsaade etmeyeceğim. Nükleer programlarını, teröre desteklerini sonlandırmak için müzakere masasına oturdum. Ama onlar kabul etmedi.
1: ABD Başkanı, İran'la ilgili hala bir karar aşamasında olduğunu söyledi. Tüm dünyayı İran'ı izole etmeye çağırdı. Trump, ara seçimlerden sonra İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti.
3: Daha iyi bir ülke olmaları için fırsat mı vereceğim, yoksa cehennemin en dibine mi göndereceğim, bunun kararını vereceğim.
2: No U.S.
1: Trump, Gazze'deki savaşı hızlı bir süreçte durdurduklarını da iddia etti. Rusya ile Ukrayna

0: arasındaki çatışmaların da kısa sürede bir anlaşmayla sonuçlanacağını öne sürdü.
1: Thank you very much.
0: Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de hedef aldı. Tüm ülkeleri kurumdan çekilmeye davet etti. Trump, yapay zekayı artık süper zeka olarak adlandıracaklarını söyledi. Trump, ayrıca Danimarka ile varılan anlaşma sonucunda Grönland'da hızla bir ABD askeri üssü kuracaklarını duyurdu.
2: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ahşap bir evde yangın çıktı. O yangın büyüdü. Alevler 7 eve daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıdaki ekip alevlere müdahale ediyor. Önce iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Ardından yayılan alevler 7 evi daha kapladı. Yoğun duman gökyüzüne yükseldi. Yangın İnebolu ilçesi Deresökü köyünde meydana geldi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler rüzgarın etkili olduğu köyde güçlükle yangına müdahale etmeye çalışıyor. Bir yandan da alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor. İstanbul Esenyurt'ta ise gece yarısı otolastikçide çıkan yangın bitişikte bulunan 5 iş yerine sıçradı. Alevler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
0: Lastikçide başladı, bitişikteki iş yerlerine sıçradı. 6 dükkan alevlere teslim oldu. Gece yarısıydı. İstanbul Esenyurt'taki bir lastikçi dükkanında yangın çıktı ve kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki 4 iş yeriyle yemek şirketine sıçradı. İtfaiye ekipleri seferber oldu. Yangına müdahale edildi. 2 saatte kontrol altına alındı. Sonra da soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak alevlere teslim olan iş yerlerinde büyük çapta hasar vardı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Yağışla birlikte Eyüp Sultan'da cadde ve sokaklar göle döndü.
0: İstanbul'da gökyüzünün rengi bir anda değişti. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Caddeler suyla doldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmurun en çok etkilendiği noktalardan biri İslambey Caddesi oldu. Cadde, sağanağın ardından adeta küçük bir göle döndü. Araçlar suyun içinde ilerlemeye çalışırken sürücüler zor anlar yaşadı. İddiaya göre asfalt çalışmalarının ardından rögarlar açılmadı. Bu durum yağmur suyunun tahliyesini engelledi. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. İstanbul'un akşam trafiği sağanağın ardından adeta suyla imtihana dönüştü.
2: Peki bugün acaba İstanbul'da yağış etkisini sürdürecek mi? Sürdürecekse saat kaça kadar? Öğrenelim, sözü muhabirimiz Eren Coşkun Dili'ye verelim.
3: Meteorolojinin uyarılarda bulunmuş olduğu gibi İstanbullu yağmurlu bir güne uyandı ve gün içerisinde de yağışların devam ettiğini görüyoruz. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısı vardı. Yani şu anlama geliyor: çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine, şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle de akşam saatlerine, saat 21 civarına kadar da yağışın devam etmesini bekliyoruz. Tabii bölgesel yağışlardan bahsediliyor. Yani kent genelinde aslında etkisini göstermek yerine belirli bölümlerde kısa ama etkili yağışlardan bahsediliyor ki rüzgarın da yine hızının saatte 60 kilometre hıza kadar çıkacağını biliyoruz. Yani fırtınanın da beklendiğini söyleyelim. Dün de yağışlı bir İstanbul görmüştük. Bugün de keza aynı şekilde sabah saatlerine itibaren yağışın etkili olduğunu da gördük ve şiddetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceğini söyleyelim. Bakın Ali Kemal Cor ekranlara getirsin, aslında İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan yağışın da ara ara şiddetlendiğini, ara ara duraksadığını görüyoruz. Bugün metrekareye 100 kilograma kadar yağış bekleniyor. Rakom verilerine göre aslında ciddi bir oran olduğunu söyleyelim. Özellikle de Karadeniz kıyılarına dikkat etmekte fayda var ki İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçelerinde kuvvetli yağışın daha fazla hissedilir olacağını söyleyelim. Kısa sürede ama etkili yağışlar bekleniyor. Yani sel ve

0: Su baskını riskine karşı da dikkat etmekte fayda var. Özellikle de alt geçitlerde ve bodrum katlarda da büyük bir sıkıntı yaşanmaması için de önlem almakta fayda var diyelim. Özellikle de Arnavutköy'de, Silivri'de, Çatalca'da ve Karadeniz kıyısındaki bölgelerde yağışın etkisine karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle de bir uyarı da sürücüler için, çünkü kısa sürede etkili olan yağışlardan bahsediyoruz. Yola çıkmadan önce de trafik durumunu kontrol etmekte fayda var. Çünkü kısa süre içerisinde büyük değişimler gözlenebiliyor. Özellikle de gün boyunca devam edecek yağışlardan bahsediyoruz ki bugün öğlen saatlerine kadar yağışın devam ettiğini gördük ve akşam saatlerine doğru yeniden gök gürültülü bir şekilde yağışın başlayacağını ve saatler 21'i gösterene kadar yağışların devam edeceğini, daha sonrasında etkisini kaybedeceğini söyleyelim. Özellikle de 10 dereceyi birden hava sıcaklığının düştüğü İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani bir anda aslında kışa girmiş olduk. 2-3 gün öncesinde güneşli havalar yerini artık bulutlu, kasvetli ve yağışlı havalara bırakmış oldu. Tabii Afet Koordinasyon Merkezi'nin uyarılarına kulak asmakta fayda var. Çünkü sarı kodlu uyarıyla birlikte de aslında gün boyu yağışları beklediğimizi ama akşam saatlerine kadar tehlikenin devam ettiğini, daha sonrasında yağışların yerini aslında bir kesintiye bırakacağını ve yağışların kesilmesiyle birlikte de aslında hava sıcaklıklarının yine 15 derece civarlarında seyredeceğini, ancak dediğimiz gibi yine serin havaların devam edeceğini söyleyebiliriz.
1: Eren'e teşekkür ediyoruz. Bir de Ankara'ya bakalım. Ankara'da da sağanak vardı. Orada da hayatı olumsuz etkiledi. Hatta yol çöktü Keçiören'de. Park halindeki araçlar zarar gördü. Sincan'da ise suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Bir bakalım başkentte olanlara da.
2: Ankara'da sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Araçlar mahsur kaldı. Keçiören'de ise yol çöktü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Başkentte gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu oluşurken birçok noktada su birikintileri meydana geldi. Sağanağın ardından Keçiören'de Gülgün Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yol kenarında park halindeki çok sayıda araç çökme ve biriken su nedeniyle zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı. Sincan'da da şiddetli yağış yolları su altında bıraktı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Arıza yapan bazı araçlar yolda kalırken itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yürüttü.
1: Moderatörün ilk bölümünü noktalayalım. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya-Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı, o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları.

0: olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerinin küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırlak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, virüs solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
4: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
5: Baba ATM taktiği yapma.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saat 12.35, gün ortasında, hafta ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin küresel koşullara ve bölgedeki savaşlara rağmen güçlü ve dayanıklı olduğunu söyledi. Şimşek, düşük borçluluk, kamu maliyesindeki hareket alanı, artan rezervler ve KKM'den çıkışın ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi. 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisinin görünümü ve yatırım fırsatları ele alındı. Şimşek,

0: Şimşek, küresel koşulların ve bölgedeki savaşların oluşturduğu risklere rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu söyledi. Şimşek, düşük toplam borçluluk oranı, kamu maliyesindeki hareket alanı, azalan dış kırılganlıklar ve artan uluslararası rezervlerin ekonomiyi güçlendirdiğini belirtti. Kur korumalı mevduattan çıkışında ekonomik dayanıklılığı artırdığını ifade etti. Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara da değinen Şimşek, savunma sanayi, turizm, sağlık turizmi ve dijital hizmet ihracatında önemli potansiyel bulunduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan dış şoklar ve iç dinamiklerin ilerleyen süreçte enflasyonu etkileyeceğini söyledi. Karahan sunumunda enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin sürdüğünü, zayıf talebin ise dezenflasyonu desteklediğini bildirdi. Konferans kapsamında Türk ve Amerikan iş dünyasından 400'den fazla temsilcinin katıldığı bir resepsiyonda düzenlendi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketine göre Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için hafif yükseldi. Reel sektör tarafında beklenti ise geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketi açıklandı. 2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0.01 puan artarak %23,70 seviyesine, hane halkı için 0.02 puan artarak %45,60 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0.30 puan azaldı, %32,50 seviyesine geriledi. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatların en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji tarafında oldu. Gıdayı fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1.5 puan azalarak %37,8 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi Eylül'de Ağustos ayına göre 1.44 puan azalarak %30,69 oldu.

0: Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avro tutarında bir sözleşme imzalandı. Türk savunma sanayinin iki önemli şirketi arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Aselsan'la Roketsan hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki için sözleşme imzaladı. Aselsan tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre sözleşmenin toplam bedeli 1 milyar 234 milyon 210 bin avro. Anlaşma savunma sistemlerinde kullanılacak alt bileşenlerin tedariğini kapsıyor. Sözleşmeyle birlikte iki Türk savunma sanayi şirketi arasındaki iş birliğinin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonda 455.758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonun yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişi olarak açıklandı. SPK'nın 17 Eylül tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmişti. Evet, hafta ortasında piyasalardaki duruma bakalım. Borsa dün %1,04 gerileyerek 13.198 puandan kapandı ki dün 13.000 puanın altını da test etmişti, hatırlayacaksınız. Yeni güne ise %0,35 gerileyerek 13.152 puandan başladı. O seviyenin üzerinde %0,47 artı da 13.260 puana çıktı Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.348, 500 Endeksi de 15.945 puan. Şu anda her üç endekste de yukarı yönlü hareket var. BIST 30 endeksindeki yukarı yönlü hareket %1'e yakın. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 48.84'ten, Avro'da 55.76'dan işlem görüyor. Avro 56 seviyesinin altında. Dolar tarafındaysa kademeli yükseliş devam ediyor. Altına bakalım. Yüksek faizlerin daha uzun süre devam edeceği beklentisiyle geriledi. %0,2 gerileyerek başlamıştı. 4.345 dolardı. O seviyenin de altında, uluslararası piyasalarda altının onsu %1'e yakın ekside 4.314 dolara geriledi. İçeride gram altında 6.774 lira. Bu arada BMI analisti 2026 yılı için altın fiyat tahminini ons başına 4.400 dolar seviyesinde korudu. Bunu da aktarmış olalım ve petrol tarafına bakalım. Suudi Arabistan'ın yeniden arzı arttırması ve diplomasi umutlarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki görüşmelerin umuduyla %0,07 geriledi. 100 doların altında 99.18 dolardan başlamıştı. O seviyenin biraz üzerinde Brent petrolün varil fiyatı 99,7 dolardan işlem görüyor. Son olarak faizlere de bakalım. Tahvil faizi 39,52, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma var. Hem Trump'ın yapmış olduğu konuşma var. İçeride ve küresel tarafta piyasalar nasıl etkilendi diyelim.
1: Yani bakarsak aslında buradaki yapılan konuşmalar aslında Türkiye'nin yeniden ilişkilerinin ciddi anlamda güçlendiğini gösteriyor. Bu anlamda önemli. Tabii ABD-İran savaşı Türkiye ekonomisinde o toparlanmanın da tekrar dengeye gelmenin de bir miktar ara vermesine veya bir miktar gecikmesine yol açtı diyebiliriz. Burada savaş sonlandığı zaman çok daha dengeli yeniden o faiz indirimi patikasına gireceğimiz anlaşılıyor. Ama tabii ki bugün itibariyle baktığımız zaman petrol fiyatları hala yüksek. Son 1,5-2 haftadır geri çekilme olsa bile Maalesef petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Bunun da etkisini enflasyon tarafında görüyoruz. Tüm dünyada enflasyon endişeleri ve beklentileri artmaya devam ediyor. Bu da dolayısıyla faizlerin yüksek kalmasına yol açıyor ki tahvil faizleri özellikle ABD tarafında, Avrupa tarafında rekor seviyelere yükselmiş durumda. Ve bunun sonucunda ise dolar endeksinin güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz ki yeniden 100 seviyesinin üzerine çıktı, hatta 100,5 seviyesinin de üzerine çıktı. Bu kısaca ne demek? Bu şu demek, kıymetli metaller tarafında yani hem altın hem de gümüş tarafında yükselişin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Bir miktar daha baskı altında kalacak gibi gözüküyor. Borsalar tarafı keza gene böyle bir ortamda baskı içinde kalacak. Çünkü yüksek faizler borçlanma maliyetlerini artırıyor veya borçlanmanın geri ödenmesine yol açıyor. Borçları veya marjların azalmasına yol açıyor şirketler tarafında. Diğer tarafta yatırım maliyetleri artıyor. Yatırım maliyetleri arttığı için yatırımlarda düşüş görüyoruz. Ve genel anlamda bütün bunların sonucunda küresel büyümede yavaşlama beklentileri artıyor. Bu ne demek? Bu da genel anlamda talebin zayıf olması demek. Hem emtialar tarafında hem de genel olarak piyasada talebin zayıflamaya başladığını göreceğiz. Bu da maalesef tüm piyasalar için bir miktar risk unsuru. İşte tam da altın ve gümüş tarafında bunun etkilerini görüyoruz diyebilirim.
0: Peki şimdi Trump'ın öngörülemezliğini biliyorduk uzun zamandır. Aslında şöyle bir değerlendirme yapıyorduk. Trump bu savaşı daha fazla uzatamaz. Kasım ayına kadar bitirmesi beklentisini sık sık sizinle de diğer konuklarımızla da değerlendiriyorduk. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepkilere, işte seçmenlerin oy oranının düştüğüne vurgu yapıyorduk. Ama Trump diyor ki konuşmasında İran'la anlaşma 3 Kasım seçimlerinden sonra olacak. Bu petrol
1: Evet.
0: fiyatlarını biraz önce altını çizdiğiniz yüksek kalmaya devam ediyor dediğiniz petrol fiyatlarını bu durumda nasıl etkileyecek?
1: Tabii ki petrol fiyatları yüksek kalıyor. Zaten 95 doların üzerine çıkarak o risk fiyatlamasına da başlamış durumda. Bunun etkisini net olarak görebiliyoruz. Ve bu bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Beklentilerin aksine evet herkes Kasım seçimleri öncesinde böyle bir gelişme bekliyordu. Ama maalesef Trump gene herkesi terse düşürmüş durumda. Sadece ABD tarafında değil, tüm dünya

0: tarafında enflasyon ihraç ediyor. Ve bu tüm dünya hem merkez bankaları üzerinde baskı oluşturuyor hem de ekonomiler üzerinde, vatandaşlar üzerinde baskı oluşturuyor. Trump'ın faiz indirimi beklentilerini isteğini biliyoruz. Buna rağmen bu böyle davranması ABD tarafında da faiz arttırımlarına yol açtı maalesef. Bir nevi kendi ayağına da sıkıyor kurşunu. Tabii çok kolay değil. Bir süre daha eğer savaş sonlanmazsa fiyatlar yüksek kalacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla hem ABD tarafında hem de tüm dünya tarafında bu baskıyı bir süre daha göreceğiz. Petrol fiyatları bir süre daha yüksek kalacak gibi gözüküyor maalesef.
1: Peki bir de Trump'ı kızdıracak bir diğer faktör, az önce söylediğiniz gibi 25 bas puanlık bir faiz artırımına gitti Fed ve sonraki toplantıda da gidebileceği ihtimali yüksek, 18 üyeden 16'sı yine 25 bas puanlık bir faiz artırımı daha yapılmalı diyor. Bununla ilgili de alayım değerlendirmenizi.
0: Tabii evet, özellikle üyelerin büyük bir kısmının, yarıdan fazlasının bir faiz artırımı daha beklediğini söylememiz çok, yani zaten biliniyor. Bu da şu demek, yani büyük oranda gerçekleşecek gibi gözüküyor. Petrol fiyatları da bu dönemde gerilemezse bu çok yüksek bir olasılık. Bir faiz artırımı daha göreceğiz. Hatta devam ederse, ki bu eğer Kasım seçimleri sonrasında savaşın sonlanacağını düşünüyorsak, bu şu demektir. Kasım ayına kadar petrol fiyatları yüksek kalacak. Bu ne demek? Bu bir faiz arttırımının artık iki faiz arttırımına çıkacağını gösteriyor bana. Yani şu görüntü içerisinde Trump'ın açıklamaları ve üyelerin beklentilerine baktığımız zaman iki faiz arttırımını ben çok yüksek olasılık olarak görüyorum artık. Burada petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettiği sürece maalesef hem ekonomilerin toparlanması, hem enflasyon endişeleri, hem de faiz artırım beklentileri artıyor. Bu esnada tahvil faizlerinin de yeni rekor seviyelere gittiğini görebiliriz. Dolar endeksinin daha fazla güçlendiğini görebiliriz. Bu tüm piyasalarda yine baskının devam edeceği anlamına geliyor maalesef.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Emtia Piyasalar uzmanı Zafer Ergezen. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese bol kazançlar.
1: Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından Helin Aslan moderatörle karşınızda. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. O fiyatı akıl verenlere karşı tek başına.
1: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
3: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Kocam ben.
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
10: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
11: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
9: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Amerika'da New York'ta yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. ABD Başkanı Trump'la Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri liderler zirvesine katıldı. Zirve sonrasında da açıklama yaptı. Gayretlerimizle Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz dedi.
1: Kritik Orta Doğu zirvesine katıldı, ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta diplomasi rüzgarı estiriyor. Erdoğan, New York temasları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle düzenlediği kritik zirvede yer aldı. Toplantıya Trump'ın Erdoğan'a yönelik söylediği övgü dolu sözler damga vurdu.
2: O benim dostum. Bakın, çetin biri. Onu seviyorum.
1: Trump, Gazze'de akan kanın durdurulması çabalarını anlatırken Erdoğan'ı işaret etti.
2: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
1: Zirvede ayrıca İran'la olası bir nükleer anlaşma ihtimali, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru projeleri değerlendirildi. Zirve sonrası Erdoğan, Türkiye ve önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Körfez'deki sorunları aşmak için atılan diplomatik adımların meyvelerini en kısa sürede almayı hedeflediklerini vurguladı.
3: Bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için... Onun için de yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini aldık.
1: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler hitabının ardından da yoğun temaslarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğini belirtti. İki devletli çözümün korunması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinde ise egemen eşitlikten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Ukrayna, İran ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği gibi konularda tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin diplomatik gayretleri sürdürdüğünü belirtti.
4: Ukrayna tarafı.
1: Erdoğan daha sonra Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin yatırım, ticaret, savunma sanayi ve enerji alanlarında daha ileriye taşınması kararlaştırıldı. Bölgede enerji arzını tehdit eden gelişmelere dikkat çekildi. Enerji ve ulaştırma koridorlarındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Liderler, İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerinde güçlü bir baskı kurması gerektiği konusunda da mutabık kaldı. Erdoğan, temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile de bir araya geldi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, kabulde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin her alanda güçlendiğini, savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok başlıkta atılacak adımlarla işbirliğinin daha ileriye taşınacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi de kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede enerji, altyapı ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı temaslarını Türk evinde de sürdürdü. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'dı. Erdoğan, kabulde ikili ilişkilerin daha kurumsal zemine taşınması ihtiyacından bahsetti. Cumhurbaşkanı, savunma sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ve karşılıklı ticaret hacminin arttırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti. Erdoğan, Bangladeş'in 1 milyonu aşkın Rohingyalı Müslümana kucak açmış olmasının takdirle karşılandığını, Türkiye olarak barınma, eğitim ve altyapı alanlarındaki insani yardımları sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen resepsiyona katıldı.
0: Evet. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşma ne söyleyeceği merak ediliyordu. Ana omurgasını Gazze, Gazze'de uygulanan, İsrail'in uyguladığı zulüm, soykırım vardı Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. Erdoğan dedi ki biz gerekirse sıkıntı çekeriz, bedel öderiz ama zulme rıza göstermeyiz, susmayız ifadesini kullandı ve yine mazlumların yanında yer aldığını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan için yine bir kez daha kendisi çok sert bir adamdır ifadesini kullandı. Buradan hareketle gelin Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir hayat felsefesine bakalım. Analiz Haber geliyor.
4: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan ömrü hayatı boyunca mazlumun sesi oldu. Zira yaradılanı, yaradandan ötürü seven Erdoğan'ın inancında Allah'ın rızasını kazanmak her daim birinci sırada geldi.
6: Bizler gelip geçeceğiz. Bizler bugün varız ama yarın yokuz. Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Bizden öncekiler gibi emri hak vuku bulduğunda sonra da İmam Efendi ne diyecek? Er kişi niyetine diyerek şu yalan dünyadan ebedi aleme göçüp gideceğiz.
5: Üstelik bu anlayışından dolayı büyük bedeller ödedi, güçlü sınamalardan geçti, pes etmedi.
4: Kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir.
5: Gün geldi, can yoldaşlarını, dava arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşı döktü. Tabutuna omuz vermek zorunda kaldı.
7: Olan imama.
8: Allahu Akbar.
5: Gün geldi, milyonlarca Suriyeli sığınmacının canını kurtarmak için seçimleri kaybetmeyi bile göze aldı. O dönem kendisine telkinde bulunan yakın mesai arkadaşlarına Allah'ın rızasını kaybettikten sonra seçimi kazansak ne olur diye serzenişte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim insanlığın safında durdu.
9: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan'a. Ben çok severim Türkiye herkesi.
10: Okudum, çalıştım. Burada hayat çok güzeldi. Yani Türk devletine çok teşekkür ediyorum.
5: Erdoğan'ın bu insani duruşu elbette atalarından miras. Zira yaşadığımız coğrafya her daim mazluma yuva oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti mazluma kol kanat gerdi. Ancak mazluma karşı şefkatli olan Erdoğan, zalime karşı da bir o kadar sertti. Yine Birleşmiş Milletler'den yansıyan bir görüntüyle devam edelim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ne söylüyor?
2: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erdoğan yapan da bu hayat ve siyaset anlayışı aslında. Eskiler insanı insan yapan merhamettir der. Bir de zalime haddini bildirmek, öksüze kaftan giydirmektir. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'den verdiği mesajların gücü, etkisi de işte bu yüzden.
11: Maşallah.
12: Hayır, bıçak kaptım.
11: Maşallah.
12: Hayır.
5: Zira Erdoğan bir yandan da mazlumun sesi oluyor. Bir çırpıda aklımıza gelenleri sayı verelim isterseniz. Erdoğan, Somali-Etiyopya krizinde komşuları barıştırıyor, Libya'da kardeşin kardeşe kırdırıldığı senaryoları yırtıp atıyor, Irak'ta, Suriye'de komşularının birliği dirliği için çalışıyor, Karadeniz'de tahıl koridorunu yeniden kurmak için hamle yapıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'de sesi oluyor, İsrail'in İran'ı körfeze kırdırma planlarını bozuyor. Netanyahu'nun karanlık emellerine set çekiyor.
4: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda.

0: zorunda kalacaktır.
1: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim tarihin doğru tarafında yer aldı. Almaya da devam ediyor ve tüm mücadeleyi verirken önce Allah'a sonra da aziz Türk milletine güveniyor. Sırtını yaslıyor. Millet de bugüne kadar takdirini gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Zira takdir her zaman milletin elbette.
2: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisi de New York'ta biliyorsunuz ki, o da temaslarını yürütüyor. Pek çok ülkeden mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı ve ev sahipliğinde gerçekleşti. Bakan Fidan, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'yla bir aradaydı. Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la da bir araya geldi. Fidan ayrıca Gelecek Yol, New York Deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planından bir yıl sonra konulu toplantıda yer aldı. Hakan Fidan, temasları kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Özellikle Orta Doğu'daki durumun ele alındığı tahmin ediliyor. İran ve İsrail'in öncelikli konular olduğu düşünülüyor. Bölgesel dörtlü olarak da anılan bu dört ülkenin birlikteliği son zamanlarda öne çıkıyor. Bir önceki toplantıları 20-21 Haziran 2026'da Mısır'da gerçekleştirilmişti. Hakan Fidan ayrıca MİKTA Dışişleri Bakanlarının 30. toplantısına katıldı. MİKTA ülkeleri Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler'de programı vardı, devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı yüksek düzeyli enerji dönüşümü diyalog toplantısına katıldı Emine Erdoğan. İklim krizine ve nasıl önlenebileceğine dair açıklamalar yaptı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada toplantıya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İklim krizine dikkati çekti. Erdoğan salona gelişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol tarafından karşılandı.
4: Bizim birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
3: Emine Erdoğan, yapılan araştırmaların insanların %85'inin ihtiyacından hep daha fazlasını alma temayülü içinde olduğunu söylediğini aktardı. Tek kullanımlık ürünlerin tüketiminin azaltılması gerektiğini belirtti.
4: Her yıl sıcaklık değerlerinde yeni bir eşik geçiliyor. Ardından orman yangınları, sel baskınları, yeri göğe katan fırtınalar geliyor. Bu olanlar her an büyüyen tüketimin doğurduğu enerji ihtiyacının ve artan sera gazlarının bir sonucudur. Bir taraftan da doğanın hal lisanıdır.
3: Emine Erdoğan, doğanın üzerindeki stresi kaldıramadığını bu şekilde gösterdiğini belirtti.
4: Bu nedenle enerji dönüşümü meselesini yalnızca nasıl daha fazla temiz enerji üretebiliriz sorusuyla sınırlandırmamalıyız. Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
3: Kalıcı çözümün semptomları yönetmekten ziyade onları var eden kök nedenleri ortadan kaldırmakla olacağını belirtti. Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından yuvarlak masa toplantısına geçildi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Toplantıda ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş'la diğer ilgililer de yer aldı.

Murat Kurum da Bakan Kurum da Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta COP31 iş forumunda konuştu. Özel sektöre ve iş dünyasına seslendi. Kurum doğal kaynakların önemine vurgu yaptı.

0: söyledi.
1: Gelecek ve gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığımız devletlerin de yaptığımız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak.
0: Doğal kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
1: Savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır.
0: Kurum özel sektöre çağrıda bulundu. Antalya'ya yalnızca katılımınız değil, projenizi, yatırımınızı taşımanızı bekliyoruz dedi.
1: İş dünyasının alıcı gücünü de bu anlamda harekete geçirmesini bekliyoruz.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlerin üzerinde olacağı isimlerden biri de İsrail Başbakanı Netanyahu. Ancak bu yıl BM ziyareti Netanyahu için rahatsız edici ve kısa olacak.
3: Dünyanın dört bir yanında her geçen gün daha fazla tepki çekiyor. Müttefiki ülkeler bile İsrail'e karşı rahatsızlıklarını yüksek sesle dile getiriyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işte böyle bir ortamda gidecek BM Genel Kurulu'na. Netanyahu ABD'ye çarşamba günü uçacak. Perşembe sabahı orada olacak. Uçağı New York yerine New Jersey'de bir askeri havaalanına ya da Newark Havalimanı'na inecek. Çünkü New York Belediye Başkanı Netanyahu'nun Filistin'de yaptığı katliamlara tepkili. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararını hatırlatıp yerinin Lahey olması gerektiğini söylüyor. Netanyahu New York'a inerse uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesi var. İsrail Başbakanı aynı gün yerel saatle 14'te, Türkiye saatiyle 21'de genel kurula hitap edecek. Büyük bir protestoyla karşılaşması ve çoğunlukla boş bir salona konuşması bekleniyor. Ağırlıklı olarak İran ve Filistin'le ilgili mesajlar verecek. Türkiye'ye değinip değinmeyeceği merak konusu.
4: If Hamas agrees to our demands, the war could end.
3: İsrail Başbakanı, belediye başkanıyla kavgalı olduğu New York'ta gecelemeyecek. Sadece birkaç saat kalacak. Akşam saatlerinde tekrar ülkesine hareket edecek. Bu kararda protestolardan çekinmesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Başkan Trump'la görüşmeyecek. Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmesi ihtimal dahilinde. Trump ise aynı gün ülkesine gelecek Çin devlet başkanını ağırlayacak. Netanyahu'nun Teksas'ta planladığı Elon Musk görüşmesi de iptal edildi. İsrail basınına göre Netanyahu ile New York'ta bulunan liderler arasında görüşme ayarlamak için girişimlerde bulunuldu. Ancak şu ana kadar koordine edilebilmiş bir görüşme yok. Yetkililer bunu kısa süreli ziyaret ve yoğun programa bağlıyor. Lakin pek çok liderin kendisiyle görüntü vermek istemediği de biliniyor.
2: Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı deniz kurdu tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak düşman denizaltılara gözdağı verdi.
5: Türk savunma sanayinde deniz havacılığı adına çığır açan bir başarıya daha imza atıldı. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen Bayraktar TB3, bünyesindeki sinyal işleme kabiliyetiyle denizaltı hedeflerini havadan tespit ederek denizaltı savunma harbi görevlerinde yeni bir çağ başlattı. Eylül'de başlayan ve Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen deniz kurdu tatbikatı sürüyor. Dosta güven, düşmana korku salan tatbikat, milli platformların yetenek gösterimine sahne oluyor. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri de Bayraktar TB3 oldu. Milli SİHA Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle gerçekleştirdiği 2 adet sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak deniz karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı. Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı. Operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS pot üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı. Gerçekleştirilen testin en kritik aşamalarından birini ise veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3 operasyon sırasında kendi

yaptığı sonoboyların yanı sıra görevdeki Deniz Karakol Uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimiyle işledi. Milli SİHA elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de başarıyla gerçekleştirdi.

0: Şimdi gelelim şöyle bir iç siyasete. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ekrem İmamoğlu için verdiği son röportajda siyasi tutuklu değil demişti. Bu ifadeler Ekrem İmamoğlu'nu belli ki öfkelendirmiş. Çünkü Kılıçdaroğlu'na hedef alan zehir zembelek ifadeler kullandı. Şimdi burada merak edilen mesele şu, bu kavgada Mansur Yavaş ve Özgür Özel'in tavrı ne olacak? Analiz Haber geliyor.
1: Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlum dediği İmamoğlu tarafından hançerlendiğini söylemişti. Zira İmamoğlu, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun altını oyma operasyonunu CHP grubunda hüngür hüngür ağlayan Özgür Özel'i devşirerek yapmıştı. Ve o gün bugündür kameralar önünde verilen bazı zoraki görüntüler dışında taraflar kanlı bıçaklı durumda.
3: Dostlarım! Kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şaibeli bir kurultayla kaybettiği koltuğunu geri aldıktan sonra suskunluğunu bozdu. İmamoğlu suç örgütü davasıyla ilgili net mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil, kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı ilan edip ondan sonra bu oldu diye ona siyasi dava diyemezsin ifadesini kullandı.
4: Bir siyasetçinin hesap vermesi için hesap sorar konumda olması lazım. Ben hesap soramazsam, ben hesabını veremezsem karşı tarafa hesap soramam. O nedenle biz önümüzde kim olursa olsun eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz.
2: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu siyasi tutuklu değil açıklaması cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu'nu epey öfkelendirdi.
5: Bazıları beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş. Ama bununla övünen zihniyet ancak ve ancak özgürlüğü saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta daha da ileri gideyim, kendini oraya tabi ve oraya teba olarak gören zihniyetin tezahürüdür.
2: İmamoğlu böyle söylüyor ama daha yeni 12 ayrı eylemden daha sorumlu tutulduğu ek iddianame hazırlandı. 29 sanıklı ek iddianamede İmamoğlu, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki yolsuzluk ve usulsüzlüklerden sorumlu tutuldu.
6: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
2: İmamoğlu Kılıçdaroğlu kapışmasında gözlerse iki isimde. Biri Özel, diğeri Yavaş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Ve son dönemde kameraya yansıyan görüntülerine bakılırsa Özel epey köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Öfkeli hali dikkati çekiyor.
7: Ben mağdurum.
8: Evet.
7: Ben mağdurum. En dostum da adamın çıkıyor konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
8: Allah seni kahretsin.
2: Hadi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bir ayağı CHP'de, diğer ayağı Yeni Parti'de denge siyasetiyle yol yürümeye çalışıyor. Özel'in Ekrem Bey aday olamazsa Mansur Yavaş'ın adaylığı önemli bir seçenek açıklaması aynı zamanda bizim partiye gel çağrısı gibi okunuyor. Ancak Ankara kulislerinde Özel'in gönlünde aslında Cumhurbaşkanlığı adaylığı olduğu, Yavaş'ın takınacağı duruma göre durumun şekilleneceği konuşuluyor.
9: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
3: Şunu müjdelemek isterim, artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir, ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
2: Özetlemek gerekirse muhalefetin hali pürmelali bu. Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu bakın daha önce nasıl tasvir etmişti.
6: Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır.
2: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

0: Şimdi Ekrem İmamoğlu'yla devam edelim. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nda makam aracı nedeniyle hakim karşısında kendi şirketine ait aracın yakıt, bakım ve diğer giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddiası var. İmamoğlu 20 bin liralık yakıt alındığını belediye sisteminden kabul etti. Savunması şöyle, yanlışlıkla benzin alınmış.
1: Ekrem İmamoğlu bu kez kendi şirketine ait makam aracı için hakim karşısına çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde İmamoğlu İnşaat'a ait lüks araç belediye hizmetinde kullanıldı. İddianameye göre araç belediyeye bedelsiz olarak tahsis edildi. Ancak yakıt, bakım, onarım ve lastik giderleri belediye bütçesinden karşılandı. Savcılık bu işlemlerin mevzuata aykırı olduğunu ve kamu zararına yol açtığını belirtti.
2: Altında biz kendimizi güvende hissederiz.
1: İmamoğlu ise farklı bir savunma yaptı. Belediyenin kiralayacağı makam aracı yerine kendi şirketine ait aracını belediyenin kullanımına verdiğini söyledi. Ardından çok konuşulan cümlesi geldi. İmamoğlu kendi aracı için belediyenin sisteminden yaklaşık 20 bin liralık yakıt alındığını kabul etti. Ama bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini savunup parayı geri yatırdığını iddia etti.
2: Hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum.
1: İddianamede sadece yakıt yok. Özel mülkiyetteki aracın bakım, onarım, lastik ve akaryakıt masraflarının belediyeden karşılanması da suçlamalar arasında yer aldı. İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.
0: Evet, şimdi anlatmaya devam edelim olup biteni. Bir son dakika bilgisi de var. Şimdi arkadaşlarım ekrana da yansıtacaklar. Onu da sizlerle paylaşalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir son dakika. Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından istifasını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Şöyle bir hatırlatayım size. Mansur Yavaş yoluna bağımsız devam edeceğini söylüyor. Ama sürecin nasıl geldiğini de aslında şöyle hatırlatmak adına sizlere söyleyeyim. Daha önce CHP'nin kuruluş yıl dönümüne kendisi katılmamıştı. Hatta o tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve 9 Eylül'de. Ve bu noktada da aslında kendisi de yeni partiye mi katılacak, CHP'ye mi katılacak eleştirileri üzerinden şunu söylemişti. Kendi cümleleriyle olmayacaksa bile şöyle size toparlamak adına söyleyeyim. Yani beni kim zorlarsa bu noktada ben kesin kararımı veririm. Yani CHP hayır buraya gel derse istifa edebileceğinin sinyalini zaten vermişti. Artık bu süreçte ne oldu ne yaşandı bilmiyoruz ama CHP'den istifa etti ve Mansur Yavaş yoluna bağımsız devam edeceğini ifade etti. Mansur Yavaş bir açıklama da yaptı sosyal medya hesabı üzerinden. Diyor ki siyasette bazı kararlar vardır, öfkeyle alınmaz, kırılganlıkla açıklanmaz, uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır. 19 Mart'la başlayan ve sonrasında mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere pek çok hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreç Türkiye'de siyaseti hepimizin üzülerek takip ettiği bir noktaya getirmiştir. Bu süreç boyunca ne düşündüğümü, neye itiraz ettiğimi ve nasıl bir yol önerdiğimi açıkça ifade ettim. Bugün bunları uzun uzun tekrar etmeyeceğim. Dün de söylediysem bugün de aynı noktadayım. Düşüncelerimde değişen bir şey yok. Ancak bazı hususların altını çizmek zorundayım. Benim partililikten anladığım taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım. Tam tersine, Ankara'da belediyeciliğin ayrım yapmadan şeffaf, hesap verilebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Ankara'da bize verilen büyük destek, Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve farklı siyasi görüşlerden vatandaşlarımızın

0: Yılmaz'ın ortaya koyduğu teveccüh bunun en açık göstergesidir. Eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak seçilmişsem, görev yaptığım süre boyunca partimin adına leke getirmemiş, Türkiye çapında örnek gösterilen işlere imza atmış ve bana oy veren insanların göğsünü kabartmışsam, temsil sorumluluğumu yerine getirdiğime inanıyorum. Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Ancak belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır. Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara'da başardık. Farklı siyasi görüşlerden milyonlarca insan aynı iradenin etrafında buluştu. Kimseye nereden geldiğini, hangi partiye oy verdiğini sormadık. Hiç kimseyi siyasi kimliği nedeniyle diğerinden ayırmadık. Çünkü bizim için herkes eşittir. Her zaman şunu söyledim. Türkiye'de demokratik yollarla bir iktidar değişikliği olacaksa bunun yolu muhalefetin birbirini tüketmesinden değil, ortak ilkelerde yan yana gelebilmesinden geçmektedir. Bu nedenle aylardır yaşanan tartışmaların özellikle de mutlak mutlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil Türkiye'de demokratik siyaset umuduna zarar vereceğini defalarca ifade ettim. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım. 3 dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiğim, mücadele ettiğim, seçim çalışmalarında yanında duran, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan herkese ömrüm boyunca teşekkürü borçlu olacağım. Bir başka konuda da tavrım son derece açıktır. Vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye güveni çok yara aldı. Bunun sorumluluğunu seçmende değil kendimizde aramak zorundayız. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil, seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana oy veren ya da vermeyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir, siyasi şartlar değişebilir ama milletin size verdiği emanete sadakat değişmez. Ben bugüne kadar bu emanete nasıl sahip çıktıysam bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkacağım. Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir. Takdirse her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir, saygılarımla diyor Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda. Burada dikkat çeken aslında bir nokta var. Kendisi son günlerde yaşananlardan dolayı böyle bir karar aldığının da altını çiziyor. Aylardır yaşanan tartışmaların özellikle de mutlak mutlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'nde derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP'ye değil Türkiye'de demokratik siyaset umuduna da zarar vereceğini defalarca ifade ettim diyor. Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı da söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum diyor. Belli ki Mansur Yavaş'ı istifa etme, CHP'den istifa etme noktasına gelen şey bugün yapılan bazı açıklamalar diye ifade ettiği açıklamalar. Akşam gazetesi yazarı Yusuf Alabar da telefon attığımızda. Yusuf Bey merhaba.
1: Merhabalar Ali Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Acaba Mansur Yavaş ne yapacak, ne edecek derken Mansur Yavaş dakikalar önce CHP'den istifa kararını açıkladı ve kendisi diyor ki bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle

0: ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ifade ediyor ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylüyor. Yusuf Bey, acaba Mansur Yavaş'ı bugün yapılan, son günlerde yapılan hangi açıklamalar artık bardağı taşma noktasına getirdi?
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse Mansur Bey için artık yolların ayrılma noktası çoktan geldi geçmişti. İki cami arasında beynemaz misali teşbihte hata olmaz. Bu siyasetin daha fazla sürdürülemeyeceği açık. Dolayısıyla yapılan açıklamalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan bazı açıklamalardan duyulan rahatsızlık sebebiyle ayrıldığını ifade etse de takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalan bir belediye başkanının, bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gittiğimden Özgür Özel'in de haberim var dediği gün istifa etmesi gerekiyordu. Neden? Çünkü Özgür Özel'in partisinin içerisinde yer almayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı olarak yoluna revan olan birinin yeni parti genel başkanına müsaade için bilgisi vardır gibi ifadeler kullanması zaten bu durumu sürdürülemezliğini, basının, medyanın, vatandaşların, seçmenin, oy verenin bu konuyla alakalı sual edeceğini düşünmüş olması lazım gelirdi. Dolayısıyla sadece bugün ortaya koyulanlar değil, parti sözcüsü tarafından da daha öncesinde ortaya koyulan herkes safını netleştirmeli anlamına gelebilecek bir takım ima yolu cümleler anlaşılan o ki Mansur Yavaş'ı bu anlamda rahatsız etmiş olmalı ki bugün olması gereken oldu ve istifa etti. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla alakalı olarak belli bir süre yine beklemede kalacağı, yeni partiden bir teklif gelmediği takdirde de kendisi Zafer Partisi, İyi Parti gibi oluşturulabilecek bir bloğun Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere aday olma durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki bu şartlarda yeni partinin sizce Mansur Yavaş'ı aday göstermeme gibi bir ihtimali var mıdır?
1: Var tabii ki. Özgür Özel uzun bir zamandan bu yana artık aday olarak kendisini ön plana çıkaracak şekilde hummalı bir çalışma yürütüyor. Bunu da eleştiri anlamında söylemiyorum. Hiç kuşkusuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra en çok milletvekiline sahip olan yeni partinin genel başkanı koltuğunda oturan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adaylığına kendisinin açıklanmasından daha doğal bir şey olamaz. Lakin Süleyman Demirel'in bu ülkeye kazandırmış olduğu çok önemli bir kavram var. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Yani bunları bugünden net tespitlermiş gibi ortaya koymak yanlış olur. Fakat şu açık ki Özgür Özel yeni partinin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adaylığına kendisini adaylık koltuğuna kendisini oturtacaktır. Bu en azından şu an için yürütülen kampanyalara falan baktığımızda, Özgür Özel'in söylemlerine baktığımızda bunu açık bir şekilde görebiliyoruz.
0: Ama Özgür Özel göreve geldiğinden bu yana hep kendisi şunu söylüyordu. Benim iki forvetim var diyordu. İmamoğlu, Mansur Yavaş, hatta kendisini teknik direktör olarak lanse ediyordu. O forvetlerden biri uzun süredir cezaevinde olunca ve diploma iptali de söz konusu olunca haliyle herkesin aklına gelen Mansur Yavaş'tı bu noktada. Hatta anketlerde de Mansur Yavaş hep Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkıyordu. Peki Özgür Özel'i bu noktada yaptığı işte kampanyalardan, programlardan da kendisinin yavaş yavaş adayla ısındığı gibi bir izlenim bıraktığından bahsediyorsunuz. Acaba Mansur Yavaş fikrini aklından çıkaran veya kendisini o adaylık koltuğuna daha da yaklaştıran noktalar, meseleler nedir?
1: Yeni parti kuruluncaya kadar İmamoğlu ekseninde bir siyaseti ısrarlı bir şekilde ortaya koydu Özgür Özel. Fakat yeni partinin kurulmasıyla birlikte artık İmamoğlu defterinin külliyen kapandığını görebiliyoruz. En azından şimdilik görünen tablo bu şekilde. Şimdi İmamoğlu'nun denklemden düştüğü bir yerde yeni partinin kurulmasıyla birlikte de Özgür Özel'in forvet hattında kendisinin yer aldığını görüyoruz. Siyasette katılmayacağım, bir daha aday olmayacağım, benim iki forvetim var, işte bu olmazsa öbürkü falan şeklinde ortaya koyulabilecek birçok söylem bugüne kadar duyduk. Fakat yine Süleyman Demirel'in ortaya koyduğu bir söylemle dün dündür, bugün bugün anlayışı siyasette her

0: zaman ne kadar geçerli akçe olduğunu, geçerli cümle olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla ben önümüzdeki affedersiniz süreçlerde elbette ittifaklar, birliktelikler daha çok konuşulacaktır. Ama bugün itibariyle konuya baktığımızda Özgür Özel'in kendisinin yeni partinin adayı olacak şekilde bir hummalı çalışma yürüttüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla konuyu ben bu noktadan değerlendiriyorum.
1: Peki Yusuf Bey, şimdi CHP'den çok büyük bir parça koptu, yeni parti kuruldu, ciddi sayıda milletvekili. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa ediyor. Bu CHP için büyük bir kan kaybı olarak adlandırılabilir mi, yoksa zaten varla yok arası bir CHP'li miydi Mansur Yavaş?
0: Ya elbette bu kan kaybı olarak nitelendirilebilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumsal karşılığı bugün itibarıyla yok. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en kapsamlı ittifakını kurarak %48 küsur oy aldı. Fakat gelinen noktada partiyle ilgili butlan kararı sonrası geri dönüş hukuksal anlamda yargının verdiği bir karar olsa da millet vicdanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle eski Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi %25-30 bandında oy alabilecek bir parti olmadığını bizlere gösteriyor. Fakat yeni partinin kendi içerisindeki en büyük handikapı ise Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ne kadar sıkıntı varsa yeni partide her şey sıfırlanmış değil. Yeni partinin yeni bir parti olduğuna dair birçok sıkıntılar var. Olmadığına dair birçok sıkıntılar var. Dolayısıyla insanlar yeni partiden yeni siyaset beklerken en nihayetinde işte yeni parti Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Murat Emir gibi isimlerden oluşuyor. İnsanlar bu konularla ilgili hassasiyet kesmeden konulara baktığında bu isimleri sürekli karşılarında gördüklerinde akıllarına farklı tablolar geliyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk nezdinde bir desteğinin olmaması ayrı bir konu. Yeni partinin de istediği sıçramayı yapamaması, çünkü yeni bir şeyin olmaması konusunu milletin gündemine getiriyor. İşte en son yapılan yine anketlere baktığımızda yeni partinin istenilen bir sıçramayı yapamayıp %20 bandında kaldığını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla evet, Cumhuriyet Halk Partisi kan kaybediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an için seçmen nezdinde çok önemli bir kitlesi yok. Ama en nihayetinde de yeni parti heyecan vermiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey
0: Ben teşekkür
1: değerlendirmeleriniz
0: ederim.
1: için. Sıcak bir bilgi bir kez daha, belki ekranları başına yeni geçenler, radyolarını yeni açanlar vardır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Bugün yapılan açıklamalar üzerine bu istifayı yaptığını söyledi. Şimdi Yusuf Bey'le de konuşuyorduk. Ben de o sırada o açıklamaya bakıyordum. CHP sözcüsü Müslüm Sarı aşağı yukarı bundan yarım saat önce sanıyorum ki, evet, saat 13 gibi bir açıklaması kendisinin söz konusu olmuş. Kendisi aslında bir anlamda bu açıklamasıyla Mansur Yavaş'a da bir rest çekmiş. Kimse kendini üstün görmesin diyor açıklamasında. Şöyle söylüyor: hiç kimse bundan azade değildir, CHP'nin kurumsal kimliği üzerinde değildir ifadesini kullanıyor. Yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün görmesin kendini deyip Mansur Yavaş'ın da başka bir partinin genel başkanına bilgi vermesini eleştiriyor. Yani burada kendisi Cumhurbaşkanı ile görüşmeden önce Özgür Özel'e bilgi verdiğini söylemişti. Peki şöyle diyor Sarı burada. Şimdi Cüneyt Altıparmak'a dönüp bunu soracağım için sizlerle de bu bilgiyi paylaşıyorum. Diyor ki Müslüm Sarı, önümüzdeki süreçte parti aidiyetiyle ilgili faaliyetler, etkinlikler olunca bütün belediye başkanlarımızın buna katılmasını, buna uymasını bekleriz. Yani bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez. Diyemez bunu diyor, altını çizerek. Şimdi hemen bir Star gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmak'a dönelim. Cüneyt Bey, merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Cüneyt Bey, şimdi Müslüm Sarı'nın açıklamalarından izleyicilerimize bahsettim. Öncesinde Mansur Yavaş ne demişti aslında bu 9 Eylül meselesi üzerinde tartışmaları olduğunda? Kendisi, eğer ki hani bana belirli konularda bir ısrar olursa ben bu noktada gereğini yaparım demişti. Burada hem CHP'ye hem yeni partiye bir mesaj vardı. Ama şimdi Mansur Yavaş'ın bu duruşunu, bu

0: tavrını bilerek, bilinmesine rağmen Müslüm Sarı'nın bu açıklamayı yapması sanıyorum ki çıkan sonuç anlamında Müslüm Sarı için sürpriz olmamıştır yani istifa etmesi. O halde bu resti çektiğine göre Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu da acaba aynı noktada mıdır? O da aslında bir anlamda perdenin arkasında Mansur Yavaş'a rest çekenlerden biri mi?
1: Bu aslında bir söz var, yani Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir biçiminde bir söz var. Aslında ilk gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye intikal etmesi ve sonrasında Özgür Özel'in meclise kadar o yağmur altında yürümesi hikayesinde Mansur Yavaş'ın hangi pozisyonda yer aldığını gördük. Burada şaşırtıcı olan durum CHP'den istifa etmesinden daha ziyade bence yoluna bağımsız devam edeceğini deklar etmesi. Yani yeni partiye geçmiyor olması. Normalde yeni partiyle bir devam eden bir organik bağının olduğu konusunda herkes aslında Mansur Yavaş'ın yeni partiyle irtibat ve iltisaklı olduğu konusunda bir fikir birliği içerisindeydi. Ama bugün yaptığı açıklamada yoluma bağımsız devam edeceğim diyor. Bu bence CHP'den istifa etmesinden daha önemli bir gelişme, daha çarpıcı bir gelişme olarak
0: değerlendirilmeli. Niye geçmiyor sizce yeni partiye?
1: Ben CHP'nin de mevcut durumu itibariyle bu mutlak butlan meselesinden sonraki geliş biçimi noktasındaki duruşunu eleştirdiğini ama yeni partinin de bence bu kopuşta veya kopuşa sebebiyet veren unsurlar nedeniyle Mansur Yavaş'ın zihninde bir sorgulamaya veya en azından bu bağlamda yeni partide bulunmanın da kendisine çok büyük bir menfaat sağlamayacağı noktasında bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Yani tırnak içerisinde iki tarafında bir defosu sebebiyle, kendince bir defosu sebebiyle Mansur Yavaş'ın bu meseleden uzak durması konusu gündemde. Tabii Mansur Yavaş'ın bu şekilde bağımsız kalması kendisine ne sağlar? Bence o da kendisi açısından dezavantajlı bir durum. Yani bu şekilde bir siyasi parti. Şimdi şöyle bir durum var. Günün sonunda partilerin aday gösterdiği bir set var. Siz bağımsız olduğunuz andan itibaren bir mecliste bulunan parti grubu olan siyasi partiler size aday gösterebiliyor. Ya da işte belirli bir sayıda bir imza toplamanız gerekiyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşünüyorsanız. Ben bu ayrımın, bu bağımsız kalma durumunun Sayın Mansur Yavaş'ın bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde de çok iştiyakının kalmadığı veya bu konuyla ilgili bir beklentisinin olmadığı, bunun da kesinleştiği durumu itibariyle değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani yeni partide Özgür Özel, CHP'de de kendisinin bulunmak istememesi sebebiyle doğan durum karşısında gelişen bir durum var. Bu sebeple bağımsız kalma yolunu seçti. Şimdi Sayın Erdoğan'la yaptığı görüşme manidar bir görüşmeydi. Bu kim ne derse desin, içeriği ne olursa olsun, Mansur Yavaş'ın bu konuyla ilgili beyanlarını esas alsak bile bir takım çelişkiler içeren bir durum söz konusuydu. O da neydi? Siz Cumhurbaşkanı ile görüşmeden önce parti genel başkanına bilgi vermek zorundasınız. Yani böyle bir talebimiz oldu. Bu konuları görüşeceğiz. Peki hangi konuları görüştünüz meselesiyle de ilgili şu ana kadar kamuoyunu tatmin eden, yani X projesi üzerine konuşuldu, Y biçiminde karar verildi şeklinde bir cümlede biz okumadık. Dolayısıyla orada aslında başka şeylerin konuşulma ihtimalinin de bugün gelinen tabloda en azından iki taraf arasında böyle bir konuşma olmasa bile günün sonunda Mansur Yavaş'ın bu görüşme sonrasında aldığı bu tavrın bu görüşmeyle bağlantılı bir biçimde değerlendirilme ihtimali de yüksek. Bu da
0: bir dakika,
1: siyasi kulisler
0: onu bir
1: anlamında
0: açalım
1: önemli.
0: Şimdi Cüneyt Bey, hani son süreçte CHP'den, Yeni Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçen çok sayıda ismi görüyoruz. Başka partilerden de geçiş var. Dolayısıyla şunu mu demek istiyorsunuz? Yani Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı bu görüşme, bu istifadan sonra farklı şekilde değerlendirilip farklı noktalara çekilebilir. Yani Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor sorusu veya AK Parti'ye geçiyor dedikoduları çok daha yüksek perdeden söylenebilir.
1: Ya AK Parti'ye geçme anlamında değil de belki iki partinin de kendisinin durumunu temsil etmediği, aslında muhalefetin bir anlamda bu yönüyle bazı sıkıntılar içerdiğini, tıpkı Erdoğan'ın dile getirdiği sıkıntıların benzeri ifadelerle ama bu şekilde yani istifa edip tarafsız kalmayı seçerek, yani bir kişi kendisini seçen ekibin veya kendisini seçim süresince destekleyen yeni parti ve CHP ismini almış siyasi blokun neden dışında kalır sorusunun cevabı ciddi ve büyük bir soru işareti. Yani bu Mansur Yavaş veya bir başkası bunu deklare etse bile söylediği sözün alt metinlerinin farklı bir kıvrımda değerlendirilme yolu açıldı. Yani siyasi yoluma bağımsız devam edeceğim demek, yeni parti de benim anladığım anlamda yolumu veya benim düşüncelerimi destekleyen bir paradigma ortaya koyamıyor. Onun kendi içerisinde bazı tartışmalarından ben beriyim, uzağım. CHP'nin de mevcut durumda mutlak putlanma gelişi ve bundan sonraki serüvende yaşadığım kriz benim bu kararı almama sebebiyet verdi şeklinde benim kendi şahsi yorumum olarak değerlendirdiğim bir husus. Ama bu serüven Mansur Yavaş'a neye mal olur? Bu da ayrı bir tartışma. Yani buradan bir tırnak içerisinde Mansur Yavaş'ın üzerine odaklanacak bir muhalefet çizgisinin bir odağının olacağını düşünmüyorum. Yani bu kendisini güçlendiren bir karar mı? Bence kendisini güçlendiren bir karar değil. Bu kendisini şu andaki pozisyonunu belki pekiştirebilir ama ileriye dönük kendisine yakıştırılan Cumhurbaşkanlığı meselesiyle ilgili durumlarında bu durumda zayıfladığını, bir adaylık meselesinin gündeme gelmesi durumunda artık yeni partinin de CHP'nin de içinden kopmuş ve siyasi olarak başka mecralar tarafından önerilmesi halinde de onların ne kadar güçlü olacağı noktasında tereddütlerin olduğu bir mecraya kaydığı değerlendirmelerim arasında.
0: Cüneyt Bey, bizimle kalmaya devam edin lütfen. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak da bizimle birlikte stüdyomuzda. Nuh Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar efendim.
0: Teşekkür ediyorum. Bugünün son dakikası, bomba gelişmesi, Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Şimdi çok uzun bir zamandır ne yapacak, ne edecek soruları soruluyordu ama Mansur Yavaş'ın bir anlamda çektiği restle birlikte gereğini yaparım. Eğer böyle gidersiniz, davranırsanız dediğinden bu yana biraz daha durum sakinleşmişti. Ama Mansur Yavaş az önce yaptığı açıklamada da bugün yapılan açıklamalar üzerine bu kararı aldım dedi. Müslüm Sarı'dan bahsediyor.
2: CHP,
0: Evet, CHP sözcüsünden. Kendisi ne diyor? Kendisi Mansur Yavaş'a bir anlamda rest çekiyor. CHP'nin kimliğinin, kurumsal kimliğinin hiç kimse üstünde değildir diyor. Genel başkanı haber vermeden bir başka partinin pardon özür diliyorum. Genel başkanı haber vermeden değil, bir başka partinin genel başkanına haber vererek hareket edemezsiniz diyor. Bu sözlerin kim olduğu çok açık Mansur
2: Tabii.
0: Yavaş'a. Mansur Yavaş da istifa kararı aldı. Şimdi gelinen bu tabloda siz bu genel yapıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şunu da merak ediyorum. Şimdi Müslüm Sarı'nın sözleri üzerine bunlar yaşanıyor. Mansur Yavaş da daha önce rest çekmişti. O reste rağmen Müslüm Sarı bu açıklamayı yaptı. Bu açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız bir şekilde kişisel olarak yaptığı bir açıklama olabilir mi? Yoksa bir anlamda aslında bu çekilen rest de bir kurumsal rest midir?
2: Sanmıyorum. Yani sadece Müslüm Sarı'ya hitaben bir rest olduğunu ben düşünmüyorum. Biraz geriye dönüp bakarsak zaten bir süreden beri bir tabiri caizse uyumsuzluk olduğu görülüyor. Zaten bir vesile daha önce hatırlıyorsanız Mansur Yavaş hem CHP'ye hem de İYİ Parti'ye karşı bir şey olmadığını biraz, daha doğrusu bütün davranışları bu mesafeyi hep gösterdi zaten. O son Cumhurbaşkanı'nın ziyareti bir nevi bir kırılma noktası oldu tabiri caizse. Ben ondan sonra bu tür şeylerin daha hızlandığını düşünüyorum. İkincisi ilk defa CHP her söz konusu olan CHP ise ilk defa böyle bir söz diyalogusuyla biz karşılaşmış değiliz CHP'de. Bunlar hep olan şeyler. Ama bugün bu söz üzerine istifa etmesi Mansur Yavaş'ın bana göre biraz daha üzerinde durulması gereken bir durum diye düşünüyorum.
0: Hangi noktalarda üzerinde durulması gerekiyor? Yani daha önceki söz düellolarından farklı olarak burada gözlemlediğiniz nedir?
2: Ben Mansur Yavaş'ın bir süre mezarı istifa etmeyi düşündüğü kanaatindeyim.
0: Neydi o kendisini istifa etme noktasına getiren şeyler?
2: Şimdi birincisi şuradan şunu çıkarıyoruz. O ayrışmadan itibaren gerçi bir ara hani Özgür Özel'in yanında bir görüntü verdi şeydeki il başkanlığındaki Özgür Özel'in konuşması esnasında falan ama o zaman da yine açıklama yapmıştı aslında yani bu benim CHP'den ayrılıp buraya destekliğim anlamına gelmiyor diye. Fakat daha sonraki ayak izlerine baktığımız zaman her iki tarafın da gidişatını beğenmediğini gördük, biz görüyoruz. Bütün bunların üzerine, bu benim tabii şahsi kanaatim, kimseyi bağlamaz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeyi ben tesadüfe bağlamıyorum. Veya yapılan açıklamalar, tabii ki o açıklamalara bağımlı kalacağız, o açıklamalara sadakat göstereceğiz ama sonuçta bunlar resmi açıklamalar. İşin biraz daha bir gazeteci refleksiyle biraz daha derinine baktığımız zaman neden bu kadar yıldan beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mansur Yavaş bugün Cumhurbaşkanı Özal'a görüşme ihtiyacı duyuyor? Ankara'nın durumu ortada zaten belli yani. Bugün de zor şey, imkan şeyleri, hizmetler aksamış değil ki Ankara'nın. Ben o görüşmenin bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. O görüşmede Mansur Yavaş'ın bundan sonraki gidişatıyla ilgili, bundan sonraki yol haritası ile ilgili hiçbir şeyin gündeme gelmediğini düşünmüyorum. Ama bununla ilgili bir bilgim yok. Tekrar söylüyorum. Bu benim şahsi kanaatim yani. Yani çünkü bunu da şöyle düşünmek lazım. Yani bunu söylerken Sayın Erdoğan'ın işte her görüştüğü Büyükşehir Belediye Başkanı'na tabiri caizse davet ettiği şeyinde değilim ama CHP'nin durumu, İyi Parti'nin durumu ve Mansur Yavaş'ın durumu. Burada çok farklı bir görüşme veya bu çok farklı bir durum Mansur Yavaş'ın durumu. İkincisi, Sayın Erdoğan'ın Mansur Yavaş üzerinden Ankara'nın durumu düşünmesi çok normal. Dolayısıyla ben o görüşmede Ankara üzerinden, Ankara'nın geleceği üzerinden Mansur Yavaş'la ilgili, Mansur Yavaş'ın bundan sonrası yapacağı şeyle ilgili bir görüş alışverişi olduğunu düşünüyorum. Bu kanaatteyim. Bu istifayı da tamam, şu andaki açıklamayı gördük biz. Onun farkındayım yani, bağımsız kalacağım diye. Şu anda da hemen bu istifadan sonra yeni partiye girme yönünde herhangi bir açıklama yapmamış olması, daha doğrusu bağımsız kalacağım ifadesiyle yeni partiye, en azından şu an itibariyle yeni partiye gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını deklare etmesi benim az önce ifade etmeye çalıştığım şeyleri biraz daha güçlendiriyor bana göre.
0: Peki o zaman...
2: Bana göre.
0: İfade etmeye çalıştığım şeyler dediğiniz, yani bilgiye dayanmıyor ama tecrübelerimden ve hani sezgilerimden çıkarak bunu söylüyorum diyorsunuz.
2: Özür diliyorum. Bir süre önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na karşılaşınca AK Parti'de devam edebilirsin diyen bir cumhurbaşkanının böyle bir görüşmede hiç böyle bir şeyden bahsetmeyeceğini ben düşünmüyorum şahsen. Ama bu benim fikrim, tekrar söylüyorum yani.
0: Yani siz aslında tecrübelerden hareketle böyle bir şey olmuş olabilir diyorsunuz.
2: Peki, bu zaman... istifada benim bu düşüncemi bana göre güçlendiriyor.
0: Peki o zaman bu şartlar
1: ben
0: altında...
1: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
0: Buyurun Cüneyt Bey.
1: Şimdi hukuki refleks de aslında gazeteci refleksi birbiriyle örtüşüyor. Yani Nuh Bey'in tecrübesi bu konuda çok yüksek. Şimdi biz de hukukçu olarak şunu soruyoruz. Ya bu hayatın olağan akışı, yani daha tabir caizse bayram değil, seyran değil, bu görüşme niye oldu sorusu. Bu görüşmeden sonraki bütün olayları da, önceki olayları da bizim bir biçimde yorumlayıp değerlendirdiğimiz zaman karşımıza çıkan tablo. Bunun böyle olduğunu ispat edemeyiz ama birçoğumuz belki buna yemin edebiliriz yani, tabiri caizse. Bazı şeyler muhakkak konuşulmuş, en azından ima edilmiştir. Bu Sayın Yavaş'ın bu şekilde kendisini steril alana çekmesinin de ilerideki bir takım konularla ilgili bir hesaplaşmanın habercisi olarak da değerlendirilmesi mümkün. Yani bunu ileri düzeyde böyle bir şüpheci sorguya tabi tutarsak böyle bir tablonun da olma ihtimali söz konusu.
0: Ne tür hesaplaşma bir anlayamadım. Temiz... Biraz daha CHP'li açabilir miyiz?
1: Yani şimdi belediyeler üzerinde yürütülen bir soruşturma var. Bundan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin
2: bu da
1: bir biçimde tabii yani bir biçimde kendisini bu şekilde steril alana çekmesi, bu soruşturmaların nereye ulaşacağı, nereye gideceği noktasında da bence bu andan itibaren daha farklı bir boyutun veya bazı şeylerin artık siyasi kulislerde netleştiği, ya bunu yapmaz dediğimiz kişilerin bunu yaptığı yönünde en azından Mansur Yavaş'ın ikna olduğu şeklinde de yorumlanabilir.
0: Peki şimdi bunu yapmaz dediğimiz ama yaptığı, o zaman burada Mansur Yavaş'ın İmamoğlu üzerinden yaklaşımından mı bahsediyorsunuz Cüneyt Bey? Yoksa
1: ya
0: Ankara
1: ağırlıklı
0: Büyükşehir
1: olarak
0: Belediyesi.
1: Ama sadece o değil. Yani burada kalkıp kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini öncelikle genel başkanına bildirmesi lazım. Görüştükten sonra bildirmesi, bir başka parti genel başkanına bildirmesi disiplin anlamında sorun. Ama bu disiplinsizlik sadece gönül bağı olarak kurduğu yeni parti açısından da değerlendirilmeli. Yani yeni partiye de bir tırnak içerisinde ihanet veya disiplinsizlik var. Yani siz niye bunu o zaman CHP Genel Başkanı'na, Mutlak Buttan'la geldi, kabul etmediğiniz bir genel başkana bildiriyorsunuz? Neresinden bakarsanız bakın, ikircikli bir durum var ve bu durum bir çatışma alanı üretiyor. Bu çatışma alanında kaçış olarak değerlendiriyor.

0: demek lazım.
1: Peki, size döneceğim. Şimdi Nuh Bey, siz cümlenizi tamamlayın ama beraberinde ben şunu da sormak istiyorum size. Eğer ki hani sezgilerinizden hareketle o görüşmeye dair az önce ifade ettiniz ya, yine o sezgilerinizin doğru olduğunu varsayarak devam ediyorum. Bu şartlar altında Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı hevesinden de kendini bunu çok istediğini biliyoruz. Bundan da bir anlamda istifa etmiş oluyor mu?
2: Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi tabii ki doğal olarak arkasındaki siyasi güce bağlı bir şey. Dolayısıyla o Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasının olduğu günlere baktığımız zaman orada bir CHP gücü vardı arkasında Mansur Yavaş'ın. Bugün çok şey değişti. Benim az önce kendi zaviyeme göre işte ortaya koymaya çalıştığım şey aslında bu siyasi değişimi de destekliyor. Şöyle ki şimdi bir CHP var, bir İYİ Parti, bir yeni parti var. Mansur Yavaş'ı ilgilendiren. Şimdi ama Mansur Yavaş'ın geriden bu tarafa gelen efendim duruşuna baktığımız zaman zaten İmamoğlu'yla her ne kadar çok böyle su yüzüne çıkmasa da bir
1: rekabeti var.
2: Rekabetin ötesinde bir ayrılık var. Yani rekabetten öte, yani İmamoğlu'yla Mansur Yavaş CHP'de aynı çatı altında olsa da görünse de müktesebatları farklı. Yani İmamoğlu'nun, ben Mansur Yavaş'ın şu andaki İmamoğlu'nun gidişatını desteklemediğine dair birçok açıklamalarını biliyorum. O anlamda bir ayrılık var yani. Kaldı ki şimdi gelinen noktada CHP'de böyle bir durum var. İki, yeni parti de İmamoğlu'nun ve devamı Özgür Özel'le beraber devamı. Şimdi aslında Mansur Yavaş'ın o çok siyasi destek aldığı dönemdeki CHP yok şu anda. Hı hı. Yok, o parçalandı, ayrıldı ve Mansur Yavaş'ın şu anda CHP'de veya yeni partide kalmaya devam etmesi bana göre bir nevi o sabıkaya ortak olması anlamına geliyor. Hı hı. Ki bunu hak etmiyor aslında. Etmiyor aslında, o şeyin içeride bulunmadı şu ana kadar. Yani en azından biz şöyle söyleyelim. Su yüzüne çıkan veya üzerinde bir soruşturma üzerinde netleşen bir şey şu ana kadar işte bir takım konserlere ilgili falan bir şeyler konuşuldu ama İmamoğlu çerçevesinde, İmamoğlu işte suç örgütü, hı hı, boyutunda bir şey şu anlar görmedik biz. Evet. Ama orada kaldığı sürece bu, bana göre bu şeyde ortak olma durumunda şu anda.
1: Şurada,
2: dolayısıyla orada yolunun sonuna geldiği kanaatindeyim olmamın sebebi bu.
1: Peki,
2: aynı zamanda bir siyasi
1: koyalım,
2: realite var yani.
1: Burada bir virgül koyalım Nuh Bey. Devam edin. Cümlenizi lütfen unutmayın. Şimdi hem ben Cüneyt Bey'e teşekkür edeyim. Cüneyt Altıparmak katkıları için. Cüneyt Bey'i uğurlayalım. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Star Gazetesi yazarı avukat Cüneyt Altıparmak. Bir diğer yandan da muhabirimiz Emre Ayaz'a bir dönelim. Yönetmenim, hayır, hazır olduğunu söylüyor. Çünkü Müslüm Sarı ile Kılıçdaroğlu'nun şu anda görüştüğüne dair gelen haber var. Emre'ye hemen bir dönelim. Emre'den son durumu öğrenelim. Emre, seni dinliyoruz.
4: Pelin Aslan, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın o istifası, partiden istifası yankısını sürdürüyor ve bu konuda sabah saatlerinde CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı gazetecilerle bir araya gelmiş ve orada birkaç beyanatta bulunmuştu Mansur Yavaş'ın duruşuyla ilgili. Çünkü yeni parti kendisine geçmesini isterken CHP'de kalmasını isteyenler de vardı. Mansur Yavaş'ın nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusuydu. Çünkü iki tarafa da tepkili mesajları vardı. En sonunda bardağı taşıran son nokta Mansur Yavaş içinse İzmir'in kurtuluşu ve CHP'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmaması ile ilgili Müslüm Sarı'ya sorulan soruyla ilgili kurumsal kimlik, az önce de sizin de stüdyoda bahsettiğiniz konu üzerinden açıklamalar yaptı Müslüm Sarı ve devamında bu soru işaretlerini yine beraberinde getirdi. Bu soru işareti neydi? Müslüm Sarı'nın yaptığı bu açıklama kişisel açıklaması mıydı? Kişisel görüşü müydü? Yoksa Kılıçdaroğlu, yani genel başkan bilgisi dahilinde yapılan bir görüş müydü? Bu sorunun cevabı tabii ki şu anda netlik kazanmamasıyla birlikte iki isim şu anda genel merkezde görüşme halinde. Bu iki isim parti sözcüsü Müslüm Sarı ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü bakıldığında CHP üzerinden siyasetini, belediye başkanlığını sürdüren bir Mansur Yavaş vardı ve bu ikilikten de, baskılardan da dayanamayan ya da tepkileri göğüslemeyen bir Mansur Yavaş gördük ve bağımsız yoluna devam edeceğini söyledi. Ve nasıl bir süreç olacak? Bu ayrılış sonrası yeni partiye katılım olacak mı? Bu da çünkü tepkilerin üzerindeki yorumlardan biri. Çünkü bakıldığında Müslüm Sarı bundan da bahsetti. Bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Neden? Resepsiyona katılmayacağı ve bununla ilgili açıklamaları, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmesiyle ilgili detayları genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na değil de yeni parti lideri Özgür Özel

0: açıklaması, bilgilendirmesi tabii ki Müslüm Sarı'nın da tepkili bir yorumuna yol açmıştı. Şu anda da o tepkili yorumunun partinin kurumsal bir açıklaması mı yoksa Müslüm Sarı'nın yani CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın kişisel bir görüşü müydü? Bununla ilgili herhangi bir durum söz konusu, netlik kazanmadı. Şu anda da ben de CHP ile irtibat halindeyim. Şu anda da basın ekibiyle CHP'nin genel merkez basın ekibinin yaptığı açıklama üzerine bu görüş görüşmenin doğruluğu ve basına açıklama yapılacağına dair bir soru yöneltmiştim kendilerine. Şu an planlanan bir açıklama yok diyorlar. Şu anda sıcağı sıcağına da söylemiş olalım. CHP Genel Merkezi'nin basın ekibi de planlanan bir basına açıklama yapılacağı, görüşmenin sonucuna dair açıklama yapılacağına dair somut bir delilin olmadığını, somut bir durumun olmadığını söylüyorlar. Ve ilerleyen dakikalarda sosyal medyadan mı ya da kamera karşısına geçerek bir açıklama yapılacağını da biz 24 ekip olarak takip edip ekranlara sunacağız, bilgisini vereceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Emre, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ve Emre anlatırken bir yandan da bakıyorum, hani gerek Yeni Parti gerek CHP'de şu an zaten Kılıçdaroğlu ile görüşülüyorsa hiç kimse çıkıp da bir açıklama yapmaz, ama Yeni Parti'den de buna dair henüz bir açıklama yok. Belli ki herkes de şu an bir şaşkınlık durumu, bir anlama durumu söz konusu. Siz lütfen Nuh Bey, demin virgül koymuştuk. Evet. Oradan devam edin, ardından ben size bir başka soru daha yöneltmek istiyorum.
2: Eğer Mansur Yavaş bir süre sonra Yeni Parti'ye katılma ihtimali olabilir mi bilemem. Ama ben bunu çok mümkün görmüyorum. Şu anlamda görmüyorum. Siyasi olarak bilemem nasıl bir yorulacağını, ama Yeni Parti'ye katılmak veya Özgür Özel'in yanında olmak demek Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in, özellikle Ekrem İmamoğlu'nun, şu anda hakkında soruşturma devam eden Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki o iddiaları kabul etmemek anlamına gelir. Hı hı. Aksi takdirde bir çelişkidir. Yani o iddiaları kabul et, doğru olduğunu kabul edip orada onlarla beraber siyaset yapmaya devam etmek çelişkidir. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın şu ana kadarki İmamoğlu Mansur Yavaş ilişkilerine baktığımız zaman İmamoğlu'nun bu yöndeki şeylerin tasvip etmediğini her vesile ifade eden bir Mansur Yavaş görüyoruz. O bakımdan ben şu aşamada Mansur Yavaş'ın CHP ile siyasete devam etmesini daha en azından izah edilebilir görüyordum. Hı hı. Ama bugün CHP'den ayrılması demek bana göre CHP ve devamından da ayrılması anlamına geliyor bana göre. Ben tekrar söylüyorum. Mansur Yavaş eğer bugünkü bağımsız devam edeceğim açıklamasından bir süre sonra yeni partiye katılırsa olabilir. Ben buna katılmaz diye kesin bir şey söyleyemem. Ama bana göre bugüne kadar ki ortaya koyduğu tavırla açısından bakınca çok büyük bir çelişkiye imza atmış olur.
1: Nuh Bey, şimdi
2: aynı zamanda da İmamoğlu'nun şu andaki içinde bulunduğu durumu da desteklemiş olur. Ben bunu yapacağını düşünmüyorum.
1: Hı-hı. Nuh Bey, aslında şimdi Mansur Yavaş'ın daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönem, o Cumhurbaşkanı adayı kim olacak altılı masanın tartışmalarının olduğu zaman kendisi hep ne ifade ettiği söyleniyordu kapalı kapılar ardından. Yani kendisi tüm partiler tarafından, tüm partilerin desteğiyle, çünkü İYİ Parti Mansur Yavaş isminde ısrar ediyordu ama bunu kabul etmiyordu. Diyordu ki tüm partilerin desteğiyle beni aday gösterin diyordu. Şimdi burada aslında bir anlamda bağımsız olarak yoluna devam ederse şu hesabı yapıyor olamaz mı acaba? Ben tüm partilerin ortak Cumhurbaşkanı adayı olayım. Çünkü açıklamasında şöyle bir dikkat çeken nokta var. Diyor ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanmasına da örnek olarak partiler anlaşamıyor olabilirler, siyasi görüşler. Ama altta eğer ki taban anlaşamayabilir ama taban anlaşıyorsa siz diyor yol yürürsünüz. Bizim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmamız da böyle oldu. Şimdi biliyoruz ki Zafer Partisi'nin gönlü Mansur Yavaş'tan yana veya başka milliyetçi diyebileceğimiz partilerin aynı şekilde. Yeni partinin biraz böyle oradan gönlü yana, ama bir yandan da Özgür Özel'in de Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğine dair iddialar var. Bunu Özgür Özel'in ağzından şu ana kadar duymadık. Dolayısıyla şimdi acaba burada bağımsız kalarak biraz daha kendi üzerindeki desteği arttırmanın da hesabını yapıyor olabilir mi acaba Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde?
2: Her yönünü bir asan yatar olabilir, ama bu çok da bir siyasi realite dayanmıyor bana göre. Neden? Şimdi muhalefeti bir araya toplayıp onların üzerinden bir cumhurbaşkanlığı adaylığı çok cazip bir alternatif. Hı hı. Bu geçmiş dönemde çok üst seviyede denendi bu. Hiç kimsenin, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun o zamanki yaptığı anlamda o altılı masa, 6+1'li masa çerçevesinde bir muhalefeti bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ki o zaman bile başarılamadı. Hı hı. Şimdi sizin bahsettiğiniz şeyden bakalım. Alternatif üzerinden bakalım. Şu andaki görüntüye baktığımız zaman Mesela şu andaki CHP'nin böyle bir adaya asla ben destek vereceğini düşünmüyorum. Hı hı. Şu andaki CHP'nin, yani istifa ettiği CHP'nin. Diğer taraftan tekrar hatırlayalım, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu geçmiş dönemde hep Cumhurbaşkanlığı adaleti üzerine aslında rekabete devam etmişti. O bakımdan bugün yeni partinin çok güçlü bir biçimde, çok istekli bir biçimde bütün tabanıyla beraber hiç taviz vermeden, fire vermeden Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaletini destekleyeceğini ben düşünmüyorum. Hı hı. Dolayısıyla geriye kalan Zafer Partisi vesaire, bunlar dediğiniz gibi bunlar küsurat. Bunlar bana göre bunların desteği çoğu zaman da aleyhine işleyebilir. Yani böyle bir şeyde bir cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. Çünkü bunlar radikal akımlar bunlar. O bakımdan ben şu anda en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 2023 seçimlerindeki çerçevede bir muhalefet konsolidasyonu olacağını ben düşünmüyorum şu anda. Hı hı. O bakımdan Mansur Yavaş böyle bir hesap yapmışsa da sanmıyorum böyle bir hesap işin olduğunu şu anda ben. Tekrar söylüyorum, ben Mansur Yavaş'ın bugünkü istifasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin payı olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi bu arada açıklama da var Müslüm Sarı'dan. Hemen olayın üzerine sıcağı sıcağına, belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeden önce bu açıklamayı yapmış. Yavaş'ın istifasına ilişkin demiş ki hayırlı olsun, siyasi aidiyetini netleştirdi. Ve Mansur Yavaş'ın da yaptığı sosyal medya açıklamasında şöyle bir cümlesi vardı. Kendimi partilerin üzerinde görmedim, böyle bir iddiaya hadsizlik sayarım demişti. Buna da cevap veriyor Müslüm Sarı ve diyor ki kimse kendisini CHP'den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor diyor diye bir karşılık vermiş. Şimdi burada şu da var aslında, ya bu tartışma ne zaman olmuştu? 9 Eylül değil mi? CHP'nin kuruluş
2: tabii o zamanlama da çok, evet. Sadece orta tartışıldı aslında.
1: Aslında yani bu tartışılalı üzerinden bunun 15 gün vakit geçti. Zaten Müslüm Sarı bu noktada CHP tarafı eleştirilerini dile getirdi. İşte yeni parti tarafından açıklamalar geldi. Mansur Yavaş cevabını verdi. Şimdi ne oldu da 15 gün sonra Müslüm Sarı üstü kapanmış bir meseleyi tekrar gündeme getiriyor?
2: İşte ben
1: sizce
2: tartışılan...
1: Yani aslında Müslüm Sarı veya genel merkez veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu katmayalım, bilemiyoruz çünkü ne olduğunu. CHP içerisinde belirli klikler acaba Mansur Yavaş'ın gitmesinden mi yanaydı?
2: Ben CHP'nin içini bilmek kolay değil. Benim böyle bir iddiam yok, onu bilemiyorum. Ama işte ben aslında burada da gene meselenin Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle sınırlı olsaydı yani rahatsızlık, bu dediğiniz gibi 15 gün sonra bu ortadan kalkar, bu biterdi bu. Fakat görüşmenin devamı, görüşmenin etkileri, görüşmenin sonuçları söz konusu olursa eğer, o söz konusu ise eğer, yani görüşmeden sonra olacak şeyler, görüşme ışığında olacak şeyler söz konusu
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklama. Bölüyorum, özür diliyorum.
2: Estağfurullah.
1: Kendi siyasal tercihidir diyor.
2: Tabii yani bunu...
1: Gidene kal demeyecek herhalde.
2: Orada olamayacak tabii, çok normal bir karşısında. Şey diyecekti yani. O bakımdan ben tekrar söylüyorum. Bu istifanın bugünkü o Müslüm Sarı'nın açıklamasından kaynaklanan bir öfkeyle yapıldığını düşünmüyorum. Müslüm Sarı'nın açıklamasının da o görüşme, bizzat sadece görüşmeden kaynaklanan bir şey olmaktan ziyade görüşmenin etkileriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve sonuçlarla alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Peki,
2: muhtemel sonuçları diyelim veya... Hı hı.
1: Peki şimdi Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme üzerinden bir bilgi sahibi, evet içeriye dair sahibi değilim ama ben hani tecrübemden, gözlemimden, hissettiklerimden hareketle dediniz, cümlenizin başında da anlattınız. Şimdi daha önceki başka belediye başkanlarına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na gel diyen Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş'a dememiş olabilir mi diye bir soru işareti koydunuz.
2: Yani en azından...
1: Ama tabii ki bu şu anlama gelmesin. Evet dedi Cumhurbaşkanı,
2: hayır,
1: anlamına
2: hayır,
1: gelmesin.
2: Hayır, özellikle söylüyorum. Aha, tamam,
1: onun altını çizelim, kimse yanlış anlamasın.
2: Kendi şahsi düşüncem. Evet, yani böyle bir bilgim veya böyle bir aldığım bir... Kulizmimiz öyle bir şey yok yani. Tamamen ha. Kendi fikrimi olarak
1: söylüyorum. Peki şimdi her ayrılan belediye başkanı için aynı şey konuşuluyor. Acaba AK Parti'ye mi gidecek diye. Mansur Yavaş için daha Erdoğan'la görüştüğünde, görüşme haberleri, o fotoğraf geldiğinde bu söylenmeye başlandı. Peki siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Hem Mansur Yavaş'ın siyasi karakterinden hareketle, elbette ki her parti eğer ki bir lekesi yoksa belediye başkanının veya siyasetçinin, güçlü de bir isimse, bir yerinde yöneticisi ise kendine katılsın ister gücünü arttırmak için. Mansur Yavaş'ın böyle bir girişimde bulunması, her ne kadar bağımsız kalacağım dese de yarın öbür gün bir AK Parti'ye yönelme ihtimali sizce var mıdır?
2: Bakın bugüne kadar AK Parti'ye katılan CHP'li belediye başkanlarına bakalım bir. Bilhassa özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlarına veya CHP'den istifa eden bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına bakın. Ben bu belediye başkanlarının ideolojik veya siyasi geçmişinin veya çizgisinin Mansur Yavaş'tan çok daha uzak olduğunu düşünüyorum AK Parti'ye. Hı hı. Peki buna rağmen niye katıldılar? Bu önemli, burası önemli.

önemli. Çünkü gerçekten her şeyi bir kenara bırakın. Kendi şu anda üzerinde olan sorumluluğu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya belediye başkanlıklarını hakkıyla yürütmesi için gerekli ortam ortadan kalktı. Bundan şunu kastetmiyorum. İşte AK Parti iktidar

0: Siyasi geleceğe bakımından bu siyasetçilerin hem de şu anda yürütmekte olduğu vatandaşa karşı verdiği sorumluluklar yerine getirme anlamında bir boşluğa düşmüş durumdalar. O bakımdan ben Mansur Yavaş'ın tamamen Mansur Yavaş açısından baktığımız zaman, Ankara açısından baktığımız zaman meseleye Cumhurbaşkanı'na ilgili bir fikri olur olma onu bilemem ama sadece Ankara'ya daha iyi hizmet etmeyi bile düşünse bu kadar ne diyelim samimi bir düşünce ile bir durum değerlendirmesi bile yapsa yine oklar AK Parti'yi gösteriyor şu anda. Tekrar söylüyorum, bu bir siyasi şey olarak bunu söylemiyorum. Çünkü CHP kendisini darmadağın etti. CHP'nin vatandaşa hizmet edecek hali kalmadı şu anda. Şimdi bu hizmetler, hele bir Ankara gibi bir büyük şehrin belediye başkanlığını yürütmek olmayan, ortada fiilen olmayan bir parti üzerinden yürümez. Böyle bir şey mümkün değil. Ha yani şu anda bağımsız olarak yürütmesi de, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı yürütmesi ile Mansur Yavaş'ın CHP'de yürütmesi bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Oysa parti üzerinde bir şeyin çok önemi var ama o önemi ortadan kalktığını düşünüyorum. O bakımdan ayrıca unutmayın yani Mansur Yavaş, şimdi biz hep nasıl eleştirdik şu ana kadar? Neden eleştirdik? CHP olmadığını eleştirirken ne zaman Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelse, CHP'den adaylığı gündeme gelse ne konuşuldu, ne dendi her zaman? Ya zaten Mansur Yavaş CHP'de değil ki.
1: Evet.
0: Geçmişi efendim MHP'li vesaire. Bu zaten CHP değil. CHP'lerin çoğuna oy vermez diye hep konuşuldu. O bakımdan yani bugün her gün biraz daha Türkiye'nin geleceği açısından önemi artan bir Cumhur İttifakı söz konusu. Ben çok da hani absürt bir şey olduğunu düşünmüyorum bir süre sonra Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye katılma kararını.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz
0: Nuh
1: Bey değerlendirmeleriniz için. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuhal Bayrak bizimle birlikteydi. Flash gelişme: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yoluma bağımsız devam edeceğim diyor Mansur Yavaş. Müslüm Sarı'nın CHP sözcüsünün açıklamaları üzerine gerekli gördüğünü ifade etti. Müslüm Sarı da Kılıçdaroğlu'yla şu dakikalarda görüşüyor. Bakalım önümüzdeki dakikalar neler getirecek görelim. Biz Nuh Bey'i uğurlayalım. Yeni bir başlıkla devam edelim. Şimdi biz gelelim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma merakla bekleniyordu. Dün akşam işte 18.30 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, konuşmasını yaptı. Dünya 5'ten büyüktür dedi. Güvenlik Konseyi'ne acil reform çağrısını tekrar etti. Ama konuşmasının ana omurgasına baktığımızda ana omurga Gazze'ydi. Gazze'deki trajediydi. İsrail'in eylemlerini çağımızın en insanlık dışı temerküs kampı sözleriyle kınadı Erdoğan. İsrail üzerindeki baskının da artırılması çağrısı yaptı.
2: Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
3: Filistin'i unutmadı. Tüm dünyaya gerçekleri bir kez daha haykırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Konuşmasının merkezine Gazze'yi yerleştirdi.
2: Son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
3: Erdoğan, bölgeyi çağımızın en insanlık dışı temerküs kampı olarak niteledi.
2: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküs kampıdır.
3: Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Uluslararası topluma açık bir çağrı yaptı.
2: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı, Filistin devletinin kurulmasının engellenemeyeceğini savundu.
2: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında Başka

0: Kenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
1: Erdoğan'ın hedefinde barışı sağlamakta yetersiz kalan Birleşmiş Milletler de vardı. Cumhurbaşkanı reform çağrısını yineledi.
0: Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.
1: Diplomatik çağrıların bir diğer odak noktası ise Kıbrıs'tı. Erdoğan tüm dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet etti.
0: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Suriye, Irak, Ukrayna ve Karadeniz'deki gelişmelere de değindi. Savaşların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması için Türkiye'nin temaslarını sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunun altını çizdi.
0: Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir.
1: Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine destek verdiklerini, Türkiye'nin de Ermenistan'la normalleşme adımlarını sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı iklim krizine ilişkin de mesajlar verdi.
0: Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız.
1: Erdoğan konuşmasının sonundaysa mazlumların yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.
0: Gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da açıklamaları üzerinden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olanları, New York'ta yaşananları biraz konuşalım. Bu arada Macron'un da Fransa'nın da Filistin konusundaki çıkışı, söylemi sertti, yüksek perdedendi. Başka liderler de vardı bu konuyu ele alan ama en dikkat çekici sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aitti. Arkasından da Macron'u aslında bir anlamda sıralayabiliriz. Erdoğan diyor ki baskıyı arttırın İsrail'e ve Filistin'i de tanıyın. Şimdi az önce de dediğim gibi Fransa gibi ülkelerde de söylem sertleşti. Acaba Gazze konusunda uluslararası dengede gerçekten bir kırılma mı yaşanıyor yoksa söylem değişse bile İsrail üzerinde sonuç üretecek somut bir baskı mekanizması hala oluşmuş değil mi? Buradan hareketle konuşalım. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek ve Dale Sabah yayın koordinatörü Doktor Mehmet Çelik bizimle birlikte. Muhammed Bey, Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi günler.
2: Şimdi Muhammed Bey hemen sizinle başlayalım. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesi hem yapılan değerlendirmeler üzerinde yine Gazze konusunu ele alanlar üzerinden baktığımızda uluslararası dengelerde acaba Gazze ve İsrail konusunda gerçekten bir kırılma söz konusu mu, yaşanıyor mu ve bu sonuç üretebilecek bir kırılma mı?
3: Teknik anlamda evet bir kırılma var ama bunun kronik bir şeye dönüşüp dönüşmediğini Trump sonrası dönemi beklememiz gerekiyor maalesef. Çünkü İsrail'e yönelik uluslararası toplumda aşağı yukarı her 5-10 yılda bir buna benzer tepkiler oluşuyor. Fakat İsrail lobi gücüyle bir şekilde bunu manipüle edip unutturabiliyor. Bundan sonraki süreçte de işte Trump sonrası dönemde bunun kronik olup olmadığını görmek için aslında biraz da bunu beklememiz lazım. Evet, ciddi anlamda şöyle bir kırılmanın olduğunu görüyoruz. Genelde uluslararası toplumun neredeyse tamamı Filistin'i destekliyordu. Fakat yönetimler bazında ciddi anlamda İsrail destekleniyordu. Fakat hem Avrupa'da işte Sanchez'den görüyoruz, siz demin Macron'dan bahsediyorsunuz. Hatta yer yer Almanya'nın bile mesafeli durması yönetim bazında da İsrail'e yönelik tepkilerin arttığını gösteriyor ve burada bir umut edici bir dönüşüm bekliyoruz açıkçası. Ancak bu

0: Netanyahu veya sonrasına gelecek Eisenkot. Hani sanki şey oluyormuş gibi konuşuluyor da, hani Netanyahu'dan sonra gelecek Eisenkot'un daha kademeli olarak, göreceli olarak daha iyi politikalar güreceği varsayılıyor. Halbuki iki taraf yani neredeyse aynı şeyi temsil ediyorlar. Hatta yer yer Eisenkot'un mesela Netanyahu üzerindeki en büyük eleştirisi Cumhurbaşkanımıza karşı çok liberal davranması, çok yumuşak davranması şeklinde oluyor. Yani Netanyahu sonrası oluşacak ortamda da yine bir sıkıntı var. Maalesef İsrail'de böyle bir politika dönüşümü beklemiyoruz. Peki uluslararası toplum baskı yaratıp bunu dönüştürebilir mi? Eğer uluslararası toplum gerçekten isterse tabii ki bunu dönüştürebilir. Ama bunun önünde işte yine Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi veto sıkıntısı var. O nasıl aşılacak? Onu da ilerleyen süreçte konuşuruz zaten.
1: Peki Mehmet Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi Muhammed Hoca diyor ki kırılma var ama Trump sonrasını beklemek lazım. Siz de kırılma olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de aslında Macron meselesine biraz daha şöyle bir parantez açalım. Macron İsrail'in güvenliğinin bütün komşuların egemenliğini ihlal etmekten geçtiğini savunanlar tarihi bir hata yapıyorlar dedi. Kendilerinin Filistin'in bağımsızlığını tanıdığını ifade etti. Ama şöyle bir 2023'ü hatırlayarak şöyle bir gelelim bugüne mesela. Macron 2023 de Netanyahu'nun yanındaydı. İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söylüyordu. Hatta Hamas'a karşı da uluslararası koalisyon öneriyordu. 2023'ten 2025'e geldiğimizde Filistin'i tanıdı. Bugünse İsrail'in Gazze ve Batı Şeria politikasını ağır bir şekilde eleştiriyor. Gelinen bu noktayı mesela Fransa'daki, bunu neye yoruyorsunuz hocam? Bu sertleşme Macron'un değişen politikasının bir yansıması mı, yoksa Netanyahu hükümetinin politikalarının bir sonucu mu? Hem Erdoğan'ın konuşması hem oradan Macron'un bu açıklamalarına gelelim. Buyurun Mehmet Hocam.
2: Tabii şöyle, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de son 10 yılda veya 2000, ilk defa 2005 yılında BM kürsüsüne çıkmıştı. O zamandan bu zamana neredeyse bütün konuşmaların genel odağında mazlumların yanında bir duruş sergiliyor. Ve bunun en önemli noktalarından bir tanesi de tabii ki Filistin meselesi. Yani 2023 ve 7 Ekim'in öncesinde de bu böyleydi. Ondan sonra da her yaptığı konuşmada Filistin gerçekten büyük bir konuşmanın büyük bir bölümünü teşkil ediyor. Yani şunu aslında söylememiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonda Filistin'le ilgili, yani oradaki mazlumların sesi olma pozisyonu sabit. Bir değişiklik yok orada. Ama baktığımızda 7 Ekim'le birlikte aslında dünyanın genelini yansıyan hem İsrail'e bakış açısı hem Filistin meselesine bakış açısında bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu kırılma politikalara, yani diyelim ki Avrupa ülkelerinin politikalarına çok yansımamış olsa da, diyelim Amerika'nın pozisyonunda bir değişiklik olmasa da, halklar nezdinde Asya'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya bir halklar nezdinde büyük bir farkındalık ve büyük bir kırılmanın olduğunu düşünüyorum. Bu kırılmayla birlikte o ülkelerin siyasetçileri üzerinde de bir baskı unsuru oluşuyor. Ama şunu söylememiz lazım. Bunun etkili bir biçimde bir politika değişikliğine sebebiyet verip vermediğine bakmamız lazım. Evet, Filistinli bir devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı çoğalmakla birlikte bu tanımanın İsrail'e karşı bir tutum olarak değişimine bakmamız lazım. Evet, Avrupa ülkeleri Filistin'e karşı bir tutum değişikliğinde veya söylemde de olsa bir değişiklik söz konusu. Netanyahu hükümetine karşı bir tutum söz konusu. Ama bunun iki devlet arasındaki İsrail ile ilişkiler açısından nasıl bir politika değişikliğine gittiğine bakmamız gerekiyor. Bazı ülkeler şu anda, Avrupa ülkeleri, İşte Batı Şeria'daki illegal işgalle ilgili yaptırımlar söz konusu. Ama işin bence en temel noktada bakmamız gereken yer de şu aslında. Güç dediğimiz şey uluslararası ilişkilerde çok en belirleyici unsur sizin yaptırım gücünüz. Eğer siz Amerika üzerinde diplomatik bir baskı unsuru oluşturabilirseniz, o zaman İsrail üzerinde de dolaylı olarak bir baskı unsuru oluşturabilirsiniz. Çünkü sizin İsrail'e ve Netanyahu'ya karşı tutumunuz, Amerika'nın onları desteklemesi, dolayısıyla dünyanın süper gücü kabul ettiğimiz bu ülkenin yani onlara sır çıkması konusunda bir politika değişikliği söz konusu olmadığı sürece, siz İsrail, yani Macron'un dedikleri bölgesel yayılmacılığı, O Gazze'deki

0: soykırım, Batı Şeria'daki işgallerin yayılması ve oradaki ölümler maalesef İsrail'e bir dur diyebilecek noktaya gelmiyor henüz. Çünkü arkasında Amerika gibi bir süper güç var ve şu anda atılan bütün adımlar, evet, kendi içlerinde tutarlı ve etkili, ama maalesef İsrail'in arkasındaki o gücü durduracak bir güçte ve nitelikte değil. Ama bu şu demek değil, o kırılma bu yüzden önemli zaten. En azından 7 Ekim'le birlikte İsrail'in şimdiye kadar sakladığı motivasyonları, politikaları ve ileriye yönelik hedefleri artık bunlar birer komplo teorisiymiş gibi yansıtılıyordu. Artık bu böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Gazze'de işlenen soykırım herkesin cep telefonlarında var artık. Yani CNN ve BBC'den veya Batı medyasından bizim o oluşturulan İsrail yanlısı söylemin kırıldığını söylememiz gerekiyor. Bu halklar nezdinde bir karşılık buldu. Bu bulan karşılık da artık siyasilerin üzerinde bir bakın Amerika'da J.D. Vance'in İsrail'e yönelik söyledikleri çok önemli bu açıdan ve Netanyahu'nun da Donald Trump'la aslında o yaşadığı sürtüşme de biraz bununla ilgili. Yani her şeye rağmen ben istediğimi güderim diyen bir Netanyahu var. Bence hem Avrupa hem diğer dünya liderleri artık bunun böyle sürdürülebilir olmadığını söylemeye çalışıyor
1: Peki.
0: Netanyahu'ya ve Siyonist rejime.
1: Peki şimdi Muhammed Hocam, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte New York'ta Gazze için ortak açıklama da yayımlandı. Malum bir mevcut plan vardı. Bunun birinci aşaması tamamlanacak, ikinci aşamaya geçilecekti. Şimdi ikinci aşamaya geçilmesi için uygulanacak çerçeve açık biçimde desteklendi. Ama İsrail'in birinci aşamada yerine getirmediği pek çok yükümlülük var. Dolayısıyla bu yükümlülüklerin de yerine getirilmesi istendi. Şimdi bu istendi, talep edildi. Bu planın da normal şartlarda arkasında olan isim kimdi? Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ama İsrail'in de önümüzdeki günlerde seçime gideceğini varsaydığımızda İsrail bu çağrıya ne yapacak? Birinci aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirme mevzusuna. Yoksa bunlar da acaba seçim sonrasına mı kalacak? Bu sefer İsrail'deki seçim sonrasına mı?
2: Ya muhtemelen İsrail seçimleri beklenecek. Yani ne Trump ne de ben Netanyahu'nun hem kendi seçimi öncesi, yani Ekim seçimi, İsrail'deki seçimler öncesinde, hem de ABD'deki Kasım seçimler öncesinde iki tarafın da ciddi anlamda bir adım atacağını çok düşünmüyorum. Çok da olası görmüyorum. Çünkü Netanyahu böyle bir adımı atarsa doğrudan bunun seçmen maliyeti var. Zaten ciddi anlamda hırpalanıyor şu anda. Böyle bir adımı atarsa daha fazla hırpalanır. Şimdi İsrail'in davranış biçimine baktığımızda normalde İsrail'i tanımlayan Eretz İsrail diye bir tanım var. Bu Eretz İsrail tanımı aslında İsrail toplumu, İsrail ülkesi diye tanımlanıyor. Neredeyse Tevrat'tan beri böyle bir tanım var. Ve bu tanım 1948'den itibaren de değişmiyor. Yani şöyle bir sorun var. Dünyadaki her ülkenin sınırlandırılmış, bellenmiş toprak parçası var ve bu toprak, yani bir sınırı var ama İsrail'in hala sınırı yok. Evet, İsrail de tam da bunu temsil ediyor. Yani Gazze'nin İsrail'e ait olup olmayacağını sadece İsrail'in güç mekanizması karar veriyor. Atıyorum Batı Şeria'nın İsrail'e ait olup olamayacağına sadece İsrail'in güç politikası bu minvalde yorumlanıyor. Uluslararası toplumda da bunu baskılayabilecek bir mekanizma yok. Zaten Gazze Anlaşması yapıldığından itibaren İsrail'in sözünü tutmayacağı bir şekilde aşikardı. Zaten Hamas'ta dikkat ettiyseniz hatta İzzettin Kassam da, hani askeri kanat da, bir şekilde İsrail'in sözünü yerine getirmediği sürece bu anlaşmanın tamamlanmayacağını söylüyordu. Ki bu durumda ne kadar haklı oldukları zaten ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte de ne hem Netanyahu hem de sonrasında gelecek Eisenkot'ta muhtemelen terörizm bahanesiyle sürekli bu meseleyi kaşıyacaklardır ve Gazze'deki bu barış sürecini uygulamamak için elinden geleni yapacaklardır. Fakat bunun karşısında etkin bir mekanizma kurulursa, nedir o etkin mekanizma? Seçmenin baskısı. İran, ABD savaşını Hürmüz üzerinden kazanmadı. Hürmüz'ü bloke ederek Amerikan orta sınıfını ve alt sınıfını petrol zammı dolayısıyla canını yaktı. Ve bu can yakması şu anda Trump'ı etkiliyor. Eğer siz Amerikan seçmenin davranışlarını etkilemeye başlarsanız o zaman Trump'ın politikasında bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ama bu şu anda bir kırılma olduğunu görüyoruz. Fakat bu seçmen baskısını artarak devam etmesi lazım. Bir de tarihin akışının değişmesi lazım. Nasıl ki işte Yahudiler Roma sürgününden beri dünyanın çeşitli yerlerine dağılıp zaman sonraki kademeli süreçte ülkeleri, politikaları yönlendirecek sürece geldilerse, bence bundan sonraki süreçte de Filistin diasporası, yani 1948'den hatta 1920'lerden itibaren Filistin'i terk edenlerin dünyanın çeşitli yerlerine dağılmasından ve bu dağılıp ülkelerin politikalarını etkileyebilecek yerlere gelmesinden kaynaklanan bir dönüşüm yaşanıyor ve bu dönüşüm arttıkça da İsrail üzerindeki baskı daha fazla artacak ve İsrail'in en azından bu Gazze'de, Batı Şeria'da bir şekilde davranış biçimini değiştirecektir. Umarım bu süreç kısa zamanda gerçekleşir.
1: Peki şimdi Mehmet Hocam, Rusya-Ukrayna meselesine de gelelim. Cumhurbaşkanının üzerinde durduğu noktalardan biriydi. Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumdur dedi Cumhurbaşkanı. Ve Ukrayna savaşında da bir yenişememe hali olduğunu söylüyor. Şimdi bu savaş başladığı andan bu yana işte önce bir Rusya'nın Ukrayna'yı yenebileceğinden bahsediliyordu. Rusya'nın tanklarının çamura saplandığı görüldü. İşte aksini söyleyenler, bakın gördünüz mü? İşte bu da Rus tankları kaldı. Bu savaşın kazanılamayacağının Rusya tarafından ilanıdır denirdi. Sonra yaşanan süreçte Ukrayna bu işi alır götürür diyenler vardı ama geldiğimiz durumda gerçekten ortada bir yenişememe durumu var. Bir ciddi bir ekonomik sıkıntı yaratıyor tüm dünya açısından ve havalarda uçan bombalar var. Şimdi bu savaşın Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi neden bir kazananı olmadı? Bu yenişememe halinin sebepleri nedir Mehmet Hocam?
0: Şimdi tabii yani birkaç yıldır süren bu savaş değil, hiçbir savaşın aslında kazananı yok. Bütün savaşların kaybedeni var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu sürekli söylüyor. Türkiye'nin oradaki pozisyonu da yine net. Aslında baktığımızda dünyada, yani hem bölgemizde hem dünyadaki birçok çatışma alanlarına baktığımızda Türkiye'nin net ve temiz bir pozisyonu var. O da şu: savaşlarla değil diplomasiyle çözüm, barış değil, affedersiniz, savaş değil, yani çatışma değil, bizim barışa odaklanmamız lazım. Çünkü savaş olduğunda en temel seviyede insan kaybı ve insani bir durum söz konusu oluyor ve insan kayıpları ortaya çıktığından bunun bir defa kazananı yok. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı şu anda belirli ölçüde işgal etmesi ve buna Ukrayna'nın karşılık verip Rusya'ya zarar vermesi, iki tarafta da insanlar var. Dolayısıyla orada bir kazanan yok. Ve böyle bir durumda da aslında baktığımızda ne Rusya, evet Rusya ve Ukrayna arasında bu son günlerdeki çatışmalar savaşın seyrini belki de belirleyecek bir noktaya ve daha da yoğunlaştıracak bir noktaya gelmiş durumda, ama bana sorarsanız bu savaşın sonuçlanmamasının sebebi, evet Rusya'nın diretmesi, Ukrayna'nın savunması, ama bunların ötesinde Avrupa kanadı ile Trump kanadının arasındaki politika farklılığı. Yani bir tarafta Rusya tehdidini kendisi için kalıcı bir tehdit, önlenmesi gereken bir tehdit, durdurulması gereken bir tehdit olarak gören Avrupa ve buna karşı kendisini artık silahlandırmaya, savaş atmosferine sokmaya çalışan bir Avrupa var. Diğer tarafta da bu savaşı bu haliyle bitirip gerekirse tavizler verilip Ukrayna tarafından Putin'le bir şekilde masaya oturup Putin'i de kendi dünya, yani ve özellikle Çin ile yarışında Putin'i de kendi tarafına çekmeye çalışan bir ABD yönetimi var. Dolayısıyla aslında bana sorarsanız savaş hali hazırda zor bir çıkış noktasına gelmiş durumda. Bu iki tarafın da çıkışa meyilli olup olmaması veya bu haliyle kendini devam ettirmesinden öte, savaşın sürmesini isteyen bir AB tarafı var, yani Avrupa Birliği ve İngiltere tarafı var. Bu savaşı bir an önce bitirip farklı bir alanda kendisini bir daha etkili bir yarışa sokmaya çalışan ABD var. Ama Türkiye açısından baktığımızda özellikle geçmiş günlerde Türk gemilerinin de artık bu savaştan etkilenmesi demek, Türkiye'nin de o iki tarafa her zamanki gibi yakın duran işte arabulucu pozisyonundan biraz daha kendi artık bu savaştan direkt olarak etkilenen bir aktör konumuna gelmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı yine tabii ki bu savaşın hem Türkiye hem bölgemiz hem de dünya açısından artık bitiş noktasına gelmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu savaşın bitmesi demek sadece silahların susması değil, aynı zamanda iki tarafın da kabulleneceği, kendi kamuoylarına kabul ettireceği bir adil bir barış olması lazım. Çünkü eğer biz savaştan, biz barıştan kastımız sadece silahların susmasıysa, barış bunun çok ötesinde bir anlam taşıyan bir mesele. Yani siz Ukrayna'yı birçok yerini işgal edip ben burada kalıyorum ama silahları da durduruyorum derseniz bu olmaz. Aynı şekilde siz ben Rusya tarafına sürekli saldırılarımla devam edeceğim. İşte Karadeniz'deki gemilere saldıracağım deyip barıştan ve ateşkesten yanayım dediğinizde bu da gerçekliklerle uyuşmayan bir pozisyon. Ama şunu belirtmemiz lazım. Türkiye bu savaştan Karadeniz bölgesi ahakeza ve dünya ahakeza sadece güvenlik açısından değil, hem insani açıdan, ekonomik açıdan birçok katmanda etkileniyor ve bunun da durması lazım. Ama baktığımızda Donald Trump göreve gelmeden önce Biden'ı suçluyordu, savaşları bitiremedi diye. Bırakın Biden'ın savaşlarını bitirmeyi, Donald Trump yeni savaşlar başlatmış durumda. Bunun da bana sorarsanız yani şu aşamada İran savaşı mı önce biter, Ukrayna savaşı mı? Bana sorarsanız İran savaşının bitmeye veya en azından bir ateşkese yaklaşması halihazırdaki Ukrayna savaş durumundan daha kolay ve çözüme daha yakın bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Yani Ukrayna'nın meselesi sadece Ukrayna ve Rusya arasında bir mesele olsaydı bu belki biraz daha kolay, güce dayalı sadece bir sistemle çözülebilirdi. Ama Ukrayna maalesef Avrupa, Amerika ve Rusya arasında sıkışmış bir coğrafya konumunda hali hazırda.
1: Peki, şimdi Muhammed Hocam, Donald Trump'a dönüp baktığımızda Donald Trump herkesin beklediğinden daha çabuk bitecek diyor Rusya-Ukrayna savaşı için. Şimdi herkesin beklediğindeki süre nedir kasıt, o ayrı bir soru işareti. Şimdi bu noktada birincisi Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşına dair bir planı var mı? Planı ne? Bunu daha önce çünkü çok duyduk Donald Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerini bu şekilde. Yani neden hala bitmedi anlayabilmiş değilim, biteceğiz onu da bitireceğiz diyordu ama gelinen noktada devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadesinde Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesini arzu ediyorum diyor ama Erdoğan'ın söylediği gibi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlayarak bu savaşın sona erme ihtimalini görüyor musunuz? Putin böyle bir şeye razı gelir mi? Bu arada sanıyorum son 3 dakikamız. 3 dakikanın tamamı sizin Muhammed Hocam.
2: Tamam. Ya geleneksel olarak Rusya'nın işgal ettiği topraklardan çekilmediğini biliyoruz. Bu önümüzde Transdniester örneği var, Osetya örneği var ve genelde özellikle bu işgal ettiği topraklarda Rus bakiyeleri var. Yani en azından kendisi Rus olarak tanımlayan bakiyeler var. Ve bunlarla kurduğu ilişkiden Rusya kolay kolay vazgeçmiyor. Bence bundan sonraki süreçte de vazgeçmeyecek. Yani İsrail, Ukrayna'nın bu bağlamdaki toprak bütünlüğünün sağlanmasının şu andaki konjonktürde teknik anlamda imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki tavır çok net. Trump'ın planı var mı yok mu? Trump'ın yapacağı en yüksek plan Zelenski'ye diyecek ki senin elinde koz yok. Yani aynı şeyi tekrar söyleyecek. Yani bunu bir plan çerçevesinde çözemez. Demin Mehmet Hocam söyledi. Şimdi savaşın hakikaten çok çok katmanlı bir yapısı var. ABD bunun içinde. AB bunun içinde. Zelenski de sırtını ABD Avrupa Birliği'ne bir şekilde dayıyor ve buradan bir murad elde ederek sonucu çıkarmaya çalışıyor. Rusya'nın bu konudaki hassasiyeti çok net. Kendi sınır bölgelerinde NATO'yu istemiyor ve bu mesajı defalarca söylediği halde Zelenski bir tavır değişikliğine giderek hem Avrupa Birliği'ne hem NATO'ya yanaştı. Rusya'nın bu kabul edebileceği bir durum değil. Yani gördüğümüz konjonktürde. Peki Trump Putin'i bunun aksi yönde bir ikna sürecine girişebilir mi? Şimdi İran örneğinde de gördüğümüz gibi Trump'ın İran gibi daha küçük ölçekte bir ülkeye sözünü geçirememesi örneğinden bakarsak Trump'ın Putin üzerinde bu bağlamda herhangi bir baskı yaratabilecek bir kozu yok. Yani ne yapabilir ekstradan? Hani nasıl Zelenski'ye diyor ya senin elinde kozun yok. Putin karşısında da Trump'ın bir kozu yok. Dolayısıyla bu durum hakikaten işte satrançtaki tabirle veya şeydeki patapat durumu ve bu durum hani Cumhurbaşkanımız da bunu çok vurguluyor. Bu durum teknik anlamda kısa vadede çok çözülemez gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte daha etkili bir mekanizma nasıl geliştirilir? Açıkçası buna benim cevabım yok.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdibek ve Daily Sabah Yayın Koordinatörü Doktor Mehmet Çelik bizimle birlikteydi. Mehmet Hocam, Muhammed Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz, cevaplarınız için. Ve artık yavaş yavaş moderatöre de burada noktayı koyalım. Saat başındaysa...

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi konuşma. Reform çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sussak tarih susmaz." dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Gazze'nin sesi yankılandı. Peki somut hangi adımlar atılacak? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda çözüm yolu bulunacak mı? Ya anlaşma ya cehennemin en dibi tehdidinde bulunan Trump, Pezeşkiyan'da bir araya gelecek mi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve akademisyen doçent doktor Murat Yiğit cevaplayacak.

0: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatı.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam, 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
6: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Efendim moderatörle karşınızdayız. Önemli gündem maddeleri var ki CHP içerisinde büyük bir kopuş yaşandı. Geçtiğimiz saat dilimleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Peki bu sürpriz bir karar mıydı, yoksa bu yolda bir takım somut gelişmeler yaşanmış mıydı ki Mansur Yavaş'ın ayrılması CHP ve Yeni Parti arasındaki siyasi dengeleri nasıl etkileyecek? Makamlar geçicidir dedi, siyasi şartlar değişebilir dedi. Bir takım bazı açıklamalar sebebiyle bu kararı alıyorum dedi. Bağımsız yoluma devam edeceğim ifadesini kullandı efendim. CHP tarafından açıklamalar geldi peşi sıra ama neler yaşanıyor? Hemen gidelim soralım Ankara'ya. 24 muhabiri Emre Ayaz karşımızda. Emre Ayaz kolay gelsin. Evet, Ankara'da gündem oldukça yoğun. Tabii yeni açıklamalar var mı? Keza yine üst üste belediye başkanlarından da istifalar geldi. Tüm bu gelişmeler için söz sende.
1: Merve Aydın, CHP'de istifa depremi Mansur Yavaş'la saat 13 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı istifa duyurusuyla başlamıştı. Ve onun devamında da tabii ki o deprem domino etkisi yarattı ve ilçe belediyelerden de istifa açıklamaları geldi. Onları da sıcağı sıcağına aktararak detaylara geçeceğim. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Mansur Yavaş'a desteklerini de ilan ederek. Tabii bu konuya, bu süreç nasıl oldu? Mansur Yavaş neden istifa etti? CHP'den ayrılırken yeni partiye geçeceği için mi istifa etti diye düşünceler ve yorumlar yapılırken Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Yani ne CHP'de kaldı ne de yeni partiye yeşil ışık yaktı. İkisi arasındaki bu gerilimden dolayı da Mansur Yavaş'ın istifa ettiği de söylenenler arasında tabii ki. Tabii bu istifa nasıl gelişti?

0: gerçekleştirmişti. Sabah saatlerinde CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı gazetecilerle bir araya geldi genel merkezde ve orada şu sorulmuştu. Mansur Yavaş 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu hem de CHP'nin kuruluş resepsiyonuna katılmadı şeklinde neden diye sorulduğunda ya da fikri sorulduğunda parti sözcüsü Sarı'ya kendisi açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada kimse CHP'nin kurumsal kimliğinden büyük değildir dedi ve bu açıklamaları Mansur Yavaş'ın istifasını getiren cümleler oldu ve aslında bir tepki de Müslim Sarı'nın şuydu tepkisi. Resepsiyona katılmayacağını, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini külliyede kabul etmesiyle ilgili detayları kendi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla değil de Özgür Özel'le paylaştığını açıklaması, bu da partiye bu bilgi gidince bunun kabul edilemez olduğunu söylemesi ve bunun üzerine CHP'nin kurumsal kimliğinden büyük değildir dedi Mansur Yavaş için ve bu sözler üzerine de Mansur Yavaş yoluma bağımsız devam edeceğim ve istifa ediyorum şeklinde açıklamalarda bulundu ve kurumsal kimlik açıklamasına da değindi Mansur Yavaş sosyal medyadan o yaptığı uzun açıklamada. Ona da kısaca değinecek olursak benim partililikten anladığım taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, sizi güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Bugüne kadar CHP'yi küçük düşürecek, onayı veren insanları mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım dedi Mansur Yavaş ve bağımsız yoluna devam edeceğini de o uzun metnin içinde birkaç kez de tekrarladı. Aslında burada o yeni partiye geçecek, onun için istifa etti yorumlarını da kapatmış oldu diyebiliriz. Tabii süreç ne getirecek? Mansur Yavaş'ın da dediği gibi siyasette gündem, düşünceler değişebilir. Kendisi yeni partiye de geçebilir, bağımsız da devam edebilir. Bu süreç devam ederken, bu istifa söz konusuyken şu soru da soruldu. Parti sözcüsü Müslim Sarı bu eleştiriyi Mansur Yavaş'a getirirken kişisel kanaati olarak mı söyledi yoksa CHP'nin kurumsal bir açıklaması mıydı? Bu da söz konusuyken aslında biraz da yanıtları bir yöne eviren gelişmeler oldu. Bu da ne oldu? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Müslim Sarı ile bir araya geldi genel merkezde ve o görüşme bu yaşanan gelişmeler üzerine gerçekleşti. Mansur Yavaş'ın istifası, istifanın sebebinin Müslim Sarı'nın açıklamaları olması sebebiyle Müslim Sarı ile görüşüyor genel merkezde. Bunun devamında CHP genel merkezindeki basın ekibine de biz de sorularımızı yönelttik. Bu görüşmeyle ilgili detaylar açıklanacak mı? Görüşmenin detayları verilecek mi şeklinde bununla ilgili herhangi bir planlama yapmadık şeklinde sıcak bilgi olarak da aktarmış olalım. Sözü size bırakalım.
1: Evet, Emre'ye teşekkür ediyoruz. Son durumu özetledi ki Mansur Yavaş'la birlikte 6 belediye başkanında istifası söz konusu. CHP'de böylesi bir kırılma var. Onlar da Mansur Yavaş'a desteklerini açıkladıktan sonra bu ifadeleri kullandılar. Efendim, tabii bugünkü istifanın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le ilişkisi açısından ne getireceği, sonuçları ne olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktası, bu da tabii ki konuşulan bir diğer başlıkta. 9 Eylül'e gidiyoruz tabii ki. CHP'nin töreninde kendisi yer almamıştı ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Bunu da Özgür Özel'in haberim var ifadesiyle birlikte aslına bakarsanız krizin başlangıç noktası olarak da okuyabiliriz. Yoluma bağımsız yürüyeceğim diyen bir Mansur Yavaş var. Peki ne olacak efendim? Elbette aktaracağız detayları önümüzdeki süreçte. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu arasında da bir aslında kırılma var. Aralarında bir sürtüşme var ama bu sözlü bir düelloya da dönmeye başladı. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil açıklamasıyla birlikte İmamoğlu da epey öfkelenmiş gibi görünüyor. Yapmış olduğu son açıklamalarda bunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu'na hedef alan o zehir zemberek ifadeleriyle birlikte kavgada Yavaş ve Özel'in tavrı ne olacak? Kim nerede konumlanacak? Hali hazırda CHP'de böylesi bir kopuş yaşanmış. Ne getirecek sonraki adımları bakalım.
2: Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oğlum dediği İmamoğlu tarafından hançerlendiğini söylemişti. Zira İmamoğlu Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun altını oyma operasyonunu CHP grubunda hüngür hüngür ağlayan Özgür Özel'i devşirerek yapmıştı. Ve o gün bugündür kameralar önünde verilen bazı zoraki görüntüler dışında taraflar kanlı bıçaklı durumda.
4: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
3: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,

0: Kılıçdaroğlu, şaibeli bir kurultayla kaybettiği koltuğunu geri aldıktan sonra suskunluğunu bozdu. İmamoğlu suç örgütü davasıyla ilgili net mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil, kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı ilan edip ondan sonra bu oldu diye ona siyasi dava diyemezsin ifadesini kullandı.
1: Bir siyasetçinin hesap vermesi için hesap sorar konumda olması lazım. Ben hesap soramazsam, ben hesabını veremezsem karşı tarafa hesap soramam. O nedenle biz önümüzde kim olursa olsun eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz.
0: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu siyasi tutuklu değil açıklaması cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu'nu epey öfkelendirdi.
2: Bazıları beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş. Ama bununla övünen zihniyet ancak ve ancak özgürlüğü saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta daha da ileri gideyim, kendini oraya tabi ve oraya teba olarak gören zihniyetin tezahürüdür.
0: İmamoğlu böyle söylüyor ama daha yeni 12 ayrı eylemden daha sorumlu tutulduğu ek iddianame hazırlandı. 29 sanıklı ek iddianamede İmamoğlu, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki yolsuzluk ve usulsüzlüklerden sorumlu tutuldu.
3: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
0: İmamoğlu Kılıçdaroğlu kapışmasında gözlerse iki isimde. Biri Özel, diğeri Yavaş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Ve son dönemde kameraya yansıyan görüntülerine bakılırsa Özel epey köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Öfkeli hali dikkati çekiyor.
4: Ben mağdurum.
5: Evet.
4: Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
5: Allah seni kahretsin.
0: Hadi. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası dikkat çekici bir gelişme oldu. Yavaş CHP'den istifa etti ama yeni partiye de gitmedi. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim açıklamasında bulundu. Oysa düne kadar ayrılıkta azap vardır diyordu.
6: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
7: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: Özetlemek gerekirse muhalefetin hali pürmelali bu. Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu bakın daha önce nasıl tasvir etmişti.
8: Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır.
0: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
9: CHP içerisindeki son yaşananlara bakıyoruz da bir yandan tabii İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında Ekrem İmamoğlu bir kez daha hakim karşısına çıktı. Peki neden Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisiyle ilgili kritik bir iddia üzerine? Çünkü şu söyleniyor, o da o zaman kullanmış olduğu makam aracı, efendim, yakıtı, bakımı, diğer giderleri ne varsa hepsi aslında belediye bütçesinden harcanmış, belediye bütçesinden kullanılmış. Kendi şirketine ait makam aracı, altını çizelim, belediye ile alakası yok ama Beylikdüzü Belediye zabağına denk geliyor. İmamoğlu ise belediye sisteminden yaklaşık 20 bin liralık evet yakıt aldık, bunu kabul ediyoruz ifadesini kullandı, itiraf etti. Ama ardından söyledikleri daha ilginç. Kendisi yanlışlıkla benzin almışız diyor.
10: Ekrem İmamoğlu bu kez kendi şirketine ait makam aracı için hakim karşısına çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde İmamoğlu İnşaat'a ait lüks araç belediye hizmetinde kullanıldı. İddianameye göre araç belediyeye bedelsiz olarak tahsis edildi. Ancak yakıt, bakım, onarım ve lastik giderleri belediye bütçesinden karşılandı. Savcılık bu işlemlerin mevzuata aykırı olduğunu ve kamu zararına yol açtığını belirtti.
8: Altında biz kendimizi güvende hissederiz.
10: İmamoğlu ise farklı bir savunma yaptı. Belediyenin kiralayacağı makam aracı yerine kendi şirketine ait aracını belediyenin kullanımına verdiğini söyledi. Ardından çok konuşulan cümlesi geldi. İmamoğlu kendi aracı için belediyenin sisteminden yaklaşık 20 bin liralık yakıt alındığını kabul etti. Ama bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini savunup parayı geri yatırdığını iddia etti.
8: Hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum.
10: İddianamede sadece

0: yakıt yok. Özel mülkiyetteki aracın bakım, onarım, lastik ve akaryakıt masraflarının belediyeden karşılanması da suçlamalar arasında yer aldı. İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.
1: Üst üste istifalardan bahsediyoruz. Mansur Yavaş istifasını verdi CHP ile ilgili televizyonları yeni açanlara konuya ilişkin ki öte yandan Kalecik Belediye Başkanı, Beypazarı, Güdül Belediye Başkanı, Polatlı ve Ayaş Belediye Başkanları ki onlar da CHP'nin belediye başkanlarıydı. Mansur Yavaş'ın ardından kendisini destekledikleri ifadesiyle istifalarını sundular. Efendim yine CHP'den Adalar Belediyesi'ne bakalım. Burada bir başkan vekil seçimi vardı. O seçim artık tamamlandı. Belediye başkan vekilliğine AK Parti'nin adayı geldi. Kemal Türk Yılmaz seçildi. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz da CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan'ın yarıştığı seçimde Kemal Türk Yılmaz başkan vekili olarak seçildi. CHP'li Ali Ercan Akpolot'un tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de istifa etmesiyle Adalar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçimi yapıldı. 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda AK Parti'nin adayı olan Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Ekşiyan ise 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda ise iki aday da 4 oy aldı ve 1 oy geçersiz sayıldı. Böylece başkan vekili seçimi 3. tura kaldı. 3. turda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı. Seçimin sonuçlanmaması üzerine 4. tura geçildi ve 4. turda AK Parti adayı kazandı. Böylece Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçmiş oldu. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında yeni gelişmeler var. Eski belediye başkan vekili olan Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu toplamda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadeleriyle şüphelilere ait MASAK verileri incelendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç kapsamında suç örgütüne yardım etmek, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkan vekili Erkan Özkan'la bir kuyumcunun da olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yeni atanan emniyet müdürlerine ilişkin bir çağrı var. Onlara seslendi. Bir ifadesi var ki efendim şunu söylüyor. Yeni dönemde yalnızca olaylar gerçekleşirken o olaylara müdahale edilmemeli. Daha öncesinde riskler ortaya çıkmadan işte o zaman da adım atılmalı. O riskleri görmeli dedi. Polis ve okul çevresindeki çocukların güvenliği noktasında gençleri hedef falan suç yapılanmalarına ilişkinde daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
2: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Tehdidi kaynağını da tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Siirt Havalimanı yeni termal binası açılış törenine katıldı ve buradan mesajlarını sıraladı. Kentin ulaşım ve haberleşme altyapısına büyük yatırımların yapıldığının altını çizdi ve Bakan Uraloğlu Siirt Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin de yükseltildiğinin altını çizdi.
3: Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3135 metrekareye yükselttik.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, daha güvenli hava ulaşım altyapısını Siirt'e kazandırdık dedi.
3: 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşım altyapısını Siirt'imize kazandırdık.
4: Bakan Uraloğlu hava ulaşımının

0: tamamladığımızda Siirt il merkezi ile ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacak. Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demiryolu erişimine böylece kavuşmuş olacak. Esasında bir Siirtli kardeşimiz şehir merkezinden Kurtalan'dan trenimize bindiği zaman gelip havalimanı durağında inerek hemen burada seyahatini de gerçekleştirmiş olacak.
1: Bakan Uraloğlu 24 yılda Siirt'e yapılan yatırıma da dikkati çekti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu tarafa 63 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik. Sadece bizim bakanlık olarak.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 tarihli sevk yazısında Silivri'nin başlangıç noktasında efendim çok kritik bir isim var. FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz'den bahsediyoruz. Kendisi Kozinoğlu'nun tutuklanması talebiyle birlikte sevk yazısını hakimliğe gönderiyor. Yani bunu isteyen isim Öz. Soruşturmanın başka bir ayağında da başka bir kritik isim var. O da Enver Altaylı. Adliyeye getirildi. Bu arada ifadesi alındı ve kasten öldürmeye azmettirme suçundan da tutuklandı. Ayrıca ifadesi sırasında savcıyı tehdit ettiği için de hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı. Bir de tabii ki Kurtlar Vadisi dizisine ilişkin bir inceleme yapılıyor Kozinoğlu soruşturması kapsamında. Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
3: Savcıyla bir görüşelim. Ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri'ye gönderildiği sürecin başında FETÖ'cü firari Zekeriya Öz vardı. 2011 tarihli sevk yazısı ortaya çıktı. 10 Mart 2011'de FETÖ'cü savcı Öz, Kozinoğlu'nun tutuklanması talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk edilmesini istedi. Kozinoğlu, FETÖ'cü savcının bu talebi sonrası Silivri cezaevine gönderildi. Ve 12 Kasım 2011'de burada hayatını kaybetti. 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada şimdi o ilk sevkten ölüm gününe kadar uzanan hat yeniden inceleniyor. Silivri Adliyesi'nde iki ayrı isim vardı. Biri Enver Altaylı. FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü bulunan Altaylı, sağlık sorunları nedeniyle daha önce alınmayan ifadesi için cezaevinden adliyeye getirildi. Ve ifadesi sonrası kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Enver Altaylı'nın ifade sırasında tehditler savurduğu ortaya çıktı. Hedefinde ifadesini alan Cumhuriyet Başsavcı Vekili vardı. Altaylı, kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız diyerek tehditler savurdu. Bu skandal tehditlerin ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Kamu görevlisine karşı tehdit suçundan reysen soruşturma başlatıldı. Adliyedeki bir diğer isimse Kurtlar Vadisi'nin Ömer babası Emin Olcay. Olcay ise şüpheli değil, bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermeye geldi. Kurtlar Vadisi pusuyla ilgili incelemede sürüyor. Savcılık, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin öldürülme sahnelerini ve bazı görüntülerdeki FG plakaları, FETÖ lehine mesaj ya da yönlendirme bulunup bulunmadığı açısından inceliyor. Soruşturma böylece 3 ayrı hatta aynı anda izliyor. FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün imzasıyla başlayan tutuklama süreci, Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümü ve Kurtlar Vadisi pusudaki FETÖ bağlantısı şüphesi.
2: Fon soruşturması Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri ki 4. dalga operasyon gerçekleşmişti. İstanbul Aydın'da düzenlenen operasyonlarla birlikte 15 şüpheli daha bu kapsamda yakalandı. Daha önce gözaltına alınan 5 yönetici vardı. Onlarsa tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı son tutuklananlarla birlikte şu anda toplam 9 efendim. Başsavcılıksa soruşturmaya dair bakın hangi açıklamayı yaptı.
1: Fon soruşturması büyüyor. Bir yandan yeni operasyon ve gözaltılar olurken diğer yandan da tutuklamalar sürüyor. 5 şüpheli daha cezaevine konuldu. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına

0: yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda derinleştirildiği bildirildi. Soruşturmada bugüne kadar 60'tan fazla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Mali boyutta mercek altında. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklamasında vatandaşların birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve mağdurların haklarının takipçisi olunacağını vurguladı. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. 5 şüpheli de cezaevine konuldu. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan da bir açıklama geldi. Sosyal medya platformlarında soruşturmaya ilişkin yer alan bazı bilgilerin dezenformasyon niteliğinde olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek bu içeriklere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Soruşturmada hukuken sorumluluğu tespit edilen şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen kazançların da takip edileceği bildirildi.
1: Yurt dışına kaçarak izlerini bir şekilde kaybettirmeye çalışıyorlar ama ekipler peşlerinde. Efendim, yurt dışına kaçmış olan şahıslara yönelik geniş kapsamlı operasyonlar sürüyor. Emniyet ve Adalet Bakanlığı birimlerinin ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda 76 aranan şahıs vardı ve hepsinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.
2: Adım adım iz sürüldü, uluslararası işbirliğiyle kaçış güzergahları kapatıldı. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu Türkiye'ye getirildi. Emniyetin ilgili bilimleri firarilerin izini yurt dışında da sürdü. Gürcistan başta olmak üzere 8 ülkeyle yürütülen işbirliği sonuç verdi. Toplam 76 şahıs yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İadelerde ilk sırada Gürcistan var. Gürcistan'dan 61, Yunanistan ve Almanya'dan 4'er şahıs getirildi. Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan da iadeler sağlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
1: Son günlerde tüm dünya konuşuyor. Yapay zeka nereye gidiyor diye, insanlığı tehdit mi ediyor? Üst üste büyük yapay zeka şirketlerinden önemli isimlerin istifalarıyla birlikte bu konu gündemdeydi. Ama mesela yansımaları efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adalet Bakanı Akın Gürlek'le sanki yan yanaymış gibi bu izlenimi veren bir yapay zeka ürünü fotoğrafı paylaşan bir vatandaş. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor bu fotoğrafı. Gerçeklik algısının iyideniye bozulmaya başladı. İşte bu noktada hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında 53 yaşındaki Mehmet Ç. Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı.
3: Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanında montajladı. Yapay zeka ürünü o paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 53 yaşındaki Mehmet Ç.'nin WhatsApp durumunda söz konusu görüntüleri paylaştığı belirlendi. Şüphelinin yapay zeka kullanılarak oluşturduğu değerlendirilen fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gürlek'le birlikte görüntüsünü kullandığı tespit edildi. Paylaşımlarla kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çalışmalar kapsamında adresi belirlenen Mehmet Ç, 23 Eylül'de Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı.

0: gelelim dünya gündemine ki dünyanın gözü kulağı malum Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.si gerçekleşiyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün 19.30 sularında hitaplarını gerçekleştirdi ki konuşmasının hitaplarının ana omurgası Gazze üzerineydi. Bu kapsamda haksızlıkların karşısında bizler susmayız diyor Erdoğan. Filistin sorunuyla mücadelenin sadece bölgede değil bölge dışındaki ülkelerin el birliğiyle çözmesi gereken bir mesele olduğunu da altını çiziyor. İsrail'in eylemlerini çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı sözleriyle de kınadı. Bakalım neler söyledi.
1: Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
2: Filistin'i unutmadı. Tüm dünyaya gerçekleri bir kez daha haykırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Konuşmasının merkezine Gazze'yi yerleştirdi.
1: Son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
2: Erdoğan bölgeyi çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı olarak niteledi.
1: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
2: Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Uluslararası topluma açık bir çağrı yaptı.
1: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Filistin devletinin kurulmasının engellenemeyeceğini savundu.
1: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
2: Erdoğan'ın hedefinde barışı sağlamakta yetersiz kalan Birleşmiş Milletler de vardı. Cumhurbaşkanı reform çağrısını yineledi.
1: Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.
2: Diplomatik çağrıların bir diğer odak noktası ise Kıbrıs'tı. Erdoğan tüm dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet etti.
1: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Suriye, Irak, Ukrayna ve Karadeniz'deki gelişmelere de değindi. Savaşların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması için Türkiye'nin temaslarını sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunun altını çizdi.
1: Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir.
2: Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine destek verdiklerini, Türkiye'nin de Ermenistan'la normalleşme adımlarını sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı iklim krizine ilişkin de mesajlar verdi.
1: Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız.
2: Erdoğan konuşmasının sonundaysa mazlumların yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.
1: Gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
0: Teşkilat kan kaybetmeye devam ediyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güvenlik Konseyi daimi 5 üyeden büyüktür, dünya 5'ten büyüktür ifadesini kullandı ve buna göre de aslında reforme edilmesi gerekiyor. Bu birliğin ifadesini tekrar etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Birleşmiş Milletler Marşı kapsamında New York'ta ki kendisi Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. İklim krizine bu krizin nasıl önlenebileceğine dair önemli açıklamalar yaptı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada toplantıya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İklim krizine dikkati çekti. Erdoğan salona gelişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol tarafından karşılandı.
4: Bizim birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
3: Emine Erdoğan yapılan araştırmaların insanların %85'inin ihtiyacından hep daha fazlasını alma temayülü içinde olduğunu söylediğini aktardı. Tek kullanımlık ürünlerin tüketiminin azaltılması gerektiğini belirtti.
4: Her yıl sıcaklık değerlerinde yeni bir eşik geçiliyor. Ardından orman yangınları, sel baskınları, yeri göğe katan fırtınalar geliyor. Bu olanlar her an büyüyen tüketimin doğurduğu enerji ihtiyacının ve artan sera gazlarının bir sonucudur. Bir taraftan da doğanın hal lisanıdır.
3: Emine Erdoğan, doğanın üzerindeki stresi kaldıramadığını bu şekilde gösterdiğini belirtti.
4: Bu nedenle enerji dönüşümü meselesini yalnızca nasıl daha fazla temiz enerji üretebiliriz sorusuyla sınırlandırmamalıyız. Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
3: Kalıcı çözümün semptomları yönetmekten ziyade onları var eden kök nedenleri ortadan kaldırmakla olacağını belirtti. Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından yuvarlak masa toplantısına geçildi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Toplantıda ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş da diğer ilgililer de yer aldı.
0: COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde COP31 İş Forumu'nda konuştu. Özel sektöre, iş dünyasına seslendi ve kurum doğal kaynakların ne kadar önemli olduğuna ilişkin de açıklama yaptı.
3: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta COP31 İş Forumu'nda konuştu.
5: Yatırımı gerçekleştirecek, teknolojiyi güçlendirecek.
3: Kurum, küresel iş dünyasının liderleriyle bir araya geldi. Yaptığı konuşmada devletlerin savunma hatlarının doğa ve iklim olduğunu söyledi.
6: Gelecek ve gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığımız devletlerin de yaptığımız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak.
3: Doğal kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
6: Savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır.
3: kurum özel sektöre çağrıda bulundu. Antalya'ya yalnızca katılımınız değil, projenizi, yatırımınızı taşımanızı bekliyoruz dedi.
6: İş dünyasının alıcı gücünü de bu anlamda harekete geçirmesini bekliyoruz.
0: Bayraktar TB3 insansız hava aracı deniz kurulu tatbikatında adeta gövde gösterisi yaptı. TCG Anadolu'dan havalandı ve gerçekleştirdiği o görevle birlikte denizaltı savunma noktasında kritik bir kabiliyeti de herkese sergilemiş oldu. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini de başarıyla geçti. O anlar nefes kesti. Bakalım isteyelim.
2: Türk savunma sanayiinde deniz havacılığı adına çığır açan bir başarıya daha imza atıldı. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen Bayraktar TB3, bünyesindeki sinyal işleme kabiliyetiyle denizaltı hedeflerini havadan tespit ederek denizaltı savunma harbi görevlerinde yeni bir çağ başlattı. ...20 Eylül'de başlayan ve Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen deniz kurdu tatbikatı sürüyor. Dosta güven, düşmana korku salan tatbikat, milli platformların yetenek gösterimine sahne oluyor. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri de Bayraktar TB3 oldu. Milli SİHA Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle gerçekleştirdiği 2 adet sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak deniz karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı. Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı. Operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS pot üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı. Gerçekleştirilen testin en kritik aşamalarından birini ise veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3, operasyon sırasında kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimiyle işledi. Milli SİHA, elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de başarıyla gerçekleştirdi.
0: Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte güvenlik ekipleri okul çevresinde kuş uçurtmuyor. Tabii bir de çocukların sağlığı, işte bu kapsamda Hatay'da zabıta ekipleri okul çevresinde işletmelerde denetim yaptı. Son kullanma tarihi geçmiş besin maddeleri, pek çok ürün hepsi ele geçirildi. Çocukların sağlığını tehlikeye atan iş yerleri hakkında da tutanak tutuldu.
7: İçer misin çocuklar?
8: Yok abi.
7: İçmeyin tabii. Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
3: Hatay'da zabıta ekipleri okul çevrelerindeki işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi.
7: Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz bak buradan gelip alıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş. Şunları görüyor musun? Bunları kontrol etmiyoruz. Ahmet Bey tutanağımı tutalım bununla alakalı.
3: Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve evrak kontrolleri yapıldı. Ekipler yapılan incelemelerde bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.
7: Son kullanma tarihi 01.09.2026. Bunlar da bitmiş arkadaşlar. Bak peynir, süt ürünü. Evet, 21 gün geçmiş üzerine. Bunu hiç görmediniz mi?
3: Denetimler esnasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine söylediği "biz güvendiğimiz için alıyoruz" sözleri ise dikkat çekti.
7: Son kullanma tarihine bakın. Bakın.
8: Abi biz güvendiğimiz için.
7: Güven kontrole mani değildir, tamam mı arkadaşlar? Şurada dolabı boşalttık sizin için, görüyor musunuz? Biz bunları imha edeceğiz.
3: Kurallara uymayan ve denetimden geçemeyen işletmeler hakkında tutanak düzenlendi.
7: Gerekli işlemleri başlatalım. SKT ile alakalı tutanağımızı tutalım.
0: Tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimleriyle genç oyuncuları bir araya getiren önemli bir ödül töreni efendim. Sadri Alışık oyuncu ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin bir yanında ödül heyecanı vardı. Diğer yanındaysa o çok kıymetli ve artık aramızda olmayan oyunculara vefa vardı.
9: Sadri Alışık, tiyatro ve sinema oyuncu ödülleri törenine hoş geldiniz. İyi ki geldiniz.
10: Kırmızı halıda yıldızlar geçidi yaşandı. Sahnede ise ödül heyecanı vardı. Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşakları Sadri Alışık oyuncu ödüllerinde buluştu.
11: Ailemizin direği annem adını almak istiyorum. Çünkü çok tökezledik, çok yorulduk bu süreçte ve ailemizi her zaman bir arada tutan... ve bizim için çok kıymetli olan annem adını almak istiyorum. Teşekkür ederim.
10: Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende sinema ve tiyatronun başarılı oyuncuları 27. kez ödüllendirildi. Sinemada yılın en başarılı erkek oyuncusu Kurtuluş filmindeki performansıyla Caner Cindoruk oldu. Yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülüne ise Erken Kış filmiyle Leyla Tanlar'a verildi.
12: Hayatım boyunca duygusal yükümü sırtlanan annem, babam, abim Levin ve canım, sevgilim Burak'a çok teşekkür ederim. Yol gösteren, hayatımı güzelleştiren iki tane yıldızım var. Begüm Atak ve Can Atak buradalar bugün. Bu ödülü sizin için alıyorum. İyi akşamlar.
10: Gecenin heyecanı tiyatro ödülleriyle devam etti. Palamut Zamanı oyunundaki performansıyla Ayda Aksel, yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi. Yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü ise Ali Haydar Çataltepe aldı.
13: İlk özel tiyatro deneyimimi Sadri Alışık Tiyatrosu'nda yaşadım. Selçuk Yöntem'le birlikte. Şimdi yine ödül törenindeyim. Ve yine sahnedeyim. Sadri Alışık ödülü alıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
10: Gecenin sahnesinde yalnızca ödül heyecanı değil, ustalara vefa da vardı. Tiyatroda Yıldız Kültür, sinemada Suzan Avcı ve Salih Güney onur ödülüne layık görüldü. Suna Keskin'e ise Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar ödülü takdim edildi. 27 yıl önce Sadri Alışık'ın anısını yaşatmak için başlayan törende bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar da unutulmadı.
14: Dostlarımız, arkadaşlarımız, sinemamız, gençliğimiz hepsi gidiyor da biz onlardan gidemiyoruz. Kalbimize gittiklerini söyleyemiyoruz. Kalbimiz hala onlarla biriz, beraberiz diyebiliyor. Ama öyle de bilsin.
10: Geceye Zuhal Olcay şarkılarıyla renk kattı. Gecenin en duygusal anlarından biri ise Zihni Göktay anısına yaşandı. Usta sanatçının sahne görüntülerinin ardından kazananlar ellerinde ödülleriyle bir kez daha sahneye çıktı. 27. buluşma Lüküs Hayat şarkısı ve alkışlarla sona erdi. Lüküs Hayat vardı keyfine yan
0: geldi ya. Bu görüntülerle araya giderim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir.

0: Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi konuşma. Reform çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz sussak tarih susmaz dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Gazze'nin sesi yankılandı. Peki somut hangi adımlar atılacak? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda çözüm yolu bulunacak mı? Ya anlaşma ya cehennemin en dibi tehdidinde bulunan Trump, Pezeşkiyan'da bir araya gelecek mi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve akademisyen doçent doktor Murat Yiğit cevaplayacak.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Hesap basit. Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre, Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Bir de böyle. Otobit'te.
6: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bitti. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Dünyanın gözü kulağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.si için Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta 250'den fazla ülkenin devlet ve hükümetin liderleri bir araya geldi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malum tarihi bir konuşma yapmıştı efendim. Gazze'deki durumun aciliyetinden bahsetti. İsrail insanlık dışı tutumuna dikkat çekti ve Erdoğan'ın sözleri uluslararası basında da kesinlikle haklı diyerek yankılandı. Peki bugün kimler kürsüye çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeleri vardı. Bugünkü programında neler var? Amerika'ya gidelim. Karşımıza Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay var. Evet Yavuz Atalay, kolay gelsin. Hem tabii ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o önemli konuşması, hitapları, onun detaylarını senden alalım. Hem de bugünkü programın nasıl geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hepsi için söz sende.
1: Evet Merve, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Birleşmiş Milletler'de etkili bir konuşma gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler'in değişmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle bunu ifade ederken Gazze'yi de örnek gösterdi. Çünkü Gazze'de Birleşmiş Milletler'in oldukça etkisiz kaldığını ve Gazze'deki bu yaşanan katliamdan, zulümden herkesin sorumlu olduğunu ifade etti. Başta İsrail olmak üzere tabii Merve. Ancak Birleşmiş Milletler'in de buna sessiz kalması veya etkisiz kalması durumu bu sonuca da biraz etki ediyor. Merve, bununla birlikte Birleşmiş Milletler'de 5 üyenin veto hakkının değişmesi gerekti. Yani bu veto hakkının istedikleri anda reformları ve tasarıları reddetme haklarının oradan kalkması gerektiği görüşü de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ifade etti. Kürsüde önemli konuşmasının önemli bölümlerinden bir tanesi de iklimdi. Biliyorsunuz Antalya'da bir iklim konferansı gerçekleşecek. İklim değişikliği ile alakalı bir konferans gerçekleşecek. Oldukça önemli. Ne kadar önemli? İşte hatırlayacaksınız, demin Erdoğan'ın yapmış olduğu bir sıfır atık projesi vardı. Dünyada öncü bir projeydi bu. İşte bu iklim değişikliği konferansı, Antalya'da gerçekleşecek olan iklim değişikliği konferansı da bu kadar önemli. Dünyaya öncülük etmesi bekleniyor. Zira dünya iklim değişikliğini kabul ediyor. Buna insanlığın neden olduğunu kabul ediyor. Ancak bu noktada çözüm bulunması ve çözüme dair çözümle alakalı olarak bir adım atabilmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki bu iklim değişikliği konferansına da işaret etti. Önemini vurgulamış oldu. İlk günden bugüne ikili görüşmelerini oldukça yoğun bir şekilde gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'de gerçekleştirdi.

0: İşte
1: Olası
0: Birleşmiş
1: Gaz Çatlaması.
0: Milletler'de de yine gerçekleştirdiği ikili
1: This
0: görüşmeler
1: struggle
0: oldu.
1: between
0: Bugün
1: good and evil
0: Merve artık
1: continues.
0: Cumhurbaşkanı'nın New
1: However,
0: York'taki programının
1: the people
0: son günü. Bugün de ikili görüşmeler gerçekleşecek.
1: Choose the right path.
0: Bunlardan
1: Those
0: görünenler
1: who
0: diyelim
1: fight
0: henüz
1: are very different
0: netleşmiş
1: from
0: bir şey
1: those
0: olmadığını
1: who
0: da
1: engage in
0: ifade
1: bloodshed.
0: edelim. Irak Başbakanı
1: People
0: ve
1: can be
0: Ermenistan
1: very
0: Başbakanı ile
1: cruel to each
0: Türkiye'de
1: other
0: bir
1: if
0: araya
1: they
0: gelmesi
1: resort to
0: bekleniyor
1: injustice.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bununla birlikte program müsait oldukça
1: When
0: başka
1: land is
0: liderlerle
1: usurped,
0: görüşmesi mümkün.
1: when sanctity
0: Ancak
1: is
0: bunlar
1: violated,
0: gerçekleştikten sonra
1: people
0: belli
1: suffer
0: olan görüşmeler oluyor.
1: and people
0: Dolayısıyla
1: pay
0: şu an için
1: the price.
0: bizim öngörebildiğimiz iki isim var.
1: Falsehood
0: Az önce
1: forces
0: ifade
1: people
0: ettiğim
1: to
0: gibi Irak Başbakanı ve Ermenistan Başbakanı ile burada
1: evil.
0: görüşecek. Bugün kürsüde
1: Many wars
0: bölgeyi
1: were
0: yakından
1: waged over history.
0: ilgilendiren, dünyadaki savaşları da yakından ilgilendiren iki isim
1: Unfortunately,
0: konuşacak.
1: our regime has seen
0: Birçok
1: many
0: isim
1: of these
0: konuşacak da
1: wars.
0: bu birçok ismin
1: Sometimes the truth
0: içerisinden iki
1: prevails,
0: isim oldukça
1: sometimes
0: önem arz ediyor.
1: the truth
0: Şara
1: does not.
0: Suriye Devlet Başkanı konuşacak
1: Not all
0: ve
1: peace is just.
0: Hristiyan da bugün
1: Wars has taught us
0: Kürsü'den
1: that
0: konuşma
1: injustice
0: yapacak.
1: Does not
0: Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacak.
1: Continue forever.
0: Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün soruldu,
1: Your
0: Hristiyan'la
1: Excellency,
0: görüşecek
1: Mr. Kofi
0: misiniz diye.
1: Rahman,
0: Bilgim
1: President of the General Assembly,
0: yani
1: Your Excellency,
0: programda
1: Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations,
0: ekip
1: Your Majesties, Your
0: danışmanlarım
1: Highnesses, Your Excellencies,
0: bildirecek
1: may the peace, mercy, and blessings of God be
0: yani
1: upon you.
0: Hristiyan'la
1: A year ago, I stood
0: görüşüp
1: before you.
0: Görüşme konusunda
1: my
0: net
1: people
0: bir durumun henüz orada da olmadığını da ifade edelim Merve. Bununla birlikte az önce ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanı bugün iklim değişikliği, iklimle alakalı Birleşmiş Milletler'de gerçekleşecek iklim konferansında bir konuşma yapacak ve günün programı da tamamlamış olacak ve New York'tan gün sonunda ayrılıyor olacak Merve.
2: Yavuz Atalay, teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan programın detaylarını aktardı. Şu dakikalarda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Es Şerrah Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşuyor.
3: We have ascertained the fate of the missing. We turned our vision into practical action.
4: Biz yıllardır kaybettiğimiz ülkemizin yeniden bir araya gelebilmesi için çalıştık ve birlik olduk. Ve özellikle insanlarımızın geleceğine ve gelecekte daha rahat bir hayat yaşamaları için odaklandık. Bağımsızlığımız için odaklandık, bir araya geldik. Bu bizim ulusal vizyonumuz. Ve bu ulusal vizyonda bizim diplomasi yoluyla elde ettiğimiz ve yaptığımız becerilere bağlı. Bizim diplomatik bağlantılarımıza bağlı. Başkentimiz çevresinde 60'tan fazla diplomatik görev yürütüldü. Suriye bölgesinin daha da tanınabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda temizlenmesi için. Aynı zamanda diplomatik yollarla köprüler kurduk. Ve bu köprülerle bölgenin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 7 eyaletle bir anlaşma başlattık. Özgürlük anlaşması diyebiliriz. Ve bunun da amacı bu kimyasal silahları yok etmek. Biz birçok kurumla şeffaf bir şekilde çalışıyoruz ve burada da amacımız kolektif bir şekilde tüm insanlarımız için güvenli bir gelecek, güvenli bir Suriye oluşturmak. Hiçbir şekilde nükleer ve kimyasal silahları desteklemeden ve uluslararası suçlara karışmadan biz çok geniş ölçekli saldırılar gördük ve organize suçlarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ama artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz. Ayağa kalktık, birlik olduk ve tıpkı burada Birleşmiş Milletler'de terörizmin önünde durduğumuz gibi ülkemiz içinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
5: عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد مع نمو في الإنتاج
4: Biz bir yapı başlattık. 5000'den fazla güvenliğimizi sağlayabilmek için güvenlik amacıyla bir seferberlik başlattık. Biz iyileştik. Suriye iyileşti. 3,5 milyon göçmen Suriye'ye geri döndü. Vatanlarına geri döndüler. Ve bu bizim için, onlar için bir fırsat. Aslında birçok ülke için fırsat. Çünkü göçmenler Suriye'ye geri dönüyorlar artık.
5: Bizim
4: tüm gelişme ve kalkınma planlarımız, bölge için kurduğumuz planlar, Suriye için yaptıklarımız devam edecek. Ve bunun pahası da gerçekten büyük olacak. Bunun bedeli de ağır olacak ama mükafatı da çok iyi olacak. Suriye'deki vatandaşlarımız için güvenli bir dönüş yapabilmek için ayağa kalktık. Suriye'nin artık göçmen kamplarından arındırılmış bir ülke olması için, vatandaşların daha rahat yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda ülke olarak değerlerimizi uluslararası hukuka uygun şekilde düzenliyoruz. Bizim bağımsızlığımızı işgal etmeye çalışanlar, bağımsızlığımızı elimizden almaya çalışanlara karşı dik durduk. Ve bağımsızlığımıza karşı yapılan diğer ataklar da geri çevrilecektir. Bizim için, bizimle birlikte çalışan, uluslararası hukuka uygun bir şekilde bizleri savunan herkese çok teşekkür ederim. Bizim vizyonumuz şu anda net. Ve ben uluslararası hukuktan da bizim vizyonumuzu desteklemesini istiyorum. Dünya bizim dönüşümüzden, Suriye'nin dönüşünden çok mutlu. Ama şunu bilin ki İsrail Suriye'ye karşı saldırılar düzenliyor. İsrail Suriye'ye saldırmaya çalışıyor. Binlerce, on binlerce saldırı girişimi oldu. Ki bu oranlar küresel seviyede çok ciddi rakamlar. Biz şunu düşünüyorduk, artık Suriye'nin savaş çağı bitti, geride kaldı diyorduk ama İsrail saldırmaya devam ediyor. İsrail 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların Suriye'ye kadar gelmesini istiyor ve Suriye'ye saldırıyor. Suriye'nin bağımsızlığını tehdit ediyor. Biz sadece huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz ve dünya savaşının artık sona ermesini istiyoruz. Dünyayı etkileyen bu savaşın sona ermesini istiyoruz. Suriye yapılaşmaya devam edecek, kendini kalkındırmaya ve bağımsızlığını korumaya devam edecek. Ben artık şunu söylemek istiyorum. Gerçekler ortaya çıkıyorlar ve ben dürüst bir şekilde ülkeme ve vatanıma hizmet ediyorum. Allah'a hizmet ediyorum. Allah her zaman her şeyi görüyor. Biz yeni bir çağ başlattık. Ve bizim için bayraklarını kaldıran, bizim için yardımda bulunan bütün ülkelere çok teşekkür ediyorum. Biz size şöyle geldik. Dedik ki bizim başarılarımızı kanıtlamak için sizlere ihtiyacımız var. Bizim kalkınmak için sizlere ihtiyacımız vardı. Ve işte uluslararası alanda Suriye ile birlikte yapılan antlaşmalar, bunların hepsi bizim bağımsızlığımıza gerçekten çok katkı sundu. Bizim önümüzde gerçekten parlak bir gelecek var.
6: On behalf of the assembly, I wish to thank the president of the Syrian Arab Republic. The assembly will now hear an address by his
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşarra'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan ikinci hitabına bakarsanız ve Suriye eleştiği, bizler terörün önünde durduk diyor, amacımız güvenli Suriye'yi oluşturmak ifadesini kullanıyor. Ayağa kalktık, birlik olduk dedi ki İsrail'le ilgili de ne söyleyeceği, hangi mesajı vereceği merak ediliyordu. İsrail bize Suriye'ye saldırmaya devam ediyor. Artık Suriye'nin savaş çağı bitti. İsrail Suriye'nin bağımsızlığını tehdit ediyor dedi Ahmet Eşşarra. Şimdi sıradaki haberle devam edelim.

Efendim günün en sıcak gelişmesiydi, en bomba gelişmeydi ki siyasete dair CHP'den bir kopuş yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gün içerisinde istifasını duyurdu. Ardından da bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söyledi. Üst üste açıklamalar var. Öncelikle CHP sözcüsünden Müslüm Sarı'dan kimse kendini üstün görmesin diye bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu da konuştu. CHP Genel Başkanı kendi siyasal tercih istifa tek taraflı bir işlemdir, böylesi bir durumdur dedi. Peki Mansur Yavaş'ın ayrılması CHP ile Yeni Parti arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Çünkü peşi sıra efendim Mansur Yavaş'ın ardından CHP'li 7 belediye başkanından da istifa geldi. Neler yaşanıyor bu konuda bakalım izleyelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gün içerisinde istifa ettiğini duyurdu. Ve CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de kaybetti. Mansur Yavaş yoluma bağımsız devam edeceğim dedi ve partisinden böylece istifa etti. İstifa dalgası ilçe belediyeleriyle sürdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Açıklamayı da X sosyal medya hesabından yaptı. CHP Parti sözcüsü Müslüm Sarı sabah saatlerinde gazetecilerle genel merkezde bir araya geldi. Yavaş'ın özellikle 9 Eylül kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna gelmemesi CHP tarafından o dönemde tepki toplamıştı. Müslüm Sarı'ya bu konuda Yavaş'ı eleştirdi. Kimse CHP'nin kurumsal kimliğinden önemli değildir dedi. Ardından Erdoğan'ın Yavaş'ı külliyede kabul etmesi bu görüşmenin detaylarını Genel Başkan Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'e bildirmesi üzerine de Sarı bu kabul edilemez diyerek tepkisini ortaya koydu. Mansur Yavaş ise CHP'den istifasını duyurduğu sosyal medya hesabından isim geçirmeden Müslüm Sarı'ya cevap verdi. Benim partililikten anladığım taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek. Temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak, aldığınız sorumluluğu da layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde olmadım ifadesini kullandı. Ve şimdi Mansur Yavaş ne CHP'de kaldı ne de yeni partiye yeşil ışık yaktı. Yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamaları dolayısıyla Müslüm Sarı'yla genel merkezde acil bir toplantı yaptı. Tüm bu süreç devam ederken Beypazarı Belediye Başkanı, Polatlı Belediye Başkanı, Güdül Belediye Başkanı, Ayaş Belediye Başkanı, Kalecik Belediye Başkanı, Elmedağ Belediye Başkanı ve Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı CHP'den istifa etti.

0: CHP içerisinde yaşanan krizin ardından Adalar Belediyesi'ndeki yeni gelişmeyle devam edelim ki Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği için kritik bir seçim vardı. O seçim tamamlandı. Yapılan oylamada AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi. Böylece Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevi AK Parti'ye geçmiş oldu. Sonuca ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, adalara hak ettiği hizmeti artık yapılacak dedi.
1: Adalar Belediyesi'nde seçim tamamlandı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de istifa etmesiyle gözler Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimindeydi. Seçimde AK Parti'den Kemal Türk Yılmaz aday gösterilirken CHP'den Aytül Ekşiyan aday gösterildi. 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda iki aday da 4'er oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Böylece başkan vekili seçimi 3. tura kaldı. 3. turda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı. Seçimin sonuçlanamaması üzerine 4. tura geçildi ve 4. turda AK Parti adayı kazandı. Böylece Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
2: Kemal Türk Yılmaz.
1: Seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi. Özdemir, Adalar halkının CHP yönetiminden duyduğu rahatsızlığı her

0: fırsatlı dile getirdiğini belirtti.
1: Gerekli katkının ve hizmetin yapılamadığını üzülerek adalar halkı da bizzat her buraya ziyarete geldiğimizde bizlere şikayetlerle ifade etmiş.

0: Buradaki çöp problemini biliyoruz. Burada vatandaşlarımızın hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Çocuklarımızın eğitim kurumlarındaki servis hizmetini gerektiği gibi yürütemeyen Adalar Belediyesi'nin durumunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli tüm altyapının oluşturulmasını yine AK Parti belediyesi olarak bizler sağlayacağız.
1: Özdemir ayrıca adaların turizm potansiyeline dikkat çekerek ilçenin beklenen hizmetlere kavuşacağını ifade etti.
0: Belediye meclisimizle birlikte ve ilçe teşkilatımızın da katkılarıyla inşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak, kolları sıvayarak başlatmış olacağız. Adalar ilçemizin örneğin olağanüstü bir turizm potansiyeli mevcut. Ama maalesef burada esnafımız yalnız bırakılmıştır. Burada adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah adalı halkımızın beklentilerini karşılayacağız.
2: İzmir'de ise Menderes Belediye Başkanlığı'na ilişkin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması malum devam ediyor. Yeni dalga bir operasyon daha yapıldı ki çember aslında her geçen günde daralıyor. İlk dalgada aralarında dönemin belediye başkanı olan İlkay Çiçek'in de bulunduğu toplamda 11 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma derinleşti ve zaman geçtikçe yürütülen ikinci dalga operasyonda ise eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli. Hepsi gözaltına alındı.
3: İzmir'de bir ihbar dilekçesiyle başlayan teknik takip, Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ağını deşifre etti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in mesajlaşmalarındaki sözleri kirli çarkı gözler önüne serdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma derinleştirildi ve Çiçek'le WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, rüşvet ve irtikap soruşturmasında ilk operasyonda 11 kişinin tutuklanmasının ardından çalışmalar derinleştirildi. Aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 9 şüpheli ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı iddialardan biri 2023 yılında belediye ruhsat başvurusu yapan bir müştekinin ifadesiyle gün yüzüne çıktı. Müşteki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin hızlandırılması karşılığında dönemin belediye başkan vekili Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Dosyadaki bir diğer tanık da rüşvet pazarlığını doğrudan Erkan Özkan'la yürüttüğünü beyan etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin harita teknisyeni hakkında da şok iddialar dosyaya girdi. Bir müşteki ruhsat alabilmek için 50 bin TL ödediğini ve teknisyenin ofisinde farklı renklerde 6-7 poşet içerisinde deste deste para gördüğünü iddia etti. Soruşturmanın kilit noktalarından birini ise rüşvet çarkının iletişim ağı oluşturdu. Rüşvet verenlerle belediye bürokratları arasındaki köprüyü kurduğu tespit edilen iş takipçisinin izine banka hesap incelemelerinde rastlandı. Şüphelilerin banka hareketlerini inceleyen ekipler para transferlerinin açıklama ve alıcı kısımlarında takipçi Onur ibaresini tespit etti. Ayrıca dosyada kasten yaralama suçundan kaydı bulunan belediye şoförünün ise organizasyonda kurye rolü üstlendiği, rüşvet olarak alınan paraları bizzat elden teslim aldığı iddialar arasında yer aldı. 9 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürlerine seslendi ve şunu söylüyor. Yeni dönemde emniyet müdürlerinden yalnızca olaylara müdahale etmesini değil gerçekleşebilecek risklere karşı da dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu. Üstelik okul çevrelerinde riskli mahallelerde polis sayısının da arttırılması gerektiğini söyledi.
4: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir.
5: Okul saldırılarına değindi, tehlike gelmeden tedbir alacağız dedi. İçişleri Bakanı emniyet müdürlerine talimatlarını sıraladı.
4: Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız.

0: tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve yeni atanan emniyet müdürlerine seslendi. 10 maddeden oluşan talimatlarını sıraladı. Okul güvenliğini özellikle değindi.
0: Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz.
1: Mustafa Çiftçi'nin gündeminde yeni nesil suç örgütleri de vardı. Emniyet müdürlerini sahada görmek istediğini vurguladı. Ancak başarıyı da operasyon sayısıyla ölçmemelerini söyledi.
0: Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Uyuşturucu da arz zincirini, sokak satıcısını, finansmanını ve gençlerimize ulaşma kanallarını birlikte hedefe alacaksınız.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılına da ayrı bir parantez açtı.
0: Terörün olmadığı, çetelerin sokaklara hakim olamadığı, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize ulaşamadığı, organize suç örgütlerinin vatandaşımıza korku salamadığı şehirleri arzu ediyoruz. Türkiye yüzyılının şehirleri huzurun hakim olduğu şehirler olacaktır.
2: Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Bakan Çiftçi de buna ilişkin konuşuyor. Ama tabii bir de çocuklarımızın, evlatlarımızın sağlığı efendim. Hatay'da zabıta ekipleri okul çevresindeki işletmelerde denetim yaptı. Son kullanma tarihi geçmiş olan pek çok ürün hepsine el konuldu. Çocukların sağlığını tehlikeye atan iş yerlerine ise efendim denetim yapıldı. Ardından haklarında tutanak tutuldu.
3: İçer misin çocuklar?
4: Yok abi.
3: İçmeyin tabii. Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
5: Hatay'da zabıta ekipleri okul çevrelerindeki işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi.
3: Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz bak buradan gelip alıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş. Şunları görüyor musun? Bunları kontrol etmiyoruz. Ahmet Bey tutanağımı tutalım bununla alakalı.
5: Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve evrak kontrolleri yapıldı. Ekipler yapılan incelemelerde bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.
3: Son kullanma tarihi 01.09.2026. Bunlar da bitmiş arkadaşlar. Bak peynir, süt ürünü. Evet, 21 gün geçmiş üzerine. Bunu hiç görmediniz mi?
5: Denetimler esnasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine söylediği "biz güvendiğimiz için alıyoruz" sözleri ise dikkat çekti.
3: Son kullanma tarihine bakın. Bakın.
4: Abi biz güvendiğimiz için.
3: Güven kontrole mani değildir, tamam mı arkadaşlar? Şurada dolabı boşalttık sizin için, görüyor musunuz? Biz bunları imha edeceğiz.
5: Kurallara uymayan ve denetimden geçemeyen işletmeler hakkında tutanak düzenlendi.
3: Gerekli işlemleri başlatalım. SKT ile alakalı tutanağımızı tutalım.
2: Kırmızı bültenle aranan isimlere ilişkin yeni bir gelişme var. Yurt dışına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışıyorlardı. O şahıslara yönelik takip sıkı şekilde devam ediyor. Emniyet ve Adalet Bakanlığı birimlerinin ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda 76 isim, hepsi Türkiye'ye iade edildi.
6: Adım adım iz sürüldü, uluslararası işbirliğiyle kaçış güzergahları kapatıldı. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu Türkiye'ye getirildi. Emniyetin ilgili bilimleri firarilerin izini yurt dışında da sürdü. Gürcistan başta olmak üzere 8 ülkeyle yürütülen işbirliği sonuç verdi. Toplam 76 şahıs yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İadelerde ilk sırada Gürcistan var. Gürcistan'dan 61, Yunanistan ve Almanya'dan 4'er şahıs getirildi. Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan ve

Azerbaycan'dan da iadeler sağlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

0: Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ahşap bir evden alevler yükseldi ve o alevler maalesef bitişiğindeki diğer evlere de sıçradı. Toplamda 11 evde yangın sürdü. Kapsamda ekipler yoğun şekilde müdahale ettiler ki elbette yangında can kaybı ya da yaralanma olmaması yüreklere su serpti.
1: İki katlı ahşap bir evde başlayan yangın 10 eve daha sıçradı. Toplamda 11 ev yanarak küle döndü. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıktı yangın. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. 11 evi etkisi altına aldı.
2: İtfaiyemiz gelmiş inşallah söndürüyor ama afet büyük yani.
1: İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale başladı. Ancak hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak zor oldu. Uzun uğraşlar sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bilanço ise ağırdı. 11 ev kullanılamaz hale geldi. Kastamonu valisi Meftun Dallı da yangına ilişkin bilgi verdi.
3: Çok şükür herhangi bir can kaybımız ya da hayvan telafatımız olmadı. Ona çok seviniyoruz.
1: Olay yerinde AFAD'ın hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Yangından etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için ekipler seferber oldu.
3: Yer tespiti yapılıp önümüzdeki yıl içerisinde inşallah vatandaşlarımızın evleri de yapılabilecek. Hak sahibi olanların evleri de yapılacak.
0: Kastamonu'yla devam edelim. Cide ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte kuvvetlenen rüzgar özellikle sahil kesiminde ciddi hasara yol açtı. Sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle sahilde bulunan işyerlerinin tenteleri ve camları zarar gördü. Rüzgarın şiddetine dayanamayan bir aydınlatma direği ise devrildi. Fırtına hortum oluşmasına da sebep oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan rüzgarın bölgede gün boyunca ara ara etkili olması da bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri rüzgarın gün içinde zaman zaman etkisini artırabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Ankara'daysa sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Keçiören'de sağanak yağışın hemen ardından bir sokakta yol çöktü. Park halindeki araçlarsa zarar gördü. Sincan'da da benzer manzaralar vardı. Suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.
4: Ankara'da sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Araçlar mahsur kaldı, Keçiören'de ise yol çöktü. Park halindeki araçlar zarar gördü. Başkentte gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu oluşurken birçok noktada su birikintileri meydana geldi. Sağanağın ardından Keçiören'de Gülgün Sokak'ta yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Yol kenarında park halindeki çok sayıda araç çökme ve biriken su nedeniyle zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı. Sincan'da da şiddetli yağış yolları su altında bıraktı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı. Arıza yapan bazı araçlar yolda kalırken itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yürüttü. Keçiören'deki hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlar da çukur ve yarıkların oluştuğu yolun onarılması için yetkililere çağrıda bulundu.
5: Bir tarafı kazıyorlar, kazdıklar yeri yarım yamalak bırakıyorlar. İşte yağmur havalarda falan da sıkıntı oluyor. Yani vatandaşa eziyet zulüm bu. Askiden dolayı başka kim yapacak? Yani bu devletin, hükümetin işi değil bu iş. Aski bunu bir an evvel bitirip kapatması lazım.
0: İş dünyasının önemli buluşmalarından olan Müsiat Expo 21. kez kapılarını açtı ki pek çok uluslararası heyet de bu kapsamda şu anda organizasyonda yer alıyor. Peki neler yaşanıyor? Detaylarını da 24 muhabire Eda Nur Karaloğlu aktaracak.

0: dünyasının en önemli buluşmalarından biri İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Müsiat Expo 21. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Şu anda da kameraman arkadaşım Celal Musalli fuar alanında detayları sizler için aktarıyor. Tabi sabah saatlerinde başladı. Özellikle de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla Müsiat Expo kapılarını açtı. Tabi açılış konuşmalarının ardından standları da gezdi ve burada sergilenen ürünleri inceledi ve firma temsilcilerinden bilgi de aldı. Şu anda fuar alanındaki hareketlilik de devam ediyor. Hemen gördüğünüz gibi standlarda hem ürünler tanıtılıyor hem de bir taraftan da iş insanları arasında birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Fuar oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Özellikle inşaattan makineye, gıdadan tekstile, enerjiden teknolojiye kadar pek çok farklı sektörden firma burada yer alıyor. 350'den fazla katılımcının yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle de bu organizasyonda 50 binden fazla ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Tabii burayı yalnızca ürünlerin sergilendiği bir fuar olarak görmemek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen iş insanları, yatırımcılar ve alım heyetleri de burada bir araya geliyor. Tabii yeni pazarlarla temas kuruyorlar. Firmalar ürünlerini tanıtma fırsatı buluyorlar ve uzun vadeli ticari işbirliklerine dönüşmesi bekleniyor bu görüşmelerin. Tabii akşam saatlerinde yine önemli bir program gerçekleştirilecek. Müsiat Dünya Başkanlar Toplantısı yapılacak ve yine farklı ülkelerden gelen müsiat temsilcileri aynı masa etrafında buluşacaklar ve ülkeler arasında ticari ilişkiler ve anlaşmalar gerçekleştirilecek. Biz de detayları tekrardan gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız diyelim ve tekrar size dönelim.
1: İstanbul Havalimanı'nda yeni uçuşların artık sağlanabileceği bir nokta, dördüncü pis hizmete açılmış durumda. Özellikle rüzgarın yönü ya da şiddeti uçuşları etkileyebiliyor. İşte bu kapsamda dördüncü pis kolaylık sağlayacak.
2: İstanbul Havalimanı'nın pist kapasitesine yeni bir halka daha eklendi. 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4. ana pist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Doğu-batı yönünde inşa edilen pist, havalimanının bu doğrultudaki ilk ana pisti olma özelliğini taşıyor.
3: İstanbul Havalimanı gibi iniş kalkışı çok yüksek olan havalimanlarında crosswind için ekstra bir pist yapılır. Bu da halihazırda olan 3 tane piste 90 derece olan doğu-batı yönündeki bir pist olur. Yan rüzgar estiği durumlarda, crosswind durumlarında uçaklar bu crosswind pistine yönlendirilerek çok hızlı inişleri sağlanır ve zaman kazanılır. Dolayısıyla bu da çok doğru bir karardır.
2: Doğu-batı yönünde açılan yeni pist, yoğun vakitlerde iniş kalkış trafiğini rahatlatırken farklı hava koşullarında da uçuş operasyonlarına alternatif sağlayacak. Yeni pistle birlikte İstanbul Havalimanı'ndaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi. İstanbul Havalimanı'na açılan yeni pistle birlikte yolcular daha kısa bekleme süreleriyle daha konforlu seyahat edecek. Yeni pist aynı zamanda farklı hava koşullarında operasyonel esnekliği artıracak. Bir uçağın havada geçirdiği her fazladan dakika hem yakıt hem zaman demek. Yeni pistle birlikte bekleme süresinin kısalması, yakıt tüketiminin düşürülmesi amaçlanıyor.
3: Yani aynı anda iki pistte iki ayrı uçak inebilir veya kalkabilir. Bu durumda bekleme süreleri azalır, uçuşun kalitesi artar. Yakıt masrafı azalır ve daha konforlu bir uçuş olur.
2: Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık faaliyetlerinin daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali pek çok ilimizde devam ediyor ki 20. durağa gelindi. İstanbul'da düzenlenecek efendim festival bu kez. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festival kapsamında neler yaşanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzlerce etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Türkiye

0: Kültür Yolu Festivali şimdi İstanbul'da. 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde birlikteyiz.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali İstanbul'da kapılarını açıyor. 9 gün sürecek dev organizasyon müzikten gastronomiye geniş bir program sunuyor.
0: Konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatrolar, geleneksel sanatlar, opera ve bale gösterileri sizleri bekliyor.
1: 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu'yla başlayan ve bu yıl İstanbul'da 6. kez gerçekleştirilecek olan festival 26 Eylül 4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u yalnızca bir festival mekanı değil, başlı başına bir kültür rotası olarak ele aldıklarını belirtti. Festivalin açılışında İngiltere'nin köklü topluluklarından Royal Philharmonic Orkestra sahne alacak. Galataport Saat Kulesi Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde Özcan Deniz, Murat Boz, Kıraç, Simge ve Ceza gibi ünlüler konser vererek İstanbullularla buluşacak. Beyoğlu'ndan Moda'ya, Boğaz'dan Şile'ye uzanan geniş gastronomi rotaları ise asırlık lezzetleri ve geleneksel esnaf kültürünü mercek altına alacak. Operadan baleye, modern dans, müzikal ve tiyatronun farklı örnekleri de izleyiciyle buluşacak. Festival, sahne programının yanı sıra sergi, söyleşi ve atölyelerle de İstanbul'un farklı kültür mekanlarına taşınacak. İstanbul lezzet noktaları seçkisi, asırlık lokantalar ve geleneksel esnaf işletmelerinden balıkçılara, fırınlardan pastanelere, kahvaltıcılardan dönerci, köfteci, pide ve lahmacun salonlarına uzanan geniş bir gastronomi rotası sunacak.
2: Erzurum'da farklı marka ve modellere sahip 18 antika araç, efsane klasik otomobil caddeye indi ki 7'den 77'ye herkesi büyület.
3: İhtiyar delikanlılar caddeye çıktı, görenler hayran kaldı. Erzurum'un cadde ve sokakları adeta bir zaman tünelindeydi. Rengarenk ve birbirinden nadide 18 klasik araçla konvoy yapılarak şehir turu atıldı. Nostaljik rüzgar vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Kornalar eşliğinde hareket eden konvoy, güzergah boyunca adeta bir görsel şölen sundu. 1950'lerin ve 80'lerin efsaneleri dikkat çekerken, görenler dönüp bir daha baktı ve bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Klasiklerin arasında manevi değeri yüksek olan araçlar da vardı.
4: Mesela araçlarımızdan birisinin ilk sahibi Alparslan Türkeş.
5: Ben 5. sahibiyim.
3: 18 dev klasik 7'den 70'e herkesin ilgi odağı oldu. Klasiklerin korna ve motor sesleri şehre uzun süre silinmeyecek çok özel ve renkli bir hatıra bıraktı.
2: Bu görüntülerle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi bülteniyle karşınızdayız.

0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi konuşma. Reform çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz sussak tarih susmaz dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Gazze'nin sesi yankılandı. Peki somut hangi adımlar atılacak? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda çözüm yolu bulunacak mı? Ya anlaşma ya cehennemin en dibi tehdidinde bulunan Trump, Pezeşkiyan'da bir araya gelecek mi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve akademisyen doçent Doktor Murat Yiğit cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesin.

0: Yok, minimum makas oranlarıyla da paritelere, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
6: Vakıfbank sunar.
7: Bir kez daha merhaba. Ekonomi bülteniyle yayınımıza devam ediyoruz efendim. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, COP31 kapsamında oluşturulan İş Forumu'nun Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu'na eş başkanı oldu. Tütüncü görevine Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Başkanı Yardımcısı Holdorf'la birlikte devam ettirecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde iş dünyasında yeni bir görev üstlenildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, COP31 Business Forum'un Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu'na eş başkan olarak görevlendirildi. Tütüncü görevini Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Başkan Yardımcısı Diane Holdorf'la birlikte yürütecek. Çalışma grubunda gıda, su, iklim ilişkisi, çiftçilerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı ve iklime dirençli tarım konuları ele alınacak. New York İklim Haftası kapsamında da COP31 Business Forum toplantıları gerçekleştirildi. Tütüncü, gıda güvenliği ve tarımın iklim gündeminin temel çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Asersan ve Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik at bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avro tutarında sözleşme imzalandı. Türk savunma sanayinin iki önemli şirketi arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Asersan ve Roketsan hava savunma sistemlerine yönelik at bileşenlerin tedariği için sözleşme imzaladı. Asersan tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre sözleşmenin toplam bedeli 1 milyar 234 milyon 210 bin avro. Anlaşma hava savunma sistemlerinde kullanılacak at bileşenlerin tedarini de kapsıyor. Sözleşmeyle birlikte iki Türk savunma sanayi şirketi arasında işbirliğinin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketine göre Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için hafif yükseldi. Reel sektör beklentisi ise geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketi açıklandı. 2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,1 puan arttı, %23,70 seviyesine çıktı. Hane halkı için 0,02 puan arttı ve %45,60 seviyesine yükseldi. Reel sektör için 0,30 puan azaldı ve %32,50 seviyesine geriledi. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdi. Gelecek 12 ay içinde fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıda, yakıt ve enerji oldu. Gıda ve fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı ve %37,8 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi Eylül'de Ağustos ayına göre 1,44 puan azaldı ve %30,69 oldu. Bu başlıkla birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi tabii atmosferde hareket devam ediyor. 500 milibar seviyesinde oluk etkisindeyiz hala. Konvektif hareket, cephesel sağanaklar sürüyor. Sıcaklıktaki düşüş de devam ediyor. İki gün önceye nazaran 10 derece serinlemiş durumdayız. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde bugün hava yağmurlu, kısa süreli. Gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam ediyor. Lokal sağanaklar bunlar. Belli noktalar aşırı yağış alıyor. Özellikle Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli. Sel, su baskını, dolu, yıldırım. Yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir bu tür sağanaklar. O yüzden tedbirli olmak önemli. Doğu Karadeniz'de karayel de kuvvetli esiyor bugün. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun çevresinde şiddetli sağanaklar var. Lokal ve şiddetli sağanaklar. Metrekareye düşecek yağış miktarı 50 kilo civarında olacak yine. Dolayısıyla sel riski yüksek. Toprak dünden de suya doygun. Yağışın hızlıca yüzeysel akışa geçme olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Ve yarının tablosuna bakalım. Yarın Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz yağmurlu olacak. Diğer bölgeler parçalı, az bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz'de karayel yine kuzey yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağış yarın da şiddetli geçecek. Sel ve su baskını riski yarın Doğu Karadeniz'de devam ediyor olacak. Sonrasında Cuma günü yine Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde ve Hatay'da hava yağmurlu. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Cuma günü itibariyle atmosferde işler değişecek. 500 milibar seviyesinde sırt alanı etkisi, yüksek basınç alanı etkisine gireceğiz. Dolayısıyla atmosfer biraz daha kararlı, tabakalı yapıya geçecek. Hava yine güneşli ve açık olacak gibi görünüyor. Sonrasında cumartesi günü Marmara ve Karadeniz sahili, Doğu Karadeniz sahilinde kısa süreli yağmur var. Pazar günü de Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz çevresi kısa süreli hafif sağanakların etkisinde kalacak gibi görünüyor diyelim. Hava sıcaklığı Cuma günü itibariyle 3-4 derece kadar yükselecek. Eylül ayı normallerine doğru yaklaşacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanaklar yine kısa süreli, lokal ve şiddetli. Özellikle de İstanbul'un Anadolu

Anadolu yakası biraz daha şiddetli yağış alacağı benziyor. Yarın hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü de bulutlanma azalıyor. Hava sıcaklığı giderek yükselecek. Ankara'da bugün yağmur var. Gök gürültülü sağanaklar halinde yağış aralıklarla devam edecek. Yarın ve cuma günü hava az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yarın azalacak. Sonrasında cuma günü tekrar yükselişe geçecek. Son olarak İzmir'de yağmurlu. Yine gök gürültülü sağanaklar var. Yarın ve cuma günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı özellikle yarın itibarıyla 4 derece birden artacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinovil'e ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
4: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
5: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
6: Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
6: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam, 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
6: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
6: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
11: Canım Cimri.
12: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemi.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım. Sonrasında Suriye Cumhurbaşkanı Şahra'nın Birleşmiş Milletler'deki hitabına dair bir haberimiz olacak. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde iklim zirvesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada hitapta bulunacak. Aynı zamanda kabulleri de devam ediyor. Görüşmeleri de sürüyor. Ermenistan ve Irak Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirecek. Diplomasi trafiği yoğun. Birleşmiş Milletler'de de bugün yoğun bir gündem var. Onu da söyleyebiliriz. Günün sürprizi. Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Siyasi yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Müslüm Sarı kimse kendi CHP'den üstün görmesin demişti. Bu söze alınmış Mansur Yavaş ve tamam ben bırakıp gidiyorum o zaman dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu'ndan yapılan bir açıklama var. Diyor ki hani seçmenin oyu bizim namusumuzdur diye söylüyordu Mansur Yavaş. Biz kendisine katılıyoruz diyor. Yani Kılıçdaroğlu biraz alınmış gibi. Yeni partiden Özgür Özel'den bir açıklama var. O biraz daha itidalli. Kendisiyle görüştüm, yolu açık olsun falan gibi ifadeler kullandı. Kapıyı açık tutmaya çalışıyor gibi görünüyor. 1 milyar 234 milyon avroluk sözleşme. Aselsan'la Roketsan bir anlaşma yaptı. Hava savunma sistemleri tedariki konusunda Türkiye bu anlamda gök vatanın savunması için çok ciddi hamleler yapmaya devam ediyor. Ve Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Biliyorsunuz daha önce bir soruşturma söz konusuydu. Belediye başkanı tutuklanmıştı. Eski belediye başkanının tutuklanmasının ardından bir oylama yapıldı ve son turda 5 oyun tamamını alan Kemal Türk Yılmaz AK Parti başkan vekili seçildi Adalar'da. Kendisine başarılar diliyoruz. Menderes Belediyesi'nde ikinci dalga operasyonu vardı. Eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan dahil yolsuzluk şüphesiyle 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma detayları da takip ediyoruz. Ve Kastamonu'da bir köy yangını söz konusu. İnebolu'da alevler bütün köyü neredeyse yuttu. Kontrol altına alınan yangında 11 ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların yaralarını sarmak için devlet seferber oldu. Ve SPK'dan bir duyuru söz konusu. 131 fon tasfiye edilmişti. 455.758 tekil yatırımcının bu fonlarda parası bulunduğu belirlendi. Hadi başlayalım.

0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a Birleşmiş Milletler'de kürsüye geldi efendim. Suriye'yi ayağa kaldırmak için çok büyük bir mücadele verdiklerini söyledi. Bu konuda yanlarında olan ülkelere de teşekkür etti. Ama İsrail'in saldırganlığından da bir kez daha şikayet etti diyebiliriz. Zira Şahra diyor ki İsrail'in bugüne kadar bize yaptığı saldırı 500'ü buldu.
1: Biz iyileştik. Suriye iyileşti. 3,5 milyon göçmen Suriye'ye geri döndü. Vatanlarına geri döndüler. Ve bu bizim için, onlar için bir fırsat. Aslında birçok ülke için fırsat. Çünkü göçmenler Suriye'ye geri dönüyorlar artık. Diplomatik yollarla köprüler kurduk. Ve bu köprülerle bölgenin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz birçok kurumla şeffaf bir şekilde çalışıyoruz ve burada da amacımız kolektif bir şekilde tüm insanlarımız için güvenli bir gelecek, güvenli bir Suriye oluşturmak. Hiçbir şekilde nükleer ve kimyasal silahları desteklemeden ve uluslararası suçlara karışmadan dünya bizim dönüşümüzden, Suriye'nin dönüşünden çok mutlu. Ama şunu bilin ki İsrail Suriye'ye karşı saldırılar düzenliyor. İsrail Suriye'ye saldırmaya çalışıyor. Binlerce, on binlerce saldırı girişimi oldu. Ki bu oranlar küresel seviyede çok ciddi rakamlar. Biz şunu düşünüyorduk, artık Suriye'nin savaş çağı bitti, geride kaldı diyorduk ama İsrail saldırmaya devam ediyor. İsrail 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların Suriye'ye kadar gelmesini istiyor ve Suriye'ye saldırıyor. Suriye'nin bağımsızlığını tehdit ediyor. Biz sadece huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz ve dünya savaşının artık sona ermesini istiyoruz. Dünyayı etkileyen bu savaşın sona ermesini istiyoruz.
0: Ve gelelim 17 sohbetine. Tarih susmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihe damga vuran bir konuşması vardı Birleşmiş Milletler kürsüsünde. Elbette dünden yansıyanları da konuşacağız ama bugüne yansıyanlar da önemli. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Az önce Suriye Cumhurbaşkanı Şahra'nın konuşmasını sizlerle paylaştık. Sadece kürsüden yansıyanlar değil, bu süreçte diplomatik temaslardan yansıyanlar da dikkat çekiciydi. Mesela Suriye Cumhurbaşkanı Şahra Sünni bir lider ama Irak Başbakanı Şii olduğu halde çok sıcak bir kucaklaşma yaşamışlardı. Bir şekilde bölgede herkes artık huzur istiyor gibi görünüyor ve bu huzuru bozan da İsrail ne yazık ki. Peki bundan sonra ne olacak? Tarih neler yazacak? Hep beraber konuşacağız, takip edeceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve akademisyen doçent Doktor Murat Yiğit bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Bilirsin'le başlayalım. Şahra'nın konuşmalarıyla başlayalım. Erdoğan'a sonrasında geleceğim elbette ama sıcak bir açıklama olduğu için her şartta Golan Suriye toprağıdır diyor ve bunun işte mutlaka güvence altına alınacağını söylüyor. Aynı zamanda da Suriye'nin şu iki yılda çok ciddi bir toparlanma ve ivmelenme içerisinde olduğunu vurguluyor. Siz Şahra'nın açıklamaları nasıl buldunuz? Bir de Trump'la aralarında bir diyalog geçmiş. Onu da bir başka etkinlikte söylüyor. Diyor ki ben Trump'a hani Golan sizin mi ki İsrail'e veriyorsunuz diye söyledim. Eğer hani çok istiyorsanız New Jersey'yi verin İsrail'e. Çünkü New Jersey'den zaten size oy da çıkmıyor. Orada demokratlar ağırlıklı dedim. Biraz böyle şakalaştık da bu konularla ilgili falan diye bir yorumu da oldu. Şahra'nın konuşması üzerinden bir değerlendirme alayım. Bölgede neler oluyor?
2: Evet, Şahra'nın Trump'la konuşmasından başlayacak olursak, Trump'la onun anladığı dilden konuşma işini hemen hemen dünya bu iki senede çözdü. Ve Şahra'nın da aslında bakarsanız bu uluslararası ilişkilerde günümüz dünyasına adaptasyonu açısından önemli bir gösterge. Bu geçtiğimiz yıl Trump'la zaten hem Amerika'da hem de Suudi Arabistan'da görüşmeleri olmuştu. Ama gelinen noktada anlaşılıyor ki belli bir iletişim tarzı oturmuş aralarındaki bu şekilde şakalaşmalar ve medyaya da yansıtacak şekilde yapabilir vaziyetler ki bu risklidir. Yani geçtiğimiz yıllarda Zelenski'nin başına gelenleri düşündüğümüzde Trump'la bu tondan konuşabilmenin maliyetleri olabileceğini herkes bilir ama demek ki burada belli eşikler aşılmış Şahra ile Trump arasında ve bu bir kazanımdır haliyle. Geçen Amerikan Başkanı'ndan bahsediyor. Üzerine kadar profil tartışmalı da olsa orası başka bir tartışma zaten. Yeniden inşa sürecinden bahsedecek olursak da tamamen oyunu kuralına göre oynadı Suriye. Yani yeni Şam yönetimi göreve geldiği andan bu yana hiçbir Batı'nın anladığı anlamda hiçbir meşruiyet krizi yaratmadan bugüne geldiler. Yani gerek içerideki işte baş kaldıran aktörler, Dürzilerden tutun, işte Laski taraflarındaki eski rejim artıklarına kadar veya YPG, PKK ile mücadeleye kadar bu süreçlerin hiçbirini ABD'den veya Batı'dan bir tepki almadan yürütmeyi başardı Şara. Bu da aslına bakarsanız o yeniden inşa sürecinde işte Suriye'deki yaptırımların kaldırılması, işte silah ambargosuna kadar, ekonomik anlamdaki yaptırımlara kadar her şeyin adım adım aslında bertaraf edilmesini sağladı. Ve bugün artık aslına bakarsanız bir uluslararası aktör olarak, bir devletin gerçek anlamda başkan olarak BM kürsüsüne gelebilmiş oldu. Bunun işte dediğim gibi ilişki anlamında Trump'la olan o diyaloğuna yansımasını ve bunun bir özgüvenini görüyoruz. Öte yandan Suriye sahasının akut belli problemleri de var. Yani evet burada bir devlet yeniden inşa ediliyor ama buradaki o güven ortamını tehdit eden çok net bir faktör var. Yani buradaki hem İsrail faktörü hem devam eden işgal ve sadece bu da değil. Çok iyi biliyoruz ki hem Dürziler açısından hem de bölgede doğrudan PKK ile bağlantılı bütün gruplar açısından, belli gruplar açısından en azından işte bir tarafta silah bırakma, sisteme entegrasyon gündemleri olsa da öte tarafta belli kliklerin halen daha fırsat kolladığını görüyorsunuz ve burada nereye dayandıkları, sırtlarını nereye dayadıklarını aslında tahmin etmek zor değil. Dolayısıyla İsrail hem bir işgalle doğrudan Suriye'nin bu yeniden inşasının önünde somut bir engel

0: teşkil ediyor. Aynı zamanda Suriye'nin istikrarına da içeride bir şekilde o fay hatlarını yeniden tetiklemeye çalışarak aslında bir tehdit olarak görebiliyoruz İsrail'i. Dolayısıyla bunda Şara'nın BM kürsüsünde ve ABD'de BM kürsüsü haricinde başka programlara da katılışarak geçtiğimiz iki gün içerisinde buralarda da çok net şekilde her seferinde İsrail'in bu tavrına yönelik pozisyonunu yineledi. Eş zamanlı olarak burada yine şunu da söylemek lazım. Yani İsrail'in buradaki tavrının aslında Suriye'deki kaybıyla alakalı olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla Şara aslında burada bu söylemleri yaparken aynı zamanda Türk dış politikasının da bir karbon kopyasını aslına bakarız. Farklı düzeyde
1: Sayın
0: dillendirir
1: Bilir,
0: vaziyette.
1: Ekranı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu görüntüyü de biraz yorumlamanızı isterim. Şimdi dünkü Trump'ın buluşması vardı biliyorsunuz. KİK zirvesi. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan da orada. Trump gelmeden hemen önce Suriye Cumhurbaşkanı Şara yerinden kalkıyor. Irak Başbakanı'nın yanına gidiyor. Samim ve sıcak bir kucaklaşma söz konusu. Şimdi hani bir taraf Sünni bir taraf Şii bu anlamda baktığımızda ama bu tablo bir mesaj veriyordur diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki tarafı da böyle birbirine yakınlaştırmak için de bir diplomatik anlamda çabalar sergilemişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üzerinden. Artık bölgedeki liderler de bıkmış mı bu hani ayrılıktan gayrılıktan, kavgadan, dövüşten, kandan, gözyaşından? Şu görüntü nasıl okunmalı?
0: Zor oyunu bozuyor diyoruz ya hep. Yani Irak siyasetini biraz şöyle takip ettiğinizde savaştan sonra 2003'ten itibaren burada ABD'nin oluşturduğu sistem büyük oranda etnik dinin fayatları üzerine kurulmuş Suni bir yapılanma. Dolayısıyla burada o Şiilik, Sünnilik ayrımını daimi canlı tutacak bir sistem oturttular burada. Ve İran'da haliyle bundan bir istikrarsızlık kaynağı olarak İsrail gibi tıpkı Irak'ı bu anlamda çok ciddi kullanış hale getirdi kendisi için. Ama bugün İran'ın bütün asimetrik kabiliyetleri budanırken ve bölgede her an aktörlüğü içine kapanırken Türkiye'nin alanının da eş zamanlı olarak daha da genişlediğini görüyoruz. Bu sadece İran'ın zayıflamasıyla alakalı değil, Türkiye'nin aslında ortaya koyduğu dönüşümle alakalı. Doğal olarak Irak iç siyaseti de bu anlamda dönüşebiliyor. Yani evet, Irak Başbakanı Şii bir aktör ama bugün Şii aktörlere baktığınızda İran içinde İran'a daha yakın gruplar olduğunu ki geçtiğimiz aylarda buna yönelik bir gündem yine Türkiye ile Irak arasındaki bir anlaşma imzalanırken de görmüştük yani oradan canlı şekilde. Bugün Başbakan orada daha nispeten ılımlı bir tarafı tutar vaziyette. Yani o mezhepsel ayrımdan ziyade daha bütüncül bir İran çıkarlarını, bölgedeki o Türkiye'nin vaat ettiği istikrarı ve düzeni aslında satın alan bir konumda bu Türkiye'nin tamamen gücüyle odaklı ve emin olun Türkiye bunu yapmayı bıraktığı anda itibaren bu gördüğünüz aktörlerin her biri aynı anda birbirlerinin boğazını sıkmaya yeniden başlar. Aslında burada bir bıkma durumundan ziyade Türkiye'nin rolünün getirdiği bir aslında adaptasyon bölge ülkeleri, bölge liderleri açısından.
1: Peki,
0: gördüğümüz
1: Sayın fotoğraf. Bilir, teşekkür ediyorum Sayın Yiğit. Şimdi size geleceğim ama öncesinde bir New York'a gidelim isterseniz. Çünkü Pezeşkian konuşuyor. Herkes de merak ediyordu ne söyleyecek diye Trump'ın meydan okumalarından sonra. Hemen geleceğim.
2: Çocukların fotoğraflarını gördünüz mü? İşte onlar o saldırılarda can verdiler. Bakın bu spor salonuna, çocuklar orada spor yapıyorlardı. Bakın Amerika oraya ne yaptı, nasıl yıktı orayı. Silahlarla birlikte kullandılar, silahlarıyla birlikte geldiler. Çocukları, spor salonlarını hedef aldılar ve orada insanları, kadınları, çocukları katlettiler. Bakın bu çocuğu görüyor musunuz? Onun hiçbir suçu yoktu. O teröristler, teröristleri koruyan teröristler geldiler, bizim ülkemize saldırdılar. Biz sadece kendi ülkemizi koruduk. Biz terörist değiliz. Bizim masum insanlarımız hedef oldular. Bu korkak saldırıların hedefi oldular ve öldürüldüler. Biz kendimizi savunduk. En büyük gücümüzü gösterdik ama Amerika ne yaptı? En son teknolojiyle geliştirdikleri silahlarıyla İran'a girdi ve bize saldırdı. Ama biz diz çökmedik. Biz başımızı onların önünde eğmedik. Biz sivil halkı vurmadık. Onlar geldiler, onlar etrafı kuşattılar, bölge bölge belirlediler. Ve bizim merkezlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi hedef aldılar. Bunların hepsi uluslararası hukuka karşı durumlar. İsmail Hamaney'i katlettiler. İsrail geldi,

0: İstediği komşusunu hedef aldı. İsrail hep böyle yapıyor. O gerçek bir terörist. Gazze'de 80 binin üstünde insanı, masumu öldürdü. Yüz binlerce insan yerinden edildi ve soykırıma maruz kaldı. Son teknolojileriyle geldiler, ülkelere girdiler ve sonra da bize dediler ki siz teröristsiniz. Biz mi teröristiz? Siz bize saldırdınız. Biz sadece bağımsız bir şekilde yaşamak istedik. Biz sadece ülkemize, vatanımıza sahip çıktık. Asıl terörizmi siz yapıyorsunuz. Onlar yapıyorlar. Onlar barışı yok etmek için çalışıyorlar. Hiçbir ulusal hukuk kanunu bunu savunamaz. Bakın biz bunun da yaşıyoruz işte. Bize saldırıyorlar. Biz ne istedik ki? Biz sadece barış içinde yaşamak istedik. Biz cevaplarımızı da aldık ve şunu anladık. Bizim güce ihtiyacımız var. Biz bugün...
1: Evet Sayın Yiğit, şimdi beklendiği üzere Pezeşkiyan, biz aslında mağduruz ve saldırıya uğrayan ülkeyiz. İsrail bulduğu her ülkeye saldırıyor. İşte o spor salonunda işte okuldaki çocukların öldürülmesini fotoğraflarla anlatıyor ve diyor ki işte esas terörist bunlar ve işte Amerika ile İsrail bizi vurdu, biz kendimizi savunuyoruz. Şimdi bir yandan tabii haklı olduğu yerler var. Diğer yandan da aklıma mesela işte Irak'taki Haçlı Şabi'nin zamanında işte yaptıkları geliyor. İşte Suriye'deki Şii milislerin yaptıkları geliyor. Hani o kadar da elleri temiz mi tartışılır diye düşünüyorum. Şimdi İran'ın bu köşeye sıkışmışlığını siz nasıl değerlendirirsiniz? İşte Pezeşkiyan'ın bu, hani biz aslında mağdur ve mazlumuz. En azından yönetim olarak böyle olup olmakları tartışılır. Halka tabii bir şey söyleyemeyiz ama siz nasıl okursunuz? Trump da dün işte ya anlaşacağız, cehennemin dibine göndereceğiz gibi ifadeler kullanmıştı. İran, Birleşmiş Milletler'de bir çözüm ya da bir uzlaşı zemini bulabilir mi? Dün tabii bir de hani zirve yaptı Trump. İşte Körfez ülkelerini yanına topladı. Bir anlamda güç gösterisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Ne oluyor şu anda sizce?
2: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı, liderler orada bulunuyorlar. Pek çok toplantı, pek çok görüşme gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler aslında bugünkü yapısıyla, daha doğrusu dünden bugüne getirdiği yapısıyla sorun çözme konusunda yeteneksiz bir organizasyon, yeteneksiz bir kurum olarak karşımızda duruyor. Yani Birleşmiş Milletler sorun çözme konusunda ne kadar yeteneksizse, ne kadar işlevsizse, oraya toplanan liderlerin de sorun çözme konusundaki yetenekleri bir o kadar yüksek. Zaten Birleşmiş Milletler'i burada önemli kılan, bütün dünya tarafından takip edilmeye değer kılan şey bu. Kurumun kendisi işlevsiz, yeteneksiz ama sorun çözebilecek bütün liderler orada. Bu tabii ya paradoksal bir durum bir tarafıyla, ama bir tarafıyla tabii öteden beri Birleşmiş Milletler söz konusu liderlerin kendi mesajlarını verdiği, bazılarının kendi şovlarını yaptığı bir mecraya dönüştü, bir sahneye dönüştü. Bir tarafıyla öyle bir hükmü de var Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünün. Tabii burada İran'da diğer ülkeler gibi bir mesaj verme kaygısı içerisinde Mesut Pezeşkiyan'ın konuşması da yine doğal olarak Amerika ile İsrail ile yaptıkları savaşla ilgili bir konuşma. Evet, bu arada İran'da sivillerin öldüğü, öldürüldüğü doğrudur. Yani savaş sırasında böyle bir durum vaki oldu. Siviller hedef alındı. Ama Orta Doğu'nun neredeyse tamamında siviller hedef alındı. Yani Irak'ta, Suriye'de, Gazze'de, Filistin'de, herhalde bu coğrafyada sivillerin hedef alınmadığı bir ülke yoktur diye düşünüyorum. Tabii burada İran'ın çok olağanüstü yetenekleri var. Yani ben mesela bölgede görüntüyü, imajları kullanarak kendi mesajlarını verebilen iki önemli aktör olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi İsrail, birisi İran. Gerçekten iki ülkede görüntüyü çok iyi kullanıyorlar. Ya postmodern aygıtları, araçları çok fazla kullanıyorlar. Propaganda filmlerini, ki son savaşa kadar İran sadece filmlerle idare etti meseleyi. Düzenli olarak filmler yayınladı. İşte kendi toplumunu konsolide etmeye çalıştı. Kendi haklılığına dünyayı inandırmaya çalıştı. Keza İsrail de aynısını yapıyor. Hatta hemen bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürerken, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını yaptığı dakikalarda İsrail delegasyonu kalkıp salonu terk etti. Fakat yani bu İsrail'e yönelik tek suçlama yapan Sayın Cumhurbaşkanımız da değildi, biliyorsunuz. Macron çok sert bir konuşma yaptı.

0: Özellikle hani Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi işte Pedro Sanchez gibi liderler gönülden bu meselede tavır ortaya koyuyor ama bazı liderler de konjonktüre göre sanki pozisyon almaya başladı gibi düşündüm. Bilmiyorum katılır mısınız? Bu anlamda da bir yorum alayım sizden. Şimdi mesela Netanyahu artık gelip New York'ta kalamıyor. Size New Jersey'ye inecek uçağa, sonra konuşacak, geri gidecek. Trump'tan randevu alamamış, Elon Musk'tan randevu alamamış. Hani biraz böyle dış kapının dış mandalı pozisyonuna mı düştü ki? Hani iki sene önce senatoda böyle avuçları patlarcasına alkışlıyordu Amerikalı senatörler, temsilciler meclisindeki işte üyeler. Enteresan bir savrulma ya da işte süreç yaşandı galiba.
1: Yani büyük ihtimalle Netanyahu'nun iktidarının devam edeceği çok da kabul görmüyor. Yani böyle bir ihtimali kimse satın almıyor diyebiliriz. Netanyahu'nun kağıtları düşmüş görünüyor. Zaten Netanyahu hükümetinin yanında durmak. Şimdi normalde öteden beri İsrail'in güvenliği meselesi Amerika için, Avrupa için önemliydi. Fakat şimdi tabii 7 Ekim sonrası yaşanan her şeyi düşündüğümüzde bu süreci yönetenin bizatihi kendisi Netanyahu olduğu için burada suçları Netanyahu'nun sırtına yükleyip onu da yola çıkarıp meseleyi halletme gibi bir şey içerisinde, bir plan içerisinde olduklarını da görmek mümkün. Zaten tavır da biraz bunu gösteriyor. Yani Macron'un yaptığı açıklamanın sertliği. Şimdi evet, Fransa ile ilgili çok fazla şey söylenebilir. Yani mesela Filistin davası ile ilgili olarak Fransa çok uzun yıllar önce İsrail'e nükleer konusunda Süveyş krizi sırasında yardım etmişti. Ondan sonra çok büyük bir kopuş yaşadı. Sadece birkaç yıl sonra. O da tabii Charles de Gaulle'un bu ülkenin, İsrail'in Lübnan'a yönelik tavrından ötürü bir tepki koymuştu. 1987'de de ilk defa Yasser Arafat'ı Avrupa'da ağırlayan ilk devlet de Fransa'dır bu arada. Yani Filistin davasının içerisinde enteresan bir tarafı da vardır. Fakat özellikle 2000'li yıllardan itibaren içerideki Yahudi lobisi, Yahudi sermayesi bunların baskısıyla başka bir tavra geçiş yapmıştı Fransa. Bugün yani Macron'un yaptığı açıklamayla beraber şunu düşünüyorum. Artık yani geleneksel pozisyonuna yavaş yavaş geri dönmeye başladı Fransa.
0: Sen İngiltere Başbakanı Andy Burnham'dan bir açıklama varmış. O diyor ki yani Gazze'deki durum korkunç ve hani ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail buraya yardım girmesini engelliyor, insanları işte ölüme bırakıyor diyor. Yani hani ve hani bu korkunç bir durum var gibi ifadeler bizim hani Batı cephesinde böyle çok fazla duymadığımız, daha çok böyle hani endişeleniyoruz, bu konudan huzursuz oluyoruz, işte dikkatle takip ediyoruz falan gibi ortaya böyle konuştukları zamanlar gördük çünkü.
1: Ya bu açıklamaların fazlalığını şöyle ifade edeyim. İsrail Devleti hemen dün, yani bu konuşmalar yapıldıktan hemen sonra bir propaganda filmi çektirmiş. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda papağanlar konuşuyorlar. Hani her yerde papağanlar var ve hepsi İsrail'i suçluyorlar yani. We blame İsrail falan diyorlar. Yani İsrail'i suçladıklarını söylüyorlar. Demek ki bu konuşmalar o kadar fazla ki onların nezdinde de bunu bir propaganda filmi haline getirip bunlara cevap verme gayreti içerisinde girmişler. Bugün Netanyahu bu bağlamda söylüyorum. Yani bu BM zirvesinin en azından gösterdiği şeylerden bir tanesi Netanyahu büyük ihtimalle gidici gibi duruyor. Yani yapılan açıklamalardan içeride zaten çok böyle ucu ucunaydı. Yani 27 Ekim seçimleri için söyledim. Yani çok böyle kafa kafaya görünüyordu. Çok farklı veriler de olsa en azından garanti değil. Yani Netanyahu kazanacak ki zaten bütün o seçim propagandasının, seçim kampanyasını Erdoğan üzerine inşa etmesi bir yerde bunu gösteriyor. Buna ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yani kendi toplumunu konsolide etmek için işte Türkiye'yi kullanmaya çalışıyor, Erdoğan'ı kullanmaya çalışıyor, İslam dünyasını kullanmaya çalışıyor. Oldukça zor durumda gibi duruyor Netanyahu, evet. Ve bu zor durumu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yansımış durumda.
0: Peki Sayın Bilir, buradan devam edelim. Netanyahu'nun gitmesi durumunda bir normalleşme demiyor mu? Hani bir en azından normalleşmeye yakın bir atmosfer oluşmaya başlar mı? Bir de Şahra'ya neden bilmiyorum. Her uluslararası platformda ülkedeki yabancı askerler soruluyor, üsler soruluyor. O da en sonunda geldi. Rusya'nın 178 üssü vardı. 2 tane kaldı. Onlar da eğitim amaçlı kullanılıyor dedi. Türkiye'yi soruyorlar. Türkiye'ye karşı biraz da böyle pozitif bir yaklaşım var. Hani bununla ilgili hukuki bir zemin de oluşturacağız. Türkiye'nin 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmış ve işte terör konusunda çok çekmiş bir ülkedir gibi değerlendirmeleri var. Bir yandan da bu ayın sonunda yanlış hatırlamıyorsam Irak'taki Amerikan askerleri ayrılacak diye anlaşmalar yapılmıştı. Siz bir normalleşme bekliyor musunuz tansiyon düşmesini, yoksa İsrail yani Netanyahu gider ayak Ekim'e kadar bir şeyler daha yine yapmaya odunu atmaya çalışır mı ateşin altında?

0: hattına nasıl okursunuz gelişmeleri?
1: Evet, son sorudan başlarsak Netanyahu bir arkadaşımın tanımlamasıyla İsrail siyasetinin aşağı yukarı demir eli gibi tanımlamışlardı. Bana da çok mantıklı gelir bu. Hayatta kalmak için elinden geleni yapacaktır. Yani seçimlere kadar. O yüzden masayı ters çevirmeye yönelik Netanyahu'dan, İsrail tarafından her türlü hamleyi beklemek lazım. Bunu bir cebimize koyalım ayrıca. Ama mevcut şartlarda neden bir tıkanıklık var? Neden bu kadar, yani Macron'a kadar Netanyahu'ya yönelik böyle bir eleştirel tavır geliyor? Çünkü bir sıkışma var sahada. Yani İran'da savaş, evet, İsrail açısından baktığınızda iyi bir doğrultuda. Yani Amerika eliyle İran'ı döver vaziyette ve ABD'nin sahada kaldığı bir durum söz konusu. Ki Amerika'nın işte Irak'tan çekilme gündemi, bölgeden çekilme gündeminin içinde İsrail açısından bu Amerikan güvenlik garantilerinin bölgede İsrail'le aynı tonda olacak şekilde bulunması onların isteyeceği bir şey. Ama eş zamanlı olarak bu İsrail'in değerlendirmeli bir fırsat durumu da söz konusu bölgede. 7 Ekim sonrasında Amerika öyle bir alan açmıştı ki İsrail'e, yani bütün bölgeye ateşi atabilecek aslına bakarsanız imkanlar elindeydi, cezalandırılamaz vaziyetteydi. Ama o konjonktürden Suriye Devleti doğdu, yani yeni Suriye Devleti doğdu ve bu doğrudan bir kayıp yani İsrail açısından. O yüzden bugün gelinen noktada Suriye'de istediği kadar hava hareketlerini arttırıyor ama Suriye'deki mevcut devleti veya Şara'nın başkanlık sarayını vurmak gibi bir şey aklından geçemiyor. Çünkü burada bir Amerikan politik caydırıcılığı aralarına girmiş vaziyette. Demek ki burada bir kayıp var. İran'da saha bir şekilde çözülmüyor gördüğünüz gibi ve baktığınız zaman 3 yılın bilançosu, İsrail artık daha az güvenli. Kredibilitesi tamamen bitmiş. Hani uluslararası kamuoyu açısından gözünde zaten bitmiş vaziyette. Bir patinaj içerisinde, yani daha güvenli bir yer olmaktan ziyade daha fazla şey de kazanamamış.
0: Yani şimdi mesela Sayın Bilir, Ürdün Kralı Abdullah'ın mesela ifadesini paylaşayım. Üstad biraz az önce değindi. İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi. Bugünse Suriye bunun bir örneğidir. Uluslararası toplum tekrardan ihlalleri giderek genişleyen toprakları, sahada oluşturulan yeni gerçeklikleri ve hayati su kaynakları içerisindeki gelişmeleri görmezden gelmeyi tercih ediyor. İsrail adım adım ne kadar ileri gidebilir test ediyor. Uluslararası toplumun her gözünü çevirdiğinde de İsrail sınırları aşarak daha da ileriye gidebileceğini öğreniyor. Ve bu arttırılmalı mesajı veriyor ki hani biliyoruz ki Ürdün Kralı Abdullah, yani İran'dan atılan, evet, füzeleri İsrail'e düşmesin diye havada vuran bir lider. Yani hani o bile artık ya bu iş nereye varacak demeye başlamışsa bir şeyler değişiyor, evet, diye
1: çünkü
0: düşünüyorum.
1: Çünkü bu sıkışmanı getirdi. Şöyle bir durum var. Yani sahada kazanan Türkiye var. Örneğin Türk-Amerikan ilişkileri bugün belki de tarihi zirve noktasında. İsrail gündemini bir kenara bıraktığınızda olabilecek en iyi noktalardan bir yerde. Şimdi Trump'ın olduğu yerden düşünün. Sürekli çok yakın ittifak düzeyinde ilişki kurduğu aktörlerden bu konuda baskı yer vaziyette ve sahayı dönüştüremiyor eş zamanlı olarak. Yani normal şartlarda zaten Trump'a sorsanız 2 sene önce İsrail'e lehine olabilecek şekilde sahanın tam anlamıyla dönüşmesini isterdi. Suriye'de devrimden önceki şartları düşünün. Şuna Trump hayır demez. Yani Rusya'nın, YPG'nin, İsrail'in hizalandığı, hatta Şam yönetimi, Esed rejiminin hizalandığı bir senaryo, Türkiye'nin tamamen aleyhine olacak bu senaryo, ABD açısından problemsiz olabilirdi gayet. Problemsiz görülebilirdi. Ama yeni oluşan saha şartları İsrail'i taşımayı, İsrail'in bölge vizyonunu taşımayı maliyetli hale getiriyor. Veya en azından burada sürekli varlık göstermek zorunda kalan bir Amerikan başkanı var karşımızda. Şimdi bu ortamda haliyle Netanyahu'nun maliyet üreten durumu artık terk edilmesi gereken bir şey olarak karşımızda. Dolayısıyla politik destek bitiyor. Bu da Netanyahu içeride de zaten ciddi bir maliyet var üstünde. Yani her an şiddeti körükleyerek, alanını genişleterek iktidarını sağlam tutan Netanyahu vardı ama bütün o kriz alanları da sıkışmış vaziyette. Bu da doğal olarak hem Amerika nezdinde, hem İsrail iç siyaseti nezdinde, hem de bölgedeki Ürdün'ün bile kafasını kaldırabildiği bir durum yarattı. Bu iyi bir şey tabii ki. Ve şu yanılgıya da düşmemek lazım. Bunu yapan Gazze'deki yaşanan soykırımı vesaire dünyayı duyurmanın tabii ki bir faydası var. Ama esas olarak sahada fiiliyat yaratmanın nasıl işe yaradığını görüyoruz burada. Yani Ürdün Kralı'nın bilinci değişmedi. Macron Filistin meselesini bugün takmaya başlamadı. 2 sene önce de önemsemiyordu. Bugün de önemsemiyor. Ama politik olarak manevra yapmak durumunda hissediyorlar. Çünkü şartlar değişiyor ve kalibrasyon gösteriyorlar. Yapılan şey bu. Ve bunun ana tetikleyicisi Türkiye'nin varlığı. Yani Türkiye burada o kadar sağlam durdu ki gelinen noktada. Suriye'nin bu noktada ne kadar kritik olduğunu da biraz bir kez daha görüyoruz. Ve haliyle ne oluyor? Bir anda odak, bakın ilk soruya gelecek olursak, Suriye'deki yabancı üsler. Yani Rus askeri üsleri, Türkiye'nin buradaki askeri varlığı. Çünkü Suriye burada bir oyun bozucu konumuna geldi. Suriye'de Türkiye'nin varlığı haliyle İsrail açısından tehdit olarak

0: görülüyor veya bölgedeki birçok devlet açısından yarın başka bir gündeme geldiğinizde Fransa bile belki bunu gündem edecek. Ama işte burada Şara ile Türkiye arasındaki, yani yeni Suriye ile Türkiye arasındaki o karbon kopya dedim, bu eşgüdümün bitmesini beklemek biraz hayalcilik olur. Çünkü da hep söylediğim bir şey, Suriye Türkiye'nin ciğerlerinden nefes alıyor. Böyle olmaya da devam edecek uzun bir süre. Yeniden yapılanma, yeniden inşa hem politik anlamda hem de gerçek anlamda insanın yaşamına dokunmak anlamında çok kolay süreçler değil. Burada Türkiye'nin doğrudan desteğine muhtaç konumda. Ama bunu olabilecek en hassas şekilde yürütüyorlar. Yani Türkiye burada sürekli kalacak ve Rusya'ya gidecek gibi mesela bir söylem görmüyorsunuz. Ne iç savaşın bagajını taşıyor ne de Türkiye ile arasındaki ilişkiyi dışarıya olduğu gibi yansıtır vaziyette. Çünkü bunun da getireceği maliyetler var. Yani örneğin Arap sermayesinin buraya gelmesi için buranın Türkiye'nin bir uydu devleti gibi gözükmemesi gerekiyor en basit haliyle. Ki zaten böyle bir dinamik geliştirmiyorlar dikkatli şekilde. O yüzden diyorum ya, oyunu kuralına göre oynuyorlar. Dolayısıyla bu gibi gündemler, Suriye gündemi daha da artmaya devam edecek. Suriye yeniden inşa sürecini bu şekilde devam ettirdiği sürece.
1: Peki Sayın Yiğit, şimdi tabii herkesin beklentileri farklı farklı bu buluşmalarda. Biraz Rusya-Ukrayna cephesini değerlendirmenizi rica etsem, bize şöyle bir ufuk turu yaptırsanız. Hani Zelenski bir yandan böyle hani barış istiyormuş gibi görünüyor. Diğer yandan hani Trump'un uyarısına rağmen iki tarafta birbirinin özellikle petrol rafinerilerini vurmaya devam ediyorlar. Bir yandan da Kiev yönetimi Avrupa'dan destek aldıkça el yükseltiyor. Hani saldırıların dozu artıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün mesela tahıl koridoru meselesini bir kez daha hatırlattı BM'deki konuşması. Kuzey cephesine dair bir değerlendirme rica etsem, Trump etkisi ne olacak? Sizin bir umudunuz var mı? Bugün çünkü Lavrov'la Marco Rubio'nun da aynı masada buluştuğu görüntüler geldi.
2: Evet, yani en başında söyledim, yani Birleşmiş Milletler'in tek başına bir kurum olarak bu tarz sorunları çözme yeteneği yok. Zaten aslında çözüm niyeti de geçmişten beri yoktu. Yani Birleşmiş Milletler dediğimiz yapı 1945'te tamamen savaşın galiplerinin statüsünün ve çıkarlarının korunması üzerine oluşturulmuş bir yapı. Ve bu yapı yani eskiden beri bu işleri icra ediyordu. Yani bir şekilde o İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin çıkarlarına hizmet ederken 5 ülkenin işte 5 güvenlik konseyi üyesi ülkenin çıkarlarını korumak için hareket ederken birdenbire bir şey değişti. Yani 2000 şey diyelim, yani 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bir şeyler değişti. Değişen ne? Değişen yeni aktörlerin ortaya çıkışı. Yani Türkiye Cumhuriyeti gibi başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere pek çok yeni aktörün ortaya çıkışı, rol alması sayesinde birilerinin çıkıp dünya beşten büyüktür diyebilecek bir noktaya gelmiş olması aslında bu yapının bir yerde maskesini düşürmüş oldu. Ukrayna-Rusya açısından da bugün Birleşmiş Milletler'in bir kurumsal manada söylüyorum, bir çözüm ortaya koymasına imkan yok. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi evet, orada bazı görüşmeler olacaktır. Yani Rusya ile Amerika arasında. Fakat biraz böyle gördüğüm bir görüntü var. Yani Zelenski'nin geri adım atmayacağı düşünülüyor. Yani bir tarafın bir şekilde burada ya savaşı mutlak bir şekilde kazanması gerekiyor bu noktada artık. Yani ya Rusya ya Ukrayna elinde ne varsa burada ortaya koyacak, sahada bu mücadeleyi kazanacak ve savaşı bitirecek. İhtimallerden biri bu. İkinci ihtimal de birilerinin taviz vermesi gerekiyor. Şimdi burada taviz veren taraf kim olacak? Ukrayna mı? Yani Zelenski Ukrayna'sı taviz vermeye yanaşmıyor. Ukrayna'nın Zelenski'nin de toplantıda zannediyorum Trump'la görüşmesinde birkaç video görüntüsü almışlar. Yani psikolojisi bozulmuş galiba onun, hakikaten savaş uzun soluklu savaşlar ciddi manada liderler içinde, halklar içinde, toplumlar içinde, bürokrasi içinde
1: 5 yıl
2: oldukça yıpratıcı. Oldukça yıpratıcı, kolay değil. Evet, bu tabii şuna da yol açıyor ister istemez. Ya biz bedel ödedik, bulunduğumuz pozisyonu terk etmek istemiyoruz. Ben burada tabii yine de ne olursa olsun
1: peki en azından tahıl koridoru için Türkiye'nin teklifi bir şekilde masada karşılık bulmaz mı? Şimdi Türkiye'nin teklifi Ukrayna cephesi için hani Romanya-Bulgaristan hattından bir koridor açalım. Rusya cephesi için de Gürcistan-Türkiye üzerinden bir hat, yani bir doğu cephesinden bir batı cephesinden Karadeniz'de güvenli bir hat oluşturalım. Etrafı dolaşarak gemiler gelsin, ortada buluşmasınlar ya da kesişmesinler diye bir teklif var.
2: Daha rasyonel bir şey

0: yok zaten, çözüm yok o konuda. Yani gıda koridorunun açılması ya da gıda güvenliğinin sağlanması açısından daha rasyonel bir teklif yok masada. Dolayısıyla
1: Burada sorun
0: muhtemelen
1: şu mu?
0: burada.
1: Hani gıda yüklü gösterilen gemilerle silah taşınması endişesi mi taraflarda?
0: Hem bu yani bir silah trafiği durumu söz konusu. Biliyorsunuz savaş uzadıkça silah ve mühimmat ihtiyacı daha fazla
1: Doğru.
0: artıyor. Bu da tabii oradaki silah lojistiğini ya da işte o teçhizat ya da silah ya da neye ihtiyaç duyuyorsa, mühimmat da olabilir bu. O ikmalin bizatihi kendisini kıymetli hale getiriyor. Şimdi o hattı da serbest bırakmak istemiyorlar. Ticaret üzerinden
1: Peki.
0: bunu rahatlıkla, yani ticaretin yürüyebildiği bir ortamda bunu rahatlıkla yapılabileceğini düşündükleri için bunu engellemeye çalışıyorlar doğal olarak. Yani ben hani daha farklı bir opsiyon olduğunu düşünmüyorum. Yani orada ifade edildiği gibi Gürcistan ve Bulgaristan hatlarının kullanılarak gıda güvenliğinin sağlanabileceğini düşünüyorum. Ama yakın planda Rusya-Ukrayna çatışmasının bitmesine dair bir emare yok. Bence orada büyük bir sürpriz olmazsa taviz vermek zorunda kalacak taraf da Ukrayna olacak diye düşünüyorum.
1: Peki. Sayın Bilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla devam edelim müsaadenizle. Şimdi 2005'ten bu yana baktığımızda istikrarlı bir şekilde hani adalet arayışını dile getiren bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var ve dün akşam da yani yine bizi şaşırtmadı. Hani mazlumun sesi olan mesela ilk ifadesi Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı 2 yıldır bu salonda yok. Bizler özgür ve egemen Filistin'in sesi olacağız şeklindeydi. Sizden genel bir değerlendirme rica edeyim önce. Dünkü konuşmayı nasıl buldunuz? Erdoğan hangi mesajların altını çizdi?
2: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani artık alıştığımız tonda, alıştığımız şekilde önceliği büyük oranda dünyanın ezilen halklarını, ezilen insanlarını vererek aslına bakarsanız bu BM kürsüsünde konuşma fırsatını değerlendiriyor. Çünkü burası az önce Murat Hoca'nın söylediği gibi yani pratik ihtiyaçları evet karşılayan bir kurum. Geçtiğimiz haftaki yayınımızda konuştuğumuz gibi ama sorun çözme noktasında sınırlı siyasal aktörlüğü olmayan bir yer. Ama eş zamanlı olarak burası bir platform. Ve ne olursa olsun dünyanın bütün devletlerinde, bütün başkentlerinde ve bütün ülkelerin elitlerinin, siyasi anlamda elitlerinin bugün gözünü kulağını diktiği bir platform noktasında orası. En azından bu 3 gün, 4 gün boyunca nasıl biz orayı takip ediyoruz? Herkes burayı takip ediyor. Dolayısıyla kamuoyu yaratmak anlamında, gündem oluşturmak anlamında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta burayı kullanıyor ve benim mesela gözümün önünden gitmeyen bir an vardır. Filistin'in yıllar içinde haritasının değişimini ve İsrail'in işgalinin yıllar için nasıl arttığını gösterdiği bir harita BM kürsüsüne daha önce göstermiş veya ailen bebeği hatırlayalım. Yine bu anlamda göçmen krizini ve burada Suriye'de yaşanan iç savaşa vurgu yapmak için kullanmıştı o zaman. Bugün de yine aynı şekilde bütün mazlumları bir şekilde temsilcisi ve sözcüsü olarak orada konuşmayı yaptı. Ama eş zamanlı olarak artık bu konuşmanın içinde farklı bir özgüven de var. Çünkü artık Türkiye sahayı da dönüştürüyor. Yani sadece kamuoyu yaratma amaçlı bir konuşma değil. Eş zamanlı olarak evet kamuoyu yaratmak gerekiyor. Ama bunu siz olmasanız bile biz bir noktada değiştirdik bu zamana kadar ve değiştirmeye devam edeceğiz. Bu kararlılığı da gösteriyorsunuz. Yani aslına bakarsanız bir kredibilite, bir inandırıcılık da her seferinde yeniden tahsis ediyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yaptığı her konuşma uluslararası platformlarda ve bunun etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle bölgede yani veya hatta ortak değerleri paylaştığımız ülkelere yönelik bunun etkisinin çok daha fazla olduğu kanaatindeyim. Yani bugün Ürdün Kralı'nın konuşmasında bile bir noktada bölgede Türkiye'nin varlığının getirdiği bir aslında özgüven var. Çünkü bu gündemi değiştiren sahayı ve gündemi eş zamanlı değiştiren aktör Türkiye olduğu için Ürdün bu konuşmayı yapabiliyor. Veya işte Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye arasında bir Mekke anlaşması diye bir şeyden bahsediyoruz bir süredir. Bunun oluşabilmesini sağlayan o bölgesel şartlar, evet İsrail'in saldırganlığı bir tarafta, Amerika'nın güç kullanması bir tarafta ama buna direnilebileceğini belli oranda buna karşı eğer doğru oynanırsa, oyunu doğru kurallarına göre oynarsanız belli aksiyonlar da üretebileceğinizi gösteren bir Türkiye var. Dolayısıyla bu BM'deki konuşma Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün bu hem yumuşak hem sert güç anlamında bünyesinde topladığı o bütün kabiliyetleri yansıtan bir konuşma oldu. Bu açıdan çok değerliydi. Ve doğrudan yani faillerini de öne çıkararak yani İsrail delegasyonunun orayı terk ettiği söyleniyor. ama herkes duyuyor. Onlar da duyuyorlar. Ve bundan bir çekincemiz de yok. Dolayısıyla bu çok değerli eş zamanlı olarak. Çünkü birçok devlet İsrail'e saldırmaktan yıllarca çekindi. Korktular. Ama bugün Türkiye'nin böyle bir durumu söz konusu değil. Hem politik hem askeri olarak sahada ortaya koyabildiğin hep bir caydırıcılık var. Ama bunu dediğim gibi, bunu şimdi İran'ın baktığınız zaman Pezeşkian'ın konuşmasını az önce dinledik. Evet, Amerika'yı, İsrail'i doğrudan suçluyor vesaire. Failleri ortaya koyuyor. Tamam. Ama ne dediniz siz o konuşmanın hemen sorusuna? İran'da bu kadar eli temiz değil ama. Yani düşündüğümüzde bölgede milyonlarca insanın ölümünde payı var İran'ın. Bizim böyle bir background'umuz yok. Dolayısıyla İran'ın maksimalist hedefleri bölgede ve bunlara ulaşmak için sivil asker ayırt etmeden sahada insan kıymaktan çekinmeyen tavrı bugün haklı ama haksız. Yani İsrail ve ABD'nin bir karşı saldırısıyla kendisini muhatap buldu. Ama bu maksimalist politikaların bir alternatifi de var. Alanınızı yine genişletebilirsiniz. Ama uluslararası gerçeklikleri, sistemik gerçeklikleri, gücün dağılımında ABD faktörünü, bölgede ne olursa olsun İsrail'in terör devleti olsa bile Amerika'nın mutlak güvenlik garantileriyle bölgede varlık amacını biliyorsanız, bunları bilerek buna göre politikalar üretmeniz gerekir. Aksi halde bu bir intihara gider ki bu ne kendi toplumunuz ne bölge için iyi olmaz. Dolayısıyla Türkiye bakın burada işte aynı Şara için bahsettiğimiz gibi meşruiyet krizleri yaratmıyor eylemlerini. Ama bu hakkını savunmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuşması da bütün bu eylemlerini yansıtan bir konuşma. Bu anlamda da tarihe tanıklık ediyoruz aslında bakarsanız.
1: Sayın Yiğit, 4 dakikam kaldı ama bir yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da temasları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte BM toplantılarını takip ediyor. Aynı zamanda temaslarda bulunuyor. Mesela işte Dışişleri Bakanları seviyesinde Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri birçok isimle bir araya geliyor. Bir de bu Mekke İttifakı dediğimiz yapıyı temsil eden masalar da kuruluyor. Bu anlamda da sizden bir değerlendirme alsam. Hani Türkiye oradan nasıl çıktılar elde etmeye çalışıyor diplomatik anlamda?
0: Evet, daha önce yapılan Dışişleri Bakanları toplantısının bir devamı sayılabilecek bir toplantı gerçekleşti New York'ta. Tabii ittifak olgusu, yani Mekke Antlaşması'yla ortaya konmuş Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ittifakının artık detayları konuşuluyor. Tabii dışişleri'de her fırsatta bir şekilde bunu biraz daha biçimlendiriyor, biraz daha şekillendiriyor. Sayın Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın buradaki temasları sayesinde bir ittifak inşa ediliyor. İnşa edildiğine şahit oluyoruz. Daha önce yine 24 TV'de bir stüdyo yayınında söylemiştim. Yani böyle bir ittifakın ortaya çıkışı ve adının Mekke Antlaşması ittifakı olması bile meselenin, mesela özellikle burada en güvensiz aktörün, en güvenilmeyecek aktörün genelde Suudi Arabistan olduğunu düşünen çok fazla insan var Türkiye'de. Suudi Arabistan için işlerin ne kadar varoluşsal bir noktaya geldiğini gösteriyor. Çünkü Suudi Arabistan en nihayetinde Mekke Medine isimlerini kullanmak istemez. O tamamen kendisine rezerve bir alandır ve kendi meşruiyetini onlar üzerinden temin eder. Şimdi Türkiye ve Pakistan'la bunu paylaşıyorsa hakikaten zor durumda demektir. Kendisini zor durumda ve güvensiz hissediyor demektir. Bu da bu ittifakın uzun ömürlü bir ittifak olacağını gösteriyor. Yani mesele sadece İran değil. Yani orada,
1: peki konuyu açacağım, onu soracaktım. Yani bu tehdidi sadece İran üzerinden mi görüyor, yoksa Husileri de gerçek anlamda bir tehdit ya da İsrail'i bir tehdit olarak görüyor mu sizce? 2 dakikam kaldı ama.
0: Yani şöyle, Suudi Arabistan özelinde konuşmam gerekirse bir tarafta İran var zaten. Savaş sırasında İran tarafından çok fazla saldırı gerçekleşti. Bir tarafta Husiler var. O da çok uzun süredir devam ediyor. İran'ın kışkırttığı bir meseleydi Suudi Arabistan adına. Bir tarafta Birleşik Arap Emirlikleri var artık. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'a çok bağımsız hareket ediyor. İsrail'le hatta pek çok yerde ittifak yaptılar. Aden'de ve Babül Mendeb'de mesela bu ittifakların örneklerini gördük. Tabii bunların hepsi Suudi Arabistan'ı rahatsız etti ve İsrail konusunda da Suudi Arabistan'ın ben bundan birkaç yıl önceki pozisyonunda olmadığını düşünüyorum. Sadece 7 Ekim sonrası olanlarla ilgili bir şey değil bu. İsrail'in aslında Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerde, mesela Somaliland sorunu gibi ya da Husiler sorunu gibi meselelerde Suudi Arabistan'ın altına oyduğu kanaatini yarattığını düşünüyorum Suudi Arabistan'ın. içerisinde. Bunun da tabii onları başka aktörlere yaklaştırdığını düşünüyorum. Bu aktörlerin başında Pakistan ve Türkiye geliyor ki bugün artık detayları konuşuyoruz. Ya yani bu ittifakın nasıl şekilleneceğini, organlarının neler olacağını, mekanizmanın nasıl çalışacağını konuşuyoruz. Artık

0: burada bir anlaşma sağlandı. Sadece işlevinin ne yönde gerçekleşeceği planlamaları yapılıyor. Tabii ki Suudi Arabistan'ın güvenliği de burada oldukça önemli olacak. Husiler ya da İran gibi konular. Bunlar masada konuşulacaktır ve bir çözüme kavuşacaktır diye düşünüyorum.
1: Hep beraber takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Çağrı Bilir ve akademisyen doçent Doktor Murat Yiğit bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşçakalın diyorum. Ben de kısa bir ara rica edeceğim. Birazdan ekonomi gündeminden yansıyan başlıklarla birlikte olacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

Ekonomi gündeminden başlıklarla birlikteyiz efendim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sektörel enflasyon beklentileri anketi açıklandı Eylül ayında. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için hafif yükseldi. Reel sektör beklentisi ise geriledi. 2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak %23,70 seviyesine, hane halkı için ise 0,02 puan artarak %45,60 seviyesine yükseldi. Reel sektör için ise 0,30 puan azalarak %32,50 seviyesine geriledi. Hane halkının son 1 yıl içinde fiyatların en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatların en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gıda fiyatı en çok artan ürün grupları arasında ise değerlendirildi. Katılımcıların payı bir önceki aya göre %1,5 puan azalarak %37,8 oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi Eylül'de Ağustos ayına göre %1,44 puan azalarak %30,69 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin küresel koşullara ve bölgedeki savaşlara rağmen güçlü ve dayanıklı olduğunu söyledi. Şimşek, düşük borçluluk, kamu maliyesindeki

0: hareket alanı, artan rezervler ve kur korumalı mevduattan çıkışın ekonominin dayanıklılığını arttırdığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferanstaydı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi. 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisinin görünümü ve yatırım fırsatları ele alındı. Şimşek, küresel koşulların ve bölgedeki savaşların oluşturduğu risklere rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu söyledi. Şimşek, düşük toplam borçluluk oranı, kamu maliyesindeki hareket alanı, azalan dış kırılganlıklar ve artan uluslararası rezervlerin ekonomiyi güçlendirdiğini belirtti. Kur korumalı mevduattan çıkışında ekonomik dayanıklılığı artırdığını ifade etti. Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara da değinen Şimşek, savunma sanayi, turizm, sağlık turizmi ve dijital hizmet ihracatında önemli potansiyel bulunduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan dış şoklar ve iç dinamiklerin ilerleyen süreçte enflasyonu etkileyeceğini söyledi. Karahan sunumunda enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin sürdüğünü, zayıf talebinse dezenflasyonu desteklediğini bildirdi. Konferans kapsamında Türk ve Amerikan iş dünyasından 400'den fazla temsilcinin katıldığı bir resepsiyonda düzenlendi.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye için gri liste riski bulunmadığını açıkladı.
2: Türkiye'nin yasa dışı finansmanla mücadeledeki performansına ilişkin mali eylem görev gücü değerlendirmesi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mali eylem görev gücünün 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunduğunu bildirdi. Açıklamada Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesinin güçlendiği belirtildi. Türkiye'nin bu alanlarda stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve dolayısıyla gri liste riskinin olmadığı mali eylem görev gücü tarafından tescil edildi. Mali eylem görev gücü ise Türkiye'nin son değerlendirmeden bu yana savunma mekanizmalarını güçlendirdiğine dikkat çekti. Bununla birlikte raporda sınır ötesi kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin daha iyi analiz edilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle ticarete dayalı kara para aklama, profesyonel kara para aklama yöntemleri ve şirket yapılarının kötüye kullanılması gibi alanlarda operasyonel çalışmaların artırılması istendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı raporda belirtilen alanlarda çalışmaların ilgili kurumların katkısıyla sürdürüleceğini açıkladı.
0: Ben veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Yüzlü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü, diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak. Yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
0: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 23 Eylül. Gündemde pek çok önemli gelişme var. 24 ekranından ve 24 radyo aracılığıyla sizlere ulaşıyoruz. 2 saat boyunca dünyada, Türkiye'de olup biteni paylaşacağız. Malum Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta, Birleşmiş Milletler Zirvesi marjında 3 gündür orada Cumhurbaşkanı Erdoğan. Artık bugün Amerika saatiyle söyleyelim. Tabii artık saat 22'yi bulduğunda tüm temasları tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette dün Birleşmiş Milletler Zirvesi marjında genel kurulda yapmış olduğu o konuşma çok önemliydi. Yansımaları çok fazla oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır söylediği, özellikle İsrail özelinde Gazze'de yaşanan drama dahil söyledikleri artık tüm dünyaya yansıyor. Diğer ülke liderlerinin de konuşmalarına yansıyor. Ne olup ne bitiyor? Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısına katılıyor. Katılacak, orada bir hitabı da olur. O hitabı olduğunda hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim. Tabii sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, bakanlar ve çok kabine üyesi de orada. Onların da temasları, bir yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmeleri, toplantıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine katıldığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile birlikte katıldığı toplantılar var. Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde tüm bunların detaylarını, verilen mesajları, yansımalarını hepsini ekrana getireceğiz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da bir temas olabileceğini aslında söylemiştik Birleşmiş Milletler marjında, ama başkan düzeyinde değil, daha çok Dışişleri Bakanı ve özel temsilciler vasıtasıyla bir görüşme. Üstelik uzunca da bir görüşme ve verilen mesajlar var. Onların da detayını paylaşacağız. Bir süredir merak ediliyordu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne yapacak, nerede konumlanacak diye. Bugün istifa ettiğini söyledi. Üstelik onunla birlikte ilçe belediye başkanlarından da istifa edenler var. Peki Mansur Yavaş ne diyor, ne hedefliyor, önünde hangi seçenekler var? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Sonbahara hızlı bir giriş oldu, sert bir giriş oldu. İstanbul'da, Ankara'da, Karadeniz'de, hatta Akdeniz'de pek çok yerde olumsuz hava koşulları da var. Ve artık sonbahar, bunlar da olacak diyelim. O görüntüleri de paylaşacağımızı ifade edelim ve başlayalım.

0: Girizgahta da ifade ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta dün Birleşmiş Milletler Zirvesi marşında önemli bir konuşma yapmıştı Birleşmiş Milletler kürsüsünden, ama elbette ikili görüşmeleri, aynı zamanda heyetler arası görüşmeler de gerçekleşiyor ki şu dakikalarda Türk-Amerikan İş Konseyi toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Yoğun bir program ki bugün de yine o yoğunluk devam edecek. Kabulleri, ikili görüşmeleri de gerçekleşecek. Tüm bu programın detaylarını öğreneceğiz. Şimdi New York'a gidelim. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay karşımızda. Yavuz, Cumhurbaşkanı için bugün de yoğun bir gün olacak. Sadece elbette zirve marjında Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapılan konuşmalar değil, tüm liderler için söylüyorum bunu. Oradaki o ikili görüşmeler, orada yapılan o işte anlaşmalar, pek çok detay var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü resmi programında neler var?
1: Tayyip Akman, sen de ifade ettiğim gibi Amerikan İş Konseyi ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada ifade ettiğiniz gibi bir hitap bekleniyor kesin olmamakla birlikte. Mesele ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Türk-ABD ilişkilerinin 100. yılına ilişkin bir etkinlikte bir mesaj vermişti, şunu söylemişti. Türkiye ekonomiye ilişkin şoklara dair uzunları

0: kaldırabilen bir yapıya sahip. Dolayısıyla güçlü bir ekonomi mesajını daha geldiği ilk günlerde vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi aslında Kaan Yarpan bu etkinlikle ve bu toplantıyla birlikte Türkiye'ye yatırım yapılması gerektiği, işte bu yatırımların gelecekte oldukça iyi sonuçlarla yatırımcı açısından karşılaştırabileceği mesajını bugün verecek ve iş insanlarının Türkiye'ye yatırım yapmasının gereklerini anlatıyor olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yönde mesajlar vermesi bekleniyor. Sonrasında bugün öngördüğümüz iki görüşme var. İkili görüşmeler kapsamında Kaan Yarpan. Bunlardan birisi Ermenistan Başbakanı, bir tanesi de Irak Başbakanı. Türk evinde Cumhurbaşkanı'nın bu isimlerle görüşmesi bekleniyor. Programların değişebileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müsaitlik durumuna göre veya diğer programlarına göre programların değişebileceğini, bu bahsettiğim iki lider dışında başka liderlerle de görüşülebileceğini bir kenara not etmek gerekiyor. Zira Cumhurbaşkanı geldiği ilk günden beri birçok kişiyle, öngördüğümüz kişiler dışında da birçok kişiyle Türk evinde bir araya geldi. Çok fazla ikili görüşme gerçekleştirdi. Geldiği ilk gün zaten Türk evine geçerken basın mensuplarına bir iki cümle söylemişti. Bunlardan işte bu bir iki cümle dediğim şey, programım çok yoğun demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öyle de oldu. Bugün son günündeyiz. Erdoğan'ın programının bugün son günü, New York'taki ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Sonrasında Türk-Amerikan toplumuyla da çeşitli etkinlikler kapsamında New York'ta bir araya gelecek ve New York'taki programını tamamlamış olacak Kaan Yarpan.
1: Evet, Yavuz Atalay'a teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programını paylaştı ki ilk günden bu yana Yavuz'dan tüm detayları öğreniyoruz. Tabii önemli, tüm görüşmeler önemli. Az önce de Yavuz'a pası atarken söylemiştik. Sadece orada yapılan, yani Birleşmiş Milletler Zirvesi bağlamında yapılan hitaplar, konuşmalar değil. Elbette çok önemli, onların yansımaları var. Onları takip eden gelişmeler var ama bir yandan da işte o çözümsüz gibi görünen kimi sorunların çözülebilmesi adına birbiri ardına adımlar atılıyor, birbiri ardına gelişmeler yaşanıyor. İşte geride bıraktığımız saat içerisinde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan o kürsüden, Birleşmiş Milletler kürsüsünden açıklamalarda bulundu ama diğer taraftan İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında belki liderler seviyesinde değil, yani cumhurbaşkanları seviyesinde, başkan seviyesinde değil ama Dışişleri Bakanı ve diğer özel temsilciler bağlamında görüşmeler bir yandan devam ediyor. Yine çözümsüz konulardan biri Rusya-Ukrayna arasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sürekli söylüyor. Yani savaşın sona erdirilmesi için çaba sarf ettiğinden bahsediyor. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan bir açıklama var ki Aralık ayında yapılması beklenen G20 zirvesi. Yani bugünden o G20 zirvesine bir atıf var. Çağrı yapıldı G20 zirvesi için Putin'e. Eğer zirveye katılırsa Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapma ihtimali olabilir diyor. Yani Rusya-Ukrayna savaşının bir şekilde sona erdirilebilmesi için, tabii sadece o görüşmeye kadar değil, o görüşme oluncaya kadar olacaksa eğer, yapılacak açıklamalar, temaslar, alt seviyede gerçekleşecek o görüşmeler, bunların hepsi kıymetli. En başta söylediğime dönüyorum. Sadece zirve marjında yapılan konuşmalar değil, oradaki görüşmeler hem coğrafyamız için hem dünyada barış için o çabalar büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Yavuz Atalay'da aktardı. Yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katıldı Sayın Cumhurbaşkanı. Zirve sonrası yaptığı açıklamada, gayretlerimizle Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz dedi.
2: Kritik Orta Doğu Zirvesi'ne katıldığı ikili görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta diplomasi rüzgarı estiriyor. Erdoğan New York temasları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle düzenlediği kritik zirvede yer aldı. Toplantıya Trump'ın Erdoğan'a yönelik söylediği övgü dolu sözler damga vurdu.
3: O benim dostum. Bakın, çetin biri. Onu seviyorum.
2: Trump, Gazze'de akan kanın durdurulması çabalarını anlatırken Erdoğan'ı işaret etti.

0: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
1: Zirvede ayrıca İran'la olası bir nükleer anlaşma ihtimali, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru projeleri değerlendirildi. Zirve sonrası Erdoğan, Türkiye ve önünde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Körfez'deki sorunları aşmak için atılan diplomatik adımların meyvelerini en kısa sürede almayı hedeflediklerini vurguladı.
2: Bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için... Onun için de yaklaşık 8 Türkiye'den parti bu toplantıya katıldı ve bu çalışmaları en kısa zamanda semeresini aldık.
1: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler hitabının ardından da yoğun temaslarını sürdürdü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğini belirtti. İki devletli çözümün korunması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, Kıbrıs meselesinde ise egemen eşitlikten taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Ukrayna, İran ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği gibi konularda tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin diplomatik gayretleri sürdürdüğünü belirtti.
3: Ukrayna tarafı.
1: Erdoğan daha sonra Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin yatırım, ticaret, savunma sanayi ve enerji alanlarında daha ileriye taşınması kararlaştırıldı. Bölgede enerji arzını tehdit eden gelişmelere dikkat çekildi. Enerji ve ulaştırma koridorlarındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Liderler, İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerinde güçlü bir baskı kurması gerektiği konusunda da mutabık kaldı. Erdoğan, temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile de bir araya geldi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ı kabul etti. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, kabulde Türkiye-İngiltere ilişkilerinin her alanda güçlendiğini, savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok başlıkta atılacak adımlarla işbirliğinin daha ileriye taşınacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi de kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede enerji, altyapı ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı temaslarını Türk evinde de sürdürdü. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'dı. Erdoğan, kabulde ikili ilişkilerin daha kurumsal zemine taşınması ihtiyacından bahsetti. Cumhurbaşkanı, savunma sanayi alanında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ve karşılıklı ticaret hacminin arttırılması için adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti. Erdoğan, Bangladeş'in 1 milyonu aşkın Rohingyalı Müslümana kucak açmış olmasının takdirle karşılandığını, Türkiye olarak barınma, eğitim ve altyapı alanlarındaki insani yardımları sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen resepsiyona katıldı.
4: Birleşmiş Milletler'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi. Kürsüden verdiği mesajlarla bir kez daha mazlumun sesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mazluma karşı gösterdiği şefkat ne kadar güçlüyse zalime karşı duruşu da o kadar sert malumunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Erdoğan için kendisi çok sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın ifadesini kullandı. Az önceki haberde de ekranınıza getirdik. Biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat felsefesi üzerinden bir analiz haber hazırladık.
5: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsa

0: Kutsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ömrü hayatı boyunca mazlumun sesi oldu. Zira yaradılanı, yaradandan ötürü seven Erdoğan'ın inancında Allah'ın rızasını kazanmak her daim birinci sırada geldi.
2: Bizler gelip geçeceğiz. Bizler bugün varız ama yarın yokuz. Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Bizden öncekiler gibi emri hak vuku bulduğunda sonra da İmam Efendi ne diyecek? Er kişi niyetine diyerek şu yalan dünyadan ebedi aleme göçüp gideceğiz.
1: Üstelik bu anlayışından dolayı büyük bedeller ödedi, güçlü sınamalardan geçti, pes etmedi.
0: Kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir.
1: Gün geldi, can yoldaşlarını, dava arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşı döktü. Tabutuna omuz vermek zorunda kaldı.
3: Olan imama.
4: Allahu Akbar.
1: Gün geldi, milyonlarca Suriyeli sığınmacının canını kurtarmak için seçimleri kaybetmeyi bile göze aldı. O dönem kendisine telkinde bulunan yakın mesai arkadaşlarına Allah'ın rızasını kaybettikten sonra seçimi kazansak ne olur diye serzenişte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim insanlığın safında durdu.
5: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan'a. Ben çok severim Türkiye, herkesi.
6: Okudum, çalıştım. Burada hayat çok güzeldi. Yani Türk devletine çok teşekkür ediyorum.
1: Erdoğan'ın bu insani duruşu elbette atalarından miras. Zira yaşadığımız coğrafya her daim mazluma yuva oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti mazluma kol kanat gerdi. Ancak mazluma karşı şefkatli olan Erdoğan, zalime karşı da bir o kadar sertti. Yine Birleşmiş Milletler'den yansıyan bir görüntüyle devam edelim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ne söylüyor?
7: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erdoğan yapan da bu hayat ve siyaset anlayışı aslında. Eskiler insanı insan yapan merhamettir der. Bir de zalime haddini bildirmek, öksüze kaftan giydirmektir. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'den verdiği mesajların gücü, etkisi de işte bu yüzden.
8: Maşallah. Hayır, güzel
1: Zira Erdoğan bir yandan da mazlumun sesi oluyor. Bir çırpıda aklımıza gelenleri sayı verelim isterseniz. Erdoğan Somali-Etiyopya krizinde komşuları barıştırıyor, Libya'da kardeşin kardeşe kırdırıldığı senaryoları yırtıp atıyor, Irak'ta, Suriye'de komşularının birliği dirliği için çalışıyor, Karadeniz'de tahıl koridorunu yeniden kurmak için hamle yapıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'de sesi oluyor, İsrail'in İran'ı körfeze kırdırma planlarını bozuyor, Netanyahu'nun karanlık emellerine set çekiyor.
0: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki, bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
1: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim tarihin doğru tarafında yer aldı. Almaya da devam ediyor ve tüm mücadeleyi verirken önce Allah'a sonra da aziz Türk milletine güveniyor. Sırtını yaslıyor. Millet de bugüne kadar takdirini gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Zira takdir her zaman milletin elbette.
3: İşte bu analiz haberimizde anlatmaya çalıştığımız şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vicdanı ile hareket etmesi, daha önce söylediklerinin arkasında durması.

0: ağırlıklı olarak İsrail'in Batı Şeria'da Gazze'de uyguladığı zulüm, oradaki insanlık dramıydı. Dünyanın dört bir tarafında izlendi. Sadece o da değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik adaletsizliklere de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuşması uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
1: BM Genel Kurulu'na hitabı dikkatle dinlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Filistin, Avrupa güvenliği ve Kıbrıs'a ilişkin mesajları dünya basınında yer buldu.
2: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
1: Uluslararası basında yer alan haberlerde Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin sert eleştirileri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısı ve BM Güvenlik Konseyi'nde reform talebi öne çıktı. El Cezire, Erdoğan'ın Gazze'deki İsrail eylemlerini kınadığı ve konuşma sırasında İsrail heyetinin salonu terk ettiğini bildirdi. Erdoğan'ın Gazze zamanımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı sözlerine dikkati çekti. El Cezire'ye konuşan eski BM yetkilisi Selman Şeyh, Erdoğan kesinlikle haklı dedi. Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör olduğunu sözlerine ekledi. ABD merkezli The National Herald'ın haberinde Erdoğan'ın konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze'ye ayırdığı belirtildi. İsrail'e sert eleştiriler yönelttiği kaydedildi. İngiliz The Guardian gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını özel bir başlık altında gördü. Vicdan sahibi hiç kimse Gazze'deki tabloya gözlerini kapatamaz sözlerine yer verdi. Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat haberinde Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına derhal başlanması çağrısına yer verdi. Erdoğan'ın dünya liderlerine İsrail'e daha fazla baskı uygulama çağrısında bulunduğunun altı çizildi. Gazete Erdoğan'ın Filistin'i tanımayan ülkelere çağrısına dikkati çekti. İsrail basınında Erdoğan'ın Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığı diye nitelemesi büyük yankı uyandırdı. Yediot Ahronot, Erdoğan'ın Gazze Savaşı'na ilişkin eleştirilerini yinelediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin devletini tanımayan ülkelere çağrıda bulunduğu aktarıldı. İsrail'e daha fazla uluslararası baskı yapılmasını istediği mesajı İsrail basınında da yer buldu. Yunanistan'ın Topontiki gazetesi Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mesajlarına odaklandı. Haberde Erdoğan'ın konseyde reform yapılması çağrısında bulunduğu da kaydedildi. Cumhurbaşkanının uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum sözleri hatırlatıldı. Prota Tema ise Erdoğan'ın anlaşmazlıkların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesine ilişkin tutarlı tutumunu yinelediğini yazdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
0: Birleşmiş Milletler kürsüsünde tabii ki hitaplar devam ediyor. En dikkat çekici olanlardan yine sıradan gidersek Suriye Cumhurbaşkanı Şahra'nın hitabı vardı. Önemli şeylere değindi, ona geleceğiz ama tabii hala hazırda bir bakıma çözümsüz gibi duran Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o savaş, gerilim, ateşkes, devamsızlık, Hürmüz, daha pek çok şey var ama işte bunların çözümü için. Öncelikle bir görüşme gerçekleşti. Liderler seviyesinde değil, Dışişleri Bakanı ve özel temsilciler seviyesinde. Dün hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kürsüden konuşurken İran'a terör devleti demişti, terör devleti diye bahsetmişti. Bugün de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin katlettiği çocukların fotoğraflarını çıkardı, gösterdi. Hatırlayacaksınız, o okula düzenlenen saldırı esnasında pek çok çocuk yaşamını yitirmişti. O fotoğrafları gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e sert sözlerle yüklendi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuşurken orada tek bir Amerikalı temsilci vardı genel kurul salonunda. O da salonu terk etti.
3: Çocukların fotoğraflarını gördünüz mü? İşte onlar o saldırılarda can verdiler. Bakın bu spor salonuna, çocuklar orada spor yapıyorlardı. Bakın Amerika oraya ne yaptı, nasıl yıktı orayı.

0: Silahlarla birlikte kullandılar, silahlarıyla birlikte geldiler, çocukları, spor salonlarını hedef aldılar ve orada insanları, kadınları, çocukları katlettiler. Bakın bu çocuğu görüyor musunuz? Onun hiçbir suçu yoktu. O teröristler, teröristleri koruyan teröristler geldiler, bizim ülkemize saldırdılar. Biz sadece kendi ülkemizi koruduk. Biz terörist değiliz. Bizim masum insanlarımız hedef oldular. Bu korkak saldırıların hedefi oldular ve öldürüldüler. Biz kendimizi savunduk. En büyük gücümüzü gösterdik. Ama Amerika ne yaptı? En son teknolojiyle geliştirdikleri silahlarıyla İran'a girdi ve bize saldırdı. Ama biz diz çökmedik. Biz başımızı onların önünde eğmedik. Bunların hepsi uluslararası hukuka karşı durumlar. İsmail Hamaney'i katlettiler. İsrail geldi, istediği komşusunu hedef aldı. İsrail hep böyle yapıyor. O gerçek bir terörist. Gazze'de 80 binin üstünde insanı, masumu öldürdü. Son teknolojileriyle geldiler, ülkelere girdiler ve sonra da bize dediler ki siz teröristsiniz. Biz mi teröristiz? Siz bize saldırdınız. Biz sadece bağımsız bir şekilde yaşamak istedik. Biz sadece ülkemize, vatanımıza sahip çıktık. Asıl terörizmi siz yapıyorsunuz.
1: Şimdi tabii kürsüden böyle sert açıklamalar geliyor. Orası zaten kürsü. Orada aslında tüm dünyaya o mesajlar veriyor. Ama az önce de ifade ettik. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir müzakere süreci de işletiliyor. Dikkati çeken bir temas yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya geldi. İran Devlet Televizyonu'na göre görüşme talebi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Arakçı, Amerikalı yetkililerin ısrarlı talebi üzerine görüşmeyi gerçekleştirdi dedi. Görüşmede Arakçı'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için şartlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiği belirtildi. İran'ın sunduğu şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz ablukasının hemen kaldırılması, İran'a ait tüm dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve direniş cephesinin bulunduğu tüm alanlarda savaşın sonlandırılması yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de görüşmeyi doğruladı. Görüşmelerin Katarlı arabulucular vasıtasıyla gerçekleştiğini söyledi. Aslında İran heyeti görüşlerini ve şartlarını bu arabulucular vasıtasıyla Amerikan tarafına çok açık ve net bir şekilde iletti dedi. Trump da Amerikalı yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptıklarını söylemişti. Görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtmişti. Witkoff ise yapıcı ve umut verici olacağını umduğumuz bir görüşme turunu başarıyla tamamladık ifadesini kullandı. Bölgedeki tansiyonsa düşmüyor. İran'ın Keşm adası yakınlarında patlama sesi duyuldu. Sesin deniz tarafından geldiği ve adaya herhangi bir roketin veya füzenin isabet etmediği belirtildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran'dansa Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalara yönelik yeni bir adım geldi. Komisyonun onayladığı yeni kararla kısıtlamalara uymayan gemilerin yüklerinin %20'sine el konulacağı belirtildi. Az önce de ifade ettik. Aslında Gazze konusunda, Filistin konusunda en önemli açıklamaları yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklamalar hem bir tarafıyla bizim Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini yansıtıyor ama diğer taraftan da bir yansıtma var. Yıllardır süren o zulüm başka liderleri de harekete geçirdi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler zirvesinde o liderler de daha cesur açıklamalar yaptı ve üstelik iki devletli çözüme atıf yaptılar bu konuşmalarında. Ancak yapılan tüm bu açıklamalar, verilen mesajlar İsrail'deki saldırıların durmasına yetmiyor.
2: Gazze'deki katliamı yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası kamuoyuna taşımadı. Bazı önemli liderler de bölgedeki katliama sessiz kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron insani duruma dikkati çekti.
3: İşte manzara, utanç verici. Hepimiz adına utanç verici.
4: Un Liban pleinement souverain.
2: Macron Filistinliler için de egemenlik vurgusu yaptı. Filistinlilerin meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
3: Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı.
4: Souveraineté pour les Palestiniens dont les
2: Küresel sistemin çifte standart sorununu çözmeden hiçbir sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.
4: Il y a un an.
3: Somut çözümler bulmak ve barışı inşa etmek için yeniden kararlılıkla hareket etmeliyiz.
2: Macron'un açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tepkisini çekti. Netanyahu o sözleri küstahça bir saçmalık diye niteledi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Fransa liderini yalan söylemekle suçladı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dani Danon da Macron'a yüklendi. İsrail'e ders vermeden önce dersinizi iyi çalışın ve gerçekleri kontrol edin değerlendirmesinde bulundu.
4: Connaissance de papier, regardez la réalité.
2: Katliama sessiz kalmayan Avrupa ülkelerinden biri de İngiltere'ydi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını belirtti.
5: Korkunç acılar giderek artarken ve her iki halk için barış ve istikrarın en güçlü umudu olan iki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken seyirci kalmayacağız.
2: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iki devletli çözüme dikkati çekti, süren soykırımı kınadı.
6: Görev süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı.
2: Kanada Başbakanı Mark Carney ise Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu.
7: So I've just had a meeting of my...
2: Soykırımın gölgesinde Birleşmiş Milletler'de dikkat çekilen Gazze konusu Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı. Filistin'in BM daimi temsilciliği Erdoğan'ın İsrail'in Gazze şeridindeki soykırımına yönelik konuşmasını paylaştı. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşşeyh ise toplantılarda halkımızı koruyacak kararlar alınmasını istiyoruz dedi. İsrail uluslararası kamuoyunda tepkilerin odağındayken bile Gazze'ye saldırmaktan geri durmadı. Ordu, Gazze kentinde bir kafeteryaya saldırı düzenledi. Can kayıpları var. Han Yunus kentinde düzenlenen saldırılarda da can kaybı arttı. İşgalci İsrail, Batı Şeria'da ise güvenlik önlemleri bahanesiyle işgali genişletiyor. İsrail makamları Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını sökme yönünde 5 yeni askeri karar açıkladı. Söz konusu kararların Ramallah, Cenin ve El Bire kentlerinde Filistinlilere ait 533,5 dönümlük araziyi kapsadığı belirtildi.
1: Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap eden bir diğer lider Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşaray'dı. Aslında bu o kürsüden ikinci seslenişiydi ama hatırlayacaksınız geçen seneki Şaray'la ya da Suriye'yle şimdiki Şara ve Suriye aynı değil. Geçen yıldan bu yıla neler değişti? Elbette bir, terör örgütünün merkezi hükümetle entegrasyonu konusunda önemli adımlar atıldı. Ayrıca Suriye ile ilgili yaptırımlar kalktı. Bu yine önemliydi, kıymetliydi. Bir yandan da Suriye değişiyor, gelişiyor. Tabii Suriye Cumhurbaşkanı Şara bunlardan bahsetti. Suriye'yi ayağa kaldırmak için çok çalıştıklarını anlattı. Bu konuda yanlarında olan ülkelere bir kez daha teşekkür etti. Ancak İsrail'in ısrarla saldırganlığı sürdürdüğünü bildirdi.
0: Biz iyileştik. Suriye iyileşti. 3,5 milyon göçmen Suriye'ye geri döndü. Vatanlarına geri döndüler. Ve bu bizim için, onlar için bir fırsat. Aslında birçok ülke için fırsat. Çünkü göçmenler Suriye'ye geri dönüyorlar artık. Diplomatik yollarla köprüler kurduk. Ve bu köprülerle bölgenin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz birçok kurumla şeffaf bir şekilde çalışıyoruz ve burada da amacımız kolektif bir şekilde tüm insanlarımız için güvenli bir gelecek, güvenli bir Suriye oluşturmak. Hiçbir şekilde nükleer ve kimyasal silahları desteklemeden ve uluslararası suçlara karışmadan dünya bizim dönüşümüzden, Suriye'nin dönüşünden çok mutlu. Ama şunu bilin ki İsrail Suriye'ye karşı saldırılar düzenliyor. İsrail Suriye'ye saldırmaya çalışıyor. Binlerce, on binlerce saldırı girişimi oldu. Ki bu oranlar küresel seviyede çok ciddi.

0: عندي رقمlar.
1: فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974.
0: Biz şunu düşünüyorduk, artık Suriye'nin savaş çağı bitti, geride kaldı diyorduk ama İsrail saldırmaya devam ediyor. İsrail 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların Suriye'ye kadar gelmesini istiyor ve Suriye'ye saldırıyor. Suriye'nin bağımsızlığını tehdit ediyor. Biz sadece huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz ve dünya savaşının artık sona ermesini istiyoruz. Dünyayı etkileyen bu savaşın sona ermesini istiyoruz.
2: Tabii Ahmet Şahra yalnızca Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden konuşmada aynı zamanda ikili görüşmeler düzenliyor ve çeşitli programlara katılıyor. Yine katıldığı bir programda önemli mesajları vardı. Bir yandan İsrail'in işgali ve Suriye'nin bağımsızlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tamam.
3: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta mesaiye erken başladı. Genel Kurul'daki hitabından önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunda İsrail işgaline ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu. Şahra, eski Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün moderatörlüğündeki panelde konuştu. Bir anlaşmaya varmak için İsrail'le birkaç tur görüşme yaptıklarını kaydetti. İsrail'le yapılan görüşmelerde yaklaşık %90 oranında anlaşmaya vardık ancak sonuçta İsrail geri çekildi dedi.
4: Başkanlık sarayı bile İsrail tarafından iki kez bombalandı. Havaalanlarımız İsrail tarafından bombalanıyor. Bu İsrail vatandaşlarına güvenlik sağlayacak mı? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Lübnan'da olan ilişkilerimize bakın. Onlar başarılı. Bence sorun Suriye'de değil, İsrail'de.
3: Şahra Suriye'deki İsrail işgalini de ele aldı.
4: Golan Tepeleri Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Suriye topraklarıdır. Bu topraklar ve kime ait oldukları konusunda hiçbir tartışma yok.
3: Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'la arasında geçen esprili bir diyaloğu da paylaştı.
4: Trump, Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde, neden New Jersey'yi İsraillere vermiyorsunuz? Golan Tepelerine sahip değilsiniz ama New Jersey'ye sahipsiniz diye şaka yaptım. Bence New Jersey demokratlarla dolu ve Trump'a oy vermiyorlar. Bu yüzden İsraillilere vermek iyi olurdu.
2: Az önce de ifade ettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı New York'ta bir hayli yoğun, ikili görüşmeler, çeşitli toplantılarda hitabı var. Aynı zamanda program içinde ve program dışında görüşmeleri var ama eşi Emine Erdoğan hanımefendinin de programı New York'ta bir hayli yoğun. Bir yandan çeşitli toplantılara, programlara katılıyor, bir yandan ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. İşte o görüşmelerden birine dair detayı da Emine Erdoğan hanımefendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kenya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Rachel Ruto hanımefendi ile Türk evinde bir araya geldik. Sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere çocukların dijital güvenliği gibi pek çok konuda fikir paylaşımında bulunduk ifadesini kullanıyor Emine Erdoğan. Söylediğimiz gibi hem ikili görüşmeler hem de önemli toplantılara katılıyor Emine Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı yüksek düzeyli enerji dönüşümü diyaloğu toplantısına katıldı. İklim krizine ve nasıl önlenebileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada toplantıya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İklim krizine dikkati çekti. Erdoğan salona gelişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol tarafından karşılandı.
6: Bizim birincil meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimiz

0: ülkemizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
1: Emine Erdoğan, yapılan araştırmaların insanların %85'inin ihtiyacından hep daha fazlasını alma temayülü içinde olduğunu söylediğini aktardı. Tek kullanımlık ürünlerin tüketiminin azaltılması gerektiğini belirtti.
0: Her yıl sıcaklık değerlerinde yeni bir eşik geçiliyor. Ardından orman yangınları, sel baskınları, yeri göğe katan fırtınalar geliyor. Bu olanlar her an büyüyen tüketimin doğurduğu enerji ihtiyacının ve artan sera gazlarının bir sonucudur. Bir taraftan da doğanın hal lisanıdır.
1: Emine Erdoğan, doğanın üzerindeki stresi kaldıramadığını bu şekilde gösterdiğini belirtti.
0: Bu nedenle enerji dönüşümü meselesini yalnızca nasıl daha fazla temiz enerji üretebiliriz sorusuyla sınırlandırmamalıyız. Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
1: Kalıcı çözümün semptomları yönetmekten ziyade onları var eden kök nedenleri ortadan kaldırmakla olacağını belirtti. Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından yuvarlak masa toplantısına geçildi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Toplantıda ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Arbaş da diğer ilgililer de yer aldı. Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla New York ziyaretinin ikinci gününü aktardı. İnsanlığın bugününü ilgilendiren meselelerden, dünyamızın yarınını şekillendirecek başlıklara uzanan yoğun bir gündemi geride bıraktık dedi. Görüntülerde Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabına ve Emine Erdoğan'ın Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısındaki konuşmasına yer verildi.

0: Bir süredir merak ediliyordu. Yeni Parti ile CHP arasındaki o ayrışma sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yol haritası belli oldu. Oldu derken aslında nispeten belli oldu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Ardından ilçe belediye başkanları da onu takip etti. Yeni istifa haberleri geldi. Mansur Yavaş yapmış olduğu açıklamada ya da paylaşımda diyelim bağımsız kalacağını açıkladı.
1: CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de kaybetti. Mansur Yavaş yoluma bağımsız devam edeceğim dedi, partisinden istifa etti. İstifa depremi 6 ilçe belediyesiyle de devam etti.
2: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Açıklamayı X sosyal medya hesabından yaptı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı sabah saatlerinde gazetecilerle genel merkezi bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın özellikle 9 Eylül kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna gelmemesi CHP tarafından tepki toplamıştı. Müslüm Sarı da bu konuda Yavaş'ı eleştirdi. Kimse CHP'nin kurumsal kimliğinden önemli değildir dedi. Ardından Erdoğan'ın Yavaş'ı külliyede kabul etmesi ve bu görüşmenin detaylarını Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'e bildirmesi üzerine Sarı bu kabul edilemez diyerek tepki gösterdi.
3: Gel başkanım, sayın başkanım.
1: Mansur Yavaş ise CHP'den istifasını duyurduğu sosyal medya hesabından isim geçirmeden Müslüm Sarı'ya cevap verdi. Benim partililikten anladığım taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde bulunmadım ifadelerini kullandı. Şimdi Mansur Yavaş ne CHP'de kaldı ne de yeni partiye yeşil ışık yaktı. Yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamaları dolayısıyla Müslüm Sarı ile genel merkezde acil toplantı kararı aldı. Tüm bu süreç devam ederken de Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış

0: Karakoç ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın'la Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak CHP'den istifa etti.
1: Ekranınızda son dakika gelişmesi olarak alt bantta görüyorsunuz ama bizi 24 radyodan dinleyenler için de sizler için de bir kez de sesli olarak ifade edelim. Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Malumunuz yeni tutuklamalar var, yeni gözaltılar var ama bu vesile aslında yeni bir detay, yeni bir gelişme. Doğu Perinçek bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi, ifadeye çağrıldı. Pek çok isim gerek bu meselenin de işlendiği Kurtlar Vadisi dizisindeki oyuncular aslında bilgi sahibi olmaları sıfatıyla ifade vermişlerdi. Yine Enver Altaylı bir başka suçtan ötürü zaten tutuklu olan Enver Altaylı bu davada da bu soruşturma kapsamında da tutuklanmıştı. Son gelişme soruşturmaya dair Doğu Perinçek bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı ve ifade verdi. Tarlada çalıştıktan sonra sol kalçasından ayağına kadar yayılan şiddetli ağrıyla hastaneye başvuran Ülkü Süt'e bel fıtığı tanısı konuldu. Ameliyat önerilen hasta, algoloji uzmanının değerlendirmesinin ardından nükleoplasti yöntemiyle tedavi edildi. Tedavi öncesinde adım atmakta bile zorlanan Ülkü Hanım eski sağlığına kavuştu.
2: Tarlasını ekin ekti, ertesi sabah yataktan şiddetli ağrıyla kalktı.
3: Oraya buzlar ektim, sabah kalktım belim ağrıdı. Ondan sonra belim gittikçe daha kötüleşti.
4: Ülkü Hanım bel ağrılarını ilk zamanlarda pek önemsemedi. Basit bir bel rahatsızlığının olduğunu düşündü. Fakat ilerleyen seviyede o ağrılar ona iş yaptıramaz hale getirdi.
3: Bu 3 aydır yerdeydim. Yani buradan mutfağa kadar da adım atamıyordum. Attığım zaman hemen yere düşüyordum. Ayağımı hiç hissetmiyordum. Karıncalarla uğurluyordu, şey oluyordu.
4: Ağrılarından kurtulmak isteyen Ülkü Hanım 5 farklı hastanede 5 farklı doktora muayene oldu. Fakat doktorlar tedavisinin olmadığını söyledi.
3: Her gitme diyor bel fıtığım vuruyor. Ya bel fıtığı vuruyor da ama bunun bir tedavisi olması lazım, bir çaresi olması lazım. O da dedi çaresi yok seninki. Dedim her şey çaresi var ya benimki çare yok.
2: Ülkü Hanım yapmış olduğu araştırmalarda yeni tedavi yöntemi olan nükleoplastiği öğrendi.
5: Hasta bel ve bacağı vuran ağrılarla, fıtık nedeniyle ağrılarla bize başvurdu. Tabii ki hastanın detaylı fizik muayenesini yaptık, MR görüntülemelerini inceledik ve nükleoplasti tedavisine uygun olduğunu belirledik.
2: Muayene sonrasında hastaya nükleoplasti uygulandı. Hasta Ülkü Süt tedavi sonrasında normal hayatına geri döndü ve işlerini kendi başına halletmeye başladı.
5: Nükleoplasti özel bir kanül yardımıyla ameliyathane ortamında kesi olmadan, dikiş olmadan, görüntüleme yardımları teknikleriyle genel anestezi gerektirmeden ufak bir sedasyonla hastanın aynı gün evine gidebildiği direkt iğneyle, kanülle diskin merkezine ulaştığımız ve diski tedavi ettiğimiz bir tedavi yöntemi.
3: Şimdi eskiye daha iyiyim. Ayağım ne karınca kaldı, ne bir şey kaldı. Yürüyebiliyorum, eğilebiliyorum. Yani işimi yapıyorum şu an.
2: Öte yandan nükleoplasti tedavisinin uygulanacağı fıtık hastalarında bazı önemli hususlar var.
5: Burada da bir fıtığın derecesi önemli. Uygun hasta seçimi yaparken hastanın fizik muayenesi ve fizik muayenesinde uygun görüntüleme teknikleriyle, MR'la, tomografiyle desteklediğimizde her fıtıkta uygun hastada uygulayabileceğimiz bir tedavi yöntemi.
1: Şimdi 18 kuşağının sonuna geldik aslında noktayı koyacağız ama önemli bir haber. 19'da da detayını anlatırız. Amerika Birleşik Devletleri'nde malum Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sadece elbette dış politika bağlamında değil, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında malumunuz ticaret anlamında da ki bir hedef var, 100 milyar dolar. O hedefe gerçekleştirebilmek ya da yakınlaşabilmek için önemli bir imza atıldı. Türk Hava Yolları ile Boeing firması arasında 150 uçaklık Boeing 737 Max uçaklarıyla alakalı bir anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu katılımıyla imzalandı sözleşme. Yüzü kesin, 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 Max uçağı sipariş

0: hariç edildi. Detayı da var, onu da anlatacağız ama kısa bir aradan sonra.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Madara aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
4: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlı

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

en iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla öde.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

önce bazı başlıklar. Fon soruşturması genişliyor. Yeni dalga operasyon yapıldı. Başsavcılıktan da bir açıklama var. Kimler gözaltında, kimler tutuklandı aktaracağız. Kendi şirketine ait araca belediye bütçesinden yakıt alan Ekrem İmamoğlu, yanlışlıkla almışız dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam aracı nedeniyle hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunması pes dedirtti. Detaylandıracağız. Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi tamamlandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Peki neler yaşandı seçim sürecinde, onu da anlatacağız. Sahte güzellik merkezi kampanyasıyla müşteri çekip vatandaşı senet tuzağına düşüren şebeke yakayı ele verdi. 4 ilde operasyon yapıldı. Detaylarını paylaşacağız. Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı Deniz Kurdu tatbikatında gövde gösterisi yaptı. TCG Anadolu'dan havalanan TB3 denizaltı savunma harbinde kritik bir kabiliyet sergiledi. O gurur verici anları da ekrana getireceğiz. Başlıkların detayları ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Türk Hava Yolları uçak filosunu yeniliyor. Kısa ve orta menzilli uçuş ağını genişletmek amacıyla Boeing'le dev bir anlaşmaya varıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla imzalanan sözleşme kapsamında yüzü kesin 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 MAX uçağı sipariş edildi. 2025 yılından bu yana yürütülen görüşmelerin sonucu olan bu hamle, milli bayrak taşıyıcının Boeing'e verdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olarak kayıtlara geçti. Filonun ihtiyacına göre serinin en büyük modeli olan 737-10'a geçiş esnekliği de sunan anlaşma, Türk Hava Yolları'nın yolcu kapasitesini dinamik bir şekilde yönetmesine imkan sağlayacak. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Murat Şeker, bu anlaşma filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni uçaklar operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul'daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek. Türkiye'nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayan bu anlaşma sayesinde Boeing'le uzun yıllara dayanan işbirliğimizi daha da ileri taşımaktan memnuniyet duyuyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e her hitabında gündeme getirdiği konulardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan teşekkür geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan açıklama yayınladı. Ertuğruloğlu açıklamaların Kıbrıs politikasının ve haklı davasının uluslararası alanda emin adımlarla ilerlediğinin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti. Tahsin Ertuğruloğlu, Erdoğan'ın egemen eşit iki devletli çözümü öngören sözleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum, dedi. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman garantörümüz ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta önemli temaslar yürütüyor. Bakan Fidan pek çok ülkeden mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Bakan Fidan, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile bir aradaydı. Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile de bir araya geldi. Fidan ayrıca gelecek yol, New York Deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planından bir yıl sonra konulu toplantıda yer aldı. Amerikan basınından Axios ise Gazze Barış Kurulu'nun yeni bir planı olduğunu iddia etti. Gazze şeridi için 2.45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı açıklanacağını öne sürdü. Hakan Fidan, temasları kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına da katıldı. Özellikle Orta Doğu'daki durumun ele alındığı tahmin ediliyor. İran ve İsrail'in öncelikli konular olduğu düşünülüyor. Bölgesel dörtlü olarak da anılan bu dört ülkenin birlikteliği son zamanlarda öne çıkıyor. Bir önceki toplantıları 20-21 Haziran 2026'da

Mısır'da gerçekleştirilmişti. Bakan Fidan ayrıca MİKTA Dışişleri Bakanlarının 30. toplantısına katıldı. MİKTA ülkeleri Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşuyor. Birleşmiş Milletler'in ana teması belli ancak liderlerin bir numaralı gündemi ise İsrail'in yayılmacı, saldırgan, soykırımcı politikaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok ülke lideri Netanyahu'nun bu şekilde yola devam edemeyeceğini net olarak söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Netanyahu'ya randevu vermedi. Trump üzerinde nüfuz ticareti yapma çabası da duvara toslamış oldu. Özetle Netanyahu'nun kredisi tükendi. Tükeniyor.

0: Çok değil, 2 yıl önce İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ayakta alkışlanıyordu. Hatta bazı isimler avuçları patlarcasına alkış tufanına katılırken epey coşkuluydu. Ancak soykırımcı Netanyahu için artık denizin sonuna gelindi. Öyle ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle doğrudan New York'a uçamıyor bile.
1: Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan neredeyse tüm liderler İsrail'in yayılmacı, soykırımcı politikalarından duyduğu endişeyi dile getiriyor. Siyonizmin maskesini düşürüyor. Bu konuda Erdoğan gibi liderler vicdanının sesini dinliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi isimlerse kamuoyu baskısı sebebiyle saf değiştiriyor.
2: Gazze karşısında kılını kıpırdatmayan bir dünyanın inandırıcılığın ne hükmü kalır? Birileri barışın sağlandığını iddia ediyor ama bu iddia insani yardımların önünü açmaya bile yetmedi. Bu tek kelimeyle utanç verici.
0: İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişlettiğini hatırlatıyor. Ateşkese rağmen Gazze'ye insani yardımların İsrail tarafından engellenmesinin korkunç olduğunu söylüyor.
3: Birçok Filistinli, çocuklar da dahil olmak üzere Gazze'de öldürülmeye devam ediyor. İsrail, insani yardımlara yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmalı, Gazze'deki saldırıları durdurmalı ve geri çekilmelidir.
0: Mesele sadece Filistin'e yönelik zulümle de sınırlı değil aslında. Zira İsrail'in yayılmacı politikaları tüm komşularına karşı açık bir tehdit haline gelmiş vaziyette. Bakın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara bu konuda ne söylüyor?
4: Cumhurbaşkanlığı sarayı bile İsrail tarafından 2 kez bombalandı. Havalimanlarımız İsrail tarafından bombalanıyor. Bu İsrail vatandaşlarına güvenlik sağlayacak mı? ABD, İngiltere ve Lübnan'la ilişkilerimize bakın. Bu ilişkiler başarılı şekilde ilerliyor. Sorunun Suriye'de değil, İsrail'de olduğunu düşünüyorum.
0: Daha düne kadar İsrail'e yönelen İran füzelerini havada vuran Ürdün Kralı Abdullah dahi bu durumun artık sürdürülemez olduğunu söylüyor.
5: Bu İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum tekrarlanan ihlalleri, sinsi toprak genişlemelerini, sahada yeni gerçekleri ve mevzileri, hayati su kaynaklarının çevresindekiler de dahil görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor.
0: Örnek

0: Tehditleri çoğaltmak mümkün. Özetle İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde umduğu rüzgara estiremiyor. Siyonizm, insanlığın gözünde erozyona uğrarken sırtını Siyonizme yaslayarak siyaset yapan liderler dahi artık Netanyahu'ya sırtını dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump nezdinde de Senato'da da Netanyahu'nun kredisi tükeniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya randevu dahi vermemesi, yardım istemesine rağmen İngiltere'nin İsrail'e uyguladığı yaptırımlara müdahale etmeyi reddetmesi tüm bu sürecin bir yansıması. Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır yüksek sesle zulme karşı verdiği mesajların yankısı giderek büyüyor.
1: Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
2: Bugüne kadar Grönland gerilimi diyorduk. Artık bundan sonra herhalde Grönland anlaşması diyeceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump istediğini aldı. Trump, New York'ta Danimarka ve Grönland'la Amerika Birleşik Devletleri'ne adada kalıcı güvenlik kontrolü sağlayan üçlü anlaşmaya imzayı attı. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland stratejik öneme sahip adanın geleceğini şekillendiren üçlü anlaşmaya resmiyet kazandırdı. Trump imza töreninde konuştu. Geçmişte hiçbir Amerikan başkanının başaramadığı somut adımı attıklarını belirtti. Trump bu anlaşma Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland için muazzam bir gelişmedir dedi. Danimarka'da anlaşmayı dönüm noktası olarak niteledi. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'ne Grönland topraklarında Altın Kubbe adı verilen gelişmiş bir füze savunma sistemi kurma yetkisi veriyor. Washington bu adımla Kuzey Kutbu'nda askeri etkinliğini artıran Rusya ve Çin tehdidine karşı kendi ana karasını koruma altına almayı hedefliyor. Metne göre Amerika Birleşik Devletleri'nin açık yazılı onayı olmadan hiçbir düşman unsurun Grönland'a yaklaşmasına, askeri tesis kurmasına veya hassas yatırımlar yapmasına izin verilmeyecek. Metinde ayrıca Grönland'ın gelecekte Danimarka'dan ayrılması ihtimali de teminat altına alındı. Olası bir bağımsızlık durumunda bile Grönland'ın NATO bünyesinde kalması ve Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan savunma protokollerine bağlılığını sürdürmesi zorunlu kılındı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde COP31 iş forumunda konuştu. Özel sektöre ve iş dünyasına seslenen kurum, doğal kaynakların önemine vurgu yaptı.
3: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta COP31 iş forumunda konuştu.
4: Yatırımı gerçekleştirecek, teknolojiyi güçlendirecek.
3: Kurum küresel iş dünyasının liderleriyle bir araya geldi. Yaptığı konuşmada devletlerin savunma hatlarının doğa ve iklim olduğunu söyledi.
4: Gelecek ve gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığımız devletlerin de yaptığımız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak.
3: Doğal kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
4: Savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır.
3: Kurum özel sektöre çağrıda bulundu. Antalya'ya yalnızca katılımınız değil, projenizi, yatırımınızı taşımanızı bekliyoruz dedi.
4: İş dünyasının alıcı gücünü de bu anlamda harekete geçirmesini bekliyoruz.
3: Murat Kurum katıldığı Bloomberg Yeşil Zirve programındaysa soruları cevapladı. COP31 kapsamında en önemli hedeflerini anlattı.
5: Elektrifikasyonu bir hedef olarak ortaya koyduk. 2035 yılına kadar %35 elektrifikasyon hedefi. Bu işte sanayide, ulaşımda, ticarette, tüm sektörlerde elektriğin daha yaygın bir şekilde kullanılması demek.
3: Elektrifikasyonun yayılmasını öncelediklerini dile getirdi.
5: Yani fosil yakıtlardan çıkma konusunda bir irade ortaya koyulmak isteniyor. Bugün fosil yakıtlardan çıkmayı nasıl gerçekleştirirsiniz? Elektrifikasyonu yaygınlaştırarak gerçekleştirirsiniz. Tabii ki elektrifikasyonu biz temiz enerjiden elde edilsin istiyoruz. Yani Evet, elektrik kullanılsın ama fosil yakıtlardan kullanılsın istemiyoruz. Dolayısıyla aslında hedefle, ortaya koymuş olduğumuz hedefle uygulamayı bu şekilde bağlıyoruz.
3: Kurum bu süreci her ülkenin kendi ekonomik kalkınma gücüyle sürdürmesinin beklendiğini belirtti. Son zamanlarda artan yapay zeka kullanımına ilişkin soruyu cevapladı. COP31 Başkanı yapay zekanın sorumlulukla kullanılması gerektiğini belirtti.
5: Yapay zekanın yoğun kullanımıyla birlikte artan elektrik ve su ihtiyacı da var. Yani burada yapay zekayı sorumsuz bir şekilde kullanmamız aslında iklim değişikliğine bir katkı sağlamıyor. Kontrollü bir şekilde bilimden, yapay zekadan faydalanmamız gerekiyor.
2: Amerika'da bütün krizler görüşülüyor, bir hal çaresi bulunmaya çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump New York'tan. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile görüştü Trump. İki ülkenin bir şekilde anlaşmaya varacağında hala umutlu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çatışmaların durması ve bir anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı. Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik son saldırılarına işaret etti. Bu saldırıların çok güçlü olduğunu ve bunların dizel fiyatları üzerinde baskı yarattığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Miami'de yapılacak G20 zirvesine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Rusya-Ukrayna arasında üçlü bir görüşmenin de mümkün olabileceği mesajını verdi. Zelenski ise savaşın bitmesi için liderlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Rus liderle görüşmeye hazır olduğunu da aktardı. Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum, savaşı bitirmeye hazır değil dedi. Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptığı görüşmede Patriot füze savar sistemleri talep etti. Trump'a Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretilmesine yönelik lisans verip verilmeyeceği soruldu. Olabilir yorumunu yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da New York'ta Birleşmiş Milletler'deki hitabından önce Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü. Görüşme Birleşmiş Milletler dışında bir otelde gerçekleşti. Karşılıklı saldırılarsa tüm bu sürece rağmen devam ediyor. Başkent Kiev'de İHA deposu ve askeri sanayi tesisi vuruldu. Odessa'da 3 askeri lojistik merkezi hedef alındı. Ayrıca askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. En az 7 kişi yaralandı. Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı deniz kurdu tatbikatında. Gövde gösterisi yaptı. TCG Anadolu'dan havalanarak gerçekleştirdiği görevle denizaltı savunma harbinde kritik bir kabiliyet sergiledi. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak düşman denizaltılarına gözdağı verdi.
6: Türk savunma sanayinde deniz havacılığı adına çığır açan bir başarıya daha imza atıldı. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış yapabilen Bayraktar TB3, bünyesindeki sinyal işleme kabiliyetiyle denizaltı hedeflerini havadan tespit ederek denizaltı savunma harbi görevlerinde yeni bir çağ başlattı. Eylül'de başlayan ve Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen deniz kurdu tatbikatı sürüyor. Dosta güven, düşmana korku salan tatbikat, milli platformların yetenek gösterimine sahne oluyor. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri de Bayraktar TB3 oldu. Milli SİHA Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle gerçekleştirdiği 2 adet sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak deniz karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı. Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı. Operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS pot üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı. Gerçekleştirilen testin en kritik aşamalarından birini ise veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3 operasyon sırasında kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimiyle işledi. Milli SİHA

0: birlikte detaylar.
1: Mansur Yavaş sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Peki bu kritik hamle göründüğünden ya da kendisinin söylediğinden fazlasını ihtiva ediyor olabilir mi? Mesela bir üçüncü yol. Bu İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda Roma döneminden kalma bir milyaryum taşı. Üzerinde bulunduğu noktanın Roma'ya ne kadar uzaklıkta olduğunu yazar. En önemlisi bugün yerinde yerler esen Roma Forumu'ndaki altın milyaryum taşıydı. İşte belki de Mansur Yavaş'ın yürüyüşünün milyaryum avreumu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesiydi. Bu görüşmeyle birlikte kendini Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla doruk noktasına ulaşan kamplaşmanın dışına taşıdı. Kabulün duyurulduğu andan itibaren artık Özgür Özel'in İmamoğlu adına başlattığı davanın bir neferi değildi. Bu hamleyle birlikte Erdoğan karşıtlığı üzerinden dizayn edilen muhalif konsolidasyonunun üzerinde bir yere konumlandı. Evet, burası da muhalefet ama Erdoğan hassasiyeti her şeyin üzerinde olan Cumhur İttifakı tabanının karşısında bir yer değil.
2: Başkanım, Sayın Başkanım.
1: Mansur Yavaş'ın ikinci hamlesi CHP'den istifa etmesi ama ondan daha da önemlisi bunu yaparken yeni partiye katılmaması. Bu kez Mansur Yavaş'ın üçüncü yol formülü muhalefet içi dengeler açısından devrede. Bu hamleyle kendini mutlak butlanla başlayan CHP yeni parti ayrışmasının dışına taşıdı. Böyle yaparak bu iki parti arasındaki mücadelenin yıpratıcı süreçlerinden kurtulmuş olmayı umuyor. Peki Mansur Yavaş bu istifayla ya da Erdoğan'la fotoğraf vererek Cumhurbaşkanlığı adaylığından vaz mı geçti? Belki de hayır ama bir kumar oynadığı kesin. Bu birleşik hareketin ona bambaşka üçüncü bir yol açmasını bekliyor olabilir. O yolun sonunda sert ideolojik kavgalardan sıkılmış, merkez sağ, ılımlı seküler bir seçmen kitlesi bulmayı umuyor. Belki de böylece İmamoğlu'nun göz yumması Özgür Özel'in oluruyla değil, mecburen muhalif blokun adayı olmaya çalışıyor.
3: İnsan ancak kendi kendine kefil olabilir.
0: İzmir'de Menderes Belediyesi'ni sarsan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında çember her geçen gün daralıyor. İlk dalgada aralarında dönemin belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte yürütülen ikinci dalga operasyonda ise aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemeyle yolsuzluğun boyutu adım adım deşifre edildi.
4: İzmir'de bir ihbar dilekçesiyle başlayan teknik takip, Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ağını deşifre etti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in mesajlaşmalarındaki sözleri kirli çarkı gözler önüne serdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma derinleştirildi ve Çiçek'le WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukatla yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, rüşvet ve irtikap soruşturmasında ilk operasyonda 11 kişinin tutuklanmasının ardından çalışmalar derinleştirildi. Aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 9 şüpheli ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı iddialardan biri, 2023 yılında belediye ruhsat başvurusu yapan bir müştekinin ifadesiyle gün yüzüne çıktı. Müşteki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin hızlandırılması karşılığında dönemin belediye başkan vekili Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Dosyadaki bir diğer tanık da rüşvet pazarlığını doğrudan Erkan Özkan'la yürüttüğünü beyan etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin harita teknisyeni hakkında da şok iddialar dosyaya girdi. Bir müşteki ruhsat alabilmek için 50 bin TL ödediğini ve teknisyenin ofisinde farklı renklerde 6-7 poşet içerisinde deste deste para gördüğünü iddia etti. Soruşturmanın kilit noktalarından birini ise rüşvet çarkının iletişim ağı oluşturdu. Rüşvet veren

0: Erle belediye bürokratları arasındaki köprüyü kurduğu tespit edilen iş takipçisinin izine banka hesap incelemelerinde rastlandı. Şüphelilerin banka hareketlerini inceleyen ekipler para transferlerinin açıklama ve alıcı kısımlarında takipçi Onur ibaresini tespit etti. Ayrıca dosyada kasten yaralama suçundan kaydı bulunan belediye şoförünün ise organizasyonda kurye rolü üstlendiği, rüşvet olarak alınan paraları bizzat elden teslim aldığı iddialar arasında yer aldı. 9 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
1: Kamuoyunun yakından takip ettiği o soruşturma, fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. O gelişmelerle birlikte aslında ikinci dalga operasyon düzenlendi ve yeni gözaltılar ve tutuklama istemleri var. Fon soruşturmasında bu kapsamda gözaltına alınan 20 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 17 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun'la İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın ise adliyedeki işlemleri sürüyor. İfade ettiğimiz gibi fon soruşturmasında yeni dalga operasyon da gerçekleştirildi ve bu kapsamda İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli daha yakalandı. Daha önce gözaltına alınan 5 fon yöneticisi ise tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Başsavcılık da soruşturmaya dair açıklama yaptı.
2: Fon soruşturması büyüyor. Bir yandan yeni operasyon ve gözaltılar olurken diğer yandan da tutuklamalar sürüyor. 5 şüpheli daha cezaevine konuldu. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sağ sürüyor. Soruşturmanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda derinleştirildiği bildirildi. Soruşturmada bugüne kadar 60'tan fazla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Mali boyutta mercek altında. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklamasında vatandaşların birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve mağdurların haklarının takipçisi olunacağını vurguladı. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. 5 şüpheli de cezaevine konuldu. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan da bir açıklama geldi. Sosyal medya platformlarında soruşturmaya ilişkin yer alan bazı bilgilerin dezenformasyon niteliğinde olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek bu içeriklere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Soruşturmada hukuken sorumluluğu tespit edilen şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen kazançların da takip edileceği bildirildi.
1: Şimdi tabii bu fonlarla alakalı meselede ne kadar süredir takip ediliyordu, takip ediliyor mu? Bu gibi sorular da soruluyordu. Fonlarla ilgili şikayetlerin son 2 yılda artmasıyla birlikte sermaye piyasalarındaki hareketlilik de yakından takip ediliyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Başsavcılığında bu alana özel birim kurulduğunu ve 3 savcının sadece sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına baktığını açıkladı. Mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini söyledi. Fon mağdurlarının gözü çözümde. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini söyledi. Bakan Gürlek fonlarla ilgili şikayetlerin ise son 2 yılda öne çıktığını söyledi. Sosyal medyada da fonların sürekli tartışıldığını belirtti. Sermaye piyasalarındaki hareketliğin de takip edildiğini ifade etti. İyi niyetli vatandaşların yıllarca yaptığı birikimlerin istismar edildiğini, paraların başka yerlere ve yurt dışına kaçırıldığını belirtti. Bakan Gürlek, sürecin devam ettiğini belirterek mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Benzer durumların dünyada da yaşandığını söyleyen Gürlek, yargı olarak sürece katkı sağladıklarını ifade etti. Biz elimizden geldiğince yargı olarak bu süreçte sisteme katkıda bulunmak istiyoruz, katkı sağlıyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yan yana olduğu izlenimi veren yapay zeka ürünü fotoğrafları sosyal medyada paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımları yaptığı belirlenen 53 yaşındaki Mehmet Ç. Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı.
3: Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanında montajladı. Yapay zeka ürünü o paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 53 yaşındaki Mehmet Ç.'nin WhatsApp durumunda söz konusu görüntüleri paylaştığı belirlendi. Şüphelinin yapay zeka kullanılarak oluşturduğu değerlendirilen fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gürlek'le birlikte görüntüsünü kullandığı tespit edildi. Paylaşımlarla kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çalışmalar kapsamında adresi belirlenen Mehmet Ç, 23 Eylül'de Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı. Mehmet Ç'nin Ankara doğumlu olduğu ve 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
1: Bakın bir başka dolandırıcılık yöntemi. Güzellik merkezinde senet skandalı yaşandı. Şüphelilerin müşteri çekmek için kampanya vaadiyle imzalattıkları evrakların arasına senet koydukları öne sürüldü. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Onlarca kişinin yaklaşık 10 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.
4: Hani bizi ısrarla paket satmaya çalıştılar, indirimli olduğunu söylediler. Sonrasında o anda çok ısrar ettikleri için oradan kurtulmak için 100 TL bir katı o zaman kapora verdim.
5: Sadece 100 TL.
4: Ondan sonrasında herhangi bir yere imza attığını hatırlamıyorum. Öyle bile olsa senet değildi bu.
6: Sahte senet düzenlediler, icra takibi başlattılar. Güzellik merkezi adı altında vatandaşı dolandırmaya çalıştılar. Sokakta broşürlerle vatandaşların peşine düşüp, güzellik merkezinde kampanya var bahanesiyle müşteri bulmaya çalışan merkezin kurduğu sahte senet oyunu ortaya çıktı. İddiaya göre mağdurlara kampanya veya paket tanıtımı sırasında çeşitli evraklar imzalatıldı. Bu evrakların arasına gizlice senetler yerleştirildi.
4: İndirimden faydalandırmak için bana bir sadece kağıda imza attırdılar. Sonrasında ben oradan çıktıktan sonra ben işlem yaptırmayacağımı söyledim onlara. Buna rağmen ısrarla beni randevu için aradılar. Ben istemediğimi söyledim. Bir 6-7 ay sonra belki bir yıl sonra beni aradılar. Hani senede imza atmışsınız, bu yüzden size icra takip başlatacağız dediler.
6: Senetleri kullanan şüphelilerin vatandaşlar hakkında icra takibi başlattığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Bazı mağdurların imzalarının da kopyalandığı öne sürüldü. İstanbul merkezli operasyon İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da eş zamanlı gerçekleştirildi. 10 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde çok sayıda sahte belge ve dijital materyal ele geçirildi. Mağdurlardan Amine Sertkaya da benzer yöntemle icra takibiyle karşı karşıya kaldığını anlattı. Sertkaya emniyete başvurup avukatını yönlendirdikten sonra şüphelilerin geri adım attığını belirtti.
4: Şikayette bulundum bununla ilgili. Hani böyle bir durum yaşadığımı anlattım. Yine aynı şekilde avukatları aradı beni. Ben işte şikayetimi geri çekmem durumunda icrayı yani icra takip başlatmışlardı zaten. Bundan hani iptal edeceklerini söylediler. İşte evrakları bana vereceklerini söylediler, senetleri. Hani bununla ilgili tamamen işte durum kapansın, işte anlaşmaya varalım tarzı cümleler kurdular.
7: Ama siz kabul etmediniz.
4: Ben tabii ki kabul etmedim.
6: Soruşturma devam ederken onlarca kişinin mağdur edildiği ve zararın yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi. Şüphelilerin güzellik merkezlerinin önünde vatandaşı tuzağa çekebilmek için öğrenciyim prim kazanıyorum yalanı söylediği ortaya çıktı.
4: Öğrenciyim işte bununla ilgili ben prim alıyorum işte ben sizi götürürsem burada işte sizi görmeleri lazım. Hani benim götürdüğümü görmeleri lazım tarzı işte prim kazanıyorum tarzı. Konuşmalar oldu. Aynen ısrar, kıyamet bir şekilde bizi götürdüler zaten. Gerçekten bu şekilde insanları dolandırabildiklerini o anda yani şok içinde kaldım.
1: Yurt dışına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan şahıslara yönelik takip sürüyor. Emniyet ve Adalet Bakanlığı birimlerinin ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda 76 aranan şahsın Türkiye'ye iadesi sağlandı.
8: Adım adım iz sürüldü, uluslararası işbirliğiyle kaçış güzergahları kapatıldı. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu Türkiye'ye getirildi. Emniyetin ilgili bilimleri firarilerin izini yurt dışında da sürdü. Gürcistan başta olmak üzere 8 ülkeyle yürütülen işbirliği sonuç verdi. Toplam 76 şahıs yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İadelerde ilk sırada Gürcistan var. Gürcistan'dan 61, Yunanistan ve Almanya'dan 4'er şahıs getirildi. Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan da iadeler sağlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
1: Enver Altaylı, ölümünden yıllar sonra açılan Kozinoğlu dosyasında kasten öldürmeyi azmettirmek suçu iddiasıyla tutuklandı. Üzerine atılı suçu işlemeye yönelik kuvvetli bir motivasyonu var mıydı? Akıllardaki soru bu. Bu sorunun cevabı Kozinoğlu ve Altaylı'nın devletler arası mücadelenin sahne gerisinde verdikleri amansız istihbarat savaşlarında gizli.
9: Evet. Kalkıp Özbekistan'a gidiyorsunuz.
10: Evet.
9: Dönemin başbakanı sizi karşılıyor ve daha sonraki başbakanıyla tanıştırıyor ve siz onun danışmanı oluyorsunuz.
10: Hayır, daha,
9: bu ne size biraz gerek? Garip gelmiyor mu? Yani,
10: bana mı?
9: Hani ben
10: bana
9: de bugün böyle gelmiyor. Bir bakın, misyon adamı olarak bakın, gitsem ben, bu kadar kolay mı bunlar? Hani
10: onu yapabilmek için Enver Altaylı olmak lazım.
11: Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Hem de kasten öldürmeye azmettirme suçu iddiasıyla. Ağustos 2017'de FETÖ soruşturmasından gözaltına alındı ve hüküm giydi. O dönem yapılan dijital incelemeler sonucu bilgisayarında "Muhterem Efendim" diye başlayan bir mektup bulunmuştu. Bu mektubun terörist başı Gülen'e yazıldığı belirtiliyordu. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheleri Altaylı'nın üzerinde toplayan en önemli delillerden biri de bu.
12: Özbekistan'da Şenkal Atasagun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kasif Kozinoğlu terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'te bulunan Orta Asya İstihbaratı'nı koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir. Başbakan müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izleminin durdurulmasını temin edebilir. Ancak başbakanın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim.
11: Mektubun tarihi 2007. Bu mektup Kozinoğlu soruşturmasından tutuklanmadan evvel kendisine de soruldu. Altaylı kendisine ait olduğunu reddetti. Eğer mektubu o yazmadıysa konuyu burada kapatması gerekiyordu. Ama işin ilginç yanı mektupta kullanılan ifadeleri savunmaya geçti.
12: Bana ait olduğunu yıllardır reddettiğim bir metindeki etkisiz hale getirilmesi sözünü alıp öyle bir noktaya taşıdılar ki başka yayınlarda artık açıkça karanlık infaz planı başlıkları atılıyor. Mektupta çizilen infaz ve tasfiye planının adım adım uygulandığı yazılıyor. Yani ortada infaz kelimesinin dahi geçmediği bir metinden benim Kaşif Kozinoğlu hakkında adeta adeta infaz emri verdiğim, ölümünü planladığım veya hedef gösterdiğim sonucu çıkarılıyor.
11: Mektup kendisinin değilse burada kullanılan ifadelerin yanlış anlaşıldığına ilişkin reaksiyonu neden verme ihtiyacı hissetmişti? Acaba kendini tutamadı mı? 82 yaşındaki Altaylı'nın bilinçaltı hayatını adadığı davayı müdafaya mı geçmişti? Tutanağa yansımadı ama sinirlerinin bozulduğunu ifadesini alan Cumhuriyet Başsavcı Vekiline karşı takındığı tavırda görmek mümkün. Altaylı savcıyı tehdit etmişti.
12: Kendine dikkat et, daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız.
11: Altaylı hakkında kamu görevlisine tehdit suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın adı Soğuk Savaş'ın yeni sona erdiği kaos ikliminde Sovyet rejiminin terk ettiği Orta Asya Türk devletlerinde çeşitli karanlık işlerle anılıyor. Savurduğu tehdit muktedir olduğu günlerin bir tortusu olabilir. Ancak asıl sorulması gereken soru şu: Altaylı'nın Kozinoğlu'nu öldürmek için yeterli motivasyonu var mıydı?
10: Ruzi Nazar beni 1963 yılında buldu. Ankara'da, o zaman hukuk talebesiyim. Ve ben Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidinceye kadar zaman zaman hafta sonları beni eve davet ederdi. Ve ben orada Türkiye'yi idare eden insanları tanıttım.
11: Ruzi Nazar, Soğuk Savaş dönemine damgasını vurmuş, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı yürütülen gizli operasyonlarda kilit roller üstlenmiş Özbek asıllı bir Amerikan CIA ajanı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde resmi olarak 11 yıl boyunca, yani 1971'e kadar görev yaptı. Enver Altaylı'nın MIT'e kabulü Soğuk Savaş döneminde oldu. Eğitimini komünizmle mücadele çerçevesinde aldı. Rusça öğrendi, Orta Asya Türk'ü asıllı olması seçilmesinde önemli bir faktördü. Devam eden süreçte ideolojisi Amerikan yanlısı bir tutuma evrildi. Birçokları tarafından CIA ajanı olmakla ya da Gladio üyesi olmakla itham edildi.
7: CIA ile sizin Orta Asya konusundaki politikalar konusunda farklılığınız var mı?
10: Şöyle, ben bugünkü dünya şartlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türklüğün menfaatlerinin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapması gerektiğine inanıyorum.
11: Orta Asya'daki FETÖ okulları, Türkiye'de bize yıllarca Türkçe öğrettikleri şeklinde pazarlanıp milli duygularımızı gıdıkladılar. Ama aslında eğitim dilleri İngilizceydi. Müşterileri çocuklarına Batı tipi eğitim vermek isteyen yönetici sınıftı. FETÖ bu yönüyle bu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nin turba atıydı. Sovyetlerden kopan rejimlerin halkalarının ideolojilerini Amerika Birleşik Devletleri'ne açıyordu.
13: Bana göre Türkiye'nin her yerde bir sürgün olması lazım. Ama öncelik nereye düşer? Öncelik bana göre bir göbek bağımız olan Asya'ya düşer.
11: Enver Altaylı Özbekistan'da Kerimova, Azerbaycan'da Elçi Bey'e danışmanlık yaptı. İlerleyen yıllarda bu iki ülke tarafından darbe girişimlerinin arkasındaki gölge isimlerden biri olarak nitelendirilecekti.
1: Evet, bu haberi sonrasında yeniden vereceğiz efendim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir aslında uyarıyordu ve o uyarılar gerçek oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağış başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizi etkiledi. Önce İstanbul'dan görüntüleri izleyelim.
2: İstanbul'da gökyüzünün rengi bir anda değişti. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Caddeler suyla doldu.
14: Metrekareye 60 ila 100 kilogram arasında yağışın düşmesinin beklendiği İstanbul'da yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı ve gün boyunca devam edecek yağışla birlikte çatı uçmalarına karşı özellikle ciddi şekilde uyarılar yapılıyor.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yağmurun en çok etkilendiği noktalardan biri İslambey Caddesi oldu. Cadde, sağanağın ardından adeta küçük bir göle döndü. Araçlar suyun içinde ilerlemeye çalışırken sürücüler zor anlar yaşadı.
14: İstanbul sadece yağış değil, aynı zamanda fırtınanın da etkisi altında. Şiddetini her geçen saat artıran rüzgar 60 kilometre hıza kadar çıkmış durumda. Hal böyle olunca da sarı kodlu uyarıyla birlikte çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmakta fayda var.
2: İddiaya göre asfalt çalışmalarının ardından rüzgarlar açılmadı. Bu durum yağmur suyunun tahliyesini engelledi. Ortaya işte bu görüntüler çıktı. İstanbul'un akşam trafiği sağanağın ardından adeta suyla imtihana dönüştü.
1: Meteoroloji tarafından sarı kodla yapılan uyarının

0: Sonrasında Sinop'un Ayancık ilçesinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağışın sonrasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken suların bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaştığı görüldü.
1: Sinop'ta sağanak yağış etkili oldu. Ayancık ilçesinde yollar göle döndü, araçlar su altında kaldı. Meteoroloji tarafından sarı kodla yapılan uyarının ardından Ayancık'ın bazı bölgelerinde yağmur etkisini gösterdi. Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Biriken su bazı binaların bahçe girişlerine kadar ulaştı. Panayır alanındaki esnaf da yağıştan etkilendi. Yağış sırasında bir vatandaşın tıkanan yağmur suyu giderini kendi imkanlarıyla açmaya çalıştığı görüldü. Gider kapağını elleriyle açan vatandaşın müdahalesiyle biriken suyun tahliye edilmesi sağlandı. Öte yandan ilçenin bazı noktalarında, yol kenarlarında ve istinat duvarlarında çökmeler meydana geldi. Bir bölgede taş ve kaya parçalarının yola düştüğü görüldü. Yağış nedeniyle sürücüler ve yayalar ulaşımda güçlük yaşadı.
0: Hatay Künefe ve Kebap Festivali Hatay'ın yöresel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini İstanbullularla buluşturuyor. Ataşehir'de düzenlenen festival 23-27 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerine unutulmaz bir lezzet şöleni vaat ediyor.
2: Hatay mutfağının vazgeçilmezleri Ataşehir'de lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. Künefenin tereyağı ve peynirle buluşan eşsiz tadı.
3: Hatay Antakya künefesini tanıtmaya geldik. Ataşehir Barbaros insanların hepsini buraya bekliyoruz.
4: Hatay deyince de akla ilk gelen şey künefe aslında. Künefenin püf noktaları nedir, sizi lezzetli kılan şey ne?
3: Tereyağı. Olmazsa olmazı tam yağlı tuzsuz peyniri.
2: Közde pişen kebapların mis gibi kokusu.
5: Hatay'ın lezzetini getirdik Ataşehir'e. Gördüğünüz gibi kebap yapıyoruz. Harbiye kebabı, Adana kebabı, Urfa. O tür şeylerden yapıyoruz. Sos da koyuyoruz, kaynıyor. Dürüm de yapıyoruz, porsiyon da yapıyoruz. Tüm halkımızı bekleriz.
2: Ve Hatay mutfağından birbirinden özel yöresel lezzetler.
6: Bu meşhur Hatay lezzetleri denemek için Avrupa yakasından kalktım. Ataşehir'e geldim. Şu biberli ekmek benim gerçekten favori ekmeğim. Bunu da Hataylılardan başka güzel yapan olmadığını biliyorum. O yüzden sırf bunun için kalktım geldim.
2: Hatay Künefe ve Kebap Festivali 23-27 Eylül tarihleri arasında Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar alanında düzenlenecek. Belediye binasının yanında kurulacak festival alanında ziyaretçiler hem künefenin hem Hatay kebaplarının tadına bakabilecek.
7: Festival günleri için ta Beylikdüzü'nden geldik bu lezzetleri tatmak için. Tüm halkımız da davetlidir. Özellikle bu lezzetleri yerinde tatmalarını hepsini öneririm.
8: Çaları çok seviyorum. Arkadaşlarımla birlikte buraya Hatay lezzetlerini tatmak için de geldik. Özellikle evimize doğal ürünleri burada çok bulduğum için bir de baharatları da el yapımı çoğu olduğu için herkesi buraya bekliyoruz.
2: Bu 5 günde künefe ve kebap başta olmak üzere Hatay'ın yöresel lezzetleri İstanbullular için sofralara taşınacak.
9: Bütün İstanbul halkına saygılar, sevgiler. Bütün İstanbul halkını bekliyoruz Hatay lezzetleri için. Sizin için özel geldik. Gelirseniz çok sevinirim. Gelin gelin yiyin. Dünya bir evse biz de onun mutfağıyız.
0: Bu görüntülerle akşam haberlerine noktayı koyuyoruz ama 24'teki haber koşusu devam edecek. Gözümüz kulağımız bir yandan da New York'ta, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları, görüşmeleri devam ediyor. New York'u da yakından izliyoruz. Birazdan 24 özel başlayacak. Çağrı Alkan ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem

Ölmeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
4: 50 bin düş.
3: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
5: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
6: Fiyatını arabam.com'a. Değerinde trink sat.
7: Oh. Mersi canım.
8: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
7: Hocam ben?
8: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
8: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam 1000 megabit diyor.
8: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
7: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
8: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
8: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

İyi akşamlar. 24 Özel'e hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca ekranlarda olacağız. Oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle ABD'de, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyanın liderlerinin bir arada olduğu toplantılarda verilen çok önemli mesajlar var. Ciddi tartışmalar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geniş bir heyetle birkaç gündür New York'ta bulunuyor ve yoğun temasları devam ediyor tabii ki. Bu temaslar sırasında verilen çok önemli mesajlar var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabında verilen çok önemli mesajlar var. Bugün de önemli temasları olacak. Bazı ciddi gelişmeler olacak, görüşmeler olacak. Bunları takip edeceğiz ve pek çok önemli konu tabii ki BM'nin gündemindeydi. Bunlardan biri İsrail meselesi, biri İran meselesi, tabii ki Ukrayna Savaşı ve aslında bölgesel ihtilafların daha da üstünde insanlığın hepsinin tamamının en önemli sorunu sayılabilecek.

0: iklim değişikliği gibi meseleler, bununla birlikte yapay zekaya dair endişeler BM'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Vaktimiz ölçüsünde hepsine değinmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Profesör Doktor Murat Ferman, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Doktor Fatma Yeşilkuş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Çağrı Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Doktor Cihan Günyel, Uluslararası İlişkiler Uzmanı, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Çağrı Bey.
0: Birkaç gündür dünyanın gözü New York'ta, bizim de gözümüz New York'ta. Özellikle gece saatlerinde yoğunlaşan temas trafiği, verilen mesajlar, konuşmalarla aslında bir anlamda dünya siyasetinin, küresel meselelerin fotoğrafının çekildiği bir oturumlar silsilesi diyebiliriz BM Genel Kurulu için. Tabii ki bu yılki Genel Kurul'da da çok önemli mesajlar verildi biraz önce bahsettiğimiz gibi. Ve bu mesajlarda özellikle İsrail konusu öncelikliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok önemli temasları oldu. Hocam yorumlarınızı alacağım ama öncelikle bir Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Tabii. New York'a uzanalım. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Yavuz Atalay, kolay gelsin diyelim. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça yoğun temasları var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme başladı bugün ilk olarak diyebiliriz. Ve bundan sonra da önemli temaslar olacak. Neler aktaracaksın?
4: Evet, Çağrı Altan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan için sona eriyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki son günü diyebiliriz programa dair. Ve ikili görüşmelerine devam ediyor. İlk günden itibaren biliyorsunuz çok yoğun ikili temaslar oldu. Birçok ülke liderleriyle bir araya geldi. Dün de Birleşmiş Milletler'de dünyaya hitap ettiği önemli açıklamalar oldu. Özellikle Birleşmiş Milletler'in veto hakkına ilişkin, 5 ülkenin veto etme hakkına ilişkin bir düzenleme gelmesi gerektiğini vurgulamıştı. Gazze meselesi önem arz ediyordu. Gazze meselesine ilişkin önemli bir konuşmasının önemli bir bölümünü de Gazze'ye ayırmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İklim değişikliğine ilişkin de biliyorsunuz Antalya'da gerçekleşecek olan bir konferans var. Onun da altını çizdi. İnsanlığa dair biliyorsunuz atıklar meselesi var, yani israf meselesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir insanlığın önemli bir israf gerçekleştirdiğini, bir yanda insanların ciddi oranda yemekleri çöpe attığını, öbür taraftan da bazı insanların o yemekleri toplayıp açlığını giderdiğini ve bu şekilde olan bir dünyada adaletten bahsedemeyeceğini vurguladı Çağrı Altan. Dün Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Akşam da ABD Başkanı ve eşinin, heyet başkanları ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katılarak dünü tamamladı. Şimdi bugün itibariyle sen de girişte söyledin. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce iş dünyasıyla bir araya geldi. Sonrasında da şu sıralarda Ermenistan Başbakanı'yla görüşüyor ve programında öngördüğümüz ve görüşeceğini düşündüğümüz isimlerden biri olarak da Irak Başbakanı olduğunu ifade edilen, öngörülen isimlerden biri. Akşam saatlerinde de yine Türk-Amerikan toplumuyla çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek ve programı tamamlanmış olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. İklim değişikliği zirvesine ilişkinde konuşma gerçekleştirecek. Yine Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programından bahsediyorum. Ve günü tamamlamış olacak Çağrı Alkan. Bir önemli ekonomiye dair bir önemli anlaşmanın da Cumhurbaşkanı önünde imzalandığını ifade eden Türk Hava Yolları biliyorsunuz uzunca bir süredir çalışma gerçekleştiriyordu uçak alımına ilişkin. Cumhurbaşkanı önünde yapılan anlaşmaya göre Türk Hava Yolları 150'ye kadar bir uçak alımı gerçekleştirecek. Bu da önemli bir iş dünyasına ilişkin, ekonomiye ilişkin önemli bir adım olduğunu ifade eden Çağrı Alkan.
0: Yavuz Atalay, görüşmeler yoğunluklu olarak tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temasları özellikle Türk evinde gerçekleşiyor. Başka önemli görüşmeler de yapılıyor bakanlar seviyesinde. Türk evinin yıldan yıla aslında diplomaside, Türkiye'nin diplomasisinde önemli bir, daha da önemli bir sembol olduğunu, bir merkez olduğunu görmeye başlıyoruz. Özellikle liderlerin BM'ye giderken geçtiği güzergahın üzerinde bulunması sebebiyle oradan verilen önemli mesajlar da var ki bu sene COP31 vesilesiyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yer aldığı dev bir afişte bir farkındalık kampanyası da yürütülüyor bu konuda. Türk evinin yaşadığı bu diplomatik yoğunluğu nasıl değerlendirirsin? Dışarıdan o bölgede diğer uluslararası diplomasi açısından nasıl görülüyor?
4: Çağrı Altan, burada bir koridor var. Türk

0: evinden çıkıyorsunuz. Şöyle 2-3 dakika yürüyorsunuz. Hemen arkamda Birleşmiş Milletler binası var. Oradan oraya bir koridor var. Ben bu koridorun adını Türkiye ve dünya arasındaki koridor koydum. Türk-Dünya koridoru diyebiliriz buna. Niçin? Birleşmiş Milletler'e bütün dünyadaki liderler, önemli isimler katılıyor, katılım gösteriyor. Ve günün sonunda bir şekilde Birleşmiş Milletler binasından çıkan isimler nereye giderlerse gitsinler bir şekilde Türkiye'nin önünden geçiyorlar. Örnek ABD Başkanı dün arkamda gördüğünüz yolu kullanarak gidiyorken tam geçişi esnasında Türk evi kare içerisinde yer alıyordu. Türk evinde asılı bir afiş var. Bu afişte iklim zirvesine ilişkin Antalya'da düzenlenecek COP31'e ilişkin bir afiş yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı bir afiş. Aynı karede ikisi buluşuyor. Devam ediyoruz. Yine liderler Birleşmiş Milletler binasından çıkıp karşı tarafa yani önümdeki yola geçtiklerinde mutlaka o afişte yazanları okuyor oluyorlar. Mutlaka bizler gazeteci olarak Türk diplomatlar veya Türk evinde bulunan isimler mutlaka o isimlerle bir şekilde konuşabiliyor. O isimlerle bir şekilde temasta bulunabiliyor. Bu çok önemli. Bunun önemini günden güne anlıyor oluyoruz. Zaten artık kabul edilen de bir durum. Türk evinin oldukça diplomatik açıdan oldukça kritik bir konumda olması ve buna da ev sahipliği yapıyor olması bizim de gördüğümüz, gözlemlediğimiz, deneyimlediğimiz ve kabul ettiğimiz bir durum olduğunu söyleyebiliriz Kaan Yakman. Çağrı Altan, özür dilerim.
1: Yavuz Atalay, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Senin de programın oldukça yoğun. Kolaylıklar diliyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Evet hocam, durum böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yoğun bir programı var, bugün devam ediyor. Tabii ilerleyen saatlerde bazı hitapları da olacak. Onları da aktarmaya gayret edeceğiz. Ve son zamanlarda olduğu gibi aslında son yıllardaki zirvelerde daha da dikkat çekici şekilde göz önünde bulunuyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar, temasları dünya genelinde de yakından takip ediliyor. Diyebiliriz ki dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabında verilen mesajların da dünya basında yankılandığını gördük. Onlara değineceğiz ama öncelikle bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şiirle verdiği bir mesaj vardı BM kürsüsünden dün. Merhum Sezai Karakoç'un satırlarıyla verdiği bir mesaj vardı. Onu bir dinleyelim, ondan sonra tabii devam edelim. Erdoğan'ın mesajı geliyor.
2: Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu bu dizeler salonda da alkışlarla karşılandı. Yani bu mesajlar aslında Türkiye'nin genel dış politikası bakımından da bir tablo ortaya koyuyor. Yani mazlumların, zarar görenlerin sesi olmaya gayret eden bir Türkiye var. Ve bu mesaj verildiğinde BM kürsüsünden doğal olarak herkesin aklına ilk olarak İsrail geldi tabii ki. Sizin de muhtemelen aynıdır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Evet, aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın kuvvetli retoriği belirli konuları tekrar gündeme getirmek bakımından hiç de eksik malzeme sunmuyor. Gerçekten dün de hem genel kurul salonunda hem de daha sonra ortaya çıkan yankılarıyla, tepkileriyle gene bir adeta bir gündemin çalınması, yani gündemin belki ele geçirilmesi gibi bir etki doğdu. Dördüncü sırada konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Başkan Trump'ın hemen arkasından. Başkan Trump'ın konuşması da bekleniliyordu. Fakat Trump'ın konuşmasındaki o bazı tutarsızlıklar veya birbiriyle çelişen ifadelerin ötesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında iktibası kendilerine mahsus olan ve o güçlü retoriği belki çok böyle birkaç kelimede nasıl şair bütün bir derdini, meramını veya meselenin özünü birkaç satırla, mısrayla açıklıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da her zaman senelerdir söylediği

0: denilen dünya beşten büyüktür söylemi yeniden gündeme geldi. Bu aslında gerçekten çok güçlü bir söylem ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla özdeşleşmiş bir gündem olarak karşımıza çıkıyor. Aslında şu noktaya bakmak lazım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulları oldukça ses getiren önemli bir aslında dünya zirvesi olarak düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bu sene 81.si gerçekleştirildi. Ben izin verirseniz bu seneki zirvenin mottosunu veya sloganını hatırlatmak isterim tekrar. Güvenin yeniden tesisi ve dönüşümü yönetmek. Daha bitmedi hocam. Herkes için BM. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dünya beşten büyüktür vesaire sloganının da makes bulduğunu, bir ses getirdiğini gösteriyor. Çünkü Birleşmiş Milletler herkesin olmak istiyor. Açıkça itiraf edelim, Guterres döneminde Birleşmiş Milletler Türkiye ile ilişkilerinde özellikle bu tecrübeli diplomatın hazik ve nazik dokunuşuyla gerçekten önemli bir hani Türkiye dostu olma tartışması olabilir ama Türkiye düşmanlığını bıraktı. Bunu vurgulamakta fayda var. Gerçekten Guterres çok tecrübeli bir genel sekreterlik deneyimi götürdü. Özellikle Rusya-Ukrayna meselesinde ilk defa savaşan tarafların Antalya'da bir araya gelmesi. Sonra ilk defa savaş sürerken birbiriyle konuşmaktan imtina eden tarafların çalışan bir buğday biliyorsunuz o nakil tahıl şeyiyle çalışan bir mekanizmada buluşturulması bakımından Guterres gerçekten önemli. Daha sonra da hep Türkiye'nin tezlerine en azından kategorik olarak karşı çıkmayan, desteklemese dahi friendly dediğimiz dostane yaklaşımlarıyla ortaya çıkan bir isimdi. Şimdi tabii orada da işler karıştı. Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz genel sekreterliğine bir süreç olarak başlanacak.
1: Evet,
0: usulen değişim. Evet usulen yani olmamakla beraber adetten olmak üzere şu anda Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan birinin seçilmesi öne çıkıyor. Onun için bir takım adaylar var ama bu belki bir tali mesele gibi gözükebilir ama aslında buradaki şeyler dahi yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine talip olan isimlere baktığınız zaman o eski büyük isimleri hatta Guterres gibi gerçekten kendini ispatlamış diplomatları göremiyorsunuz. Çünkü Birleşmiş Milletler aslında bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulduğu müesses nizamın aslında belki sorgulama mercek altına alınan birçok kurumu gibi hani benim açımdan bakarsanız IMF'sinden Dünya Bankası'na Dünya Ticaret Örgütü'ne kadar bir bütün olarak belki ne kadar orijinal fabrika ayarlarını yansıtıyor. Hani biz hep söylüyoruz Avrupa Birliği'nin bugünkü hali kurucu babaların ruhunu acaba rahatsız eder mi? Veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurucu babalar bunu mu düşünmüşlerdi gibi böyle zaman zaman çıkarımlar yaparız ya. Dolayısıyla aslında bu motto, bu slogan dahi bütün dünyanın bu jeopolitik gerginliğin bir türlü dinmediği, bu gerginliklerin ve dinamiklerin ekopolitik süreçleri biçimlendirdiği, belirsizlik ikliminin bir türlü aşılamadığı bu ortamda aslında aranan bir unsur güven, güvenin yeniden tesisi ve bir dönüşüm var. Bu dönüşümü birlikte yönetmek gerekiyor. Ama bu herkes için BMM, Birleşmiş Milletler'in ne kadar içini dolduruyor. Biliyorsunuz Türk sinemasının çok önemli filmlerinden bir tanesi Hayallerim, Aşkım ve Sen filmi. Ben böyle şeyleri gördüğümde Cihan gülecek belki hep aklıma bu gelir. Yani bir takım temennilerimiz var, tasavvurlarımız var ama bir de gerçek var. Anlaşılıyor ki yani Guterres de bunu açık ve net olarak ifade etmiştir. Bu sistemin bir parçası olarak NATO'sundan Birleşmiş Milletler'ine, Dünya Ticaret Örgütü'nden IMF'sine kadar müesses nizam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu düzenin farklı boyutlarla yeniden dizayn edilmesi lazım. İşte Sayın
1: aslında
0: Cumhurbaşkanımız
1: BM'de reform ihtiyacı.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten BM'de bunu dikkat ederseniz görüyor. Dönüşümü yönetmek diyor.
1: Evet.
0: Tabii bu dönüşüm nedir? Bu dönüşüm yapay zeka AI üzerinden mi olacak? Ticaret savaşları üzerinden mi olacak? Enerjide yeniden yapılanmadan mı olacak? Bunları belki zaman içerisinde tartışmak gerekiyor ama bu zirvede hiç şüphesiz konuşulacak konular arasında yapay zeka, özellikle yapay zeka ile ilgili bugün önemli bir sunum planlandı. Biliyorsunuz yapay zekanın ağababaları diyoruz biz onlara. İki önemli şirket CEO'su, kurucuları ve yöneticileri

0: Birleşmiş Milletler'e bir sunum yapacaklar. Aslında işin mahiyeti itibariyle bu sektör tamamen kısıtlara, hükümet kontrolüne veya regülasyona karşı. Fakat gelinen noktada biliyorsunuz son haftalarda böyle adeta işte bu işin çok gaza bastı hızlı ama freni yok.
1: Evet.
0: Gelin bize sahip çıkın. Regülasyonu biz davet ediyoruz gibi bir takım söylemler ortaya çıktı. En son gelinen noktada tabii bu şu anda belki ayrı bir başlık olarak düşünülmeli. Ama gelinen noktada şöyle bir çağrı yapıyor sektör. Diyor ki bütün dünyada bu Birleşmiş Milletler ve buna paralel Çin, Amerika Liderler Zirvesi program öncesi konuştuk galiba bizim saatimizde 2'de başlayacak.
1: Evet, gece yarısından sonra bir buluşma
0: onu da tabii
1: olacak,
0: konuşacağız. Çünkü şu anda artık bir parça Birleşmiş Milletler'le ilgili geri plana çekilip hafif onun da andacında bir Çin-Amerika Liderler Zirvesi var. Orada mesela Tayvan hatta Körfez başlıkları biraz geriye çekilip Ekim ayında da olacak ticaret anlaşması. Hı hı. Acaba yeni bir ticaret savaşları geliyor mu? Türkiye etkisi ne olacak? İlerleyen dakikalarda konuşmak isterim. Avrupa Birliği yeniden pozisyonlanma yapıyor. Biz bunların hepsine tabii anlatıp sonra önce Can sonra Canan Türkiye açısından bakmamız lazım. İkinci önemli noktalardan bir tanesi bu yapay zeka konusunda. Sektörün ağababaları diyorlar ki Çin'le Amerika Birleşik Devletleri anlaşsınlar. Allah aşkına bir yapı kursunlar.
1: Ya zaten bu, ya uzun zamandır ben tartışmaları takip ettiğimde mesele şimdi bahsettiniz ya birbirinin çok büyük rakibi olan isimler daha önce hep birbirlerini eleştiren isimler evet. Bu tehlikeler konusunda birleşmeye başladılar.
0: Birleşmeye başladılar ama hangi noktayı nazardan?
1: ABD Çin rekabetine dayanıyor değil mi?
0: Aynen öyle ve tabii her şeyden evvel bizim Türkiye olarak menfaatimiz ve duruşumuz ne olmalı? Son olarak bir de şunu söyleyeyim. Demin siz de çok ifade ettiniz. Yavuz Bey de belirtti. Hı hı. Bu Türk evi biliyorsunuz hakikaten evet. Türkiye'nin en büyük kazançlarından bir tanesidir. Hani koridor falan denildi. Yanlış anlaşılmasın. Yani Birleşmiş Milletler hani bir tarif etsen Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında dersin. Hı. Elini kolunu sallaya sallaya böyle ben o zaman bakmıştım. 300 adım attığınız zaman Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kapısında polis kimlik sorar.
1: 1970'lerde IBM'den alınan bir
0: evet ve o bakımdan hayırla yad etmekte fayda var. İhsan Sabri Çağlayangil büyüğümüzün dönemindeydi. Ben İhsan Sabri Çağlayangil'in ile beraber çalışma ve teşriki mesai ve anılarını dinleme fırsatı bulmuş bir kişiyim. Dolayısıyla o ayrı bir ekoldü, ayrı bir hariciye ekolüydü. Ama bakın o gün yapılanlar, o gün atılan adımlar çok cesur bir karardı. O zaman eleştirilmişti vesaire. Uzun yıllar da aslında Sayın Çağlayangil'in tasavvurları ve hayallerinden geride kaldı. Yani epey sonra ihya ve inşa edildi. Hı hı. Ve bugün hakikaten Türk evi hani New York'un Birleşmiş Milletler'le beraber marka sembollerinden bir tanesi. Ben her zaman New York'a gittiğimde şunu düşünürüm. Hani herhalde Türk düşmanı olsam. Her geçtiğimde tüylerim diken diken olur. Zaman zaman da biliyorsunuz böyle geçerken saldırılar olur. Böyle camına taş atarlar bilmem ne falan değişik şeyler yaparlar. Tabii hemen kontrol altına alınır. Ama hakikaten Türk evi hani New York'un marka isimleri gibi bir çok değerli, çok başarılı. Oraya giden her diplomat, her misafir, her stajyer Birleşmiş Milletler'e Türk evinin önünden geçer. Yani bu aslında Türkiye'nin şu andaki merkez ülke olma iddia ve sorumluluğuyla ve yönelişiyle de çok müsemmadır, uyumludur. Yani ben şöyle tamamlayayım. Hatırlar mısınız bir aralar kravat özürlü bir Çipras diye bir Yunanistan başbakanı vardı.
1: Alexis.
0: O biraz evvel ismini zikrettiğiniz ülke sorumluları yanlarına Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de alarak acaba yeni bir enerji hattında Türkiye'yi nasıl bypass geçeriz, Türkiye'yi nasıl devre dışı bırakırız dediler. Sağdan çalıştıkları olmadı, soldan çalıştıkları olmadı. Hocanın oradan Adana'dan geçirmeye çalıştılar, o da olmadı. O zaman biz demiştik ki Türkiye merkez ülkedir.
1: Şimdi de Fransa üzerinden yeni bir girişim
0: çabası yani, var tabii. Ama Türkiye merkez ülkedir. Türkiye'yi bypass geçemezsiniz. Türkiye köprü aracı falan değildir. Türkiye kuzeydedir, güneydedir, doğudadır, batıdadır. Türkiye Antarktika'dadır. Aynı zamanda Sevak Adası'ndadır. Yarın da Karaçi'dedir. Yani Türkiye aslında merkez ülkedir. Ve Türkiye kendi coğrafyasını, kendi durduğu durumu, savunduklarını başkalarının dilinden, başkalarının kitabından, başkalarının beyaz kitabından veya kırmızı rehberinden değil. Kendi iradesinden alır. Dolayısıyla Türk evi de hani Birleşmiş Milletler konsepti içerisinde Birleşmiş Milletler'in karşısında ne var?

İngiltere evi mi var? Hayır. Türk evi var. Dolayısıyla bu da bence sembolik olarak da çok önemli. Marka değeri zaten çok değerli bir yerdir. Hani gayrimenkul olarak, ama onun dışında hani kat be kat aşan bir marka ve konumlandırma değeri var.

0: Reform ihtiyacının olduğu konusunda herkes hemfikir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden işte Fransa'sına, İngiltere'sine vesaire her ülkeden bunu duyuyoruz. Duyuyoruz da bu nasıl olacak? Asıl sorun da burada. Şimdi BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkına sahip olan 5 daimi üyenin bu gücü kaybetmek istemeyeceği gün gibi ortada. Ancak bir reform yapılabilmesi için de bu 5 üyenin onayına ihtiyaç var. Yani o düğüm nasıl çözülebilecek, nasıl bir formül bulunacak da bu açılacak, açıkçası ben merak ediyorum. Ne dersiniz? Yani bazı öneriler söyleniyor ama bunlar tabii ne kadar hayata geçer onu bilemiyoruz. Şimdi BM şartının 108. maddesi notlarından okuyorum. Bir değişiklik için genel kurulda 3'te 2 çoğunluk ve üye devletlerin 3'te 2'sinin onayını şart koşuyor. Ama bu onayların arasında BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkına sahip olan 5 daimi üyeninde olması şart.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bunu nasıl aşacağız?
1: İşte maalesef yine düğümün çözülemediği bir yerden bahsediyoruz. Şimdi az önce hocam bahsetti. Herkes için Birleşmiş Milletler kısmından bahsetti. İşte reformun olması gereken en önemli kısımlardan birisi. Herkes için Birleşmiş Milletler derken bugün Filistin'i tanımayan hala birçok devlet var. O yüzden mi hala Gazze'de soykırım gerçekleştiriliyor? Demek ki diğer devletler için Birleşmiş Milletler işlerken tanımadıkları devletleri herkes için BM'yi uygulamıyorlar mı?
0: Burada bir parantez için müsaadenizle daha önceki programlarımızda bazı konuklarımız da vurgulamıştı. Vurgulamak isterim. Yani BM Genel Kurulu'yla Güvenlik Konseyi arasında eskiden bu kadar derin uçurumlar olmadığı söylenirdi. Yani şimdi işte bahsettiğiniz örnek çok güzel. Sadece birkaç ülke dışında herkes Filistin'i tanırken BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in yaptığı hiçbir şeyin cezasını görmediği bir veto sisteminde İsrail'in arkasındaki bazı ülkeler, adı belli Amerika Birleşik Devletleri özellikle, hiçbir yaptırım uygulanamıyor. Yani bu çok çok büyük bir problem aslında.
1: Evet Çağrı Bey, işte Birleşmiş Milletler'in maalesef biz geçmişini de biliyoruz. Kurulma aşamasını da biliyoruz. Yine Cemiyet Ahval'ın aslında kendi reformunu yenileyememesi ve tekrardan 2. Dünya Savaşı'nın olmasını engelleyememesi sebebiyle Birleşmiş Milletler artık sözde savaşları durduracak, barışı sağlayacak, ülkeler arasındaki o gerginliğin düşürülmesi için her türlü önlemi alacaktı. Ama hiçbir zaman biz aslında ona kadar etkili bir uluslararası örgüt olduğunun garantisini göremedik işte. Bu sadece Gazze olayında değil, Suriye Savaşı'nı hatırlayın. 2011'de başlangıç savaşla beraber bunca zaman Rusya orada veto oyunu kullandı. Hı-hı. Çin çekimser kaldı. Birçok insan zorla yerinden göç etmek zorunda kaldı. Maalesef göç ettiler. Orada bu kadar işte biz Esad rejiminin devrilmesiyle beraber Seydna'ya hapishanelerini gördük. Hatırlayın, tamamen insanlığa yönelik müdahale vardı orada. Çok vahşice, zalimce muameleler vardı. Şimdi Gazze sürecine geliyoruz. İsrail gibi bir katil anlayış. Bugün Orta Doğu'da bu kadar istikrarsızlığı alevlendirmek, barışın önünü kesmek, işte sürekli olarak bir gerilim yaratmak ve kendi hamiliğini kurmak maksadıyla geliştirmiş olduğu bu stratejilerde, işte veto hakkı olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli olarak bırakın savaşın son bulmasını, Gazze'ye yardım söz konusu olduğunda bile veto oyunu kullanacak kadar İsrail'in artık peşine takılmış durumda. Neden? İşte oraya yardım gönderilirken Filistinlere silah gönderilebilir, İşte biz bunu kabul etmiyoruz gibi bir takım kendilerince açıklamalarla. Şimdi siz böyle bir sistemde kendine güç elde etmiş, kendi gücünü burada veto hakkıyla savunmaya çalışan o 5 daimi üyenin yarın öbür gün böyle bir reformda bu gücü kaybetmek istemesini mümkün görüyor musunuz? Maalesef göremiyoruz işte. Yani burada da düğüm maalesef üzerine farklı bir düğüm dağıtılarak çok daha farklı bir noktaya evriliyor. Yani reform bütün belki liderlerin hepsinin çağrısında bulunduğu bir şey ama sonuç olarak o karar mekanizması artık işlev sürecini yitirmiş durumda. İşlevsiz bir süreç var karşımızda. Ne bir savaşı engelleyebiliyor, ne bir savaşın oluşmasını engelleyebiliyor, ne de barışı getirebiliyor. Doğal olarak böyle bir ortamda artık uluslararası örgütlere olan güven de kalmadı. Biz hala Gazze'de bu kadar soykırımı maalesef izliyorken, bugün zirveler çağında birçok zirveye ev sahipliği yapan veya birçok zirvede konuşan bu liderler tekrardan bu zirveler bittiğinde geri ülkelerine döndüğünde hayatlarına devam ediyorlar. Kendi politik çıkarları doğrultusunda devam ediyorlar ama Gazze'deki süreç bitmiyor. Bakın, koca bir toplum öldürülerek yok edilmeye çalışıyor. Öldürülmeyenler açlıkla, hastalıkla sınanarak orada maalesef katledilmeye çalışılıyor. Böyle bir ortamda siz gelip artık bunu engelleyemeyen ya da bu savaşın engellenmesi için çaba gösterilen bir ortamda buna engel olanlara da müdahale edemeyecek bir duruma geldiyseniz doğal olarak artık bakış açısı değişiyor.
0: Yani demek büyük ki, krizlerin, büyük savaşların çıkmasını önlemek için aslında kurulan bir sistem savaşların sürmesinin artık garantisi haline gelmiş durumda.
1: Maalesef yani hiçbir artık etkin işlevi kalmamış durumda. Böyle bir ortamda da güveni yeniden tesis

0: etmek istiyorsunuz ama aynı mekanizmayla olmaz. Farklı yöntemlere ihtiyaç var, farklı bakış açılarına ihtiyaç var ama buna da her üye, işte o 5 veto hakkı olan 5 daim üyenin de bakış açısı aynı değil. Neden böyle bir gücümü kaybedeyim ki? Çünkü bu bakış açısıyla yarın öbür gün istedikleri yerde herhangi bir olası bir durum olduğunda, işte realist perspektiften bakalım, kendi çıkarları doğrusunda veto edebilme hakkının elinden alınmasını istemeyen o 5 daim üye ülkenin maalesef biz bugün vermiş olduğu kararların ceremesini tüm dünya olarak görüyoruz. Kaldı ki izlemesi bile bu kadar kötü olan, izlediğimizde bile belki yarısında bakmaya çalışacağı, bakamadığımız görüntüleri yaşayan bir toplum var karşımızda.
1: Aslında bu sözleriniz başımızı bizim genel kurula çevirmemize sebep oluyor. Şimdi BM Güvenlik Konseyi'nde bunu aşamadığınız zaman genel kurula dönüp bakıyorsunuz ama orada da ciddi bir yaptırım gücü yoktu. Neredeyse hiç yok. İşte barış için birleşme kararı vardı zamanında alınan. Bir Liechtenstein girişimi vardı. İşte genel kurul, Güvenlik Konseyi vetosu sonrası genel kurulda meseleyi tartışmaya açan bir girişim olmuştu vesaire ama yani bunların da hiçbiri tabii ki Güvenlik Konseyi üzerinde bir yaptırım gücüne sahip değil. Evet, tabandan gelen baskıyı hissettirir belki ama
0: sınırlı düzeyde.
1: Nasıl olacak?
0: Yani maalesef
1: işte,
0: bu bilemiyorum gerçekten. Sadece Gazze meselesiyle de alakalı değil. Çağrı Bey, işte bugün Şaray'ın açıklamalarda bulundu, izlediyseniz muhakkak. Orada da yine Birleşmiş Milletler'in kararlarına değindi. İşte 497. karar Golan Tepelerinin tamamen işgal edildiğini söyler Birleşmiş Milletler. Fakat AB, işte Trump yönetimi 2019'da geldi. Dedi ki hayır, İsrail'e, ben Golan Tepelerini İsrail olduğunu tanıyorum deyip başkanlık kararnamesi imzaladı. Böyle bir ortamda sadece Gazze'ye de değil ki. Ruanda soykırımına bakın, ona soykırım diyebilmek için bile birçok kez Birleşmiş Milletler'deki o toplantıların devamını izledik. Yani evet, her küresel sistemde her ne taraf olursa olsun sürekli olarak geç kalınmış olan bir örgüt var karşımızda. Ve böyle bir geç kalınmışlık artık insanların daha fazla kabul edebileceği, sürdürülebilir bir ortamın beraberinde getirmiyor. Bugün o kadar çocuklar orada öldürülürken, o kadar siviller katledilirken, hadi Gazze'yi maalesef Koni her daim dillendirmek zorundayız. İşte bugün yine tekrardan Pezeşkan yapmış olduğu açıklamada kız çocuklarının öldürüldüğü ABD saldırısından bahsetti. Ve doğal olarak şimdi baktığınızda sivillere bu kadar müdahale varken, yerinden zorla göç ettirilenler, öldürülenler, açlıkla sınananlar, tamamen soykırıma tabi tutulanlar göz önünde bulundurulurken, o zaman ben savaşları engelleyeceğim, barışı getireceğim diyen bir örgütün artık işlevi olmadığı çok aşikar. Böyle bir ortamda genel kurdan çıkacak yaptırım kararları da hangi birini İsrail'e uygulayabiliyorsun? İşte bir yerden Almanya farklı bir izlenim gösteriyor, hala işbirliğine devam ediyor. Uluslararası toplumun kürsüden kınamasıyla yetecek bir mesele değil bu. Herkesin gerçekten bir araya gelip bu insani müdahalelere, insani zalimce davranılan bu soykırım süreçlerine bir olup bir şekilde tepki göstermesi gerek. Ancak maalesef biz o çıkar meselesi göz önünde bulundurduğumuzda, ülkelerin çıkarları bir araya geldiğinde bunu göremiyoruz ve başlı başına, başta ABD'nin varlığı, İsrail'in bu kadar psikolojik olarak da bunu rahat bir şekilde yapabilmesine sebebiyet verdi. İşte o da Yahudi lobisi dersiniz, Trump'ın yeniden başkanlık süreci dersiniz. Hatırlayın, işte Trump ikinci kez seçildiğinde hemen Netanyahu alkışlarla alkışlanıyordu ama o günden bugüne baktığınızda da artık o da biraz değişti. Evet, biraz kırılma var. Belki dünya liderleri artık sürekli Netanyahu ile görüşmek isteyen değil de artık çok da aynı karede bulunmak istemeyen bir pozisyona geldi. Fakat bu da bir çözüm değil. Söylemek istediğim bu. Evet. Çok geç kalınmış bir süreç. Şu anda Filistin'i tanımaları bile çok geç. Hala tanınmayan ülkeler var. Bazen konuşuyoruz, işte Filistin'in devlet tanındığını konuşuyoruz ya da İşte İsrail'in bu yerleşimci hareketleriyle artık ihracatını kesecek olan bazı ülkelerin yaptırım kararlarını duyuyoruz. Fakat bunlar da çok çözüm değil maalesef. Söz konusu hala soykırım devam ediyor. Gazze Barış Kurulu'nu konuştuk geçen seneki Birleşmiş Milletler toplantısından sonra. Onun üzerine hala 1500 kişi maalesef bu saldırılarda öldürüldü. Böyle bir ortamda artık barışın tesisine, ülkelerin söz vermesine ne kadar güvenebiliyorsunuz? İşte kürsüde konuşuyorsunuz. Devamında geri döndüğünüzde maalesef hala Gazze'deki çocuklar öldürülmeye devam ediyor.
1: Maalesef. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada, hitapta da aslında buna dair vurgular
0: vardı.
1: Bunlar da çok önemliydi. Onlardan birini hatırlatayım müsaadenizle. Demişti ki geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız. Yani bu açık ve net olarak 5 ülkenin veto hakkının dünyada bütün insani krizlerin engellenebilmesinin önünde bir duvar olması ve bütün dünyanın kaderinin bu 5 ülkenin elinde olması artık çağın gerçeklerine uyan bir yaklaşım değil diyor. Şimdi nasıl aşılacağına baktığımız zaman işte birkaç yoldan bahsediliyor ama aslında dediğim gibi yani çok pratik sonuca ulaşabilecek bir yol pek görünmüyor gibi. Yani bir BM şartının 109. maddesinden bahsediliyor mesela genel konferans çağrısından. İşte BM Genel Kurulu'nun 3'te 2 oyu ve Güvenlik Konseyi'nden 9 üye ki daimi üyeler olması şart değil. Onların onayıyla bir genel konferans toplanıp adım atılabilir mi diye bakılıyor. Ya da geçmişte işte Fatma Hocam da bahsetti. Milletler Cemiyeti'nin Birleşmiş Milletler'e dönüştüğü gibi bir kopuş süreciyle yeni baştan bir düzen mi kurulur? Bu düzenin kurulabilmesi ne tür sancılar getirir, ne tür başka sıkıntılar getirir? Onlar da tabii başka başka soru işaretleri. Siz ne dersiniz?
2: Ya, evet, aslında orada Sayın Cumhurbaşkanımızın yanlış biliyorsam Bloomberg'de de bir yazı yayınlandı da orada da hatta önerisi de dönüşümlü seçim modelinden bahsetmişti.
1: Evet.
2: Aslında oldukça makul bir öneri. Tabii bu öneride de açıkçası temsil yapacak olan Güvenlik Konseyi'nde yer alacak ülkelerin de aslında diğer ülkelerin oyunu alarak yani bir seçim sistemi gibi biraz şeye benziyor Çağrı Bey. Hani parlamenter sistem diyebileceğimiz veyahut da demokrasilerde işte siyasi partiler seçime gider. Aslında halktan oy ister, vaatlerinde bulunur. Onun karşılığında da örnek veriyorum 4 yıl veyahut da 5 yıl yönetir. 5 yılın sonunda bakarsınız verdiği sözleri veyahut da yönetimi iyi değilse oy vermezseniz bunun yerine yani
1: bütün dünyanın sandığa gittiği bir seçim olacak teorik olarak, temsili olarak.
2: Evet, çok haklısınız. Şimdi aslında bu model oldukça önemli bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şunu getirecektir. Örnek veriyorum, diyelim bu 5 üye bulunacak. Şimdi bunların her birinin Filistin'i yok sayma, örnek veriyorum Orta Doğu'daki sorunlara karşı bir politikada veyahut da tamamen İsrail öncelediği bir politika ne kadar Müslüman coğrafyasındaki ülkelerden oy alır? Elbette ki burada mesela örneğini almayacaktır. Bu aslında bir frenleme mekanizması, bir denetleme mekanizması belli bir süre içerisinde de aslında o verdiği vaatlerle ve dünyayı da daha fazla en azından alınacak kararlarda daha eşit davranma modelini getirecektir. Tabii bu çok önemli bence bir aslında öneri, bir nasıl söyleyelim aslında formül. Tabii bununla beraber aslında ben hep yani şunu da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür vurgusu aslında düşünsel anlamda da baktığımızda bir değişimi ifade eder. Şimdi Birleşmiş Milletler'in kendi yapısı yani o Güvenlik Konseyi'nin 5 üye üzerinden kurulması 45 yılından sonra da dünyanın hala aslında 2. Dünya Savaşı öncesi yani bizim Avrupa merkezi diyebileceğimiz o güç mücadelelerinde 5 aktör üzerinden hep şekillenmiştir. Yani 1650'lerin ortasından modern sistemi aldığımızda Çağrı Bey aslında bugüne kadar şu şekilde ilerlemiş Avrupa merkezi 5 aktörün güç dengesini oluşturdu ve bunların içerisinde de bir aktörün de dengenin dengelicisi olduğu model var. Tabii kurulduğunda şunu da unutmamak lazım. Orada şimdi Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. Aslında bu üçü Batı İttifakı'nın müttefiki. Diğer taraftan aslında Sovyetler Birliği'ni görürüz bugünkü Rusya. Şimdi tabii bir de Çin vardır ama Çin de çok ilginç. 1972'ye kadar aslında bugünkü Çin yönetimi temsil etmez. Tayvan'daki yönetim temsil eder. Aslında dörde karşı bir süreç vardır orada ama sonra 72 yılında yanlış hatırlamıyorsam artık bunu Pekin'e bırakmak zorunda kalırlar. Çünkü bu dönemde de Sovyetler Birliği ve Çin biliyorsunuz her ikisi de sosyalist rejim olduğu için yan yana gelmemeleri o iki bloklu sistemde Çin'i kopartmak için en sonunda kabul etmek zorunda kalmışlardı. Yani o rızayı göstermişlerdi. Şimdi bunun üzerinden şu şekilde artık bu sistem bu şekilde ilerlemiyor. Birleşmiş Milletler kurulduğunda 43 ülkeyle kuruldu. Bana sorarsanız o dönem içerisinde de belki yine bu aktörler baktığımızda işte o en azından Avrupa merkezi değil ama Çağrı Bey küresel bağlamda düşündüğümüzde yine 5 aktörün üzerinden gidiyordu. Ama bugün şimdi 193 tane ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bunun dışında birçok artık önemli aktör var. Şimdi Türkiye madem önemli kararlar alacak yok. Mesela sadece Türkiye bağlamında da düşünmeyelim. Biz Japonya'yı göremiyoruz veyahut da Latin Amerika'da Brezilya'yı göremiyoruz. İşte Avrupa'da her şeye rağmen konuştuğumuz çok büyük bir güç var. Almanya veyahut da Kanada. Yani dünyada çok önemli aslında aktörler artmış durumda fakat bunların siz baktığımızda bu dediğimiz denge içerisinde olmadığı bir sistemi vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Tabii ben orada hala belki uzatmadan şunu söylemek isterim. Bu mesele gelip gidiyor maalesef şuraya gidiyor. Bizim uluslararası yerde realist kuram dediğimiz. Yani devletlerin üstünde devletlere ceza verebilecek bir kurum olmadığı için bir anarşik yapıdan bahseder uluslararası sistemde. Yani her devlet kendi gücü üzerinden kendi gücünü aslında bir bağlamda koruyarak yükseltiyor. yükselterek aslında sistem içerisinde başat aktör olur veyahut da başat aktörlerden birisi olur. Şimdi mantık devam ediyor ama artık bunun gidecek, sürdürülebilecek bir yanının olmadığını düşünüyorum. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Şimdi 9 üyeden bahsettiğimizde dönemsel olarak oradaki üyeler 2 yılda bir değişiyor yanlış bilmiyorsam. Fakat şimdi bir anda Batı bloğu var. Diğer taraftan Çin var. BRICS, Şangay işbirliği üzerinden hareket ediyor. Şimdi buradaki aktörlerde ne kadar vazgeçecek? Hani biz Birleşmiş Milletler'i kenara koyduğumuzda işte Batı İttifakı'ndan bahsediyoruz. Diğer taraftan Rusya ve Çin'in işte beraber belli bir noktaya kadar Batı'daki gibi olmasa da müttefiklik ilişkileri içerisinde beraber hareket ettiği Batı'ya karşı bir alternatif sunduğunu görüyor. Şimdi bunlar da kendi aslında bulunduğu pozisyon itibariyle kendi elindeki bu işte örneğin kartı bırakmak istemiyor. Diğer taraftan Batı İttifakı. Ama şimdi bu kadar üyeyi getirdiğinizde maalesef şimdi şöyle durumlar da var. Belki Murat Hocam bu işin daha uzmanı bilecektir ama biraz önce Fatma Hocam da bahsediyordu. Biz lobileri unutuyoruz. Özellikle Yahudi lobilerini. Diğer taraftan örneğin Kuzey-Güney bağımlılığından bahsediyoruz. Şimdi Latin Amerika ülkelerinin her ne kadar dız kendi Amerika'ya olan bağımlılıklarından çıkıp burada özel bir oylamaya katılacaklar. Tartışma diğer taraftan Afrika neden? Hala bu bağımsız ülkelerden bahsediyoruz ama ben şunu da belirtmek isterim. O postkolonyal dönemde yani 45 sonrası hala Batı'nın o biraz aslında emperyalist zihniyetinin hala yönetimler üzerinde etkin olduğunu unutmamak lazım. Ve birçok yerde de işte...
0: Yani oy çokluğuyla ilgili bir sistem kursanız bile sonuç olarak orada etki kabiliyetleri çok yüksek olacak.
2: Şöyle bu bağımlılık ilişkileri hocam iktidardaki belki bazı yönetimlerin çoğu yönetimlerin Afrika'da Latin Amerika'da ki iktidardan düşme korkusu gibi faktörler aslında çok engel de oluşturuyor.
1: Yani bunu. BM Genel Kurulu'nda aslında bu etkinin beklendiği kadar yüksek olmadığını bazı örneklerde gördük ama tabii mesele güvenlik konseyi olunca işler değişebilir.
3: Yalnız şöyle bir durum var özellikle Afrika söz konusu olduğunda biliyorsunuz son dönemde yine Birleşmiş Milletler'de yapılan bir oylamayla Amerika'nın muhalefeti karşısında bu dünya haritasına nereden bakıldığı çok önemli biliyorsunuz. Nereye eksen alıyorsunuz? Hani Arşimet meşhur ne demiş? Bana bir dayanak noktası verin. Dünyayı yerinden oynatayım demiş ama o dayanak noktasının nerede olacağı önemli. Orada da eğer Amerika'yı temel alıp bakarsanız veya kuzeyden bakarsanız proporsiyone dediğimiz bir şey ortaya çıkmıyor. Ve o açıdan tekrar daha hakkaniyetli bir harita çizildi biliyorsunuz. Ve orada Afrika'nın aslında ne kadar büyük olduğu, ne kadar önemli olduğu görüldü. Ve orada tabii fractured dediğimiz, senin de belirttiğin gibi Can, yani emperyalizmin getirdiği bir böyle parçalanmış fraktür bir yapı var. Ama sonuçta ne oluyor? Oy olarak baktığında şu anda kaç tane? 190 küsür tane değil mi? Bunun içinde küçücük belki 2 sene sonra yok olacak ada devleti de var. Ama bir oyu var dikkat edersen. Bilmem orada Afrika'da 50 küsür bilmem kaç tane veya 48 tane de devlet var. Şimdi burada enteresan nokta Fatma Hoca'nın da belirttiği gibi evet mesela Afrika'ya baktığında Afrika'da emperyalistlerin bir kültürel hakimiyeti var. Adamlar hala İngiliz gibi çay içiyorlar, İngiliz askeri gibi yürüyorlar vesaire değil mi? Evet. Dikkat edersen o ekolden. Ama görünmeyen bir durum var. Biraz evvel söylediğin Çin. Çin de son 10 yılda biliyorsun bunları ekonomik olarak adeta bir kıskaca aldı. Bir
2: kolonizasyon sürecini tekrardan yani, bahsetmiş
3: bravo. Gibi. Yani bir aslında bir sarı kolonizasyon var. Hatırlarsan bunu Japonya 2. Dünya Savaşı'nda emperyalist bir şey olarak yayılmaya çalıştı. Ve Çin'i de çok zulme uğrattı. Bu açıdan bakarsan Asya ülkelerinde. Ama şu anda Çin'in görülmeyen bir strike back dediğimiz ters vuruşu var. Onu da unutmamak
2: çok
3: lazım.
2: Çok haklısınız ve bir öğrencim hocam orada Afrika'da bulunmuştu. Şunu söylüyordu. Şehirleşmeleri daha doğrusu Çin yaptığı yatırımlarda özellikle bu raylı sistemler, fabrikalar, işte barajların yapımında hatta karayollarının yapımında şunu söylüyordu. Kendi işçilerini getiriyormuş harbi ustasına kadar. Onları... Hiç dışarıdan kimseyi almıyormuş. Yani bir koloni gibi tekrardan.
1: Hatırı sayılı bir kısmında geri dönmüyor bildiğim kadarıyla.
2: Evet ve oraya yerleşiyorlar. Hani biz bunu şeyde görüyorduk. Coğrafi keşifler sonrasında Avrupalıların işte Amerika kıtası, Asya ve Afrika'ya yayılışının. Daha sonrasında baktığımızda aslında tersine bir göç var. Dekolonizasyon süreci 45 fakat şimdi Çin tekrardan bunu tekrardan başlatmış durumda. Aslında hocam şuraya geliyor. Şimdi biz Afrika kıtası Sahra Altı şu an konuşuyoruz. Buradaki madenler işte Demokratik Kongo'dan Mali'ye kadar birçok sorun var. Şimdi burada mesela Fransa çekilirken yerine Rusya'nın girdiğini görüyoruz veyahut da yerine Çin'in girdiğini görüyoruz. Fakat bunlar da maalesef ama şunu söylemek isterim. aynı benzer emperyal düşünceyle hareket ediyorlar. Şimdi böyle olduğu için de hangi ülkenin özellikle nasıl söyleyeyim 3. dünya ülkelerinin bağımsız özerk bir karar verebilmesini zorluyor. Çünkü o hükümetin örneğin

0: İşte buz cumhuriyetleri diyoruz maalesef. Hani böyle tanımlama belki pek hoş değil ama bugün baktığımızda Kolombiya'dan Bahamalara kadar birçok ülke şimdi kendi tek bağımlı nedir? Bütün ürünlerini Amerika'ya sattı. Amerika almazsa yani bu ülkelerin ekonomilerin bitti ve oradaki ona göre de hükümetlerin şekillendirildiği maalesef hatta birçok askeri darbenin de buna Amerikan hegemonyasına karşı çıkınca askeri darbelerin de tertiplendiği süreçleri de gördük. Yani buradaki ana problemlerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülkelerin hala şu şekilde düşünüyoruz. Belki kendi olduğumuz noktada çok başarılı devletlermiş gibi görünüyor ama maalesef yani kendi özelliklerini veyahut da karar alma süreçlerini tam oturtamamış hala o işte emperyal dönemden kalma maalesef ilişkiler ve tam kapasiteli bir devlet haline gelemediklerini söylemek lazım. Bir de ben ek şunu da Birleşmiş Milletler bir değişim süreci olacaksa orada bir şeyin daha değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Ki bu Filistin meselesinde çok ön plana çıkartılan bir durum. Bu da 1933 yılında aslında dönemin Amerikan Başkanı'nın Latin Amerika, Amerika ülkeleriyle imzaladığı 1933 Montevideo Konvansiyonu var. Şimdi Montevideo Konvansiyonu bir devletin o dönem nasıl olacağını tanımlamış. Yani bir toprak bütünlüğünüz olacak, bir merkezi hükümetiniz olacak, bir de burada bunu meşruiyeti olan bir halk olacak şeklinde tasarlandı ve bu 45'ten sonra çok ilginç bir şekilde Birleşmiş Milletler'in devlet olabilme hukuk teorisi olarak eklendi. Şimdi Amerika ve özellikle İsrail'in sürekli olarak Filistin devletine karşı savundukları argüman şunu söylüyorlar. Filistin'de toprak bütünlüğü yok. Yani bir tarafta Batı Şeria, bir tarafta Gazze var diyorlar.
1: İşte yani acaba yasa dışı ilhak ettiğiniz için olabilir mi?
0: Yani hocam orasına söylediniz ama girmeden yani de, kendi iddiaları savları noktasında.
2: Bir de şunu unutma, harita vermiyor İsrail. Bütün
1: asla,
2: dünyada
1: kendi haritasını yani, da göstermiyor.
2: Tabii yani Birleşmiş Milletler'de aslında senin söylediğin Montevideo şeyinde işin ruhuna uygun olarak bayrağın var. Bir de haritan olması lazım. Ben nereden bileceğim nerede sınırları vesaire.
1: Çünkü o sınırlarını genişletmek için
2: aynen öyle. Bir tek sınırlarını vermiyor. Tabii burada şunu vurgulamak lazım. Yani şimdi netice itibariyle İsrail'in Büyük İsrail planı var. İsrail bu konuda tek ve yalnız değil. Belki en önde, belki bu işi en tırnak içinde azgınca yapan, utanmazca yapan, açık ve net ifade ediyor zaten. Biliyorsunuz tabii Türkiye'ye hocam karşı da. Ama
1: Almanya'nın yani da aslında, kendi beyanı tabii, tabii, var diyor hocam. Tabii. Biz kirli işlerimizi tabii İsrail yapıyoruz.
2: Yani ama onun dışında şu da var. Yani bütün dünyada aslında ülkelerin de bir kızıl elmaları tırnak içinde var. Yani Almanya'ya bakarsan Dragnach Ost hala var. Yani bugün Almanya'daki AfD'nin yükselişine evet bakarsan. Aslında hiç tahmin etmediğin Afrika ülkelerinde de var. Biliyorsun enteresan şeyler oluyor. Mesela bugün Uganda ile Türkiye arasında bir takım gerginlikler var. Pek kamuoyuna yansımıyor. Ama mesela baktığın zaman orada büyük Uganda ideali var. Baktığın zaman. Husilerle bilmem kimlerin işte değişik şeyleri var. Yani şunu vurgulamakta fayda var. Tabii bütün bu idealler, bütün bu tırnak içinde kızıl elmalar. Bunu da söyleyeyim. Tabii kızıl elma Türk dünyasına aittir ama ne demek istediğim anlaşılıyor retorik olarak. Dolayısıyla bütün bunları da görmek lazım. Bir de harita kartı dedik vesaire. Çok önemli noktalardan biri nükleer kartı. Yani şimdi evet, Birleşmiş hocam Milletler Güvenlik Konseyi veya inisiyatifi ortaya çıktığında nükleer kapabilite veya yetkinlik bu durumdan farklıydı. Şimdi bugün dünyada 9 tane bilindiği kadarıyla konfirme edilmiş. 3-4 tane tartışmalı. Biliyorsun bugün en son gene Almanya'dan denizaltı gidiyor mu geliyor mu falan diye. Bir de Türkiye gibi istediği anda birkaç saat içerisinde sahip olabilecek ülkeler var. Dolayısıyla kardeşlerimiz bizim için bunu koruyorlar. Hangi ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama netice itibariyle o açıdan baktığımızda yani coğrafya da değişti. Yani Hindistan eski Hindistan değil. Anlatabiliyor muyum? Pakistan eski Pakistan değil. Tayvan eski Tayvan değil. Çin eski Çin değil. Yani bu şeyler öncesinde şimdi biraz sonra sayılı saatler kaldı. Dikkat edersen şimdi Amerika'ya bakıyorsun. Kurucusu ve banisi. %29 bütün zamanların en düşük güven oylaması. Çin'e bakıyorsun. Çin bu işleri biliyorsun kapalı devre hallediyor. Gelmeden evvel iki tane önemli generalin kellesini aldı. Bir tanesi iki numara. İki numara dediğin ne? Biliyorsun Çin'de devlet başkanı, parti başkanı, silahlı kuvvetler komutanı aynı kişi. Dolayısıyla en dikkatli, en güvendiği komutanlardan bir tanesini generali görevden aldı. Ziyang. Ve itaatsizlik ve yolsuzluk iddiasıyla. Yani içeride çok büyük bir şey oldu aslında Çin'de. Çin'de de değişik şeyler oluyor biliyorsun. Bir takım farklı şeyler var. Yani aslında

0: Bunlara süper güç diyorsun ama kendi içlerine baktığında
1: tabii hocam.
0: Hindistan ayrı, Japonya ayrı, Almanya ayrı. Dolayısıyla yani şimdi Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askeri yetenekler bakımından bir tek nükleer silahı yok. O da görünürde yok. Onun dışında dışarıda asker bulundurma dahil her türlü askeri yeteneğe ulaştı. İçini doldurabiliyor mu onu bilmiyoruz. Japonya ağır hava bombardıman filosu kurdu ya Japonya. Düşünün. Yani dolayısıyla bütün bunlara baktığınızda aslında Birleşmiş Milletler'in kuruluş ve oradaki raison dediğimiz yani mantık örgüsünün temelleri kalmadı.
1: Hocam işte mi? Bu da şuraya geliyorsun söylediğinize. Biraz önce söyledim o güç üzerinden hala uluslararası sistemin işte o devam ediyor olması.
0: Gücün hukuku mu, hukukun yok. Gücü mü? Birleşmiş Milletler niye var? Hukukun gücü için. Yani en ufak bir ülke bile, en mazbut bir ülke, en mütevazi şartlara sahip bir ülkenin bile uluslararası hukuk tahtında hak ve hukukunun korunması. Fakat tam tersine hukukun gücü yerine güçlünün hukuku
2: ortaya çıkıyor. Ama işte bu sistem artık yavaştan uluslararası örgütün değil de daha bölgesel örgütlerin işlevine sebebiyet verecek. Ne demek istiyorum? Madem 190 ülke bugün bir karar alamıyor, herkes farklı telden oynuyor, demek ki bir ortak karar çıkmıyor. O zaman daha küçük, daha klan, daha bölgesel örgütlerin, belki 10 ülke, belki 15 ülke ya da Müslüman ülkeler olabilir, işte Körfez ülkeleri ayrı gibi daha birbirine yakın olan o bölgesel kuruluşların toplu yaptırım uygulaması demek, 15 ülkenin uygulaması çok daha mantıklı bir sonuç çıkar. Yani 193 çok, ülkenin hiç uygulamamasından çok daha iyi bir sonuç elde eder.
3: Çok kutuplu, çok merkezli dünyanın maalesef aslında artık, kurumsallaşması anlamına gelir ki bu da kendi içinde aslında başka riskleri getirebilen, başka tehlike
2: her sistemin aslında tabii ki beraberinde getirecek onu.
3: Hangisi daha olumlu sonuç verir? Aslında burada biraz tabii mesele hani devlet yönetimleri adına iyi niyetli davranmaktan, biraz haklı selim davranmaktan geçiyor ama büyük güçler arasında çok onu göremiyorsunuz büyük rekabetlerden dolayı. Bir ara verelim, kaldığımız tabii yerden devam edelim. Konuşacak çok konumuz var. Sormak istediğim de çok şey var. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: İstihaçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi burada. Hepsi burada'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: En iyi fiyatı ararken saatler harcama. Cimri'de her tip ürünün fiyatını tek yerden karşılaştır, indirimler için fiyat alarmı kur. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.

0: 24 Özel devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin hitapları da aynı şekilde devam ediyor. Şu anda da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski BM Genel Kurulu kürsüsünden liderlere hitap ediyor. Tabii ki doğal olarak en önemli gündemi Ukrayna Savaşı, Rusya ile aralarındaki ihtilaf. Zelenski bu savaşı açıkça destekleyen bir kişi dışında başka kimseyi tanımıyorum dedi ve sadece bu yıl Ocak-Ağustos ayları arasında Rus ordusu Ukrayna'daki savaş alanlarında 248.964 kayıp verdi iddiasında bulundu. Hitabı devam ediyor Zelenski'nin. Beklenen açıklamalardan biriydi Fatma Hocam. Tabii ki Rusya savaşı, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş öncelikli olarak gündemi. Başka konulara da muhakkak değinmesini bekliyoruz ama Zelenski tabii bu görüşmeden önce Trump'la bir görüşme yaptı. Orada Trump Rusya ve Ukrayna'nın bir anlaşmaya varabileceğine inanıyorum şeklinde bir mesaj vermişti. Putin'in Miami'de Aralık ayında yapılacak G20 zirvesine ABD tarafından davet edildiğini biliyoruz. Gelecek mi gelmeyecek mi muallakta çok ihtimal verilmiyor geleceğine ama Kremlin'den gelen açıklamalar Zelenski gelsin buraya bizimle görüşmek istiyorsa biz ona gerekli her türlü güvenliği sağlarız diyor. Söylemlerde de tabii birbirine üstünlük kurma mücadelesi var. Bu devam ediyor. Nasıl olacak, nasıl bitecek göreceğiz. Bir yandan da bu saldırılar gölgesinde akaryakıt tesislerine yapılan saldırılar nedeniyle hem Rusya'da hem dünyanın genelinde yaşanan bir akaryakıt sıkıntısı var. Özellikle de dizel konusunda İran Savaşı'nın da yanında en büyük etkenlerinden birine bu savaş olduğu söyleniyor. Bu mesele de çok çetrefilli. Trump'ın ben göreve gelirsem birkaç gün içinde çözerim dediği başta ve hala çözemediği yıllar geçtikten sonra önemli bir konu. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii bunun için bir de bir Alaska zirvesi düzenleri dedi ki Putin'le görüşürsem hemen savaşı sonlandırırım. Ancak biz o zirvede de gördük ki aslında Trump çok da orada başarılı bir şekilde bir zirveyi düzenleyemeyip biraz daha Putin'in bunca zaman Batı tarafından izole edilmeye çalışılan bir siyasi figürün ABD tarafından kabulüyle Putin'in zaferiyle sonuçlandığını da görmüştük. Şimdi Zelenski'nin tabii ki tavrı baştan beri aslında Putin'le yüz yüze görüşüp bu savaşı sonlandırmak. Putin'le karşılıklı konuştuğunda bu sürecin sonlanacağına inanıyor. Ama bir türlü Rusya kanadından bu talep hoş karşılanmıyor. Çünkü
0: Zelenski'nin bazı açıklamaları daha var. Onları da aktarayım. Ondan sonra devam edelim müsaadenizle. Diyor ki Zelenski Rusya onca insan kaybına rağmen bu yıl topraklarımızın sadece 1000 kilometrekareden biraz fazlasını ele geçirebildi. Üstelik biz bunun önemli bir kısmını şimdiden geri aldık. Rusya, Ukrayna toprakları hariç hali hazırda 17 milyon kilometre karelik bir alana sahip bir ülkedir. Putin buna 1000 kilometre kare daha eklemek uğruna kilometre başına 248 insanını feda etti. Hala onun makul ve ölçülü biri olduğunu düşünen var mı ki muhakkak bunlar tabii Moskova'yı kızdıracak. Lavrov'un da BM hitabında bunlara cevap vermesini bekliyoruz.
1: Evet. Buyurun. Şimdi çok uzun süredir Zelenski hep Rusya'ya bir yaptırım yapılması, özellikle ekonomik yaptırımların devam edilmesini istiyor. Çünkü Rusya'nın bu savaşın sürdürülebilirliğinde maliyet olarak çok zorlandığını ifade ediyor. Hem ekonomik olarak hem insani olarak. Çünkü siz de az önce bahsettiniz yani özellikle Kuzey Kore'nin askerlerinin kullanıldığı, Kuzey Kore'den gelen füzelerle Ukrayna Savaşı'nın devam ettirildiği, dolayısıyla Rusya'nın artık bunu sürdüremediği yönünde Zelenski'nin açıklamaları var. Ve AB'yi sürekli olarak kendisine fon vermekle ve aynı zamanda Rusya'yı yaptırıma devam etmekle aslında beyanlarını ifade etmiş oluyor. Şimdi Rusya kanadına baktığınızda eğer bu savaşın barışla sonuçlanmasını istiyorsanız başlı başına bir kere ilhak ettiği yerlerin Rusya'nın tamamına geçeceği yönünde bir garanti istiyor. Tabii ki bu da Zelenski'nin kabul ettiği bir taraf değil ya da Avrupa'nın kabul ettiği savaşın diğer tarafları, dolaylı tarafları dediğimiz Avrupa'nın kabul ettiği bir süreç değil. Böyle bir süreçte bir de Rusya gibi petrol devinin yavaş yavaş petrol ithal ettiği yönündeki haberleri de göz önünde bulunduracaksak ve bir türlü bitmeyen bir savaşı da göz önünde bulundurduğumuzda o kronikleşmiş savaşın nereye gideceği inanın artık merak konusu. İşte günümüzün reforme edilmesi gereken o Birleşmiş Milletler çatısı altında dikkat edilmesi gereken en önemli meselelerden birisi artık bir savaş başladığında kolay kolay bitmiyor. Evet. Onu çözümlemek maalesef bu kadar kolay değil. Daha da devam eden, üzerine daha fazla sorunları beraberinde getiren bir stille devam ediyor. İşte İran Savaşı'nda da gördük bunu. Başladı, başlamasıyla beraber Hürmüz problemi ortaya çıktı. Normalde bu savaş başlarken bizim ya da ABD'nin bize sunmuş olduğu argüman neydi? İşte nükleer olmayacak, vekil aktörlere İran destek vermeyecek. Ya da işte bölgede İsrail'e karşı daha fazla güçlenmesinin önünü kesmek zaten bir diğer alt temel sebepti. Doğal olarak böyle başlayan savaşın devamında Hürmüz'ün abluka altına alınması ve Hürmüz'ün kapatılmasıyla savaşın başka bir tarafa gittiğini gördük.
0: Yani İran'ın nükleer programını yok etmeyi vaat eden bir Amerika Birleşik Devletleri şimdi Hürmüz'ü açmaya çalışmakla çabalayan
1: yani düğüm üzerine düğüm farklı problem alanlarını getirdi. Keza Rusya-Ukrayna savaşında da böyle oldu. Savaşın başlangıcıyla sonunda artık daha doğrusu şimdiki süreç zarfındaki o temel meseleler durmakla beraber üzerine giderek eklenmeye başladı. İşte reform edilmesi gereken, Birleşmiş Milletler'in üzerinde durması gereken en önemli meselelerden birisi bu. Madem savaşı önleyemiyorsun, bari savaşın bitmesine, savaşın sonlanmasına destek ol. Bunu da yapamıyorsunuz. Bunda da yine işte veto sistemini kullandığınızda savaşın zaten bir diğer tarafı 5 daimi ülke olan Rusya. Böyle bir süre zarfında bir de işte müttefiklik kavramı ve Rusya'nın eski Sovyetler gibi yayılma ihtimalini göz önünde bulunduran Avrupa hala Zelenski'yi fonlamakla, hala Zelenski'ye destek vererek bir şekilde savaşın Avrupa'ya sıçramasının önüne engellemeye çalışıyor. Ama taraflar arasındaki o kritik sebepler çok da kolay çözülecek gibi değil. Yani evet. Trump'ın başlayıp da devamını getiremediği, bitiremediği sıkıntı burada. Yine şunu da altına çizmemiz gerekiyor. Türkiye gerçekten bu barış görüşmelerini en başında o kadar iyi yönetmişti ve tahıl anlaşmasını yaparak gerçekten bu süreci daha itidalli ve bu kadar belki uzamayacak kadar en azından çatışmanın dondurulmasında.
2: Aslında 29 Mart 2022 evet. tarihinde ki daha sonrasında Putin Ukrayna'ya döndükten sonra onu da çok üzerim Zelenski anlaşmadan vazgeçmişti.
1: Evet.
2: Sonra Putin'in açıklamalarından anlıyoruz. İngiltere döneminde evet. İngiltere Boris Başbakanı Boris Johnson'ın aslında araya girmesi.
1: Yani İngiltere'nin müdahaleleriyle beraber daha işte iyi giden bir sürecin baltalandığını da biliyoruz. Başında bu oldu. Devamında evet Türkiye tekrardan ara

0: yolculuğa devam etti. İstanbul görüşmeleri gerçekleşti. Esir takasları yapıldı. Fakat bir şekilde yine tarafların, işte hem Avrupa'nın hala bu savaşın sonlanmasını istememesi. Bana kalırsa sadece Avrupa değil. Trump her ne kadar barışı istese de, ben işte dün yine kürsüde konuştu, 8 tane barışı getirdim dedi, ülkeleri saydı. Tekrardan bunun altını çizse de ABD de bu savaşın kolay kolay bitmesini istemiyor. Çünkü karşıda yıpranan bir Rusya var. Zaten giderek kendi savunma kapasitesini tüketen, insan kaynağını tüketen, ekonomik olarak daha da yaptırıma maruz kalan, bu mali sıkıntıları çeken bir Rusya'yı kendisi mücadele etmek yerine Avrupa tarafından bu kadar yoruluyor olması, inanın evet, ABD'nin de işine geliyor. Ama bir yandan bakıyorsunuz İran'a gidelim. ABD İran'la mücadele ederken bu da Rusya'nın işine gelmiyor mu? Bu da Çin'in işine gelmiyor mu? O yüzden şimdi böyle bir küresel sistemde, bu kadar savaşların başladığı ama sonlanamadığı bir zaman diliminde tarafların kendini lider olarak kabul etmemesi, yani Zelenski'yi bir lider olarak bile görmemesi Putin'in, başlı başına bu bile iki tarafı bir araya getirmekteki sebeplerden bir tanesi. Çünkü diyor ki sen seçim yapmak zorundasın, yapmıyorsun. Zelenski kanadına bakıyorsunuz, savaş sürecinde seçim olmayacak, savaş bittikten sonra diyor. Doğal olarak böyle bir ortamda dediğimiz gibi maalesef Trump'ın o işte ben savaşları bitiririm, her şeyi hallederim veya işte tekrardan biz tarafları bir araya getireceğiz, savaşları sonlandıracağız söylemi, bu kronik savaşın bitmesinin bize çok erkenmiş gibi göstermiyor.
1: Tablo biraz umutsuz
0: geliyor. Geçmişten gelen işte 2014'ten o Kırım'ın ilhakıyla beraber hala devam ediyoruz gibi bu savaşın etkilerini konuşuyoruz. Muhtemelen artık günümüzün savaş potansiyeli şuna evrildi Çağrı Bey. Kim ne kadar dayanacak? İran'da dayanabiliyor musun? Dayanabiliyorum. Hı-hı. Evet, belki ABD füzeleriyle yıkılmadı ya da çok büyük zarar da gördü, onu bir kenara bırakıyorum. Hürmüz zaten başlı başına büyük problemdi veya ABD ve İsrail'in ortak saldırıları İran'a zarar verdi mi? Başlı başına dini liderine suikast düzenlemiş olan, suikastla öldürülmüş bir sistemden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Evet, zarar gördü mü, ama direndi mi? Direndi. Maliyetine katlanıyor mu? Katlanabiliyor. Hala süreci yürütebiliyor mu? Yürütebiliyor. Muhtemelen günümüzün artık en önemli konusu savaşların sürdürülebilirliğinde tarafların ne kadar maliyet olarak üstlenebildiği, bunu aynen ne kadar öyle sürdürebildiği.
1: Şimdi son zamanlarda çokça meşhur olan bir söz vardı buna benzer. Yani savaşı saldıran tarafın gücü değil, saldırıya uğrayan tarafın direnme gücü belirler akıbetini ve süresini, diye ne kadar uzayacağını ya da ne zaman biteceğini. O gerçekten doğru şu şartlarda görünüyor. İran konusunda da özellikle değineceğim ama bu arada tabii Trump'ın bitirdiği 8 savaşı sayarken hani diğerleri bir yana da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki evet, savaşı bitirdiğini söylemesini ben bir kez daha yadırgadım kendi adıma. Muhakkak sizin için de öyle olmuştur diye tahmin ediyorum.
2: Tabii savaş kapsamı da değişiyor. Yani savaş tanımı da, hani biraz evvel söylediğimiz, konuştuğumuz devlet, ülke tanımlarındaki tartışmalar gibi değişiyor. Ama bir gerçek var. Hocanın da belirttiği gibi Atilla İlhan çok ona aittir. Aynı zamanda Kemal Tahir de çok kullanır. Zor oyunu bozar. Yani aslında savaş ve savaşma insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası. Hatta bütün insanlık tarihini, bütün emperyal yapılanmaları, bugün konuştuğumuz konuların o eski versiyonlarını hep savaşlar üzerinden okumak mümkün. Ama şurası bir gerçek. Yani tabii bu iş biraz böyle vulgarize ederek, basitleştirerek anlatayım. İş Rusya-Ukrayna meselesine geldiğinde Anadolu'da güzel bir söz var. Kuşak sarkıtmak derler. Kuşağını sarkıtırsın, hasımın kuşağı basar, sonra dersin ki niye kuşağıma bastım diye kavgaya girersin. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya güzel bir kuşak sarkıtmıştır. Bakmayın biz, tabii sizin alanlarınız bunlar. Evet. Eskiden böyle Kissinger'lar, Brzezinski'ler, evet, hatta Condoleezza Rice'lar gibi böyle stratejisyenlerden, tabii bunların hiç... Çoğu Türkiye'nin aleyhinde veya Türkiye dostu olmayan isimlerdir ama objektif olarak baktığımızda hiç olmazsa bir yüksek politika veya siyaset uygularlardı. Son dönemde işte iş böyle ne yapacağı konusunda şüpheli bir profil çizen Trump gibi operatörlere kaldı. Ama açık söyleyelim, ileride tarih yazıldığında, hani Trump konusunda vesaire veya güncel konularda, Amerikan politikası konusunda çok şeyler söylenecek ama an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri kuşağı sarkıtmıştır, Rusya buna basmıştır ve sonuçta ne oldu? Bütün Avrupa'nın, başta Almanya'nın Rusya'dan bol ucuz enerji temini meselesinin önünü kestiler. Hı hı. NATO meselesini kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda İsveç'in, Finlandiya'nın rüyalarında görse hayra yormayacağı şekilde kotardılar. Avrupa Birliği'ni hizaya getirdiler. kendi savaş endüstrilerini gene maksimize ederek müthiş bir ciro sağladılar, nakit akışı sağladılar. Dolayısıyla bu açılardan bakıldığında Fatma Hoca'nın dediği gibi aslında savaş hayatını kaybedenler için, evini kaybedenler için, yaralananlar için bir insanlık dramıdır ama uluslararası politika arenasında maalesef tırnak içinde gereken ve sıklıkla kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkar. Onun için Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Hani dünyada ve ülkede sulh önemlidir. Çünkü savaşmak kolaydır. Barışı tesis etmek ve korumak zordur. Ama işin alegorik bir tarafı var. Barışı korumak istiyorsan güçlü olmak ve savaşa her an hazırlıklı olmak durumundasın.
1: Evet.
2: O bakımdan netice itibariyle bakıldığında hakikaten son şu cümleyle bitireyim. İşin garabetine bakın ki bir tarafta Zelenski gibi bir şovmenden çıkıp şimdi de yasal zamanı geldiği halde olağanüstü koşullar dolayısıyla seçimi reddeden bir taraf var. Öbür tarafta da 3. seçime mi girdi hocam? 4. seçime mi girdi Putin? 4. tur değil mi Can? 3 mü 4 mü?
3: Bu şeyde,
2: 4. dönem mi?
3: 4. dönem de hemen hemen 2036'ya kadar garantili.
2: Garantili 4. dönem bakıyorsun. Evet yani. Anayasa değişikliği yapıldı. En son seçimlere katılma oranı %30. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin bu lütfen yanlış anlaşılmasın.
3: Yurt dışı oylarını gördünüz mü hocam?
2: Hayır.
3: Yurt dışında da oy kullanılmış Rusya evet. seçimleri için. Orada şu an %8'de seçimlerde çıkan parti %43'te yurt dışındaki oylarda birinci olmuş. Yani
2: bu aslında... Evet.
3: Bir şeyime gitmişti, garibime gitmişti.
2: Aslında ne oluyor biliyor musun? Çok enteresan, bu anekdotla bitirelim. Tabii bütün bu konuştuğumuz ciddi meselelerin bir de ironik veya böyle garip bir tarafı var. Tecelli eden bir tarafı var. Şimdi Sovyetler Birliği çoktan tarihe karıştı ama Rusya olarak duruyor. Rusya hakikaten tarihiyle emperyal önemli. Bizim de çok önemli bir komşumuz. Ama netice itibariyle baktığınızda o zamanlar hatırlar mısınız seçim yapılırdı. %102 oyla seçildi falan soruyorlar ya nasıl olur komünist parti yani %102 bazı yoldaşlar o kadar memnunlar ki rejimden gidip iki defa oy kullanıyorlar birden fazla oy kullanıyorlar diye açıklamalar var bunlar yani öğrenciye anlatırken siyasi tercih davranışta hani anlatabiliyor muyum bu garabetlere sürdüğünü görüyoruz yani dolayısıyla hani kimi kimle tartacaksın neye göre bakacaksın sözü de bir tarafta karşımıza çıkan enteresan bir nokta olarak belki derkenar edilmeli.
3: Putin'i de zorlayacaktır bu durum yani düşük oy katılımı.
2: Ya bence sonuçtan ziyade %30 katılım yani ben son zamanlarda bilmiyorum.
3: Sorununu getirebilir bizi. Aynen, aslında aynen. İran'da da bunu gördük. İran'da da 2024'te o zaman parlamento seçimleri
2: oldu. Ama %30 değildi.
3: %40'tı İran'daki katılım ama.
2: Yani o %40 bile kritik eşikti hatırlarsan.
3: Ki neyse,
1: hocam şimdi İran'dan bahsetmişken müsaadenizle oradan da sormak istediğim şeyler var. Tabii İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da bugün BM'ye hitap etti. Trump dünkü konuşmasında İran'dan terör devleti diye bahsetmişti. Buna cevapları oldu Pezeşkiyan'ın. Yani Ali Hamenei'nin ve saldırılarda ölen çocukların fotoğraflarını göstererek asıl terör mağduru olan biziz, asıl terörist sizsiniz diye ABD ve İsrail'e çok sert sözlerle yüklendi. Şimdi biz sadece ülkemizi savunuyoruz diye bir tezle çıktı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsüne. Tabii yani şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Kendi tezlerini oradan dünyaya ileten bir İran ve başka ülkelerden bahsediyoruz ama Orta Doğu'da yakın geçmişte yaşanan İran kaynaklı pek çok olay olduğu gerçeğinde bir kenara not alarak soruyorum bunu. Şimdi diyor ki sözlerinde aslında tabii haksız da değil bu sözleri. Son olaylardan hareketle. İsrail öldürüyor, Tahran yaptırım alıyor. Bu çifte standart. Atom bombası İsrail'de, denetçileri İran'da. İran nükleer silah peşinde koşmuyor ama barışçıl nükleer teknoloji hakkımız var. Askeri güçle teslim olmayacağız, diplomasiye inanıyoruz sözü var ki. Bu aslında bir yandan yeni müzakerelere göz kırpmak olarak da belki düşünülebilir diye düşünüyorum. Çünkü New York'ta İranlı yetkililerle ABD'li yetkililer arasında bir görüşme de oldu biliyorsunuz.
3: Zitkov'la da sanırım evet. görüşmeler gerçekleştirildi. Evet orada baktığımızda aslında ya ben şöyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum Çağrı Bey. Burada çok uzun erimli bir politika olduğu düşüncesindeyim. Bu uzun erimli politikada da Amerika'nın da biraz aslında İsrail politikası olarak bunu düşünüyorum ben. Ama Amerika'nın da bunun biraz artık peşinden gittiğini, yani İsrail bence İran'daki rejimi o da bence farkındaydı. Yani bir 40 günlük hava saldırıları veyahut da baktığımızda 12 günlük savaşta tamamen çökerteceği bir rejim olmadığını biliyordu. Fakat 40 günlük savaş sonrası devreye şunun da girdiğini görüyoruz yine zaman içerisinde. Amerika'nın yeni yaptırımları var. İşte abluka var. Bu şimdi ablukanın kurulmasıyla beraber şunu söyleyebiliriz. Yani İran'ın kendi gemileri de evet bir iç abluka Hürmüz Boğazı ama dışında da Amerika var. Şimdi İran da kendi petrolünü sevk edemiyor. Çünkü o da Amerikan donanmasına takılıyor. Veyahut da şunu belirtmek lazım. Özellikle şimdi İran'ın birçok aslında yurt dışından özellikle günlük yaşamda kullandığı temel gıda ürünlerinin hepsi deniz yoluyla İran'a geliyor ve
4: evet.
3: Şimdi bunlar da engellenmiş durumda. Şimdi savaş sırasında da dikkat edilirse belki İran ordusu çok önemli bir direnç gösterdi. Kapasitesini koruyor. Fakat hedefler arasında dikkat edilirse belki ilk etapta şu an enerji altyapısı çok vurulmadı gibi ama sivil altyapı inanılmaz derecede çökertildi İran'da. Dün yine bir haber okudum. İran'da da okullar açılmış durumda. Fakat kırtasiye masrafları ve kitap fiyatlarının öğrenciler için çok yükseldiği ifade ediliyor.
0: Yavaştan uzaktan çalışma yöntemine de geçmeye başlayacaklar. Çünkü petrol sıkıntısını artık ülke içinde çok yüksek hissediyorlar hocam.
3: Evet hocam, şimdi siz de belirttiniz, şuraya gelmeye çalışıyorum ki bir ara raporlar çıktı. Dünya Bankası'nın da sanırım yıl sonu İran tahmini ekonomisinin %2.6 küçüleceği ki İranlı yetkililerin kendisi bunu ifade etmişti yine geçtiğimiz aylarda. 1 milyon yeni bir işsiz ordusu katılmış. Bildiğim kadarıyla hafif sanayiden ağır sanayiye kadar 23 bin fabrika hedef alındı. Yani kimin içerisinde kümes hayvancılığı üretim fabrikalarına kadar hocam. Kütüphaneler, üniversiteler, hastaneler, ilkokullar. Şuraya getireceğim Çağrı Bey. Şimdi burada bu uzun elimde şuradan hareket etmek gerekiyor. Sivil ve baktığımızda askeri altyapının zaman içerisinde ama özellikle bu sivil altyapının vurulmasıyla beraber İran'ı bir şey zorlamaya çalışan bir İsrail olduğunu düşünüyorum Amerika ile beraber de. Askeri altyapınızı mı bu savaş içerisinde hani diyoruz ya güvenlik ikilemi, bir önceki dilimde de konuştuk işte realizmin. Siz buraya mı yatırım yapacaksınız yoksa sivil altyapınızı bir şekilde elinizde olan imkanlarla sivil altyapınızı mı toplayacaksınız? Şimdi burada bir ikilem var. Bunun da niçin böyle olduğunu düşünüyorum. 12 gün savaşı sırasında da dikkat edilirse 2025'te İran halkı rejimine çok önemli bir destek vermişti.
4: Evet.
3: Bu her savaşta hangi ülkeye saldırırsanız saldırın kendi vatanını, devletini, o anki yöneticilerinin yanında duracaktır. Fakat çok geçmedi 6 veyahut da 7 ay sonra 2025 sonu 2026'nın başında ekonomi temelli baktığımızda yönetim protestoları başladı. İşte resmi rakamlara göre de 3000 kişi hayatını kaybetti ki çok şiddetli bir protesto gösterileri olmuştu. Şimdi benzer süreci sanki biraz İran'ı itmeye çalışan bir İsrail ve buna da bence uyumlanmış bir Amerika olduğunu düşünüyorum.
4: Trump'ın dünkü açıklamalarını hatırlarsanız İran'da her şeyi bitirdik. Yani nükleer programını, işte askeri tesislerini, onun tabii iddialarından hareketle söylüyorum. Ama İran'da bitmeyen, sonu gelmeyen tek bir şey var. O da enflasyon diye bir açıklaması olmuştu değil mi? Yani
0: evet.
4: İran'da halkın yaşamını daha da zorlaştırarak tabandan rejime yönelik bir baskıyı tetiklemek gibi bir amaç herhalde gülüyor diye anlıyorum sizin sözlerinizden.
3: Ben çok yaşayın Çağrı Bey. Tamam, aslında da tam olarak da bunu ifade etmeye çalışıyorum ben. Çünkü baktığımızda şunu da ben buna eklemek isterim. Şimdi Amerika ile çok başarılı aslında müzakereler oldu. 40 günlük savaşın sonrasında. Hatta 7 maddelik anlaşmaya baktığımızda İran'ın da neredeyse böyle kazandığı bir süreçten bahsedebiliriz. En azından algımız tüm dünyada bu şekilde.
2: Hatta biliyorsun sözünü balla kestim, bir şey oldu. Bir ara dönemde bazı dış transferlere müsaade edileceğini evet. söylediler. Ve aslında şimdi okumalarımızda bakıyoruz. Başta 41 yıllık devlet başkanının hayatını kastetmek ve ondan sonra tabii yani bu süreç içerisinde ondan sonra Larajani gibi önemli isimlere bertaraf etmek suretiyle Amerika kendi açısından söylüyorum devrim muhafızlarını muhatap almak istedi. Aslında İran'ın ekonomik yapısı çok karmaşıktır. Böyle ayaküstü anlatılmaz. Vakıflar vardır, molla ekonomisi vardır ama esas mesele İran İslam muhafızlarıdır, devrim muhafızlarıdır. İran devrim muhafızları biraz zamanımız kısıtlı olduğu için egzajere ederek söyleyeyim, meramımı anlatmak bakımından çoğu üniforma giymiş ekonomistlerdir. Kumanda ekonomisini, komuta ekonomisini İran devrim muhafızlığı kontrol eder. Mesela gümrüklerde veya ithalat permileri tamamen İran İslam devrim muhafızları komuta kademesinden geçer. Son dönemlerde

Özellikle hocanın söylediği o 3000 civarında kişinin ilk ağızda, daha evvel de böyle ayaklanmalar oldu değişik yerlerde hatırlarsanız, ama ilk defa çarşı dediğimiz esnaf da bunun içine katıldı ve burada aslında Trump'a da yanlış bilgi verdiler. Özellikle İsrail bunu Vance

0: Son olarak bir şey söyleyeyim, hemen sözü bırakacağım. Saatler içerisinde başlayacak Çin-ABD görüşmelerinde en önemli noktalardan bir tanesi şu. Türkiye'nin dahi 40 küsür yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren İran Bankası'nın operasyonlarını durdurması, havayolu taşımacılığı, tam bir ambargo uygulanmaya çalışıyor, katıldığı bir ortamda. Bu işin sonuç alabilmesinin anahtarı ne biliyor musunuz? Çin bankaları ve Çin bankacılığı da bu ambargoya katılırlarsa sonuç alınır. Şimdiye kadar Trump bunu söylemedi, istemedi. Bakalım acaba şimdi Başkan Xi ile bu meseleyi getirecek mi gündeme? Esas bence turnusol kağıdı testi bu olacak.
1: Burada son olarak şunu ekleyerek sözü size vereyim Çağrı Bey. Şimdi o anlaşmada dikkat edilirse bahsettiğim o 7 maddede İran'ın açıkçası hem Pezeşkian, Galibaf bir de Arakçı çok önemli rol oynuyordu. Yani aslında sivil siyasetçilerin çok iyi gittiğini gördük. Fakat bu anlaşmada İran'ın başarısı ve o sivil siyasetçiler ön plana çıktıktan sonra daha doğrusu Hamani'nin cenazesine dikkat edilirse bu bir anda Pezeşkian, Arakçı'ya o şeyde cenaze töreninde başlayan sürekli olarak bir neredeyse vatan haini yapıştırmaları yapılmaya başlandı ve bir şey daha oldu. Hamane'nin, yani şimdi oğul Hamane'nin yakınında çok eski bir arkadaşı işte Muhsin Rıza'yı bir anda Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine getirildi. İşte Genelkurmay Başkanı asaleten göreve atandı. Fakat şunu görmeye başladık. Bu ateşkes de bir anda sona erdi. Bu 7 maddede de biz bir uygulanabilirlik görmedik. Fakat burada şunu gördük. Sivil siyaset bence çok ön plana çıkınca İran'da biraz önce hocam bahsetti ama devrim muhafızlarının sanki bir şekilde buna izin vermeme noktasında ben hareket ettiğini düşünüyorum. Tabii. Çünkü İran'da bir dini karar alıcılar var. Bir de aslında maalesef ama hani seçimlerle gelse bile sivil siyasetçilerin çok fazla inisiyatif almadığını görüyoruz. Yani fakat bu anlaşmayla beraber
2: pek müsaade etmiyor zaten o inisiyatifi.
1: İşte müsaade etmediği için Çağrı Bey, eğer sivil siyasetçiler burada çok ön plana çıkıp başarılı bir anlaşmayla İran'a kazandırmış olsalardı, benim kendi fikrim o, bu içeride bir emsal oluşturacaktı ki bence biraz bu dini karar alıcılar veyahut da devrim muhafızlarında bunun kendisine karşı bir tehdit olarak okuduğunu düşünüyorum ve İran tarafıyla da anlaşma gitmedi. Ya bu çok kısa erimli bir politika değil bana sorarsanız. Çok uzun erimli bir politika ve bunun temelinde de bu politikayı aslında Amerika'yı da biraz yanına alarak ben İsrail'in hayata geçirdiğini düşünüyorum. Bence bu minvalde devam ediyorlar. Yani kısa erimde evet İran'ın başarılı olduğu Hürmüz Boğazı'nı açamadılar. Yine baktığımızda yani askeri kapasitesi tam olarak sınırlandırılamadı. Bana sorarsanız nükleerde tam bir başarı yok. Fakat uzun erimde bence İran'ın içerisinde İran'ı biraz daha hem sivil hatta enerji altyapısına da saldırı düzenlenir mi bilmiyorum ki bu mazot ve enerji fiyatlarını gördüğümüzde. Fakat sivil altyapı, askeri altyapı, enerji altyapısı ve ticaret altyapısının şu anda enerji altyapısı hedeflenmedi ama bu diğer üç ayağın hedeflendiğini görüyoruz. Bu da bana kısa erimde değil sanki çok daha uzun bir erimde İsrail'in aslında İran'ı biraz böyle içeriden o çökertme politikasını hayata geçirmek istiyor gibi okuyorum. Yani bir soruna varamamamızın yani bir sonuca varılamaması sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani
0: aslında savaşan taraflarda Genelkurmay Başkanlıkları, Ordu Komutanlıkları Genelkurmay Başkanı yani en üst düzeyde açıklama yapar. Baktığınız zaman İran'da Hatemül Enbiya diye bir şey var. Devrim muhafızlarına bağlı.
1: Hocam onun komutanını da ismini unuttum. Muaf buyurun. Şu an Genelkurmay Başkanı yapıp devrim muhafızları ve ikili yapı olan o
0: şeyi eşdeğer şey yapmak istiyorlar.
1: Şu aynen öyle. Entegre etmeye çalışıyorlar.
0: Aynen öyle ve dikkat ederseniz bu Hürmüz Boğazı'nın kontrolü de kimde? İran ordusunda değil. İran donanması zaten fiili olarak bertaraf edilmiş durumda.
2: Devrim muhafızları.
0: Evet, devrim muhafızlarında. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aslında yani sivil siyasetçilerin pasifize edilmesinin son adımı da biliyorsunuz yeni bir can feda hareketi başlattılar. Yani milyonlarca kişinin iddiaya göre buna katıldığı söyleniyor. Çok büyük bir geçiş töreni oldu. 15 yaşından küçük çocukların da en sonunda kabul bu sisteme girmesi kabul ediliyor. Halbuki bir kara savaşı yok vesaire. Bu acaba diyorlar tekrar gerektiğinde devrim muhafızlarının ortaya çıkabilecek bazı ayaklanma veya benzeri hareketleri engelleme ve kendi tabanlarını güçlendirme hareketi mi? Çünkü fiili bir durum da çıktı. Dikkat edin. Bu aralar 5. kol faaliyetleri de tabii çok şey yapıyor. Sosyal medyada sürekli olarak İran'da günlük hayat özellikle hanımların gözünden çekilmiş vloglar var. Tabii

0: bunu rejimin kayıtsız kalması mümkün değil. Orada da dikkat ederseniz çok enteresan bir şey var. Sürekli olarak başı açık ve kamuosal alanda gezen, görünen insanlar var. Mesela enteresan bir şey var. Bir devlet müzesine girerken, sanat galerisine girerken kapıda onların bir şeyi var. İşte bu şeylerle ilgili din polisi mi diyelim, neyse bir şey var.
1: Galiba ahlak polisi.
0: Ahlak polisi gibi diyelim. Evet, din polisi yanlış olur. Onlar mesela işe işaret ediyorlar. Hanımlar hemen böyle şeylerini geçiriyorlar. Onlar geçtikten sonra çıkarıyor. Onlar da biliyorlar zaten. Geçtikten sonra hemen çıkarıyorlar. Eskiden biliyorsunuz bu uçağa bindikleri zaman olurdu. Şimdi dolayısıyla böyle bir fiili bir durum da var. Bundan da pek rahatsız olan unsurların olduğu da belirtiliyor. Yani burada da bir şey var. Ama enflasyon meselesi çok sıkıntılı.
1: Ya, mücadele çok yoğun sürüyor anlaşılan.
0: Evet, yani İran parasının dolara karşı değeri inanılmaz düşüyor. Ve son çarşının da ayaklanması bu devrim muhafızlarının özellikle dolara erişim ve ithalat şeylerinin, yani öyle bir şey ki mesela dolara nasıl erişeceğimizi, erişip erişemeyeceğimizi ve kaç kurdan erişeceğimizi İran devrim muhafızları şey. Yani Fatma mesela 1000 dolara atıyorum 10 tümenden erişiyor. Ben 100 dolara bile erişemiyorum. Üstelik erişsem de her birine belki 10 katı bedelle şey yapıyorum. Yani tahsis, kumanda ekonomisi zaten eskiden beri biliniyordu. Ama bunun sıkıntılarının çok arttığı söyleniliyor.
1: Yani sözün özü biz İran meselesinde aslında Ukrayna Savaşı gibi uzun süre konuşacağız.
2: Çok küçük bir ekleme
1: yapacağım. Ondan sonra soracağım başka bir şey.
2: Az önce hocam söyledi ya, özellikle 15 yaşındaki çocuklara bile evet bir kara harekat savaşı yok ama almaya
0: 15
2: başladılar.
0: 15'ten küçükleri de şimdi küçükleri Fatma de. Sözünü
2: şimdi
0: kesin.
2: Mayıs ayında aslında o kampanyayı İran devleti başlatmıştı. Can ancak fedai, haberlere evet çıkmıştı, fakat tam anlamıyla kesinliği konusunda bir açıklama yapılmadı. Özellikle 30 milyon yani nüfustan evet. 30 milyon kişinin evet. herhangi bir kara harekat olması veya savaşı evet. olması durumunda hızlıca organize olup savaşabilmesi yönünde o kampanya işte halktan kimi alabiliriz, kimler gelebilir gibi onun listeleri aslında belirlenmişti. Hocamın bahsettiği aslında
1: silah da dağıtıldığı gibi evet, evet. hatırlıyorum hatta.
0: Evet, yani bir nümayiş oldu hanımlar.
2: Yani her türlü senaryoya hazırlığı evet. ve dirençliğinin planları evet. da İran'da yapılıyor şu anda.
1: Dediğimiz gibi İran ve Ukrayna savaşları uzun süre konuşulacak herhalde ki konuşulacak meselelerden biri de böyle giderse ilerleyen zamanda da İsrail, BM Genel Kurulu sırasında da ciddi bir tartışma konusu. Biraz önce bahsettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sert mesajları vardı. Yani şöyle bir manzara çıkıyor gibi ortaya. Hani Netanyahu'nun ve İsrail'in uluslararası arenada giderek yalnızlaştığına dair. Şimdi diğer açıklamalara bakıyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları dışında. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze konusundaki durumdan hepimizi utandıran bir manzaradır diye bahsediyor. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze ve Batı Şeria'daki duruma sessiz kalmayacağız diyor. İşte ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen diyor ki herkesin bilmesi gereken ilk şey Başbakan Netanyahu'nun kronik bir yalancı olduğudur. Bu tarz açıklamalar bunları arttırmak da mümkün. Şimdi Netanyahu bugün yola çıkıyor. Belki çıkmış da olabilir kısa süre önce. Yarın New York'ta olacak.
2: Evet, uçağına New Jersey'ye
1: malum
2: bırakıyor.
1: New York'ta belediye başkanıyla arası bozuk. O yüzden New York'a inememe gibi bir durumu var. Bir gece bile kalmadan New York'ta geri dönecek. Bunlar hep aslında o yalnızlaşmanın işaretleri üst üste koyduğun zaman bana kalırsa. Siz nasıl yorumlarsınız? Bir de şunu sormak isterim. Trump'la bir görüşmesi yok. Ve o Musk'la bir görüşme olacaktı. O da olmadı. En son İsrail basındaki haberlere baktığınız zaman BM Genel Kurulu kapsamında yapılabilecek teyit edilmiş bir ikinci görüşme bulunmuyordu. Ve hızla geri dönmesi bekleniyor. Şimdi Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerek Körfez İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında gerek dün akşamki davette bir şekilde verdiği ikili görüntüler var. Bir araya gelme görüntüleri var. Trump Netanyahu'yla bu görüntüleri vermezken Erdoğan'la vermiş olmasının da muhakkak İsrail seçimlerinde bir yansıması olacağı tabii. kanaatindeyim. Ne dersiniz?
2: Şimdi Netanyahu'nun aslında yavaş yavaş korktuğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Geçtiğimiz sene hatırlarsanız yine Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşurken birçok delege orayı terk etmişti. Hı-hı. Protestolar yapılmıştı dışarıda. Şimdi bir de Mamdani Belediye Başkanı. Mamdani ne dedi? Eğer Netanyahu buraya gelirse ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu yetkiye dayanarak onu tutuklayacağım dedi. Ama her ne kadar uçağını başka bir yere indirsin, her ne kadar bir gece yani kalmadan geri dönsün, sonuç olarak Birleşmiş Milletler kürsüsüne bu adam çıkacak mı? Maalesef yine evet. çıkacak. Mamdani dediğini yapabilecek mi? Muhtemelen ABD yönetimi karşısına alamayıp yapamayacak.
3: Hocam orada şey durum var, çok özür dilerim. Amerika taraf olmadığı için anlaşmaya kutlayamıyor.
1: Ki bu arada aynı ABD ikinci kez Filistin Devlet Başkanı'na vize vermedi.
2: Evet, o da ayrı bir utançtır ki Sayın Cumhurbaşkanımız ona değindiğinde yani salonda büyük bir alkışta zaten kopmuştu. Yani işte

0: Herkes için Birleşmiş Milletler diyoruz ama Filistin başkanına Mahmut Abbas'a vize vermezseniz ABD işte aynı zamanda İran heyetine olası bir sürtünmeyle gelmesini engellemeye çalışırsınız. Ama Netanyahu'nun bu kadar katliam işlediği bir zaman diliminde gelir tekrardan 190 ülkenin 193 ülkenin karşısına çıkıp hitap edilecek cesareti kendisinde bulur. Bir de şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ın görüşmesi netice itibariyle NATO zirvesine keza kendisinde gelmesinin ardından biz İsrail'in çok rahatsız olduğunu hatırlıyoruz. Hemen o hafta tekrardan Trump'tan bir randevu talep edip hızlıca soluğu ABD'de almaya çalışmıştı.
1: Evet.
0: Çünkü hiçbir şekilde Türkiye ile ABD arasındaki bu yakınlaşmayı kabul etmek istemeyen bir İsrail
1: defalarca
0: var.
1: konuştuk, görüştüler bir yıl
0: Evet.
1: içinde.
0: Evet. Şimdi bir de üzerine tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bu görüşmeler, keza kendisinin Sayın Cumhurbaşkanımız için çok güçlü bir lider olarak cümlesini yenilemesinin üzerine Netanyahu'nun artık uluslararası toplumda dediğim gibi işte ilk bölümde de konuştuk ya biraz. Bunca zaman yan yana fotoğraf verilirken İsrail lobisinden destek almayan figürler artık biraz da onu istenmeyen adam statüsüne koyup uzak durmaya çalışıyorlar. Çünkü tarih bugünleri yazıyor Çağrı Bey. Sonuç olarak tarih önümüzdeki süreçte bu soykırımın kim yanında oldu? Kim bu soykırımı engellemek için mücadele etti? Kim gerçekten çaba gösterdi? Bunların hepsi kayıt altında. Doğal olarak artık yan yana görünmek sadece İsrail açısından değil. Bu figürlerin, bu siyasi aktörlerin de önümüzdeki süreçte seçimleri var ve
1: Evet.
0: halk gerçekten çok rahatsız.
1: Hele ki Avrupa'da.
0: Bir dönem, evet, bir dönem Avrupa'da ayaklanmalar başlamıştı. O dönem hatta Sumut filosunu falan konuştuğumuz dönem Avrupa'nın her bir yerinde ayaklanmalar vardı. Evet, onlar da azaldı ama Netanyahu'nun kürsüye gelmesiyle beraber ben biraz daha bu protestoların çok daha yüksek düzeyde olacağını düşünüyorum. Bir Mamdani etkisinin buna izin verebileceği kanaatindeyim. Bu kadar daha fazla bir protesto olabileceği kanaatindeyim. İki, artık sadece Gazze meselesi değil. Bir de Filistin'deki o işgalcilerin yapmış olduğu eylemler şiddetin boyutunu daha farklı bir tarafa çekti.
1: Evet.
0: Doğal olarak böyle bir ortamda bence geçen seneye kıyasla çok daha büyük bir kendisini protesto bekliyor diye düşünüyorum. Öte yandan şimdi Netanyahu dediğimiz figürün de önümüzdeki süreçte seçimleri var. Şu anda kendini müttefik arama çabası içerisinde ama dediğim gibi artık liderler her ne kadar onunla görünmek istemese de bir yandan da işte Macron'un açıklamasına gelelim. Evet, Gazze'de yapılan soykırımdır diyor ama bir yandan da diyor ki Hamas silahsızlanmamalı, Hamas'ın silahlanmasının önüne geçilmeli.
1: Tabii
0: Şimdi
1: Macron'un Fransa'sı, şimdiki seferi bilmiyoruz, henüz görmedim ama bir önceki ABD ziyaretinde Netanyahu'nun uçağının hava sahasından
0: evet.
1: geçmesine izin veren Fransa.
0: Evet. Bugünkü işte konuşmasında da keza dünkü konuşmasında yine Hamas'ın da silahsızlanmaması, silahlanmasının önüne geçilmesi yönünde açıklamalarda da bulundu. Yani hem orayı konuşup hem orayı değerlendirip işte bir yandan da Avrupa'nın hani ikircikli politikasını tekrardan konuşmalarında görüyorsunuz. Böyle bir sistemin nasıl bir çözüm üretmesini bekliyorsunuz? Söz konusu Hamas olunca vatanını kurtarmaya çalışan, topraklarını korumaya çalışan silahsızlanma kavramının işte. Şimdi biz hep şunu konuştuk. Hamas'la ateşkes, İsrail'in ateşkesini konuştuk ama iki tarafın bunu algılama süreci de çok farklı. Hamas diyor ki İsrail çekilecek, ben silahsızlanacağım. İsrail diyor ki hayır, Hamas silahsızlanacak, ben çekileceğim. Şimdi bu
1: tavuk
0: algı da
1: yumurtadan yumurta mı tavuktan hikayesine
0: evet, bu algıya baktığınızda şimdi İsrail gibi bir katil anlayış böyle bir ortamda sürekli istikrarsızlık çıkarıp soykırım uygularken nasıl silahsızlanabilirsiniz? Bu soruyu da ortaya konuşmamız gerekiyor, ortaya koymamız gerekiyor. O yüzden yine Avrupa aslında ikircilik politikasına devam ediyor Çağrı Bey. Fakat İsrail'in bunca zaman yapmış olduğu soykırımlar sadece Gazze'de değil, Lübnan'daki sivillere katliamı, Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu saldırılar, Orta Doğu'daki sürekli olarak istikrarsızlık politikası, işte Birleşmiş Milletler'in maalesef neden reform edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne
1: bu
0: koyuyor.
1: Bu arada İsrail bugün bile Gazze'de saldırılara devam ediyor.
0: Bu sadece evet Netanyahu'yla da kıyaslanabilecek bir mesele değil. Yani bugün Netanyahu seçimlerde kaybetse daha İsrail'in politikasının değişeceğini öngörebilir miyiz? Hayır, değişmeyecek. Öyle bir anlayış var ki maalesef bebekler büyüyecek, bize saldıracak. Onlar terörist diye katledilmesi gereken kişilerdir diye açıklama yapan bir İsrail'den bahsediyoruz. Yani bu zihniyetin başlı başına bir kere durdurulması gerek. Ama siz gelip işte o Netanyahu kürsüye çıkarıp Mahmut Abbas'a iki kez uzaktan online bir şekilde katılmasına olanak sağlarsanız hangi eşitlikten bahsedersiniz? Herkes için Birleşmiş Milletler değil, hiç kimse için Birleşmiş Milletler durumundayız. O yüzden uymuyor yani. Söylemle uygulama maalesef birbiriyle örtüşmüyor.
1: Dönüm dolaşım güçlüğünün hukukuna dayanıyor. Mesela hocamın da bahsettiği gibi.
2: Burada bir noktanın altını bir kere daha çizelim.
1: Buyurun
2: yani hocam. İsrail'i çok iyi anlamak ve çalışmak lazım. Bazen şöyle bir hataya da düşülebilir. Hani bütün şeylerin sebebi Netanyahu'ymuş, sanki Netanyahu denklemin dışına çıkartılırsa bu iş çözülürmüş gibi. Böyle bir şey düşünmemek gerekir. Unutmayın, Netanyahu kendi ülkesi içerisinde ve çok sayıda kişi açısından Büyük İsrail hedefinin bir yılmaz hizmetkarıdır. Ve dolayısıyla Netanyahu da kendini bu büyük ülke uğrunda kendileri açısından feda etmekten kaçınmayan bir profil de çizebilir. Yani Netanyahu'nun burada kahramanlaştırılması veya kendi açısından da farklı şekilde, yani onu, her şeyin müsebbibi Netanyahu'dur, Netanyahu olayın dışına çıkartılırsa bu iş biter dememek ya gerekir.
0: Sonraki
2: bu
0: da geldiğinde de maalesef devamı olacak.
2: Aynen, çünkü yani onun için söylüyorum, yani bir İsrail gerçeğini çok iyi bilmek lazım.
1: Unutmayın. Devletin ana hedefleri değişmiyor.
2: Evet, evet, yani bunu bilmeden veya çözümlemeden veya onların mentalitesini, ideallerini, hukukunu, şeriatını çalışmadan ezberlerle olmaz. Ayrıca şunu da söyleyelim, hakkaniyetli davranmak lazım. Uluslararası ilişkiler reel gerçekler üzerindedir. Bugün İngiltere Başbakanı nasıl sanki bu işin dahlinde, doğuşunda İngiltere uzaydan seyrediyormuş gibi gelip konuşuyorsa,
1: tabii
2: yani her türlü konuşma hakkı varsa, şunu da unutmayın, mazlum tarafın kim olduğu belli ama mazlum olmak tamamen haklı olmayı gerektirmez. Filistin'in de kendi içinde Mahmut Abbas'ıyla, diğer davalarıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü'yle, bugünkü hareketiyle, diğer unsurlarla, Hamas'la vesaireyle, onların da kendilerini bir değerlendirme ve sigaya çekmeleri lazım. Yani uluslararası siyasette sadece sloganlarla veya sadece haklı veya mazlum olarak sonuç almak mümkün değil. Basit bir örnek vereyim. Güney Afrika'da belirli unsurlar ezilen taraftaydı. Sonra yönetime gelince kendileri de aynı insan hakları ihlallerini yapmaktan geri durmadılar. Dolayısıyla dünyada işte bu gerçekçi ve hakkaniyetli ve dengeli bir tablonun ortaya çıkması için Birleşmiş Milletler, yani doğru çalışan Birleşmiş Milletler benzeri bir çatı örgüte ihtiyaç var.
1: Evet.
2: Aksi takdirde sloganların arkasında parmak sallayarak veya bazı unsurların kendilerini kurban veya mazlum zannettikleri, işin garip tarafı gelir, kendilerini yakın tarihin veya belki kendileri açısından tarihin en büyük kurban milleti, zulme uğramış milleti olarak kabul eden bir millet, diğer milletlere zulmün en rafine ve en
0: İsrail
2: böyle...
0: İsrail bunu yapmadı
2: işte
0: mı
2: onu
0: hocam?
2: Söylüyorum. Yani Nazi ben onu anlatıyorum işte, onu anlatıyorum. Yani onu yapar, onu yapar, geride kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada bu alegorileri de iyi okumak lazım.
1: Haklısın.
2: Her şeyin çabuk kirlendiği ve dengesizliğin olduğu bir ortamda onun için bazılarının merkezde olması, ağırlığı, aklı selimi temsil etmeleri lazım. İşte Türkiye'nin doldurduğu boşluk bu olmalıdır. Türkiye merkez ülke olarak, hani bütün renkler hızla kirlendi. Birinciliği kime vermişler hocam? Beyaza vermişler değil mi? Türkiye böyle bir dünyada, belirsizliğin olduğu dünyada, zamanında bu coğrafyada değdiği topraklara, bulunduğu topraklara zulüm ve zalimlik değil ve fakat inşirah, ferahlık getiren, akıp gittiği topraklarda bir çamur veya tortu değil, bir ferahlık hissi bırakan bir kadim mirasın temsilcisi olarak bugün Afrika'da da, Filistin coğrafyasında da, Suriye'de de, her yerde de gerçekten önemli rol oynamak durumunda. Yani biliyorsunuz, birçok yerde hepiniz şey yapıyorsunuz, büyük abi diyorlar, neredeydiniz diyorlar. Veya
0: Türk hani, beklenendir hocam her zaman.
2: Aynen öyle. Yani ve Türk böyle baktığınız zaman Türk'ün dokunuşu öyle bir hani Almanların Namibya'daki dokunuşu veya Fransızların Cezayir'deki hatıraları gibi değildir. Biz geçtiğimiz yerlerde oraya kanımızı canımızı vererek, akıtarak, bugün de aynı şekilde oradaki mazlumların yanında olarak, onları doyurarak, kuyularını açarak, eğiterek vesaire, biz orada inşirah veriyoruz, ferahlık veriyoruz. Onun için Türkiye gibi bir ülkenin bu karışık gidişatta merkez ülke olması ve belirli umdelere sahip çıkması lazım. Ama orada da Türkiye, biz biraz evvel herkese ayar veriyoruz ya, Filistin şöyle olmalı, İsrail böyle olmalı. Türkiye de yumuşak karnı olan, ekonomik özellikle sıkıntılarını gidermek durumunda. Çünkü eğer ekonomik açıdan güçlü olmazsanız bu merkez

0: ülke olma rolünü ve size tarihten gelen o ağır yükü ve sorumluluğu hakkıyla temsil edebilmeyi taşıyamazsınız. Haklısınız. Bu çok gayet açık ve nettir. Bunun için Türkiye yumuşak karnını güçlendirip merkez ülke olma pozisyonunu kuvvetlendirmelidir.
1: Aslında bunun birkaç boyutu var ama özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge bunların en önemli ayaklarından biri. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü temaslarından biri Irak Başbakanı Ali Zeydi ileydi. Türk evinde yapıldı görüşme. Tabii Türkiye ve Irak deyince akla gelen pek çok konu var. Kalkınma yolu bunlardan biri. PKK terörüyle mücadele bunlardan biri. Terörsüz bölge bunlardan biri. Irak'ta devlet dışı silahlı aktörlerin silahsızlanması bunlardan biri. Bir ortak açıklama da yapıldı görüşmeye dair. Onu aktarayım müsaadenizle. Diyor ki açıklamada Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm vehçeleriyle ele aldıkları görüşmelerde taraflar güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış. Bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecektir. Taraflar ayrıca ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine varmışlardır. Şimdi kalkınma yolu dediğimiz aslında PKK terör örgütünün de bertaraf edilmesi için önemli bir itici güç. Çünkü büyük projeler huzur ortamı, istikrar ortamı ister. Bununla birlikte Irak Başbakanı'nın New York Times'e verdiği bir açıklama vardı. O açıklamada da Irak'taki İran destekli Şii milislerin silah bırakmasından bahsediliyordu. Ve bu güçlerin ABD güçlerinin yanı sıra işte Türk askerlerinin de çekilmesinin şart koştuğunu belirtiyordu Zeydi. Ankara ile müzakerelerin sürdüğünü söylüyordu. Ancak Türkiye'nin çekilme şartının belli olduğunu, PKK'nın kamp ve silahlı varlığının tamamen tasfiye edilmesi olduğunu söylüyordu. Şimdi son gelen açıklamaya da baktığımızda güvenlik uygulamalarındaki ilerlemelerle bir zaman takvimine, çizelgeye bağlanarak Başika Zilkan yerleşkesinin federal hükümete Irak'a kademeli olarak teslim edileceği açıklaması görüyoruz. Bu önemli bir gelişme. Irak içinde de aslında düzenin sağlanacağının işareti ve bir itici güç olması bakımından da çok ciddi ve kritik bir açıklama olarak görüyorum. Ne dersiniz?
2: Çok haklısınız. Aslında Irak'ta çok önemli gelişmeler oluyor Çağrı Bey. Bazen tabii büyük resimde biz bazen küçük resimi kaçırabiliyoruz ama şimdi Ezeydi'nin gelmesiyle beraber aslında Irak'ta da işte aslında siz de bahsettiniz bu kalkınma yolu projesiyle beraber şunu görüyoruz yaşanan gelişmeler. İran da bir başarılı devlet haline gelmiş. Tamam İran kendi işte federal yönetimi var veyahut da baktığımızda kendi iç anayasasına göre bir elbette ki durumu var ama şunu ifade etmek lazım. Irak'ta maalesef Suriye gibi başarısız bir devlet idi. Şimdi Suriye'de baktığımızda bir merkezi artık yeni bir hükümetin olduğunu, devletin olduğunu, yeni bir rejimin olduğunu görüyoruz ve bir tek belki şey biliyorsunuz Dürzi bölgesi şu anda orada tam olarak entegre edilmedi. Fakat gerisinde düşündüğümüzde Türkiye'nin destekleriyle bugün aslında hem devleti hem de belki de ulusu inşa eden başarılı bir devlet olma yolunda gidiyor. Irak'ta da bu bağlamda çok önemli adımlar var. Bildiğim kadarıyla 30 Eylül ve son tarih Amerika tam birliklerini çekmiş olacak. Diğer taraftan bugün bir haber gördüm ama özellikle bu Haçlı Şabi ve onun unsurları birleştiren Irak'taki o işte devlet altı dediğimiz aktörlerin de silah bırakması sanırım oradaki liderlerle görüşülmüş. Haziran 2027'ye kadar uzatılmış diye biliyorum.
1: Yani aslında aşabilirse devlet otoritesini sağlaması bakımından Irak'ın önündeki en önemli engel bu diyebiliriz herhalde değil mi?
2: Çok haklısınız. Yani Irak'ta bir de şimdi şöyle bir durum var. 2003'te Amerika'nın işgal etmesinden sonra yani maalesef Amerika'nın şimdi Batılıların mantığıyla bir devlet inşa edemiyorsunuz. Daha çok orası hala işte dediğimiz o emperyal mantık üzerinden hareket ediyor. Ne yaptınız? Aslında üçe böldüğünüz bir devlet oldu. Bir tarafta işte mezhepsel bir ayrım var ama diğer taraftan etnik bir ayrım. Bir türlü Lübnan'la çok benzer bir şeye maalesef. Hocam devlet yönetimine benziyorlar. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı olmak için Kürt olmanız lazım. Başbakan
1: aynı el tarafından dizayn edilmiş.
0: Aynı şey evet aynı çok model. Aynı dönüşümlü model.
2: Aynı dönüşüm üzerinden gidiyor ama orada tabii bir farklı bir durum daha var. İran tüm petrol gelirleri New York'taki bir federal merkez bankası üzerinde. Hatta bildiğim kadarıyla da her ay memurların maaşı ödensin diye hem para transferi yapılıyor bununla beraber uçakla da elde nakit parayı taşıyorlar. Ve bunu da savaş tazmini olarak zamanlıyor.

0: zamanında Amerika kendisine.
1: Güzel bir formülasyon.
0: Evet hocam, çok güzel formülleri buluyorlar. Formül. Yani o sömürge mantığının başka şekillerde devam ettiği.
1: Bunları biz formül değil, formil diyoruz. Emperyalizmin bu formülleri.
0: Şimdi bir bakıyoruz Amerika'da çekiliyor. Diğer taraftan PKK terörü hemen hemen işte terörist Türkiye ile beraber bitmek üzere bitti diyebiliriz. Diğer taraftan tabii Sincar bölgesi de çok kritik bir noktada. Evet. Yani muhtemelen onlarca yayın yapmışsınızdır Çağrı Bey sizde. Çünkü hem Suriye'nin o dönem düşünelim SDG-YPG terör örgütüne, diğer taraftan Kandil, Kuzey Irak. Tam hemen böyle baktığınız zaman haritada tam ortasında kalan stratejik bir noktaydı ki.
2: Yani örgüt için önemli bir zıplama noktası.
0: Çok yaşayın. Görülüyor. Şimdi burası da anladığım kadarıyla SDG modeli mi olacak onu tam bilmiyorum ama entegrasyonu herhalde gerçekleşecek. Silah bırakıp ya da yani, Irak ordusuna katılacaklar.
2: Hatırlarsınız o bölgede PKK'ya bağlı o bağlantılı unsurlarla Haçlı Şabi'nin de çok ciddi bir
0: çatışmaları oldu, gerginlikleri oldu. Bir de tabii şunu da eklemek lazım bu gelişmelere. Hem KDP'nin hem de YNK'nin peşmerge kuvvetleri de peşmerge bakanlığı altında, tek çatı altında birleşti. Şimdi bunu şöyle belki okuyabiliriz. Başarılı bir devlet olma yolunda atılan adımlar olarak okumak lazım. Yani şimdi Kuzey İran'da terör tamamen sonlanıyor. Diğer taraftan Sincar bölgesinde sonlanıyor. Diğer taraftan işte devlet altı aktörler, Haçlı Şabi gibi bunların entegrasyon süreci başlamış. Amerika diğer taraftan çekiliyor. Ve çok önemli, aslında başarabilirlerse burada kalkınma yolu projesiyle de İran'da başarılı bir devlet, başarılı bir ulus devlet haline gelmesinin de önünü açılacağını söyleyebiliriz ama çok bir faktör var burada. Maalesef onu eklemek lazım. O da İran faktörünü unutmamak lazım. Evet. Hala Irak üzerinde ve Şii toplum üzerinde etkisi var. Kendi bölgesel o Şii direniş ekseni bağlamında okuyor ve Haçlı Şabi'nin de çok aslında dağılmasını veyahut da ordu içerisinde entegre edilip eritilmesini de istemediğini düşünüyorum. Hı-hı. Bu bağlamda da bir problem ileride çıkabilir.
2: Yani muhakkak İran siyaseti, Irak siyaseti içinde de sokakta da bazı gerilimler yaşanması muhtemel. Ancak çok ciddi bir adım. Yani başarılabilirse Irak'ın da dönüşümünde önemli etkileri olacak kanaatindeyim. Kısa bir araya gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha konuşacak çok mesele var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel, iPhone 18 Pro siparişini ver, eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro, eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Brota'da.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: devlet, ülke devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
3: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın

0: girişimciliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
8: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 24 Özel devam ediyor. 3. bölümde karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verilen mesajlar, konuşulan konular, Türkiye'nin verdiği mesajlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii pek çok önemli mesele var, pek çok önemli konu var. Türk-Amerikan ilişkileri bakımından da pek çok önemli mesele gündemde. Kısa süre önce gelen yeni bir haber Fatma Hocam. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Trump'ın Suriye-Irak özel temsilcisi Tom Barak Türkiye'nin önünde yaptığı bazı açıklamalar var. Bu açıklamalarda aslında Türkiye ile ilişkilerden oldukça olumlu bahsettiğini görüyoruz. Türkiye ve ABD'nin hiç bu kadar iyi dost olmadığını, özellikle Erdoğan ve Trump'ın çok iyi anlaştığını vurguladığı açıklamalar olduğunu görüyoruz. Demiş ki böyle zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız. Türkiye Amerika'nın büyük bir dostu oldu. Tabii Türk-Amerikan ilişkileri deyince akla gelen ilk konulardan biri son günlerde F-35 meselesi,
1: evet,
0: ve S-400 konusu.
1: Çok uzun süredir aslında konuşuyoruz.
0: Ve Katsa yaptırımları. Tom Barak diyor ki S-400 ve F-35 konusunda kongre çalışıyor. Katsa yaptırımlarını düzenlemek zaman alıyor. Türkiye'ye güvendiği mesajlarını vurgulayarak bunları söylediğini görüyoruz. Bu konu tabii çok önemli bir mesele. S-400'ler konusunda bazı formüllerin konuşulduğunu biliyoruz. Trump'ın Türkiye'ye F-35'lerin verilmesinden yana olduğunu NATO zirvesindeki açıklamalarından da hatırlıyoruz. Ama her şeyin doğrudan Trump'ın elinde olmadığını, bir kongre süreci, evet, olduğunda biliyoruz. Bu konuda bir çözüm umudu, çözüm ihtimali görüyor musunuz? Sürecin devam ettiğini anlıyoruz olumlu şekilde ama tabii bunun neticeye ulaşması da gerekli. Ne dersiniz?
1: Ya ben bunun olumlu bir neticeye ulaşacağı kanaatindeyim Çağrı Bey. Son söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Çünkü en başından beri tarafların iradesi bunu zaten çözme üzerine kurulu. Özellikle Trump'ın ikinci başkanlığından beri biz aslında bu F-35 ve kasa yaptırımları mevzusunu konuşuyoruz. Hatta 2025 yılında yine Tom Barak'ın açıklamaları vardı ve özellikle diyordu ki yıl sonuna kadar bu F-35 sorunu çözülecek demişti ama doğal olarak bazı hukuki süreçte olduğu için sarkması da çok muhtemel. Hatta NATO zirvesinde de keza Trump aynı şekilde buna olumlu bir sinyal vererek bu sürecin olumlu bir tarafa evrileceğinin altını çizmişti. Evet, kongreye bir mektup gitti Katsa yaptırımları ve F-35 konusunda ve burada tek temel çözümlenmesi gerek.

0: kendi meselenin ABD nezdinde S-400 füzelerinin ne olacağı. Bunun için de tabii ki görüşmeler devam ediyor. Belki başka bir ülkeye gönderilebileceği ya da bir şekilde envanterden çıkarılması yönündeki o planlamalar şu aşamada taraflar arasında devam ediyor. Netice itibariyle SALT sadece Trump'ın elinde olan bir mesele değil. Ama bir yandan da şunun da altını çizmem gerek. Her zaman Kongre'yi dinliyor mu Trump? İşte İran Savaşı'nda dedik operasyonları durdurdum. Mektubu yazdılar.
1: Pek çok konuda etrafından dolanabiliyor.
0: Evet, mektubu yazdılar. Sonra barış geldi dediler, ateşkes yaptık dediler. Biz aradan tekrardan belirli bir süre geçtikten sonra bu saldırıların Hürmüz'de yine başladığını gördük. Yine 60 günlük süre içerisinde Kongre'den onay alması gereken Trump, hiç kongre ne konuşulsu açılmaya başlandı, hiçbir şey olmadı. Yani kongreye orada
2: 23 günüm kalmıştı demişti.
0: Deldi geçti.
2: Ona bağladı.
0: Normal şartlar altında tekrardan operasyonu başlatsa bile kongrede onay olmadan yapmaması gerekirdi. Fakat hala o 60 günlük süre de bitti. İkinci 60 günlük süreden bahsediyorum. Yani kongre onayını çok da dikkate almayıp hatta kongreye bile tekrardan bildirimde bulunmayıp o operasyonlara devam ettiler.
3: Ha, bildirimde bulunmadıysam zaten sayılmaz gibi bir havaya. Defakto fiili bir duruma girdiler.
0: Kongreyi...
2: 23 gün.
3: Tabii. İşte öyle bir şey var.
1: İsteyince yapabiliyor diyorsunuz.
0: Yani şimdi söz konusu.
3: Ama katsa biraz daha tabii şey.
0: Ama katsa biraz
3: orada
0: daha
3: biraz
0: farklı
3: daha...
0: tabii. Orada mecburen bu sürecin gerçekten işleve alınabilmesi için kongrenin hakikaten onayına ihtiyaç var. Ama içeride buna karşı olanlar kadar aynı şekilde destekleyenler de var. Fakat işte burada temel mesele S-400 füzelerin ne olacağı. Tabii ki arka kapı diplomasi devam ediyor. Tabii ki taraflar arasında görüşmeye devam ediyor. Başlı başına iradelerin olumlu olması bile bence çok anlamlı ki önümüzdeki süreçte tabii ki bu çözüme kavuşturulmasındaki bu iradenin bize getirisi bence yüksek olacak. Ha, hep şunu konuştuk. F-35 programı da artık yavaş yavaş eskidi. Yani biz o F-35 programından sonra kendimizi geliştireceğimiz çok büyük atılımlar gerçekleştirdik zaten. Bugün Avrupa Hava Savunma Sanayisi anlamında Türkiye ile işbirliği yapmak için sıraya girer oldu. Olsa olur, iyi olur mu? Tabii ki olur. Fakat Türkiye'de artık şunu çok net gösterdi. Hem Avrupa Birliği'ne hem ABD'ye. Bunlar ben de işte Avrupa Birliği'ne girmesem de olur. Artık girmemi gerektirecek o eski Türkiye kalmadı. Çünkü ben zaten o kadar güçlü bir mimari inşa ettim ki. Hem uluslararası toplumda güven açısından hem de aynı şekilde savunma kapasitesi açısından. Şu saatten sonra benim Avrupa Birliği'ne girmek için bir derdim yok. Siz benimle işbirliği yapmak için benim kapımı çalıyorsunuz.
1: Ya Kaan projesi de tabii bu aşamada önemli.
0: Keza işte ABD nezdinde baktığınızda Kaan projesini geliştiriyorsunuz. Siz kendi savunma, milli savunma kapasitesini geliştirdikçe tabii ki böyle envanterlerin elinizde olması elinizi daha da güçlendirir. Ama Türkiye'de zaten bu süreçlerden çok büyük dersler çıkararak o vizyonunu çok da genişletti. O yüzden ben yine bu açıklamaları olumlu buluyorum. Nihayetinde bir yerde çözüleceği kanaatindeyim. Ama şimdi Kasım ayında ara seçimler var. Çok erken sürede çözülür mü? Hala belki bu yılı da geçebileceğimiz de kanaatindeyim. Çünkü bence biraz daha Trump yönetiminin daha çok Kasım seçimlerine odaklandığı kanaatindeyim. İşte dün hatta kendi yapmış olduğu açıklamada Birleşmiş Milletler Kürsüsü'ndeki açıklamasında da İran Savaşı'na dahi hep şunu konuşuyorduk. Acaba ara seçimlerde kendi topuna sıkan Trump ara seçimlerden önce bir anlaşmaya götürür mü diye tartıştığımızda dedi ki anlaşma yapacaksak seçimlerden sonra olacak. Yani biraz daha bence seçim odaklı bu kozu elinde tutmaya çalışan, Türkiye açısından demiyorum, İran Savaşı açısından dedim bunu. Onu bile seçim odaklı kullanan Trump zannediyorum ki kongre aşamasında o kongre sürecini seçimlerden sonraya tekrardan bir değerlendireceklerdir gibime geliyor ama öncelikli olarak bence Kasım ayındaki seçimlerden dolayı biz belki bu yılın sonunda veya yeni yılın başında daha olumlu haberler alabiliriz gibime geliyor.
1: Trump'ın görev süresi bitmeden bu konuda
0: evet,
1: gelişme
0: ben öyle bir düşünce içerisindeyim.
1: Şimdi tabii F-35 meselesi Türkiye ile de sadece kısıtlı değil ABD açısından baktığımız zaman. Geçtiğimiz günlerde bir Suudi Arabistan'ın evet. F-35 satışının bildirimi yapıldı
3: evet,
1: kongreye. Onaylanması meselesi var. Yani kongreden gelen bazı eleştiriler var. Neydi o eleştiriler? İşte Çin ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler çok iyi. Hatta Suudi Arabistan'ın telekom altyapısı Çin teknolojisini kullanıyor. Bu sebeplerle oraya verilebilecek F-35'lerin hassas bilgileri Çin'in eline geçebilir.
3: Bir de,
1: bu eleştirilere evet. rağmen Suudi Arabistan'a satış bildirimi yapıldı kongreye.
3: Evet.
1: Şimdi buna bakıyorsunuz öbür taraftan Türkiye için de benzer bir şey vardı. Eleştiri diyebileceğim bir yorum vardı Amerika Birleşik Devletleri'nden. O da yine F-35'lerin S-400'ler sebebiyle bilgilerinin Rusya'nın eline geçebileceği yönündeydi.
3: Evet.
1: Aynı endişeleri Suudi Arabistan'a karşı Çin'den yana yaşarken satış bildirimi yapılabiliyor da Türkiye'ye geldiğiniz zaman niye bu işe taş konuluyor?
3: Tekrar başa dönecek olursak aslında Türkiye'ye çok yaman bir oyun oynandı diyelim. Ve katsa mekanizmasına dahil edildik. Aslında hani teşbihte hata olmaz. Avrupa Birliği kurucu babalarına veya temel ilkelerine nasıl Güney Kıbrıs'ı tam üye olarak bu tartışmalı yapıyı kendi bünyesine katarak bir anda yerle bir ettiyse, tabii bu gerçeği biz dile getirdiğimizde biz netice itibariyle Türkiye'den gelen kişiler olarak hep Batı'da da şunu derler, ya siz sübjektif mi konuşuyorsunuz ama değil, Güney Kıbrıs'ı bu statüde başka bir yeri de kabul etseydi, zaten ben hep şunu değerlendiririm, yani böyle 35-40 yıldır Avrupa Birliği ile çalışan ve ilk defa Türkiye'de, o zamanlar adı Avrupa Topluluğu'ydu, yüksek lisans programlarını İstanbul Üniversitesi'nde başlatan ekibin içinde olarak şunu her zaman söylerim, yani Avrupa Birliği'nin tarihindeki en önemli kırılma noktalarından bir tanesi Güney Kıbrıs'ın tam üyeliğe kabulüdür. Çünkü o zamana kadar bütün demokratik birliktelik, ekonomik gelişmede eşitlik vesaire gibi bütün temel ilkelerini yerle bir etmiştir. Şimdi bu çerçevede de katsa gibi zorlama, çok olağanüstü, palyatif bir unsura, Kuzey Kore'yi, Rusya'yı Allah aşkına içine alan bir duruma, stratejik ortak dediğiniz, dost dediğiniz, şimdi Tom Barak ne diyor? Gerçek dostu insan anlıyor diyor. Bir ülkeyi dahil etmek, o mekanizmanın içerisine hapsetmek hakikaten çok sıkıntılı bir durumdu. Şimdi bu durumdan çıkmak gerçekten zor. Çünkü orada o ustalıkla mayınlar döşenmiş. Hakikaten iç mekanizmasına baktığınızda çok zor. Yani bu konuda Türkiye'ye tamamen halisane destek verenlerin dahi kendi ekiplerinden aldığı kongre üyeleri vesaire de teknik danışmanlığa bakıyorlar. Yani bunun geçirilmesi tekrar aynı prosedürlerden geçilecek. Aynı prosedürlerden geçildiğinde tabii karşımıza bir takım engeller çıkıyor. Başta Kasım seçimleri olmak üzere. Ama şunu da vurgulamakta fayda var. Hani demin Suudi Arabistan'a...
1: Hocam müsaadenizle bir araya girmem gerekiyor. Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii temaslarından bahsediyorduk. Bugün önemli bir hitabı olacak ama ondan öncesinde Cumhurbaşkanı'nın iş insanlarıyla buluşması vardı. Bir ona kulak verelim, tabii. Sonra devam edelim.
4: Bir yıl olacağına inanıyoruz. Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Yılı milli geliri oranla %3,1 bütçe açığı ile kapatacağız. Bir karşılaştırma yapmak gerekiyorsa benzer ülkelerde bu oran ortalama %6'ya yaklaşıyor. Kamu borcunda ise gelişmekte olan ülkelerde kamu borcunun milli geliri oranı ortalama %78 iken Türkiye'de %22'nin altında. Dış dengede enerji fiyatlarındaki artışa rağmen cari açık ve dış borç göstergelerimizi son 20 yıllık ortalamaların altında tutmayı başardık. Bütün bunlar programın aldığımız mesafesini gösteriyor. Ancak asıl mesele verimliliktir. Bu nedenle yapısal dönüşümü programımızın merkezine yerleştirdik. Yeşil dönüşümde iddialıyız. Bu yıl Antalya'da Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapıyoruz. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Sağlık alanında Ankara'da kurmakta olduğumuz endüstri bölgesiyle yatırımcılara güçlü teşvikler sağlıyoruz. bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. Değerli konuklar, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığımız bu günlerde Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. Esasen bu alanda çok ciddi bir potansiyele de sahibiz. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada, böylece Avrupa'da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu işbirliğini nükleer dahil enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika ile ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Çatışmaların geride kalmasıyla bölgemizde 5 büyük dönüşüm hızlanacak. Birincisi, tedarik zincirleri yeniden konumlanıyor. Şirketler artık yalnızca en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri arıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne sahip geniş bir serbest ticaret ağına bağlı güçlü sanayi altyapısıyla bu arayışın doğal adresidir. İkincisi, enerji güzergahları yeniden çiziliyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan Tanap'a kadar Türkiye kesintisiz enerji akışının en güvenilir koridorudur. Üçüncüsü, ticaret koridorları değişiyor. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan orta koridor ve Körfez'i Avrupa'ya bağlayan kalkınma yolu Türkiye'de kesişiyor. Dördüncüsü, yeniden imar dönemi başlıyor. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü zor coğrafyalarda iş yapma tecrübesiyle bu sürecin en hazırlıklı aktörüdür. Beşincisi, savunma ve ileri teknoloji. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı. Ülkemizin bu dönüşüm fırsatlarından faydalanması için Nisan ayında dünyanın en rekabetçi yatırım paketlerinden birini hayata geçirdik. Washington ve New York'taki yatırım ve finans ofislerimiz başta olmak üzere dış temsilciliklerimiz her zaman sizlere desteğe hazırdır. Sözlerime son verirken, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi için gösterdiğiniz çabalardan ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri dinlemeye devam edelim.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Özetlemek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve Amerikalı iş insanlarıyla yaptığı toplantıda Türkiye'nin şoklara dirençli direnç kazanmış bir ekonomiye sahip olduğunu vurguluyor. Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla ilerlediklerini söylüyor. Enerji sektörü vurgusu önemliydi, bu konudaki işbirliği vurgusu. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı şeklinde bir açıklama yaptı, bunun altını çizdi. Türkiye'de stratejik bir ekonomik model gerektiğini söyledi. Enerji koridoru olmasını Türkiye'nin özellikle vurguladığını ve Türkiye'nin savunma sanayinin gücüne vurgu yaptığını görüyoruz. Ayrıca dikkat çekici bir diğer nokta da yapay zeka konusunda bir altyapı yatırımını hızlandırma sürecinden bahsetti ki önemli açıklamalarda özellikle Türk-Amerikan ilişkileri bakımından da nasıl değerlendirirsiniz hocam?
3: Evet, aslında Sayın Cumhurbaşkanı merkez ülke olmanın şart ve parametrelerinden bahsetti. Böyle bir beşli sac ayağı üzerinde yapay zekada aslında bunları birleştiren bir güç veya birliktelikten doğan gücü, sinerjiyi sağlayan temel bir mekanizma olarak düşünülebilir. İzin verirseniz bu aradaki sorunun cevabını tamamlayarak ben de sözümü tamamlayayım. Şimdi netice itibariyle özellikle 2015'ten beri Hutilerin veya Husilerin, hangisini tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Husilerin öyle diyelim. Husilerin, onların daha yani fiyakalı bir isimleri var biliyorsunuz ama.
2: Ensorullu hareketi de hocam işte.
3: Evet, Ensorullu.
2: Kısaca artık
3: evet,
2: şey.
3: Aynen öyle.
2: Bilinen artık.
3: Bilinen adıyla öyle diyelim, evet. Yani marka değeri o oldu. Şimdi problemler devam ediyor ama son dönemde özellikle bu şimdi yeniden operatif hale getirildi ama özellikle o petrol taşıma hattının engellenmesi, ona yönelik, tabii gerçi Irak kaynaklı denildi ama saldırılar, ondan sonra Bab-ı Mendeb Boğazı'ndaki seyri sefere engel olunması vesaire. Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde çok sert, adeta ultimatum denilebilecek iki ülkeye karşı, hatta kimilerine göre tehdit retoriğine yaklaşacak uyarılarda ve isteklerde bulundu. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Bizim yanımızda daha açık ve net olarak durmazsanız elimizdeki Amerikan kağıtlarını piyasaya boca ederiz dedi.
1: Tabii bu arada satarız ABD'nin dedi. Yemen Umman'da Husilerle bir görüşme
3: yaptığını onu da söyleyelim. Ama mesela bugün tekrar barış umutlarıyla petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir gelişme oldu. Çünkü petrol arzı yeniden arttı vesaire. Dolayısıyla bunu yaparken aynı zamanda dijital para ve dijital teknoloji işbirliği, işte demin F-35'lere o bakımdan çekince koyuluyor. Acaba Suudi Arabistan üzerinden Çin bunlara hulul eder mi, elde eder mi diye. Çin'e de dedi ki ikiyecikli tutumunu sürdürürsen, özellikle Şii unsurlarını İran üzerinden desteklemeye devam edersen, biz de dijital para mekanizmasını durdururuz ve teknolojik işbirliği konusunda ayağımızı biraz daha ağırdan alırız, elimizi ağır tutarız dedi. Dolayısıyla bu tehditler veya bu retorik üzerine her iki tarafında nasıl reaksiyon vereceği gözlenecek, izlenecek. Maalesef Katsa o bir kendilerine göre hainane bir ustalıkla oyunla Katsa'nın içine dahil edildikten sonra çıkmak çok kolay değil. Tabii Amerikan sistemi içerisinde Amerikan Cumhurbaşkanlarının hep uyguladıkları veya bir kalkan olarak kullandıkları bir genel mazeret vardır. Gene Anadolu'da ne derler? Olsa dükkan senin. Amerikan Cumhurbaşkanları derler ki valla Kongre ve Senato'dan lazım. Hatta şimdi Trump'ın yerinde olsam şunu söylerim. Valla dostum, ben geçen günlerde uzun zamandır çalıştığım ve epey ekmek yediğim ve benim menfaatlerim açısından da bir an evvel yasalaşmasını istediğim kriptodaki Clarity Act'i geçiremedim. Yani bunu yapmak daha zor diyebilir. Belki de demiştir. Acaba kuşlar mı geldi hocam? Bilmiyorum, öyle bir şeyler geliyor kulağımıza arada bir. Size de geliyordur değil mi öyle kuşlar? Yani netice itibariyle şunu söylemekte fayda var. Keşke, düz bir okuma yapıyorum, kusura bakmayın. Şeyin içinde olmayınca, uzmanlığın içinde olmayınca bazen böyle genel okumalar bazen daha safiyane bir şey ortaya koyabilir. Keşke Kasım seçimlerinden önce bu konuda olumlu bir adım atılsaydı. Hı hı. Çünkü netice itibariyle evet, Trump öncesinde bu konuyla ilgili masaya bile getirilemiyordu. Sağır bir yönetim vardı karşımızda. Şimdi biz dinleniyoruz veya Tom Barak gibi ağızlardan bir takım böyle olumlu mesajlar verilmeye
0: ben
3: devam ediliyor.
0: Ben iradeden kastım işte bu hocam ya, aslında. Yani bir irade var.
3: İrade

0: Sonuç olarak bir doğru. tavır var.
1: Ama bu tavır, işte bu tavırın keşke tavında dövülüp şu anda hala cumhuriyetçi çoğunluk olduğu olanda halledilebilseydi. Ama şunu da unutmayın.

0: politikacılar, hele Amerikan politikasında. Yani Trump'ın mesela sözlerini alın, koyun, birbirinin bir dediğini tutmayan.
1: 10 dakika sonra farklı şeyler
0: evet,
1: söylüyor.
0: Hatta taco diye bir şey var değil mi? Trump daima geri evet. döner diye. Böyle enteresan chicken bir şey out. Var. Dolayısıyla evet chicken out dedikleri bu korkar, kaçar veya şey yapar. Tabii bu pragmatizmin hakikaten kitabının yazıldığı bir durumdayız. Yani demokrasi kavramının bile nasıl anlaşılması gerektiğini, akademik özgürlük nedir, ne değildir hepsini zaman içerisinde test ediyoruz, görüyoruz. Yani o açıdan düşünüldüğünde keşke, ben de pragmatik bir yaklaşımla söyleyeyim, keşke bu iş bir parça mesafe alabilseydi. Fakat daha mekanizmanın çalıştırılmadığını görüyoruz. Yani benim istediğim, bizim arzuladığımız şey şuydu. Madem ki diyalog var, açığız, bir tetikleme, bir süreç başlasaydı. Çünkü bu tür sistemlerde sürecin başlaması önemli. Lobiler nasıl çalışıyor? Hepimiz biliyoruz. Bir şeyi bir gündeme sokma. Yani bir numaralı lobi şirketlerinin bir numaralı vaadi nedir? Merak etmeyin, gündeme sokacağız bunu. Gündeme alacağız.
1: İşte gündeme alındı ama kongre sürekli şu bahaneyi sunuyor. S-400'lerin ne olacak?
0: Ama yani,
1: siz de buna bana gerekçe sunun. Tabii. Bana gerçekten kanıtlı tabii. bir şey sunun. Tabii. Ona göre ben değerlendireyim.
0: Ama sevgili hocam aynı şeyi paralel yapıyor. Bir okuma yapalım. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde de ne diyor Avrupa Birliği? Bunu yapacağız ama diyor siz de diyor şu 7. maddeyi yerini getirin falan.
1: Ve o zaman fasılları ama, zaten tabii. başlı başına.
0: Ama aynı falan. Zamanda aynı Avrupa Birliği bize bir ara utangaç ucundan böyle gösterip sonra geri kaçtığı imtiyazlı ortaklığın kademe kademe ilerisini gümrük birliğiyle revizyona yanaşmadan bizden esirgediğinin kat be kat fazlasını 12 ülkeyle Transpasifik Ticaret Anlaşması yapıyor. Evet. Kanada'ya da hani ben baktığım
2: stratejik
0: zaman
2: ortaklık.
0: Hocam sormuyor musun? Kanada nire? Avrupa Birliği yani nire?
1: Kardeşim ortaklığı olmayanlar üye olmaya başladı.
0: Kurucu babaların şeyinde var. Avrupa Birliği Avrupa'da olması lazım diyor.
2: Ona... Kanada ile de kalmadı. Avustralya ve Yeni Zelanda'da.
1: Aynen öyle. Alakası olmayan ülkeler artık aynen dahil oldu.
2: İngiliz domilyonları geliyor galiba
0: aynen.
2: hocam.
0: Şimdi bu durumda Avrupa Birliği'nin hani Güney Kıbrıs'ı kabul etmesiyle falan bırakın bir tarafa. Yani netice itibariyle aslında bakıldığında farklı bir şeydeyiz. Son söz şöyle. Ben Kristalina hanımefendinin, Georgieva'nın komşumuz biliyorsunuz, sözlerine değer veririm. Kristalina hanımefendi son dönemlerde bayağı böyle ağırlıklı sözler söylüyor. Biliyorsunuz bir televizyon dizisinden mülhem bir şey var, ibare var. Winter is coming, kış geliyor. Bu Birleşmiş Milletler toplantılarında Kristalina hanımefendi, Semafor diye bir kuruluş var. O da büyük bir ekonomi zirvesi yaptı. Dedi ki winter is coming. Merkez bankalarının faiz arttırma sürecine girdikleri, enflasyonun yükseldiği, ekopolitik iklimde belirsizlik bulutlarının bir türlü dağıtılamadığı yerde winter is coming. Evet, kış geliyor, şartlar zorlaşıyor. Bu çerçevede özellikle Türkiye gibi ülkelerin kendi hassas noktalarını tahkim etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bir takım paradokslarla, açmazlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ve düz mantıkta burada çalışmaz. Yani bakın ne diyoruz? Suudi Arabistan'a F-35'i veren zihniyet niye iş Türkiye'ye geldiğinde daha evvelki mevcut anlaşmaları ihlal edercesine tamamen uluslararası hukukun ve sözleşme hukukunun izan ve anlayışın dışına çıkan bir yapıda durabiliyor? Amerika veya başkaları, emperyaller çok iyi mazeret bulabilirler. Çok iyi farklı okumalar yapabilirler. Bunu yapabilecek hukukçuları, bunu yapabilecek basınları, bunu yapabilecek Hollywoodları, bunu yapabilecek değişik mekanizmaları, bunu yapabilecek akademisyenleri var. Ama netice itibariyle günün sonunda Türkiye'nin de pratik bir yaklaşımla bu konuda mesafe alınması gerektiği belirtiyor. Hocam çok evet. güzel söyledi. Biz artık F-35 bir süre sonra Avrupa Birliği ile şey,
1: evet,
0: pas ediyorlar. Yani şeyi geçiyor, zamanı geçiyor. Ama mesela onun arkasında Kaan'ın motorları var. Evet. Yani dolayısıyla
2: yani orada bulunmak, oradan edinecek know-how'un kendi teknolojinize evet. transferi evet. açısından çok kıymetli.
1: Yeni dünya yani, düzenini okumak, yeni denklemleri okumak, yeni teknolojiyi aynen. bilmek aynen. çok önemli.
0: Bunun için de Türkiye'nin aslında elinde bir kaldıraç. Yani F-35 bir süre sonra belki bir kaldıraç olabilir. Çünkü netice itibariyle bu F-35'i görünmez kılan teknolojinin de fahş edildiğine dair çok önemli şeyler var. Ve unutmayın hani bir savaşan Şahin vardı. Ben o dönemde hiç unutmuyorum. Türkiye'yi İsrail'le yakınlaşmaya zorlamak bakımından o zaman Amerikalıların şöyle bir taktiği vardı. Ne istiyorsunuz? Yedek parça mı? Gidin İsrail'de var. Güncelleme mi istiyorsunuz? Gidin İsrail'de var.

0: Yani dolayısıyla o dönemde de hatırlarsan navigasyon sistemini vermemişlerdi. Savaşan Şahin, teşbihte hata olmaz, kör Şahin olmuştu. Türkiye milli kripto ve haberleşme sistemini kurmadan evvel ne hangi silahı alırsan al, eğer kendi milli kriptona ve bu sistemlere hakim değilsen kitlenir kalırsın.
1: Tabii
0: savaşta
1: şimdi Yunanistan'la İsrail yapmış olduğu anlaşmada da devam ediyor.
0: Tabii,
1: sistemi kontrolü İsrail'de kalacak.
0: Aynen öyle. Sistemi İsrail'de kalıyor. Bir de bu biliyorsunuz S-400'de ortaya çıktı. Sistem, düşman sistem. Öyle bir sistem içerisine oturtuyorlar ki yazılımı. Ama şimdi bütün bunlar bu yapay zeka vesaireyle de beraber itibar önünü de kaybediyor. Sen savaş uçağı kör kalmasın diyorsun. Bütün ülkeleri, milletleri kör hale getirebilecek bir şey. Çok güzel bir şey vardı. Diyor ki bir daha beklemeyin diyor, böyle hani cep telefonunuza gelecek veya televizyonlarda 3. Dünya Savaşı çıktı mesajının geleceğini. Büyük ihtimalle tamamen karanlığa gömüleceksin. O zaman anlayacaksın ki 3. Dünya Savaşı hakikaten fiilen
1: Ya
0: başlamış.
1: mesela gerçekten o dediğiniz çok önemli hocam. İşte Birleşmiş Milletler'le başladık ya Çağrı Bey. Aslında Birleşmiş Milletler'in amaç tüzüğünün de kesinlikle değişmesi
0: Tabii.
1: gerekiyor şu anlamda.
0: Tabii.
1: Sadece oylama açısından demiyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesi evet bir ülkenin bir ülkeye saldırısını ifade eder. İşte bunun meşru müdafaa hakkını tanımlar vesaire ama artık saldırı yöntemleri o kadar değişti ki
0: Tabii.
1: o eskiden geleneksel bizim saldırı yöntemleri. Yani
0: Evet.
1: 1945'in saldırı başlatma imkanıyla 2026'nın saldırı başlatma imkanı değil. Mesela bugün siber saldırıları örnek alalım. Şey, yapay zeka konuşuyoruz. Ben sizin ülkenize hiçbir şekilde drone da göndermeyeyim ama bütün elektrik sisteminizi kökten kapattığımda, o sistemi kapattığımda hiçbir şeyinizin çalışamadığı bir ortamda yine bu saldırıları düzenlemiş oluyorum. O yüzden o savaşın tanımının, savaştaki kullanılan araç ve gereçlerin, o teknolojinin, Trump'ın değişik o süper zekanın mı artık bilmiyorum. İşte yapay zeka kullanım alanlarının bence sadece Birleşmiş Milletler değil, devletler nezdinde özel hukuka tabi olması gereken bir zaman dilimindeyiz.
0: NATO'nun 5. maddesini de ona göre de belki
1: Evet,
0: yorumlamayı
1: belki yani olur
0: değiştireceksin.
1: tabii ki yani.
0: Yani fiili saldırı, şey saldırı biliyorsunuz, kültürel saldırı, ahlaki saldırı, dejenerasyonla ilgili bütün unsurlar, bunların hepsini bir bütün olarak düşünmek lazım.
2: 2007 yılında hocam ilk
1: Rusya'da sanki öyle bir
2: Rusya'lı Letonya'ya bir
1: Evet.
2: saldırı düzenlemişti de.
1: Buzdolapları dahi çalışmadı. Düşünün
2: yani
1: bankamatik
2: Letonya'da o zaman
1: sistemlerini.
2: çok ilginçti. 2007 yılında elektronik seçimi ilk kullanabildi internet.
0: Estonya'ya
1: Rusya
0: mesela
1: kabul etmedi.
0: Estonya'ya saldırdı.
2: Estonya Tallinn çok özür dilerim.
0: Estonya Tallinn. Estonya ama şu anda o saldırıdan sonra şu anda dünyada bu konuda en ilerilerden bir tanesi.
2: NATO'nun da siber güvenlik mükemmelliyet merkezini oraya koydu.
0: Aynen. Bu çok enteresan bir şey değil mi gelişme?
2: Yani evet,
0: baktığınız zaman. Tallinn.
2: Ta 2007'den beri
1: evet,
2: aslında olan
1: aynen.
2: ama şimdi
1: 19
2: dünyanın
1: sene geçti.
2: internetle daha da çok yaygın kullanımı sonrası. Şimdi hocam çok haklı. Yani hiçbir yere artık nükleer bir füze atmanıza gerek yok.
0: Estonya
2: yani
0: tamam,
2: siber
0: bir
2: saldırılarla
1: yani.
2: Bütün bankacılık sisteminden tüm devlet kurumlarının sistemine hatta
1: tabii.
2: trafik ışıklarına kadar
1: tabii,
2: belki abartıyorum
1: tabii.
2: ama
0: Aynen.
2: Her şeyi biz internet üzerinden
0: tabii.
2: kullanıyoruz. Bir gün bütün hayatı durdurduğunuzda tüm üretim milyarlarca dolar zaten
1: Kesinlikle.
2: Bir ülkeye dolu.
1: Bir çöküş o
2: zarar vermiş olacak.
0: Biliyorsun tabii. Avrupa Birliği sürekli olarak şey yapıyor. Diyor ki yanınızda 70 ila 100 avro arasında nakit bulundurun. Çünkü
1: Olası
0: gerekebilir
1: bir
0: 3 gün için. Evet yani bir contingency plan yapmışlar. 3 gün içerisinde biz bunu tekrar geriye döndürürüz. Onun için 3 gün için asyaplamışlar. 70 ila 100 avro arasında diyor. Bir tarafta para bulundurun diyor.
2: Tabii,
0: tabii
2: yani,
0: Türkiye'de problem yok. Zaten yastık altında o veya para varsa yastık altında bizim paralar veya şeyler. Her zaman biliyorsunuz büyüklerimiz ne doğru söylemişler. Her zaman bir kefen parası dedikleri şey var ya aslında o Allah herkese
1: Allah
0: gecinden versin. O bu harpte darpta çünkü bizim büyüklerimiz biliyor ki bir şey olduğunda bohçasını alıp bizim büyüklerimiz
1: Özellikle
0: değil mi?
1: Bu kadar teknolojinin her tarafa sirayet ettiği, entegre
0: yani.
1: Olduğu bir zaman diliminde her türlü önlem almak için
0: farklı. Ama hocam ne oldu? O kadar döndük dolaştık gene büyük annelerimizin o aldıkları bohçalar, o sakladıkları şerefle taşıdıkları ziynetler
1: evet.
0: ne kadar? Gene aynı noktaya geldik. Dikkat ediyor
1: Hocam,
0: musunuz?
1: Hocam altın batırdı bizi demeyin öyle.
0: Yok yok öyle. Şimdi burada biliyorsun bu coğrafyada altın deyince Moğolların büyük kaçkınlık döneminden beri bu coğrafyada insanların altına olan teveccühü başkadır.
1: Evet tabii.
0: Fare kemirmez, su eritmez, rüzgar uçurmaz ve biz bunu çok mantıklı bir şekilde milletimizin teminatı ve geleceği olan kadınlarımıza emanet ederiz. Niye kadınlarımız taşır? Bir kere bizim şerefimizdir. Altını kadınlarımız taşıdıkça bizim zenginliğimizdir, bizim gücümüzdür, bizim onurumuzdur. Ama aynı zamanda pratik bir şey. Çünkü kadın olmadığı zaman milletin geleceği olmaz.
1: Tabii ki.
0: Milletin geleceğiyle varlığını bir araya koyuyorsun. Zaten kadınını kaybettiğin zaman altının olmuş ne yazar? Anlatabiliyor muyum? Aslında ne kadar pratik dikkat edersen.
1: Nesil
0: nereden nereye geliyoruz? Şimdi de diyor ki Avrupalılar bunlardan tabii izanlarını almamışlar. 70 dolar ile 100. Biz gene söyleyelim Avrupalı arkadaşlara. Hocam sen söyle Almanya'daki falan hoca arkadaşlara. 100 euro bir tarafta tutsunlar.
2: Yatırım tavsiyesinde bulunuyoruz.
0: Yok, yatırım tavsiyesi veremiyoruz biliyorsun, yasak o.
3: Hocam sohbet çok güzel gidiyor. Çok da keyifli gidiyor. İlgiyle de dinliyorum ama programın sonlarına da değinmek istediğim önemli mesele daha var. Müsaadenizle ona geçiş yapmak isterim. Bu arada tabii Trump'ın yapay zekayı kontrol eden, önde olan dünyayı kontrol eder sözünün de ne kadar doğru olduğunu sözlerinizden
0: esasında anlıyoruz. Esasında oraya getirmeye çalışıyoruz yani meseleyi. Evet.
3: Tabii mesele, konuşulacak konu çok. BM'de de konuşulacak konu çok. Bunlardan biri de, çok önemli konulardan biri de iklim değişikliğiydi. Bir miktar değindik ama programın sonlarına doğru onu biraz açmak isterim müsaadenizle. Antalya'da bir COP31 zirvesi olacak. BM'de de önemli gündemlerden biri iklim değişikliği. Yan toplantılar yapılıyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı, hem Emine Erdoğan'ın katıldığı, hem Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katıldığı pek çok önemli toplantı var. Şimdi dünyanın önündeki, insanlığın önündeki en büyük sorun. Bunun bir şekilde çözülmesi lazım. En azından adım atılması lazım. Antalya'daki toplantıların bunun için bir eşik olması umuluyor ama burada da çok ciddi bir sorun dünyanın karşısında çıkıyor ki bu iklim değişikliğiyle mücadelede sağlanacak adalet, özellikle külfet paylaşımında. Bundan en çok etkilenen ülkeler genelde küresel ısınmaya en az katkısı olan ülkeler ve dünyanın en büyük kirleticileri gücü olmayan bu gelişmemiş ekonomilere destek olmakta, bu adaleti sağlamakta da hayli isteksiz duruyorlar. Bu açıdan verilen mesajlar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle bir mesaj verdi hitabında iklim zirvesine dair. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi iklim krizinin ilklerine kadar yaşarken maalesef ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmakta ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkmasını sağlayacağız demesi bence hayli önemli. Ne dersiniz?
2: Ya elbette aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki ben önemli bir okuması olduğunu düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız Çağrı Bey. Şimdi biz programımızın başından beri burada konuştukken veyahut da şu anda dünyanın genelinde hep bunu da konvansiyonel demek istiyorum. Konvansiyonel uluslararası ilişkiler üzerinden konuşuyoruz. Nedir o? Geleneksel. Yani güç mücadelesi, devlet, aktör, savaşlar.
3: Bir kazanan bunu, ve bir kaybedenin olduğu değil mi?
2: Öyle çok yaşayın. Yani işte nükleer silah var. Bir yandan onu tartışıyoruz. Bir yandan baktığımızda hala devletlerin güç mücadelesini ve hep şeydeyiz yani. Bu işte realist kuramın dediğimiz devlet meselelerinde gücün, savunmanın, askerin güvenliği üzerinden konuştuğumuz meseleler. Fakat ikincil meseleli olarak görülen, işte baktığımızda çevre kirliliğinden iklim değişikliğine kadar hatta buna biz şunu da ekleyelim, insan kaçakçılığından alalım da birçok yine alt yelpazede değerlendirilen konulara. Fakat öyle bir duruma gidiyoruz ki eğer ki dünyayı bu şekilde hala özellikle sanayileşmiş ama işte o geleneksel enerji kaynaklarını kullanmaya devam eden ve karbondioksit salınımını çok fazla yapan. Şimdi bildiğim kadarıyla Trump da bu Paris İklim Anlaşması'ndan da çekilmişti. Şimdi Çin yine çok yani
3: Trump'ın ben tavrını şöyle hatırlatayım bir detayla.
1: İlk başkanlığından beri zaten
3: çok yoğun kar fırtınaları olduğu dönemde Amerika'nın doğu kıyısında zaten inanmadığı için esprili bir şekilde hani biraz küresel ısınma hiç fena olmazdı diye sosyal medya mesajları yazan bir liderdi. O bakış açısıyla işte bunlar nasıl hallolacak? Çünkü neticede yani hepimiz aynı gemide olduğunu hatırlamamız lazım ki batarsak hepimiz batacağız.
2: Yani evet, yaşanacak bir dünya olmadıktan sonra gücünüzün olması, silahınızın olması, nükleer silahınızın olmasının veyahut da süper zekanın olmasının bir anlamı kalmayacak. İnsanoğlu biz konuşuyoruz internetle veyahut da işte sanal paralarla yaşayan bir canlı değil.
3: Hocam araya girmem gerekiyor. Çok özür dileyerek tekrar kusuruma bakmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'ne hitap ediyor. Kulak verelim.
4: Geçiş konularını ele almak üzere bizleri bir araya getiren Sayın Genel Sekreter'e teşekkür ediyorum. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. Fiji'de düzenlenecek Pire COP'un ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Malumunuz Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Değerli dostlarım, iklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. BM iklim zirvesine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Vesayet Konseyi salonunda yapılan bir toplantı. Kısaca özetleyeyim müsaadenizle, Antalya'daki COP31 toplantılarına vurgu yaptı. Biraz önce de konuştuğumuz gibi Pasifik ülkelerin seslerini duyurmasının gerekliliğine özellikle vurgu yaptığını görüyoruz. Son yılların kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğu tabii ki küresel ısınmanın artık rakamlara dökülen gerçeklerinden biri. Nepal'deki felaket ki gerçekten iklim değişikliğinin en çarpıcı, en acı göstergelerinden biri, sonuçlarından biri olmuştu. Şimdilik ki böyle devam ederse daha da kötü sıkıntıların beklendiği söyleniyor. Paris Anlaşması'ndan sonra artık hedeflerin taahhütlere dönüşmesi gerektiği, Antalya'daki zirvenin bunun için önemli olduğunu söyledi. Elektrifikasyon ve sıfır atık konularının öncelikli olduğundan bahsetti Erdoğan. İklim hedefleri toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşmalı. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi ve adil bir geçiş vurgusu yaptı. Bunlar aslında tüm dünyanın bunun altından kalkabilmesi için hepsinin olması gereken maddeler değil mi? Ne dersiniz?
2: Çok haklısınız aslında Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizim söyleyeceklerimizi sağ olsun hani ifade etti. Biz de onun üstüne belki yorumladığımızda ki şunu eklemek lazım. Özellikle son yılın belki de son yılların değil en sıcak yazı yaşadığımızı ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı ki hatırlarsanız Avrupa'daki yangınlar. Yani belki hiç tarihte çok tanıdık. Yani tanıklık edilmemiş yangın biçimlerini görüyoruz. Hem Fransa'da hem baktığımızda İspanya'da ve bayağı da bir insan hayatını kaybetti Avrupa'da aşırı sıcaklardan. Yani şimdi iklim değişiyor baktığımızda Çağrı Bey. Bununla beraber bu iklim değişikliği tabii ki özellikle suya erişim, su kaynaklarının kaybı ki bununla beraber işte tarım alanlarının azalması, kurak geçen yazlar, bununla beraber tarım veyahut da işte daha doğrusu tarım üzerinden gıdaya insanların erişiminde çok ciddi problemler yaşıyoruz. Aslında biraz önce demek istediğim de oydu. Yani belki hayatımızın çok önemli birer parçaları, interneti kullanıyoruz, cep telefonlarını. Ama hayatın kendisi de bir gerçekliği var. O da hava, su olmadığı sürece yaşamanız mümkün değil. Ben şu geldi aklıma Sayın Cumhurbaşkanımızı da dinlerken. Hatırlarsanız pandemi döneminde Himalaya Dağları Hindistan'dan bilmem kaç yıl sonra görünmeye başlamıştı. Evet. Çünkü sanayi üretimi ve bir anda durup hava kirliliği sıfırlandığında Himalaya Dağı'nın görüntüleri ve hatta yine ben şeyi hatırlıyorum. Tabii bizi de etkilediği için pandemi biz yunus balıklarını çok fazla boğazda görmeye başlamıştık.
3: İstanbul'dan Uludağ silüetinin göründüğü zamanlar evet. Olmuştu hatırlarsanız.
2: Ve şimdi bunların her biri de şunu gösteriyor bize. Yani bu sanayileşme döneminin başından beri bir ara bir bununla ilgili akademik makale okuduğumda zaten sıcaklık artmaya başlamış. Çünkü özellikle karbondioksit salımıyla beraber işte bir dönemler çok konuşuyorduk. Ozon tabakasının delinmesi, onun üstüne baktığımızda betonlaşmayla beraber de maalesef güneş ışıklarının çok fazla kalması ki burada havanın çok daha fazla ısınmasına neden oluyor. Tabii bugünü konuşuyoruz ama yarına da bir gelecek miras bırakacaksak o da açıkçası bir yandan da tüm insanlığın yani ortak bir şekilde kendi torunlarına bırakacağı çok daha yaşanılabilir, sağlıklı bir doğa olarak bırakması gerekir. Maalesef ama bu konvansiyonel dediğim bizim sürekli savaş ve barış bunun üzerinden konuşmalarımız, bunun üzerinden dünyayı yorumluyoruz ama bir taraftan da aslında doğayı veyahut da yaşadığımız dünyanın da belki de bir taraftan da çok ciddi zararlar veriyoruz. Şöyle bir örnek verip lafı uzatmayacağım. Örneğin insanoğlunun kendi eliyle yaptığı bu maalesef doğadaki belki değiştirme birçok yerde başka farklılıkları da ortaya çıkartıyor. Bugün mesela Ege'de Akdeniz'i hiç konuşmuyoruz ama işte Pasifik okyanusuna baktığımızda ait olan sıcaklıkla beraber gelen işte balık türlerinin aslında bu bölgedeki resifleri, mercanları, buradaki balık türlerini tüketmeye başlaması zincirleme olarak doğanın kendi aslında yapısını da bozmaya başladığını görüyoruz.
3: Evet.
2: Biz farkına varmadan aslında Çağrı Bey belki de attığımız adımlarla işte çok büyük sanayi devlerinin bu anlaşmaya belki de yanaşmayarak çekilerek o verdikleri zararlar maalesef sadece bir insanın veyahut da bir ülkenin değil tüm dünyanın ortak sorunu olarak geleceğe dair aslında biraz böyle olumsuz gibi konuştum ama maalesef hepimizi endişeye belki de varacak şekilde atılan adımlar olarak okuyorum. Tüketimi yapalım ama sağlıklı, eşit ve doğal üretimi de adaletli bir şekilde yerine getirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Tabii yani Akdeniz bundan en çok etkilenen yerlerden biri. Hı. Trilyonlarca metreküp buzulların da erimesi, okyanusların sıcaklığını artırması çok sıkıcı, yıkıcı sonuçlara yol açabilme potansiyeline sahip. Şimdi bunlarla beraber tabii iklim değişikliğinden bahsettiğimiz zaman bu insanların hep bütün nüfusun olduğu yerde kalmasından varsayımla pek çok şey konuşuluyor ama bunların yıkıcı etkileri daha fazla görülmeye başlandıkça bunlar göç dalgalarına ve başka toplumsal sıkıntılara da yol açacak. Bunların da önlenmesi açısından çok önemli bu adımları dünyanın hep bir arada atması diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çok kısaca alayım yorumunuzu.
1: Evet Çağrı Bey, ihtiyaçların sınırsız olduğu ama kaynakların daha da kıtlaştığı bir zaman dilimindeyiz. Artık arz talep dengesiyle beraber o tüketim ihtiyacı maalesef kaynakların bu kadar sorumsuzca kullanılmasıyla beraber çok büyük bir problemi de bizim karşımıza çıkarıyor. Hani konuştuk ya, savaşın yapısı değişti siber saldırılardan.

0: belki nükleerden bahsettik ama önümüzdeki süreçte savaşın en çarpıcı örneklerinden birisi ve en bence tehlikeli taraflardan birisi enerji üzerine kurulu olacak. Doğal kaynaklar üzerine kurulu olacak. Bakın şimdiden bile Trump Grönland üzerinden ve işte Ukrayna üzerinden nadir toprak elementleri kavgasını çıkarıyorsa enerjinin önümüzdeki süreçte ne kadar kritik bir rol oynayacağını altını çizmemiz gerekiyor.
1: Grönland meselesinin arkasında da aslında yine küresel ısınma kaynaklı Kuzey Kutup yolunun açılması gibi riskler var.
0: Kesinlikle. Şimdi bu kadar buzulların erimesiyle beraber ve küresel ısınmanın bu çarpıcı sonuçları doğa olaylarının bu kadar artmasına ve dediğiniz gibi göç dalgalarına da sebebiyet verecek ki belirli bir yerde yığılman olması demek tabii ki farklı sorunları, hastalıkları belki yerleşme sürecindeki o problem alanlarını, tüketim ihtiyaçlarını, gıdaya erişimi her alanda bir zorluğu karşımıza çıkartacak. O yüzden çok çok dikkat edilmesi gereken bir mesele. Ama bakıyorsunuz ki bugün işte ABD gibi bunca zaman Trump'ın özellikle ilk başkanlığından beri o Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilerek iklimin bu sürecini daha farklı yansıtıp işte buna karşı bir tutum sergilemesi çok da kabul edilebilir. Tabii ki değil. Dileriz ki gerçekten herkesin o sıfır atık bilincinin oluşmasıyla o geri dönüşümü evlerindeki en işte mutfak giderlerine kadar bunu uygulayabilmesi. Yerelde başlayacağız. Mikrodan başlayacağız ki bu makroya dağılabilsin.
1: Aynen öyle. Umuyoruz ki Kasım ayında Antalya'da yapılacak zirvede bu konuda önemli bir dönüşüme, zihinsel dönüşüme, fiziksel dönüşüme artık eyleme vesile olur. Çünkü dediğimiz gibi hepimizin aynı gemide olduğunu hatırlamamız lazım. Mücadeleleri, çıkar çatışmalarını bir kenara bırakıp gerçekten dünyayı kurtarmak için somut adımlar atılması gerekiyor. Bu açıdan New York'ta verilen mesajlar ve yapılan farkındalık çalışmaları da Türkiye adına çok kıymetli ve önemli. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için. Çok fazla konuşacak konu var ama süremiz sınırlı maalesef. İlerleyen haftalarda tekrar bir araya gelmek ümidiyle diyelim. Sevgili seyirciler, 24 Özel'in sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak. Yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
8: 50 bin düş.
7: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
9: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
10: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Gelmeyeceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Sigortam.net.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Aa, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.

0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü gündemi özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları devam ediyor efendim. Cumhurbaşkanı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü. Ardından Irak Başbakanı'nı kabul etti. O kabulde Sincar'daki PKK varlığının sona erdirilmesinde mutabakata varıldı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki saatlerde de önemli toplantılara katılacak ki geçtiğimiz dakikalarda iklim zirvesinde konuştu. Detayları aktaracağız ve CHP'de istifalar bugün peş peşe geldi efendim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. O açıklamaların ardından ard arda Ankara'daki ilçe başkanları da istifalarını açıkladı. Peki ya kimler istifa etti? CHP ve İYİ Parti'den bu istifalara neler söylendi? Bakacağız. Bir diğer yandan eski MİT görevlisi Kaşif Kazinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve oyuncu Sedat Saftan ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Bu soruşturma ilişkinde tüm ayrıntıları az sonra ekrana taşıyacağız ve bir diğer konumuz Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği için kritik seçim tamamlandı. Yapılan oylamada AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi ve böylelikle Adalar Belediyesi'nde başkan vekili görevi AK Parti'ye geçti. Seçim sonuçlarının detaylarını ve sonrasında yapılan açıklamaların ayrıntılarını da paylaşacağız dedik ve moderatör gece başladı efendim.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları devam ediyor. Bugün de Erdoğan'la yoğun bir program bekliyor efendim. Günün en dikkat çeken kabullerinden biri Türk evinde gerçekleşti. Erdoğan, Ermenistan ve Irak başbakanlarını kabul etti. Sonrasında ise Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki iklim zirvesinde konuştu Erdoğan. O ziyaret ve zirveden ne mesajlar verildi? Sonrasında temaslarında neler var? Şimdi detaylarını 24 ABD temsilcisi Yavuz Atalay aktaracak. Hemen Yavuz'a dönelim. Yavuz Atalay, merhaba. Nedir notlar?
1: Evet, Büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günü, biliyorsunuz, New York'taki son

0: günü New York'taki programını bugün tamamlıyor olacak ve Türkiye'ye doğru hareket edecek. Yine aslında yine oldukça yoğun programlarla başladı. Ermenistan Başbakanı, Irak Başbakanı ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı ile de yine ikili görüşmeler kapsamında Türk evinde bir görüşme gerçekleştirdi. Burada gün içerisinde hem iş adamlarıyla bir araya geldiği etkinlikler de gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde New York'tan ayrılmadan, Türkiye'ye hareket etmeden ikili Türk Amerikan toplumuyla bir araya geldiği etkinliklere katılacak. Ancak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın bu sene New York'taki en önemli konu başlıklarından birisi de iklim değişikliğiydi. Buna dair şu sıralarda Birleşmiş Milletler'deki bir etkinliğe katılmış durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında daha doğrusu programın genel içerisinde iklime dair yapmış olduğu, iklim değişikliğine dair yapmış olduğu açıklamalarda iklim değişikliğinin dünyaya vermiş olduğu zarar ve bunun giderek çok daha artacağına dair görüşlerin altını çizmiş olmakla birlikte Antalya'da düzenlenecek olan iklim değişikliği konferansına da vurgu yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında sen girişte ifade ettin. Ben biraz daha açılımını yapayım. Bugünkü ikili görüşmeler içerisinde Irak Başbakanı'yla yapılan görüşme önem arz ediyordu. Çünkü Sincar'la alakalı bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakatta şu yer alıyor: Sincar'da devletin etkinliğinin daha da arttırılması, orada yasal olmayan zararlı silahların bulundurulmasının azaltılması ve bulundurulmamasını içeren bir mutabakat imzalandı. Bu da aslında senin de mealen söylediğin gibi PKK ve terör örgütlerinin o bölgeden artık olmaması anlamına gelen bir mutabakat olduğunu söylemek mümkün. Mutabakat bununla da sınırlı değil Büşra. Ticarete dair de ticari gelişmelere, ticari ilişkilere dair de yine mutabakat içerisinde yer alan anlaşmalar ve geleceğe dönük planlamalar yer alıyor. Az önce ifade ettiğim Cumhurbaşkanı'nın aslında ikili görüşmeleri eğer bir sürpriz olmazsa tamamlanmış durumda. İklim zirvesi sonrasında, Birleşmiş Milletler'deki iklim zirvesi sonrasında yine Türk ABD toplumuyla bir araya gelecek olduğu etkinliklere katılarak New York'taki programı tamamlayacak ve Türkiye'ye doğru hareket edecek. Büşra.
1: Evet Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabı dünyanın dört bir yanından dikkatle dinlendi. Filistin'deki İsrail zulmüne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik adaletsizliklere değinen Erdoğan'ın konuşması uluslararası basında yankı uyandırdı.
2: BM Genel Kurulu'na hitabı dikkatle dinlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Filistin, Avrupa güvenliği ve Kıbrıs'a ilişkin mesajları dünya basınında yer buldu.
3: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
2: Uluslararası basında yer alan haberlerde Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin sert eleştirileri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısı ve BM Güvenlik Konseyi'nde reform talebi öne çıktı. El Cezire, Erdoğan'ın Gazze'deki İsrail eylemlerini kınadığı ve konuşma sırasında İsrail heyetinin salonu terk ettiğini bildirdi. Erdoğan'ın Gazze zamanımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı sözlerine dikkati çekti. El Cezire'ye konuşan eski BM yetkilisi Selman Şeyh, Erdoğan kesinlikle haklı dedi. Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör olduğunu sözlerine ekledi. ABD merkezli The National Herald'ın haberinde Erdoğan'ın konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze'ye ayırdığı belirtildi. İsrail'e sert eleştiriler yönelttiği kaydedildi. İngiliz The Guardian gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını özel bir başlık altında gördü. Vicdan sahibi hiç kimse Gazze'deki tabloya gözlerini kapatamaz sözlerine yer verdi. Suudi Arabistan merkezli Şarkül Avsat haberinde Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına derhal başlanması çağrısına yer verdi.

0: Erdoğan'ın dünya liderlerine İsrail'e daha fazla baskı uygulama çağrısında bulunduğunun altı çizildi. Gazete Erdoğan'ın Filistin'i tanımayan ülkelere çağrısına dikkati çekti. İsrail basınında Erdoğan'ın Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığı diye nitelemesi büyük yankı uyandırdı. Yediot Ahronot, Erdoğan'ın Gazze Savaşı'na ilişkin eleştirilerini yinelediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin devletini tanımayan ülkelere çağrıda bulunduğu aktarıldı. İsrail'e daha fazla uluslararası baskı yapılmasını istediği mesajı İsrail basınında da yer buldu. Yunanistan'ın Topontiki gazetesi Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mesajlarına odaklandı. Haberde Erdoğan'ın konseyde reform yapılması çağrısında bulunduğu da kaydedildi. Cumhurbaşkanının uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum sözleri hatırlatıldı. Prote Tema ise Erdoğan'ın anlaşmazlıkların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesine ilişkin tutarlı tutumunu yinelediğini yazdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan New York'ta önemli temaslar yürütüyor tabii. Bakan Fidan pek çok ülkeden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan üçlü dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Bakan Fidan, Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla bir aradaydı. Üçlü dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la da bir araya geldi. Fidan ayrıca gelecek yol New York deklarasyonu ve 20 maddelik kapsamlı barış planından bir yıl sonra konulu toplantıda yer aldı. ABD basınından Axios'a Gazze Barış Kurulu'nun yeni bir planı olduğunu iddia etti. Gazze şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı açıklayacağını öne sürdü. Hakan Fidan temasları kapsamında Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Özellikle Orta Doğu'daki durumun ele alındığı tahmin ediliyor. İran ve İsrail'in öncelikli konular olduğu düşünülüyor. Bölgesel dörtlü olarak tanınan bu dört ülkenin birlikteliği son zamanlarda öne çıkıyor. Bir önceki toplantıları 20-21 Haziran 2026'da Mısır'da gerçekleştirilmişti. Hakan Fidan ayrıca MİKTA Dışişleri Bakanları'nın 30. toplantısına katıldı. MİKTA ülkeleri Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşuyor. Gazze'deki soykırıma uluslararası toplum sessiz kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Avrupalı liderler İsrail'i kınayan açıklamalar yaparak iki devletli çözüme dikkati çekti, ancak yapılan açıklamalar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasına yetmedi.
0: Gazze'deki katliamı yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası kamuoyuna taşımadı. Bazı önemli liderler de bölgedeki katliama sessiz kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron insani duruma dikkati çekti.
2: İşte manzara, utanç verici. Hepimiz adına utanç verici. Un Liban
0: pleinement souverain. Macron Filistinliler için de egemenlik vurgusu yaptı. Filistinlilerin meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Böyle.
2: Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı.
0: Küresel sistemin çifte standart sorununu çözmeden hiçbir sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.
2: Somut çözümler bulmak ve barışı inşa etmek için yeniden kararlılıkla hareket etmeliyiz.
0: Macron'un açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tepkisini çekti. Netanyahu o sözleri küstahça bir saçmalık diye niteledi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Fransa liderini yalan söylemekle suçladı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dani Danon da Macron'a yüklendi. İsrail'e ders vermeden önce dersinize iyi çalışın ve gerçekleri kontrol edin değerlendirmesinde bulundu. Connaissance de papier, regardez la réalité. Katliama sessiz kalmayan Avrupa ülkelerinden biri de İngiltere'ydi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını belirtti.
3: Korkunç acılar giderek artarken ve her iki halk için barış ve istikrarın en güçlü umudu olan iki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken seyirci kalmayacağız.
0: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iki devletli çözüme dikkati çekti, süren soykırımı kınadı.
4: Görev

0: Bir süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı.
1: Kanada Başbakanı Mark Carney ise Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu. Soykırımın gölgesinde Birleşmiş Milletler'de dikkat çekilen Gazze konusu Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı. Filistin'in BM daimi temsilciliği Erdoğan'ın İsrail'in Gazze şeridindeki soykırımına yönelik konuşmasını paylaştı. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşşeyh ise toplantılarda halkımızı koruyacak kararlar alınmasını istiyoruz dedi. İsrail uluslararası kamuoyunda tepkilerin odağındayken bile Gazze'ye saldırmaktan geri durmadı. Ordu, Gazze kentinde bir kafeteryaya saldırı düzenledi. Can kayıpları var. Han Yunus kentinde düzenlenen saldırılarda da can kaybı arttı. İşgalci İsrail, Batı Şeria'da ise güvenlik önlemleri bahanesiyle işgali genişletiyor. İsrail makamları Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını sökme yönünde 5 yeni askeri karar açıkladı. Söz konusu kararların Ramallah, Cenin ve El Bire kentlerinde Filistinlilere ait 533,5 dönümlük araziyi kapsadığı belirtildi.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler'in Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen 81. Genel Kurulu'na hitap etmesinin yanı sıra önemli temaslarda da bulundu. Katıldığı bir programda İsrail'in işgali ve Suriye'nin bağımsızlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakalım.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta mesaiye erken başladı. Genel Kurul'daki hitabından önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Atlantic Council isimli düşünce kuruluşunda İsrail işgaline ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu. Şara, eski Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün moderatörlüğündeki panelde konuştu. Bir anlaşmaya varmak için İsrail'le birkaç tur görüşme yaptıklarını kaydetti. İsrail'le yapılan görüşmelerde yaklaşık %90 oranında anlaşmaya vardık ancak sonuçta İsrail geri çekildi dedi.
3: Başkanlık sarayı bile İsrail tarafından iki kez bombalandı. Havaalanlarımız İsrail tarafından bombalanıyor. Bu İsrail vatandaşlarına güvenlik sağlayacak mı? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Lübnan'da olan ilişkilerimize bakın. Onlar başarılı. Bence sorun Suriye'de değil, İsrail'de.
1: Şara Suriye'deki İsrail işgalini de ele aldı.
4: Will that bring security to
3: the... Golan Tepeleri Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Suriye topraklarıdır. Bu topraklar ve kime ait oldukları konusunda hiçbir tartışma yok.
1: Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'la arasında geçen esprili bir diyaloğu da paylaştı.
3: Trump, Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu söylediğinde, neden New Jersey'yi İsraillere vermiyorsunuz? Golan Tepelerine sahip değilsiniz ama New Jersey'ye sahipsiniz diye şaka yaptım. Bence New Jersey demokratlarla dolu ve Trump'a oy vermiyorlar. Bu yüzden İsraillilere vermek iyi olurdu.
2: Evet, Birleşmiş Milletler'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeydi. Kürsüden verdiği mesajlarla bir kez daha mazlumun sesi oldu Erdoğan. Mazluma karşı gösterdiği şefkat ne kadar güçlüyse zalime karşı duruşu da o kadar sert. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Erdoğan için kendisi çok sert bir adamdır, onunla uğraşmayın ifadesini kullandı. Biz de Erdoğan'ın hayat felsefesi üzerinden bir analiz haber hazırladık. Takdir milletin elbette.
5: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ömrü hayatı boyunca mazlumun sesi oldu. Zira yaradılanı, yaradandan ötürü seven Erdoğan'ın inancında Allah'ın rızasını kazanmak her daim bir

0: Birinci sırada geldi.
1: Bizler gelip geçeceğiz. Bizler bugün varız ama yarın yokuz. Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Bizden öncekiler gibi emri hak vuku bulduğunda sonra da İmam Efendi ne diyecek? Er kişi niyetine diyerek şu yalan dünyadan ebedi aleme göçüp gideceğiz.
0: Üstelik bu anlayışından dolayı büyük bedeller ödedi, güçlü sınamalardan geçti, pes etmedi.
1: Kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir.
0: Gün geldi, can yoldaşlarını, dava arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşı döktü. Tabutuna omuz vermek zorunda kaldı.
2: Olan imama.
3: Allahu Akbar.
0: Gün geldi, milyonlarca Suriyeli sığınmacının canını kurtarmak için seçimleri kaybetmeyi bile göze aldı. O dönem kendisine telkinde bulunan yakın mesai arkadaşlarına Allah'ın rızasını kaybettikten sonra seçimi kazansak ne olur diye serzenişte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim insanlığın safında durdu.
4: Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan'a. Ben çok severim Türkiye herkesi.
5: Okudum, çalıştım. Burada hayat çok güzeldi. Yani Türk devletine çok teşekkür ediyorum.
0: Erdoğan'ın bu insani duruşu elbette atalarından miras. Zira yaşadığımız coğrafya her daim mazluma yuva oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti mazluma kol kanat gerdi. Ancak mazluma karşı şefkatli olan Erdoğan, zalime karşı da bir o kadar sertti. Yine Birleşmiş Milletler'den yansıyan bir görüntüyle devam edelim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ne söylüyor?
6: Türkiye'den gelen dostum da burada. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Gerçekten harika bir adamdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erdoğan yapan da bu hayat ve siyaset anlayışı aslında. Eskiler insanı insan yapan merhamettir der. Bir de zalime haddini bildirmek, öksüze kaftan giydirmektir. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'den verdiği mesajların gücü, etkisi de işte bu yüzden.
7: Maşallah.
8: Hayır, bıçak kaptım.
0: Zira Erdoğan bir yandan da mazlumun sesi oluyor. Bir çırpıda aklımıza gelenleri sayı verelim isterseniz. Erdoğan Somali-Etiyopya krizinde komşuları barıştırıyor, Libya'da kardeşin kardeşe kırdırıldığı senaryoları yırtıp atıyor, Irak'ta, Suriye'de komşularının birliği dirliği için çalışıyor, Karadeniz'de tahıl koridorunu yeniden kurmak için hamle yapıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'de sesi oluyor, İsrail'in İran'ı körfeze kırdırma planlarını bozuyor. Netanyahu'nun karanlık emellerine set çekiyor.
1: Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır.
0: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim tarihin doğru tarafında yer aldı. Almaya da devam ediyor ve tüm mücadeleyi verirken önce Allah'a sonra da aziz Türk milletine güveniyor. Sırtını yaslıyor. Millet de bugüne kadar takdirini gösterdi, göstermeye de devam ediyor. Zira takdir her zaman milletin elbette.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e her hitabında gündeme getirdiği konulardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan teşekkür geldi. Kuzey Kıbrıs

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Ertuğruloğlu açıklamaların Kıbrıs politikasının ve haklı davasının uluslararası alanda emin adımlarla ilerlediğinin en güçlü göstergesi olduğunu belirtti. Tahsin Ertuğruloğlu, Erdoğan'ın

0: yaptığınızı.
1: Böyle bir zemin varsa...
0: CHP'de istifalar peş peşe geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. CHP'de istifa bununla da sınırlı kalmadı efendim. Beypazarı, Polatlı, Ayaş, Elmadağ, Şerefli Koçhisar, Kalecik ve Gücül ilçe belediye başkanları da istifa etti.
2: CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de kaybetti. Mansur Yavaş yoluma bağımsız devam edeceğim dedi, partisinden istifa etti. İstifa depremi 6 ilçe belediyesiyle de devam etti.
3: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Açıklamayı X sosyal medya hesabından yaptı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı sabah saatlerinde gazetecilerle genel merkezi bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın özellikle 9 Eylül kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna gelmemesi CHP tarafından tepki toplamıştı. Müslüm Sarı da bu konuda Yavaş'ı eleştirdi. Kimse CHP'nin kurumsal kimliğinden önemli değildir dedi. Ardından Erdoğan'ın Yavaş'ı külliyede kabul etmesi ve bu görüşmenin detaylarını Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'e bildirmesi üzerine Sarı bu kabul edilemez diyerek tepki gösterdi.
4: Gel başkanım, sayın başkanım.
2: Mansur Yavaş ise CHP'den istifasını duyurduğu sosyal medya hesabından isim geçirmeden Müslüm Sarı'ya cevap verdi. Benim partililikten anladığım taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde bulunmadım ifadelerini kullandı. Şimdi Mansur Yavaş ne CHP'de kaldı ne de yeni partiye yeşil ışık yaktı. Yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamaları dolayısıyla Müslüm Sarı'yla genel merkezde acil toplantı kararı aldı. Tüm bu süreç devam ederken de Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın'la Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak CHP'den istifa etti.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu arasında artık açıktan sürdürülen bir söz düellosu var. Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil açıklaması İmamoğlu'nu epey öfkelendirmiş gibi görünüyor. Zira Kılıçdaroğlu'nu hedef alan zehir zemberek ifadeler kullandı. Şimdi merak edilense bu kavgada Yavaş ve Özel'in tavrının ne olacağı? Detaylar analiz haberimizde.
5: Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlum dediği İmamoğlu tarafından hançerlendiğini söylemişti. Zira İmamoğlu, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun altını oyma operasyonunu CHP grubunda hüngür hüngür ağlayan Özgür Özel'i devşirerek yapmıştı. Ve o gün bugündür kameralar önünde verilen bazı zoraki görüntüler dışında taraflar kanlı bıçaklı durumda.
7: Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım, arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
6: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şaibeli bir kurultayla kaybettiği koltuğunu geri aldıktan sonra suskunluğunu bozdu. İmamoğlu suç örgütü davasıyla ilgili net mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil, kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı ilan edip ondan sonra bu oldu diye ona siyasi dava diyemezsin ifadesini kullandı.
8: Bir siyasetçinin hesap vermesi için hesap sorar konumda olması lazım. Ben hesap soramazsam, ben hesabını veremezsem karşı tarafa hesap soramam. O nedenle biz önümüzde kim olursa olsun eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz.
6: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu siyasi tutuklu değil açıklaması, cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu'nu

0: bir öfkelendirdi.
1: Bazıları beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş. Ama bununla övünen zihniyet ancak ve ancak özgürlüğü saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta daha da ileri gideyim, kendini oraya tabi ve oraya teba olarak gören zihniyetin tezahürüdür.
0: İmamoğlu böyle söylüyor ama daha yeni 12 ayrı eylemden daha sorumlu tutulduğu ek iddianame hazırlandı. 29 sanıklı ek iddianamede İmamoğlu, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki yolsuzluk ve usulsüzlüklerden sorumlu tutuldu.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
0: İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kapışmasında gözlerse iki isimde. Biri Özel, diğeri Yavaş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Ve son dönemde kameraya yansıyan görüntülerine bakılırsa Özel epey köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Öfkeli hali dikkati çekiyor.
3: Ben mağdurum.
4: Evet.
3: Bir hafif en dostum da adaletçiliği konusunda neden hiç sesiniz çıkmıyor?
4: Allah seni kahretsin.
0: Hadi. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası dikkat çekici bir gelişme oldu. Yavaş CHP'den istifa etti ama yeni partiye de gitmedi. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim açıklamasında bulundu. Oysa düne kadar ayrılıkta azap vardır diyordu.
5: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
6: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
0: Özetlemek gerekirse muhalefetin hali pürmelali bu. Birleşmiş Milletler Zirvesi için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu bakın daha önce nasıl tasvir etmişti.
2: Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır.
0: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
7: Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği için kritik seçim tamamlandı. Yapılan oylamada AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi ve böylece Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevi AK Parti'ye geçti. Sonuca ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, adalara hak ettiği hizmet yapılacak dedi.
8: Adalar Belediyesi'nde seçim tamamlandı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de istifa etmesiyle gözler Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimindeydi. Seçimde AK Parti'den Kemal Türk Yılmaz aday gösterilirken CHP'den Aytül Ekşiyan aday gösterildi. 9 meclis üyesinin oyu kullandığı ilk turda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda iki aday da 4'er oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Böylece başkan vekili seçimi 3. tura kaldı. 3. turda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı. Seçimin sonuçlanamaması üzerine 4. tura geçildi ve 4. turda AK Parti adayı kazandı. Böylece Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
9: Kemal Türk Yılmaz.
8: Seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi. Özdemir, adalar halkının CHP yönetiminden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getirdiğini belirtti.
10: Gerekli katkının ve hizmetin yapılamadığını üzülerek adalar halkı da bizzat her buraya ziyarete geldiğimizde bizlere şikayetlerle ifade etmişti. Esas meselemiz inşallah bundan sonra başlıyor.
8: Özdemir, adalarda çöp, ulaşım ve eğitim hizmetlerine ilişkin sorunları gündeme getirdi. Yeni dönemde hizmet seferberliği başlatacaklarını söyledi.
10: Tüm kardeşlerimizin eşit hizmeti alabilmesi ve gerekli hizmet de inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel bir adalara ulaşmamıza ilçe başkanlığımız, belediye başkan vekilliğimiz ve buradaki arkadaşlarımız vesile olacaktır. Adalarımızın sokaklarındaki çöp problemini biliyoruz. Burada vatandaşlarımızın hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Çocuklarımızın eğitim kurumlarındaki servis hizmetini gerektiği gibi yürütemeyen Adalar Belediyesi'nin durumunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli tüm altyapının oluşturulmasını yine AK Parti belediyesi olarak bizler sağlayacağız.
8: Özdemir ayrıca adaların turizm potansiyeline dikkat çekerek ilçenin beklenen hizmetlere kavuşacağını ifade

0: ifade etti.
1: Belediye meclisimizle birlikte ilçe teşkilatımızın da katkılarıyla inşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak, kolları sıvayarak başlatmış olacağız. Adalar ilçemizin örneğin olağanüstü bir turizm potansiyeli mevcut. Ama maalesef burada esnafımız yalnız bırakılmıştır. Burada Adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah Adalar halkımızın beklentilerini karşılayacağız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan emniyet müdürlerine seslendi. Yeni dönemde emniyet müdürlerinden yalnızca olaylara müdahale etmelerini değil, riskleri ortaya çıkmadan görmelerini istedi. Okul çevrelerinden riskli mahallelere kadar sahadaki polis varlığının güçlendirilmesini istedi. Özellikle çocukları ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı erken müdahale mesajı verdi.
3: Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği milletimizin geleceğinin güvenliği demektir.
4: Okul saldırılarına değindi, tehlike gelmeden tedbir alacağız dedi. İçişleri Bakanı emniyet müdürlerine talimatlarını sıraladı.
3: Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi göreve yeni atanan emniyet müdürlerine seslendi. 10 maddeden oluşan talimatlarını sıraladı. Okul güvenliğini özellikle değindi.
3: Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz.
4: Mustafa Çiftçi'nin gündeminde yeni nesil suç örgütleri de vardı. Emniyet müdürlerini sahada görmek istediğini vurguladı. Ancak başarıyı da operasyon sayısıyla ölçmemelerini söyledi.
3: Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Uyuşturucu da arz zincirini, sokak satıcısını, finansmanını ve gençlerimize ulaşma kanallarını birlikte hedefe alacaksınız.
4: İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılına da ayrı bir parantez açtı.
3: Terörün olmadığı, çetelerin sokaklara hakim olamadığı, uyuşturucu tacirlerinin gençlerimize ulaşamadığı, organize suç örgütlerinin vatandaşımıza korku salamadığı şehirleri arzu ediyoruz. Türkiye yüzyılının şehirleri huzurun hakim olduğu şehirler olacaktır.
2: Hatay'da zabıta ekipleri okul çevresindeki işletmelerde denetim yaptı. Son kullanma tarihi geçmiş pek çok ürün ele geçirilirken çocukların sağlığını tehlikeye atan iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.
5: İçer misin çocuklar?
6: Yok abi.
5: İçmeyin tabii. Aldığınız her ürünü çocuklar son kullanma tarihine bakın.
7: Hatay'da zabıta ekipleri okul çevrelerindeki işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi.
5: Çocuklar okuldan çıkar çıkmaz bak buradan gelip alıyorlar. Bunların son kullanma tarihlerinin hepsi geçmiş. Şunları görüyor musun? Bunları kontrol etmiyor musun? Ahmet Bey tutanağımı tutalım bununla alakalı.
7: Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları ve evrak kontrolleri yapıldı. Ekipler yapılan incelemelerde bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.
5: Son kullanma tarihi 01.09.2026. Bunlar da bitmiş arkadaşlar. Bak peynir, süt ürünü. Evet, 21 gün geçmiş üzerine. Bunu hiç görmediniz mi siz?
7: Denetimler esnasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine söylediği "biz güvendiğimiz için alıyoruz" sözleri ise dikkat çekti.
5: Son kullanma tarihine bakın. Bakın.
6: Abi biz güvendiğimiz için...
5: Güven kontrole mani değildir, tamam mı arkadaşlar? Şurada dolabı boşalttık sizin için, görüyor musunuz? Biz bunları imha edeceğiz.
7: Kurallara uymayan ve denetimden geçemeyen işletmeler hakkında tutanak düzenlendi.

0: gerekli işlemleri başlatalım. SKT ile alakalı tutanağımı tutalım.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Doğu Perinçek ve oyuncu Sedat Satan ifadesine başvuruldu. Soruşturmada bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ifadesine bilgi sahibi sıfatıyla başvuruldu. Perinçek savcılığa giderek sorulan sorulara yanıt verdi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ise Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ise Silivri Savcılığında yaklaşık 2 saat ifade verdi. Savtak da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Savcılık sonrası açıklama yapan Savtak, "Elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu hepimiz verdik. Savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmem onunla kalacaktır" açıklamasını yaptı. Soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen Bayram Özbek, silahlı terör örgütü kurma veya yönetmeyle kasten öldürmeyi azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi. Enver Altaylı ölümünden yıllar sonra açılan Kozinoğlu dosyasında kasten öldürmeye azmettirme suçu iddiasıyla tutuklandı. Üzerine atılı suçu işlemeye yönelik kuvvetli bir motivasyonu var mıydı? Bu sorunun cevabı Kozinoğlu ve Altaylı'nın devletler arası mücadelenin sahne gerisinde verdikleri amansız istihbarat savaşlarında gizli.
2: Evet. Kalkıp Özbekistan'a gidiyorsunuz.
3: Evet.
2: Dönemin başbakanı sizi karşılıyor ve daha sonraki başbakanıyla tanıştırıyor ve siz onun danışmanı oluyorsunuz.
3: Hayır, daha,
2: bu ne size biraz gerek? Garip gelmiyor mu? Yani
3: bana mı?
2: Hani ben
3: bana
2: de bugün böyle gelmiyor. Bir bakın, misyon adamı olarak gitsem bu kadar kolay mı bunlar? Hani
3: onu yapabilmek için Enver Altaylı olmak lazım.
4: Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Hem de kasten öldürmeye azmettirme suçu iddiasıyla. Ağustos 2017'de FETÖ soruşturmasından gözaltına alındı ve hüküm giydi. O dönem yapılan dijital incelemeler sonucu bilgisayarında "Muhterem Efendim" diye başlayan bir mektup bulunmuştu. Bu mektubun terörist başı Gülen'e yazıldığı belirtiliyordu. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheleri Altaylı'nın üzerinde toplayan en önemli delillerden biri de bu.
5: Özbekistan'da Şenkal Atasagun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kasif Kozinoğlu terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'te bulunan Orta Asya İstihbaratı'nı koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir. Başbakan müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izleminin durdurulmasını temin edebilir. Ancak başbakanın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim.
4: Mektubun tarihi 2007. Bu mektup Kozinoğlu soruşturmasından tutuklanmadan evvel kendisine de soruldu. Altaylı kendisine ait olduğunu reddetti. Eğer mektubu o yazmadıysa konuyu burada kapatması gerekiyordu. Ama işin ilginç yanı mektupta kullanılan ifadeleri savunmaya geçti.
5: Bana ait olduğunu yıllardır reddettiğim bir metindeki etkisiz hale getirilmesi sözünü alıp öyle bir noktaya taşıdılar ki başka yayınlarda artık açıkça karanlık infaz planı başlıkları atılıyor. Mektupta çizilen infaz ve tasfiye planının adım adım uygulandığı yazılıyor. Yani ortada infaz kelimesinin dahi geçmediği bir metinden benim Kaşif Kozinoğlu hakkında adeta infaz emri verdiğim, ölümünü planladığım veya hedef gösterdiğim sonucu çıkarılıyor.
4: Mektup kendisinin değilse burada kullanılan ifadelerin yanlış anlaşıldığına ilişkin reaksiyonu neden verme ihtiyacı hissetmişti? Acaba kendini tutamadı mı? 82 yaşındaki Altaylı'nın bilinçaltı hayatını adadığı davayı müdafaya mı geçmişti? Tutanağa yansımadı ama sinirlerinin bozulduğunu ifadesine alan Cumhuriyet Başsavcı Vekiline karşı takındığı tavırda görmek mümkün. Altaylı savcıyı tehdit etmişti.
5: Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin? Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız.
4: Altaylı hakkında kamu görevlisine tehdit suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın adı Soğuk Savaş'ın yeni sona erdiği kaos ikliminde Sovyet rejiminin terk ettiği Orta Asya Türk devletlerinde çeşitli karanlık işlerle anılıyor. Savurduğu

0: tehdit, muktedir olduğu günlerin bir tortusu olabilir. Ancak asıl sorulması gereken soru şu: Altaylı'nın Kozinoğlu'nu öldürmek için yeterli motivasyonu var mıydı?
1: Ruzi Nazar beni 1963 yılında buldu. Ankara'da, o zaman hukuk talebesiyim. Ve ben Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidinceye kadar zaman zaman hafta sonları beni eve davet ederdi. Ve ben orada Türkiye'yi idare eden insanları tanıttım.
0: Ruzi Nazar, Soğuk Savaş dönemine damgasını vurmuş, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı yürütülen gizli operasyonlarda kilit roller üstlenmiş Özbek asıllı bir Amerikan CIA ajanı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde resmi olarak 11 yıl boyunca, yani 1971'e kadar görev yaptı. Enver Altaylı'nın MİT'e kabulü Soğuk Savaş döneminde oldu. Eğitimini komünizmle mücadele çerçevesinde aldı. Rusça öğrendi, Orta Asya Türk'ü asıllı olması seçilmesinde önemli bir faktördü. Devam eden süreçte ideolojisi Amerikan yanlısı bir tutuma evrildi. Birçokları tarafından CIA ajanı olmakla ya da Gladio üyesi olmakla itham edildi.
2: CIA ile sizin Orta Asya konusundaki politikalar konusunda farklılığınız var mı?
1: Şöyle, ben bugünkü dünya şartlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türklüğün menfaatlerinin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapması gerektiğine inanıyorum.
0: Orta Asya'daki FETÖ okulları. Türkiye'de bize yıllarca Türkçe öğrettikleri şeklinde pazarlanıp milli duygularımızı gıdıkladılar. Ama aslında eğitim dilleri İngilizceydi. Müşterileri çocuklarına Batı tipi eğitim vermek isteyen yönetici sınıftı. FETÖ bu yönüyle bu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nin turba atıydı. Sovyetlerden kopan rejimlerin halkalarının ideolojilerini Amerika Birleşik Devletleri'ne açıyordu.
3: Bana göre Türkiye'nin her yerde bir sürgün olması lazım. Ama öncelik nereye düşer? Öncelik bana göre bir göbek bağımız olan Asya'ya düşer.
0: Enver Altaylı Özbekistan'da Kerimov'a, Azerbaycan'da Elçi Bey'e danışmanlık yaptı. İlerleyen yıllarda bu iki ülke tarafından darbe girişimlerinin arkasındaki gölge isimlerden biri olarak nitelendirilecekti. Demirel ve Özal döneminde Orta Asya ve Türk dünyasına nüfuz edebileceği görevlere getirildi. Bahsi geçen ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kurguladığı sisteme açmayı misyon edinmişti. Sözün özü, FETÖ'yle bir ülkü ve motivasyon birliği vardı.
1: Sovyet sistemi orada özel teşebbüs falan hiçbir şey yok. Batı'da da ticareti devlet yapmaz, firmalar yapar. Benim bir firmamla Özbekistan Dış İktisadi İlişkiler Bakanlığı'nın kurduğu bir şirket vardır. Nedir? Şirket para kazanacak. Efendim bu kazanç Özbekistan yeni bağımsızlığa adım atmış. O istikamette çeşitli sahalarda kullanılacak.
0: Ve Kaşif Kozinoğlu, MİT Orta Asya Bölge Başmüşaviri. Elimizde sadece bu görüntüsü var. Bu görüntü de deşifre olup kızağa çekilmesi için yanlış kapıya yönlendirildiği bir FETÖ kumpası sonucunda çekildi. 1990'lı yıllardan itibaren Orta Asya Türk Devletleri'nde görev yaptı. FETÖ okullarının zararlı faaliyetlerini deşifre etmek ve bu okulların kapatılmasını sağlamak için çok kritik çalışmalar yürüttü. Özellikle Özbekistan, görev yaptığı dönemde FETÖ yapılanmasının ülkedeki okullar kanalıyla devlet kademelerine sızdığını ve CIA ile işbirliği içinde istihbarat topladığını tespit etti. Özbekistan makamlarına sundu. Dönemin Cumhurbaşkanı Kerimov radikal bir karar alarak ülkedeki tüm cemaat okullarını kapattı. Yani Kerimov'un bir dönem danışmanlığını yapan Enver Altaylı ile papaz olması tesadüf değildi.
4: Kozinoğlu ile şöyle bir iletişim vardı. Komando bölüğünü ondan aldım, teslim almıştım. Onun Orta Asya'daki önemli görevleri vardı ve Orta Asya'da bir takım raporlar, özellikle FETÖ ile ilgili önemli raporlar hazırladı. FETÖ'nün okullara nasıl girdiği, neler yaptı, amacının ne olduğunu hem orada hem de Afganistan'da bu konuda bilgiler hazırladı.
0: Enver Altaylı, ölümünden yıllar sonra açılan Kozinoğlu dosyasında kasten öldürmeye azmettirme suçu iddiasıyla tutuklandı. Üzerine atılı suçu işlemeye yönelik kuvvetli bir motivasyonu var mıydı? Bu sorunun cevabı Kozinoğlu ve Altaylı'nın devletler arası mücadelenin sahne gerisinde verdikleri amansız istihbarat savaşlarında gizli.
5: Fonlarla ilgili şikayetlerin son 2 yılda artması.

artmasıyla birlikte sermaye piyasalarındaki hareketlilikte yakından takip edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Başsavcılığında bu alana özel birim kurulduğunu ve 3 savcının sadece sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına baktığını açıkladı. Mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini söyledi. Fon mağdurlarının gözü çözümde. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini söyledi. Bakan Gürlek fonlarla ilgili şikayetlerin ise son 2 yılda öne çıktığını söyledi. Sosyal medyada da fonların sürekli tartışıldığını belirtti. Sermaye piyasalarındaki hareketliliğin de takip edildiğini ifade etti. İyi niyetli vatandaşların yıllarca yaptığı birikimlerin istismar edildiğini, paraların başka yerlere ve yurt dışına kaçırıldığını belirtti. Bakan Gürlek sürecin devam ettiğini belirtti. Mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Benzer durumların dünyada da yaşandığını söyleyen Gürlek, yargı olarak sürece katkı sağladıklarını ifade etti. Biz elimizden geldiğince yargı olarak bu süreçte sisteme katkıda bulunmak istiyoruz, katkı sağlıyoruz ifadesini kullandı. Efendim, kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak, uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara

0: karşı tek başına.
1: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
2: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Merci canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
6: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
5: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
6: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, gün geceye döndü ve 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temasları da sürdürüyor. Erdoğan, Türk evinde Ermenistan ve Irak Başbakanı'nı kabul etti. Irak Başbakanı'yla yapılan görüşmede Sincar'daki silahlı unsurların tasfiyesi, Başika Zilkan yerleşkesinin Irak devri ve kalkınma yolu projesi konusunda önemli bir mutabakata varıldı. Erdoğan Türk evinde yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. İlk kritik görüşme Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la oldu. İkili ticaret ve ulaştırma hatlarındaki normalleşme adımları ele alındı. Erdoğan ilişkilerdeki olumlu ivmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine desteğini yineledi. Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti. İki ülke arasında güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Mutabakatın merkezinde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik bir gelişme de var. Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle kurulması ve yasaklı yabancı unsurların varlığına son verilmesi konusunda uzlaşıldı. İran atacağı güvenlik adımlarındaki ilerlemeye bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini belirlenen mekanizma ve takvim doğrultusunda Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin artırılması, imzalanan anlaşmaların uygulanması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda da anlaşmaya vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle Türk evinde bir araya geldi. Erdoğan, Türk ekonomisinin bölgedeki savaşlara rağmen güçlü bir performans gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı ABD ile işbirliğinin derinleştiğinin altını çizdi. Erdoğan, Türkiye'nin konumu itibarıyla bölgede yükselen güç olduğunu vurguladı.
1: Savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaktık. Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı

0: Yaklaştığımız bu günlerde Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Bu işbirliğini nükleer dahil enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Çatışmaların geride kalmasıyla bölgemizde 5 büyük dönüşüm hızlanacak. Birincisi, tedarik zincirleri yeniden konumlanıyor. Şirketler artık yalnızca en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri arıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne sahip geniş bir serbest ticaret ağına bağlı güçlü sanayi altyapısıyla bu arayışın doğal adresidir. İkincisi, enerji güzergahları yeniden çiziliyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan Tanap'a kadar Türkiye kesintisiz enerji akışının en güvenilir koridorudur. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı.
1: Evet sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasları devam ediyor. Şu dakikalarda da bir Türk pastanesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen o noktaya gidelim. Ekranlarınıza canlı olarak yansıyor. İhlas Haber Ajansı'nın servis etmiş olduğu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saatlerde iklim zirvesinde konuştu sevgili izleyenler. Önemli mesajlar verdi o noktadan ve ardından Türk evinde İş güdümünde düzenlenen ABD'li düşünce kuruluşu temsilcisi toplantısına bir katılım gösterdi. Ve bu toplantının ardından da Türk evinden ayrıldı Cumhurbaşkanı. Sonrasında şu dakikalarda bulunmuş olduğu Türk pastanesine geçti Cumhurbaşkanı. Ve buranın ardından da Türk ve kardeş toplulukları buluşmasına geçecek. Burada bir toplantıya katılacak. Sonrasında da New York temaslarını tamamlamış olacak Cumhurbaşkanı ve Türkiye'ye doğru yola geçecek. Şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki bir Türk pastanesinde ve o noktadan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. İhlas Haber Ajansı servis ediyor görüntüleri. Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iklim zirvesinde bir konuşma yaptı. Önemli mesajları oldu. İklim zirvesindeki konuşmasında Nepal'deki felaketi hatırlattı ve bu artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi dedi Cumhurbaşkanı. Altını çizdi bu cümlelerin. Ardından iklim zirvesinin ardından Türk evine geçti Cumhurbaşkanı ve burada düzenlenen bir toplantıya daha katıldı. ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantının da sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı bir Türk pastanesine geçti. Şu dakikalarda da o Türk pastanesinde bulunuyor Cumhurbaşkanı. Tabii Türk pastanesinin ardından da Türk ve kardeş topluluklar buluşmasına geçecek Erdoğan ve ardından da artık New York temasları sona ermiş olacak. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Türk pastanesinde efendim. O noktada yoğun bir kalabalık olduğunu görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki temasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz saatlerde iklim zirvesinde açıklamalarda bulundu ki önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı o noktadan. Ve şu dakikalarda iklim zirvesi konuşmalarının ardından Türk evine geçti. Ardından evet, geniş bir heyet, kalabalık bir heyet olduğunu görebiliyoruz. Adalet Bakanı'nın o noktada olduğunu, Teknoloji Bakanı'nın o noktada olduğunu görebiliyoruz. Yine Binali Yıldırım o noktada sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu temasları kapsamında geniş bir kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz saatlerde iklim zirvesinde konuştu. Önemli açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu konuşmasında Nepal'deki felaketi hatırlatarak bu artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi dedi. Yine iklim zirvesinden verdiği bir başka önemli mesaj daha vardı. Bu yıl COP31'in Antalya'da düzenleneceğini hatırlattı. Bu yıl 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz dedi. Farklı coğrafyaların beklentilerini dikkate alarak hazırlıklar yapıyoruz dedi. Ve hedeflerden de bahsetti tabii, COP31 hedeflerinden. Malumunuz Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik dedi Cumhurbaşkanı ve şu dakikalarda da Erdoğan bir Türk hastanesinde temaslarını sürdürüyor, bir ziyaret gerçekleştiriyor. Birleşmiş Milletler'in ana teması belli, ancak liderlerin bir numaralı gündemi ise İsrail'in yayılmacı, saldırgan, soykırımcı politikaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok ülke lideri Netanyahu'nun bu şekilde yola devam edemeyeceğini net olarak söyledi efendim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Netanyahu'ya randevu vermedi. Trump üzerinde nüfus ticareti yapma çabası da diyor. Şimdi bu haberi birazdan aktaracağız efendim. Tekrar New York şehrine dönelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Pastanesi'nde dedik ve şu dakikalarda da o noktadan da ayrılıyor. Yanında oldukça kalabalık bir heyet var. Canlı olarak ekranlarınıza Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinden o görüntüler yansıyor sevgili izleyenler. Anadolu Ajansı'nın servis etmiş olduğu görüntüler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geniş ve kalabalık bir heyet eşlik ediyor o noktada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları devam ediyor tabii. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz saatlerde iklim zirvesinde konuşmuştu. Ardından Türk evine geçti ve oradaki toplantısının ardından da bir Türk pastanesine ziyarette bulundu ve şu dakikalarda da bakın o noktada temaslarını sürdürüyor. Ayaküstü sohbetler gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı o noktadan ayrılışında. Ekranlarınıza gelen görüntüler canlı olarak yansıyor sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz Anadolu Ajansı'nın servis etmiş olduğu görüntüleri ve şu anda da Cumhurbaşkanı Türk Pastanesi'nde. Ve Türk Pastanesi'nden ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeniden Türk evine geçiyor sevgili izleyenler. Temaslarına devam edecek ve böylelikle son toplantısının ardından New York temasları sona ermiş olacak. Birleşmiş Milletler'in ana teması belli efendim, ancak liderlerin bir numaralı gündemi İsrail'in yayılmacı, saldırgan, soykırımcı politikaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok ülke lideri Netanyahu'nun bu şekilde yola devam edemeyeceğini net olarak söyledi. ABD Başkanı Trump Netanyahu'ya randevu vermedi. Trump üzerinde nüfus ticareti yapma çabası da duvara tosladı. Özetle Netanyahu'nun kredisi tükendi, tükeniyor.

0: Çok değil, 2 yıl önce İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ayakta alkışlanıyordu. Hatta bazı isimler avuçları patlarcasına alkış tufanına katılırken epey coşkuluydu. Ancak soykırımcı Netanyahu için artık denizin sonuna gelindi. Öyle ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle doğrudan New York'a uçamıyor bile.
1: Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan neredeyse tüm liderler İsrail'in yayılmacı, soykırımcı politikalarından duyduğu endişeyi dile getiriyor. Siyonizmin maskesini düşürüyor. Bu konuda Erdoğan gibi liderler vicdanının sesini dinliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi isimlerse kamuoyu baskısı sebebiyle saf değiştiriyor.
2: Gazze karşısında kılını kıpırdatmayan bir dünyanın inandırıcılığın ne hükmü kalır? Birileri barışın sağlandığını iddia ediyor ama bu iddia insani yardımların önünü açmaya bile yetmedi. Bu tek kelimeyle utanç verici.
0: İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişlettiğini hatırlatıyor. Ateşkese rağmen Gazze'ye insani yardımların İsrail tarafından engellenmesinin korkunç olduğunu söylüyor.
3: Birçok Filistinli, çocuklar da dahil olmak üzere Gazze'de öldürülmeye devam ediyor. İsrail, insani yardımlara yönelik tüm kısıtlamaları kaldırmalı, Gazze'deki saldırıları durdurmalı ve geri çekilmelidir.
0: Mesele sadece Filistin'e yönelik zulümle de sınırlı değil aslında. Zira İsrail'in yayılmacı politikaları tüm komşularına karşı açık bir tehdit haline gelmiş vaziyette. Bakın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara bu konuda ne söylüyor?
4: Cumhurbaşkanlığı sarayı bile İsrail tarafından 2 kez bombalandı. Havalimanlarımız İsrail tarafından bombalanıyor. Bu İsrail vatandaşlarına güvenlik sağlayacak mı? ABD, İngiltere ve Lübnan'la ilişkilerimize bakın. Bu ilişkiler başarılı şekilde ilerliyor. Sorunun Suriye'de değil, İsrail'de olduğunu düşünüyorum.
0: Daha düne kadar İsrail'e yönelen İran füzelerini havada vuran Ürdün Kralı Abdullah dahi bu durumun artık sürdürülemez olduğunu söylüyor.
5: Bu İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum tekrarlanan ihlalleri, sinsi toprak genişlemelerini, sahada yeni gerçekleri ve mevzileri, hayati su kaynaklarının çevresindekiler de dahil görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor.
0: Step by calculated step Israel. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Özetle İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde umduğu rüzgara estiremiyor. Siyonizm, insanlığın gözünde erozyona uğrarken sırtını Siyonizme yaslayarak siyaset yapan liderler dahi artık Netanyahu'ya sırtını dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump nezdinde de Senato'da da Netanyahu'nun kredisi tükeniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya randevu dahi vermemesi, yardım istemesine rağmen İngiltere'nin İsrail'e uyguladığı yaptırımlara müdahale etmeyi reddetmesi tüm bu sürecin bir yansıması. Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır yüksek sesle zulme karşı verdiği mesajların yankısı giderek büyüyor.
1: Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, başkent Ankara'da düzenlenen Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonunda konuştu. Gündeminde İsrail saldırganlığı ve Mekke Anlaşması vardı. Kurtulmuş tüm İslam ülkelerini bu anlaşmaya katılmaya davet etti.
7: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail bölgedeki çok sayıdaki ülkeye doğrudan doğruya saldırıda bulunmuş ve Filistin halkına hayatta hakkı tanımayan yeni bir anlayışla Filistin'i sadece Gazze'de değil, Filistinlileri Batı Şeria'da da yaşayamaz duruma getirmek istemektedir. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla birlikte hem Körfez bölgesi hem de Hürmüz Boğazı maalesef fevkalade güvensiz bir bölge haline gelmiştir. Buradaki gelişmeler bölge ülkelerinin dışında tüm dünyayı da sadece güvenlik açısından değil, ekonomik açıdan da büyük bir etki altında bırakmaktadır. Bu ihtiyacın ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi de geçtiğimiz kısa bir süre önce Mekke Savunma Anlaşması olarak gündeme

0: Gelen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma paktının harekete geçirilmiş olmasıdır. Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump New York'ta Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile görüştü. Trump iki ülkenin bir şekilde anlaşmaya varacağında hala umutlu. ABD Başkanı çatışmaların durması ve bir anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı. Trump Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik son saldırılarına işaret etti. Bu saldırıların çok güçlü olduğunu ve bunların dizel fiyatları üzerinde baskı yarattığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Miami'de yapılacak G20 zirvesine işaret etti. ABD, Rusya, Ukrayna arasında üçlü bir görüşmenin de mümkün olabileceği mesajını verdi. Zelenski ise savaşın bitmesi için liderlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Rus liderle görüşmeye hazır olduğunu aktardı. Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum, savaşı bitirmeye hazır değil dedi. Zelenski, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede Patriot füze savar sistemleri talep etti. Trump'a Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretilmesine yönelik lisans verip verilmeyeceği soruldu. Olabilir yorumunu yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da New York'ta Birleşmiş Milletler'deki hitabından önce ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü. Görüşme Birleşmiş Milletler dışına bir otelde gerçekleşti. Rubio görüşmenin ardından konuştu. Rusya lideri Putin'i G20 zirvesine resmen davet ettiklerini belirtti. Rubio bu Putin için yalnızca Trump'la değil diğer dünya liderleriyle de temas kurması açısından bir fırsat olduğunu düşünüyoruz dedi. Karşılıklı saldırılarsa sürüyor. Başkent Kiev'de İHA deposu ve askeri sanayi tesisi vuruldu. Odessa'da 3 askeri lojistik merkezi hedef alındı. Ayrıca askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti. En az 7 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyalog Toplantısı'na katıldı. İklim krizine ve nasıl önlenebileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantılarının açılışına da mesaj gönderdi. İkili temaslarda bulundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada toplantıya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İklim krizine dikkati çekti.
3: COP31 müzakerelerinin başkanlığını...
2: Erdoğan, salona gelişinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol tarafından karşılandı. Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada iklim krizinin sonuçlarının altını çizdi.
3: Her yıl sıcaklık değerlerinde yeni bir eşik geçiliyor. Ardından orman yangınları, sel baskınları, yeri göğe katan fırtınalar geliyor. Bu olanlar her an büyüyen tüketimin doğurduğu enerji ihtiyacının ve artan sera gazlarının bir sonucudur. Bir taraftan da doğanın hal lisanıdır.
2: Emine Erdoğan, doğanın üzerindeki stresi kaldıramadığını bu şekilde gösterdiğini belirtti.
3: Birincil meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
2: Emine Erdoğan, yapılan araştırmaların insanların %85'inin ihtiyacından hep daha fazlasını alma temayülü içinde olduğunu söylediğini aktardı. Tek kullanımlık ürünlerin tüketiminin azaltılması gerektiğini belirtti.
3: Bu nedenle enerji dönüşümü meselesini yalnızca nasıl daha fazla temiz enerji

üretebiliriz sorusuyla sınırlandırmamalıyız. Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullanmalıyız?

0: Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş'la diğer ilgililer de yer aldı.
1: Güneş ve Rüzgar Kurulu gücümüzü.
0: Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla New York ziyaretinin ikinci gününü aktardı. İnsanlığın bugününü ilgilendiren meselelerden, dünyamızın yarınını şekillendirecek başlıklara uzanan yoğun bir gündemi geride bıraktık dedi. Görüntülerde Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabına ve Emine Erdoğan'ın Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısındaki konuşmasına yer verildi.
1: Bizleri atıktan oluşuyor.
0: Emine Erdoğan, New York'ta Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantılarının açılışına da mesaj gönderdi. Erdoğan, mevcut üretim ve tüketim sistemlerinin insanlığı geleceğe taşıyacak nitelikte olmadığını belirtti. Sıfır atık projesini işaret etti. Erdoğan, sıfır atığı bir anahtar olarak görüyoruz. Çünkü sıfır atık yalnızca bireylerin gündelik yaşamlarına aktardıkları bir atık yönetimi yaklaşımı değildir. Sıfır atık, üretim modellerimizi ve tüketim modellerimizi yeniden tasarlamak ve doğayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden tanımlamaktır ifadelerini kullandı. Erdoğan, ikili temaslarda da bulunuyor. Türk evinde Kenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Ruto ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere çocukların dijital güvenliği gibi pek çok konuda fikir paylaşımında bulunduk ifadelerini kullandı.
2: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinde COP31 iş forumunda konuştu. Özel sektöre ve iş dünyasına seslendi kurum. Doğal kaynakların önemine vurgu yaptı konuşmasında. Bakalım.
3: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta COP31 iş forumunda konuştu.
4: Yatırımı gerçekleştirecek, teknolojiyi güçlendirecek.
3: Kurum, küresel iş dünyasının liderleriyle bir araya geldi. Yaptığı konuşmada devletlerin savunma hatlarının doğa ve iklim olduğunu söyledi.
4: Gelecek ve gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığımız devletlerin de yaptığımız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak.
3: Doğal kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
4: Savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır.
3: Kurum özel sektöre çağrıda bulundu. Antalya'ya yalnızca katılımınız değil, projenizi, yatırımınızı taşımanızı bekliyoruz dedi.
4: İş dünyasının alıcı gücünü de bu anlamda harekete geçirmesini bekliyoruz.
3: Murat Kurum katıldığı Bloomberg Yeşil Zirve programındaysa soruları cevapladı. COP31 kapsamında en önemli hedeflerini anlattı.
5: Elektrifikasyonu bir hedef olarak ortaya koyduk. 2035 yılına kadar %35 elektrifikasyon hedefi. Bu işte sanayide, ulaşımda, ticarette, tüm sektörlerde elektriğin daha yaygın bir şekilde kullanılması demek.
3: Elektrifikasyonun yayılmasını öncelediklerini dile getirdi.
5: Yani fosil yakıtlardan çıkma konusunda bir irade ortaya koyulmak isteniyor. Bugün fosil yakıtlardan çıkmayı nasıl gerçekleştirirsiniz? Elektrifikasyonu yaygınlaştırarak gerçekleştirirsiniz. Tabii ki elektrifikasyonu biz temiz enerjiden elde edilsin istiyoruz. Yani evet elektrik kullanılsın ama fosil yakıtlardan kullanılsın istemiyoruz. Dolayısıyla aslında hedefle, ortaya koymuş olduğumuz hedefle uygulamayı bu şekilde bağlıyoruz.
3: Kurum bu süreci her ülkenin kendi ekonomik kalkınma gücüyle sürdürmesinin beklendiğini belirtti. Son zamanlarda artan yapay zeka kullanımına ilişkin soruyu cevapladı. COP31 Başkanı yapay zekanın sorumlulukla kullanılması gerektiğini belirtti.
5: Yapay zekanın yoğun kullanımıyla birlikte artan elektrik ve su ihtiyacı da var. Yani burada yapay zekayı sorumsuz bir şekilde kullanmamız aslında iklim değişikliğine bir katkı sağlamıyor. Kontrollü bir şekilde bilimden, yapay zekadan faydalanmamız gerekiyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanı

0: Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin küresel koşullara ve bölgedeki savaşlara rağmen güçlü ve dayanıklı olduğunu söyledi. Şimşek, düşük borçluluk, kamu maliyesindeki hareket alanı, artan rezervler ve KKM'den çıkışın ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta sunum gerçekleştirdi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek New York'ta ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi. 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisinin görünümü ve yatırım fırsatları ele alındı. Şimşek, küresel koşulların ve bölgedeki savaşların oluşturduğu risklere rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu söyledi. Şimşek, düşük toplam borçluluk oranı, kamu maliyesindeki hareket alanı, azalan dış kırılganlıklar ve artan uluslararası rezervlerin ekonomiyi güçlendirdiğini belirtti. Kur korumalı mevduattan çıkışında ekonomik dayanıklılığı artırdığını ifade etti. Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara da değinen Şimşek, savunma sanayi, turizm, sağlık turizmi ve dijital hizmet ihracatında önemli potansiyel bulunduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan dış şoklar ve iç dinamiklerin ilerleyen süreçte enflasyonu etkileyeceğini söyledi. Karahan sunumunda enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin sürdüğünü, zayıf talebinse dezenflasyonu desteklediğini bildirdi. Konferans kapsamında Türk ve Amerikan iş dünyasından 400'den fazla temsilcinin katıldığı bir resepsiyonda düzenlendi.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu bu kez Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki makam aracı nedeniyle hakim karşısındaydı. İddianamede kendi şirketine ait aracın yakıt, bakım ve diğer giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı bilgisi var. İmamoğlu ise belediye sisteminden yaklaşık 20 bin liralık yakıt alındığını kabul etti. Savunması ise bir hayli ilginçti efendim. İmamoğlu yanlışlıkla benzin almışız dedi.
2: Ekrem İmamoğlu bu kez kendi şirketine ait makam aracı için hakim karşısına çıktı. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde İmamoğlu İnşaat'a ait lüks araç belediye hizmetinde kullanıldı. İddianameye göre araç belediyeye bedelsiz olarak tahsis edildi. Ancak yakıt, bakım, onarım ve lastik giderleri belediye bütçesinden karşılandı. Savcılık bu işlemlerin mevzuata aykırı olduğunu ve kamu zararına yol açtığını belirtti.
3: Altında biz kendimizi güvende hissederiz.
2: İmamoğlu ise farklı bir savunma yaptı. Belediyenin kiralayacağı makam aracı yerine kendi şirketine ait aracını belediyenin kullanımına verdiğini söyledi. Ardından çok konuşulan cümlesi geldi. İmamoğlu kendi aracı için belediyenin sisteminden yaklaşık 20 bin liralık yakıt alındığını kabul etti. Ama bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini savunup parayı geri yatırdığını iddia etti.
3: Hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum.
2: İddianamede sadece yakıt yok. Özel mülkiyetteki aracın bakım, onarım, lastik ve akaryakıt masraflarının belediyeden karşılanması da suçlamalar arasında yer aldı. İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme diğer sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.
0: İzmir'de Menderes Belediyesi'ni sarsan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında çember her geçen gün daralıyor efendim. İlk dalgada aralarında dönemin belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte yürütülen ikinci dalga operasyondaysa aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemeyle yolsuzluğun boyutu adım adım deşifre edildi.
4: İzmir'de bir ihbar dilekçesiyle başlayan teknik takip, Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet ağını deşifre etti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in mesajlaşmalarındaki sözleri kirli,

0: şarkı gözler önüne serdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma derinleştirildi ve Çiçek'le WhatsApp yazışmalarını gerçekleştiren avukat da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme, rüşvet ve irtikap soruşturmasında ilk operasyonda 11 kişinin tutuklanmasının ardından çalışmalar derinleştirildi. Aralarında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da bulunduğu 9 şüpheli ikinci dalga operasyonda gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı iddialardan biri 2023 yılında belediye ruhsat başvurusu yapan bir müştekinin ifadesiyle gün yüzüne çıktı. Müşteki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin hızlandırılması karşılığında dönemin belediye başkan vekili Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Dosyadaki bir diğer tanık da rüşvet pazarlığını doğrudan Erkan Özkan'la yürüttüğünü beyan etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin harita teknisyeni hakkında da şok iddialar dosyaya girdi. Bir müşteki ruhsat alabilmek için 50 bin TL ödediğini ve teknisyenin ofisinde farklı renklerde 6-7 poşet içerisinde deste deste para gördüğünü iddia etti. Soruşturmanın kilit noktalarından birini ise rüşvet çarkının iletişim ağı oluşturdu. Rüşvet verenlerle belediye bürokratları arasındaki köprüyü kurduğu tespit edilen iş takipçisinin izine banka hesap incelemelerinde rastlandı. Şüphelilerin banka hareketlerini inceleyen ekipler para transferlerinin açıklama ve alıcı kısımlarında takipçi Onur ibaresini tespit etti. Ayrıca dosyada kasten yaralama suçundan kaydı bulunan belediye şoförünün ise organizasyonda kurye rolü üstlendiği, rüşvet olarak alınan paraları bizzat elden teslim aldığı iddialar arasında yer aldı. 9 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
1: Mansur Yavaş CHP'den istifa etti ama yeni partiye de katılmadı sevgili izleyenler. Peki bu tercihinin kendisine ne kazandırmasını umuyor olabilir? Mesajında paylaştığı gibi kendince ilkeli bir duruşun gereği mi? Yoksa ardında başka bir plan olabilir mi? Eğer öyleyse bu plan ne olabilir? Ayrıntılar.
2: Mansur Yavaş sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Peki bu kritik hamle göründüğünden ya da kendisinin söylediğinden fazlasını ihtiva ediyor olabilir mi? Mesela bir üçüncü yol. Bu İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda Roma döneminden kalma bir milyaryum taşı. Üzerinde bulunduğu noktanın Roma'ya ne kadar uzaklıkta olduğunu yazar. En önemlisi bugün yerinde yerler esen Roma Forumu'ndaki altın milyaryum taşıydı. İşte belki de Mansur Yavaş'ın yürüyüşünün milyaryum avreumu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesiydi. Bu görüşmeyle birlikte kendini Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla doruk noktasına ulaşan kamplaşmanın dışına taşıdı. Kabulün duyurulduğu andan itibaren artık Özgür Özel'in İmamoğlu adına başlattığı davanın bir neferi değildi. Bu hamleyle birlikte Erdoğan karşıtlığı üzerinden dizayn edilen muhalif konsolidasyonunun üzerinde bir yere konumlandı. Evet, burası da muhalefet ama Erdoğan hassasiyeti her şeyin üzerinde olan Cumhur İttifakı tabanının karşısında bir yer değil.
3: Başkanım, Sayın Başkanım.
2: Mansur Yavaş'ın ikinci hamlesi CHP'den istifa etmesi ama ondan daha da önemlisi bunu yaparken yeni partiye katılmaması. Bu kez Mansur Yavaş'ın üçüncü yol formülü muhalefet içi dengeler açısından devrede. Bu hamleyle kendini mutlak butlanla başlayan CHP yeni parti ayrışmasının dışına taşıdı. Böyle yaparak bu iki parti arasındaki mücadelenin yıpratıcı süreçlerinden kurtulmuş olmayı umuyor. Peki Mansur Yavaş bu istifayla ya da Erdoğan'la fotoğraf vererek Cumhurbaşkanlığı adaylığından vaz mı geçti? Belki de hayır ama bir kumar oynadığı kesin. Bu Birleşik Hareket'in ona bambaşka üçüncü bir yol açmasını bekliyor olabilir. O yolun sonunda sert ideolojik kavgalardan sıkılmış, merkez sağ, ılımlı seküler bir seçmen kitlesi bulmayı umuyor. Belki de böylece İmamoğlu'nun göz yumması Özgür Özel'in oluruyla değil, mecburen muhalif blokun adayı olmaya çalışıyor.
3: İnsan ancak kendi kendine kefil olabilir.
1: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanında 14 yıl geride kaldı. AYM Başkanı Kadir Özkaya bugüne kadar 756 binden fazla bireysel başvuru yapıldığını açıkladı.
4: Mahkememiz istatistiklerine göre 2013 yılından bugüne kadar verilen toplam 86.849 ihlal kararının %99.9'u uygulanmıştır.
5: Bireysel başvuruda 14 yıl geride kaldı. Vatandaşın uğradığı birçok ihlal ortadan kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya rakamları paylaştı.
4: Mahkememize toplam 756.726 bireysel başvuru yapılmış. Bunların 648.410'u sonuçlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle bugüne kadar yapılan başvuruların yaklaşık %85.7'si karara bağlanmıştır.
5: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun 14. yılı kapsamında Türk Anayasa Mahkemesi'nin norm denetimi kararlarının bireysel başvuruya yetkisi temalı sempozyum düzenlendi. Programda konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvurunun önemine değindi. Bireysel başvuru anayasa yargısından bağımsız bir hak arama yolu olarak değerlendirilemez dedi.
4: Bireysel başvurunun gerçek etkisi verilen ihlal kararlarının hayata geçirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bir ihlalin tespit edilmesi kadar ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması da temel hakların etkili biçimde korunmasının vazgeçilmez bir unsurudur.
1: Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı deniz kurdu. Tatbikatında gövde gösterisi yaptı. TCG Anadolu'dan havalanarak gerçekleştirdiği görevle denizaltı savunma harbinde kritik bir kabiliyet sergiledi. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak düşman denizaltılarına gözdağı verdi. İşte o anlar.
6: Türk savunma sanayiinde deniz havacılığı adına çığır açan bir başarıya daha imza atıldı. Bayraktar TB3 SİHA sonoboy atış testini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gibi kısa pisli gemilerden kalkış yapabilen Bayraktar TB3, bünyesindeki sinyal işleme kabiliyetiyle denizaltı hedeflerini havadan tespit ederek denizaltı savunma harbi görevlerinde yeni bir çağ başlattı. ...20 Eylül'de başlayan ve Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen deniz kurdu tatbikatı sürüyor. Dosta güven, düşmana korku salan tatbikat, milli platformların yetenek gösterimine sahne oluyor. Deniz, kara, hava ve sahil güvenlik komutanlığı unsurlarının katıldığı tatbikatın en dikkat çekici unsurlarından biri de Bayraktar TB3 oldu. Milli SİHA Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sonoboy atım sistemiyle gerçekleştirdiği 2 adet sonoboy atış testini başarıyla tamamlayarak deniz karakol uçağıyla da ortak operasyona imza attı. Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi görevleri icra eden Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı. Operasyon bölgesindeki deniz karakol uçağıyla tam koordinasyon içinde görev yaptı. Uçuş sırasında kanat altında taşıdığı Baykar SAS pot üzerinden 2 adet sonoboyu başarıyla denize bıraktı. Gerçekleştirilen testin en kritik aşamalarından birini ise veri entegrasyonu oluşturdu. Bayraktar TB3, operasyon sırasında kendi attığı sonoboyların yanı sıra görevdeki deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboyların verilerini de üzerinde bulunan sonoboy işleme birimiyle işledi. Milli SİHA, elde edilen sualtı verilerinin tatbikat ortamında anlık gösterimini de başarıyla gerçekleştirdi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kentin ulaşım ve haberleşme altyapısına büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin yükseltildiğini müjdeledi.
7: Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3135 metrekareye yükselttik.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, daha güvenli hava ulaşım altyapısını Siirt'e kazandırdık dedi.

0: 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşım altyapısını Siirt'imize kazandırdık.
1: Bakan Uraloğlu hava ulaşımının yanı sıra demiryolu ulaşımına da değindi.
0: Şimdi de 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demiryolu projesiyle mevcut hattı Kurtalan'dan Siirt'e uzatarak il merkezimizi ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlıyoruz.
1: Siirt'te vatandaşlar demiryolu ağıyla daha hızlı ve daha konforlu seyahat imkanı elde edecek.
0: Bu hat tamamladığımızda Siirt il merkeziyle ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacak. Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demiryolu erişimine böylece kavuşmuş olacak. Esasında bir Siirtli kardeşimiz şehir merkezinden, Kurtalan'dan trenimize bindiği zaman gelip havalimanı durağında inerek hemen burada seyahatini de gerçekleştirmiş olacak.
1: Bakan Uraloğlu 24 yılda Siirt'e yapılan yatırıma da dikkati çekti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu tarafa 63 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik. Sadece bizim bakanlık olarak.
2: Yurt dışına kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan aranan şahıslara yönelik takip sürüyor. Emniyet ve Adalet Bakanlığı birimlerinin ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda 76 aranan şahsın Türkiye'ye iadesi sağlandı.
3: Adım adım iz sürüldü, uluslararası işbirliğiyle kaçış güzergahları kapatıldı. Kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 suçlu Türkiye'ye getirildi. Emniyetin ilgili bilimleri firarilerin izini yurt dışında da sürdü. Gürcistan başta olmak üzere 8 ülkeyle yürütülen işbirliği sonuç verdi. Toplam 76 şahıs yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İadelerde ilk sırada Gürcistan var. Gürcistan'dan 61, Yunanistan ve Almanya'dan 4'er şahıs getirildi. Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan da iadeler sağlandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
2: Ve siber suçlarla mücadelede son 5 günde düzenlenen operasyonların bilançosu açıklandı. 36 ilde 526 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 444'ü tutuklanırken 254 kişi hakkında adli kontrol uygulamasına karar verildi.
4: Hedefte yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk istismarı vardı. Siber suçlara yönelik operasyonlarda 826 şüpheli yakalandı. 36 ilde düzenlenen operasyonlarda 444 şüpheli tutuklandı. 254 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda son 5 günde operasyonlar gerçekleştirildi. 36 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları belirlendi. Yakalanan 826 şüpheliden 444'ü tutuklandı. 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yan yana olduğu izlenimi veren yapay zeka ürünü fotoğrafları sosyal medyada paylaşan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımlar yaptığı belirlenen 53 yaşındaki Mehmet Ç.

0: Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı.
1: Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürley'in yanında montajladı. Yapay zeka ürünü o paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 53 yaşındaki Mehmet Ç'nin WhatsApp durumunda söz konusu görüntüleri paylaştığı belirlendi. Şüphelinin yapay zeka kullanılarak oluşturduğu değerlendirilen fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gürlek'le birlikte görüntüsünü kullandığı tespit edildi. Paylaşımlarla kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çalışmalar kapsamında adresi belirlenen Mehmet Ç, 23 Eylül'de Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı. Mehmet Ç'nin Ankara doğumlu olduğu ve 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
0: Sevgili izleyenler, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 2 günlük ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Şu dakikalarda da aslında uçağa iniş yaptı ancak kapıları açılmadı. Ekranlarınıza o noktadan görüntüler geliyor. Tabii iki ismin görüşmesi Washington'da gerçekleşecek. Trump'ın geçtiğimiz Mayıs ayında Pekin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından liderler son 6 ay içinde ikinci kez yüz yüze geliyor. Trump konuğunu havalimanında tabii bir törenle karşılayacak. Bunun için o noktada bekleniyor. Trump'la Xi, Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya gelerek karşılıklı ek gümrük tarifelerini 1 yıl süreyle ertelemişlerdi. Tam da o 1 yıllık sürenin dolmasına aslında ramak kala Washington'da bu geçici ateşkesin kalıcı bir anlaşmaya dönüp dönmeyeceği netleşecek. Mayıs ayındaki uzlaşmanın devamı olarak Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük ölçekli yolcu uçağı alımı yapması, ABD'nin ise buna karşılık uçak motoru ve yedek parça tedarik garantisi vermesi üzerine kurulan milyarlarca dolarlık anlaşmaların bu zirvede resmiyete dökülmesi öngörülüyor. Zirvenin en inovatif ve stratejik başlıklarından biri de yapay zeka efendim ki iki ülkenin askeri veya siber alanda karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla taraflar arasında ilk kez bir yapay zeka uyarı mekanizması diyalog hattının kurulması bekleniyor artık. Dakikalar sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping uçağın kapıları açıldıktan sonra inişini gerçekleştirecek ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından bir törenle karşılanacak. Temasları ise 2 gün devam edecek. Evet, kısa bir reklam arasına gidelim, ardından devam edeceğiz.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği.

kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

Bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek. Konforlarını bozacak. Yalanlarının maskesini indirecek. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmıyor. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmıyor. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacak. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacak. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların içinde konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke.

0: gövde gösterisi, mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz. Saatler 1'e uzandı. Moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Tabii Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Amerika'da şu dakikalarda uçağa iniş yaptı ve Trump konuğunu havalimanında törenle karşılıyor. Aracından da iniş yaptı. Evet efendim, ABD Başkanı Donald Trump. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i bir törenle karşılayacak ki Jinping de şu dakikalarda uçağın merdivenlerinden inişini yapıyor. Evet, resmi bir törenle karşılanacak. Karşılanıyor şu dakikalarda. İkilinin görüşmesi, iki ismin görüşmesi de bir yandan tabii Washington'da gerçekleşecek. Trump'a eşi de eşlik ediyor. Evet, şu anda uçağın merdivenlerine doğru ilerliyor çift. ABD Başkanı Donald Trump, Jinping'i bir törenle karşılıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti 2 gün boyunca devam edecek. Cuma günü sona erecek programı. Trump'ın geçtiğimiz Mayıs ayında Pekin'e yaptığı resmi ziyaretinin ardından liderler son 6 ay içinde ikinci kez yüz yüze geliyor efendim. Trump'la Xi Ekim 2025'te de Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya gelmişti. Ve şu dakikalarda da bir kez daha iki isim bir aradalar. Evet, şu an itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından karşılanıyor. Yanlarında bir heyet de var. Tabii o noktada şu anda da Xi Jinping eşiyle birlikte merdivenlerden inişini yapıyor sevgili izleyenler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Başkanı Donald Trump tarafından şu an bir törenle karşılanıyor. Evet, selamlaşmalar yapılıyor şu anda. Her iki lider de eşleriyle birlikte o noktada bir törenle karşılıyor Trump. Tabii önemli bir tören olduğunu söylemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Xi Jinping ile Washington'da görüşmelerini sürdürecekler. Geçtiğimiz Mayıs ayında Pekin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından liderler son 6 ay içinde ikinci kez yüz yüze geliyorlar. Jinping ve eşi Perşembe ve Cuma günleri başkent Washington'da olacaklar. Beyaz Saray'da bir karşılama olacak ve ikili bir görüşme de olacak. Yine akşam saatlerinde resmi devlet yemeği düzenlenecek. Amerikalı ve Çinli yetkililerin yanı sıra teknoloji dünyasının isimleri de o yemekte olacak. Ve Cuma günü Xi Jinping ve eşi bir özel çay davetine katılacak. Şu dakikalarda da bir karşılama töreni gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump eşiyle birlikte Xi Jinping ve eşini karşılıyor. Şu an Xi Jinping'e bir çiçek takdim edildi. Evet, 11 bin kilometrelik bir yoldan geldi Xi Jinping. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii iki tarafın gündeminde önemli konular ele alınacak. İki ülke arasında ticaret savaşında varılan ateşkesin süresinin uzatılması gündemde olması bekleniyor ki Kasım ayında bu süre doluyor. İki liderin karşılıklı olarak konuşması, bu konuları ele alması bekleniyor. Çin lideri Xi açısından bir önemli konu da Tayvan meselesi. oldukça önemli konuları konuşacak iki isim. Tabii o noktada şu anda bir karşılama töreni gerçekleştiriliyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'ne inişini gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi bir törenle karşılanıyor şu dakikalarda. Tabii yapay zeka da önemli konular arasında, iki ismin konuşacağı önemli konular arasında. Çinli liderin ziyaretinde, Trump'la görüşmesinde bu konuda gündemde olacak. Bu tüm konular elbette Çin ve Amerika arasında uzun süredir problem olan, pürüz olan konular efendim. Ama bu kez hem Amerikan basınında, Amerikan kamuoyunda tartışmalara ve yönlendirmelere bakıldığında bu kez 2025'tekine kıyasla belki biraz daha Çin-Amerika ilişkilerinde bir derece daha istikrarlı olduğu, daha az belki değişkenliğin olduğu bir dönem olduğunu söylemek mümkün. Evet, şu dakikalarda iki isim, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump kırmızı halıda yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Resmi bir tören düzenleniyor o noktada. Washington'da iki gün sürecek temasları Xi Jinping'in eşiyle birlikte o noktaya geldi. Temaslarını eşiyle birlikte gerçekleştirecek kalabalık bir heyetin olduğu da o noktada yine görülüyor. Resmi bir tören düzenleniyor. İki isim şu an fotoğraf veriyor efendim. Trump konuğunu havalimanında bir törenle karşılıyor. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yabancı bir lideri burada karşılaması aslında pek de alışılageldik değil. Ancak bizzat kendisi karşılamayı tercih etti. Xi Jinping'i ve kırmızı halıya doğru iniş yaptılar. Biraz evvel bir Amerikalı çocuk her iki isme de birer çiçek buketi takdim etti. Ardından Donald Trump ve eşi Melania Trump Çin'den gelen heyetle merhabalaştılar, el sıkıştılar ve şu dakikalarda kameralara poz veriyorlar. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'daki temasları iki gün boyunca devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor efendim. Erdoğan Türk evinde Ermenistan ve Irak Başbakanını kabul etti. Irak Başbakanıyla yapılan görüşmede Sincar'daki silahlı unsurların tasfiyesi, Başika Zilkan yerleşkesinin Irak'a devri ve kalkınma yolu projesi konusunda önemli bir mutabakata varıldı. Erdoğan Türk evinde yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. İlk kritik görüşme Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la olduğu ikili ticaret ve ulaştırma hatlarındaki normalleşme adımları ele alındı. Erdoğan, ilişkilerdeki olumlu ivmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine desteğini yineledi. Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti. İki ülke arasında güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Mutabakatın merkezinde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik bir gelişme de var. Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle kurulması ve yasaklı yabancı unsurların varlığına son verilmesi konusunda uzlaşıldı. Irak'ın atacağı güvenlik adımlarındaki ilerlemeye bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini belirlenen mekanizma ve takvim doğrultusunda Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecek. Türkiye ve Irak ikili ticaret ve yatırım hacminin artırılması, imzalanan anlaşmaların uygulanması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda da anlaşmaya vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabı dünyanın dört bir yanından dikkatle dinlendi. Filistin'deki İsrail zulmüne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik adaletsizliklere değinen Erdoğan'ın konuşması uluslararası basında yankı uyandırdı.
1: BM Genel Kurulu'na hitabı dikkatle dinlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Filistin, Avrupa güvenliği ve Kıbrıs'a ilişkin mesajları dünya basınında yer buldu.
2: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
1: Uluslararası basında yer alan haberlerde Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin sert eleştirileri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısı ve BM Güvenlik Konseyi'nde reform talebi öne çıktı. El Cezire, Erdoğan'ın Gazze'deki İsrail eylemlerini kınadığı ve konuşma sırasında İsrail heyetinin salonu terk ettiğini bildirdi. Erdoğan'ın Gazze zamanımızın en insanlık dışı, en utanç verici toplama kampı sözlerine dikkati çekti. El Cezire'ye konuşan eski BM yetkilisi Selman Şeyh, Erdoğan kesinlikle haklı dedi. Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel ve uluslararası aktör olduğunu sözlerine ekledi. ABD merkezli The National Herald'ın haberinde Erdoğan'ın konuşmasının büyük bir bölümünü Gazze'ye ayırdığı belirtildi. İsrail'e sert eleştiriler yönelttiği kaydedildi. İngiliz The Guardian gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını özel bir başlık altında gördü. Vicdan sahibi hiç kimse Gazze'deki tabloya gözlerini kapatamaz sözlerine yer verdi. Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat haberinde Erdoğan'ın Gazze'nin yeniden inşasına derhal başlanması çağrısına yer verdi. Erdoğan'ın dünya liderlerine İsrail'e daha fazla baskı uygulama çağrısında bulunduğunun altı çizildi. Gazete Erdoğan'ın Filistin'i tanımayan ülkelere çağrısına dikkati çekti. İsrail basınında Erdoğan'ın Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığı diye nitelemesi büyük yankı uyandırdı. Yediot Ahronot, Erdoğan'ın Gazze Savaşı'na ilişkin eleştirilerini yinelediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin devletini tanımayan ülkelere çağrıda bulunduğu aktarıldı. İsrail'e daha fazla uluslararası baskı yapılmasını istediği mesajı İsrail basınında da yer buldu. Yunanistan'ın Topontiki gazetesi Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mesajlarına odaklandı. Haberde Erdoğan'ın konseyde reform yapılması çağrısında bulunduğu da kaydedildi. Cumhurbaşkanının uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum sözleri hatırlatıldı. Prota Tema ise Erdoğan'ın anlaşmazlıkların iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesine ilişkin tutarlı tutumunu yinelediğini yazdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ikinci gününde hitap etti. Bir önceki gün Trump İran'da terör devleti diye bahsetmişti. Pezeşkian Amerika Birleşik Devletleri'nin katlettiği çocukların fotoğrafını gösterip asıl teröre maruz kalan biziz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e sert sözlerle yüklendi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuşurken oradaki tek Amerikalı temsilci salonu terk etti.
3: Çocukların fotoğraflarını gördünüz mü? İşte onlar o saldırılarda can verdiler. Bakın bu spor salonuna, çocuklar orada spor yapıyorlardı. Bakın Amerika oraya ne yaptı? Nasıl yıktı orayı? Silahlarla birlikte kullandılar, silahlarıyla birlikte geldiler. Çocukları, spor salonlarını hedef aldılar ve orada insanları, kadınları, çocukları katlettiler. Bakın bu çocuğu görüyor musunuz? Onun hiçbir suçu yoktu. O teröristler, teröristleri koruyan teröristler geldiler, bizim ülkemize saldırdılar. Biz sadece kendi ülkemizi koruduk. Biz terörist değiliz. Bizim masum insanlarımız hedef oldular. Bu korkak saldırıların hedefi oldular ve öldürüldüler. Biz kendimizi savunduk. En büyük gücümüzü gösterdik. Ama Amerika ne yaptı? En son teknolojiyle geliştirdikleri silahlarıyla İran'a girdi ve bize saldırdı. Ama biz diz çökmedik. Biz başımızı onların önünde eğmedik. Bunların hepsi uluslararası hukuka karşı durumlar.
4: İsrail her
3: İsmail Hamaney'i katlettiler. İsrail geldi, istediği komşusunu hedef aldı. İsrail hep böyle yapıyor. O gerçek bir terörist. Gazze'de 80 binin üstünde insanı, masumu öldürdü. Son teknolojileriyle geldiler, ülkelere girdiler ve sonra da bize dediler ki siz teröristsiniz. Biz mi teröristiz? Siz bize saldırdınız. Biz sadece bağımsız bir şekilde yaşamak istedik. Biz sadece ülkemize, vatanımıza sahip çıktık. Asıl terörizmi siz yapıyorsunuz.
0: Gazze'deki soykırıma uluslararası toplum sessiz kalmadı efendim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Avrupalı liderler İsrail'i kınayan açıklamalar yaparak iki devletli çözüme dikkati çekti. Ancak yapılan açıklamalar İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasına yetmedi.
1: Gazze'deki katliamı yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası kamuoyuna taşımadı. Bazı önemli liderler de bölgedeki katliama sessiz kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron insani duruma dikkati çekti.
4: İşte manzara, utanç verici. Hepimiz adına utanç verici.
5: Un Liban pleinement souverain.
1: Macron Filistinliler için de egemenlik vurgusu yaptı. Filistinlilerin meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
5: Böyle. Rétablir.
4: Gazze konusunda bazıları barışın sağlandığına inanıyor ama bu insani yardımların ulaşmasına imkan sağlamadı.
5: Souveraineté pour les Palestiniens dont les droits.
1: Küresel sistemin çifte standart sorununu çözmeden hiçbir sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.
5: Il y a un an.
4: Somut çözümler bulmak ve barışı inşa etmek için yeniden kararlılıkla hareket etmeliyiz.
5: J'entends le cynisme de ça.
1: Macron'un açıklamaları İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tepkisini çekti. Netanyahu o sözleri küstahça bir saçmalık diye niteledi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Fransa liderini yalan söylemekle suçladı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Dani Danon da Macron'a yüklendi. İsrail'e ders vermeden önce dersinizi iyi çalışın ve gerçekleri kontrol edin değerlendirmesinde bulundu.
5: Connaissance de papier, regardez la réalité.
1: Katliama sessiz kalmayan Avrupa ülkelerinden biri de İngiltere'ydi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki eylemleri karşısında sessiz kalmayacaklarını belirtti.
6: Korkunç acılar giderek artarken ve her iki halk için barış ve istikrarın en güçlü umudu olan iki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken seyirci kalmayacağız.
1: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iki devletli çözüme dikkati çekti, süren soykırımı kınadı.
7: Görev süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı.
1: Kanada Başbakanı Mark Carney ise Filistin'e 100 milyon Kanada doları değerinde yardım sağlayacaklarını duyurdu.
8: So I've just had a meeting of my...
1: Soykırımın gölgesinde Birleşmiş Milletler'de dikkat çekilen Gazze konusu Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı. Filistin'in BM daimi temsilciliği Erdoğan'ın İsrail'in Gazze şeridindeki soykırımına yönelik konuşmasını paylaştı. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin Eşşeyh ise toplantılarda halkımızı koruyacak kararlar alınmasını istiyoruz dedi. İsrail uluslararası kamuoyunda tepkilerin odağındayken bile Gazze'ye saldırmaktan geri durmadı. Ordu Gazze kentinde bir kafeteryaya saldırı düzenledi. Can kayıpları var. Han Yunus kentinde düzenlenen saldırılarda da can kaybı arttı. İşgalci İsrail, Batı Şeria'da ise güvenlik önlemleri bahanesiyle işgali genişletiyor. İsrail makamları Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını sökme yönünde 5 yeni askeri karar açıkladı. Söz konusu kararların Ramallah, Cenin ve El Bire kentlerinde Filistinlilere ait 533,5 dönümlük araziyi kapsadığı belirtildi.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ikinci kez hitap etti. Şara, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için çok çalıştıklarını anlattı. Bu konuda yanlarında olan ülkelere teşekkür etti. Ancak İsrail'in ısrarla saldırganlığı sürdürdüğünü söyledi.
3: Biz iyileştik. Suriye iyileşti.
9: 3,5
3: milyon göçmen Suriye'ye geri döndü. Vatanlarına geri döndüler. Ve bu bizim için, onlar için bir fırsat. Aslında birçok ülke için fırsat. Çünkü göçmenler Suriye'ye geri dönüyorlar artık. Diplomatik yollarla köprüler kurduk. Ve bu köprülerle bölgenin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz birçok kurumla şeffaf bir şekilde çalışıyoruz ve burada da amacımız kolektif bir şekilde tüm insanlarımız için güvenli bir gelecek, güvenli bir Suriye oluşturmak. Hiçbir şekilde nükleer ve kimyasal silahları desteklemeden ve uluslararası suçlara karışmadan dünya bizim dönüşümüzden, Suriye'nin dönüşünden çok mutlu. Ama şunu bilin ki İsrail Suriye'ye karşı saldırılar düzenliyor. İsrail Suriye'ye saldırmaya çalışıyor. Binlerce, on binlerce saldırı girişimi oldu. Ki bu oranlar küresel seviyede çok ciddi rakamlar. Biz şunu düşünüyorduk, artık Suriye'nin savaş çağı bitti, geride kaldı diyorduk ama İsrail saldırmaya devam ediyor. İsrail 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların Suriye'ye kadar gelmesini istiyor ve Suriye'ye saldırıyor. Suriye'nin bağımsızlığını tehdit ediyor. Biz sadece huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz ve dünya savaşının artık sona ermesini istiyoruz. Dünyayı etkileyen bu savaşın sona ermesini istiyoruz.
0: CHP'de istifalar peş peşe geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. CHP'de istifa bununla da sınırlı kalmadı efendim. Beypazarı, Polatlı, Ayaş, Elmadağ, Şerefli Koçhisar, Kalecik ve Güdül ilçe belediye başkanları da istifa etti.
10: CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de kaybetti. Mansur Yavaş yoluma bağımsız devam edeceğim dedi, partisinden istifa etti. İstifa depremi 6 ilçe belediyesiyle de devam etti.
11: Ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
10: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Açıklamayı X sosyal medya hesabından yaptı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı sabah saatlerinde gazetecilerle genel merkezi bir araya geldi. Mansur Yavaş'ın özellikle 9 Eylül kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna gelmemesi CHP tarafından tepki toplamıştı. Müslüm Sarı da bu konuda Yavaş'ı eleştirdi. Kimse CHP'nin kurumsal kimliğinden önemli değildir dedi. Ardından Erdoğan'ın Yavaş'ı külliyede kabul etmesi ve bu görüşmenin detaylarını Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'e bildirmesi üzerine Sarı bu kabul edilemez diyerek tepki gösterdi.
12: Gel başkanım, sayın başkanım.
10: Mansur Yavaş ise CHP'den istifasını duyurduğu sosyal medya hesabından isim geçirmeden Müslüm Sarı'ya cevap verdi. Benim partililikten anladığım taşıdığınız kimliğin hakkını vermek, size güvenen insanların başını öne eğdirmemek, temsil ettiğiniz siyasi yapıya millet nezdinde itibar kazandırmak ve aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Ben bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranışın içinde bulunmadım ifadelerini kullandı. Şimdi Mansur Yavaş ne CHP'de kaldı ne de yeni partiye yeşil ışık yaktı. Yoluma bağımsız devam edeceğim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamaları dolayısıyla Müslüm Sarı'yla genel merkezde acil toplantı kararı aldı. Tüm bu süreç devam ederken de Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın'la Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak CHP'den istifa etti.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu arasında artık açıktan sürdürülen bir söz düellosu var sevgili izleyenler. Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil açıklaması İmamoğlu'nu epey öfkelendirmiş gibi görünüyor. Zira Kılıçdaroğlu'nu hedef alan zehir zemberek ifadeler kullandı. Şimdi merak edilense bu kavgada Yavaş ve Özel'in tavrının ne olacağı? Tabii detaylar analiz haberimizde.
13: Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz.
14: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlum dediği İmamoğlu tarafından hançerlendiğini söylemişti. Zira İmamoğlu,

0: Konuşacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şaibeli bir kurultayla kaybettiği koltuğunu geri aldıktan sonra suskunluğunu bozdu. İmamoğlu suç örgütü davasıyla ilgili net mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil, kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı ilan edip ondan sonra bu oldu diye ona siyasi dava diyemezsin ifadesini kullandı.
2: Bir siyasetçinin hesap vermesi için hesap sorar konumda olması lazım. Ben hesap soramazsam, ben hesabını veremezsem karşı tarafa hesap soramam. O nedenle biz önümüzde kim olursa olsun eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz.
1: Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu siyasi tutuklu değil açıklaması cezaevindeki suç örgütü sanığı Ekrem İmamoğlu'nu epey öfkelendirdi.
3: Bazıları beni siyasi tutsak olarak görmüyormuş. Ama bununla övünen zihniyet ancak ve ancak özgürlüğü saraya yakınlıkla ölçen zihniyettir. Hatta daha da ileri gideyim, kendini oraya tabi ve oraya teba olarak gören zihniyetin tezahürüdür.
1: İmamoğlu böyle söylüyor ama daha yeni 12 ayrı eylemden daha sorumlu tutulduğu ek iddianame hazırlandı. 29 sanıklı ek iddianamede İmamoğlu, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki yolsuzluk ve usulsüzlüklerden sorumlu tutuldu.
4: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
1: İmamoğlu Kılıçdaroğlu kapışmasında gözlerse iki isimde. Biri Özel, diğeri Yavaş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Ve son dönemde kameraya yansıyan görüntülerine bakılırsa Özel epey köşeye sıkışmış gibi görünüyor. Öfkeli hali dikkati çekiyor.
5: Ben mağdurum.
6: Evet.
5: Üstün altı en dostum da adalet istiyor konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
6: Allah seni kahretsin.
1: Hadi. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası dikkat çekici bir gelişme oldu. Yavaş CHP'den istifa etti ama yeni partiye de gitmedi. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim açıklamasında bulundu. Oysa düne kadar ayrılıkta azap vardır diyordu.
7: Tekrar söylüyorum, ayrılıkta azap vardır, birlikte rahmet vardır.
8: Şunu müjdelemek isterim. Artık bütün demokratların birleşme vakti gelmiştir. Üsküdar iyi bilir. Ayrılıkta azap, birliktelikte rahmet vardır.
1: Özetlemek gerekirse muhalefetin hali pürmelali bu. Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu durumu bakın daha önce nasıl tasvir etmişti.
4: Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır.
1: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
9: Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği için kritik seçim tamamlandı. Yapılan oylamada AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz başkan vekili seçildi ve böylelikle Adalar Belediyesi'nde başkan vekilliği görevi AK Parti'ye geçti. Sonuca ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, adalara hak ettiği hizmet yapılacak dedi.
10: Adalar Belediyesi'nde seçim tamamlandı. AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. CHP'li Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliği görevine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de istifa etmesiyle gözler Adalar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimindeydi. Seçimde AK Parti'den Kemal Türk Yılmaz aday gösterilirken CHP'den Aytül Ekşiyan aday gösterildi. 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı. Başkan vekilinin belirlenememesi üzerine ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda iki aday da 4'er oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı. Böylece başkan vekili seçimi 3. tura kaldı. 3. turda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz 5 oy aldı. Seçimin sonuçlanamaması üzerine 4. tura geçildi ve 4. turda AK Parti adayı kazandı. Böylece Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
11: Kemal Türk Yılmaz.
10: Seçim sonucuna ilişkin ilk açıklama AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi. Özdemir, adalar halkının CHP yönetiminden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getirdiğini belirtti.
12: Gerekli katkının ve hizmetin yapılamadığını üzülerek adalar halkı da bizzat her buraya ziyarete geldiğimizde bizlere şikayetlerle ifade etmişti. Esas meselemiz

0: İnşallah bundan sonra başlıyor.
1: Özdemir adalarda çöp, ulaşım ve eğitim hizmetlerine ilişkin sorunları gündeme getirdi. Yeni dönemde hizmet seferberliği başlatacaklarını söyledi.
0: Tüm kardeşlerimizin eşit hizmeti alabilmesi ve gerekli hizmet de inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel bir adalara ulaşmamıza ilçe başkanlığımız, belediye başkan vekilliğimiz ve buradaki arkadaşlarımız vesile olacaktır. Adalarımızın sokaklarındaki çöp problemini biliyoruz. Burada vatandaşlarımızın hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Çocuklarımızın eğitim kurumlarındaki servis hizmetini gerektiği gibi yürütemeyen Adalar Belediyesi'nin durumunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli tüm altyapının oluşturulmasını yine AK Parti belediyesi olarak bizler sağlayacağız.
1: Özdemir ayrıca adaların turizm potansiyeline dikkat çekerek ilçenin beklenen hizmetlere kavuşacağını ifade etti.
0: Belediye meclisimizle birlikte ve ilçe teşkilatımızın da katkılarıyla inşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak, kolları sıvayarak başlatmış olacağız. Adalar ilçemizin örneğin olağanüstü bir turizm potansiyeli mevcut. Ama maalesef burada esnafımız yalnız bırakılmıştır. Burada adalı halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah adalı halkımızın beklentilerini karşılayacağız.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Doğu Perinçek ve oyuncu Sedat Savtağ'ın ifadesine başvuruldu. Soruşturmada bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ifadesine bilgi sahibi sıfatıyla başvuruldu. Perinçek, savcılığa giderek sorulan sorulara yanıt verdi. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde ise Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ ise Silivri Savcılığında yaklaşık 2 saat ifade verdi. Savtağ da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Savcılık sonrası açıklama yapan Savtağ, elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu hepimiz verdik. Savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmen onunla kalacaktır açıklamasını yaptı. Soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunu dahil olduğu tespit edilen Bayram Özbek, silahlı terör örgütü kurma veya yönetmeyle kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi. Enver Altaylı, ölümünden yıllar sonra açılan Kozinoğlu dosyasında kasten öldürmeye azmettirme suçu iddiasıyla tutuklandı. Üzerine atılı suçu işlemeye yönelik kuvvetli bir motivasyonu var mıydı? Bu sorunun cevabı Kozinoğlu ve Altaylı'nın devletler arası mücadelenin sahne gerisinde verdikleri amansız istihbarat savaşlarında gizli.
3: Evet. Kalkıp Özbekistan'a gidiyorsunuz.
4: Evet.
3: Dönemin başbakanı sizi karşılıyor ve daha sonraki başbakanıyla tanıştırıyor ve siz onun danışmanı oluyorsunuz.
4: Hayır, daha
3: bu ne size biraz gerek? Garip gelmiyor mu? Yani,
4: bana mı?
3: Hani ben
4: bana
3: de bugün böyle gelmiyorum. Bir bakın, misyon adamı olarak bakın, gitsem bu kadar kolay mı bunlar? Hani
4: onu yapabilmek için Enver Altaylı olmak lazım.
5: Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Hem de kasten öldürmeye azmettirme suçu iddiasıyla. Ağustos 2017'de FETÖ soruşturmasından gözaltına alındı ve hüküm giydi. O dönem yapılan dijital incelemeler sonucu bilgisayarında "Muhterem Efendim" diye başlayan bir mektup bulunmuştu. Bu mektubun terörist başı Gülen'e yazıldığı belirtiliyordu. Kozinoğlu'nun ölümünde şüpheleri Altaylı'nın üzerinde toplayan en önemli delillerden biri de bu.
1: Özbekistan'da Şenkal Atasagun'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kasif Kozinoğlu terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'te bulunan Orta Asya İstihbaratı'nı koordine etmekle görevli büronun başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir. Başbakan müsteşar nezdinde teşebbüste bulunarak Kaşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesini ve bu 20 görevli hakkındaki izleminin durdurulmasını temin edebilir. Ancak başbakanın böyle bir inisiyatif kullanacağı kanaatinde değilim.
5: Mektubun tarihi 2007. Bu mektup Kozinoğlu soruşturmasından tutuklanmadan evvel kendisine de soruldu. Altaylı kendisine ait olduğunu reddetti. Eğer mektubu o yazmadıysa konuyu burada kapatması gerekiyordu. Ama işin ilginç yanı mektupta kullanılan ifadeleri savunmaya geçti.
1: Bana ait olduğunu yıllardır reddettiğim bir metindeki etkisiz hale getirilmesi sözünü alıp öyle bir noktaya taşıdılar ki başka yayınlarda artık açıkça karanlık infaz planı başlıkları atılıyor. Mektupta çizilen infaz ve tasfiye planının adım adım uygulandığı yazılıyor. Yani ortada infaz kelimesinin dahi geçmediği bir metinden benim Kaşif Kozinoğlu hakkında adeta infaz emri verdiğim, ölümünü planladığım veya hedef gösterdiğim sonucu çıkarılıyor.
5: Mektup kendisinin değilse burada kullanılan ifadelerin yanlış anlaşıldığına ilişkin reaksiyonu neden verme ihtiyacı hissetmişti? Acaba kendini tutamadı mı? 82 yaşındaki Altaylı'nın bilinçaltı hayatını adadığı davayı müdafaya mı geçmişti? Tutanağa yansımadı ama sinirlerinin bozulduğunu ifadesine alan Cumhuriyet Başsavcı Vekiline karşı takındığı tavırda görmek mümkün. Altaylı savcıyı tehdit etmişti.
1: Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin? Seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız.
5: Altaylı hakkında kamu görevlisine tehdit suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın adı Soğuk Savaş'ın yeni sona erdiği kaos ikliminde Sovyet rejiminin terk ettiği Orta Asya Türk devletlerinde çeşitli karanlık işlerle anılıyor. Savurduğu tehdit muktedir olduğu günlerin bir tortusu olabilir. Ancak asıl sorulması gereken soru şu: Altaylı'nın Kozinoğlu'nu öldürmek için yeterli motivasyonu var mıydı?
4: Ruzi Nazar beni 1963 yılında buldu. Ankara'da. O zaman hukuk talebesiyim. Ve ben Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidinceye kadar zaman zaman hafta sonları beni eve davet ederdi. Ve ben orada Türkiye'yi idare eden insanları tanıttım.
5: Ruzi Nazar, Soğuk Savaş dönemine damgasını vurmuş, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı yürütülen gizli operasyonlarda kilit roller üstlenmiş Özbek asıllı bir Amerikan CIA ajanı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde resmi olarak 11 yıl boyunca, yani 1971'e kadar görev yaptı. Enver Altaylı'nın MIT'e kabulü Soğuk Savaş döneminde oldu. Eğitimini komünizmle mücadele çerçevesinde aldı. Rusça öğrendi, Orta Asya Türk'ü asıllı olması seçilmesinde önemli bir faktördü. Devam eden süreçte ideolojisi Amerikan yanlısı bir tutuma evrildi. Birçokları tarafından CIA ajanı olmakla ya da Gladio üyesi olmakla itham edildi.
6: CIA ile sizin Orta Asya konusundaki politikalar konusunda farklılığınız var mı?
4: Şöyle, ben bugünkü dünya şartlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türklüğün menfaatlerinin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapması gerektiğine inanıyorum.
5: Orta Asya'daki FETÖ okulları, Türkiye'de bize yıllarca Türkçe öğrettikleri şeklinde pazarlanıp milli duygularımızı gıdıkladılar. Ama aslında eğitim dilleri İngilizceydi. Müşterileri çocuklarına Batı tipi eğitim vermek isteyen yönetici sınıftı. FETÖ bu yönüyle bu coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri'nin turuva atıydı. Sovyetlerden kopan rejimlerin halkalarının ideolojilerini Amerika Birleşik Devletleri'ne açıyordu.
7: Bana göre Türkiye'nin her yerde bir sürgün olması lazım. Ama öncelik nereye düşer? Öncelik bana göre bir göbek bağımız olan Asya'ya düşer.
5: Enver Altaylı Özbekistan'da Kerimov'a, Azerbaycan'da Elçi Bey'e danışmanlık yaptı. İlerleyen yıllarda bu iki ülke tarafından darbe girişimlerinin arkasındaki gölge isimlerden biri olarak nitelendirilecekti. Demirel ve Özal döneminde Orta Asya ve Türk dünyasına nüfuz edebileceği görevlere getirildi. Bahsi geçen ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin kurguladığı sisteme açmayı misyon edinmişti. Sözün özü, FETÖ'yle bir ülkü ve motivasyon birliği vardı.
4: Sovyet sistemi orada özel teşebbüs falan hiçbir şey yok. Batı'da da ticareti devlet yapmaz, firmalar yapar. Benim bir firmamla Özbekistan Dış İktisadi İlişkiler Bakanlığı'nın kurduğu bir şirket vardır. Nedir? Şirket para kazanacak. Efendim bu kazanç Özbekistan yeni bağımsızlığa adım atmış. O istikamette çeşitli sahalarda kullanılacak.
5: Ve Kaşif Kozinoğlu, MIT Orta Asya Bölge Başmüşaviri. Elimizde sadece bu görüntüsü var. Bu görüntü de deşifre olup kızağa çekilmesi için yanlış kapıya yönlendirildiği bir FETÖ kumpası sonucunda çekildi. 1990'lı yıllardan itibaren Orta Asya Türk Devletleri'nde görev yaptı. FETÖ okullarının zararlı faaliyetlerini deşifre etmek ve bu okulların kapatılmasını sağlamak için çok kritik çalışmalar yürüttü.

0: özellikle Özbekistan. Görev yaptığı dönemde FETÖ yapılanmasının ülkedeki okullar kanalıyla devlet kademelerine sızdığını ve CIA ile işbirliği içinde istihbarat topladığını tespit etti. Özbekistan makamlarına sundu. Dönemin Cumhurbaşkanı Kerimov radikal bir karar alarak ülkedeki tüm cemaat okullarını kapattı. Yani Kerimov'un bir dönem danışmanlığını yapan Enver Altaylı ile papaz olması tesadüf değildi.
1: Koçanoğlu ile şöyle bir iletişim vardı. Komando bölüğünü ondan aldım, teslim almıştım. Onun Orta Asya'da önemli görevleri vardı ve Orta Asya'da bir takım raporlar, özellikle FETÖ ile ilgili önemli raporlar hazırladı. FETÖ'nün okullara nasıl girdiğini, neler yaptı, amacının ne olduğunu hem orada hem de Afganistan'da bu konuda bilgiler hazırladı.
0: Enver Altaylı, ölümünden yıllar sonra açılan Kozinoğlu dosyasında kasten öldürmeye azmettirme suçu iddiasıyla tutuklandı. Üzerine atılı suçu işlemeye yönelik kuvvetli bir motivasyonu var mıydı? Bu sorunun cevabı Kozinoğlu ve Altaylı'nın devletler arası mücadelenin sahne gerisinde verdikleri amansız istihbarat savaşlarında gizli.
2: Fonlarla ilgili şikayetlerin son 2 yılda artmasıyla birlikte sermaye piyasalarındaki hareketlilik de yakından takip edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Başsavcılığında bu alana özel birim kurulduğunu ve 3 savcının sadece sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarına baktığını açıkladı. Mağduriyetlerin ise kısa sürede giderileceğini söyledi. Fon mağdurlarının gözü çözümde. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mağduriyetlerin kısa sürede giderileceğini söyledi. Bakan Gürlek, fonlarla ilgili şikayetlerin ise son 2 yılda öne çıktığını söyledi. Sosyal medyada da fonların sürekli tartışıldığını belirtti. Sermaye piyasalarındaki hareketliliğin de takip edildiğini ifade etti. İyi niyetli vatandaşların yıllarca yaptığı birikimlerin istismar edildiğini, paraların başka yerlere ve yurt dışına kaçırıldığını belirtti. Bakan Gürlek, sürecin devam ettiğini belirterek mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Benzer durumların dünyada da yaşandığını söyleyen Gürlek, yargı olarak sürece katkı sağladıklarını ifade etti. Biz elimizden geldiğince yargı olarak bu süreçte sisteme katkıda bulunmak istiyoruz, katkı sağlıyoruz ifadesini kullandı. Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonda 455.758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonun yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişi olarak açıklandı. SPK'nın 17 Eylül tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu tasfiye edilmesine karar verilmişti. Ve fon soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Efendim, İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli daha yakalandı. Daha önce gözaltına alınan 5 fon yöneticisi ise tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Başsavcılıksa soruşturmaya dair açıklama yaptı.
3: Fon soruşturması büyüyor. Bir yandan yeni operasyon ve gözaltılar olurken diğer yandan da tutuklamalar sürüyor. 5 şüpheli daha cezaevine konuldu. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli yakalandı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda derinleştirildiği bildirildi. Soruşturmada bugüne kadar 60'tan fazla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Mali boyutta mercek altında. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

0: sildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklamasında vatandaşların birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve mağdurların haklarının takipçisi olunacağını vurguladı. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tere Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tere Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tere Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. 5 şüpheli de cezaevine konuldu. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan da bir açıklama geldi. Sosyal medya platformlarında soruşturmaya ilişkin yer alan bazı bilgilerin dezenformasyon niteliğinde olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek bu içeriklere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Soruşturmada hukuken sorumluluğu tespit edilen şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen kazançların da takip edileceği bildirildi.
1: Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede mali eylem görev gücü değerlendirmesi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin FATF'ın 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunduğunu duyurdu. Bakanlık Türkiye açısından gri liste riskinin bulunmadığının da mali eylem görev gücü tarafından tescil edildiğini bildirdi.
2: Türkiye'nin yasa dışı finansmanla mücadeledeki performansına ilişkin mali eylem görev gücü değerlendirmesi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Masak üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mali eylem görev gücünün 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunduğunu bildirdi. Açıklamada Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesinin güçlendiği belirtildi. Türkiye'nin bu alanlarda stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve dolayısıyla gri liste riskinin olmadığı mali eylem görev gücü tarafından tescil edildi. Mali eylem görev gücü ise Türkiye'nin son değerlendirmeden bu yana savunma mekanizmalarını güçlendirdiğine dikkat çekti. Bununla birlikte raporda sınır ötesi kara para aklama ve terörün finansmanı risklerinin daha iyi analiz edilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle ticarete dayalı kara para aklama, profesyonel kara para aklama yöntemleri ve şirket yapılarının kötüye kullanılması gibi alanlarda operasyonel çalışmaların artırılması istendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı raporda belirtilen alanlarda çalışmaların ilgili kurumların katkısıyla sürdürüleceğini açıkladı.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi. Olay Belek-Serik yolu üzerinde meydana geldi. 71 yaşındaki Mehmet Erol Bozoğlu araç kullanırken bir anda fenalaştı. Otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı ve burada ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tarafından sürücü ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen sürücü Bozoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bursa'da eşiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan adam silahla vurularak darp edildi. O dehşet anları güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Silahla vurulduğu yerde acımasızca darp edildi. Olay Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Çift yolda yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırganlar adamı silahla yaraladı ve yerdeyken saldırıya devam etti. İddiaya göre olay sırasında eşi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Gözaltına

0: Alınan şüphelinin yaralı adamın eniştesi, diğer şüphelinin ise eniştesinin kardeşi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Adana'da nikah işlemleri için hastane randevusu bulunan nişanlı çift arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı efendim. Genç adam iddiaya göre kendisini uyandıran nişanlısına yumruk attı. Nişanlısı ise adamı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti. Nikah evrakları için hastaneye gideceklerdi. Ancak aralarında tartışma çıktı ve tartışma cinayetle bitti. Olay Adana Sarıçam'da meydana geldi. İddiaya göre evlilik hazırlığı yapan 18 yaşındaki Hasan Temur'la 19 yaşındaki nişanlısı Ayşe Gülke'ye erken saatte hastane randevusu aldı. Kadın randevuya yetişmek için nişanlısı Hasan Temur'u uyandırdı. Ancak Temur uyanmak istemeyince aralarında tartışma çıktı. Temur'un nişanlısına yumruk attığı öne sürüldü. Bunun üzerine nişanlısı da mutfak tezgahında bulunan bıçağı aldı, Temur'u göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybederken gözaltına alınan kadın ifadesinde "Bana vurunca kendimi savunmak için bıçağı aldım. Öldürmek istemiyordum. Sadece kendimi savunmak istedim. Pişmanım." ifadelerini kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Gülke çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Efendim, bu haberle moderatör geceyi noktalıyoruz. Artık benim için de bugünlük veda vakti. Bizden sonra Deniz Zeybek devam edecek. Bir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.

temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz Tahıl Koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecek. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler

0: merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrına.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetüs Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan tüm izleyenlere ve dinleyenlere iyi geceler diliyoruz. Saatler 2'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek ve haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürmeye devam ediyor ve Türk evinde yine önemli isimleri ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Irak Başbakanı ve Ermenistan Başbakanı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle de Irak Başbakanı ile yapılan görüşmede Sincar'daki silahlı unsurların tasfiyesi, Başika Zilkan'daki yerleşkenin özellikle devri ve kalkınma yolu projesinde önemli bir mutabakata varıldı. Erdoğan, Türk evinde yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. İlk kritik görüşme Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la oldu. İkili ticaret ve ulaştırma hatlarındaki normalleşme adımları ele alındı. Erdoğan, ilişkilerdeki olumlu ivmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine desteğini yineledi. Erdoğan daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kabul etti. İki ülke arasında güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Mutabakatın merkezinde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik bir gelişme de var. Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle kurulması ve yasaklı yabancı unsurların varlığına son verilmesi konusunda uzlaşıldı. Irak'ın atacağı güvenlik adımlarındaki ilerlemeye bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini belirlenen mekanizma ve takvim doğrultusunda Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecek. Türkiye ve Irak, ikili ticaret ve yatırım hacminin arttırılması, imzalanan anlaşmaların uygulanması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda da anlaşmaya vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından gazetecilerin karşısına çıktı ve soruları yanıtladı. Özellikle de Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusundaki üçlü liderler anlamındaki liderler düzeyindeki o üçlü toplantının Türkiye'de yapılmasını desteklediğini söyledi. Zelenski Erdoğan'la verimli bir görüşme yaptığını açıkladı. Erdoğan'ın liderler düzeyinde üçlü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kendisine ilettiğini aktardı. Zelenski, Erdoğan'ın bu fikrini destekleriz. Böyle bir zirveye gelmeye hazır olacağız. Böyle bir zirve faydalı olabilirse barış getirebilir dedi. Ukrayna lideri Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirtti. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının Ukrayna parlamentosunda onaylandığını hatırlattı. Zelenski görüşmede Karadeniz'deki güvenlik konularının da gündeme geldiğini, bunun gıda güvenliği için de önemli olduğunu kaydetti. Zelenski Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da hitap etti. Rus lider Putin'i hedef aldı. Putin'in bu savaşı açıkça desteklediğini söyledi. Zelenski, Rusya'nın petrolünün, fabrikalarının veya limanlarının ülkesinin hedefinde olmadığını kaydetti. Rusya'nın mali kaynaklarının ve üretim kapasitesinin durdurulması gerektiğini açıkladı. Zelenski, Ukraynalılar bu kış bizim için çok zor geçebileceğinin farkındalar. Ancak buna karşılık bu kışı Rusya için de zorlu hale getirmekten başka seçeneğimiz olmayacak dedi. Türk Hava Yolları tarihinin en büyük tek koridorlu uçak siparişine imza atarak filosunu büyütmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalanan anlaşmayla 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağının filoya katılması kesinleşti. %20 yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil uçaklarla İstanbul merkezli operasyonların güçlendirilmesi hedefleniyor.
1: Türk Hava Yolları uçak filosunu yeniliyor. Kısa ve orta menzilli uçuş ağını genişletmek amacıyla Boeing ile dev bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla imzalanan sözleşme kapsamında 100'ü kesin 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 Max uçağı sipariş edildi.

0: 2025 yılından bu yana yürütülen görüşmelerin sonucu olan bu hamle, milli bayrak taşıyıcının Boeing'e verdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olarak kayıtlara geçti. Filonun ihtiyacına göre serinin en büyük modeli olan 737 ona geçiş esnekliği de sunan anlaşma, Türk Hava Yolları'nın yolcu kapasitesini dinamik bir şekilde yönetmesine imkan tanıyacak. Yeni nesil uçaklar operasyonel kapasiteyi artırmanın yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak. %20 oranında yakıt tasarrufu ve emisyon düşüşü sağlayan uçakların yüksek talep gören iç ve dış hatlarda kullanılması planlanıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Murat Şeker bu yatırımın geniş uçuş ağına esneklik kazandıracağını vurguladı. Boeing Ticari Uçaklar CEO'su Stephanie Popsa karşılıklı güvenin altını çizdi. Ayrıca iki dev şirket, Türkiye'nin havacılık ekosistemini geliştirmek için teknoloji paylaşımı ve yetkinlik inşasını merkeze alan stratejik bir mutabakat zaptı da imzalayarak işbirliğini filo büyümesinin ötesine taşıdı.
1: Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta hala ve bir programı daha var kendisinin katılacağı. Türk ve kardeş toplulukları buluşmasına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan Türk evinden çıkacak ve programın düzenleneceği alana gidecek. Ve aslında New York'taki artık son programının da Türk ve kardeş toplulukları buluşması olduğunu söylemek mümkün. Oldukça önemli, yoğun diplomatik temaslarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve aslında bu Türk ve kardeş toplulukları buluşması kapsamında da yine hem diasporanın hem kültürel bağların aslında öne çıktığı bir program olmasını da bekliyoruz. Burada vereceği mesajlarda tabii ki olası konuşması açıklamaları doğrultusunda. Buradan vereceği açıklamalar da özellikle önemli olacak. Birazdan bulunduğu Türk evinden ayrılacak ve Türk ve kardeş toplulukları buluşmasına katılmak üzere programın yapılacağı alana doğru geçecek. Biz de elbette ki o konuşmayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden vereceği önemli mesajları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu dilimi noktalayalım ama tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktığında tekrar burada olacağız.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın. İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Bugün de televizyondan başlayalım. Hayırlı sabahlar diyorum herkese. Bu arada soğuk ve yağışlı bir İstanbul sabahında.
0: Evet.
1: Bir korkunç bir trafikle geldik yine.
0: İnanılmaz bir şey. Uyarmıştı.
1: Evet. Ama yani hakikaten bugün dünden de beter bir trafik vardı. Bilmiyorum, gitti gün be gün kötüleşiyor. Yani ay sonunda da üniversiteler de değil mi açılacak?
0: Peyderpey. Bir kısmı açılacak.
1: Yani trafik biraz daha yoğunlaşacağı kesin. Çünkü doğru, daha fazla insan trafikte olacak.
0: Doğru.
1: Havaların da daha yağışlı olacağı inşallah belli. Ondan sonra yani işte bizim ne çekeceğimiz de belli İstanbullu olarak. Kolay gelsin herkese. Bugün hakikaten anormal bir trafik vardı. Hem şeyde yani Fatih Sultan Mehmet'te, Yavuz Sultan Selim'de hakikaten trafik orada bile vardı yani bağlantı yollarında. Doğru. Korkunçtu. Allah kolaylık versin herkese.
0: Allah İstanbulluların yardımcısı olsun.
1: Ama yağmur güzeldi, biliyor musun? Yağmur kapalı hava. Bereket. Önümüzdeki haftalarda da artık kış geldi hocam ya.
0: Bu sene sert sonra bir kış mı bekliyorsun peki sen Hikmet abi?
1: Vallahi bilmiyorum abi ya. Yani ancak çok yakın zamanda biliyorsun hava. Bir şeye inanmıyorum bunlara bu arada. El Niño, Carpatino bir var ya bu şey. Albedino neyse. Bunları falan gene baktım. Bugünlerde çok çokça haber var. Biz de haberleştiriyoruz zaman zaman. Uzmanlar şunu söylüyor. Son 145 yılın abi, her yıl son 70 yılın, son 165 yılın, bu yüzyıl, bu milenyum falan diye her yıl çıkar abi bu. Bir de şu en gıcık olduğu bir şey. Mevsim normal üzerinde. Lan geçen sene mevsim, yani bu durumda eğer her şey hakikaten
0: mevsim normali ne diyorsun
1: ya? Kata koydum mu 85 dereceye geliyor. Yani evet. Böyle de bu yani, normali bu falan filan. Neyse. Yani yerde o, gökte onun, Rabbim bilir.
0: Aynen öyle. Peki, başlıyoruz.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı dün 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Yine tarihi bir konuşmaydı.
1: Evet.
0: Küçük bir ses arkadaşlar kesti. Onunla tamam, başlayalım. Sonrasında gazetelere nasıl yansımış? Hı-hı. Mesajların satır arasında ne var? Hangi ayrıntılar öne çıkıyor? Bunları konuşacağız. Evet. Önce bir Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kulak verin. Buyurunuz.
2: Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz, ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir.
0: Önemli olan diyor, karanlığa yumruk sallamak, hı-hı, değil, o kolaydır. Önemli olan o karanlığa mum yakabilmektir, hı-hı, diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Aslına bakarsan söylediklerinin tamamının özeti de bu gibi, evet, görünüyor.
1: Ben bunu canlı dinlerken, izlerken daha doğrusu aklımda şey belirdi. Yani biliyorsan seviyorum ya bu dille, yabancı dilde o deyimler, söyleyişlerin işte kelime kökenleri, anlatım tarzı, edebiyat. Yani çünkü dünyada böyle konuşun, gene diyecekler ki nereye? Vallahi bağlamak için demiyorum. Bakın, karanlıkta yumruk sallamak kolaydır ama asıl olan karanlık
0: mum yakıp
1: görmektir diyor. Şimdi bunu tercüme et abi. Ben bu işin bu tarafındayım.
0: Evet.
1: Bir tercüme et mesela.
0: Evet abi.
1: Herhangi bir dile. Adam bakacak şimdi böyle, yani bir BM toplantısı, Birleşmiş Milletler genel kurulunda bir ülke lideri çıkıyor. Yani şey gibi kainat güzellik yarışması vardır ya, biliyorsun o dünya güzellik yarışmalarında en son mikrofonu koyarlar. Ya kızmayın, sarış aptal diye bir şey yoktur da. Hani o çıkar o dünya güzeli, bir mesaj verir. Hı. Üçten başlar, bire doğru giderler. Dünya barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz değil mi? Barışı işte keratla keratla kurtulsun. Hı. Kutup ayılarına özgürlük. Bir de dünya barışı bizim için falan diye öyle biter o. Ama genelde böyle bir, hatta komedisi yapılır. Şimdi BM gibi yani uluslararası kuruluşların toplantıları da aşağı yukarı buna benzer biter. Aşağı yukarı ama. Bak şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Bak dinle abi. Ya ben dinleyince ne abi, yani şimdi ya bana akılda kalan ne var abi? Bana şimdi 1975'te özel kürsüden raket çekenler var, onları takdir ediyorum. Kürsüye çıkıp da nah yaparsın diye bağıran da var. Onlar kalıcı şeyler, özel. Hı. Ama genelde şudur, dünya barışı, bölgesel istikrar, hı, huzurumuz kalsın. Çok severim, sevilerim, gel danış, savaşma seviş falan bu. Şimdi Erdoğan'ın tabii bu serde edebiyat, serde kuvve-i natıka var. Kuvve-i natıka nutuktan gelir. Yani konuşma gücü, hitabet var. İmmatiple

0: Ders okudu bu adam. Benim gibi. Bizde Türkiye'de tek vardır lise olarak hitabet dersi. Gerçi ondan nasibimi alamadım ben ama hitabet dersi diye bir şey var. Adamda hem aura var hem de hitabet var. Kuvve-i Natıka da var. Adam öyle istiyor. Şimdi verdiği metaforlar, örneklemeler, hatta oradaki şiir. Bak dünya liderleri böyle bir şey yapmazlar yani. Alıntı yapar. Der ki Martin Luther King bunu demişti. Al buyur. Bunu koyar ortaya. Böyle değil. Erdoğan hem konuşmasında, hem tavrında, hem aurasında bir de dünyayı bunları anlatıyor. Hani daha önce de Fransız parlamenterin başına geldiği gibi. Baba bu ne dedi ya? Bak iyi bir şey mi söylüyor? Bu küfür mü etti bize? Bunu Fransızlar yaptılar Erdoğan. O da orada bir şey örnekleme kullandı. Yani arkadaş Fransız mı? Evet Fransız. Ha bizim ülkemizde de Fransız yalnız bu arkadaş. Ha, o dünya karıştı ortalık. Şimdi onun gibi bunu hiç anlat. Şunu hiç anlattım. Bunu seviyor. Yani böyle deruni manalar ihtiva eden cümlelerle insanların beynini böyle bir anda yakalamayı
1: Tercüme
0: seviyor.
1: edilebilmiş midir?
0: Bence edilmiştir ama yani mesela Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, işte
1: İspanyolca.
0: İspanyolca gibi adam böyle bir anda ne dedi falan Aristo gibi yani karanlıkta yumruk sallamak kolaydır. Ama o karakter mum yakıp da bak çok enteresan değil mi? Yani çok derin manalar ihtiva eden cümlelerle gidiyor. Çok hoşuma gidiyor bu. Dünya da böyle bakıyor buna zaten. Mesela çok basit gibi görünüyor cümle. Değil mi? Aristo gibi felsefecilere bak. Değil mi? Eflatun'a bak. Platon. Basit bir cümle. Dünya beşten büyüktür. Ama bütün her şeyi anlatıyor. Bütün insanlık tarihini son yüzyılını anlatan bir şey bu. Dünya beşten büyüktür. Kazandınız bu haklı olduğunuzu göstermez. Doğru mu?
1: Evet.
0: Eşitlik hangi şartlarda eşitlik olunca adalet getirir? Ya da getirmez. Bu kadar basit. Yani altında olan kuralı koyar diyen bir ülke var orada. Altında olan kuralı koyar. Ben güçlüyüm, ben koydum kuralı diyen bir ABD var orada. Nitekim bunu yapıyor zaten adam. Şimdi bir Trump'ın konuşmasına bak. Diğer tüm liderlerin tek tek parça parça basılı var bulursun. Bak bir de Erdoğan'ın konuşmasına bak. Bir küresel vicdan konuşuyoruz. Sanırsın kapat üzerini görme. Bir ses çıkmış oradan bir nida var. Ta başlıyor Vietnam'dan değil mi? Patagonya'ya kadar dünyanın her tarafına ulaşan bir nida var. Bir vicdan var. Bir ses var. Adaletle başlayan, adaletle biten bir ses var. Neden? Ya benim liderim tam benim ülkemi menfaatleri korusun yeter. Öyle düşünmez misin normalde?
1: Evet.
0: Benim ülkem abi ben tamam ben ne kazanacağım baba? Bu akşam eve ne götüreceğim? Değil. İşte o yüzden Erdoğan yapan faktör de bu. Bu keyfi yapılan bir şey değil. Keyfi bir politika da değil. Çünkü böyle bir politika her zaman faydalı olmayabilir. Ona bakmıyor. Serde bu var diyor. İnsanlığım benim bu diyor.
1: Şimdi bunu da bahsettiğin gibi kelimenin gücüyle pekiştiriyor, perçinliyor ve
0: Tabii.
1: bütün dünyaya bunu ilan ediyor.
0: Örneklemeler, metaforlar, benzetmeler,
1: Merhum
0: şiirler.
1: Sezai Karakoç'un onlar sanıyorlar ki şiirini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi.
0: Evet.
1: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar diyor.
0: Evet.
1: Tamam işte.
0: Yani işte bu ben bunu demek istiyorum. Yani Erdoğan'da böyle bir hasret var ve insanlar da böyle o tercümeyi dinlerlerken hani o anda çünkü o konuşmanın değil mi geçmesi lazım sana.
1: Doğru.
0: Yani teşbihte hata olmasın. Bu bir şey gibi düşün. Teatral bir şey. Yani seninle ben konuşuyorum. Senin ne kadar etki alındığımı alabiliyorum. Erdoğan'da bu böyle bir güç var. Yani bu doğuştan olan bir şey. Yani diyorum ya okumakla olmuyor bu. Sadece okumak dünya bilmem ne siyaset bilmek de değil. Bu doğuştan herkeste olmayan bazı özel. Bu sadece Erdoğan değil diğer dünya liderlerinde de vardı. Tarihe baktığın zaman değil mi? Napolyon'dan başla. Dünya liderinden bahsediyorum. Bu aura vardır onlarda. Bir anda konuşur. Milyonları, yüz binleri etkiler. Böyle bir alanı var adamın. Çekim alanı var. Bu bir gerçek. Bunun bir sürü ispatı da vardır. Bu doğuştan bir şey tamam bunu koy bir köşeye. Ama mesela anlattıkları şeyleri eğer kendi dilinde tercümesini dinlediğin zaman da yani sanki bir hakikaten böyle kişisel iletişim bir işte bir şey geliştirme kitabı okur gibi yani hakikaten bir daha düşünüyorsun. Yani acaba hakikaten değil mi? Yani öyle görüyorum ben. Tercümelerin neticesini de köşe yazarlarında görüyorsun zaten Batı'da. Erdoğan buraya seslendi ve ilk defa bu oldu diye şey yazıyor. Mesela bir köşe yazıyor adam. İlk defa böyle bir şey konuşuldu. Ya da ilk defa küresel vicdan dediğimiz şeyin bu kadar net bir şekilde açıklamasını gördük. Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi diye başlayan tercümeleri görüyoruz. Bunun etkisi bu hocam. Yoksa şu var. Şimdi doğru konuşalım. Ne diyordu Sayın Erdoğan? Barış 5 ülkenin keyfine bırakılamaz. Çok güzel. Bu vicdan kalacak. Bundan 50 sene sonra, 100 sene sonra insanlık tarihi bundan bahsedecek. Bundan kayıtlara giriyor. Bir adam vardı. Bir lider vardı, çıkıyordu. Tüm dünyada zulüm devam ederken, adaletsizlik, haksızlık devam ederken bu adaletsizliğe dur diyen birisi vardı diye tarihlere geçecek.
1: Doğru.
0: Değil mi? Ya bu ama şunu da görmek lazım. Birleşmiş Milletler bir bakıma da aslında Erdoğan çok sert tepkisi de var Birleşmiş Milletler'e. Orayı da atlamayalım. Fonksiyon nedir kardeşim? Ne iş yapıyorsun diye sordu Erdoğan BM'ye. Ve de aynı zamanda oradaki adaleti temsil yani o 5 ülke yerine oylama temsiliyet noktasında çok daha fazla ülkenin dahil olması gerekiyor değil mi? Daha büyük bir konsensus gerekiyor dünyada. Beşi vicdanla bırakılamaz diyor. Ve yapılan ve yapılmış olan şeylerden de bahsediyor aslında. Şu anda BM ne durumda? Ben hep söylüyorum ya, ben oradan ondan hariç şöyle bir şey söylüyorum ben sürekli. Şimdiye kadar hangi sorunu çözmüştür? Yani 5 ülkeden bir tanesi veto ediyor, pıt, kesiliyor gidiyor.
1: Evet.
0: Yani ya da 5 ülkeden bir tanesi veto ediyor ya da ikisi birden ya da dördü veto ediyor. Bir tanesi ben gene yaparım arkadaş diyor. Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi ben yaptım oldu diyor. Körfez Savaşı'nda olduğu gibi. Hiç kimse istemiyor, desteklemiyor ki. Ama diyor ben yaptım oldu diyor arkadaş. Yani ben kuralı koyuyorum diyor. Neticede şöyle şunu şöyle bağlayayım. Hani aradaki fark niye de sorarsan orada Trump da konuştu değil mi?
1: Doğru.
0: Trump her zamanki işte great job, büyük iş yaptı falan filan gibi konuştu.
1: Yakarım yıkarım dedi
0: Yakarım
1: ama
0: yıkarım
1: bitti
0: diyor.
1: yani.
0: Ha, o çok güzel söyledin. Ya adam nedir BM? Dünya barışını sağlamak değil mi? Temel amacı bu.
1: İşte temel kızı
0: Savaşları
1: görüyorsun değil mi abi?
0: sona erdirmek.
1: Evet.
0: Bir adam çıkıyor. Ondan sonra diyor ki dünya barışı böyle öyle değil böyle sağlanır. Şimdiye kadar sağlamadınız. Bari adam olun sağlayın. Dengeyi sağlayın bir defa. Zulümden bahsediyor. Zulüm ediyorsunuz. Doğudan batıya tüm dünyadaki işgallerden söz ediyor. Bırakın. 5 kişi bir tanesi menfaate uymadı. Çin. Dünya devi. Belki de birkaç sene sonra dünyada yani ABD, gerçi hala şu anda da öyle. Tartışacak pek fazla bir şey yok. Dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesi. Savaşmıyor belki ama
1: Ekonomik güç.
0: ekonomik güç. Hani diğer yani nüfus da 1,5 milyar kardeşim. Yani 3 tane Amerika yanına koy, 5 tane Amerika'ya koy yani. Böyle kolay bir şey değil bunlar. Ama ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaş? Nerede sen hangi Çin askeri üssünün bir yerde bir şey yaptığını gördün? Görmedin değil mi?
1: Görmedim.
0: Dünyanın fabrikası var çalışıyor. Kapalı devre fabrikayı kurmuşlar. Pıs pıs pıs pıs başlıyor. Milyarlarca, trilyonlarca üretim her şeyi üretiyor. Böyle yaşıyorlar şu anda. Ama öteki tarafta öteki operasyon yapıyor. Hürmüz'e giriyor, tıkıyor, oraya giriyor, tıkıyor. Baktık iş olmayacak. Husiler, abi para yok. Ben sana veririm parayı. Sen Mekke'ye bir salla bakalım. Neymiş bu Mekke anlaşması? Sallayın bakalım. Her şeyi karıştırabiliyor. Çıkıyor sonra BM şeyden, kürsüsünden. Diyor ki arkadaş ham yaparım. Grönland'da da yerim. Pıt pıt yerim. Orayı da efendim neydir o? Venezuela'yı ham yaptım zaten. O cepte. Bu da cepte. Kolombiya hop seçim oldu. Küt yakalarım seni. Ulan bu barış içindi bu. O zaman dediğimize geldiniz mi? Dünyanın en büyük silahlarını satan, dünyada savaşları başlatan, onlar adına başlatılan savaşlardan geçilemeyen bir dünyada onların üzerine kurulmuş bir barış tesis sistemi var. Barış onların üzerine duruyor. Hayır derse bitiyor iş.
1: Restorasyon için 5 başlıklı bir öneri sundu Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün onu Hürriyet gazetesi manşetten derleyip toplamış. Bütün gazetelerde aşağı yukarı aynı vurgu var. Ama Hürriyet gazetesi tam olarak o 5 maddeye değinmiş. Onu arz edeyim. Uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yapanın yanına kar kaldığı uluslararası sistem çürümeye mahkum. İkinci
0: Nitekim
1: madde,
0: çürümüş bile.
1: uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol, bölgesel sahiplenme kullanmak durumundayız. Üç, İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz diyor. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığı gibi tarih bize acı tecrübelerle pek...

0: Abi
1: tabii ki.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunduğu Türk evinden ayrılıyor. Eşi Emin Erdoğan'la birlikte Türk ve kardeş toplulukları buluşmasına katılmak üzere etkinliğin programın yapılacağı alana doğru şu anda kendisi artık hareket edecek. Eşi Emin Erdoğan'la birlikte aracına bindi ve Türk ve kardeş topluluklar buluşması etkinliğine katılmak üzere şu anda bulunduğu New York'taki Türk evinden ayrılmak üzere araca bindi eşi Emin Erdoğan'la birlikte ve hareket edecek artık bulunduğu yerden. Artık son programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması programı, New York'taki temasları doğrultusundaki son programı, birkaç gündür oradaydı ve yoğun diplomatik temasları vardı, sürdürdü, liderlerle bir araya geldi. Özellikle tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı oldukça dikkat çekiciydi. Dünya basınında da oldukça ses getirdi ve artık son programı ve bu programdan sonra da artık Türkiye'ye dönüşe geçecek. Tabii bu programda hangi mesajları verecek, nelere dikkat çekecek biz de merakla bekliyoruz. Artık dakikalar sonra başlayacak program. Hem Türk vatandaşları hem soydaş ve akraba toplulukları ile ilişkileri açısından özellikle önemli bir program. Hem diasporaya hem kültürel bağların öne çıktığı bir program olmasını bekliyoruz açıkçası. Yani vereceği mesajlar, açıklamalarının özellikle bu konular doğrultusunda olabileceğini söylemek mümkün. Özellikle dikkat çekeceği konu başlıklarının bunlar olmasını bekliyoruz. Son durağı artık New York'taki temasları bağlamında ki Türk ve akraba toplulukları temsilcileriyle bir araya gelecek orada. Önemli bir etkinlik aslında. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra hem de Türkiye ile tarihi ve kültürel bağların bulunan toplulukların temsilcilerinin de bir araya gelmesi bekleniyor elbette ki. Buluşmaya yine Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarıyla, soydaş ve akraba topluluklarıyla kurulan ilişkiler açısından özellikle tabii ki önem taşıyor ve Türkiye'nin bu alandaki kurumsal çalışmalarında yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yani TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar da özellikle öne çıkıyor. Yine bu buluşma, bu program kapsamında onun da altını çizmiş olalım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında da özellikle tabii ki bu kurumların soydaş ve akraba topluluklarına yönelik yapmış oldukları programlarında desteklendiğini, öne çıktığını söyleyelim.

0: Sayın Cumhurbaşkanı'na atfen ne dedi, çok güçlü adam
1: Çetin Ceviz
0: onunla uğraşmayın ha bak zararlı çıkarsınız gibi bir şeyi vardı, ifadesi vardı Trump'ın. Evet. Ne diyorsun?
1: Her zaman Trump zaten o gözle bakıyor. Trump bu yeni değil. Ben Trump'ın bundan 7-8 sene önceki halini bilirim. 10 sene önce, değil mi? Yani o zaman da böyleydi. Şunu diyorum. O dönemlerde ilk şey yaparken seçim kampanyasında yeni bir şey keşfetmiyor Trump aslında. O seçim kampanyasında örnek verdiği isimlerden bir tanesi haberleştirdiğimiş o zaman. Hatta köşe yazdım onunla ilgili olarak. Enteresan bir şeydi. Ben hoşuma gidiyor bunlar. Mesela Erdoğan'ı hedef alıyor bazen uluslararası arena. Bunu haberleştirip kızıyoruz ya. Benim mesela bazen ben çok kızmıyorum. Yani mesela çıkıyor Almanya hedef alıyor Erdoğan'ı. Çok kızmıyorum. Bak şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum bunu. Şu açıdan kızmıyorum. Hani böyle bir Kafkas şeyi yiyor diye o gururundan bahsetmiyorum şundan. Adam orada bir öt korkusu var. Niye? Daha önce yoktu çünkü bu. Neden biliyor musun? Benim gibi gurbette yaşayacaksın hocam. En az 10 sene gurbette yaşa. Gör bak bakalım. Kızıyor musun? Seviniyor musun? Seninle ilgili haber çıksın diye yırtılıyorsun abi. Yabancı gazetede. Yok Türkiye ile ilgili. Haber çıkıyor tanklar yürüyor diye. Sincan'da. Turkish Army bilmem ne kup. Ne lan bu? Adam suratımı attı bana Sudan'da. Bak tenirken demokrasi var diyordun falan dedi.

0: Haber bu mu olur? Haber böyle olur. Çetin cevizi olur. Ya da 7-8 sene, kaç sene işte Biden'dan önceki ilk Trump döneminde.
1: Yani adam, 2 sene buradan olsa, 4 sene Biden yaptı, 4 sene de oradan, 10 seneye yakın işte.
0: Yok, ama hayır, bu Trump'ın Biden'ın gelmesinden hemen önceki seçim. Yani 6 senedir o. 7-8 neyse. Adam şey diyor ya, çok hoşuma gitti o laf. Ya diyor, bu Biden'a oy vermeyin diyor. Ha. İşte argümana bak. Çünkü diyor, bu dünya liderleriyle başa çıkabilecek bir kapasiteye haiz değil. Adam bir kendine değil diyor ya. Ama diyor, yani kolay mı diyor, sen diyor Putin, Merkel'le uğraşacaksın. O zaman Merkel, sen diyor Putin'le uğraşacaksın. Sen diyor Erdoğan gibi insanla uğraşacaksın. Bunlarla uğraşmak kolay değil. Yalnız uğraştığı şey, uğraştı kelimesini kullanıyor ya. Buna kızmıyorum hocam. Tabii ki böyle olacak. Uğraşacaksın tabii. Ben de seninle uğraşıyorum. Ama karşında bir şey var yani. Bir dünya devi var ya. Uğraşacaksın tabii. Ya da Almanya'daki gibi. Sen söyle bakayım. Türklere karşı ne yapacaksın? Sen söyle bakayım. Erdoğan'a karşı ne hangi tedbir alacaksın? Politikacılara bak abi. Erdoğan'a karşı kim ne kadar tedbir alacak tartışması yapıyorlar. Kötü mü? Kötü görünüyor ama bence hiç kötü değil. Çünkü karşılarında çok çetin ceviz var. Yani kafana göre at oynatamazsın Erdoğan olduğu yerde. Ben böyle okuyorum abi. Hoşuma gidiyor. Çarpışın lan. Hanginiz daha çok karşı koyacaksınız. Kim kazanırsa kazansın. Problem değil. Benim üzerimden siyaset yapabiliyor musun? Yapıyorsun. Ben demek ki bir şeyim. Burada bir denge oluşturan bir faktörüm. Ben böyle bir adamım. Evet. Ya da Le Pen gibi olacaksın. Değil mi? Yani Le Pen'i konuşturan kimdi o zaman? Aynen Sayın Cumhurbaşkanı Langırt diye giydirdi şeye, Macron'a. Ama ağır giydirdi. Yani bir defa dedi, durun bir dakika, bir saniye. Soykırım mı, siz iyi bilirsiniz.
1: Ermeni soykırımı tabii, iddiaları üzerine.
0: Ya beni bırak, sen kendine baksana diyor ya. Yani Ruanda'da ve aynı zamanda Afrika'daki soykırımlarda toplam 1.8 milyon insanı sen öldürdün. Soykırımcı sensin asıl ya. Asıl isim babası da sensin diye gidilince Le Pen, tarihi bir, sordular Le Pen'e bunu. Bak,
1: Le Pen de o zaman Fransa'nın muhalefet
0: aşırı
1: lideri.
0: Aşırı sağcı. Tabii aşırı sağcı muhalefet lideri. Hiçbir kaybetti gerçi. Ama cümle çok hoş bir cümle. Yani o da şu, hoş derken şu açıdan hoş. Örnek olunabilecek bizim muhalefet dedik. Aha da al Le Pen ol lan. Bırak CHP'yi, bu faşizmi. Eğer faşist olacaksan da Le Pen gibi faşist ol. Dediler ki Macron'a böyle laf giydirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne diyorsunuz? Bir mevzu yani, Fransa televizyonunda Le Pen var ve gazeteciler Türkiye'yi soruyor sana. Ecevit Demirel'i sormazlardı bunlar. Kim bilmez. Kim? Demirel kim sorar sana? Şey, Türkiye'nin başbakanı. Ha tamam. Şaka yapmıyorum ha. Birçok lider bilmezdi. Aniden sorarsan tanıyamaz yani. Ama Erdoğan öyle değil. Havada bile bir figür geliyor böyle. Hayalet gibi geliyor gözünün önüne. Diyecek ki Erdoğan laf giydirdi Macron'a. Hani sen de faşizm falan filan diyorsun ama yani böyle yani öyle bizi böyle itham edemez. 1 milyon konuda anlaşamasam dahi Macron benim cumhurbaşkanım dedi.
1: Hadi bakalım. Buyur.
0: 1 milyon konuda anlaşamasam dahi bu Erdoğan bir dünya lideri. Bana laf giydirmiş öyle mi? Yok. Ben bu konuda korurum ve ben cumhurbaşkanını tanırım. O da Macron. Bitti hocam. Senin gibi, senin paçoz ne yapıyor? Senin paçoz şunu yapıyor. Çok özür dilerim. Paçozluk da bir payedir yani. Paçozluk da bir şeydir ha. Paçoz. Onun da altında.
1: Ne yapıyor?
0: Gidiyor Fransa'ya diyor ki Eyfel Kulesi eğri. Aynen böyle eğri.
1: Pisa Kulesi. İtalya'ya diyor.
0: Çok özür dilerim. Tamam. Ya, hep Eyfel'le Pisa'ya. Tamam. Aklımdan şey gireyim.
1: İtalya'ya.
0: İtalya.
1: Pisa Kulesi eğri.
0: Ben bunun ne kadar eğriyse Türkiye'de o kadar demokrasi yok. Ama bu doğru olduğunu iddia edersem Pisa niye eğri gibi anlamadığımız, tamam mı? Bir şey söylüyor İtalyanlara.
1: Evet.
0: Erdoğan'ın gitmesinden bir gün önce İtalya'ya.
1: Evet.
0: Makale veriyor. Bu nasıl bir paçozluktur hocam ya? Durdum. Pisa Kulesi ne kadar diktersem Türkiye o kadar demokrasi. Maalesef Türkiye'deki demokrasi Pisa Kulesi gibi eğri. Özgür pardon ne oldu şimdi? Olsun. Trieste, İtalyano, Mancare, Gentile. Oğlum niye lan? Çünkü Erdoğan gidiyor ya, bir fit atayım dedim, bir şey olsun diye falan. İngiliz'de niye beraber...
1: Le Pen kadar olun diyorsun yani.
0: Le Pen kadar olamadılar hocam.
1: Olun ya. Geçenlerde, yani Le Pen kadar olun
0: geçenlerde
1: ya.
0: Nereye şikayet etti? Bir yerden şikayet etti, hatırlıyorsun değil mi?
1: Mütemadiyen ediyor zaten.
0: Geçen hafta biliyorsun,
1: evet,
0: konuştuk.
1: Evet.
0: Ya sanki İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman gelecek.
1: Fransa'ya etmişti değil mi? Le Figaro'ya
0: Le Figaro, doğru, evet, bravo, evet. İyi hatırladın. Evet. Le Figaro. Evet. Le Figaro'ya dedi ki yani, ya bırakmayın Türkiye demokrasi falan filan. Abi senin mabadını onlar mı kurtaracak ya? Sende bir sıkıntı.

0: Ne var? Sleeve'den seni çıkartacaklar mı patronunu? Ne yapacaklar senin için? Yani oyu Fransız, İtalyan, İngiliz mi veriyor? Bu oyu bu millet veriyor ya.
1: Ya enteresan bir strateji. Yani hani siyaseten
0: ne
1: okumaya
0: kadar,
1: çalışıyorum.
0: Ne kadar
1: siyaseten
0: başkasına,
1: bir
0: ne kadar
1: karşılığı yok.
0: Yok abi eli
1: Toplum
0: oluyor yatağa
1: açısından sosyolojik olarak bakıyorum.
0: Yok.
1: Sosyoloji bunu zinhar kabul etmez.
0: Paçozluk hocam.
1: Yani ben bu motivasyonun gerçekten bak Türkiye'yi yurt dışında sürekli şikayet etme motivasyonunu merak ediyorum
0: Ya
1: muhalefetin
0: ben
1: ya.
0: mesela ben bunlara yani şöyle bir kızgınlığım yok. Adam belli ki işte müstemleke çocukları ya da Amerikan oğlanları dediğimiz kesimden bahsediyoruz. Zaten o. Yani görevini yapacak. Benim üzüldüğüm şey şu. Ona üzülmüyorum ha. O zaten o. Yani paç seviyor o. Ya mesela Fransa, İngiltere oraya buraya. Hani ben de gideyim gene yurt dışında uzun süre yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Ya onlara ayıp oluyor ya. Vallahi mesela Fransa ayıp ediyorum ben.
1: Peki.
0: Adam böyle bakıyor bana. Bakıyor. Lan ne kadar garip ya. Adam dünya bir tarzı meydan okuyor. İşte biliyor musun? Türkler garip insanlar diyordur herhalde. Alman ya da İtalyan. Ya bu adam dünyayı meydan okuyor. Adama hayranız. Arkadan gel, depar attı geçti gidiyor. Çeyrek asırdı. Hasta dedik. Adam hiç hasta görünmüyor. Ulan arada aynı yerde bir adam çıkıyor. Abi beni gel gel gel ben beni kurtar diye bağırıyor. Bakıyorum neyi kurtar? Hırsızlıktan kurtar. Beni yargılıyorlar. Demokrasi yok.
1: Terk edilmiş
0: Lan adam
1: hissediyorum
0: manyak.
1: diyor ya.
0: Adam seni almışsın ülkeni bizim önümüze geçirmiş. Sen neyi şikayet etmiyorsun?
1: Neyse.
0: Manyak lan bu demesi
1: tamam.
0: Diyorlar da diye üzülüyorum.
1: Hadi Birleşmiş Milletler'den devam edelim. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoğun bir diplomasi trafiği de vardı. Madem sen bahsettin uluslararası ilişkilerden. Efendim Genel Sekreter Guterres'le görüştü Sayın Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Katar Emiri, Senegal Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı, Japonya Başbakanı, Polonya Cumhurbaşkanı, Bangladeş Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanı
0: normal.
1: Hepsiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler toplantının marjında. Şimdi
0: evet.
1: Netanyahu da şu ara...
0: Guterres'te galiba herhalde veda herhalde
1: evet,
0: değil
1: evet
0: mi?
1: Son. Onun son genel kurul toplantısı. Netanyahu
0: İyi
1: da
0: yani.
1: Şu ara New York'a gidiyor abi.
0: Ha.
1: Vardı varıyor falan.
0: Ama galiba birkaç saatte konuşup geri dönecek. Çünkü New York
1: Belediye
0: Başkanı
1: ya o da bir garip durum ya.
0: Gel
1: yok ben
0: para
1: alırım.
0: Falan diyormuş.
1: Ne yapacak? Alacak mı? Alabilecek mi?
0: Yok ama. Yani belediye başkanının ABD'de yani öyle bir ülke de yoktur herhalde.
1: Eyalet bilmiyorum. Eyaletlerin yasalarının
0: yok, değil,
1: takibi
0: yok.
1: Valilerde değil mi?
0: Alan kullanımlarda olabilir. Mesela ne bileyim havalimanı bilmem ne işte belediyenin etkin olduğu alanlar var ama tabii detayları bilmiyoruz. Ama tabii ki tutuklama ya da gözaltına alma gibi böyle bir şey yapmayayım ki söz konusu değil.
1: Mamdani'den bahsediyor Hikmet Bey. New York'un Müslüman kökenli yeni belediye başkanı. O demişti ki Netanyahu senin yerin Birleşmiş Milletler New York değil de Uluslararası Ceza Mahkemesi La Haye demişti. O açıklamayı hatırlatıyor bugün Sabah gazetesi ve Netanyahu'nun sosyal medya hesabından da Mamdani Birleşmiş Milletler'e seni ifşa etmeye geliyorum tehdidine de yine haberde yer vermiş. Bakalım bekleyip görelim ne olacak
0: bence,
1: soykırımcının
0: bence
1: hali.
0: Protesto edilir yani diye düşünüyorum. Bence o büyük sıkıntı. Ben de merak ediyorum.
1: Birleşmiş
0: Milletler'de protesto edilebilir. Yani şey gibi olmaz. Hani o var ya ABD'de neydi o? Nerede alkışlanmıştı?
1: Temsilciler Meclisi'nde mi?
0: Öyle bir yerde.
1: Yoksa Senato'da mı? Ayakta saatlerce
0: alkışlandı. İyi ki
1: alkışlandı.
0: Öldürdüm. Aferin sana çok güzel öldürüyorsun.
1: Evet,
0: çok güzel
1: o da
0: patlatıyorsun diye insanlara.
1: Yani o insanların, alkışlayan insanların ve Amerika Birleşik Devletleri'nin boynundaki utanç tablosudur. Yani net olarak söylüyorum o tablo.
0: İşte ben de biraz belki de bunu anlatamıyorum diye biraz üzülüyorum Ömer Bey.
1: Ama
0: yani,
1: bak hala...
0: Bak utanç tablosu dedin ya. Sen öyle düşünüyorsun. Dünya da biliyor.
1: Heh.
0: Bak olaylara bak. Dünyanın her tarafında kim bir şey Filistin bayrağı açsa nerede olursa olsun dünya bir heyecanlanıyor. Sanat etkinlikleri, konserler, stadyumlar herhangi bir yerde. Nerede bir tane bir Yahudi taraftarı ya da Siyonistler tarafından açılan bir İsrail bayrağı ortaya çıkınca millet yuhalıyor.
1: Evet.
0: Bak bu oluşmuş ha.
1: Evet evet.
0: Bak buradan dönüş yok. Şimdi bak bütün dünya şu an Netanyahu'nun böyle fare gibi gelip geri kaçmasını bekliyor. Nerede? New York'ta büyük gelişme. Çünkü New York'ta bundan bir

0: sene önce değil mi? Yaklaşık. O da onun utanç diyorsun ya, ama aslında hikayenin gerçek yüzü bu. O yüzden abilerim, ablalarıma, çubuklu abi ablalarıma seslenirken kastettiğim o. Ayırmayın. ABD o. Yani ABD'nin hoşuna gitmez Netanyahu bunu yapmış olması. Cümlesini kurabileceğimiz günler yakındır. Ama daha kurmayın bu cümleyi. Yani ABD özgürleşince ancak bu cümleyi kurabilirsin. İsrail, Siyonizm, katliamcı, katil ülke asla destek verilmez. Hatta gömülür. ABD ayrı bir Anglo-Sakson ülkesi. Değil mi? Amerika. Make America Great Again. Bunun için vakit var daha. Ama geçen sene utanç diyorsun ama dünyanın hiçbir yerinde olacak bir şey değildir bu. Bak bir daha söylüyorum. Yani bir Türk lider Erdoğan Fransa parlamentosunda dakikalarca ayakta alkışlanır mı?
1: Evet.
0: Mesela Macron geldi bizim mecliste konuşma yapıyor. Dakikalarca yapıyor. Kim abi? Ya alkışlarsın bir defa alkışlarsın. Ya da iki.
1: Evet.
0: Yani Aliyev gelse ancak alkışlarsın. O da kalır. O da kardeş ülke diye. Ben her zaman sorayım. Katil
1: Seyircilerimize
0: İsrail.
1: söyleyelim, bu konuşmadan bahsetmiyor Hikmet Bey. Amerikan parlamentosunda, yani
0: Tabii.
1: Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da
0: Geçen seneydi galiba.
1: katliamın hızla devam ettiği, soykırımın hızla devam ettiği o günlerde senatörlerin defalarca 70 küsür sefer ayağa kalkıp alkışladıkları bir
0: Bak,
1: konuşma
0: maymun,
1: yapmıştı.
0: bayağı sik,
1: Ondan
0: evet.
1: bahsediyor Hikmet Bey.
0: Bayağı sik çadır gibi olmuştu biliyor musun? Bayağı çadır gibiydi
1: Evet.
0: yani. Tiyatroydu ve iğrençti.
1: Evet, bu
0: Aşağılık
1: görüntü. Evet,
0: bir şeydi.
1: bu görüntü.
0: Bakar
1: Bu
0: mısın? Haşa
1: görüntü.
0: Tanrı tapacaklar.
1: Kahraman gibi
0: Kahraman
1: karşılanıyor
0: bu
1: ya.
0: katil alçak şerefsiz onun bunun çocuğu ama ABD tarafından taltif edildi, kutsandı.
1: Şimdi ben bunu
0: Kutsandı. Tabii de kutsandı.
1: utanmalısınız demeyeyim de ne diyeyim yani buna?
0: Cümle utanma.
1: Utanmalısınız demeyeyim de ne diyeyim?
0: Ama ABD'nin bak bir yerde şunu da görmek lazım. Yani bunları bu fotoğrafı görmeden yokmuş gibi yapıp arkasından yorumlarken ABD ve İsrail ilişkilerini, ABD ve Siyonizmi yorumlarken hataya düşüyorsunuz. Ondan sonra kontrpide kalıyorsunuz. Aynen kaleci gibi. 90'a atlıyor solda dur. Sağdan 90'dan giriyor top. Yani kaleci gibi bak bir daha kalıyorsunuz. Çünkü bu gerçeği görmeden yorum yapmam. Bu çok zor bir diplomatik bir dil yok burada. Bunu defalarca söyledim. Çok zor bir analiz, çok zor bir uluslararası ilişkiler, diplomasi, bu konudaki derin bilgileriniz ve analize ihtiyaç yok. Basit bir fotoğraf var ortada. Bunu görmüyorsan
1: Evet.
0: hani o şey gibi ben diyorum ya profesör beyin kitlenmesi, düşünme yetisini kaybediyor. Çok yukarılarda çünkü adam, değil mi? Atom altı parçalarını da incelemeye başlamış bir adam. Ama altta 4 kere 4 kaç eder bilmiyor. Altı unutmuş. Alt denklemleri. Diyorlar ki ne yapıyor adamları? Bu bir çalışma metodu bu. Metodolojinin içinde var. Bu bilim adamını alıyorlar. Ya da kendi bir yıl NADAS'a bırakılıyor. Bir yıl boyunca bahçecilik, çiçek yetiştirme, düşünmek yok. Ondan sonra arkasından birinci sınıfla derse giriyor. Daha üniversite birinci sınıf. Oradayken bir daha keşfetmeye başlıyor. Temelleri kaçırıyorsun. Temelleri atlıyorsun çünkü. Yapay zekada olduğu gibi. Siyaset de böyle bir şey yani. Şimdi görüntüler de bu da. Uluslararası, yani işte kağıt üzerinde BM var abi. O BM üyesi. NATO'da üyesi olduğu için. ABD enerji koridorları için. 105 milyar tane konu var. Konuştu sabahlara kadar. Ama şu fotoğraf her şeyi anlatmıyor size.
1: Aynen öyle.
0: Aptallık yapmaya
1: Aynen
0: gerek yok yani.
1: öyle.
0: Hani ABD Siyonistlerin kölesi olmaktan kurtulduğu gün ABD olacak.
1: Sadece ABD değil. Madem konusu geldi, hızlıca onu da vereyim, o bilgiyi de vereyim geçeyim. Bugün Yeni Şafak gazetesi konuyu haberi işlemiş. Mers var ya Mers.
0: Evet.
1: Yani
0: Kipralı
1: tıpkı Amerika gibi hararetli bir İsrail destekçisi
0: Mers.
1: olan
0: Tabii.
1: Almanya'nın başbakanı kimyası bozulmuş efendim. Nasıl kimyası
0: Ne
1: bozulmuş?
0: diye ne olmuş ki?
1: Bu seçimde biliyorsun üst üste mağlubiyet aldığı, baraj altında kaldığı vesaire falan hafta sonu yapılan seçimde de Türk kökenli bir başbakan adayı Berlin'de
0: Berlin'de,
1: göğüsledi. Diyor ki CDU Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Merz, beni en çok endişelendiren şey Berlin'de antisemitizm diyor. Merz ayrıca Berlin'in Yahudiler için artık güvensiz olduğunu ileri sürerek Yahudilerin güvende olması için elinden gelen her çabayı sergileyeceğini ifade ediyor.
0: ne kadar, ay, ne
1: Yani son
0: kadar.
1: artık son şeyi imdat çekicini kullanıyor yani. Ne olur diyor bana yardım edin ben gidiyorum diyor.
0: Çok

0: acınası bir durum değil mi hocam?
1: Çok.
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Çok.
0: Mesela İsrail katil devlet. Dünyanın göz içine baka baka devam eden bir soykırım var. Bütün dünya tepkisini biraz önce anlattık, değil mi? Tepki anlattık ama dünyanın neresinde olursa olsun, doğudan batı, kuzey, güney hiç fark etmez. Dünyanın her tarafında bir Yahudi aleyhtarlığı var. Var.
1: Tamam.
0: Bu oluştu. Koy. Bu adam çıkıyor diyor ki ne o Berlin antisemitizmi falan filan. Ve abi tamam bir borç hani adamları iyi takmışlar zamanında. Vakti zamanında bu Siyonistler bunu iyi koymuşlar boruyu. Adam hala çıkartamıyor ya. Ciddi söylüyorum bak. Hala Sayın Erdoğan tabi okumuş adam Cumhurbaşkanı olduğu için ne diyor ne cenderesi diyor. Soykırım cenderesinden neydi ne cenderesi? Neyse
1: Ne cenderesi?
0: öyle.
1: Tamam.
0: İşte soykırımdan.
1: Tamam,
0: Hala
1: soykırımda.
0: onun diyor onun baskısından dolayı konuşamıyorlar diyor. Benim öyle bir derdim yok diyor ya.
1: Bagajınız dolu diyor yani
0: Tabii
1: özetle.
0: ben de soykırımmış efendim diyor.
1: Tertemiz.
0: Adamları fırında yakmakmış. Steril kamplarmış. Auschwitz bilmem neymiş. Aryan ırkmış. Ben dünyayı kucaklamışım ya. Üç kıta yedi iklimde hüküm sürdüm. Adamların gittiğim yer her taraftaki adamların hiçbir tanesi ne kültürüne dokundum ne diline dokundum. Ne kimseyi içeri attım bu yüzden. Sadece ulul emre itaattir dedik. Seni ben korurum dedik ve koruduk da. Onun insanların namusları, toprakları, aileleri bize emanettir diye biz öyle çıktık bu yola. Biz dünya nizamını böyle kurduk. Ama sen alçaksın. Sen aynı Roma gibi zorla döve döve, değil mi? Romalı yaptın milleti. Mısır'a kadar indirdin. Biz farklıyız diyor adam. Şimdi ama şu hale bakar. Çok acınası bir durum değil mi?
1: Çok.
0: Yani Almanya efendim neymiş? Artık Yahudiler ya dünyada bir şey söyleyeceğim. Dünyada artık bütün bu aleyhtarlık,
1: Hikmet'in
0: karşıtlık
1: söylediği doğru.
0: yani
1: Hakikaten bir yerde
0: Amerika'da
1: İsrail
0: yapamıyorsun ya.
1: bayrağı açıp da
0: Ne
1: propaganda
0: yapıyorsun?
1: yapana tepki
0: Ne
1: gösteriyor
0: güzel öldürdük
1: insanlar.
0: diye mi yapacaksın? Ne
1: Evet.
0: yapacaksın?
1: Yani bu uzun yıllara sari oluşturulmak istenen
0: Abi gelsin.
1: korku iklimini de
0: Abi şu
1: yani
0: faşist parti gelsin istiyor bana.
1: Merzin Almanya Başbakanı'nın o son tutunduğu ip var ya, antisemitizm işte o korku iklimini de dağıttı. Son yaşananlar, antisemitizmin de bir lüzumsuz sopa olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Ve olanları da artık mızrak çuvala sığmayacak şekilde ortaya koydu bütün
0: Ya bir şey diyeyim mi ama
1: yaşadıklarımız.
0: yani nereye geliyorsun hani şey diyordu ya kimde bir tane çatlak hani sınırımızda ne derdi ona şeriatçı DAEŞ olacağını laik bildiğimiz PKK olsun. İkisi tane şey. Ya manyak onu kuran da aynı kafa. Yani arkasındaki o tankları
1: Aynen
0: ve
1: aynen.
0: aynı kafa. Bayrağı veren de o.
1: Kurmay zekası var mı
0: Tabii ama
1: acaba
0: bir
1: bunu
0: şey söyleyeceğim.
1: söyleyenin?
0: Yani ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi bunu duydukça böyle eyvah ben gidiyorum da aşırı sağcılar geliyor falan filan diye. Ben de hani bir tespitte hata olmasın. Yani öğeleri karıştırmayın. Ama yani böyle bir adam olacağına faşist olsun abi. Anlaşırım ben. Yani şu Mers gibi bir adam olacağına.
1: Ya.
0: Adam dedim pardon.
1: Peki.
0: Yani şu adam hala ağladığı şeye bak. Hektarı kaybediyor. Evrensel barış bilmem ne. Netanyahu'nun olmuş FIFO'su. FIFO diye bir şey yok.
1: Fifi.
0: FIFO'su. Ve oradan
1: Finosu.
0: Finosu. Heh, o be ikisi
1: Tamam.
0: orada. Finosu.
1: Fif.
0: Bulduk hocam. Olmuş Netanyahu'nun Finosu. Oradan çıkmış bir de ağladığı şeye bak.
1: Ya.
0: Efendim böyle olursa eyvah antisemitizm gelir dünya yok olur. Ne dünya? 70 binin üzerinde insan, bebek, kadın, çocuk, çoluk, çocuk toprağa gömdüler, öldürdüler lan. Haysiyetsiz. Adam olun yani ya. O neyin peşindesin sen? Hangi bayrağı kurtarmaya çalışıyorsun? Açamıyorlar ki. Tabii açamayacaksınız. İsrail bayrağını açamayacaksınız dünyanın hiçbir yerinde. Fazla zaman yok. Ama o sen kippayı takıp da kafasına böyle. Aynı ABD'deki dostlarının olduğu gibi. Bir tarafını yırtana kadar alkışlayan tiplere söylüyorum. Ben size samimi söylüyorum o adamın dediği gibi. Yani buradaki metaforu ve öğeleri lütfen karıştırmayalım. Benzerlik olduğu için söylüyorum. Merz gibi birisi olacağına şansölye olarak Almanya'nın başında. Faşist
1: AFD'nin başkanı olsun.
0: olsun çok daha iyi.
1: Peki.
0: Bana biraz faşist davransın. Tamam
1: Heh.
0: dünyaya. Ayırsın.
1: Anlayacağı dilden
0: Ayırsın tabii.
1: anlaşılsın.
0: ABD'li kim lan desin. Ben Kelt. O Anglo-Sakson. Ben ayrıyım desin. Doğru ayrılsın. Aryan desin. Kabul. Ondan sonra
1: Sen de bir
0: ayrıl.
1: Fatih Sultan Mehmet
0: Hocam hayır.
1: stratejisi seziyorum.
0: Adamlar
1: Kiliseleri parçalara bölüp de yiyin birbirimizi.
0: insanlık We are the world üzerinden dünya barışı
1: Tabii
0: diye
1: ya,
0: adam
1: tabii ya.
0: öldürüyorlar.
1: Uyuttular ya.
0: Bak
1: Yani uzun
0: dünya
1: yıllar.
0: demokrasisi için Afganistan'da 200 bin kişi gömüyorsun.
1: Evet.

0: Bırak demokrasiyi ya. Bana getir AfD bilmem faşizmini.
1: Bir de öyle
0: biz
1: görelim.
0: Anlaşırız onlarla.
1: Bir de öyle görelim. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri Hikmet Bey'in söylediği çok doğru. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeninde.
0: 10 milyarca insan öldürdüler.
1: Böyle
0: ya.
1: Güzel soslarla servis demokrasi edilen, içinde, servis özgürlük edilen bir şey var. Katliam var. Demokrasi sosuyla, özgürlük, freedom, insan hakları tabii, sosuyla. Bu servisleri yedik. Hepimiz tabii. yedik. Bizde hala yemiş şeyler var. Batıcı tabii. manyak ruh hastaları var yani.
0: Tabii tabii.
1: O yüzden ben bizim sanki yüzümüzü batıya dönme. Eksenimiz kaydı, eksenimiz bak, diyen biz, şeyler tabii, var
0: bizde de. Bırak biz size bir yere kayarız. Neyse, problem değil. Sen, ama mesele şu.
1: Gel yani, içeriye de bir girelim.
0: Hemen girdik ama dedim ki yani bu dediğim şeyi doğru anlamanız açısından tekrar söyleyeyim. Bu bir metafor. Şunu demek istiyorum. Bu adamdan ne hayır geldi diyoruz ya. NATO'dan bize ne hayır geldi.
1: He.
0: ABD'den bize ne hayır geliyor. Biz ortak çalışırız. Mal satırız, mal alırız, veririz. Diplomasi devam eder. Ama benim gözümde Batı'nın demokrasi, hürriyet, 11 Eylül'e hatırlasana.
1: Evet.
0: Şeytan üçgeni, bu bir haç seferidir, bilmem ne, Afrika, Orta Doğu. 10 milyonlarca insan benim coğrafyamdan öldü. Şimdi de bu yüzden bana bununla gelme, bana faşizmle gel. Anlaşırız ya, daha önce anlaşmadık mı hocam? Bir dakika dur, ben değil. CHP bir defa önce olmalı bu konuda. Hitlerci olan ben değilim, CHP. Değil mi?
1: Neydi? Milli Şef'ten Hitler'e samimi, Führer'e samimi
0: tebrikler.
1: Tamam.
0: Aynı zamanda
1: Kemalist Türkiye'den faşist
0: İtalya'ya, selamlar.
1: Vay ya, be.
0: Bana faşizm de geldi. Ya, işte. Canım benim.
1: Peki. O zaman madem CHP'ye getirdin mevzuyu.
0: Almanya'da olsak var ya çıkışta bizi götürürler
1: yani. Madem CHP'ye getirdin mevzuyu. Gel o zaman CHP'den devam edelim. CHP'de bir ince hesaptan bahsediliyor.
0: Ya var ben sana
1: fıkra bu kadar hadi topla.
0: Geri mi gel Muharrem?
1: Ama oradaki
0: geri mi gel Muharrem?
1: Evet, oradaki ince cinaslı kafiye.
0: Dans yani, tökezleyen hem böyle gergedan dans tutmadı.
1: Hassas hesap anlamında kullanılan tabii, ince o. Hem de soyadı itibarıyla ince. Efendim CHP nin yönetimini Muharrem İnce'ye bırakacaklar diye bir şaya çıktı.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Yani,
1: Hacı Muharrem.
0: Aklıma geldi geçen gün. Bir yazıya oturacağım. Ya bir parti düşün abi. 2022-23'te tabii seçim oldu. 21'in sonunda başladı. 5 yıl. 5 yıldır aday tartışıyor adamlar ya. 5 yıl. Bak size yeni bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bazen kızıyorsun. Abi eskiyi bırak tamam. Yeni bir şey anlatıyorum size. Tam 5 yıl oldu hocam. 5 yıldan beri önce CHP'nin adayı, arkasından Altılı Masa'nın adayı, o adayı tutmadı başka bir adayı. Abi geldi 2024 bu sefer Ekrem'in kurtulacaklar ya. Ekrem belli oldu geliyor gelmek.
2: New York, Amerika'da yaşayan kıymetli vatandaşlarım, Amerikan Müslüman toplumunun değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yine sizlerin vasıtasıyla şu an burada olmasalar da kalpleri bizim kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Sizlerle New York'ta yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Programı teşrif ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyor. Bu güzel birliktelikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim toplantımızı hayırlara tebdil eylesin. Barışa ve kardeşliğe inşallah vesile eylesin. Bu buluşmayı hem sizlerin buradaki çalışmalarına tanıklık etmek hem de ortak meselelerimizi istişare etmek bakımından çok kıymetli buluyorum. Bir defa şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu salonda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var. Burada müşterek bir vicdan, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi ve dayanışmayı besleyen yüce bir ruh var. Burada Türk Teavün Cemiyeti'nden Hars Cemiyeti'ne, Gül Cemal vapuruyla bu topraklara ulaşan ilk nesillerden Amerika'nın dört bir yanında kök salmış güçlü millet varlığımıza kadar uzanan köklü bir mirasın taşıyıcıları var. Bu salonda muhabbet var. Hudutları ve kültürleri aşan büyük bir kardeşlik var. Bu salonda hepimize güven veren muhteşem bir dayanışma iklimi var. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu salonda vücut bulan kardeşlik ruhunun bir parçası, bir üyesi olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii böylesine güçlü bir aidiyet, sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Çünkü kardeşler birbirlerine destek olurlar. Kardeşler birbirlerinin hukukuna riayet ederler. Kardeşler birbirleri arasında köken ayrımı, gelir ayrımı, dil, kültür, renk ayrımı yapmazlar. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle kendi aralarında duvar örmezler. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in kardeşliğimizi tarif eden şu hadisi şerifini özellikle hatırlatmak istiyorum. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz. Müslümanın her şeyi, malı, ırzı, kanı Müslümana haramdır. Takva işte burada kalptedir. Bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Evet, meselenin özü işte budur. Kıymetli dostlarım, çok değerli misafirler, madem ki kardeşiz, öyleyse bunun hakkını vermek zorundayız. Bu birlikteliği teşkilatlanmaya, teşkilatlanmayı da topluma değer üreten kalıcı bir güce dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Bugün Amerika'da Türk, soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı, ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kurumsal kapasite görüyoruz. İş dünyasında, bilimde, akademide, sağlıkta, hukukta ve teknolojide çok kıymetli başarılara imza atan kardeşlerimiz bulunuyor. Profesör Doktor Aziz Sancar hocamız gibi bilim dünyasında açtıkları çığırla insanlığın tekamülüne vesile olan değerlere sahibiz. Biz hangi görüşe sahip olursa olsun, ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarılarıyla iftihar ediyoruz. Yaşadıkları her yerde Türkiye'nin sesini, birikimini ve değerlerini en güzel şekilde temsil eden ülkemizde Amerika arasındaki dostluğun güçlenmesi için emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler ortaya koyduğunuz başarılarla, kurduğunuz dostluklarla, içinde yaşadığınız topluma yaptığınız katkılarla Türkiye'nin tabii elçilerisiniz. Şüphesiz bu gönül halkası yalnızca vatandaşlarımızdan ibaret